0: mı yaptılar taşa? Çarpılmasak bari.
1: Nereye kaçacağım bakalım?
2: Dur hocam, dur. Koş.
3: Taşı öyle çalıp kaçmak kolay mı?
0: Vallahi benim bir suçum yok. Bütün her şeyi o planladı.
4: Yalan söylüyor.
0: Baştan beri biliyordu taşın sende olduğunu. O yüzden yanaştı sana. Beni de kullandı.
5: Yazıklar olsun gazeteci.
6: Doğru mu be? Yüzüme bak. Keşke gerçekleri söyleseydin. Yalan konuşmasaydın. Taşı istiyorum deseydin be.
4: O zaman söyleseydin taşı bana verirdin değil mi?
6: Manyak mıyım ben be? Taşı ne sana vereceğim? Taşı satacağım, albüm yapacağım kendime. Ne albümü be? Yapım şirketi kuracağım be.
4: O albüm satmaz aga. Yapım şirketi de batar. Yazık etme paraya.
6: Aman be.
5: O ne ya? Ne oluyor be?

0: Anam. Oku hocam, oku. Muhterem cemaat, şimdi kıyafetlerimizi tersine çeviriyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz, tersine çeviriyoruz. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan olduk harap. Yandı kavruldu toprak. Bize gökten rahmetini ver ya Rab.
1: Gökten olmaz mı ya? Yerden versin yerden. Hocam yerden olsun yerden.
2: Hocam kurban olayım yerden versin. Kurban olayım be ya.
0: Tövbe. Muhtar istersen duvardan da geçeyim.
2: Estağfurullah hocam. Kanalı yeni yaptırdık ya. Yeraltı sularını yönlendirelim. Bütün derdim o.
3: Hocam hazır yere inmişken şu bizim meri meselesine de bir el atılır mı ya hocam?
0: İhtiyar mihtiyar demem. Sana öyle bir beddua ederim ki altına yaparsın.
4: 90 yaşına geldin artık ateşin sönsün be ya.
5: Hakkı hocaya bak be, belden aşağı vur ya.
4: Bahadır hocayla ters gitme, 3 harfleri üzerine salıverir çarpılıverirsin. Bunlar uzaylıya da benzemez. Bir daha şarkı söyleyemezsin. Kekeç olursun ya.
0: İmamım lan ben, imam. Bir gün camiye gelseniz yüzümü tanıyacaksınız. Yağmur duasından yağmur duasına. Herhalde beni üfürükçü sandınız.
6: Hocam kollarımız yoruldu. Hadi gözünü seveyim bir çişi duaya.
4: Hocam biraz daha hızlı dua edersek eğer. Akşama bizim oğlan sünneti var. Bak şimdiden hızlı sırılıyor burada. Hadi.
2: Konuş bana Hakkı. Zaten ne geldiyse senin düğününden geldi başımıza. Zor kurtulduk lan. Hala düğün diyorsun. Hocam siz duaya başlayın. Bundan sonra bu kalabalıktan laf eden olursa buradan Fize'ne kadar kovalarım. İyi koşarım bak, iyi koşarım ha. Buyurun hocam. Yerden yerden hocam. Ufak ufak yerden yerden. Başla hocam.
0: Ey gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah'ım. Yer de senin, gök de senin. Bize gökten nimetlerini gönderdin. Bunlar anlamadı. Bu cahilleri affeyle Allah'ım.
4: Amin mi ya?
0: Sen nimetlerini verdikçe bunlar birbirlerine düştü Allah'ım. Kardeş kardeşe kastetti. Oğul babaya oyun etti. Sen bu azmışlara mağfiret eyle Allah'ım.
7: Amin.
0: Bunların alayı süzme salak. Bunları cennete koysan cennette olay çıkartır. Cennetten kovulurlar Allah'ım. Bunlar dermanı olmayan ahmaklık hastalığına tutulmuşlar Allah'ım.
2: Hocam ne yapıyorsun? Ayıp oluyor ama ha.
0: Tövbe estağfurullah tövbe. Oh ama söyledim rahatladım. Sen bunları affeyle Allah'ım. Sen bu muhtaçlara, acizlere yerden ver rızkını.
7: Amin.
4: Ne oluyor be?
1: Deprem oluyor.
4: Allah. Allah.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Kaset mi kaldı oğlum artık? Ha?
2: Ben sevdim şimdi ben seni.
3: Tamam abi, Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
0: Müzikal dram türündeki yerli yapım Tek Başına Vizyonda. Aziz Alacan'ın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
4: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
5: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: aşık olduğum adama onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözünüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.
5: Türündeki tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
12: Üstelik geriye.
13: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
5: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
14: Şu güzel yüzümün haline baksana.
15: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok.

0: Warpu.
1: Fix!
2: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşlar'ın konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da, bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar, İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Bu benim babam.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
6: Cüce mi?
8: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
9: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
10: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
11: Bu ıslatır ha.
12: Tadı yok.
13: Terminator yapacağım, Terminator.
14: Hey!

0: bilginiz olsun.
1: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.
0: Devam et oğlum.
2: Dünyanın en iyi döneri.

0: framework between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.
1: Show me what you got!
2: I foresee a problem.
3: I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
4: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
5: Ali dur! Önünde çuvallı fırıncı dede var, çarpacaksın!
6: Yönetmenliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zafer'in Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
7: Türkler orada sıkışıp kaldı.
8: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: you know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Matamis. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
0: Okay, welcome to the ancient plank walk.
2: Take a deep breath. One foot in front of the other. Flip in. Flip out.
0: Flip in. Flip out.
2: Get back!
3: Help us!
4: The longer that we wait, the weaker we get.
0: Clip in.
1: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
5: It's just us trying to hold on to what was.
6: But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
7: Survivors.
8: There is a place that still remains.
0: Go.
7: I heard a voice on the radio. My name is Hig.
9: I'm Seema.
10: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
9: I know he has real coffee. I miss music, singing on the way to the grocery store.
7: I miss the grocery store.
11: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
2: Arm up!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Akme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Akme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum. Bu senin suçun.

0: fikir. Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
1: Akbin'e tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
2: Akbin suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
3: Şey, lütfen yapma.
2: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
4: Yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
5: Bu dünyada Hayotel'in başına gelenleri biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
3: Evet, ben varım.
4: O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
2: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyor.
6: Geri çekilin, geri çekilin.
7: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
8: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
6: Gördüğümü sandım.
2: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
6: Gördüm, gördüm.
2: Ne gördün, ne gördün?
9: Buckingham Sarayı'na.
10: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
11: Dikkatli ol, çok güçlü.
12: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
11: Cem, konuşsun istiyorum.
13: Ne? Ha? Bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
11: Ben Sony'de konuşsun istiyorum.
13: Kuş.
11: Kuş, kuş.
12: Bu adam tırlatmış.
11: Üçüncü dileğimde Bay Ted'i.
14: Geçmişe gidemezsin.
11: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
13: Orada durun bakalım.
11: Çok tehlikeli bir çağ.
15: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin.
16: Al. İşte Veliaht Prens'in yeni senfonisi.
17: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
6: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
11: Başardık.
6: Yakalayın.
17: Kim sürüyor?
16: Mingo köpek koşuyor. Atla dört nala.

Yazı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yenilenen sergileriyle ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz günlerde Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Modern müzecilik anlayışına göre tasarlanan müzede arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2000 eser ziyaretçilerle buluşuyor. Ayrıca Paleolitik çağdan Osmanlı'ya uzanan arkeolojik miras, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin kültürel birikimiyle kentin yaşayan kültürel değerleri bir arada sergileniyor. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin şehrin ve Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyan önemli bir kültür hazinesi olacağını belirten Bakan Ersoy, müzenin tarihi ve kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere en güçlü şekilde anlatılması bakımından önemli bir görev üstleneceğini söyledi. Bölümünde 6 salon ve 51 vitrinde toplam 934 arkeolojik eser sergilendiğini açıklayan Ersoy, Paleolitik çağdan Neolitik ve Kalkolitik dönemlere, Tunç çağlarından Urartu ve Demir çağına, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir tarihsel kesitin ziyaretçilere sunulduğunu söyledi.

Seda Bakan, Eda ve Metin Özülkü'nün sanat hayatındaki 50. yıl özel albümü için Kör Aşık şarkısını seslendirdi. Şarkı haftanın en çok dinlenen çalışmaları arasında.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiğinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kazı heyetine ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, Bazilika'nın Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümü ortaya koyduğunu belirtti.

Peopolis Bazilikası'ndaki çalışmalar, yapının Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa kadar geçirdiği mimari ve işlevsel dönüşümün daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını sağlıyor. İlk inşa evresine ilişkin veriler, Erosbaşı, geç antik çağa ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri, bazilikanın Pompeyopolis'in kentsel ve dini tarihindeki yerinin anlaşılmasına katkı sunuyor. Devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarıyla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması, mozaik döşemelerinin tamamının belgelenmesi ve korunması hedefleniyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank konserleri 2026-2027 sezonunda seçkin bir programla klasik müzik severlerle buluşuyor. 9 Ekim'de Kanadalı piyanist Yanli Seçkin'in açılış konseriyle sezona başlayacak olan İTSO, İstanbullu sanatseverleri bu sezonda Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. İTSO'nun yeni sezon kapsamındaki ilk konseri ise 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konserde piyanist Yekbon Sunwo solist olarak sahne alacak.

İstanbul Genç Bale topluluğu yeni sezonu klasik bale repertuarının en büyük eserlerinden olan La Bayadère'le açıyor. İlk kez 1877 tarihinde sergilenen eser, izleyicisini Hindistan'a doğru bir yolculuğa çıkaracak. Prodüksiyon, bu büyük eserin bir gençlik topluluğu tarafından sahneleneceği bir uyarlama. La Bayadère eserini Dafina Danioşka Kukayevska sahneye koyarken, rejide Olga Pango var. İlk temsili 23 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda izleyebilirsiniz.

efsane sanatçı Sting'in müzikal kimliğini 30 yılı aşkın süredir şekillendiren usta gitarist Dominic Miller İstanbul'a geliyor. Sting'le kaleme aldığı Shape of My Heart ve La Belle Dame Sans Volga gibi unutulmaz eserlerle popüler müzik tarihine damgasını vuran sanatçı, Jazz Fusion solo repertuarıyla 25 Eylül akşamı Zorlu PSM Platinum sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.

Akbank Caz Festivali bu sezon 36. kez cazseverlerle buluşuyor. 15'ten fazla ülkeden yaklaşık 200 sanatçıyı ağırlayacak festivalde 36 konserin yanı sıra atölye, söyleşi, ustalık sınıfı ve özel projeler de var. 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleşecek festival kapsamında James Carter, Uge Veseltoft, Sabina Yanatol ve Niko Zuraitis gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye caz sahnesinden çok sayıda sanatçı da yer alacak.

Ünlü tenor Murat Karahan, sevilen aşk şarkılarından oluşan Romantikler programıyla 26 Eylül akşamı Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Pavarotti Özel Ödülü ve İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi tenor, izleyicilerine Elvis Presley, Frank Sinatra ve Sting'in unutulmaz eserlerini Sezen Aksu ve Şehrazat'ın sevilen şarkılarıyla bir araya getirerek aşkın farklı dönemlerine uzanan özel bir repertuar sunmaya hazırlanıyor.

İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında, müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra ile Deniz Pehlivan Er'in küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu. Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü, tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alan sergi kapsamında, Türkiye'den ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtı bir arada. Müzenin 4 katına yayılan sergide 43 yapıt ise ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor. Denizleri, ufukları, düşleri, özgürlüğü, mesafeleri ve yakınlaşmaları çağrıştıran Mavi, serginin kapsayıcı çerçevesini oluşturuyor.

başarılı oyunculuğunun yanı sıra kurucusu olduğu Hollywood Vampires grubu ve solo projeleriyle aktif olarak müzikle uğraşıyor. Grubun ana kadrosunda vokal ve gitarda Johnny Depp, gitarda Joe Perry ve vokalde Alice Cooper yer alırken diğer müzisyenler dönem dönem kadroya dahil oluyor.

İstanbul, Yeditepeli, dünyanın gözdesi şehir. Bizans'tan Osmanlı İmparatorluğu'na ve de Cumhuriyet dönemine uzanan kadim tarihi ve mimari şaheserleriyle her ziyaretçi büyülüyor. Farklı dönemlerde inşa edilen ve bambaşka mimari akımlardan etkilenen mega şehre, kültürel miras turizmi için gelenlerin ilgisini en fazla birbirinden gösterişli saraylar ve kasırlar çekiyor. Sevgili İzlence izleyicileri, İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken saray ve kasırları sizler için derledik. Bu arada hala ziyaret etmeyenleriniz varsa aynı zamanda bunun bir hatırlatma haberi olduğunu da belirtelim. İstanbul'un belki de en güzel lokasyonunda konumlanan Dolmabahçe Sarayı, zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetildiği bir sarayken, günümüzde ise müze olarak hizmet veriyor. 19. yüzyılın ortalarında Sultan 1. Abdülmecit tarafından yaptırılan saray, Osmanlı ve Avrupa imparatorluklarının sanatsal ve kültürel etkilerini yansıtan görkemli mimarisi, gösterişli iç dekorasyonu ve geniş bahçeleriyle tanınıyor. Hem Osmanlı Devleti'nin son dönemine, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden Dolmabahçe, 250 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı, aynı zamanda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi hayata intikal etmeden önceki son ikametgahı. Günümüzde milli saraylar arasında kabul edilen Dolmabahçe Sarayı, mimarisi, işçiliği ve koleksiyonlarıyla tarihe ışık tutuyor. İstanbul Sarayburnu'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık ihtişamlı tarihinin 400 yılı boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılan bir saray var, Topkapı Sarayı. Bir zamanlar içinde 4000'e yakın kişinin yaşadığı saray, Cumhuriyet'in ilk müzesi olma özelliğini de taşıyor. Yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve yaklaşık 300 bin arşiv belgesiyle dünyanın en büyük müze saraylarından olan Topkapı Sarayı, Anadolu yakasının açık ara en güzel manzarasına sahip. Topkapı Sarayı, Bab-ı Hümayun, Sofai Hümayun, Alay Meydanı, Enderun Avlusu, Divan Meydanı ve Harem olmak üzere 6 bölümden oluşuyor. Beşiktaş'ın bir diğer göz alıcı sarayı ise Yıldız. 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan adına inşa ettirilen Yıldız Sarayı'nın yapımı 1807'de tamamlanır. 2. Abdülhamit, Dolmabahçe Sarayı'nın denizden kuşatılma ihtimaline karşın Yıldız Sarayı'na taşınır ve imparatorluğu tam 33 yıl buradan yönetir. Bir dönem Harp Akademileri binası olarak da hizmet veren bina, 1994 senesinden sonra halka açıldı. İstanbul Boğazı'na ve Marmara'ya egemen yüksek bir arazi üzerine inşa edilen Yıldız Sarayı, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da yaptırdığı son büyük saray. Orman havası ve eşsiz Boğaziçi manzarasıyla Yıldız Sarayı, hem doğal hem de tarihi güzelliklere sahip adeta bir mücevher değerinde. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı misafirleri ağırlamak için Sultan Abdülaziz tarafından 1861 senesinde yazlık saray olarak inşasına başlanan Beylerbeyi Sarayı, köprünün tam altında denize sıfır olarak yer alıyor. Mermer işçiliği, içerisinde bulunan eşyalar, boğaz manzarası ve yazlık saray olması nedeniyle sıcak havalarda dahi serin kalma özelliğine sahip Beylerbeyi Sarayı bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Çeşitli Batı üsluplarının Doğu üsluplarıyla kaynaştırıldığı sarayın iç mimarisi, kullanım özellikleri bakımından Türk evi planına benziyor. 3 katlı sarayda 24 oda, 6 salon bulunuyor. İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çubuklu sırtlarında boğaz manzaralı tarihi bir yapı olan Hidiv Kasrı, Mısır Hidivi yani Başveziri Abbas Hilmi Paşa tarafından 1907 yılında inşa edilir. Paşa'nın Mısır'daki görevinden alınmasıyla bir süre kendisi

ailesi tarafından ikamet etmek amacıyla kullanılan kasır, Abbas İlmi Paşa'nın 1930'lu yıllarda İstanbul'u terk etmesiyle 1982'ye kadar atıl şekilde bırakılır. Gerek mimarisi, gerek tarihi, gerekse manzarasıyla İstanbul'un en güzide yapılarından biri olan Hedif Kasrı'nın ortasında yüksek bir kulesi ve dikkat çekici bir merkezi merdiveni bulunuyor. İstanbul Beykoz'da bulunan Küçük Su Kasrı, Göksu Kasrı olarak da biliniyor. Sadrazam Divitdar Mehmet Emin Paşa'nın 1. Mahmut'tan aldığı izinle Küçük Su Kasrı'nın yapımına başlanır. Mühendis Yusuf Efendi tarafından tasarlanan ahşap binanın inşası tamamlanır ve 1751'de açılır. Üç katlı, Türk ev tipi mimarisi yansıtılan Küçük Su Kasrı, Sultan Abdülaziz döneminde ihtişam kazanır. Cumhuriyet döneminde devlet tarafından konuk evi olarak kullanılan kasır bugün müze saray konumunda ziyaretçilerini ağırlıyor. İstanbul'un en sükunet dolu kasırlarından olan Maslak Kasrı 170 hektarlık alanda konumlanıyor. Sultan Abdülaziz tarafından 1860'lı yıllarda inşa edilen kasır, padişah döneminde Maslak Çiftlikatı Hümayunu ismiyle anılır. Boğaziçi'nin Karadeniz'de buluştuğu noktanın görülebildiği Maslak Kasrı, 1984 yılındaki restorasyonun ardından Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde halka açık bir müze olarak hizmet vermeye başlar.

takvim yaprakları 2001'i gösteriyordu. İtalya Modena bugün ve gelecekte tekrarı asla olmayacak muhteşem bir konsere ev sahipliği yapıyordu. Efsanevi Tom Jones, yüksek doğuların kralı olarak anılan dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti ile aynı sahneyi paylaşarak o meşhur Delilah şarkısına düet yapıyordu.

Yer gök efsanelerin gür sesiyle inlemişti o gece. Pavarotti'nin 1992-2003 yılları arasında bugün müzik tarihinin en prestijli insani yardım projelerinden sayılan Pavarotti Friends projesi kapsamındaki konser, müziğin hiçbir sınır tanımadığını bir kez daha göstermişti. Johnson güçlü pop yorumuna Pavarotti'nin etkileyici opera sesi eşlik ederken ortaya hem görkemli hem de şaşırtıcı derecede uyumlu, unutulmaz bir performans çıkmıştı.

Bugatti, ondan fazla edisyonu düzenlenen bu konserler sayesinde milyonlarca dolar fon topladı. Bu yardımlarla savaş mağduru çocuklar için Bosna Hersek Mostar'da bugün de aktif olan Pavarotti Müzik Merkezi kuruldu. Ayrıca Liberya'da savaş yetimleri için çocuk köyü inşa edildi. Afganistan, Kosova, Guatemala, Kamboçya, Tibet ve Irak'taki mültecilerle savaş mağdurları için devasa insani yardım bütçeleri oluşturuldu.

yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda, elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

Kanada'ya giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandal'ın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman. Konuşabilirsin. Seni duyabilirim.
2: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
2: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
2: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yerde. Ve ayağı yüzlülük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden beri yedim.
2: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm? Sen gidemezsin Truman.
3: Lütfen Tanrım.
1: Sen buraya gelirsin.
3: Yapabilirsin.
1: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
4: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: Başardın dostum. Harika evet, işti gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
4: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
4: Evet, başka bir kanal açıyorum. Bir sana

0: zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
1: 1997 yapımı Can Dostum'u izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
2: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50 bin dolardır.
3: Teşekkür ederim. Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
4: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
3: Hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda söylemedim.
4: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
3: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
4: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
3: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
4: 21 Ekim 1975'ti.
3: Tanrı aşkına bunu biliyor musun yani?
4: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
3: Evet tabii ki.
4: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
3: Bilet mi bulmuştun?
4: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını bilirsin.
3: Evet.
4: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fisk koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
3: Evet.
4: Hadi. Ve sonra top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor. Bilirsin değil mi?
3: Evet, alan çizgisinde
4: koşarak
3: koşmaya başlamıştı.
4: Geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Koşuyor.
3: Stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya indi mi peki?
4: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
3: Ne?
5: Sanırım bir liste yapacağım.
6: Doğum günü hediyelerin için mi?
5: Evet.
6: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
5: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için, böylece daha iyi seçerim.
1: İyi bir baba olan Chris Gardner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı Umudunu Kaybetme, hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
5: Bir parka gidebilir miyiz? Daha sonra?
6: Okuluna gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da Otobüse Binmek.
7: San Francisco, 1981.
8: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet, benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al.
6: Bu makine. Kucağındaki bu makine mi?
8: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin. Onda
6: o
8: zaman
6: bir zaman makinesi değil.
8: Evet öyle.
6: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.
9: İhtiyacımız yok Chris. Gereksiz bir şey. Ya da pahalı.
6: Belki gelecek sefere. Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
10: Merhaba.
6: Merhaba canım.
10: Ne oldu?
6: Bir şey olmadı bak. Bugün Christopher'ı alamayacağım.
10: Aa hayır yapma Chris. Dinle. 7'de işe dönmek zorunda.
6: Dinle bak biliyorum. Auckland'a dönmem gerek.
10: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
6: Evet maalesef.
10: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın söyler misin?
6: Tamam yeter şöyle yapalım.

Efendim, İnsan Hali programına başlarken insanın türlü türlü halleri var. Biz iyi hallerini konuşacağız demiştik daha çok. Bugün programda hem iyi hallerine göz kırpacağız hem de kötü hallerine. İnsanın içinde bir hayvan var, arada bir devreye giriyor. Ama toplumsal hayat içinde sosyalize olmuş bu dünyada genelde kibar, zarif taraflarımızı ön plana çıkarıyoruz. Peki o içimizdeki hayvan, o şiddet, saldırganlık yanlısı, aniden öfkelenip aniden korkabilen canlıyı nasıl idare edeceğiz? İşte bugün hem biyolojik olarak, hem genetik olarak, hem pedagojik olarak, hem psikolojik olarak içimizdeki hayvanın ehilleştirilmesini konuşacağız. Harika bir konu, harika bir insan hali, nefis konuklarıyla başlıyor.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir sesle uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Benim diyebileceğim
0: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
3: Biraz da genetik, hani konuştuk ya.

0: bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
1: Çok güzel.
0: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
1: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyi. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
2: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insani hem hayvan derken ikildik şöyle bir ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimize beraber.
1: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken evet, sizi sakinleştirmek için evet, iyiydi. Ve tabii ki insani tarafın değil en insani tarafın sembolü olarak Profesör Doktor Korkut Ulucoğan. Can dostum stüdyoda.
3: Estağfurullah.
1: Hocam hoş geldin. Ayaklarına
3: hoş bulduk,
1: sağlık.
3: Sağ olun. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun, var olun.
1: Keyfiniz yerindedir inşallah.
3: Şükür şükür her şey yolunda.
1: Aman öyle
3: İzliyoruz
1: olsun. Sizleri. Dönem sonları daha mı yoğun oluyorsunuz?
3: Tabii yani şimdi hem okulda bir idari kimlikte olduğu için sadece kendi işlerimiz değil tabii okulun da işleri biraz yoğunlaşıyor. Hani hepimiz hani normal öğretim üyesi yani normal idari görevi olmasa kendi derslerimiz kendi evet, yoğunluğumuz ama şimdi bütün okulun sorumluluğu da var ama doğru, şükür gene.
1: Ama siz artık bu idari görevler konusundaki tecrübeniz herhalde bir 10 yıllığı geçti.
3: Oldu. 8,5 yıl bitti. 9'a doğru 9'a gidiyoruz. Yok. İnşallah.
1: Hocam valla beraber çalıştığınız insanlar çok şanslı. Şahsen yakinen tanıdığım güzeldi için canı gönülden söylüyorum bunu.
3: Sağ ol.
1: Dünya tatlısı hocam, bir insanın idare ettiği bir yerde olmak bence büyük bir şans.
3: Estağfurullah.
1: Bu arada bütün Marmara Üniversitesi de gerçekten son tabii, zamanlarda tabii, adını çeşitli şekillerde şimdi, duyuyoruz. Çok da mutlu ediyor bizi.
3: Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bizim tabii sportif aktiviteler de var ve biz şimdi hocam ben Diş Hekimliği Fakültesi'nde çok şanslıyım. Orada çok değerli öğrencilerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Öyle yönetme evet, idare etmek yok. O olanı evet, işte döndürmeye çalışıyoruz. Bir geçen final maçını kaybettik. Hep biz kadın voleybolda hep şeyizdir, iddialıyızdır ve çocuklar işte üzülenler, gözleri dolanlar ve şöyle dedim. Biz de hocam hiç boş vakit veremiyoruz çocuklara. 8-4 full çalışıyorlar. Hasta bakıyorlar, puan topluyorlar, dersler falan ve bunların yanında tabii, onu da eksik etmeden o finaldeki mücadeleleri gerçekten büyük övgü ve büyük maşallah, takdir hak ettiler. Yani biz o açıdan biz çok şanslıyız. Yani öğrenciler bakımından çok şanslıyız.
1: Bayağı çalıştırıyor musunuz öğrencileri bu arada? Bilmiyorum bu. Ya, o da ayrı dikkat çekici bir konu.
3: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii amacımız evet şimdi Marmara'nın bir şeyi vardır. Hani diş hekimliği camiasında el becerisi gerçekten en yüksek ama ekolden böyle gelir yıllardır ama. Şey. Şimdi Mehmet hocam şey de var ya biraz daha şeyde hizmeti de arttırma lazım tüm fakülte olarak. Hasta sayımız çok. Tabii ki de halkımız en güzel hizmeti, en güzel tedaviyi hak ediyor. Biz de bunu tabii, vermeye çalışıyoruz. Herkes bizim için değerli. Çünkü biz devlet kurumuyoruz. Hani devlete de sağ olsun vatandaşlarımızın çoğu sağ olsun teveccüh ediyorlar. O yüzden de hani biraz daha daha ne diyelim çıtayı bir tık daha yukarı çekmemiz lazım aslında.
1: Harika. Şimdi ben program başlamadan önce güzel devletimizin güzel üniversitelerindeyiz. İyi ki üçümüzdeydim.
3: Evet, evet, evet.
1: Aslında bu hakikaten çok önemli bir şey. Mesela sizin cümlelerinizde en iyi hizmeti götürmek gibi bir bakışa sahip olduğunda tabii, öğretim üyesi bulunduğu şehre de çok büyük katkısı kesinlikle, oluyor diye düşünüyorum.
3: Kesinlikle.
1: Bilekliğiniz ilgi çekici.
3: Evet Hakan hocam sağ olsun.
1: Benim ilgi çekici.
3: Bir bize mahcup etti kendisi.
1: Üçümüzün de bileklikler
3: evet,
1: var.
3: Evet, evet.
1: Tam bir bileklik kardeşliği. Tabii, bu el yapımı herhalde değil mi?
2: Tabii bunların şeyde, el yapımı. Bakır özelliği şu. Dengeleme yapıyor. Dengeli olursak daha az öfkelenir. Daha az şiddet olur. Daha fazla insan kalıp insan halinden anlarız.
1: Hadi bakalım. Böyle bir şeye bağlamanı beklemiyordum. Bak güzel güzel notlarını almaya başladı. Korkutucu evet, bir şey almaya başladı. Evet.
2: Belki öğrencilere daha az koştu.
1: Çocuklar artık 8-15 saat arasında. Peki Cezayir'e ile gelirdiniz eskiden. Herkes bekledi ama bir Cezayir olayını göremedik.
2: Evet.
3: Çalışmadı.
2: Özel gösterişim.
1: Yavaş yavaş hareketler dönmeye başlıyor. Şiddet saldırganlık. Şimdi hocam tabii öfke bir duygu. Müsaadenizle Korkut Hocam, Hakan Hocam'a sorarak

0: Başlamak istiyorum bunu. Sonuçta hani okullardaki öfke şiddetin daha çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Acaba bizim çocuklarda bir şiddete yatkınlık mı oluştu? Hani futbolda da var, trafikte de var, yollarda var. Bir şekilde dünyanın her yerinde var ama hani belki bu haber bültenlerinde de fazla yansıyor. Belki de gerçekten arttı ama bu tür bir algı var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bizde öfkenin ortaya çıkışıyla ilgili bir tükenmişlik durumu ya da neye bağlıyorsunuz bu genel görüntüyü?
1: Şimdi dünyada artan bir şiddet var. Hı-hı. Yapılan araştırmada en fazla şiddetin arttığı ülke Amerika, ikincisi de Türkiye geliyor. Hı-hı. Zorbalık ve şiddetin arttığı, özellikle çocuklar üzerinde ikinci sıradayız burada.
0: Evet. Amerika peki, birinci.
1: Amerika birinci, Türkiye ikinci sıralamada yer alıyor skalada. Hı-hı. Yani yakın bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Tarhan Hoca paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Hı-hı.
0: Doğru.
1: Sayfasında. Tamam. O da hatırlıyor. İkinci sırada gelen Türkiye yer alıyor. Tabii yani böyle bir yerde ikinci olmak çok hoşumuza giden bir şey değil. Genelde daha fazla, daha az olan, mutluluğun daha yüksek, yaşanan standartların daha yüksek olduğu yerlerde üst sırada, olumsuzlukların yüksek olduğu yerde alt sırada olmayı arzuluyoruz.
0: Tabii ki.
1: Türkiye bu anlamda ikinci sırada. Evet, Amerika'da şiddet çok yüksek. Hı hı. Hatta hani biraz da bu işi daha iyi yapmak adına 1970 yılından 2025 yılına kadar Amerika'daki okul baskınlarını incelemiştim ben. Baktım ne oldu diye. En düşük rakam 2025 yılında olmuş. Hmm. Kaç biliyor musunuz? 18. 18'e seviniyor adamlar. En düşük okul baskını. Hmm. Bir yılda 2025 ile 18. 2024 39 bu arada.
0: 39 tane okul baskını oluyor.
1: Bir önceki senede 2023 39. 2025 18, 2026 devam ettiği için bilmiyoruz. Peki 1970'ten 2025'e kadar toplam kaç okul baskını olmuş? 2936 okul baskını.
0: 3000 tane okul baskını var. 2936. Ama bu yılın istatistiğine bakarsak sanki bir şeyi başarmışlar gibi. O ne acaba?
1: 18'e düşmüş.
0: Düşmüş yine yani. Bir şey var, bir şey olmuş ama ne acaba?
1: Çok çıktılar ama 2026'yı da görmek gerekiyor biraz.
0: Tabii.
1: 2026'da da bu sürdürülebilir düşüyorsa hani bu 2024 ya da 2023'te yapılan bir şeyin sonucu olabilir.
0: Olabilir.
1: Ama spesifik belki o dönemde alınan
0: değişik şeyden dolayı. Bir de belki teknolojik şiddetin, teknolojik zorbalığın artması da baskın denen şeyi ortadan kaldırıyor olabilir belki. Onu da bilmek
1: lazım. Ölüm sayısına baktım. Çok ilginç bu sayısına da verip hani tutuğumuzun başında olsun. 3986 ölüm. 4000 ölüm.
0: 3000 olay, 4000 ölüm. Ne kadar
1: evet,
0: fazla?
1: 4000 ölüm. Amerikan tarihindeki okul baskınlarına baktığımız zaman. Şimdi çok ciddi bir literatür de var burada, onu da söyleyeyim. Muazzam güçlü literatür var. Çok fazla yazılar var. Neden acaba diye baktık orada biz. Neden bu kadar şiddet var? Önce verilere bakmak lazım. Veriye değerli yürütmek daha iyi oluyor bu işte. Yapanların, okul baskını yapanların %94 erkek.
0: Tamam, o anlaşılır bir şey hocam.
1: Ölenlerin de %78 erkek.
0: Hmm.
1: Erkeğin erkeğe karşı bu da bir zorbalığı var. Daha çok. Baktığımızda. Yani,
0: trafik kazalarında, savaşlarda falan da benzer bir şey oluyor galiba bildiğim kadarıyla.
1: Bu da baktığımız şey zaman bilmiyorum. Demek ki hani bir kitlenin başka bir kitle üzerine kurduğu bir zorbalama, aşağılama bir şey var ki bir insan durup dururken şiddete meyletmez.
0: Evet.
1: Baktığınız zaman. Şimdi yaş skalasına baktığımız zaman da 14-18 yaş arası okul baskınlarına baktığımız zaman da. Tabii Türkiye'de biz bununla çok alışık değildik. Yeni yeni evet. Urfa'da artı Maraş'taki olaylarla bizim dimağımıza geldi bu rakamlar. Tanıştığımız böyle oldu. Ancak tabii bu iki olayın olmuş olması üçüncü olmayacağı anlamına gelmiyor.
0: Hı hı.
1: Biz ne yapacağız? Olan yerlerdeki tecrübeyi edinerekten bizim kültürümüze, bizim değerlerimize bunun hangileri uyuşuyor, nelerde sorun yaşıyoruz bakmamız lazım. Şunu
0: yani dünyada buna bulunan çözümlerin bir gözden geçirilmesi aceleyle lazım. Yapılmalı diyorsunuz.
1: Tabii, tabii, tamam. Şimdi şunu söyleyeyim, ilginç bir şey. Toplumda gördüm işte hani psikolojik rahatsızlığı olanlar bu işi yapıyor diye. Hemen söyleyeyim, 5'te 1 var. %22.6. Hani bu suçu işleyen, okul baskınını yapan kişilerin 5'te 1'i sadece psikolojik rahatsızlığı olan.
0: Çok yüksek bir oran değil bu. Yani normal
1: popülasyonda. 4'ü sağlam insan bunlar.
0: Evet.
1: Baktığınız zaman 5'te 1. Şimdi okullarda ben Maraş'ta duydum, televizyonda da duydum. İşte psikolojik sorunu olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Hmm. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var atan. Psikolojik rahatsızlığı tanılanmış olanlar da bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha da ileri gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanılanması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? O da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirleme reaksiyona
0: yani göre... bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki birçok açıdan fayda sağlayacak.
1: Sayısı olaraktan söylüyorum. 5'te 1 bunu yapan.
0: Evet.
1: 5'te

0: Bir.
1: Tabii.
0: Bu arada bakın Mehmet Hocam, Korkut Hocam, ben de siz hepimizde şiddet meyli var.
1: Var tabii, herkes de var.
0: Hepiniz de var. Tamam. Haksızlığa uğradığımızda,
1: engellendiğimizde,
0: yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemizi attığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
1: Tabii.
0: Bunu kontrol etme mekanizmalarımız sahipse olabilir. Yani bu da biz de bir adayız. Baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmek de çok zorlanan bir yaş.
1: Evet.
0: Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell 80 ülkeyi araştırmış. 80 ülke tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larının, zekalarının arttığını görmüş.
1: Hmm.
0: 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
1: Hmm. Geriye doğru bir geçiş.
0: Evet,
1: öyle
0: dikkat.
1: Mi? 2010'dan sonra.
0: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor.
1: Hmm.
0: IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içme ile alakalı bir durum değil. Ailede bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş.
1: Yani.
0: 2010 yılına kadar. 80 ülkede yapılıyor bu araştırma bir de. Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor.
1: Hmm.
0: Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
1: Evet.
0: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinlerle alamadıklarından koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz.
1: Hmm.
0: Bakın 2010 yılı, 2026-16 yıl. Bu iş yapanlar hangi skala oturuyordu? 14-18. Dikkat edin bakın.
1: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
0: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek.
1: Hı hı. Ama bu global bir şey diyorsunuz.
0: Tabii global
1: zamanda.
0: 80 ülkede. Ama Türkiye'de etkileniyor buna. Çünkü artık
1: tabii.
0: Hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide üç taneydi hatırlarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi.
1: Hı-hı.
0: Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı.
1: Hı-hı.
0: Dört gerçeklik oldu. Çocuklar üç gerçeklikte kendini bulamazsa dördüncü gerçeklikte buluyorlar.
1: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar.
0: Tabii,
1: dijital gerçeklik.
0: Yapay zekanın da işe girmesiyle yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor.
1: Hı-hı.
0: Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor.
1: Hı-hı.
0: Sizin gerçeklik dünyanızı manipüle edebiliyor. Baktığınız zaman bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız yani çalışmaya hiç isim vermiyorum buradan şirketler olduğunu.
1: Tabii.
0: Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var.
1: Hı-hı.
0: Bunun iki tanesi zaten, iki tanesi kapatıldı. 2018'de isim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerika seçimlerine müdahale etti diye.
1: Hı-hı.
0: İnsan davranışlarının oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi yapay zeka.
1: Hı-hı.
0: Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocuklar, hatta 14 de değil 12, 11 çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir.
1: Hı-hı.
0: İstediği markanın kölesi yapabilir.
1: Hı-hı.
0: İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz. Manipüle edebilirsiniz.
1: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini
0: tabii,
1: görüyoruz diyorsunuz
0: tabii,
1: bu hikaye.
0: Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010
1: evet.
0: yılında birdenbire kaybolması
1: evet.
0: altında yatan şey Cornell ve arkadaşlar ki sonrasından pardon farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteyi. Aynı benzer araştırma yaptılar, aynı şeyi buldular.
1: Hı-hı.
0: Dediler ki, çevresel dijital faktörlerin artması, anne babaların gerçek görevleri olan kültür aktarımını artık çocuklarına yapmayıp, bu kültür aktarımını evde, her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması, çocukların maruz bıraktıkları yapılarla, kültürel kırılmaya neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız var.
1: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu

0: söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut hocam şiddetin, saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii hocam şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulunuyor.
0: Tamam,
1: hocam
0: lütfen,
1: şimdi 14-10 yaş, 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının, fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların
0: evet,
1: başıdır bu.
0: Kimlik.
1: Ki evet kimliğin oluştuğu, işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği gene biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik. Değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki belli bir enstrüman çalgısı veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu. Hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız hep bunu konuştuk. Şimdi hocam dijital bir yeni platformdan başladı. Şimdi biz daha önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücre de bir dengedir dedi. Bu denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey bu dengenin bozulmasıdır. Bu dengenin bozulmaması lazım. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. İşte bu insanları yönlendirme demin hocamın söylediği iyi kötü alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte örnek veriyorum. Mehmet Şakiroğlu ile aram kötü. Sen onu döver. Beni güdüleyecek. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır.
0: Motive ediyor.
1: Biz.
0: Tabii harekete yani, geçiriyor.
1: Her şeyi yapabilir.
0: Evet.
1: Bu Connecton projesinin hani bir ara birçok tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
0: O kontrolü merkez... ele alabilecekler
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii ki,
0: şey
1: de, tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunlu olan vakalar dedi. Evet o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar. Toz konduramaz.
0: Tabii.
1: Ama oradaki işte açık bu tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili ki zaten dedim ya, bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için, işte daha geçmişe dönelim. Düşmandan kaçacağız. Veya işte kanmazsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız. Ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra ihlali, veya uçağa giderken kimse, ama uçağa varken ya

0: Arkadaşlar kusura bakmayın, uçağım kalkıyor diye. Yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara, davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey, bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim, belki çok iyi bilirsiniz, özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hep şey derdi, zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı insanlar kolay, hani teknoloji ve kolay hayat yaratır. Kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru, son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha hani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi? Daha kendinize söyleyin.
1: Hocam ben de Hakan Hoca'nın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
0: peki şimdi bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
1: Biliyorduk, çok iyiydik o zaman.
0: Her şey ezberdeydi.
1: 2010'da bozuldu her şey.
0: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız. Oradan buraya şu dakikada gidilecek. Geç kalan oraya gelecek. Ama şimdi cep telefonu bunların hepsini, ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın, beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
1: Hocam navigasyon bile çok bence önemli bir şey.
0: Ben bakkala navigasyonsuz gitmiyorum ki. Bakkala aynen, gideceğim.
1: Yani soruyorum. Hiç kimse zihnine bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle asla götürmüyor artık.
0: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler, demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama evet, bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimiz
1: yani
0: zannedeceğiz.
1: Yani bu mirası kullanamayacağız, devralamayacağız yani.
0: Tabii ki de şimdi öfke olayında da belki ileriki turlarda şey gelir, bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol epigenetik yapar, metil grupları yapar. Şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam sentetik bana bunu vermez ki. Evet. Metil tozu isten, o benden midene emilecek de, geçecek de, istediği yere gelecek de, bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
1: Aydın da çilek topluyoruz dedi. Kızdın.
0: Estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada, ne kadar güzel. Şanslısınız doğayla beraber.
1: İşte, hocam aradı da dedim ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek topluyoruz
0: dedi. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kantel içinde ama işte kıymetli hocam, o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade maalesef isteksi, hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
1: Evet, peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin.
0: Şimdi kıymetli hocam, şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı, erkeklerde var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Sigara ile kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla, erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Ama şu var ki, tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Şimdi çok iyi biliyoruz. Hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar, özellikle erkek hayvanlar, testosteronun etkisine giren hayvanlar ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve o testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz. Tabii. Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benim deriz.
1: Düşünen tarafı bloke ediyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki de bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem. Niye edeyim? Evet, yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
1: Değil tabii.
0: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben bırak. Çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu. Tabii. Bilse yapmaz zaten onu.
1: O yüzden hemen haydarı çekip de,
0: yok
1: Allah
0: ya,
1: ne
0: o
1: verdiyse
0: yapar.
1: Şey hani, o daha doğru olur.
0: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet, erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar, tetikler. O tabii, doğru. Bu biyolojik bir gerçek.
1: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz, yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı, ani çözüm arayışı ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
0: Var ama
1: öğrenme
0: tek başına o değil.
1: Hesaba katarak.
0: Tek başına o değil. Vücut bir bütün. O onu etkili, o onu etkiliyordu ve oradaki bir, dediğim gibi, bir belli bir, gene aynı şey söyleyeceğim, dengenin bir tarafa kayması.
1: Evet. Bu arada tabii ki erkek çocuklarının yetiştirilme görüntülerinden de aslında öfkenin kabul edilebilir, şiddet ve saldırganlığın erkekler için anlaşılabilir olduğu söylemleri sık sık ulaşıyor. Tabii orada da bir hatalı algı olabiliyor. Çünkü kız çocuklarına öfkelenmek yakışmaz. Yani tabii ki genel algı bu ama buranın karşı tarafı erkek çocuk da erkekliği gereği arada şiddet şimdi, ve saldırganlık göstererek dönüyor galiba.
2: Bir şey diyebilir miyim bu da? Şimdi erkeğin şu da hani daha doğrusu insanın modern insan olmasının taayyüşte 1000 yıl. Hı-hı. Var yok.
1: Yani.
2: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, ev bakan, ortalığı toplayan, yemek yapan, tarımla ilgilenen daha çok savaşta da geri plana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman şimdi günümüze gelelim 21. yüzyıla. 21. yüzyıla çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empati. Erkeklerin oynadığı oyun ne? Vurma, yakalama, kovalama, kırma.
3: Tabanca.
2: Testosteron. Rekabete dayalı oyunlar. Şimdi bir sistem rekabete dayalı genetik kodlarından dolayı rekabetçi gidiyor. Bir tanesi de erken yaştan itibaren emotional quality dediğimiz o duygusal zekası, empati gelişiyor. Neyle gelişiyor? Bebekle konuşmaya başlıyor. Bebeği var ya. Bizim ne var? Bizimki Batman'i var, Superman'i var. Tak tak tak tak tak vurduruyor. O bebeğinin saçını tarıyor onu, empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizmada öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
1: Evet.
2: Öbüründe rekabetçi var.
1: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
2: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden içerisinde. Kadınların duygusal zekası çoğunlukla erkeklerin daha yüksektir.
0: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Hı-hı. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. Hı-hı. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Hı-hı. Şimdi X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastiste ve nöronların gelişmesiyle yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle sadece gömeyi düşünsün ama hani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar örnek veriyorum renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır? Hayır, hayır, kahverengi. Erkek daha az şeyi görür. Evet. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomuyla taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek gene indirgenmez bizim bu konuştuğumuz olay ama o da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık gene aldıysa o arkadaş çok zor, öfkelenme şey hep önünde olacaktır.
1: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik
0: şimdi
1: şey. ama
2: kaşıyor mu? Kaşıyor. Gelme bak. Sakin ama, ol. Şiddet öpüyor.
0: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler şuraya uğra buraya uğra o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle daha alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
1: Evet, şimdi tabii burada bizim
0: yani trafik, iyi araba sürerle onu
1: trafik öyle bir psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru, ama öbür taraftan kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun. Farkında olmadan yapılanlar kadınlarda burada daha fazla bir ekstra becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız yok, ne yazık ki yok. Tabii, hatanın şekli, ihlal ve hata
2: bu
1: şeyleri
2: hocam,
1: biraz farklı.
2: X ve XY'den bahsetti ya. Mesela kız çocukları hani XX erkek çocukları XY, erkek çocukları zekanın genetik bölümünün büyük bir çoğunluğunu, ki %84 yanlış hatırlamıyorsam, anneden geç alıyor. Çünkü X'ten geliyor ya zeka. Evet. Kız ise hem babada hem anneden alıyor. Bak, o da dezavantajı başlıyor erkek.
1: Evet.
2: Hayat.

0: Öfkeyi çıkartan, şiddeti
1: çıkarıp yani.
0: Öfke ve şiddeti çıkarmak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence şey, suyun köpüren kısmı, üstü. Hı hı. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Hı. Aynı şey gibi, hani o şeyim efendime söyleyeyim, iceberg modelini vermeyeceğim. Evet. Ama o arabanın şeyi gibi.
1: Şu anda.
0: Vermeyeceğim ama yok, yani. Oradan girmeyeceğim.
1: Şimdi taktik yakala
0: yansıtıyoruz. Olmazsa ya. Hani arabada arıza lambası yanar.
1: Evet.
0: Motor lambası. Hı. Kız öfke nedir? İşte o arıza lambasının yanmasıdır. Hı. Sonra arıza lambasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki arıza geçti mi?
1: Hayır, geçmez.
0: Geçmedi. Şimdi öfkeyi yok etmek demek, arıza lambası söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten arızayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatanı kaputu kaldıracağız. İçinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young'ın, Adler'in, Young ve Adler'in, işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi sosyal ve ilişkisel bağlarını kurdurmalı. Aynı zamanda Young'ın dediği gibi o gölge kalmış olan, gölgede attığı, kendisinde görmek istemediği özelliklerle o bilinç altı demeyelim de daha çok bilinç dışı da daha iyi olur sanki. Bilinç dışını attığı özellikler, karanlığa attığı yerlere tek tek yüzleşebilmeli. Çünkü o Young'ın çok güzel bir sözüdür. Ne diyor? Gölgede kalan bilinç dışı her şey ileride kaderin olur.
1: Bir şekilde ortaya çıkar ama
0: kaderin oluyor.
1: Çıkacağı belli olmaz.
0: Patlayacak o. Çünkü o bir gün bir yere patlayacak. Patlamasa da iyi. Yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman insan en çok öfkelendiği şey aslında dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
1: Evet.
0: Baktığınıza. Sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam. Kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki, eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimizi, görmezden geldiklerimizi, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. Olayı bir rahatlatmış olacağız. Öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlara yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, bededinmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasaklı olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız olabilir. O da o kaldığı sürece biz burada hoşgörü geliştirmemiz de olacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor. Hı. Rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
1: Peki hocam, şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
0: Mümkün. Zaten Adler de bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi orada şu var. Şimdi bak, iki tane sorunumuz var. Adler'cim mantıkla bakalım şimdi orada. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
1: Evet, bir süre öyle.
0: Böyleyiz baktığımız zaman. Bizden daha güçlü, daha yeterli insanlara, değil mi? Destek alırız. Buna biz Adler aşağılık diyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Ama bunu kabul etmediğin zaman aşağılık komplekse dönüşüyor. Aşağılık kompleksine girdiğin anda bunu telafi etmek için tam tersi bir yansıtma getiriyorsun. O da nedir? Üstünlük kompleksi.
1: Üstünlük kompleksi, evet.
0: Onu getiriyorsun.
1: Yani maskeli geziyorsun.
0: Maskeli geziyorsun yani. Baktığı zaman üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi demektir. Evet. Senin zayıf yönlerinin görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan formla dolaşmaya başlıyorsun. Baktığında. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizin farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur. Bizi evime iten temel dinamo o mazottur. Yani eksiğimizle biz, mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız. Ama bu eksikliğinizi aşağılık kompleksine dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtırsınız.

0: taraftan davranışa dönüştürürseniz hala acı nasıl durumunuz devam eder, hissiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Hı-hı. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider. Hı-hı. Gölgede olan her şeyde sen öfkelendirmek için neden oluşur. Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
1: Sigorta attırmak.
0: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
1: Evet. Tabii sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden şiddet ve saldırganlıktan çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında bazıları öfkeli, şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunları çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başı belaya girmeden önce ölçmemiz mümkün mü? Ya da bu tür öngörülerde bulunabilir miyiz?
2: Oh, teşekkür ederim. Şimdi hemen bir geçen hafta programına gitmiştiniz ya, ona bir örnek vereyim. Bunu söylemeyi unutmuşum. Ondan hemen geleceğim ona. Şimdi geçen hafta uzun yaşamdan bahsetmiştiniz.
1: Evet.
2: Hani şeyde. Dünyanın şu anda kayıtlı en uzun yaşayan hanımefendi 122 küsür yaşında maşallah gitti. Ve şimdi tabii orada biz de merak ettik hani şeyde. Bir bazı genetik analizler yapılmış kendisinde ve en anlamlı fark stresini yönetme genlerinde bulunmuş. Yani bu hanımefendinin en büyük şeyi, evet, hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi. Ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
1: Bu kadar zararlı en kötü alışkanlık.
2: Yani evet, mesela belli bir alkol tüketmiş günde, ama şeylerde az da olsa.
1: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir alışkanlık.
2: Kesinlikle, ama şimdi şöyle, ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil, ama stres burada en büyük şey, stres. Ve bu gerçekten bunların tohumları demin hocamın söylediği gibi arkadaş ortamında, hatta birçoğunun da evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Sizle biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye sizle düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
1: Evet, tabii.
2: Yarın bir gün ülkemizin de bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
1: Tabii
2: ama şimdi niye karşı olalım? Bakın, atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır.
1: Tabii
2: bu güzelliği getirir.
1: Tabii. Ama fanatizm boyutu.
2: Hayır, fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor.
1: Yo,
2: ama
1: hayır,
2: ben
1: hocam,
2: çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
1: Bobby
2: oynadı.
1: Dixon, evet.
2: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda, uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
1: Amerika'da yaşarken.
2: Amerika'da
1: bunlar.
2: En gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz, bizim yıllarca bilimsel anlattığımız işte epigenetik. Çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
1: Bu yaşanan örneği.
2: Evet, evet. Şimdi bakın, bu öfkeye sebep olan, şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri, biyolojik hormonlar, enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken. Onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta, o anlarda, şiddet anında, öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oransal bir, daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktarda artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu ön plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız, sizle bir biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili,
1: evet,
2: buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten o genin bir varyantı bireyleri, ben bunlara Akdeniz tipi insan diyorum, çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaşı, meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
1: Tabii tabii canım.
2: Ha,
1: tabii
2: şunu
1: ki
2: demiyorum. Adamın sarı kartı var topluyor, futbolcunun. Golü atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor. Çünkü o an orada yaşamıyor.
1: Şey,
2: evet,
1: yani
2: işte
1: tabii
2: bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da, hastasında da, psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok

0: fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek, şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz ama biz işte bu genleri analiz edip ya evet bu çocuğa biraz daha hobi veya biraz daha paylaşımı arttıran aktiviteler, tek bireysel değil de çünkü onunla paylaşmayı öğrenecek. Bu yorumları yapabiliyoruz. Buna genetik testler müsaade ediyor şu
1: anda. Müsaade ediyor. Ama yani çıkarımlar yapıyorsunuz.
0: Tabii şimdi iki artı.
1: Bir takım çıkarımlar.
0: Mehmet hocam, hani siz de psikoloji içindesiniz hocam de. Ya sağlıkta 2 artı 2 4 diye bir şey yok.
1: Yok zaten.
0: Biz matematikte bir formüle koyarız. Oradan alırız öteki. Biyolojide böyle bir şey yok. Olaylar birbiri içinde karmaşık gidiyor. Zaten bizim bunları net anlayamama sebebimiz o. Bazı olaylarda evet ürün oluşuyor. Şu ürüne göre biz yorum yapabiliyoruz ama birçok bizim metabolizma, duygu davranışlarımızın şu anda artık genleri çok iyi biliyoruz. Niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor, onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef, net bir şey bulamıyoruz ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analiz yapsam sizin şiddete meyilli mi? Ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor, eğitimle devam ediyor, iş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Çok hepimiz yani okullarımıza tabii yani bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size niye bir gerginlik besleyeyim içimde.
1: Yani olmaması daha iyi yani.
0: Tabii
1: normal
0: ki de.
1: Koşullarda
0: tabii
1: olmaması
0: ki de. Ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size gelecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Ha bazen tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bize bir ipucu verebiliyor.
1: Evet. Haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısınız? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben
0: evet,
1: dedim bu çocuk
0: evet,
1: futbolla
0: evet.
1: ilgili konuşmaz bile. Bahis oynamayı tamamen aklandı.
0: Şükür.
1: Yeni
0: çok
1: şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadı. Mahkeme tarafından gösterildi.
0: Çok
1: ama
0: sevindim.
1: FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven eninde sonunda doğru
0: kesinlikle.
1: Ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik. Gözlerinden
0: sevindim.
1: Öptük. Fakat bir yandan da haksızlığa uğrama, engellenme algısı ne kadar değişik ve farklı durumlar yaratabiliyor. O
0: kesinlikle.
1: Yüzden yani bizleri hepimiz için söylüyorum. Yani gerçekten yargıya, devlete güvenmek çok önemli. Yargısız infaz da bu manada en kötüsü bir noktada da galiba
0: kesinlikle.
1: Nasıl hesabı sorulur bilmiyorum ama o zaman okuduğumuz haberlere, o çocukla ilgili yazılanlara şöyle bir baktık ki siz korumuştunuz hatta çok iyi hatırlıyorum. Bir şey daha belli değildi. Yani öyle de bir durum. Haksızlığa varmakta. Bu işleri çok tetikliyor galiba. Şimdi bir ara, minik bir ara yapacağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Efendim Korkut Ulucan'la Hakan Toytoklu İnsan Hali programı devam ediyor. Diğer duyguları da gözden geçireceğiz. Ve ne yapabiliriz? Acaba olumluları arttırmak mümkün mü? Onları konuşacağız. Az sonra buradayız.

Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü, multifaktöryel dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi var.

0: fazlaca var. Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezinen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam, bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, gömmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek, o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler, kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sisteminin düşmesi. Bakın, baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerinin %30 gerilemesi demek. Bakın, o yani bu işin patolojisine, fizyolojisine baktığımız zaman hani duygular olumsuz yönde yüklenirse çocuğun beyninde bulunması gereken eser miktarda doğru olan olması gereken sıvılar azalıyor. Olmaması gereken bazı sıvılar ve enzimler, sentezler ya da salgılar da çoğalabiliyor.
0: Yani öğrenme kapasitesi düşüyor çocuğun.
1: Her şey düşüyor. Bakın bir örnek vereyim ben size. Hocam odan da devam eder. Mesela kronik stres. Kronik stres durumunda bizim vücudumuzda deprem oluyor. Kortizol seviyesi yüksek ama vücutta alarm olunca cildimizi sağlar anlatacağım. Bak, diğer, o, yani görünen bir şey cildimiz. Ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır. Bu tenimizdeki bariyerdir. Yağ lipitleri. Bu azalıyor. Yağ lipitleri azaldığı zaman ne oluyor? Bariyer azaldığı için bizim burada deterjan, polen, parfüm, herhangi bir kimyasala karşı vücudumuz tepki veriyor. Son zamanlarda alerjenlere karşı. Neden bu kadar toleransımız düştü? Bariyer sistemimiz azaldı mesela streslerden dolayı. Evet. Başka bir şey mesela bu derimizde bizim az miktarda bulunması gereken histerilediğim madde var. Kaşıntı. Ve stres durumunda, öfke durumunda kaşınırız deli gibi. Niye? Bu madde atıyor. Bakın cildimizdeki bariyer azaldı. Deli gibi kaşınma ne oluyor? Kanama. Azalttık ya bayağı.
0: Evet.
1: Bu sefer de
0: dış dünyaya daha etkili hale şey.
1: Mikrobiyal lipitler var. Bunlar da hani vücuda deriden giren mikropları öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması oluyor.
0: Direkt niye? Strese bağlı
1: bakın,
0: olarak.
1: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesinin vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar. Hocam ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik, herkese bakıyor. 3 insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var. Baktığınız zaman cilt rahatsızlıklar, zona, efe, uçuk, sedef çoğaldı. Bunlar sebebi ne? Bakın, stresin, duyguların yaratmış olduğu
0: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen bir streste. Türk filmlerinde vardır ya, saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
1: Bu gerçek. Yani beyazlayabiliyor da.
0: Evet.
1: Yani bu film, yani değil. Tabi o birden beyaz
0: bile olmaz o kadar
1: hani,
0: da.
1: Tabi hani belli bir çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir. Ya da beyazlatar. Mesela ben beyazlatmamak için döktüm. Öyle
0: bir anda beyazlatmasın.
2: Hocam dedi. Ben önce ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
1: Tabii hocam buyurun.
2: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
0: Nedir hocam?
2: Sigaradır. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. Benim dedem 90'da yaşadı. Ya onları geçin artık. Onları çünkü o zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki strese işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde demin de hocamın söylediği uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü neden? İmmün sistemi

0: baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar, açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza, mikrobiyota. Hmm. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta ne dedi şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden evet. Çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Hmm. Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Ha, sorun şu, acaba o bizim kan beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler, ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Ha, tabii yanında götürebilir belli miktar, ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi, yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu, diğer şeyler oluyor?
1: Yani nedensellik i̇şte belli değil oradaki.
0: Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu evet. Hani biz dedik ki 2 artı 2 4 olmaz, ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet, ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar, hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu, ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. İşte hocam neden diyorum. İşte nedeni, ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok, sağlık yok, beslenme yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar, beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyleri. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy, besle. Çünkü Mehmet Hocam.
1: Sağlıklı yaşa yani, değil mi başta?
0: Kesinlikle Mehmet Hocam, bakın kesin veya bilinlik şey, artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız. Tabii, tabii. Toprak eski toprak değil. Mineraller yeri gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. Şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Biz de öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti. Mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse, ben onu öyle algılamıyorum,
1: hemen,
0: ama
1: hemen öyle
0: bir şey
1: belki
0: isteyebiliyor. Hemen bana bunu at. Allah, gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet, bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı, biliyor musunuz?
1: Evet, tabii ki.
0: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10 bin tane şey söyleriz ama haz duygumuz daha yerleşik düzende kalması, haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile, hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok, ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü düşüş gösteriyor. Dönüşüm çok kötü oluyor. Ama bizim egzersiz gibi, hani şimdi sizler diyorsunuz ya sosyal kalın, hani psikologlar hani uzun yaşam, mutlu olmak için iyi arkadaşlıklar kurun, hayır demeyebilin. Bütün bu duygular bizim o haz mekanizmamızı ufak ufak işliyor. Evet. Bunu en hızlı işleyenlerden bir tanesi de, kimyasal maddeler için değil ama onlar maalesef çok kötü, egzersiz. Egzersizi düzenli yapan insanlar görüldü ki daha mutlu. Birçok duyguları daha iyi ve duyguları çok iyi kontrol ediyorlar. Bu egzersiz, bakın çok basit bir şey. Yani bir yarım saat önce kalkıp bir ufak tempo yürüyüş, 25-30 dakikalık. Son model ayakkabı, son model eşofman giyip en son model salona gidip değil. Her yerde artık park var, her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık
1: İnşallah düzenli, güzellerini egzersiz koymuştur.
0: Olsun, çok bir harekettir ya. Hiç çok da iyidir. Tabii yani canım, yapılabilir. Tabii. İnsan bahane üretirse.
1: Hayır, yürüyüş de yapılabilir. Hani, tabii ki. Her zaman her yerde. %100 katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel parklar, ya millet bahçeleri, yürüyüş parkurları, havuz kenarlarındaki şeyler, bunlar hep boş. Yani ne yazık ki boş yani, hep boş, genelde boş yani, o alışkanlığımız pek oluşmuyor.
2: Boş demeyelim de olması gerekenler yok.
1: Gereken başka şeyler oluyor. Evet, doğru. Şimdi hocam bir şey, şu az önce söylediğiniz hikayeden belki Korkut Hoca'nın da ifade ettiği şey. Şimdi biz haytaları

0: biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasında oturuyorlar. Ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyaloglar. Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerini delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik, bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına, burada bir grubun içine girdiğinde, bu desteklendiğinde bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba, değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu, bu şimdi, arkadaşlık grupları? Hani dedik ya, iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun, ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun yani.
1: Sayın Bakanım, Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı, mutlaka yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırmayla ilgili.
0: Harika.
1: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı, sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? Erkekler. Önde oturanlar kim?
2: Genelde kızlar.
1: Kızlar. Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
0: 97 yılından ajanda gelir falan.
1: Değil, onun gibi böyle hani geçiyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli
0: evet, olarak. Evet, 163'ün geçiyor, çekiyor falan aile.
1: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? Önde de oturuyor, kızlarla da oturuyor, arkada da oturuyor. Her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
0: Daha sosyalleşme
2: paylaşım becerileri şey yapar.
0: Her yere
1: kendini ifade edebilen, kendini ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen, önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşla oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar, çok sevdiğim bir laftır, sürü halinde çıldığı teker teker akıllanır. Baktığınız zaman. O sürüye dahil oluyor. Eşin sürüye uyma davranışı biliyorsunuz zaten.
0: Evet.
1: Psikolojik meşhur. Evet. Sürüye uyuyor. Yanlış doğru birbirine karışıyor. O da alınan kararlar. Ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonellikleri değil, duygusal olarak ederler. Duygularda yönetimlerin manipülasyonu açık. Yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
0: Yani burada şiddetin zaman öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor.
1: Tabii tabii.
0: Oluşabiliyor. Yani burada da bir kültür oluşuyor galiba işte, bir şekilde.
1: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüveni yüksek oluyor bunlara. Umursamıyorlar. Peki hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin atmasıdır. Değil mi hocam?
2: Etkilerinden tabii.
1: Endorfin ve serotonin. Ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya. Morfin.
0: Evet.
1: Vücut üretirse endorfin çok etkili bir şey. Bizi evet, mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı, depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğada yürüyüş yapmak, şöyle bir doğada vakit geçirmek endorfin ve serotonin arttırıyor.
0: Evet.
1: Bak bunlar, bir enstrüman çalmak. Ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın, anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak.
0: Evet.
1: Ve çocuklarımıza oyun oynatmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
0: Evet.
1: Bağ kurmak, bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'daki o şiddetten bahsetmiştim.
0: Evet.
1: Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor, biliyor musunuz? En az bir öğretmenle bağ kuran.
0: Evet.
1: Maraş'taki olayla ilgili ben bu konuyu sordum. Maraş'ta bu olay yapan çocuk bağ kurmuş mudur diye. Sadece bir öğretmenle sadece selamlaşıyormuş. Hiç bağ kurdu öğretmen yok. Baktığınızda.
0: Kendi içliği kendi içi, aslında.
1: Artık içe kapanık. İçe kapanık, kendini yalnızlaştırmış, tamamen efendime söyleyeyim, psikolojide bir kavram var. Enhedonin miydi diyordunuz hocam?
0: Keyif hayattan keyif alamayan.
1: Tamamen artık duygularını reddetme. Enhedonin durumuna geçiyor çocuk hocam baktığı zaman. Bakın bir öğretmenle bağ kurmuş olması gölgede kalmadığını, görünebildiğini ortaya çıkartıyor. Bir öğretmenle bağ kurmak çocuğun olumsuz ve davranışlarının azalması, akademik başarılmasının yükselmesinde 170'in üzerinde etki yaratıyor.
0: Kendini ifade etmeyi bir şekilde
1: bu kadar basit. Bağ başarabiliyor kurmak. Burada. Peki çocuk bakalım anne babayla bağ kuruyor mu? Hı-hı. Anne çocuğuyla sorsam bağ kuruyor diyor. Görüyoruz. Bana da geliyorlar. Seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlat diyor. Projesiyle ilgileniyor. Akademik başarısıyla ilgileniyor. Sınavlarla ilgileniyor. İşte netleriyle ilgileniyor. En iyi kıyafetleriyle ilgileniyor. Yemeğiyle ilgileniyor. Kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
0: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
1: Abi tamam da. İlgilenmek. Duygular nerede burada? Hı-hı. Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
0: Evet.
1: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yerine diyor ki kontrol onlar da helikopter aile.
0: Yeterince zaman ayırıyorum diyor.
1: Ne diyor da? Çocuğun ne olacağına, kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki taraftada reddedildi çocuk duyguları, benliği. Reddedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk. Enhedonia'ya girer. Yalnızlaşır. Duygularını reddeder, kapatır. Ütenceye gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar, ya gider mahallede olay yapar, ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
0: Evet.
1: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimize varmalı. Çocuklarla bağ kurmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. Gerçek ilişki, bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz. Hı. Onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği yerde hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü.
0: Evet. Bizim baktığım anneler yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de işte, sorumluluklar çok artıyor.
1: Şey çocuk gibi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum. Hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya, seyircilerimiz yanlış anlamasın. Okullarda çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
0: Evet, akademik olarak.
1: Anneler de bu rekabetin içerisine var. Girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, o net yaptı.
0: Yarış atı gibi davranma şimdi, hikayesi.
1: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil. Bu bir ilgi değil.
0: Evet.
1: İlgi farklı bir
0: bazı
1: şey.
0: Anneler,
1: bunu ilgi demeyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu takip. Bu evet. Takip. Takipçilik evet. Demek bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunun altında yatan nedeni, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurmak. Yani netleri ne olursa olsun, başarılı olması o kadar önemli değil. Yani bunun üzerine kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buralar ihmal ettik. Öğretimi çok öne çıkardık okullarda. Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya zaten bunu yapıyordu, geliştirdi. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları, pazara gittik, hadi pazarda ne yapacağız, yaşlılara yardım etme, bir miktar parayla, hadi bununla bir şeyler alalım, pazar çevirme öğretiliyor.
0: Tabii
1: bakın ki. Dünyada çok en erken iyi. Okumaya geçiren millet Türkiye biliyor musunuz?
0: Doğru.
1: Eylül ayında arıyoruz çocukları, Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocukları Türkiye.
0: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
2: Doğru.
0: Sizin az önce söylediğiniz şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
1: O kurdeleyi geç alan veli krize giriyor.
0: Giriyor tabii. Öğrenci de giriyor.
1: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
0: Evet.
1: Niye kurdele takmıyorsunuz? Takın hocam ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
0: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor.
1: Yani,
0: okulda takılan kurdeleri.
1: Hocam Siirt'te bir şey var. Aklıma geldi biraz gülelim de. Siirt'te otel yapıyor bir tanesi. Hocam 5 yıldız takmış oteline. Herhangi bir butik otel. Gelmişler turizm bakanı. 5 yıldızı kim verdi buna? Sökün demiş bu olmaz. Adam demiş lo demiş otel benim otel. 5 yılda kayalım. Yeter abi size ne demiş. O standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele. 3 de takmış deftere yıldız da koymuş.
0: Tabii ne diyor? Sıkıntı.
1: Öğretmen vermezse annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
0: Evet evet kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların

0: çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlendiriyor, yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyelim var. Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem. Olmadı. Yani onun oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok iyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında kırmızı kartı gördü gitti. Hakemin üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir. Bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz güreşe yönlendirilebilirdi belki. Arda Güler Okay'a yönlendirilebilirdi. Evet. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
1: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman, sadece futbol odaklı olmadığımız zaman, gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Hı hı. Ben çok hani hepsinin Allah bin kez razı olsun gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim, son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı. Şimdi hani doğruya doğru. Bunu ben şey anlamda söylemiyorum.
0: Gen çalışmaları, hani, genetik çalışmalara
1: şimdi
0: yatırılan
1: hem
0: şeyler.
1: O, hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik. Evet, yani güzel. Bir sistem oturtabilirsek, yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan, benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek, örnek veriyorum. Şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığımda, mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun, belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. O konuda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
0: Tabii, tabii,
1: hani anatomik yapılara bakıp, ama şimdi biz bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil.
0: Olabilir.
1: O mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak, burnunu kaşıyacak, kafasını kaşıyacak, düşecek. Her şeyine dikkat edecek. Çok büyük bir stres. Çok zor bir durum.
0: Evet.
1: Beklenti çok yüksek. Verilen baskı, paralar çok yüksek. Baskı çok yüksek. Ve o da onun altında yapabilecek, bakalım altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar, şimdi ben şöyle söyleyeyim, benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
0: Tabii,
1: ya
0: muhakkak.
1: Konu yok.
0: Tabii.
1: Ortam
0: İlgi
1: yok.
0: Çeken konu o.
1: Gene şey,
0: ya da Kenan Yıldız.
1: Ben olsam evet sıkılırım ya.
0: Tabii,
1: ya konu yok. Hadi dün beni haber yaptın.
0: Hı-hı.
1: Akşam ne yapmış olabilirim ki? Çocuk zaten evine gidiyor. Takip ediyoruz tanıdıklardan. Yatıyor, sabah antrenmana geliyor.
0: İşte Arda patatesini bitirmedi ya, falan,
1: evet,
0: flash.
1: Yani, şimdi onu da yani şöyle, hani tamam onlar...
0: Ayranını tam içmedi burada.
1: Evet, yani şimdi bu çok büyük bir, aslında bu sistemsizlik dediğim olay bu. Yani bunu işin uzmanında bıraktığı zaman işte diyecek ki Mehmet Hoca, yani biz Arda'ya nasıl bir program uygulayabilelim? Şimdi biz onun biyolojisini bilmeden, yediğini içtiğini bilmeden, mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır. Çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur. Şeyim yok, ama onun altyapısını belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hı-hı. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
0: Hayır, siz
1: ben,
0: kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Çok onu dile getirmiyorsunuz
1: Arda'ya
0: yani.
1: Arda'ya daha parladığı zaman hani bir tanıdığına, bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Yani onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar, şimdi isim, gerçi isim verebilirsin de der şey, ama hani Arda, Göztepe'deki Arda mesela, onu ona göre ben ayakla yazı yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
0: Ne ayakla maçı, yazı yazmalar mı?
1: Tabii tabii, daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii
0: ince koordinasyon becerilerini geliştirmek için
1: çünkü
0: çok
1: o aslında şimdi sağ bek evrildi, ama o dönemde Fenerbahçe'de işte ufak Arda ile oynarken sağ açık veya

0: O çok seri bir çocuk, çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli. Tabii orada bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece onu...
1: Ama farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
0: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat yarışmıştı. Hı-hı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik. Ama evet maalesef en güvendiğimiz 2 sporcu sadece puan kaybetmemek için yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
1: madalyayı alırdı yani.
0: %1 milyon ama çocuğun çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha bir olimpiyatlar görebilir. Çünkü sporu efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam. Maşallah. Evet, bunlar yapılabilir. Bunları yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
1: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
0: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz.
1: Peki ama hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela başarılı okçulukta olur. Başarılı i̇şte olabilir mi yani? Mesela eskrimde mesela. Bunlar işte, çok özel sporlar,
0: tabii
1: branşlar.
0: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızasıyla ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızasıyla ilgili belli biyolojik ve genetik markerları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmek de bize bir kılavuz olsunlar. Çok başarılıyız o sporcularda. Hatta şöyle söyleyeyim. İsim verebilirim herhalde. Ben kaç hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
1: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu mu oldu? Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
0: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. Biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
1: O ama zekayı başka çok, alanlarda ama, güzel gösteriyor tabii, şu anda. Konuşmalar disiplin, yapıyor. Çok iyi şöyle, konuşmacı oldu sahneye insan oldu.
0: Kesinlikle çok disiplinli bir insan. Evet, tabii. Hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremez. Yani kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahve çırağı, kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada. Yani kızmış patronu tabii. Evet. Oralardan şimdi insanın içinde olmalı. Evet, evet çok çalışmak çok önemli ama mantıklı. Evet. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi. Ya elim omzuya. Böyle bir omuz anatomik imkansız. Yani rakip onu kavrayamaz bile. Islanınca.
1: Bu var yani onda hazır.
0: İşte biraz anlattım falan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim güzel abim dedim. Evet çok çalışmak önemlidir ama sen tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Tabii. Hani çok çalışmaktan sakatlandın. Olmaz. Uygun çalışma olacak.
1: Tabii.
0: Yani işte bilim bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyokimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Tabii. Biz belirleyici değiliz. Biz yardımcıyız.
1: Peki şimdi şuradan, şimdi çok güzel söylüyorsun. Yani hocam bu senin genel mütevaziliğinle alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Evet. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin, çünkü beraber çalışmalarımız da oldu. Evet, oradaki kullandığınız dildeki mütevaziliği bildiğim için ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak evet çalışmak, bu biyolojik genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak hepsi bir bütün olarak haklısınız ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
0: Şimdi, hemen bir araya gireyim. Çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Dakika 89 ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Bunu belki daha önce verdim ama. Şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Tamam da çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim penaltı kaçacak şimdi dedim. Bakın aynen. Dedi ki tabii dedi banttan hani ikinci izliyor. Vallahi dedim bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam. Hemen mesaj attım. Soyunma odası ya hocam çok özür ama dedik ona mesela çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek
1: topu
0: bir
1: yapı gerekti. Topu koy vur yani artık değil mi? Onunla uğraşma yani.
0: Uğraştı. Dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı şey yapamadı. İstediği noktaya vurdu bu arada. Onunla çalışmıştık bu noktaya atacaksın topu diye. Ama biraz fazla gidince işte o koordinasyonu
1: işte tam eşitliği. Şeye benzettim. Bugün bir video izledim. Kişi artık diyor ki artık yogaya başlıyorum. Huzurlu bir hayatım olacak. Yoga matını tam böyle sarmış.

0: Çıkıyor, çıkıyor, arka taraf katlanıyor, dönüyor bu taraf katlanıyor, en sonunda alıp tam didişmek işte evet, benzer bir şey.
1: Evet.
0: Şimdi hocam, teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda, bir sonraki olimpiyatlarda çıkaramayız ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler federasyonlar, federasyon başkanları, yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Bilmiyorum, fark etmiyoruz maalesef. Ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam, bilim ve teknoloji, siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zeka ile müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyordu. O zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok daha iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o tepkimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı, çok da etkin ve hızlı bir asistan. Yani yapay zeka ile o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Bakın, aynı anda söz yazdık.
0: Evet.
2: Aynı anda 2-3 taz belirledik ve 3-4 tane de müzik yaparaktan o da eğlendik değil mi? ABS yaptık, pop yaptık, rap yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.
0: Ne istersek yapabiliriz.
2: Şimdi sadece 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazarak şarkı yapabiliriz?
0: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz abi asistanla.
2: Bir tanesi belki yapabiliriz. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarla geçmeyecek. Ben oraya ne komut gelsem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi evet, hocam evet, haz evet, çağı dedi ya, ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bir de bu çağ. Haz önemli.
1: Orası zaten de, tabii, tabii.
2: Peki hızlanmak, evet biz durmayı da becermeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım. Doğru. Yapay zeka yaratıcı değil. Yapay zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli, şuna dikkat edecek, bana diyorum bir tane şarkı sözü yaz. Yazıyor. Bakıyorum. Bu az hoşuma gitmedi. Bu ay daha Türkiye'deki, dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'ını değiştir diyor. Onu değiştiriyor. Bana çocukların en çok seveceği sound yap desem, bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem, onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor. Ama yeni bir sound yap, dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
0: Yani artık yani ama şimdi
2: demek istediğimi
0: yani
2: hatırlıyor
0: musun? Ama çalışma şey de bu değil mi biraz? Yani o da çalışmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani.
2: İşte, ama her insan yaratıcı değil ama her insan içinde yaratıcılık var.
0: Nasıl görüyorsun bu arada hakikaten? Yani çalışan, çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk mesela, bu da ciddi bir ayrımdır.
2: Bakın çocuk doğduğu, şöyle anlatayım ben çok hızlı zaten. Çocuk diyelim ki mesela 10.000 puanla doğar. Hepsi yaratıcı mı? Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılığı 10.000 puandan, tek yaşam skorlarda 10.000'den atıyorum 800'e düşüyor, 2.000'e düşüyor. Kiminde 10.000'den 8.000'de kalıyor. 8.000'de
0: ama başta maksimum var yani.
2: Herkes 10.000'de doğuyor. 10.000'de doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderinin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü olan bir evse, mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde, Trabzon'da olan o beyin cerrahımız 6-7 bin kitapla, 10 bin kitapla eve doğuyor. Dede 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cerrahı çıkıyor. Beethoven'du galiba. Mozart da olabilir. Tam karıştırdım, emin değilim. Doğduğu zaman annesinin evinde, annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi deseydi? Ne Beethoven'da doğuyor.
0: Tamam
2: evlendi.
0: Canım, tabii
2: evlendi.
0: Canım.
2: Ne Adala doğuyor.
0: İşte fazla sayı örneği.
2: Değil mi hocam? Tabii. Ne Adala doğuyor. Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor.
0: Tamam.
2: Bugün bir halı saha maçına gidiyorsun. Bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. O kadar yeteneği var. Ama doğru eller buluşmamış, buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor. Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen

0: bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerika'nın eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademeleye, sonra devletin istatistik yerlerine getiriyor. Amerika yapan onunla. Amerika'nın eğitim sistemi sadece seçme eğitim sistemidir. Seçen alır. Bizde en zeki çocuklar en normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
1: Yani.
0: Ne var? Bilimsel hat merkezlerimiz yani, var. Bir miktar. Hafta bir gün, iki gün oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Odası olan sonra IQ de yazdı çünkü. Yaratıcı da ölçmüyor. IQ ölçüyor. IQ'nun yaratıcılığa doğrudan bir ilişkisi yok. Bu arada onu söyleyeyim. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testi. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık EQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendise sorduğu soru, hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
1: Elon Musk'ın kendisinin EQ'su da yalnız bayağı sorgulanacak bir durum.
0: Yani sorduğu soru bu. Ve neyi ölçüyor? IQ değil bakın. Lüksel zekası.
1: Anlıyorum.
0: Lüksel zekası.
1: Belki çıkıyor. Problem çözüm becerisi sosyal ortağın daha yüksek oluyor böylece.
0: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek, tırnak içerisinde söylüyorum, hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak, yaratıcı, modern, çoklan dersin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, işbirliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz eğitim ortamlarına ihtiyacımız var. Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmaları gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaşından itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor, jimnastikle başlasın. Her jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama
2: esneklik var hocam.
0: Evet. Esneklik kazanıyor. Oradan dersliği sonra rekabetçi oyunlar, top oyunlar, atıyorum topla, basketbolla olabilir. Ama bir futbol, bakın bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak, Uğur'un da kulağını çınlatalım. Uğur Sunlar'ın da Süper Beyin Teorisi'nde falan bu çok işler.
1: Uğur Batı.
0: Evet, sevgili dostumuz Uğur Batı. Buradan da kendisine sevgiyle.
1: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
0: İşin aslına da girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
1: Bizde blok flüt çalıyor hep.
0: Bak flüt de, çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanıyoruz.
1: Sen çaldın mı hocam şimdi, blok flüt müzik dersinde?
2: Tabii ki.
1: Plastik o flütten diyorum. Su içtim dilim yandı.
2: Delilo destane.
1: Sen de onu çalmışsın. Sen çaldın mı orada, ciddi söylüyorum hocam.
0: Ben bağlama da çalıyorum.
1: Hayır ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın.
0: Hem de.
1: İşe yarıyor mu sence o da?
0: Çalmaz, olmaz.
1: O da yarıyor. Ha tamam.
2: Kıymetli hocam. Çift eli çalıştıran her şey müthiş bir bağlantı.
1: Onu hepimiz çaldık yani.
0: Enstrümanların çoğu da çift elli. Hani flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
1: Ama orada bir
0: bağlama düşünün. Bir yanda tellere basacaksınız. Doğru tel harmonisi. Bir yanda doğru tel vurma. Bir yanda pozisyon al. Postunuzu almanı
1: kesinlikle. Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor şimdi, demek ki.
2: Hocam, çünkü çaldırdılar ama sıkıntı flütü. Şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyet. Herkese denetilen. Tabii. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
1: Ben de.
2: Sound'unu sevmiyorum. Hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam.
1: Bir şarkı stres çalsan yetecek.
2: Tabii ki de. Şimdi onu yapamamak. Hemen şunu da söyleyeyim hocama, hani araya girmeyeyim. Şimdi bizim alanda da yeni vefat etti. Çok değerli bir bilim insanı vardı. Hatta İnsan Genom Projesi'nin baş mimarlarından. Mesela onun biyografisinde de ben okumuştum ki ben hep şunu söylerim. İnsan yanlış yapmalı. Yanlış yapmak, ben asistan arkadaşlarla da konuşurken, yanlış yap ama her şeyi not al ki bir daha oya ben sana söylesem bu sende bir şey ifade etmeyecek. Cihaz bozulur hocam, korkma cihazı bozmaktan. Hatta o cihazın içinden geç derim ben. Boz, yaptırırız ama yeter ki seni öğren.
1: İkinci çünkü kez yapma aynı hata
2: kesinlikle
1: ediyorsunuz.
2: Kesinlikle aynen. Çünkü bazı şeyler hani eskiden aynı örnekleri veririm hep, hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış. Sebebi erkenden o sorunla karşılaşalım ki ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
1: Antrenman yapıyor yani.
2: Tabii ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı. Doktorasını NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı. Ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyor kıymetli hocam. Kaslarla çalışıyor. Bir o zaman adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel, niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi. Ama diyormuş hani hocam böyle deneyeceksin göreceksin diye. Ve gerçekten o çok önemli. Deneyecek, flöt deneyecek, bağlama deneyecek, gitar, piyano, bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
0: Evet. Ama bunu denemeye devam edecek.
2: Kesinlikle.
1: Buna katılıyorum. Peki.
0: Şey film var ya, özür dilerim. Bu ödüllü bir film var, Kovu filmi. Bunu mutlaka...
1: Hangisi hocam bir de?
0: Kovu filmi var, Kovu. Ama Splash değil. 2007 şeyi, Fransız ve İtalyan yapımı, ödüllü bir film, Kovu filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor, gerçek bir hikaye anlatıyor. Ve o da herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir Kovu eser şey yaratıyor. Kovu filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde, herkesi yan flüt değil, oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, sesle deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan, o da üçgen zil veriyor.
1: Evet.
0: Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
1: Evet, tabii. Baktığınız zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun farkında
0: var. Ama çok güzel bir film. Daha tabii bir şey. Biz, herkes yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bizde kolektif mantık var ya, blok herkes flüt aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. Herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kabul etmeliyiz. Şimdi bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
1: Resim konusunda herkesin da biliyorsun.
0: Herkesin flüt çaldıysan hoşgörü gelişmez.
1: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru diye.
0: Bir noktaya kadar
1: hiçbir bu referans önemli yok.
0: Perspektif olarak bunu öğrenmemiz lazım.
1: Ev güneşten teknik büyük, bulut, bulut inekten küçük.
0: Başlangıçta,
1: ağaç, horozdan
0: işte başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde birebir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak. Ben oradan yolumu çizecek, daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim, bana kanallar açmalısın.
1: İşte hocam senin dediğin gibi, yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik müzik, beceri üzerinden okullarda değerlendiriyor.
0: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
1: Ha tabii tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdin.
0: Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Mehmet hocam, bir de sen ol.
1: Tamam.
0: Şimdi bas mavi giymiş hocam. Tam şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandı, sınava gideceksin. Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Güzel tamam de giymiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
1: Gitti. Çok soğukkanlı davranırım.
0: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızıda durdu. Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti. Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
2: Kaybı, stres,
0: yetişim. Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksiciyle bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı eline aldı ama ele ayağı titriyor. Bütün yolu odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı, bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakata da girmeye
1: hak kazanamadı.
0: Kazanamadı. Bir yılı gitti.
1: Evet.
0: Korkut hocam 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazılar falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı. Yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yaparken eve temizci geldi. Bu müsveddeleri almış, şömine yatayım, soba yatayım, yansıtım dedi. Bunlar dağınık hoca dedi. Hoca geldiği zaman rahat olsun dedi.
1: Camı açtı. Güzel bir temizlik.
0: Camı açtı. Bunları da yaktı. Korkut hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notlar, araştırmalar, verileri küllerini gördü şöminede. Ya da sobanın dibinde. Dedi ki evet, bu külleri tekrar geri getiremem. Dedi ki evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsveddeler evet işime yaramıyordu. Atmışın, yakmışın. Ama senden ricam, bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsveddeyi atma ve yakma. Olur mu? Sizin için önemli miydi Sayın Hocam dedi. Yok önemli değil, ben onlara bir şey toparlarım. Ama dedi sen bundan sonra böyle yapmayalım, olur mu dedi. Bakın iki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke dışarıda vurdu. Birinde öfke dışarı çıkmadan
1: içeride çözüldü ya da
0: çözüldü. Bir şekilde. Peki, ikisi de asefat ne?

0: Bunda.
1: Evet.
0: Bunu yaptığın anda sen mantıksal alanında kaldığın için limbik bölüme hareket geçirmiyorsun.
1: 7 saniye yeterli olabilir
0: burada. 7 saniye. Bu sorular sorarak. Evet.
1: Dur düşün.
0: Peki, yapmadın.
1: Yani.
0: Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
1: Saldır.
0: Üzerin battı.
1: Haksızlığa uğradın.
0: Bu yapılır mı lan sana?
1: Evet.
0: Oğlum bu yapılır mı
1: saldırdı.
0: Sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
1: Evet.
0: Amiptalaya mesaj gidiyor mu? Amiptalaya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa salıver gitsin diyor.
1: Hmm.
0: Savaş durumu var diyor. O, yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT hormonu o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan böbek üstü bezlere diyor ki kortizonu bas yukarı. Kortizon bir gidiyor artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş kaç modundasın. O an öfke artık kontrolden çıktı. Amiptala vücudunu gasp etti. Kortizon seviyen yükseldi. Adrenalin yükseldi. Vücutta kortizon yükseldiği için kalp basıncı arttı. Tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselince zaten öfke de daha çok katlanıyor.
1: Hı hı.
0: O saatte adamı da öldürürsün. Hı. Kavga da edersin. Her şeyi de halledersin. Peki 7 saniye o da ne oluyor? 7 saniyede kalmış olsa amiptalanın gaspını ele geçirmesini vücutta engelliyorsun. Kontrol sende kalıyor gene şeyde. O da vasküs sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor. Mantıksal anda kalıyorsun. Amiptala az olmadığı için, devreye girmediği için kortizonda çok herhangi problem olmuyor.
1: Evet.
0: Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür tarafta sen kırmızı
1: evet.
0: adamlar evet. koyarsın. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Kusura bakmayın. Hikaye bitmeyecek gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 7 dakika 5 dakika diye gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav, sürem yetmeyecek falan gibi şey derseniz. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet. size bırakıyorum.
2: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
1: Çok güzel. Hakan hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
0: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirler. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Ali Can Yaşar'la beraber bütün Apara ekibi olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür edelim bu değerli bilgilerle bizi aydınlattıkları için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız.

0: kimseler miniklerle büyük hayallerden hepinize merhaba. Bugün Türkiye'nin hatta dünyanın en özel müzesini ziyarete geldik. Beykoz'da Cam ve Billur Müzesi'ni gezeceğiz. İçeride inanılmaz güzel şeyler bizi bekliyor. Hatta eğer bir yer bulur ve bir alan bulursak içeride gideceğiz. Camlardan kendimize küçük boncuklar yapacağız. Programın sonuna kadar bizimle birlikte kalın. Bakalım neler yaşayacağız. Hazır mıyız çocuklar?
1: Evet.
0: Hadi o zaman müzenin içine.

0: Topal. 10 yaşındayım. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Bade Gezici. 8 yaşındayım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Zeynep Gülbahçe. 11 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Arun Bahar. 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
4: Değerli izleyiciler, biz bugün Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ne geldik. İnanılmaz güzel bir yerdeyiz ve girdiğimiz andan beri çok keyif alıyoruz. Buraya gelmişken hazır müzenin müdürü Akile Hanım'la karşılaştık ve dedik ki size sorularımız var Akile Hanım, biz burayı çok sevdik. Bize biraz buradan bahseder misiniz diye. Merhaba, nasılsınız?
5: Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Bizleri çok memnun ettiniz.
4: Hoş bulduk.
5: İyiyim, teşekkür ederim.
4: İyi ki geldik biz de bugün. Gerçekten evet, çok özel bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Evet. Çünkü içeri girdiğimiz zaman ben böyle bir yer beklemiyordum açıkçası. İçeride dediler ki Osmanlı zamanından kalan çınar ağaçları varmış. Dev, evet, böyle çok güzel ağaçlar gördük. Bitki örtüsü de çok güzel. Evet. Ve aynı zamanda bizim merak ettiğimiz bu binanın, bu müzenin aslında tarihsel yapısı. Biraz bize anlatırsanız
5: tabii
4: çok
5: ki
4: seviniriz.
5: Öncelikle girdiğiniz alan 360 dönümlük bir arazinin içinde müzemiz kurulu. Çok geniş bitki örtüsüne sahip. Zamanında fidanlık olarak da kullanıldığı için çok çeşitli bitkilere sahip olan 117 çeşit bitkinin olduğu bir alana kuruldu müzemiz. Müzemizin tarihi binası da bu alan gibi Abraham Paşa tarafından yaptırılıyor. Geniş arazilere sahip olan Abraham Paşa, Mısır Hedevi İsmail Paşa'nın kapı ketudası, yani yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Sultan Abdülaziz döneminde vezirlik makamına kadar yükselen bir tarihi kişilik. Abraham Paşa'nın bu bölgede ve Sarıyer bölgesinde çok geniş arazileri var. Ve buralara köşkler, kuşhaneler, işte çiftlikler, çeşitli binalar yaptırıyor. Müzemizin binası da o dönemden bize kalan çiftlik binası. Aynı zamanda Arpacı çiftlik binası olarak da geçiyor tarihi literatürde.
4: Yani aslında tarihe baktığımız zaman bu hali değil, bayağı böyle yıkık dökük geliyor ama biz
5: elbette
4: bunu milli saraylar bildiğim kadarıyla.
5: Tabii 2021 yılında müze olarak açılıyor, fakat daha önce vilayetten fidanlık olarak kullanılan bu arazi ve bina devralınarak uzun ve güzel bir restorasyon süreci geçiriyor. Binamız bu şekli alıyor restorasyon sonrasında ve Beykoz'la özdeşleşen bir şekilde burada daha önce gene Sultan Abdülmecit döneminde kurulmuş Beykoz Cam ve Billurat Fabrikayı Hümayunu'ndan esinlenerek Beykoz Cam ve Billur Müzesi adı altında ziyaretçilerimize açılıyor. Milli saraylarımızın koleksiyonları arasında Dolmabahçe, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, bütün bu saraylarda, köşk ve kasırlarda bulunan en değerli cam eserler toplanarak burada bir araya getirilmiş oluyor.
4: Aslında çok yeni yapılmış burası. Daha önce evet, yoktu değil mi? İlk birkaç
5: tabii
4: sene önceye kadar.
5: 2021 yılından itibaren, evet.

0: Peki biz içeride çok değerli cam eserler görüyoruz, bildir eserleri görüyoruz. Geçmişe doğru gittiğimizde daha önce de gezdiğimiz yerlerde edindiğimiz böyle bizim çocuklarla birlikte bilgilerimiz var hafızalarımızda. Evet. Osmanlı'nın billure ve cama çok düşkün olduğunu biliyorum. Hatta bana da geçenlerde bir aile büyüğüm bir bardaklar hediye etti. Didem bak bunlar kristal de değil, bunlar billur diye. Şimdi bize billurun diğerleriyle farkını bir söylerseniz, bir de Osmanlı'daki cam sanatından biraz bahsederseniz.
1: Evet. Billur aslında kristal anlamında kullanılıyor. Yani kristal camın geometrik biçimlerde kesilmesiyle oluşuyor. Daha değerli bir ürün oluyor cama göre. Yani düz cam değil de daha farklı bir şekilde kesilmiş cam Osmanlı döneminde billur deniliyor. Şimdi günümüzde kristal olarak adlandırıyoruz. Osmanlı'nın başından itibaren hakikaten camcılığın diğer zanaatlar arasında önemli bir yeri var. Bunu bizde de sergilemiş olduğumuz minyatürlerde çok rahatlıkla izleyebiliyoruz. Padişahların çocuklarına, şehzadelerine yaptırdığı sünnet şenliklerinde camcılar özel geçitler yapıyorlar. İşte cam fırınları başında hünerlerini sergiliyorlar. İşte camları çeşitli cambazlıklarda kullanıyorlar. Yani camcılık sanatı gerçekten önem arz ediyor Osmanlı'da. Gene Evliya Çelebi, ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de İstanbul'da cam dükkanlarının olduğundan söz ediliyor. Gene Osmanlı arşivlerinde yer alan defterlerde, tarihi arşiv defterlerinde de camcı esnafının, camcıların aldığı ücretler, yaptığı eserler, çeşitli camlarla ilgili bilgilere rastlıyoruz. Yani Osmanlı döneminde gerçekten camcılığa özel bir ilgi ve sevgi varmış.
0: Akile Hanım, benim şimdilik sorularım bu kadar. Miniklerimiz size soruları olacak.
1: Tabii ki.
0: Badeciğim, senin bir sorun vardı.
2: Burası ne kadar büyüklükte ve içinde neler var?
1: Evet Badeciğim, burası 12 tematik yani konuyla ilgili bölümden oluşuyor. 12 bölümden oluşan bir müze. İçerisinde cam eserler var. Osmanlı döneminden kalma cam eserler var. Anadolu Selçuklu döneminden kalma cam eserler var. En eski cam eserlerden başlamak üzere en yeniye doğru gittiğimiz bir sergileme biçimimiz var. Sadece camdan oluşmuyor bu eserlerimiz. İçerisinde camın kullanıldığı farklı eserlerimiz de var.
3: Ülkemizde cam sanatı ne zamandan beri yapılıyor?
1: Ülkemizde cam sanatı, şöyle alıyorum bu soruyu, Anadolu topraklarında cam sanatı diye Büyük Selçuklu Devleti'nin 1071 yılında Anadolu'ya girmesinden itibaren camla ilgili bütün yapılan kazılarda biz camla ilgili objelere rastlıyoruz. Demek ki o yıllardan beri, yani 12. yüzyıldan itibaren ülkemizde bu sanata rastlıyoruz. Hatta 1071 yılından itibaren rastlıyoruz da elimizde sergilemeye değer olan ürünlerimiz 12. yüzyıldan itibaren başlıyor. 12. 13. yüzyıldan itibaren.
4: Billur ne demek? Camdan farklı bir şey mi?
1: Evet, cam aslında billur, kristal anlamında kullanılıyor. Günümüzde kristal sözcüğünün karşılığı. Düz camın daha geometrik biçimlerde kesilmesiyle elde edilen bir ürün, cam ürünü.
4: Cam sanatını yapmak zor mu?
1: Bütün sanatlar, eğer istersek ve birazcık da yeteneğimiz varsa bütün sanatları yapabiliriz. Cam da bunlardan birisi. Hatta müze gezimizden sonra bizim bir atölyemiz var. Orada cam sanatını yapmayı deneyimleyebilirsiniz. Atölyede çok güzel bir ustamız var ve sizin gibi çocuklara bir cam boncuk yaptırıyor. Böyle bir imkanımız var. Yalnız burada çok dikkat etmemiz gereken konu, biliyorsunuz cam kumla ateşin birleşmesiyle oluşuyor. O yüzden ateşe dikkat ediyoruz bunu yaparken.
3: Buradaki eserler sadece camdan mı oluşuyor yoksa farklı eserler de var mı?
1: Burada sadece camdan oluşan eserlerimiz de var. Bunlar vazolar, tabak, bardak, işte sürahi gibi eserler. Ama onun dışında içinde camın da kullanıldığı farklı eserler var. Mesela burada gördüğümüz eserlerde hem bronz hem cam bir arada kullanılmış aydınlatma ürünleri. Diğer tarafta bir kuş kafesimiz var. Mesela

0: odacığımın çok farklı kullanımına bir örnek olarak ilginizi çekebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi değerli eserleri görünce aklıma geldi. Kazara, kırılsalar, bir şey olsalar nasıl tamir ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
0: Allah korusun, kırılmaması için elimizden gelen özeni ve dikkati gösteriyoruz ama milli sarayların atölyeleri var. Bunların arasında cam atölyemiz de var. Orada orijinaline uygun biçimde onarımları yapılıyor. Ama asıl olan tabii onları kırılmadan muhafaza edebilmemiz.
1: Buradaki şeylerin, eserlerin içinde var mı onarılan?
0: Yok. Zaten bunlar hepsi depolardan çoğu getirilmiş. Eserler o depolarda da kutuların içinde, kendilerine uygun kapların içinde, uygun ortamlarda saklandığı için başımıza şimdiye kadar böyle bir şey gelmedi. Umarım bundan sonra da gelmez. Öncelikle bu şekilde koruyoruz ama tabii ki öyle ufak tefek bir çarpma, bir kenarından bazen de yorgun oluyor mesela. Atıyorum bu şeyi taşıyan, avizeyi taşıyan metal parçalar var. Bazen onlardan biri zayıflamış ve oradaki işte damlacık yere düşmüş oluyor. Ucundan kırılmış olabiliyor bazen. O tür şeyler olabiliyor. Onları da atölyemizde yapıyoruz. Tabii bunların hepsi tarihi eser olduğu için özen ve dikkatle koruyoruz.
1: İstanbul bir deprem bölgesi olduğu için gerçekten çok değerli ve böyle eserler görüyorum burada.
0: Evet.
1: Hani sallantıda devrilir mi, düşer mi diye aklımdan geçmedi değil açıkçası.
0: Onların da özel bir yapışkan var altlarında. Hiçbir zaman çıkarılması zor değil ama onları herhangi bir sarsıntıya karşı sabit şekilde tutuyor.
1: Önlemler
0: var. Evet, box diye tabir ettiğimiz bir özel yapıştırıcı ile vitrindeki her eserimiz o şekilde sabit yerine.
1: Şurada bir gaz lambası görüyorum. 2 metre
0: evet,
1: boyunda.
0: Petrol lambası. Evet.
1: Ne kadar güzel. Muhtemelen evet. Osmanlı zamanından
0: kalma. Tabii Osmanlı'dan kalma. Buradaki eserlerimiz tabii saraylardan gelme eserler olduğu için çok değerli ve çok önemli. Bazı eserlerimizin üzerinde padişahların tuğraları, işte kendi inisiyalleri diye tabir ettiğimiz isim ve soyadının baş harflerinden oluşan şeyler var, ibareler var.

0: Şunun güzelliğine bakın. Bak hiç detaylara baktım Bade bak. Kurt. Yukarıda salkımlar. Salkımlar camdan yapılmış. İçleri de lamba. Ya ışıklandırma, aydınlatılma yapılmış. İnanılmaz güzel. Bak. Bak burada da bir kuş var aslında, içinde bak. Gördün mü?
1: Leylek bulurum.
0: Evet, leylek. Ve şu aydınlatmanın güzelliğine bak. Ya şu tavus kuşuna bak.
1: Çok özenle yapılmış.
0: Kaç senelik? 20. yüzyıl başı. Avrupa'dan diyor. Bu da ay kanatlarını falan yapmışlar. Bunları nasıl temizliyorlar böyle? Evde olmasını istemezdim bari. Vallahi her gün bunları temizlemek zorunda kalırdık.
1: Ben sonra çok korkardım.
0: Tavus şey kuşu. Ne güzel yapmışlar. Bu da 20. yüzyıl başıymış. Camları renkli. Öyle bir kabak. Aynı, gördün mü? Oradaki lambanın aynısı. Buraya da yapmışlar. İki tane demek ki bunlar.

0: Adeti kullanması acaba zor mudur sence?
1: Bilmem.
0: Bence zordur çünkü atlarla kullanıldığına göre gayet zor gözüküyor.
1: Ben bu arabayla seyahat etmek isterdim.

0: zıplak çok güzel.
1: Evet.
0: Biliyor musun? Onların ayakları kristal.
1: Ne kadar değişik.
0: Evet.
1: Yani kristal bir...
0: Ben de piyano çalıyorum ve ben de böyle piyano çalmak çok isterdim. Çok
1: yani değerli. Ben de piyano çok çalmayı bilseydim isterdim.
0: Evet, çok değerli bir piyano.
1: Acaba ne kadardı ya bu? Şu anda satılsaydı ne kadara satarlar?
0: 1500'de bundan kalma.
1: Bayağı fazla.
0: 1400. Daha da düşük.
1: Bayağı fazla bir para.

0: Ya şu şeylere bakar mısın? Çok, bardaklara
1: evet
0: çok
1: ya,
0: güzel.
1: Çok duruyorlar. Çok, çok güzel.
2: Ve çok küçükler. Küçükler evet. Ve renkliler.
0: Evet.
1: Aa, aynalara bak. Çok güzel.

0: ekmek bıçağına
1: benziyor. Sapını benziyor. Altından yapmışlar. Ucunu demirden.
0: Bak yeşil yeşil bardaklar da var. Onlar da çok hoş duruyor.
1: Evet ya, ben onlara takıldım. Ne güzel böyle renkli bardaklar.
0: Evet. Keşke günümüzde de böyle renkli renkli canlı canlı bardaklar da olsa. Genelde hep normal kullanılıyor.
1: Demek ki eskiden modaymış.
0: Evet.

0: Beykoz işi camlar.
1: Burayı ne kadar önce yapmışlar?
0: Aslında bu bina çok eski. Tam onu hatırlayamıyorum, bayağı eski ama buranın yapılıp açılması 2 sene. Yani restorasyon yapılması. Restorasyon olması. Aynanın güzelliğine bakın. 19. yüzyıl ikinci yarısıymış. Az önce bir tane çok değerli bir tabak gördük. O gerçekten kazılardan çıkmış, biliyor musun? Gerçekten. Bak, senin sevdiğin camlar burada işte. Parfüm şişeleri. Yani benim için en önemli şey o. Fabrika değil. Fabrikada üretim değil, elde. Yani elde bunların hepsini bakın. Parfüm şişesi. Aynı boyda, tek bedende. Nasıl yapıyorlar?
1: Kim
0: bilir nasıl yapıyorlar, değil mi ya? Şu şişelere bak.
1: Çok zordur.
0: Şuna bak. Üzerinde de altın varakları var. Bu set ne diye geçiyormuş biliyor musun? Kişisel bakım objeleri diye. Hani şu anda kullanıyoruz ya, pamukluk, işte diş fırçalık, sabunluk. Bak, o döneminkileri.

0: Bakın şeyde görmüştük ya, Çeşmi Bülbül'de. Gerçi giremiyoruz içine. O zamanlar böyle soğuk tutamıyorlarmış ya. Bir içine buz atıyorlar ama ayrı bir hazne var. Dışına da içilecek ne varsa onu koyuyorlar. Bak bunlar da onlara örnek. Orada da var bir tane. Burada da var.
1: O kadar büyük bir...
0: Evet. Bak o içindeki hazneye buzları atıyorsun. Ya da su, karları atıyorsun. Dışındaki hazneye de içecek suyunu ya da ne içiyorsan onu atıyorsun. Hep soğuk

0: Biz şimdi çok kıymetli, özel korunan bir eserin yanındayız ama ondan önce Akile Hanım size bir sorum daha var. İstanbul'da ya da Türkiye geneli de olabilir, başka cam ve billur müzesi var mı? Buna benzer bir yerimiz var mı?
1: Yok Didem Hanım, Türkiye'de bir ilk ve tek, hatta belki dünya ölçeğinde de tek olabilir müzemiz o anlamda. Çünkü saraylarımızdan getirdiğimiz en değerli eserler burada. Cam üzerine yapılmış böyle bir müze yok.
0: Cam kültürü de Osmanlı'dan geldiği için galiba en zengin ülkede bu konuda biziz diye düşünüyorum.
1: Evet, Anadolu toprakları, Mısır, Suriye, Mezopotamya toprakları gerçekten bu anlamda daha zengin.
0: Akile Hanım, çok değerli bir eserin yanındayız. Özel ısılı camlarla nemi ölçülen bir eser. Adını sizden duymak istiyoruz ve neden bu kadar bizim için değerli onu öğrenmek istiyoruz.
1: Evet, bu çok eski bir eser. Kubadabat Sarayı diye Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış Konya Beyşehir bölgesinde bulunan sarayın kazıları sırasında, arkeolojik kazıları sırasında ele geçirilmiş, ortaya çıkmış bir eser ve çok parçalı şekilde bulunuyor. Bütün parçaları tamamlanıyor. Çok eski olduğu için 1237 yılına tarihliyoruz bu eseri. Parçaları da birbirinden ayrılmasın diye diğer eserlere göre daha farklı bir sıcaklık ve nem ortamında tutuyoruz ki sağlıkla gelecek kuşaklara aktaralım. Eserin bir diğer özelliği üzerindeki yazılar. Bu ikinci Gıyasettin Keyhüsrev'e ithaflı bir eser. Üzerinde sultana sıhhat ve afiyet dileyen celi sülüs bir yazı bulunmakta. Bu da eseri çok değerli bir hale getiriyor. Çünkü ithaflı eserler diğerlerine göre, aynı dönemde bulunan farklı eserlere göre çok daha kıymetli oluyorlar.
2: Burada camlar kırılırsa ne yapıyorsunuz?
1: Camların kırılmaması için özel tedbirler alıyoruz öncelikle. Çok ufak tefek bir şeyler olursa da bizim uzmanlardan oluşan atölyelerimiz var. Restorasyon atölyeleri saraylarımıza bağlı. Her konuda var bu restorasyon atölyelerimiz ama cam konusunda da var. Orada ufak tefek onarımlar yapılıyor ama bunlar kırılmasın diye biz özel önlemler alıyoruz. Bu vitrinde gördüğümüz vazo, tabak benzeri eserlerin hepsi altlarından özel bir yapıştırıcıyla yapışmış vaziyette, yerlerine sabit. Yani herhangi bir deprem, sarsıntı bir şey olursa onların devrilmemesi için gereken önlemleri almış bulunmaktayız.
2: Mesela buraya hırsız gelmesinden korkmuyor musunuz? Mesela hırsız gelse camları falan kırıp içindekini alabilir. Nasıl önlemler alıyorsunuz bunun için?
1: Alarm sistemlerimiz var. Nöbetçilerimiz var. Gece nöbetçilerimiz de var burada. Burada kuş uçmuyor ama ayrıca müzemizin de özel alarm sistemleri var. O sistemlerle korunuyor.
3: Burada çocuklar için kütüphane var mı?
1: Burada çocuklar için kütüphane yok ne yazık ki. Bir kütüphanemiz var ama o cam sanatına dair özel eserlerden oluşan bir kütüphane. 1034 tane kitabı var şu anda mevcut. Ama çocuklar için çok güzel bir cam uygulama atölyemiz var. Orada çok güzel cam boncuklar yapabiliyorsunuz veya ustalarımızın yaptığı hayvan figürleri var. Onları gözlemleyebiliyorsunuz. Onlar size anlatarak yapıyorlar.
3: Peki burada kaç tane cam eser var ve hepsinin bakımını nasıl yapıyorsunuz?
1: Burada 1500 tane cam eserimiz var. Dönem dönem bunların gene obje restorasyon ekibi diye bizim özel ekiplerimiz var.

0: ekipler böyle özel aletleri var. Onlarla gelip temizliklerini yapıyorlar. Onun dışında bakım için işte gereken ısıyı, nemi sağlıyoruz. Uygun ışıkları sağlıyoruz. Mesela bu aydınlatmaların hepsi özel ışıklarla, yani eserlere zarar vermeyecek türde aydınlatma objeleri kullanarak yapılmış şeyler. Yani öncelikle koruma, sonra işte bakım, temizlik ve ihtiyaç olursa onarım.
1: Burada çocuklar için alanlar var mı?
0: Hem de nasıl? Burada çocuklar için çok güzel alanlar var. Çok güzel bir çocuk parkımız var. Onun dışında çok güzel demin bahsettiğim çocuk cam uygulama atölyemiz var. Acıkınca karnınızı doyuracağınız kafeteryalarımız var. Ayrıca bahçede serbest gezen tavşanlarımız, tavuklarımız, tavus kuşlarımız var. Onlarla iletişim kurabiliyorsunuz.
2: Burada bahçe benim çok hoşuma gitti. Burada hangi çiçekler var?
0: Burada orman bitkileri daha ağırlıklı. Abraham Paşa'dan bahsetmiştik. O burayı yaptırırken çok özen göstermiş ve burada bulunmayan, yetişmeyen ağaçları da yurt dışından, başka ülkelerden getirtirmiş. Mesela çok ilginç bir sekoya ağacımız var, bir ginkgo biloba ağacımız var. Ama daha çok ağırlıklı çınar, meşe, işte çamla ilgili ağaçlarımız bulunmakta.
3: Burada müze kart geçiyor mu ve hangi günler burayı ziyaret edebiliyoruz?
0: Burada müze kart geçmiyor ama 0-12 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak buradan faydalanabiliyorlar. Pazartesi günleri bir tek kapalı çocuklar. Orada bizim bakım, onarım, gereken temizlik çalışmalarımızı yapabilmemiz için pazartesileri kapalı. Onun dışında haftanın bütün günleri ve hafta sonu açık. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar burayı ziyaret edebiliyorsunuz.
3: Teşekkürler.
1: Galiba kazım sırasında, sarayın kazılması sırasında bir tane parçası bulunamamış.
0: Evet, çok haklısın. Arkeolojik kazılar sırasında ne kadar arasalar da birkaç parçası eksik kalmış tabağın. Ama tabağın gene de bütünlüğü ortaya çıkmış. Tabağın şekli, her türlü yazısı ortaya çıkmış ama bir iki parçası ne yazık ki eksik kalmış. Kazılarda bulunamamış.
4: Peki burası çok yeni açılan bir müze. 2 senelik geçmişi var. Yabancı turistlerin ya da yerli turistlerin ilgisi nasıl? Ziyaretçiler çok sık geliyor mu? İlgi nasıl buraya?
0: İlgi umduğumuzun da ötesinde. Özellikle yerli ziyaretçimiz, çocuklu aileler, hafta sonları daha ağırlıklı olmak üzere tüm gününü gelip burada geçirebiliyorlar. Hatta yapmış olduğumuz otopark yetmedi. İkinci bir otopark yapmak zorunda kaldık. O denli ilgi oldu müzemize. Yabancı turistlerle ülkemize gelen yabancı turist sayısı kadar müzemizde ziyaret ediyorlar. Onlar tarafından da büyük bir beğeniyle karşılanıyor müzemiz. Bu şekilde.
4: O zaman müzede daha gezmediğimiz çok alan var. Gezmeye devam edin çocuklar.
1: Evet.
4: Hadi o zaman.

0: Akil Hanım, şimdi biz nereye geldik?
1: Şimdi siz müzemizin en değerli eserlerin olduğu Çeşme Bülbüller'in gösterildiği vitrinimizin önüne geldiniz. Çeşme Bülbül ne demek? İsterseniz önce oradan başlayalım. Çeşme Bülbül'ün anlamı bülbül gözü. Bu gördüğünüz eserlerin üzerindeki şekiller bülbülün gözündeki harelere benzetildiği için bu eserlere bu isim verilmiş. Bülbül gözü anlamına geliyor. Bunlar Beykoz Cam ve Billurat Fabrikayı Humayun'un yaptığı en değerli eserler. Bu eserler yurt dışında da tanıtılmış. 1851 yılında Londra'da düzenlenen uluslararası fuarda da ödül almış eserler. Padişahlarımız bu değerli eserleri yabancı konuklarına, devlet adamlarına hediye etmişler. Kendileri de kullanmışlar. Mesela burada önde gördüğümüz eser aynı zamanda bir karlık, Çeşme Bülbül karlık. Bunun bir bölümü, içinde bir ayrı bölüm var. Ona bu içindeki ürünü soğutmak için kar ve buz konuluyor. Eskiden buzdolabı olmadığı için Osmanlı döneminde ürünlerin, içeceklerin soğutulması bu şekilde sağlanıyor. İçinde ayrı bir hazne var. Oraya kar, buz konuluyor ve içeceği sulandırmadan soğutulması sağlanıyor.
0: Evet, şurada görüyorum.
1: Evet, dikkatli bakarsanız görürsünüz.
0: Böyle bir hazne var. İçinde evet. Üstü bir daha kaplı zannediyorum. O aralığa içeceği konuyorlar. İçindeki evet. Haznede de buzları duruyor. Evet.
1: Evet, bu eserden bir örnekte Topkapı Sarayı'nda var. Dünyada sadece iki tane olduğu için çok da değerli bir eserimizdir bu.
2: Bunu her renkte yapabiliyorlar.
1: Evet, her renkte yapabiliyorlar. Bunu şöyle yapıyorlar. Saydam cama renkli cam çubuklarını, o rengi ne renk kullanırsanız, işte pembe olabilir, farklı renklerde olabilir. Burada gördüğünüz gibi yeşiller, sarılar. O cam çubukların saydam cama gömülüp döndürülmesi suretiyle yapılıyor bu eserler. Müzemizin girişinde bu Çeşme Bülbül'ün yapımını gösteren bir videomuz var. Onun karşısına oturup onu da izleyebilirsiniz. Nasıl yapıldığını orada görürsünüz.
0: Akile Hanım, biz saltanat arabasını da çok merak ediyoruz. Bizi oraya götürüp biraz da orada gezdirirseniz çok mutlu oluruz.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Hadi
1: hep
0: gidelim.
1: Beraber gidelim.
0: Saltanat aracımızın, araç diyorum.
1: Araba.
0: O zamanlar
1: evet,
0: ne
1: evet,
0: diyor, ne evet. deniyordu?
1: Saltanat arabası.
0: Saltanat arabası. Özel bir adı var mı?
1: Kupa arabası. Padişahlarımız tarafından kullanılmış, hanımlar tarafından da kullanılmış. Bu arabalarla ulaşımı sağlamışlar.
0: Yanlış hatırlamıyorsam 2. Mahmud'un arabası.
1: Evet, 2. Mahmud döneminde kullanılmış. 2. Mahmud tarafından da kullanıldığı biliniyor. Arabamızın burada olmasının sebebi ise muhteşem şekilde yapılmış vitrayları ve cam aksamları. Camla bir saltanat arabasının nasıl bütünleştiğini gösterebilmek adına arabamız burada yer alıyor ve tüm ziyaretçilerimiz tarafından çok ilgi görüyor arabamız.
0: Çocuklarımızın mutlaka sorusu var ama benim bir merakım olarak soracağım.
1: Buyurun.
0: Günümüze kadar bu arabayı nasıl getirmişler, saklamışlar? Çünkü şeyleri de bütün etrafta cam. Her tarafı cam.
1: Evet.
0: Bayağı eski.
1: Evet, eski.
0: Kaç yaşında?
1: 19. yüzyıl, işte dediğim gibi 2. Mahmud döneminden kalma. Gene nereden baksanız 200 yıllık bir eserdir en azından. Arka tarafındaki yerde bakın Osmanlı saltanat armasını görüyoruz üzerindeki tente tabir
0: evet.
1: ettiğimiz kısımda.
0: Evet,
1: yani evet, sultanlar tarafından kullanıldığı biliniyor. Yani sadece 2. Mahmud değil, o dönemdeki sultanlar tarafından da kullanılmış
0: tek
1: olduğu
0: bu,
1: düşünülüyor.
0: Bu kupa arabası.
1: Bu tür arabalar var ama cam aksamları bu kadar güzel yapılmış olan araba tek olduğu için burada yer alıyor zaten.
0: Günümüze kadar gelmiş.
1: Geliyor.
0: 200
1: tabii,
0: yıl.
1: Tabii. Beylerbeyi Sarayı'nda ahır köşk var. Hani benzer
0: evet.
1: şeyler oluyor. Topkapı Sarayı'nda da yani bizim milli saraylara bağlı saray köşkü ve kasırlarda diğer örneklerine rastlayabiliyoruz bunları.
2: Bu arabaları atlar mı çekiyor?
1: Tabii evet, atlar çekiyordu. Ön tarafına atlar bağlanıyor. Atlar çekiyor o şekilde. Özellikle Cuma selamlığına çıkarken Abdülhamit döneminde bu kupa arabalarının kullanıldığını da görüyoruz. Cuma selamına giderken padişahlar bu arabalara binip halkı selamlayarak o şekilde gidiyorlar cuma selamlığına.
2: Bu arabaya sadece padişahlar mı binebiliyordu yoksa başka kimse binebiliyor muydu?
1: Tabii saltanat arabası olduğu için padişahlara ait veya padişahın ailesine ait onların binebildiği, kullanabildiği arabalar.
0: Akile Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biz çocuklarımızla müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Sonra da o dediğiniz camlardan küçük nazar boncukları yapmaya gideceğiz.
1: Evet, çok güzel olur. Ben size teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz, müzemizi gezdiniz. Çok teşekkür ediyorum ben de size.
0: Teşekkürler. Hadi bakalım çocuklar.

0: kadar güzel tüyleri evet. var değil mi? Kuygu çok değişik.
1: Ya çok zarif duruyor. Kanatları falan.
0: Evet. Bak.
1: Yapmak için.
0: Avrupa 20. yüzyılın
1: evet.
0: başıymış.
1: 20. yüzyılın başında yapılmış. Vay be, güzelliğe bak. Acaba bunu yapmak için kaç saat ya da kaç gün ya da kaç yıl harcamışlardır?
0: Ben merak ettim. Ayrıca çok güzel duruyor ya. Düşünsene böyle evin içinde böyle bir...
1: Böyle bir şeyin olacak.
0: Evet.
1: Valla. Yani. Buna baksana, bu da çok güzel. Yapraklar, çiçekler çok güzel görünüyor.
0: Acaba bir camdan böyle şeyleri nasıl yapıyorlar?
1: Değil mi ya? Vallahi ben beceremezdim.
0: Ay, çok zordur bence.

0: köpek üzümleri yemeye çalışıyor.
1: Bu da 20. yüzyılda yapılmış. Acaba 20. yüzyılda böyle renkli üzümler olabilir mi? Daha başka acaba neler var, ben çok merak ettim. Atölye de varmış, atölyeyi de gezmek isterim.
2: Biz de böyle üzüm bağlarının olduğu bir yere gitmiştik. Oradan yaprakları koparıp sarma yapmıştık.

0: Sanki böyle katman katman sular iniyormuş
1: gibi. Böyle iniyormuş gibi.
2: Belki eskiden öyle oluyordu.
0: Enişte su akıyor. Ta en alta kadar geliyor.
2: Belki eskiden öyleymiş.
0: Olabilir.
2: Olabilir.
0: Ama önce biraz daha yüzümüzü yıkayalım.
1: Ay yüzüm de sımsıcak. Şimdi soğudu.
0: Biraz hadi gel gezmeye devam edelim. Burada hadi. Çok güzel bir kuş kafesi var.
2: Aha evet. Acaba kuş bunun içinde nasıl yaşıyor?
0: Merak ediyorum.
1: Bak kuş çok şanslı olmalı.
0: Yalnız bir kuş buradan çıkabilir.
1: Evet oradan çıkabilir. Buradaki kesin kristal olmalı buradaki camlar. Kuş kesinlikle çok şanslı olmalı.
0: Evet.
2: Baksana petrol lambası. Petrolle çalışıyor diye biliyorum. Çok güzel görünüyor yemişi böyle. Baksana ya.
0: Galiba bu da kristal.
2: Aa evet.
0: Bakalım. Ha,
2: gökkuşağı gibi gösteriyor.
0: Kristal falan bir şey yazmıyor ama. Adı bak Şam'dan.
1: Şam'dan.
2: Biraz kötü olmuş ama. Fransız yüzyıl. 19. yüzyıl. İkinci yarısı. İstanbul var bak. İstanbul esinlenmiş. Çok güzel görünüyor.
0: Yalnız bu vazoyu gördüm. Çok büyük bir vazo.
1: Çok.
0: Çok.
1: İnanılmaz. Aşırı büyük.

0: yapıyorlar. Ben beceremem. Ya o kadar güzeller ki. Baksana mavi mavi. Ne güzel tonu seçiyorlar.
1: Mavi benziyor azıcık.
0: Sanki çok, bir şeker böyle böyle böyle yapmışlar ve sonra kurutmuşlar.
1: Desenler.
0: Desenler olmuş.

0: Osmanlı tasvir sanatıymış bunlar.
1: Topraktan çıkardıkları şeyler yani
0: bunlar. Evet, bunlar topraktan dediğin kazılardan, yani arkeolojik kazılardan çıkan parçalar. Demek ki çok değerli. Bakın hepsi parça parça. Farkında mısınız? En ufak parçayı bile ziyan etmemişler. Tozu olsa koyacaklar buraya. O kadar değerli.
2: Bir an ben de burada cam yok zannettim.
0: Evet, var var. Tamam. Bak gel burada, tamam, bak gelin. Parçalanmış. Hatta bunlar da revzen camları ve parçalarıymış. Muhtelif ölçülerde diyor ama. Hayır, o ne yapılıyordu böyle bir araya getirilen sanata ne deniyordu? Camları bir araya, mozaik. Bence onlar mozaik parçaları mı olabilir? Yoksa artık sen dedim ya orada. En ufak bir kırıntı bile ne kadar değerli düşün. Bak onlar bile çıkartılmış demek ki arkeoloji kazılarında.
2: Mesela bu parçalar
0: onları bile ziyan etmemişler.

0: önce o küçük parçalar dedim ya size. Böyle şey gibi, vitray gibi yapılıyor, mozaik çalışmaları. Bence bak bunun da arkalarında böyle bugüne, günümüze kadar saklanmış bunlar orijinal camlar. Şey var mı? Bak aa evet. Bak yine ısı ayarlı. Demek ki çok değerli. İçine ayar koymuşlar. Revzenmiş bunun. Revzen bir tarz. Revzen camları. Biliyor musunuz? Özel çalışmalar bunlar. Evet bak yere de yansıtmışlar. Osmanlı bak 18. yüzyıldan kalma. Osmanlı zamanında. Evet bak eksik. Hiç gözden kaçmıyor. Revzen ne demek acaba? Revzeni böyle öğrenmemiz lazım. Sanki şu en iyi kalmış ve en güzeli bakar mısın? En güzel, buranın en güzel revzeni olabilir. Tabii canım hemen tabletinden şak diye giriyorsun çıkıyor değil mi?
1: Okumaya gerek.
0: Hay Allah. Bir de geliyorsun zaten müzelerimiz de açıldı. Gelip bir de görüyorsun böyle. Ne güzel oldu. İyi ki açmışlar burayı. Bakın burası, bu müze... Türkiye'de de tek, İstanbul'da tek, hatta ne dedi Akile Hanım? Dünyada bile tek olabilir. Mor tutucular baksana.
2: Evet. Ya nasıl öyle bir renk geçişi var?
1: Parfümlere bakar mısın parfüm kutularına?
2: Çok, çok güzel. Güzel görünüyor. Acaba buna basıyorsun da öyle parfüm üflüyor mu? Çok ilginç görünüyor.
1: Bak kutu şeklinde de var.
2: Evet. Anahtarlar nerede acaba? Anahtar yerleri var. Çok ya ama bunlar çok ya. Güzel görünüyor ya.
1: Evet.
2: Acaba buna ne kadarlık mum koyuyorlar? Kocaman olmalı. Güzel görünüyorlar ki. Nasıl çok güzel kokuyor olmalı.
1: İçinde bir şey varmış gibi.
2: Evet öyle
1: sanki
2: görünüyor.
1: Katı tuz gibi.
2: Evet. Ama galiba yok.
1: Bence mavi şişeler erkekler için, kırmızı şişeler kadınlar için kullanılıyor.
2: Evet olabilir. Çok mantıklı.
1: Siyah da varmış.

0: Ya film gibi, senin dediğin gibi. Otur izle. Aa. Baksana.
1: Kocamanlar.
0: Türk bayrağının rengine benziyor.
1: Evet.
0: Kapaklı kaseymiş. Sürahler. Şerbettekiler. Vay canına.
1: Çok güzel gözüküyor.
0: Şeye benziyor bu. Hani Dünya Kupası vardı ya, evet. Finalleri.
1: Onun Dünya Kupası değil ama.
0: Ya bir şey finalinde. Kupaya Kupa. Benziyor. Kupaya benziyor, evet. Zemzem sürahisi, ben bunu duymuştum. Çok özel bir şey bu.
2: Ve çok da kırılabilir.
1: Evet. Yani çok güzel değil mi?

0: Buralardan ses çıkıyor. Tık tık tık diye. Baksana şu vazonun ucu kırılmış galiba.
1: Galiba çok güzel ya.
0: Evet, çok güzel görünüyorlar ya.
1: Bak bunun da içindeki şeklini göstermiş. İçinde nasıl duruyor?
0: Çok güzel görünüyor ama cidden. Kocamanlar. Hadi gel başka şeylere de bakalım.
1: Aa, çok şey var.
2: Evet, burada camdan birer boncuk yapacağız çocuklar. Ama öncelikle burada gördüğünüz camlar nasıl yapılıyor? Öncelikle onu anlatacağım. Camın ham maddesi neydi?
1: Kum.
2: Evet, silisyum dediğimiz özel kum. Camın ham maddesi. Tabii ki o kum da şu anda gördüğünüz gibi bakın elimde. Genelde Ege ve İç Anadolu bölgesinde çıkar büyük kütleler halinde. Elenir, işlenir, inceldiği zaman bu şekilde camın ham maddesi olarak kullanılır. Tabii ki cam yapılırken bu da tek başına değil. Bunun içine yaklaşık 12 ayrı malzeme kullanılıyor camın oluşabilmesi için. Öncelikle o malzemeler gram ile tartılıyor. Daha sonra harmanlanıyor, karışıyor. Goble dediğimiz büyük fırınların içine koyuluyor. Yaklaşık ortalama 10-12 saatte 1500 derecede eritiliyor. Sıvı haline geliyor ve cam oluşuyor. Normalde o goble dediğimiz fırının içine bakıldığı zaman aslında camı görürsün, şeffaf olduğu için su gibi gözükür. Renk isteniyorsa harman yapılırken, karışırken içine renklendirilici kimyasal metal oksitler koyuluyor ve renkli camlar o şekilde elde ediliyor. Şimdi birer boncuk yapacağız. Ama öncelikle bana merak edip sormak istediğiniz bir şey var mı?
3: Siz cam yapmayı nereden öğrendiniz?
2: Ben cam yapmayı 1980 Paşabahçe, benim esas mesleğimin içinde Paşabahçe Kristal Dekor'da var. Kristal Dekor ile başladım. Yaklaşık 12-13 yıl öyle devam ettim. Daha sonra bu gördüğünüz iş üzerine 2002 yılında Türkiye'nin ilk ve tek cam sanat okulu Cam Ocağı Vakfı'nda eğitim aldım. Dünya ünlü sanatçılardan eğitim aldım. Kendimi geliştirdim ve biraz sonra boncuk yapacağız. Caner ve Ceyhun abiniz benim çocuklarım. Onları yetiştirdim. Onlara el verdim bir nevi. Bu şekilde başladım.
3: Cam sanatı zor bir sanat mı?
2: Cam sanatı zor bir sanat mı sorusuna gelince tabii ki her iş bilmeyene zor gelir ama ne eğitimini aldıktan sonra kesinlikle kolaydır. Eğitimini aldıktan sonra bazı yapılması gereken işler, kurallar var. Onlara uyduktan sonra çok çabuk bir şekilde öğreniliyor. Öğrendikten sonra yani kesinlikle bir zorluğu yok. Yani gayet bize tabii ki kolay geliyor. Evet, şimdi camdan birer boncuk yapacağız. 3 tane kardeşimiz oturuyor. Evet, gözlüğümüz bu iş için özel bir gözlüktür. Uzun süre çalışanlar için muhakkak takılması gereken bir gözlük. Evet, özel gözlüğümüzü taktık. Erittiğimiz camı çelikten, ucundaki beyaz olan kısım ayırıcı. Bunun üzerine sardırıyoruz ama tutuş şekli burada çok önemli Arın. Aynı benim gibi parmakları görüyor musun? Öne, arkaya, öne, arkaya bu şekilde. Çevir bakalım ben göreyim. Evet, hangi renk olursa olsun aleve girdiği zaman alevdeki kor hali turuncu bir renk olur. Ama soğumaya başladığı zaman arın hangi rengi beğendiyse ortaya o renk çıkar. Çok güzel arın, devam et sen. Camın bir özelliğini daha söyleyeyim. Bakın cam alevin içinde ama çocuklarımızın eline camdan ısı gelmiyor. Cam yalıtkandır, ısıyı iletmez. İletkenliği yoktur camın. Nedeni camın ham maddesi kumun doğadaki demir oranı yok denecek kadar düşük olduğu için cam ısıyı iletmez. Arın kaldır kolunu.
1: Şimdi anladım. Ben şu an alev görüyorum. İçindeki turuncuyu göremiyorum. Gözlük şöyle baktım sen. Alev mi? Aynen. Alev. Şu an
2: mantık sağ elimizdeki cam eridiği zaman sol elimizdeki ayırıcının üzerine aktarmak. Ve aktardığımız zaman da bakın camdan bir boncuk. Arın devam ediyorsun yavrum. Mantığı anladın mı? Sen camı eritiyorsun, sol elimizdekini aktardığımız zaman boncuk büyümüş oluyor. Şu anda boncuk oluşuyor. İşte cam boncukların hepsi tek tek böyle elde yapılıyor. Yarım tur ileri, yarım tur geri, yani tam turu tamamlamış oluyorsun. Ve yer çekimine karşı koyarak onu 100 yuvarlak bir boncuk yapacağız. Alev ile tel artı sol elimizdeki mandrel tel yere paralel şekilde olması gerekiyor ki her şey yolunda gitsin, düzgün olsun. Bu şekilde çeviriyoruz, çeviriyoruz, durmak yok. Sana bırakıyorum, tamam mı? Ama sakın durma, sallamadan çevir onu bakalım. Çünkü ne tarafı meyilli tutsan o tarafı akar, dengesi bozulur. Gir bakalım tekrar alevin içine, yukarı gösterdiğim yere çevirerek, durmak yok. Çok güzel, evet. Çok güzel. Çeviriyorsun, alevden dışarıya çıkarıyorsun. Ama durmak yok. İşte bu.
1: Yani yukarı bir şekil yapsam bir yere istediğim gibi koyabilirim, değil mi?
2: Evet, bu ince cam çubuk. Bu da beyaz da, bunlar da cam, ince olanlar da cam. Şekil vermek için, renk vermek için kullanıyoruz. Yavaş, acele etme. Evet, şimdi arının boncuğu da bitti ama arın yuvarlak istedi. Üçgen, küp veya yassı olabilir ama arın yuvarlağı tercih etti. Şimdi o boncuğun kor hali geçtikten sonra onun ne olursa olsun yavaş yavaş kontrollü bir şekilde soğuması gerekiyor. O yüzden hemen şimdi kor hali geçtikten sonra bırakabilirsin. Isıyı tutan bir malzeme, izolasyon malzemesi, mantar tozu, boncuğun kontrollü bir şekilde yavaş yavaş soğumasını sağlıyor. Eğer kor hali geçmeden oraya koysaydık o malzeme boncuğa yapışırdı ve boncuğun dengesi bozulurdu. O yüzden kor hali geçtikten sonra oraya koyuyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika orada soğuyacak. Soğuduktan sonra değerli misafirlerimiz, çocuklarımız boncuklarını, kolye veya bilekliklerini takıp buradan öyle gidecekler. İpe takılı olan kolye. Ama tabii ki burada önemli olan uçlarındaki camdan kendi elleriyle yaptıkları boncuklar, değil mi?
4: Bitmiş hali böyle mi?
2: Bitmiş hali böyle olacak. Bileklik veya kolye olarak. Yani bir boncuğun önemini size şöyle söyleyebilirim. Ben de bir boncuktan başladım. Kültür ve Turizm Bakanlığı cam sanatçısıyım. Caner abiniz, Cehin abiniz, onlar da yaklaşık 5-6 yaşından beri boncuk yapar. Burada gördükleriniz objelerin hepsini onlar yapıyor. Yani bir işi eğitimini aldıktan sonra öğrenemem diye bir şey yok. Kesinlikle inanmak, çalışmak, sabır.
5: Sevgili izleyiciler, biz bugün Beykoz'da Cam ve Billur Müzesi'nde harika vakit geçirdik. Cam atölyesinde kendimize boncuklar yaptık. İnanılmaz derecede bir doğa harikasıyla beraberdik. İçeride Osmanlı'dan kalan camları ve tarihi eserleri gördük. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Minik Cem'le birlikte haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

farkındasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına birlikte bakacağız. Son gelişmeler var. Tüm gelişmeleri aktaracağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce manşetlerimize bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını paylaşması da bekleniyor diyelim. Tüm detaylarına bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na salı günü 16. kez hitap edecek. Erdoğan konuşmasının Türkiye saatiyle

Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırım fırsatları toplantısını düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fortune 100 şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Ve SPK fon tasfiyelerinde süreyi uzatma kararı aldı. 3 aylık süre 6 aya uzatılmış oldu ve 6 aylık olarak da değiştirilmiş oldu. Şu ifade de yer aldı açıklamada. 6 aylık süre tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmemekte olup koşullara bağlı olarak daha erken sürede tamamlanabilir ifadeleri de yer aldı. Bunlar ne anlama geliyor? Tek tek detaylandıracağız, konuklarımızla konuşacağız diyelim ve devam edelim. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Tahran'ın müzakere şartlarını Katar ve Pakistan aracılığıyla Washington'a ilettiğini söyledi. Açıklamada ABD'nin kendi oluşturduğu çıkmazdan kurtulmak ve daha derin bir angajmandan kaçınması için İran'ın şartlarını kabul etmekten başka bir seçeneği olmadığı ifade edildi. Öte yandan ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda petrol ve türev ürünler sevkiyatının 6 ayın zirvesine çıktığı yönündeki açıklamaları yalanlayan İran, şartları karşılanana kadar Hürmüz'ün kapalı tutulacağını belirtmiş oldu. Ve devam edelim. Dünyanın iki büyük ekonomisinin liderleri Donald Trump ve Xi Jinping'in bu hafta sonu Washington'da gerçekleştireceği görüşme, ticaret ve teknoloji politikalarının yanı sıra emtia piyasaları açısından da kritik önem taşıyor. Gelecek mesajlar piyasaları nasıl etkileyecek? Tarım, enerji ve nadir topraklar başta olmak üzere emtia ticaretinin geleceği masanın önemli başlıkları arasında olacak. Masadaki diğer konuysa yapay zeka olacak diyelim ve piyasalara yansımalarının ne olacağını, öngörülerin ne olacağını konuşacağız. Devam edelim. Jefferies Küresel Hisse Senedi Stratejisti Başkanı Christopher Wood'dan altın fiyatlarının geleceğine ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. Wood altının mevcut konsolidasyon dönemine rağmen uzun vadeli yükseliş trendini koruduğunu belirtti ve uzun vadede altının ons fiyatının 10 bin dolara ulaşabileceğini öngördü. Böyleydi manşetlerimiz, tüm detaylarına bakacağız.

0: Ve piyasalardaki görünümle devam edelim. Önce enerji emtia piyasalarıyla başlayalım. Ham petrolde 93 dolar seviyesi karşımıza çıkıyor. %2.21'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. Orada 100 doların altına bir geri çekilme var. Brent petrol ise 100 doların hemen üzerinde, 101 dolar civarında seyrediyor. %2.07'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Bir de kıymetli metallere bakalım. Kıymetli metallerde nasıl bir tablo var? Ons altında geri çekilmeyi takip ediyoruz. 4359 dolardan işlemler geçiyor ve %0.43'lük bir geri çekilmeyi takip ediyoruz o tarafta. Gümüşün onsunda da sınırlı bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. 66 dolar seviyesinde gümüşte karşımıza çıkıyor. Paladyumda bir miktar yükselişi takip ederken platinde de bir miktar geri çekilmeyi takip ediyoruz diyelim. Bir de buradan ABD piyasalarına göz gezdirelim. Dow Jones'ta %0.37'lik yükseliş hakim. Nasdaq'ta %0.56'lık yükseliş karşımıza çıkıyor. S&P 500'de de %0.37'lik bir primli görünüm hakim. Pozitif bir seyir var. Ve devam edelim Asya piyasalarındaki tabloya. Orada da yükseliş hareketleri hakim. Çin Şangay'da %0.55'lik yükselişi takip ederken Japonya'da %1.38'lik yükseliş karşımıza çıkıyor. Hindistan'da %0.58'lik yükseliş var. Hong Kong'da %0.56'lık bir yükseliş var. Ve Güney Kore'de %1.84'lük bir yükselişi takip ediyoruz ve devam edelim. Başlangıçta özetlerimizde de bahsettiğimiz gibi şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na Salı günü 16. kez hitap edecek. Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim etkinliğinde konuşma yapması da planlanıyor. Bunu da aktarmış olalım. ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin vereceği davete de katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Şimdi biraz daha detaylı bakmak üzere haberimize gidelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi önünde büyük bir coşkuyla karşılandı. Detaylara bakalım.
1: Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD'ye gitti. John F. Kennedy Havalimanı'na ulaşan Başkan Erdoğan'ın uçağı büyükelçilerden

0: Duşan heyet tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan daha sonra coşkulu kalabalığın beklediği Türk evine geçti. Ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyenlerin sevgi serini karşılıksız bırakmayan Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
1: Efendim, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, siz nasılsınız?
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek olan Erdoğan, ziyareti kapsamında dünya liderleriyle de bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, Libya, Kuveyt, Japonya, Irak ve Ermenistan liderleriyle de görüşecek. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet başkanları onuruna vereceği resepsiyona, Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki liderler oturumuna katılacak.
2: Ve devam edelim. Sermaye Piyasası Kurulu fonların tasfiyesinde süreyi uzattı. 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarılmış oldu. Düzenleme fonların uygun koşullarda satılabilmesine imkan sağlamak amacıyla yapıldı. 6 aylık süre tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmiyor ifadeleri öne çıktı burada. Süreç koşullara bağlı olarak daha erken sürede tamamlanabilir ifadeleri yer aldı yapılan açıklamada. Ve bir değerlendirme aktaralım şimdi. Borsada yaşanan hareketliliğin ardından ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve SPK'nın düzenlemeleri gündemde olduğunu aktarıyoruz. Sürecin piyasalar ve yatırımcı davranışlarına etkisini Roto Portföy Yönetici Ortağı Emrah Yücel değerlendirdi. İzleyelim.
3: Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası kamu tarafında son derece koordine edilmiş bir takım önlemler alındığını gözlemliyoruz. Ve ilk alınan tedbirlerin hemen akabinde de aslında bir miktar işleyişin nasıl olacağının belli olmadığı ya da geçmişte çok fazla deneyimlenen bir konu olmadığı için de SPK'nın bu ilk açıklamaları mütakip sürecin de nasıl yönetileceğine dair bir takım açıklamaları olduğunu gözlemledik. Tabii burada hakikaten kamunun hakkını teslim etmek lazım. Çok hızlı ve koordineli bir aksiyon alındığını gözlemliyoruz. Bu tabii sermaye piyasalarına olan bakış ve güven açısından da son derece değerli diye ben düşünüyorum. Burada alınan aksiyonlar özelinde de baktığımız zaman aslında Sayın Bakan Bey'in de söylediği gibi burada piyasanın belirli bir kısmıyla ilgili bir gelişme söz konusu. Dolayısıyla adımlar da buraya yönelik. Piyasanın tamamı için ya da sektörün tamamı için böyle bir çıkarım yapmak son derece yanlış olur. Ama tabii belirli bir oranda da volatilite barındırabileceğini kabul edebiliriz sürecin. En azından hala yol üzerinde bir takım belirsizlikler de söz konusu. Ama temeli itibariyle en azından burada son dönemde dile getirilen kaygılara yönelik atılan adımlar piyasa açısından kamu tarafında bir rahatlatıcı ve düzenleyici boyutu da olmuş diye gözüküyor açıkçası. Tabii yani yatırımcılar doğal olarak bu süreçle birlikte konuyu anlamaya çalıştılar. Dolayısıyla burada biraz önce ifade ettiğim gibi kamunun aslında çok gecikmeden bir takım aksiyonlar alıyor olması da yatırımcılar tarafındaki soru işaretlere yönelik olarak en önemli adımlardan biri bence. Ama yine de tüm bu gelişmelerle birlikte kısa vadede bir belirli bir yatırımcı nakit hareketi olması da son derece doğal olacaktır ama sistemin genel sağlığı ve işleyişine yönelik herhangi bir sıkıntı olmadığını da dikkate aldığımız noktada bunları dönemsel volatiliteler olarak ben değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Daha uzun soluklu baktığımız noktada aslında biraz piyasa bu SPK'nın açıklamış olduğu tasfiye sürecinin fiili olarak nasıl yönetileceğiyle ilgili olarak da takip edip anlamak isteyecektir diye düşünüyorum. Borsa tarafında da aslında hani biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Borsanın geneli için değil, aslında bir miktar böyle hisseler bazlı farklılaşan bir performans dönemi görmek söz konusu olabilir. Bunun emarelerinden birini belirli bir oranda gördük. Yani farklı endeks katmanlarının birbirlerinden çok ayrışan getirdiği

0: sağladığını gördük. Bir miktar böyle hisseler bazında ayrışan performanslar. Belirli oranda zaman zaman volatilite olabilir ama temeli itibariyle burada bu sağlıklı sistemin devam ettiği bir noktada da yatırımcılar açısından da dönüp aslında önümüzdeki dönem yine adreslenecek en önemli enstrümanlardan birinin biz fonlar olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
1: SPK, Merkez Bankası ve BDDK'dan gelen finansal piyasalara yönelik yeni adımlar gündemde. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Niyazi Berk atılan adımların nedenlerini ve olası sonuçlarını Apara'da değerlendirdi. İzleyelim.
2: Şimdi tabii yatırımcılar isterse riskli varlıkları tek tek satın alabilirler hisse senedi tahvil şeklinde, isterse bir fona yatırım yaparlar. Fona yatırım yapanlar genellikle yatırım yaptıkları kurumun tecrübesine ve bunların yönetim anlayışına güveniyorlar. Onun üzerine paralarını emanet ediyorlar. Bu da yatırılıyor. Tabii bu yatırım sırasında seçilen varlıkların bir bölümü güvenilir, başarılı kuruluşlar olarak ifade edilir. Diğer bir bölümü de çok fazla piyasa tecrübesi olmayan ve derinliği sınırlı olan spekülatif amaçlarla sık sık yatırım yapılan hisseler olabiliyor. Bundan tabii fonlar etkileniyor. Fon değeri her gün ölçülüyor, değerlendiriliyor. Bu değer düşüşleri yatırımcılara direkt olarak yansıyor. Bu durumda tabii ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlar da takip ediyor. Yani bu aslında yeni bir olay değil. Türkiye piyasalarında belli aralıklarla bu tür olaylar yaşanıyor. Gerçekten bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Yani fonlar çok hassas yatırım alanı. Çünkü yatırımcı fonun içeriğini detaylı olarak bilmiyor. Bir firma olsa mesela onun bilançosunu, gelir tablosunu rahatlıkla okuyabilir ama böyle bir fonu tek tek varlıkları inceleyemez. Dolayısıyla bu kurumlara güvenir. Bu kurumların zaman zaman yaptığı yanlış yatırımlardan da olumsuz sonuç alınabiliyor. Otorite burada doğru karar aldı. Yani gündemi değerlendirerek gerekli önlemleri aldı ve bu konuyu aşmaya çalıştı. Bunun sonucunda da zaten işlemlerde de gördük, kısmen çeşitli piyasalarda düzelmeler oldu ve bunlar yatırımcıların yeni karar ve tercihlerine de yön verecek. Burada tabii yatırım yapan, o fonlara yatırım yapan yatırımcılar da zararları oranında bundan etkilenecekler. Yani kurumun eğer varlıkları yeterliyse bunların bir bölümünü hemen ödeyecekler, kalan kısmı devam edecek ama burada bir kayba uğramaları söz konusu. Çünkü ondan önce çok aşırı yükselmeler olmuş ve bu yükselişten önceki yatırımcılar kazanmış. Muhtemelen onların çoğu satmışlardır varlıklarını. Dolayısıyla yeni yatırımcılara da yüksek fiyatlar üzerinden alınmış oluyor. Bunun önce tabii gerekli değeri tespit edilmesi lazım. Değer tespiti yapıldıktan sonra eğer varsa, geriye herhangi bir artık kalmışsa, bu yatırımcılar arasında dağıtım yapılacak. Ama tabii buraya büyük varlık yatıranların varlıklarının tamamını almaları mümkün değil. Çünkü koruma belirli bir limitle sınırlı. Onun ötesindeki varlıkları maalesef zarar olarak yazılacak. Çeşitli piyasalarda gerekli düzenlemeler yeniden ele alındı ve önümüzdeki dönemde daha sağlıklı bir işleyiş için gerekli ortam ve şartlar hazırlanmış oldu. Bu Türkiye ekonomisini esasen çok da olumsuz etkileyecek bir durum değil.
1: Ve ons altında 10 bin dolar senaryosunun detaylarına bakalım. ABD Merkezli Yatırım Bankası Jefferies'den geldi bu senaryo. Altın uzun vadeli yükseliş trendini koruyor. Uzun vadede altının ons fiyatı 10 bin dolara ulaşabilir ifadeleri var. Altını olmayan bugün almayı düşünmeli diyor. Bugüne dikkat çekiyor. Uzun vadeli yükseliş

0: yükseliş beklentisinin merkezinde ABD'nin mali görünümü bulunuyor diyor Jefferies. Şimdi ons altında önümüzdeki döneme ilişkin fiyatlamaları değerlendiren stratejist Gürkan Aydoğan, artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, merkez bankalarının altın alımları ve tahvil piyasasındaki getiri oranları gibi altın fiyatlamasında belirleyici olabilecek başlıca unsurları değerlendirdi. Altın fiyatlarındaki öngörülerini ekranlarınıza taşıyalım.
1: En büyük alıcımız evet merkez bankaları altın konusunda. Merkez bankalarının stratejisi aslında yükselen tahvil fiyatlarında yüksek borçlulukla birlikte bu tahvile alımlarını bir miktar durdurup Amerikan doları taleplerini bir miktar durdurup jeopolitik bir rezerv statüsünde olan altını rezervlerine ekleyen merkez bankaları var. Bunun da temelinde aslında borç krizinden bahsettiğimiz bir hikaye var. Yani Amerikan ekonomisi özelinde yıllık geliri 5,5 trilyon dolar olan Amerikan ekonomisi var. Fakat yıllık borcuysa 7,4 trilyon dolar kabaca bir borçluluğu var. Tabi bu noktada bütçe açığı var. Bir bütçe açığı olma krizi olma ihtimaline karşılık merkez bankaları altın rezervlerini artırıyorlar. Tabii Çin Merkez Bankası bunlardan en büyüğü, en büyük alıcılardan bir tanesi Çin Merkez Bankası. Bu alım stratejisi merkez bankalarınca devam edecektir. Keza fiyatlarda 4000 onsa yaklaştığı sürece merkez bankaları alımlarına devam edecektir. Yani şu an itibariyle önümüzdeki sürece ilişkin Fed'in faiz arttırmama ihtimali artarsa, keza senaryo son çeyrekte bence bu şekilde olma ihtimali oldukça yüksek. Bu noktada da ons altın tekrardan 4800'lere kadar, 4900'lere kadar bir yükseliş hareketini sergileyebilir son çeyrek itibariyle. Tabii şu an itibariyle 4385'lerdeyiz. Buralardan yaklaşık olarak bir %10, %11'lik bir alanı son çeyrek özelinde ons altının mevcut. Tabii petrol fiyatları 100 doların altında kaldığı senaryo için bu geçerli bir durum. Önümüzdeki süreç bir miktar karışık olacaktır. Eğer petrol güzergahını değiştirirlerse hem petrol fiyatlarıyla birlikte yükselen bir ons altın görebiliriz. Fakat bu zamana kadar ons altınla petrolün korelasyonu tamamen zıtta bir hikayeydi. Fakat yükseliş hızı altının petrole göre daha da yüksek olabilir önümüzdeki süreç için.
0: Ve devam ediyoruz. Gece saatlerinde SPK fonların tasfiye süresini uzattı. 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya çıkarılmış oldu. Hemen biraz takvimi başa aldığımız zaman Haziran'da MSCI'nin uyarılarını takip ettik. 28 Ağustos'ta özellikle kırılma noktasıydı 28 Ağustos'ta. Sürecin önemli kırılma noktasıydı bu tarih ve 28 Ağustos'ta SPK fon rehberini yayımladı ve fonlara ilişkin kapsamlı bir değişikliğe gidildi. 15 Eylül'de pusula temerrüde düştü. 16 Eylül'de Terra temerrüde düştü. 17 Eylül'de Atlas ödeme gecikmesi yaşadığını duyurdu. Ardından özellikle gözler Finansal İstikrar Komitesi'ne o toplantıya çevrildi ve sorunlar geçici ve yönetilebilir vurgusu öne çıktı toplantıdan. Ardından Merkez Bankası'nın adımlarını takip ettik. Merkez Bankası'ndan ardı ardına adımlar geldi. 300 milyar TL'lik repo ihalesi, borç limiti 10 kat arttırıldı. 30 milyar yani haftalık repo fonlaması 3 milyar TL'ye çıkarılacağını duyurmuş oldu. Bankalar arası para piyasasında bankaların borç alma limitleri güncellendi. Daha sonra SPK müdahalelerini takip ettik. Ardı ardına gelen müdahalelerin en sonuncusu da 3 aylık sürenin 6 aya uzatılmasıydı. 131 fona tasfiye kararı geldi. Ve BDDK tarafından da borçlanma hisse alımları için esneklik tanımlandığını duyurmuş oldu. Ve fon tasfiyesinin ayrıntılarını da şimdi konuşmak üzere kıymetli bir konuğumuz yanımızda bize eşlik edecek. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizlerle birlikte olacak. Sinan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Günaydınlar. Eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Şimdi başından beri süreci takip ediyoruz Sinan Bey. Dün gece fon tasfiyelerinin süresinin uzatıldığını takip ettik. SPK'nın tasfiye kararında şimdi bu süre 3 aydan 6 ay uzatıldı. Ardı ardına gelen adımlar var. Bütün bir karardan söz ediyoruz aslında. SPK, BDDK, Finansal İstikrar Komitesi, Merkez Bankası'ndan gelen adımları takip ettik. Adalet Bakanı Akın Gürley'in de açıklamaları oldu. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii bu tarafa baktığımızda açıkçası genel olarak değil de 130 tane fonu ilgilendiren bir durum söz konusu ve tabii buradaki

0: buradaki sürenin uzatılmasını da yani buradaki varlıkların nakite daha sağlıklı fiyatlardan dönmesi amaçlandığını düşünüyorum. Çünkü bir sonuçta fon var, fon içerisinde de ürünler var. Bunlar hem hisse senedi hem de para piyasası için baktığımızda işte repolar, finansman bonoları, bu tarz ürünler var. Özellikle hisse senedi tarafının daha sağlıklı piyasa koşullarında ve 3 aylık bir dilime yani sıkışarak değil de daha belki de zaman aralığı olarak da geniş bir zaman aralığında olmasını daha sağlıklı bulduğumuzu söyleyebilirim. Genel olarak da baktığımızda özellikle fonların yani taşıdığı hisselere yatırımcılar burada takip edebilirler. Özellikle bu hisselerdeki fiyat hareketleri önümüzdeki dönemde etkili olabilir. Tabii geçmişten günümüze doğru da baktığımızda özellikle geçtiğimiz hafta oldukça yoğun geçti bu noktada. Sizin de ifade ettiğiniz üzere yani sırayla işte ilk başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, devamında SPK'nın aldığı kararlar ve özellikle de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı kararlar var. Bu hafta içerisinde de yine yatırımcılar özellikle bu kurumlarımızdan gelecek olan haber akışlarını takip edebilirler. Özellikle de SPK tarafından açıklanan bu tarz haber akışları oldukça önemli olacaktır. Yani bu haftanın genelinde de veya bu ayın tamamında da yatırımcılar bunları takip edebilirler. Şu an itibariyle de en azından çizgileri belirlenmiş, nasıl bir yol izleneceği belli olan bir süreç başladı. Bu haftada yine en son açıklanan SPK'nın kararına göre 10 günlük bir süreç daha var. Buradaki mutabakatların sağlanması, Takas Bank'la ilgili detayların belirlenmesi için. Dolayısıyla da hem bu ay hem de önümüzdeki ay süreç takip edilmeye devam edecektir.
1: Evet, şimdi Sinan Bey, sürecin işleyişi ve borsa üzerindeki etkisine dair öngörülerinizi de aslında sormak istiyorum. Güçlü adımlar geldi. SPK, Merkez Bankası, BDDK arka arkaya gelen adımlar, devlet ben buradayım dedi. Bakan Şimşek'in de açıklamalarını takip ettik. 6 aylıkta bir süreç var. Bunun etkisi nasıl yansır sizce?
0: Tabii ilk olarak baktığımızda yani ilk atılan adım burada TCMB tarafından bankalar arası limitlerin artırılmasıydı. Burada piyasalardaki likidite anlamında sıkışıklığa sebebiyet vermek adına önemli bir adımdı. Bir diğer gelen adım ise özellikle bankaların hisse geri alımlarında teşvik edici bir adım atıldı. İkili bunun da zaten geçtiğimiz hafta özellikle bankacılık nezdinde karşılığını görmüş olduk. SPK tarafından atılan adımlara baktığımızda ise buradaki fonların tasfiyesini belki de en sağlıklı şekilde yani en iyi fiyatlarla yapmak amacıyla sürenin uzatıldığını görmekteyiz. Tabii buradaki borsaya etkisine baktığımızda doğal olarak aslında yani bir fonun tasfiye edilmesi, içerisindeki tüm ürünlerin satılması ve yatırımcılara da pay sahipliği oranına göre eşit bir şekilde paylaşılmasını öngörmekte. Dolayısıyla da bu fonların taşıdığı hisseleri yatırımcılar takip edebilirler. Buralarda bir belki satış baskısı olup yine diğer belki de kurumların burada karşılaması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla da borsada önümüzdeki dönemde açıkçası ben biraz daha BIST 30 tarafına yani burada hacimsel olarak daha yüksek montanlı hisselere geçiş yapılacağını düşünmekteyim. Dolayısıyla da bu fiyat hareketi tamamlandıktan sonra özellikle de yani 13.000'li seviyeler, işte 12.900-13.000'li seviyeler geçtiğimiz hafta burada destek bulduğumuz noktalardı ve o seviyelerden tepki hareketi almıştık. Dolayısıyla da yine yatırımcılar 13.000'li seviyeleri, 12.900'lü seviyeleri takip edip eğer buralara bir yaklaşması söz konusu olursa da buradaki yani alacakları stratejiyi buna göre belirleyebilirler. Burası destek seviyesi olarak gördüğümüzü söyleyebilirim. Bir de tema olarak da artık yani biz

0: 30 temasının, yüksek montanlı hisselerin temasının daha ön plana çıkacağını ben düşünüyorum. Açıkçası hem strateji olarak böyle bir strateji izlenebilir. Diğer taraftan da şu an tasfiye sürecindeki süreçle ilgili olarak da açıkçası yatırımcıların bekleyip bu sürenin özellikle de yine gelen açıklamaları takip etmeleri daha sağlıklı olacaktır.
1: Peki şimdi Sinan Bey, geçtiğimiz hafta borsadaki hareketliliğin üzerine bu haftanın nasıl sınırları çizilecek, biraz bunu konuşalım istiyorum. Bu hafta borsada nasıl bir performans bekliyorsunuz ve piyasa fiyatlamasında nasıl değişimler biz göreceğiz? Fon piyasasındaki gelişmelerin borsa üzerindeki etkisini gördük. Süreç borsayı baskı altına almayacak demişti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de. Tabii çok yeni bir olaydan da söz ediyoruz aslında. Sektör endekslerinin geleninde de negatif bir fiyatlama vardı. Şimdi 13.200'lere gelinmesi geçtiğimiz hafta, hatta altındaki seviyelerin de görülmesi bize ne anlatıyor?
0: Tabii yani ilk haber akışı yeni geldiğinde doğal olarak yatırımcılar tarafında da biraz daha ilk etapta satış baskısıyla karşılanmıştı. Ancak devamında gelen kararlarla birlikte tablonun tekrardan işte bankacılık öncülüğünde pozitife döndüğünü görmüştük. Cuma günü de satışla karşılanmıştı. Yani doğal olarak geçtiğimiz hafta biraz daha karışık bir seyirle geçmişti. Ancak 12.900-13.000 hattının geçtiğimiz hafta korunduğunu gördük. Yani bu seviyelere geldiğinde tepki hareketi aldığını görmüştük. Açıkçası bu haftanın genelinde de yine özellikle hisse değişimlerinin, bu fon pozisyonlarının değişimi de söz konusu olacaktır. Aslında bu karardan önce de, yani tasfiye kararından önce de SPK fon tebliği kararını açıklamıştı. Fon tebliği kararına göre de zaten burada fonların portföy pozisyonlarını belirli kurallara göre uygulaması başlamıştı ve buna yönelik olarak da zaten biz fiyat hareketlerini görmekteydik. Dolayısıyla da artık burada hem serbest fonların uyması gereken çizgiler var. Bu çizgilere de baktığımızda aslında artık fiili dolaşıma göre de veya portföylerin yoğunlaşmasına göre de daha sınırları belirlenmiş bir fon yönetimi söz konusu. Dolayısıyla da yani işte baktığımızda burada daha belki de işte bankacılık sektörünün ön plana çıktığı bir dönem olabilir. Zaten bunu geçtiğimiz hafta net bir şekilde gözlemlemiştik. Bankacılığın artık belki de yılın başından itibaren baktığımızda zaten endekse göre getiri anlamında geride kalmıştı. Dolayısıyla bu yaşanan süreçle birlikte bankacılığın rolünü ben biraz daha bu tarihlerden itibaren yılın sonuna kadar daha iyi performans göstermesini beklerim bu tarafta. Ve yine biraz önce de işte bahsettiğimiz özellikle de hacimsel olarak da BIST 30'da yer alan daha yüksek montanlı hisseler bu tarafta daha iyi performans göstermesi beklenebilir. Small cap olarak adlandırdığımız daha düşük işte hacimsel veya daha düşük montanlı hisselerde ise doğal olarak belki de bu süreçte biraz baskılanma söz konusu olacaktır. Ancak o tarafta da özellikle karlılığı ve fiyatı arasında fark oluştuğunda yatırımcılar da bu taraftaki fırsatları da değerlendirebilir. Belki bu hafta biraz daha bu haber akışlarıyla geçecektir. Ancak devamında tekrardan piyasanın işleyişi aslında geçtiğimiz dönemlerde de belki de hep gördüğümüz daha karlılık odaklı bir yapıya dönüşeceğini ben düşünüyorum.
1: Evet, BIST 30 hisselerine dikkat çekiyorsunuz. Burada büyük montanlı şirketlere dikkat çekiyorsunuz. Şimdi fon sektöründe likidite yönetimi ve portföy yoğunlaşması açısından artık yeni bir dönem başladı. Atılan adımlarla birlikte yatırımcıların neye dikkat etmesi gerekiyor? Bu süreyi kendileri açısından nasıl yönetmeleri gerekiyor? Tabii ki elbette akıllarında birçok soru var. Sizin burada bir portföy uzmanı olarak nasıl bir

0: acaba yani nasıl bir yönlendirmeniz, nasıl bir öngörünüz var?
1: Tabii özellikle yatırımcılar bu süreçle birlikte burada yani dikkat etmeleri gereken nokta fonlarla ilgili olarak aslında hisse senedi fonlar ve para piyasası fonları içeriksel olarak takip edilebilen ve hangi ürünlerde ne kadarlık yatırım yaptıkları belli olan aslında yatırım türleri, hatta en son SPK'ya tebliğindeki düzenleme ile birlikte portföy yapıları bir haftada bir açıklanması gerekmekte serbest fonlarla ilgili olarak. Dolayısıyla da yatırımcılar ilk etapta bir fon alırken içerik olarak takip edilmesi, hangi ürünlerde yatırım yapıldığının görülmesi bu noktada önemli olduğunu ben düşünmekteyim. Bir diğer nokta ise özellikle de belki yine buna yönelik bir detay bakılabilir. Hangi fonda hangi ürün taşınıyorsa bu fonun tasfiye sürecindeki fonlardaki ağırlığı ne kadar, yani bu hissenin tasfiye sürecindeki ağırlığı ne kadar, yine yatırımcılar tarafında bunun takip edilmesini önerebilirim. Tabii bir diğer taraftan da aslında belki de hep bahsettiğimiz geçtiğimiz dönemlerde de bir portföy yapısı oluşturulurken, yani tek bir ürüne, bu hisse senedi de olabilir, hatta altın da olabilir veya para piyasası da olabilir, tek bir ürüne yoğunlaşmanın bu tarafta portföy yapısı çeşitlendirmesinde uygun olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla da yine yatırımcılar bir portföy yapısı yaparken en azından para piyasası, hisse senedi ve özellikle de altını çeşitlendirip bir portföy yapısı içerisinde oluşturması çok daha sağlıklı olabilir yine önümüzdeki dönemlerde de.
0: Evet Sinan Bey, şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasfiye süreci borsayı baskı altına almayacak diyerek piyasanın geneline yayılmış sistemik bir risk olmadığının altını çizdi. Şimdi tasfiye edilen fonların portföydeki yoğunlaşması düşünüldüğünde bazı hisselerde satış geliyor algısının da olduğunu gördük. Taban taban giden hisselerde, hani fonlarda yer alan hisselerde. Burada acaba etki açısından biz tam etkiyi gördük mü? Ne dersiniz? Yoksa tabii süreçte çok yeni, 6 aylık bir sürece yoğunlaşılacak. Bu baskı azaldı mı, azalıyor mu? En kötü fiyatlaması, borsa üzerindeki en kötü fiyatlama geride kaldı diyebilir miyiz bu hafta? Ne dersiniz?
1: Tabii aslında yani portföylerin içerisindeki hisseleri değerlendirdiğimizde özellikle tasfiye sürecinin satış anlamında, yani hisselerin satışı anlamında tam olarak başlamadığını da yani burada söyleyebiliriz. Çünkü buradaki işte geçtiğimiz hafta açıklanan SPK'nın kurallarında ilk 2 gün bir mutabakat söz konusuydu. Dolayısıyla da devamında takip eden bir 10 günlük yine süreç olacaktı. Ancak bu taraftaki, yani zaten genel olarak değerlendirdiğimizde, yani tüm piyasaya baktığımızda 130, en son eklenenle birlikte 131 tane fonda böyle bir durum söz konusu. Yani piyasanın geneline göre kıyasladığımızda yani totale göre daha az bir grupta yer alan fonlarda bulunmakta. Ancak etkisinin tam anlamıyla özellikle fon tasfiyesi içerisinde bulunan hisselerin etkisinin tam anlamıyla bittiğini veya azaldığını söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Buradaki özellikle bu hisselerdeki doğal olarak bir satış baskısı olacaktır. Ancak yatırımcıların burada dikkat etmesi gereken nokta, evet, bir satış tarafı olacak, ancak alış tarafında da yani hangi fiyatlardan hangi hissenin alıcı bulacağını da takip etmek önemli olacaktır. Evet, fonların portföylerinde daha sığ olarak adlandırdığımız hisseler bulunmakla birlikte likit yapıda bulunan hisseler de bulunmakta. Dolayısıyla bu tarafta alıcı bulup çok daha fiyat hareketi sağlanabilir. Ancak özellikle daha sığ olarak adlandırdığımız hisselerde baskının devam etmesi doğal olarak burada sürpriz olmayacaktır. Ve son gelen kararla birlikte 6 aylık sürenin olması da aslında tasfiye tarafında satılacak hisselerle ilgili olarak, yani hızlı bir şekilde alelacele satıştan ziyade zamana yayılarak ve belki de yatırımcının burada haklarının en korunarak ilerlenmesi amaçlanmakta. Dolayısıyla da bu son alınan kararı da değerli bulmakla birlikte, ancak bu hisselerdeki baskının bir dönem daha ben devam edeceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, baskının bir dönem daha devam edeceğini düşündüğünüzü belirttiniz. Peki şunu da sormak istiyorum bu noktada. MSCI gelişmelerden sonra ne der acaba? Bakış açısında bir değişim olur mu? Ne dersiniz?
1: Tabii bu fon tasfiyesinden öncesinde de aslında SPK'nın fon tebliği yayınlanmıştı. MSCI tarafının vurguladığı noktalara baktığımızda ise aslında birinci olarak yoğunlaşmayla ilgili bir vurgusu vardı. Diğer taraftan da fiili dolaşımla ilgili bir vurgusu vardı. Yani burada hisselerin sahiplik oranının dolaylı yollarla, yani serbest fonlarla fiili dolaşım tam olarak net bir şekilde, şeffaf bir şekilde olmadığını vurgulamıştı. Devamında da aslında SPK'nın açıkladığı fon tebliğinde buradaki kurallar oldukça sıkı ve belki de MSCI'nin vurguladığından çok daha katı kurallar gelmekteydi. Zaten devamında da özellikle bu fon tavsiyesinin olmasıyla birlikte şu an açıkçası belki tam olarak karşılandığından çok daha fazlası gerçekleşmiş oldu piyasalarda. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde de artık MSCI tarafından herhangi bir şekilde bir vurgulanacak noktanın olmadığını düşünüyorum.
0: Evet, şimdi bir de FTSE Russell'ın da 6 Ekim'de gerçekleştireceği yıllık ülke sınıflandırması gözden geçirmesi kapsamında da tüm hisse senedi piyasalarının durumuna ilişkin bir güncelleme yayınlanacak. SPK'nın bazı yatırım fonlarına yönelik aldığı önlemlerin farkındayız ve gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz diyor. Siz neler öngörüyorsunuz?
1: Tabii burada da yine benzer şekilde MSCI ile birlikte FTSE tarafında da yine açıklamalar mevcuttu. Orada da aslında benzer nitelikte fiili dolaşım oranlarına özellikle vurgu yapılmıştı ve buradaki alınan kararlara da baktığımızda, işte bir serbest fonun fiili dolaşımını belirli oranlarda alabildiğini görmekteyiz. İşte %2, 4, 6 şeklinde. Hatta bir portföy şirketinin yine fonlarını alabildiği bir sınırı var. Hatta grup buradaki bağlantılı şirketlerin de veya yöneticisi olduğu şirketlerde de alabileceği sınırlamalar mevcut. Dolayısıyla da yani burada her yönüyle aslında yoğunlaşmanın ve şeffaflığı etkileyecek durumların önüne geçilen kararlar mevcuttu. Devamında da özellikle zaten bu 131 tane fon tasfiyesiyle birlikte, yani zaten baktığımızda belki de yoğunlaşmayı etkileyen, fiili dolaşımı etkileyen işlemler bu fonlar tarafındaydı. Hem bu kararın gelmiş olması hem de devamında tasfiyeye yönelik kararın gelmesinden sonra açıkçası piyasalarla ilgili ben tekrardan bu tarz uyarıların açıkçası hiçbir kurumdan geleceğini düşünmüyorum.
0: Evet, şimdi Sinan Bey, bu hafta yine tüm bu gelişmelerle birlikte yoğun bir gündem olacak. New York'ta liderlerin temaslarının gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi, Xi Jinping'in de New York teması, İran Dışişleri Bakanı'nın da Birleşmiş Milletler'de konuşma yapması bekleniyor. Şimdi buradaki gündemde, gündeme baktığımızda hem küresel cephede baktığımızda hem iç piyasa fiyatlaması için fiyatlamaları değiştirebilecek bir gündem olacak mı? Mesela özellikle Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ne katalizör etki oluşturabilir? Neler öngörüyorsunuz?
1: Tabii aslında yani makro olarak da veya biraz daha geniş çerçeveden baktığımızda piyasaları hem küresel tarafta hem iç tarafta en önemli etkileyen noktaların başında enerji fiyatları gelmekte. Enerji fiyatlarını da etkileyen nokta yine burada hiç şüphesiz ABD-İran'la ilgili yaşanan gerginlik.

0: mental kaynaklanmakta. Dolayısıyla hem bu hafta hem de belki de yılın sonuna kadar takip edilecek nokta enerji fiyatları ne düzeyde gelişecektir. Bu olacaktır. Tabii burada da yani ABD tarafından veya İran tarafından gelen karışık açıklamalar mevcut. Burada tam anlamıyla iki tarafın da destek verdiği bir ateşkesin sağlanması aslında piyasaların ilk etapta takip ettiği ana gündem maddesi. Enflasyon beklentileri hem yükseldi hem de gerçekleşmeler de bu tarafta yükseldi. İşte ABD'de enflasyona baktığımızda 3.4'lere kadar gelen bir enflasyon var ki en son toplantıda Fed faiz arttırmak durumunda kaldı. Yine Japonya tarafına baktığımızda veya ECB tarafına baktığımızda buralarda da faiz arttırımları gerçekleşti. Dolayısıyla da piyasaları daha sıkı bir hale getirdi. Enerji fiyatlarının yüksek olması, buradaki hikayenin yani makro anlamda terse dönmesi için de savaşın bitmesi lazım. Burada hem bu hafta yine Birleşmiş Milletler'de belki burada gelecek açıklamalar veya Kasım ayına kadar ABD'de yine burada seçim bulunmakta. O tarihe kadar gelecek olan açıklamalar özellikle enerji fiyatları üzerinde ana seyri belirleyecektir. Yatırımcılar da bu tarafta eğer iyi bir sonuç gelirse, örnek verecek olursak işte petrol fiyatlarında 80 dolarlar hatta 80 dolarların altına doğru bir seviyelere gelebilirsek eğer piyasalar açısından da hem endeksler açısından hem de MT açısından çok daha pozitif bir sürece gireceğimizi ben düşünüyorum.
1: Evet, şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi Fed, ECB, Japonya faiz artışlarına gitti. İngiltere Merkez Bankası sabit tuttu. Piyasalarda gelecek yılın ortasına kadar Fed'den faiz artış beklentileri var. Avrupa ve İngiltere için de faiz artış beklentileri öne çıkıyor. Japonya'dan da 2 faiz artırım beklentileri var. Yani küresel merkez bankalarında faiz indirim döngüsünden yeni bir küresel sıkılaşma dönemine mi geçiyoruz? Ve bunun yansımaları ne olur, ne dersiniz?
0: Tabii bu tarafta açıkçası baktığımızda ABD tarafında en son yapılan toplantıda zaten beklentiler %95'lere kadar faiz arttırımı tarafına yönelmişti ve burada da beklentiler dahilinde Fed faiz arttırdı ki hatta bir sonraki toplantı içinde yine faiz arttırımı yani seçenekler arasında değerlendirmekte. Diğer taraftan baktığımızda ise yani ECB tarafında burada sadece enerji fiyatları yani petrol yönüyle de etkilememekte. Doğal gaz fiyatlarının da burada ciddi anlamda enflasyonu yükselttiğini görmekteyiz. Japonya tarafında ise özellikle burada yani carry trade'den kaynaklı Japonya'nın değer kaybetmesi açıkçası sadece belki de Japonya için değil tüm küresel finans sistemi için takip edilmesi gereken bir nokta. Burada da işte son 30-31 yılın en yüksek seviyesi olan 1.25 faiz oranına gelmiş oldu. Aslında bunların hepsinin altındaki yatan temele baktığımızda Japonya tarafında da Avrupa tarafında da veya ABD tarafında da yani açıklanan enflasyonların alt kalemlerini tek tek incelediğimizde birinci sırada enerji fiyatları gelmekte. Dolayısıyla da yani enerji fiyatlarında işte 100 dolarlar, 110 dolarlar bu seviyelerin olması açıkçası beklentileri hep yukarıda tutacaktır ve daha sıkı bir dünya görmemize sebebiyet verecektir. Bugün itibariyle baktığımızda biraz daha sakin bir seyir bulunmakta petrol fiyatlarında. Ancak gelen açıklamalar çok karışık olduğu için buradaki fiyat hareketi de sürekli olarak değişmekte ve merkez bankalarını da çok daha temkinli durmaya sebebiyet vermekte. Açıkçası enflasyonla ilgili endişeler tam olarak çözülmeden ben merkez bankalarının, küresel merkez bankalarının güvercin tarafa geçmekte yine temkinli olacağını düşünüyorum.
1: Evet, temkinli olacak diyorsunuz küresel merkez bankaları. Peki buradan şuna gelmek istiyorum. Şimdi küresel finansal koşulların sıklaştığı bir dönemde bizim merkez bankamızın hareket alanı nasıl değişir? İki faiz indirim beklentisi vardı. Bu beklentilerde nasıl bir değişim öngörülüyor?

0: görüyorsunuz ve nasıl yansır bu beklentiler?
1: Tabii burada yani iç taraftaki enflasyona baktığımızda, yani burada en son açıklanan OVP'deki hedeflere de baktığımızda 28.4 olan bir hedef bulunmakta. Şu an itibariyle baktığımızda da bizim işte politika faizimizde de aradaki marjın bulunduğunu görürüz. İşte 37 olan bir politika faizi bulunmakta. Yıl sonu beklentisine göre de 28.4 olan bir manşet enflasyon beklentimiz bulunmakta. Dolayısıyla da aslında bizim yılın işte kalan iki toplantısında da yani 100'er bas puanlık indirim yapıp politika faizini 35'e getirmemiz, aradaki marjı değerlendirdiğimizde Merkez Bankası'na bir alan tanımaktı. Tabii bunu şu andaki seviyeler itibariyle konuştuğumuzu söylemek de doğru olur. Örnek verecek olursak işte bir sonraki toplantıda petrol fiyatları 110 dolarlara, yani bu seviyelere yakın olur ve enerji fiyatlarındaki işte o seyir yukarı doğru devam ederse, dolayısıyla Merkez Bankası da, yani bizim Merkez Bankamız da yine temkinli durmaya devam edecektir. Ancak 100 doların altındaki işte 95 dolarlar, 90 dolarlar bu seviyelerde toplantı tarihinde olursak, açıkçası ben ilk etapta 100 bas puanlık bir indirimle Merkez Bankamızın aşağı doğru gelmesini bekliyorum. Bizim belki de diğer merkez bankalarına göre avantajımız aradaki marjın bulunması. Dolayısıyla da yani yılı 35 faizle kapatmamız açıkçası hem makro anlamda çok sürpriz olmayacaktır. Hem de açıkçası buradaki aradaki farka baktığımızda da Merkez Bankamızı bu noktada alan tanıdığını da söylemek mümkün.
0: Evet, şimdi petrol fiyatlarında hep böyle olası senaryoları konuşuyoruz ve bu senaryo olursa şöyle olur, bu senaryo olursa böyle olur diyoruz ama şimdi Sinan Bey, şuradan buna gelmek istiyorum. ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, şimdi bu hafta da New York'ta liderlerin temasları ve diplomasi trafiği yakından izlenecek. Brent petrolün 100 doların altına acaba gerilemesinde dikkate aldığımızda piyasa şu anda jeopolitik riskin ne kadarını fiyatlıyor? New York'tan gelecek açıklamalar petrolün yönünde yeni bir kırılım oluşturabilir mi? Biz bu hafta 100 doların altındaki seviyeleri görebilir miyiz?
1: Tabii burada özellikle yani piyasalar bu hafta genelinde buradan gelecek olan açıklamaları takip edecekler. Tabii 100 dolar aslında yani teknik olarak da baktığımızda veya psikolojik olarak da baktığımızda önemli bir eşik olarak karşımıza çıkmakta ki bu seviyelere her yaklaştığında belki de işte tekrardan biraz daha açıklamaların montanın da düşmeler olduğunu görüyoruz. Yani 100 dolar ve üstü bir seviyeyi aslında dünya üzerinde hiçbir ülkenin isteyeceğini ve yüksek enerji fiyatlarından özellikle de enflasyon yönüyle kazanan hiçbir ülke olmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla da yine ABD nezdinde de baktığımızda ki burada yani uzun bir dönemden sonra, işte son 3 yıldan sonra faiz arttırma durumunda kaldı en son yapılan toplantıyla birlikte. Dolayısıyla da her 100 dolar ve üstüne geldiğinde biraz daha açıklama olarak bu seviyelerin çok istenmediği ve aşağıda olması gerektiğini de hatta Trump dahi ifade etmişti. Dolayısıyla da bu hafta gelecek olan açıklamalarda özellikle biraz daha belki ateşkese yönelik haber akışları gelebilir. Burada da petrol fiyatlarına yarayacağını ben düşünüyorum. Tabii özellikle de karşılıklı bu açıklamaların olması, yani tek bir taraftan değil de hem ABD hem de İran tarafından karşılıklı olumlu açıklamaların gelmesi fiyatlar üzerinde çok daha net etki etmekte. Yine yatırımcılar da bizler de bu hafta ana gündem maddesi olarak bu gelecek olan açıklamaları takip edeceğiz.
0: Peki Sinan Bey, şimdi bir de FED sonrası altında başlayan toparlanmayı nasıl okumalıyız? Biraz bu tarafa bakalım isterim. FED kararının ardından dikkatle takip edilen yatırım aracı da oldu altın, biliyorsunuz. Şimdi geçtiğimiz hafta da iki gün üst üste artışları gördük. Normalde faiz artış döneminde altında geri çekilme olur ama bu hareketi neye bağlamamız gerekiyor?
1: Tabii buradaki ana sebebiyet veren nokta, yani sizin de ifade ettiğiniz üzere, normalde FED veya Merkez Bankası bir faiz artırımı yaptığında altın tarafında geri çekilme beklenmesi mümkünken, burada aslında FED piyasadaki özellikle piyasa faizleri olarak adlandırdığımız işte ABD 10 yıllık tahvil faizleri faiz arttırmadığındaki, yani faiz kararından önce %5'in de üzerine çıkmıştı. Ancak kararla birlikte baktığımızda %5'in aşağısına gelmişti. Dolayısıyla da yani piyasa gerçekleriyle ilgili bir karar alındığında özellikle tahvil faizlerinde geri çekilme olduğunu gördük. Dolayısıyla yine dolar endeksine de baktığımızda orada da yani geri çekilmeler hafif de olsa görülmüştü. Yani ben buradaki altındaki o işte pozitif hareketi buna bağladığımı söyleyebilirim. Ancak evet, yukarı tarafta yani 4500 dolarlı veya 4400 dolarlı seviyeler ciddi anlamda direnç seviyeleri. Yatırımcılar bu seviyelere dikkat edebilirler, geçilip geçilmediği yönünde.
0: Sinan Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizimle birlikteydi. Seans öncesinin bu dilimini burada noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Mix. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı

Bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

Mutlu sabahlar. Alpar ekranındasınız. Saatler 7'yi gösteriyor, 8'i gösteriyor. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor ele alacağız. Kıymetli konuklarımız olacak. Hiç vakit kaybetmeden gündem manşetleriyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını paylaşacak. Tüm detaylarına bakacağız. Ve Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin stratejik yol haritasının ele alınacağı konferans 3 gün boyunca sektörel odaklı yuvarlak masa toplantıları ve yatırımcı buluşmalarıyla 7 toplantıya ev sahipliği yapacak. DEİK Türkiye ABD İş Konseyi konferansın ilk günü olan 21 Eylül'de Citi işbirliğiyle Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırım fırsatları toplantısını düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fortune 100 şirketinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Bunu da belirtmiş olalım ve devam edelim. SPK fon tasfiyelerinde süreyi uzatma kararı aldı. 3 aylık sürenin tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verildi. Sürenin detaylarına bakacağız. Borsada pay geri alımları geçen hafta 5

olurken 52 hisse %30 ve üzeri, 161 hisse %20 ve üzeri, 424 hisse de %10 ve üzeri düşüş kaydetti diyelim ve son başlığımıza geçelim. Petrol, Birleşmiş Milletler toplantıları kapsamında bu hafta İran Savaşı'nda diplomasiye şans verilebileceği yönündeki umutlarla bir hafta uzun sürenin ardından en düşük seviyelerine gelmiş oldu. Bu hafta kritik, New York temasları kritik. Petrol fiyatlarını nasıl etkileyecek? Piyasalar nasıl etkilenecek? Etkilenecek mi? Tüm detayları ele alacağız. Başlıklarımız böyleydi. Şimdi piyasalara göz atalım. ABD borsalarıyla başlayalım. S&P 500'deki görünüme bakalım. %0.36'lık yükseliş hakim. Pozitif bir seyir var. Devam edelim. Nasdaq tarafında da %0.52'lik yükseliş hakim. Dow Jones'a bakalım bir de. Orada da %0.39'luk yükseliş hakim. Yükselişleri takip ediyoruz ABD tarafında. BIST endeksine bakalım. Cuma günü nasıl kapanmıştı? 13.284 puandan bir kapanış gerçekleştirdi BIST endeksi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü %1.67'lik bir geri çekilmeyle Cuma gününü tamamlamış oldu. Bu hareket ne anlatıyor? Gelinecek seviyeler neler olacak? Olası senaryo yolların hepsini konuklarımızla konuşacağız ve devam edelim. Kıymetli metallere baktığımızda altının onsunda 4356 dolar seviyesini takip ediyoruz. %0.49'luk geri çekilme var. Gümüşün onsunda da 66 doları takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta 62 dolara kadar geri çekilmişti. Şimdi sınırlı bir geri çekilme var. 66 dolardan karşımıza çıkıyor. Şimdi paladyumda da %1'e yakın yükseliş takip ediyoruz. Platinde sınırlı bir geri çekilme var burada da. Ve devam edelim enerji emtia ile petrol. Ham petrole baktığımızda 93 dolar seviyesi takip ediliyor. 100 doların altına inmiş an itibariyle. 100 doların altına inmiş bir görüntü karşımıza çıkıyor. Brent petrolde de 101 dolar seviyelerini takip ediyoruz. %1.87'lik bir geri çekilme var. Petrol fiyatlarında geri çekilmeyi takip ediyoruz. 100 doların altına bu hafta Brent petrol gelir mi konuşacağız diyelim. Ve şimdi buradan bakalım şirket haberlerine, hangi şirket haberlerinin öne çıktığını aktaralım. Sabancı Holding Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31'in elektrifikasyon partneri oldu. Pasifik Teknoloji Pakistan'da İHA ve farklı insansız sistemlerini kapsayan 3 yıllık anlaşma imzaladı. Şirket haberlerimiz böyleydi. Bir de gazetelere göz atalım, hangi başlıkların öne çıktığını aktaralım. Ve Sabah gazetesiyle başlıyoruz. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası 28 Eylül'de başlayacak. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Son tarih 19 Ekim. Ve devam edelim. Para ve kripto trafiği MASAK'ın merceğinde. Fon soruşturmasında önemli bir adım atıldı. Savcılık Pusula, Tera Yatırım, Hedef ve Buls Yatırım'la alt şirketlerinin yöneticilerine ait son 2 yılın yurt dışı kripto para ve transferleriyle tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından başsavcılığa gönderilmesini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılığın terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na gönderdi. Müzakereyle Pusula Finans Holding, Tera, Hedef Holding, Buls Yatırım ve bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi diyelim ve bu başlıkta böyleydi detayları ve devam edelim Takvim gazetesiyle. Milli hızlı trende seri üretim başladı başlığı karşımıza çıkıyor. Milli hızlı trende seri üretim süreci başladı. Bakan Uraloğlu 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı tren
treninde seri üretim sürecinin başladığını duyurdu. İlk setin testlerinin başarıyla devam ettiğini ve ikinci milli hızlı tren setinin üretimine başlandığını anlatan Uraloğlu, 2027 yılında 7, 2028 yılında da yine 7 olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz dedi. Bakan Uraloğlu 8 araçtan

Buluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli ve milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirildiğini belirtti. Tren setlerinin kritik bileşenlerinden tren kontrol ve yönetim sistemiyle SER sisteminin de Aselsan işbirliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti. Ve devam edelim Milliyet gazetesiyle. Türk ihracatında ABD pazarı hızlı yükseldi başlığını takip ediyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye'nin ihracatı bu yıl Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre kıyasla %4 artarak 177.9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatında Almanya 13 milyar 576 milyon 381 bin dolarla ilk sırada yer aldı. ABD ise Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Söz konusu dönemde ABD'ye yapılan ihracat %12.9 artışla 8 milyar 535 milyon 644 bin dolar seviyesinden 9 milyar 636 milyon 664 bin dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'nin ABD ihracatında yılın 8 ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ile elektrik ve elektronik sektörleri öne çıkarken çelik sektörünün Ağustos ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %404.6 arttı. Elektrik ve elektronik sektörlerinin ABD'ye ihracatı bu dönemde %41.8 artışla 702.8 milyon dolardan 996.4 milyar milyon dolara çıktı diyelim ve bu başlıkta böyleydi. Gazete manşetlerimiz böyleydi.

0: Ve devam ediyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek süreyi 3 aydan 6 aya çıkardı. 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Düzenleme fonların uygun koşullarda satılabilmesine imkan sağlamak amacıyla yapıldı. 6 aylık süre tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına da gelmiyor denildi. Daha erken de tasfiye edilebilir yer aldı metinde bu maddede. Süreç koşullara bağlı olarak daha erken sürede tamamlanabilir başlıklarının öne çıktığını görüyoruz. Şimdi Haziran ayında MSCI Türkiye'yi uyarmıştı. Takvimi biraz geriye sardığımızda 28 Ağustos'ta SPK fon rehberi sürecin kırılma noktası buydu. 28 Ağustos'ta SPK fon rehberini yayınladı ve fonlara ilişkin kapsamlı bir değişikliğe gidildi. 15 Eylül itibariyle ilk adım pusuladan geldi. Temerrüde düştüğünü açıkladı. Ardından Tera temerrüde düştüğünü açıkladı 16 Eylül'de ve 17 Eylül'de Atlas ödeme gecikmesi yaşadığını duyurdu. Süreç böyle ardı ardına zincirleme bir hale döndü. Ardından özellikle Gözler Finansal İstikrar Komitesi'ndeydi. Bir toplantı gerçekleşti ve ardından bir açıklama yapıldı. Sorun geçici ve yönetilebilir denildi. Sonra Merkez Bankası'nın adımlarını takip ettik. 300 milyar TL'lik repo ihalesi borç limiti 10 kat arttırıldı. Yani haftalık repo fonlamasının 300 milyar TL'ye çıkarılacağını duyurdu. SPK müdahalesini gördük ardından ve en sonunda bu müdahaleyi gördük. 7 PYŞ ve 131 fon tasfiye kararını takip ettik ve bu sürecin başlatıldığı duyurulmuş oldu. BDDK'dan da adımları takip ettik ve hisse alımlar için esneklik tanımlandığı duyuruldu. Şimdi fon tasfiyesinin ayrıntılarını ve bu sürenin son geldiği noktayı konuşmak üzere kıymetli bir konuğumuz bize eşlik edecek. BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş bizimle birlikte yanımızda. Belgin Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi haftalar ve günaydınlar. Şimdi başından beri süreci takip ediyoruz Belgin Hanım. Şimdi dün gece de fon tasfiyelerinin süresi uzatıldı. SPK'nın tasfiye kararı aldığı fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmış oldu. Ardı ardına gelen adımlar var. Tabii bütün bir karardan da söz ediyoruz. SPK, BDDK, Finansal İstikrar Komitesi, Merkez Bankası'ndan gelen adımlar ardı arda. Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Bundan sonraki süreç nasıl olacak?
1: Şimdi öncelikle sürenin 6 aya çıkarılmasını izleyen fon mağdurları diyelim ya da fonda halihazırda parası bağlı olan yatırımcılar lütfen üzülmesinler. Bunun altını çizelim. Bu süreç onların menfaatine illa 6 ay sürecek değil. Daha erken de tasfiyesi ve paraların hesaplarına geçmesi söz konusu olacaktır. Biraz önce haberinizde de verdiğiniz gibi 8 tane senin taban olması ve hemen hemen zannediyorum bu

sektörlerin çoğunun bu portföyler içerisinde bulunması yatırımcının moralini bozuyordu. Sürecin daha sağlıklı işleyebilmesi için sermaye piyasası kurulu ikinci önemli adımını attı bana göre. Ne anlama geliyor? Birincisi bu hisselerin toparlanması ve portföylerdeki değerlerin SPK kanununda da önemli bir maddedir. Yatırımcının bulunduğu durum içerisinde en yüksek menfaatine yarayacağı seviyede satışını gerçekleştirmek ister. Yatırımcı temelde düşsün. Kredi işlemlerde de aynı şey geçerlidir. Piyasa fiyatlamasının bozulduğu süreç içerisinde belli bir bekleme süresi vardır. O yüzden yatırımcıların en çok korktuğu hem param pahalı hem de bu hisseler taban, o işte 15. tabanını yedi şeklinde psikolojik açıklamalarını görüyoruz. Bunun altını çizerim. Birincisi bu sürenin uzatılması yatırımcının menfaatinedir. İkincisi ise şirketlerden önemli hisse alım programları giriyor. Yani borsada işlem gören şirketlerden. Bunun daha genele yayılması özellikle bu anlamda yatırımcı açısından da son derece pozitif olacaktır. Bu süreç biraz zaman alabilir ama yatırımcıların paralarını daha sağlıklı alabilmeleri, kayıplarını telafi edebilmeleri çok önemli. Ne demiştik? Bu bir hak kaybı değil, bu bir değer kaybıdır. Yani piyasa riskidir. Fiyatların toparlanmasıyla birlikte alınan tedbirlerle bu sürecin zaman içerisinde hızlıca atlatılması söz konusu olacaktır. Bu tebliğ, yani son açıklanan fon tasfiyelerindeki süreyi uzatması o açıdan oldukça önemlidir. İki tane fon şirketi bu tasfiye sürecini yönetecek. Birisi İş Bankası, diğeri de Ziraat Bankası. Dolayısıyla yaklaşık 7 tane portföy şirketi, 131 tane de fonun olduğunu düşünecek olursak bu süreçte özellikle likit olan fonlar, yani para piyasası enstrümanlarının olduğu fonlardaki işlemler, işte vergiler ve diğer şeyler düşürdükten sonra hızlıca ödemeleri yapılmaya başlandı ve devam edecektir. Sonrasındaki süreç içerisinde borsadaki hisse senetlerinin fiyatlarının toparlanması ve bunlardan portföylerin içerisinde olan otomatikman değerleri artacağı için değer artışı yatırımcıların bunu bu süreçte en az zararlı çıkmasının önü açılacak. İşte bu teknik boyutu borsa tarafındaki süreç. Diğeri en önemli unsur zedelenen güvenin yerine getirilmesi. Bunun için de önemli adımlar var. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in de açıklamalarını yakın takip etmemiz gerekiyor. Bir soruşturma süreci var. Gerek fonları yönetenler, gerek fonların icra kurulları ve buradaki yönetimdeki bir noktadaki kişilerin gözaltına alarak ifadelerin alınması. Aynı zamanda da bu kişilerin bu fonlardaki yönetici noktasındaki kişilerin mevcut hesaplarının MASAK tarafından incelenmesi için yine bilgi istenmesi. Yani bir tarafta bozulan fiyatlamaların düzenlenmesi, diğer tarafta da işin güvenlik boyutunda ki sürecin hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Son derece önemli çünkü rakamlar çok yüksek. Hem fondaki para büyüklüğü hem de fonu almış olan yatırımcıların sayısının oldukça fazla olması Borsa İstanbul cephesinde de elbette negatif yönde fiyatlamaları beraberinde getirdi. Son iki güne, yani haberler geldikten sonra geçtiğimiz hafta son iki güne baktığımızda sert bir düşüş, %6 devre kesicilerin çalışması. Sonraki günde ise bankacılık sektörünün likidite fonlama araçlarının devreye girmesiyle birlikte yeniden toparlanması ve %6'ya varan yükselişler. Bu dalgalı seyirler olacaktır. Çünkü alınan her kararın pozitif ve negatif yansımalarının fiyatlamalar üzerinde etkilerini göreceğiz. Bir diğer boyutta bir çözüm süreci olarak ben bunu hep söylüyorum, hep önemli altını çiziyorum. Borsaya olan güvenin yeniden pekişmesi, şirketlerin özellikle biz buradayız demeleri için hisse alımı ya da diğer adıyla pay alım işlemlerini genele yaymaları ve özellikle bu fonların içerisinde bulunan şirketlerin de düzenli periyotlarla bu işleme katılmaları ve bunun için ciddi kaynak ayırarak hem kendi şirketlerinin korumaları hem de ki fondaki yatırımcıların menfaatini korumaları da bir diğer önemli işin boyutu olacaktır. Dolayısıyla bir süreç uzadı ama bu süreçle ilgili 6 ay manşete koyabiliriz ama 6 aydan öncesinde bu gereken adımlar bir bir atıldı.

0: süreç çok daha hızlı ilerleyecektir.
1: Peki şimdi Bergin Hanım, evet, sizinle daha önce de geçtiğimiz hafta da konuştuğumuzda dediniz ki bu bir hak kaybı değil. Yatırımcılarımız sakin, müsterih olsunlar, sakinliklerini korusunlar. Şimdi sürecin işleyişi ve borsa üzerindeki etkisine dair birazcık daha detaylandıralım istiyorum. Çünkü güçlü adımlar geldi. SPK, Merkez Bankası, BDDK arka arkaya gelen adımları da takip ettik. Şimdi devlet ben buradayım dedi. Bakan Şimşek'in açıklamalarını takip ettik. 6 aylık bir süreç var. Şimdi bu hafta borsa İstanbul'da nasıl bir performans bekliyorsunuz? Nasıl bir açılış olur bugün örneğin?
0: Bu haber akışına bağlı olarak satıcılı bir seyirler devam edebilir. Yani süreci manşete koyup da 6 ay uzatıldı velame edilmezse, daha mantıklı bir şekilde algılanırsa, bir toparlanmayı da beraberinde görebiliriz. Yani satıcılı bir başlangıç sonrasında haber akışına bağlı toparlanma. Burada önemli olan şey şu: hem SPK'nın hem de borsanın bu konudaki şirketlerin fiyatlama hareketlerinin hepsi için söylüyorum, çok yakın takip etmeleri gereken bir süreç. Neden? Çünkü yatırımcıların güven kırılması çok büyük boyutta. Çok büyük bir miktar paranın bu fonlar içerisinde olması insanların bu açıdan morallerinin bozulmasına ve dolayısıyla borsaya bakış açılarının da güven kırılmasıyla negatif yönde olduğunu biliyoruz. Burada önemli olan sadece borsada BIST 30, BIST 50 hisselerin değil, genele yayılan alımları desteklenmesi ve fiyatlama hareketlerinin de çok yakın takip edilmesi gerekiyor. Belki de bu sürecin en başında denetim mekanizması, denetim kurulunca çok daha sıkı yapılsaydı, güven kırılımlarına sebep olabilecek fiyatlamalar olsun. Bununla birlikte portföy şirketlerinin fonları yönetirken ki fiyatlamaları çok daha yakın takip edilmişti ve bu sürece gelinmeyecekti. MSI ile başlayan, sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun almış olduğu kararlarla bir oluşturulan rehber, ama sonrasında kaçınılmaz teberrük ve bu fonların tasfiye süreci. Bu açıdan baktığımızda bunlar baskı yaratacaktır endekte. Ama zaten teknik olarak da şöyle bir durum söz konusuydu: 14.050 puanın aşağıya doğru kırılması durumunda endekste 13.900 diğer önemli bir destekti. Bu seviyenin de kırılabilme ihtimali vardı. Çünkü küresel bazda da özellikle Fed'in faiz arttırması, bununla birlikte İran, Amerika, Suudi Arabistan arasındaki gerilimin dozunun daha da artması, İran'ın açıklamalarını sertleştirmeleri ve Babül Bendek gibi kritik noktaların Husilerin denetimine geçmesi sonrasında yeniden savaşın bölgeye yayılabilme ihtimali. Bir diğeri de Ukrayna ve Rusya arasındaki saldırıların dozunun artması ve Avrupa'nın da Rusya'ya karşı bir taraf olma ihtimali. Bu gelişmeler zaten fiyatlamalarda vardı. Yabancının çekilmesiyle birlikte borsa tarafında yerli yatırımcının ana hisselerde değil de performans olarak yan hisseler olarak tabir edilen, onların içinde de bulunan bazı sektör ve hisselere yönelimleri yatırımcıları hisseden çok fonlara yöneltmişti. Çünkü getirilere baktığınızda, yani bir 6 aylık ve 1 yıllık fon getirilerine baktığınızda hisse senedi performansının önüne geçmişti. Bu normalde olmaması gereken bir durum. Dolayısıyla bu sebeple endeks 13.900'de tutunamadı ve geri çekilmelerle zaten 13.000 puana geldi. Bunun altını da gördük seans içerisinde. Ve sonrasındaki süreç başladı. Demek ki bant aralığımız belli ve buradan bir tepkiyle 13.250 seviyesinden yeni haftaya başlıyoruz. Yukarı yönlü hareketlenmelerde hedef noktamız 13.900 seviyesi, ama ondan önce 13.500'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilecek miyiz? Buna bakacağız. Haber akışı çok önemli, gelişmeler çok önemli ve bununla birlikte borsada şirketlerin yine altına önemli çiziyorum. O hepimizi çok derin üzüntüye boğan deprem sonrasındaki süreçte, 6 Şubat depreminden sonraki süreçte nasıl Koç Holding ile başlayan hisse alım programları miktarlarının artması yatırımcıya yeniden borsaya olan güvenini pekiştirmişti. Benzer bir durumunda yine bu süreç içerisinde işlemesi 13.500'ün üzerine çıkmamızı daha da hızlandıracaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi 13.500 seviyesinin üzerine çıkmamızın hızlandıracağını söylediniz. Tabii o seviyelere de dikkat

0: çektiniz. Fon piyasasındaki gelişmelerin borsa üzerindeki etkisini geçtiğimiz hafta da gördük. Geçtiğimiz hafta yaklaşık %8'lik bir değer kaybıyla tamamlandı Borsa İstanbul'da. Şimdi süreç borsayı baskı altına almayacak ifadeleri var Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in. Tabii çok yeni bir olaydan da söz ediyoruz. Sektör endekslerinin de geneline yayılan böyle negatif bir görüntü karşımıza çıktı. 13.200'lerin yeniden görülmesi ve bu seviyelerin altının da test edilmesi ne anlatıyor bize acaba Belgin Hanım?
1: Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarından yola çıkarım. Belki detayları vermemiş olabilir ama ben kişisel olarak bir beyin fırtınası yaptığımda hisse alım programlarının miktarını arttırılması, hisse alım programlarının borsadaki 600 şirketin 600'üne de yayılması, miktarlar sermaye yapılarına göre düzenlenebilir. Aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu'nun da yine borsada alımlarla ben buradayım diyerek bir tür güvence mekanizmasının işletilmesi de son derece önemli olacaktır. Diğer esneklikler de sağlanabilir. Hisse alım programında şirketlere de bir takım kolaylıklar sağlanarak sermaye yapıları bozulmadan borsaya destek vermeleri ve bozulan fiyatlamaları ve bozulan, yıpranan güveni mekanizmasının yeniden çalışması için. Evet, burada bir sistematik bir risk değil, sistematik olmayan bir risk var. Ancak bu süreç içerisinde en az bu adımların atılması kadar denetleyici kurumların da bu sistem içerisinde güven pekiştirmeleri önemli. Başta Borsa Sermaye Piyasası Kurumu'nun denetim bölümleri dahil olmak üzere aracı kurumlar ve fon yönetim şirketlerindeki işleyişli sistematiğin bozulmayacak temellere oturtulması, yönetim ve yönetim kurulundaki üyelerin çok daha şeffaf ve net bir şekilde belirlenmesi, farklı bağlantıların olmaması gibi birçok unsur eş zamanlı olarak harekete geçirilmeli. Evet, Adalet Bakanlığı bir soruşturma başlattı. Bu gittikçe derinleşti. Masak bilgileri burada son derece önemli. Ama yatırımcının da belki kirasını ödeyeceği para, belki çocuğuna okunacağı paranın da bu fonlarda olduğunun bilinciyle hareket edilecektir. Bu gözle baktığımızda bu adımlar hemen bugünden yarın olmayacaktır. Ama seri bir şekilde bu süreç işleyecektir. Çünkü mesela bize Kasım ayına kadar süre vermişti. Bu şeffaflık ilkesi ve dolaşımdaki paylarla ilgili ve bozulan fiyatlamalarla ilgili önemli bir değerlendirmeydi. Ve Sayın Mehmet Şimşek'in de yurt dışı temaslarında en çok ona sorulan, belki en çok dosya olarak önüne getirilen de bu fiyatlamalar, bunlardan oluşturulan fonlardı. Fonların içine baktığımızda bazı fonlar likit para piyasası enstrümanlarından oluşur. Bazı fonlarsa örnek veriyorum %87 işte karma dediğimiz bu farklı sektör ve hisselerden ve bu geri kalanı da kira sertifikası gibi ya da işte para piyasası enstrümanı gibi enstrümanlardan oluşur. Bunların getirilerinin de haftalık, aylık bazda çok yakın takip edilmesi de yine aynı şekilde son derece önemli olacaktır. Portföylerin içine konulan hisse senetlerinde BIST 30 ve BIST 50 hisselerinin mutlaka olması, denge mekanizmasının çalışması gibi unsurlar yeni düzenlemeleri gerektirecektir. Ben bunların da hayata geçirilebileceğini düşünen taraftayım. Yani yaklaşık 40 yılımı bu sektöre vermiş birisi olarak güven ve denetim mekanizması çok hızlı ve çok doğru bir şekilde yönetilmesi gerekiyor.
0: Evet, şimdi burada güven mekanizmasına da dikkat çektiniz. Tabii sizin gibi önemli bir yani uzman, alanında uzman birini bulmuşken ben de soruları ardı ardına sıralıyorum. Şimdi şunu sormak isterim size. Şimdi MSCI bu gelişmelerden sonra ne dersiniz sizce Belgin Hanım? Bakış açısında nasıl bir değişiklik olur ya da olur mu? Ne dersiniz?
1: Şimdi MSCI bunu yakın takip ediyor mudur? Bence evet, her noktasında. Muhtemelen Sayın Şimşek'in önüne konulan dosyada ya da ondan istenen ya da işte gerçekleşenleri söylemesi ve takibi bir süreçtir. Ama beni üzen en önemli husus da şudur. Benim ülkemdeki denetim mekanizmaları keşke Sayın Şimşek'in de bu dosyaları korsalardı. MSCI'dan böyle bir şeyin gelmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye girmesi ve bu uyarıları biraz gecikmeli olarak biraz eleştirelim. Biraz gecikmeli olarak devreye koyması bu noktaya getirdi. Takip edecektir çünkü Kasım'a kadar

0: Piyasalardaki yani borsa ve fon piyasasındaki hareketleri ve alınan kararları takip edecek. Çok büyük miktardaki bir paranın olması bu hareketi biraz daha genel yayılacağını gösteriyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konu Sayın Şimşek tarafından iletildikten sonra hızlı bir şekilde harekete geçirmesi için talimat vermesi de Sayın Erdoğan'ın bu konuya hassasiyetini gösteriyor. Ve bu gelişmeleri de yakın takip edeceğim. Onu tanıyan birisi olarak söyleyeyim. Bu gelişmeleri yakın takip edecektir. Çünkü bu sıcak para hareketi ve ülkeye sonrasında yatırım amaçlı para girişini de etmeyecek bir unsurdur. Hatta biraz daha kapsamı genişletelim. Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke notunu da etkileyecek bir unsurdur. Türkiye bu konuda ne kadar adil, ne kadar dikkatli, ne kadar güveni oluşturacak mekanizmaları hızlı bir şekilde devreye sokarsa bu durum MSCI'nin de pozitif yönde dikkatinden kaçmayacaktır.
1: Peki bu noktada FTSE Russell'ın da bir 6 Ekim'de gerçekleştireceği yıllık ülke sınıflandırması gözden geçirmesi kapsamında tüm hisse senedi piyasalarının durumuna ilişkin bir güncelleme yayımlayacağını da göz önünde bulundurursak ve SPK'nın bazı yatırım fonlarına yönelik aldığı önlemlerin farkındayız ve gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğiz diyor FTSE Russell. Siz bu tarafı nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
0: Doğrudur. Türkiye'de öncelikle finansal okuryazarlık, yani finansal okuryazarlığı aracı kurumların verdiği eğitimleri yatırımcı toplamak için değil de gerçek finansal okuryazarlığı oluşturmak için. Bir diğeri, bankalardaki özellikle fon yönetenler dahil olmak üzere ya da müşteri ilişkileri departmanları dahil olmak üzere şubeler bazında da diyorum. Özellikle önemli olan nokta şudur. Yatırım araçlarıyla ilgili doğru bilgilere sahip olması. Yani Türkiye'de yatırım uzmanlığı mekanizmasını, kapsamlı bilen yatırım uzmanlığı mekanizmasını geliştirmek. Özellikle sermaye piyasasında çalışan birçok kişi var belgelere sahip olan. Bunları doğru ve aktif bir şekilde kullanması önemli. Diğer boyutu ise borsaya açılmış olan şirketlerin özellikle kendi bünyelerinde de bu anlamda danışmanlar ve yatırım danışmanları çalıştırmaları da son derece önemli. Çünkü şöyle haberleri de görüyoruz. Ben borsadaki performans şirket halka arz olmuş. Ben borsadaki performansına bakmıyorum. Ben ticari faaliyetlerime bakıyorum diyen yöneticiler ve şirket patronları değil. Aynı zamanda bunun bilincinde olan halka arzdan sonraki süreçte şirketlerin performansının, kredibilitelerinin, itibarlarının, tanınmışlıklarının da önünü açacak adımların oluşması gerekiyor. Yani köklü bir reform gerekiyor. Bence MSCI'nin asıl istediği buydu. Dolaşımsal bir konu, dolaşımdaki paylar sadece portföy yönetim şirketleri değil. Bu mekanizmanın da sağlıklı işlemesi sadece aracı kurumların tek elinde değil, devletin denetim mekanizmalarında kontrolünde olması gerekiyor. Ona hangi hisseler, ne amaçla alınıyor? Bunlarla ilgili araştırmalar ne boyutta yapıldı? Yani yatırım danışmanlığı ve araştırma bölümlerinin en az portföy yönetimi ve portföy yöneticisi kadar konuya vakıf olan ekiplerce yönetilmesi çok önemli olacaktır. Keza aynı durum bankalarda parasını mevduatta ve fonda değerlendirecek olan kişilerin de yine müşteri temsilcileri ve yatırım danışmanlarının köklü bilgilendirilmeleri de ve bunun genele yayılması da son derece önemlidir.
1: Evet, bir de şimdi Belgin Hanım, bu hafta yine tüm bu gelişmelerle birlikte yoğun bir gündem olacak. New York'ta liderlerin temaslarının gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD Başkanı Trump'la bir görüşmesi bekleniyor. Xi Jinping'in de New York teması var. İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler'de konuşma yapması bekleniyor. Buradaki gündeme baktığımız zaman hem küresel cepheden baktığımızda hem de aslında iç piyasa için fiyatlamaları değiştirebilecek bir gündem olacak mı? Yani biz böyle Ekim, Kasım, Aralık aylarında ne katalizör etki oluşturabilir? Önümüze baktığımız zaman nasıl bir öngörünüz var, ne dersiniz?
0: Şimdi şunu ifade etmeliyim ki tüm bu siyasi kargaşa, yurt içi yurt dışı gelişmelerin dışında Türkiye'nin izlediği çok önemli bir siyasi rota da var. Nedir bu siyasi rota? Savunma

0: sanayi tarafında çok ciddi adımların atılması, gerçekleşmelerin ortaya konması. Diğeri ise dış politikanın, zorlu dış politikanın özellikle hem Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli adımları ve söylemleriyle şekillenmesi var. Burada Türkiye'nin özellikle Körfez'deki bu savaş sürecinde bölgedeki ülkeler için bir denge unsuru oluşturması ve aynı şekilde de özellikle Suudi Arabistan ve Türkiye'de yer aldığı bölgedeki bir oluşumun olması. Bununla birlikte yakınlaşan Yunanistan ve İsrail ve Türkiye karşıtı eylemler, söylemler, adaların silahlanması gibi unsurlara karşı yine Türkiye'nin farklı bir cephede mücadelesi ve bununla beraber yine Suriye, Irak, İran hattındaki süreçler. Tüm bunlar işin siyasi boyutları ve bu gelişmeler yakinen takip edilmesi gerekiyor. Sayın Erdoğan'ın Trump'la yapması da planlanan görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı, Körfez'deki gelişmeler ana odak noktası olacaktır. Burada önemli olan Türkiye ilişkileri de neydi? Kasta yaptırımları, F-35 gibi Trump'ın NATO zirvesindeki vaatlerinin hayata geçirilme süreci. Çünkü seçime hazırlanan bir Trump da var. Ve bu zorlu süreçte belli ki Kasım'dan sonraki tabloya göre şekillenecek. Bunların takvimlerinin belirlenmesi de son derece önemli olacaktır. Ve Sayın Erdoğan'ın yine yapacağı konuşmada dikkat çekeceği hususlar o bölgeye ilişkin. Bölgeye oldukça vakıf olan ve dengeleyici ya da lider konumunda ya da hemen hemen bütün oluşumların içerisinde yer alan ve gerek Rusya-Ukrayna savaşındaki performansı, gerek İran ve Amerika arasındaki süreçteki bölgedeki o yükselen tansiyonu dengeleyen adımlarını dikkate alacak olursak, ben Sayın Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmaların odağında bu gelişmeler ve Türkiye-Amerika ilişkilerindeki takvimin, yani bu söylemiş olduğum adımların ne zaman gerçekleşeceğine dair net bilgilerin açıklamaları vereceğini düşünüyorum. O yüzden dikkatle takip edeceğim.
1: Evet, gözler bir yandan da New York'ta dediğiniz gibi. Şimdi FED, ECB, Japonya faiz artışına gitti. İngiltere Merkez Bankası sabit tuttu. Piyasalarda gelecek yılın ortasına kadar da FED'den faiz artış beklentileri var. Avrupa ve İngiltere için de faiz artış beklentileri öne çıkıyor. Japonya'dan da 2 faiz artışı beklentileri var. Yani küresel merkez bankalarında faiz indirim döngüsünden yeni bir küresel sıkılaşma dönemine mi geçiyoruz? Ne dersiniz?
0: Mecburlar. Çünkü çok ciddi büyümelerde aşağı yönlü risklerin oluştu. Petrol fiyatlamasının kontrol edilemediği ve 100 doların üzerindeki seyrinde tansiyonun düşmediğini görüyoruz. İran'ın son açıklamaları, Suudi Arabistan'ın üretim kapasitesinin düşmesi de işin diğer boyutu tansiyonu yükselmesinde. Ve bir de tabii ki Trump belirsizliği var yaklaşan Kasım'la birlikte. Ama tüm bunlardan ayrı olarak da merkez bankalarının özellikle bu para piyasalarında ve hisse senedi piyasalarındaki gelişmeleri yakın takip etmeleri ve o da enflasyonla birlikte büyümeyi de koymaları. Dikkat ederseniz FED son faiz artışında özellikle büyüme rakamlarında da revizelere gitti ve burada sadece hedefim enflasyon değil aynı zamanda büyümedir dedi. Çünkü mevcut borç yükünün giderilebilmesi için, ödenebilmesi için büyümenin de gerçekleşmesi gerekiyor. Bu bana şunu düşündürdü. Bu bir tedbir adımı, bir faiz artış döngüsü değil. Gelişmelere bağlı olarak merkez bankaları gerekli olduğu hallerde faiz artırır, düşürebilir de. Ama büyümeyi odağa koyuyorsa enflasyondan vazgeçmeden bu biraz taviz verebileceğine, enflasyondaki yüksek seyrin devam edebilmesine göz yumacaklarını gösteriyor. FED'den sonra Japonya Merkez Bankası'nın adımları da aynı şekilde. Çünkü zayıflayan yen ister istemez pariteler üzerinden doları güçlendiriyor. Ve bu durumda en çok yarayan, değer kazanan Çin Merkez Bankası'nın adımlarıyla Yuan'ın yeni bir convertible olmasa da convertible bir paraymış gibi, dolaşımdaki bir paraymış gibi piyasalar üzerinde dikkat çekmesi. Dolayısıyla merkez bankaları, Avrupa Merkez Bankası

0: enflasyon ve büyüme benim odağımda. Ben bu borcu ödeyebilmek için, çünkü Avrupa'nın tam ortasında bir savaş var ve bu savaşın ne yöne evrileceğini bilmiyorum diyor. Doğru mu? Doğru. Bunda bir tefek diyor ki evet, bir İran'la Amerika arasındaki gerilim devam ediyor. Petrol fiyatlarında bozulma var. Ben veri odaklı olacağım, gelişmeleri takip edeceğim. Ama bununla birlikte doların pariteler üzerinden aşırı değerlenmesini de yakın takip edeceğim mesajı veriyor. Ve bağımsızlığını da bir tür ilan etti. Çünkü Trump'a rağmen FED faiz arttırdı. Evet, demek ki bağımsızmış mesajı da verildi. Bununla birlikte 18 FED üyesinden 16'sının oy birliğiyle burada faiz artışını desteklemeleri ise Amerika'nın aşırı borç yükünün özellikle telafi edilebilmesi için de bu kaçınılmazdı mesajı veriyor. Sonuç itibariyle küresel piyasalarda evet faizlerde bir artış var ama bana göre bu bir faiz artış döngüsünün başındayız sinyali henüz vermiş değil.
1: Belgin Hanım, çok teşekkür ederiz kıymetli değerlendirmeleriniz ve katılımınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş'ti konuğumuz. Şimdi kıymetli bir konuğumuz daha var. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bizimle birlikte. Bora Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
2: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi haftalar, günaydınlar. Şimdi Bora Bey, başından beri süreci takip ediyoruz. Gece de fon tasfiyelerinin süresinin uzatıldığını gördük. SPK'nın tasfiye kararı aldığı fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmış oldu. Ardı ardına gelen adımlar var. Bütün bir karardan bahsediyoruz aslında baktığımızda. SPK, BDDK, işte Finansal İstikrar Komitesi, Merkez Bankası'ndan gelen adımları takip ettik. Adalet Bakanı Akın Gürley'in de açıklamaları oldu. Bundan sonraki süreç nasıl olacak?
2: Evet, baktığımız zaman bunun çalkantısını bir haftadır, hatta daha öncesinde pusulayla Ağustos'ta başlayan süreç şu anda devam ediyor. Ama geçen hafta diğer kurumların da olaya girmesiyle akabinde hemen adımlar atılmaya başlandı. Ben bir tek şunu ilave etmek istiyorum aslında. Şu saatten sonra ilgili fondaki hisse senetlerini ayrı bir pazara alıp bunların endeks ağırlıklarını azaltıp tamamen ortadan kaldırıp ayrı pazar altında bu hisse senetlerinin takip edilmesi daha sağlıklı olacak düşüncesindeyim. Eğer bu da yapılırsa en azından endeks üzerindeki baskının kalkmış olacağını göreceğiz. Çünkü halen bu hisse senetlerin endeks ağırlıkları var. Cuma günü mesela bir ara baktım, 11-12 tane hisse senedi, taban olan hisse senedi 100-120 puan endeksi yaklaşık %1 zaten aşağıda tutuyordu. O yüzden açıkçası hani böyle bir önlem de alınırsa en azından endeks tarafı daha rahat hareket eder düşüncesindeyim. Yoksa alınan önlemler gayet iyi, hızlı alınmış adımlar. Ama bundan sonraki süreç içinde yine yetmeyebilir mantığı olursa hani böyle bir durumda gündeme getirilebilir düşüncesindeyim.
1: Evet, şimdi bu düşüncenizin üzerine aslında tam da şunu sormak isterim. Peki biz şimdi acaba bu etkiyi tam olarak gördük mü? Baktığımızda taban taban giden hisseler, fonda yer alan hisselerde sizin de bahsettiğiniz gibi. Yoksa tabii süreç çok daha yeni. 6 aylık bir süreci de konuşacağız. İşte buna yoğunlaşmaya başladık. Bu baskı acaba azalır mı? Bu hafta nasıl bir Borsa İstanbul görürüz? En kötü fiyatlama borsa üzerinde geride kaldı diyebilir miyiz? Bu hafta ne dersiniz?
2: Evet, bunu söyleyebilmemiz için bir kere panik havasının dağılmış olması ve bunun genele yayılma etkisi var mı, bunu görmemiz lazım. Yani diğer fonları sirayet ediyor mu? Açıkçası bunu bitti dememiz için bence çok erken olduğunu düşünüyorum ben. Açıkçası alınan önlemler iyi ama burada yayılma etkisini görmekte fayda var. Hani burada sıfır stopaj var. Bundan vazgeçecek mi yatırımcı? Diğer fonlarda tedirgin olan para ne yapacak? Hani bunları takip etmemiz lazım. Ama alınan önlemler neticesinde burada bir durum olursa ki ben hep şunu söylüyorum. Bu sürecin sonunda temel rasyonel fiyatlamaya geri dönmüş olacağız. Çünkü şöyle bir durum var. Satışı tetikleyen nedir? Taban olan hisse senetlerinde sıkışan yatırımcı orayı satamayınca dönüp

0: diğer sağlam hisse senetlerine, likit kağıt olan hisse senetlerine vermeye devam ediyor. Bu da sarmal şeklinde endekse baskıyı beraberinde getiriyor. O yüzden öncelikli olarak bu sarmaldan çıkmamız lazım. Ben bu etkinin azalarak devam edeceğini düşünmek istiyorum. Çünkü ardı ardına adımlar atılıyor ve yenilerinin de gelmesi belki söz konusu olacak. O yüzden hani bitti devam ediyoruz ki mesela şu anda mesela yurt dışı bugün güzel çek ama biz buna ne kadar iştirak edebileceğiz? Çünkü şu anda kendi iç problemimizle şu anda ilgileniyoruz. O yüzden dediğim gibi önümüzdeki 1-2 hafta bu anlamda kritik olacak düşüncesindeyim. Temel olarak geldiğimiz noktaların ben güzel bir yerlerde olduğunu düşünüyorum. Endeksin yani BIST 30, BIST 50 bünyesinde yatırımcılar setçi olmak kaydıyla para girişi yapıp bu hisse senetlerinden orta uzun vadeli yatırım yapabilir düşüncesindeyim BIST 30, BIST 50 hisse senetleri için.
1: Evet, şimdi etkinin azalarak devam edeceğini söylüyorsunuz. Şimdi fon sektöründe likidite yönetimi ve portföy yoğunlaşması açısından artık yeni bir döneme giriş yapıyoruz. Atılan adımlarla birlikte yatırımcılara biraz daha detaylandırabilir misiniz? Nelere dikkat etmeliler, neler söylersiniz?
0: Evet, öncelikli olarak kurumlarındaki ilgili uzmanlarına danışıp buradan yardım alabilirler ve dediğim gibi bu saatten sonra bu bir dönüşüm, açıkçası bir değişimin başındayız. Hani eski dinamiklere dönüyoruz. Bundan sonraki süreçte temeli sağlam, bilançoları beklentisi iyi olacak, borçluluğu az, cash üreten şirketlere yönelmelerini ben tavsiye ediyorum yatırımcılara ki bu yönde hareket etmeleri gerekiyor çünkü açıkçası şu anda birçok hisse senedi oyundan düşmüş durumda. Hani içeride kalacak yatırımcılar için de şu anda BIST 30, BIST 50 bünyesinde zaten yaklaşık 1-2 yıldır cazip olan hisse senetleri daha cazip hale gelmeye başladı. O yüzden seçici olmak kaydıyla kurumlarındaki uzmanlarına danışarak bu hisse senetlerine rahatlıkla yatırım yapabilirler düşüncesindeyim ben.
1: Evet, şimdi peki fon piyasasındaki gelişmelerin borsa üzerindeki etkisini gördük geçtiğimiz hafta. Süreç borsayı baskı altına almayacak dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Tabii çok da yeni bir olaydan söz ediyoruz. Sektör endekslerinin genelinde de negatif bir fiyatlamayı takip ettik. Şimdi 13.200'lerin bu 13.200 seviyelerine gelinmesi, geçtiğimiz hafta yine 13.200'lerin altındaki seviyelerin görülmesi ne anlatıyor Bora Bey?
0: Baktığımız zaman burada şunu söylüyorduk daha önceki yayınlarda da dile getirdim. Endeks 5-10 tane hisse senediyle zaten 15 bin lira kadar gelmişti. Yani zaten burada taban olan bir hisse senedi senetleri endeksi buralara kadar getirmişti. Zaten BIST 30 bünyesindeki şirketlerin birçoğu bu yükselişe çok randımanlı iştirak edemedi. O yüzden şu anda nasıl o zaman endeks tarafında görece olarak baktığımızda rasyonel bir fiyatlama yoksa şu anda da bu hisse senetlerin tabanıyla endeksin geri çekilmesinde yine rasyonel bir fiyatlama yok. Burada hisse senedi bazı hareketler ön plana çıkacak. Tabii ki bu hisse senetlerin endeks üzerindeki etkisi sıfırlanana kadar veya nötr olana kadar. Çünkü dediğim gibi şu anda bu hisse senetlerinde BIST 30'da olanı var, BIST 50'de olanı var, BIST 100'de olanı var. Bunların tabanları seri şekilde devam ederse endeksi baskı altında azalarak da olsa baskı altında tutmaya devam edecek. O yüzden öncelikli olarak bu sarmaldan bence kurtulması lazım. Bunun için en iyi yol bu fonda bulunan hisse senetlerinin aynı pazar halinde endeks ağırlıklarının sıfırlanarak takip edilmesi diye düşünüyorum ben. Ondan sonra zaten rasyonel bir fiyatlamaya geçeceğiz. Endeks şu anda zaten hani açıkçası 13.300'ün altında çok kalıcılık beklemen panik halinde hareketler olur. Ama bu hisse senedinin ağırlığı bu şekilde devam edip endeksi baskı altında tutmaya devam edip BIST 30 tarafında hareket göremezsek endekste geri çekilmenin bir miktar daha devamı o anlamda beklenebilir. Yani bunu şöyle demek istiyorum. 130-120 tane hisse senedi taban alıyor. Bunların birçoğu endeks üzerinde ağırlığı var. Endeks BIST 30 değerini hak eden hisse senedi hareket etmezse bunlar endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek. O yüzden de dediğim gibi setçi olma döneminde olduğumuz bir döneme girdik. Yani dediğim gibi eğer bu hisse senetleri ayrı pazarda

0: endeks sağlıkları sıfırlanarak takip edilirse biz burada gerçek fiyatlamaları görmeye başlayacağız. Ta ki bu fon satışları ve diğer sıkışan yatırımcıların satışları bittikten sonra endekste bir rahatlama göreceğiz, ama bu tabii bugünden yarın olacak bir süreç değil. Bir miktar daha sancılı bir süreç görebiliriz, ama Allah'tan arka arkaya adımlar atıldığı için bu adımda gelirse ben çok daha rahatlayacağımızı düşünüyorum.
1: Evet Bora Bey, şimdi siz endeks ağırlıklarına dikkat çektiniz ve buradaki önerinizi dile getirdiniz. Şimdi bu gelişmelerle birlikte MSCI bu gelişmelerden sonra ne der? Nasıl bir öngörünüz var? Bakış açısında bir değişiklik olur mu? Ne dersiniz?
0: Hani cuma günü yapılan açıklamalara bir bakarsak hani devam diyor. Yine bakacağız, istişare edeceğiz diyor, ama zaten atılan adımlar onların istediği adımlardı. O yüzden hani arkası da gelirse ben açıkçası şu anda söyleyeyim, eğer siyasi bir şey olmazsa MSI'nin FTSE'nin istediğini aldığını düşünüyorum ben bizim piyasalar bazında.
1: Evet, şimdi bu hafta yine tüm bu gelişmelerle birlikte yoğun bir gündem olacak. New York'ta liderlerin temaslarının gerçekleşmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi, işte Xi Jinping'in de New York temasları, İran Dışişleri Bakanı'nın da Birleşmiş Milletler'de konuşma yapması bekleniyor. Şimdi buradaki gündeme hem küresel cepheden baktığımızda hem de iç piyasa için fiyatlamaları değiştirebilecek bir gündem olacak mı? Yani Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ne katalizör etki oluşturabilir? Neler öngörüyorsunuz?
0: Bir kere Amerikan seçimlerinden sonra savaşın tamamen her taraf olma ihtimali var. Şu anda tabii yayılma etkisi gözlemleniyor. Rusya-Ukrayna arasında çok sert çatışmalar, hatta Avrupa'nın bile devreye girebileceği savaş konusundaki hazırlıklar bunu gösteriyor. Aslında baktığımız zaman tamamen ateşten gömlek bir ortamdayız. Orta Doğu'da yine yayılma etkisi var. Ama şu anda aklı selim şekilde davranılıp orta yoldan bulunup her cephede savaşların sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. En azından ateşkeslerin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü petrol artık 98 yüzlere yerleşmeye başladı. Eğer bir şekilde devam ederse merkez bankalarını ve o anlamda ülkeleri çok zor zamanlar bekleyecek düşüncesindeyim. O yüzden hani bir an evvel olumlu mesajlarla burada tansiyonların düşürülmesini, önümüzdeki dönemin, ki şu anda ben bunun piyasaların bu anlamda buna, ki özellikle bizim geldiğimiz seviyeler itibariyle aç olduğumuzu düşünüyorum ve olumlu haberlere bu bizim içerideki sorunumuz halledildikten sonra yukarı hareketlerin gerçek ederini hak eden hisse senetleri önderliğinde daha yukarı seviyelere gideceği düşüncesindeyim. Dediğim gibi dünya bazında da baktığımız zaman aynı şekilde artık çünkü kontrolden çıkmasına bu savaşların izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olay çok ayrı boyutlara gitmeye başladı. O yüzden hani Birleşmiş Milletler'deki açıklamaları çok iyi analiz edip sarı satır aralarını okumakta fayda olduğunu ve ona göre bir yön tayinde bulmanın gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, şimdi Bora Bey, burada petrol fiyatlarına bir parantez açmakta fayda var. ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken bu hafta New York'taki temasları ve diplomasi trafiği yakından izlenecek. Şimdi Brent petrolün 109 dolarlardan 100 doların altına gerilemesini de dikkate aldığımızda, ki şu anda böyle 100 dolar sınırında, piyasa şu anda jeopolitik riskin ne kadarını fiyatlıyor? New York'tan gelecek açıklamalar petrolün yönünde yeni bir kırılım oluşturabilir mi? Ne dersiniz?
0: Tabii ki olumlu gelişmeler halinde. Açıkçası ben daha önceki yayınlarda da dile getirdim. Petrolün varilinin 75-80 bandında stabilize olması biz dahil bütün merkez bankalarını rahatlatacaktır düşüncesindeyim. Ve önümüzdeki dönemde bunun faydalarını piyasalar üzerinde göreceğimi düşüncesindeyim. Şu anda tabii ki bir oynaklık var. Belirsizlik var. Belirsizlik etkisinde petrol bunu fiyatlıyor. Çünkü cepheler yayılmaya başladı. Husiler Suudi Arabistan. İsrail şu anda seçimlerden ötürü kenarda kaldı. Amerika'da seçimler yaklaşıyor. Ki açıklamalar seçimler sonra savaşın sonlanacağı yönünde. Ama Rusya, Ukrayna, Avrupa denkleminde dikkat edilmesi gereken gelişmeler oluyor. Hani bunların hepsinin total olarak gelecek olumlu haberlerle petrol fiyatlarının 75-80 bandında stabilize

0: olması, oynaklığın kaybolması veya o bankta yatağa girmesi, ben önümüzdeki dönemde merkez bankaların eline oldukça rahatlatacağı düşüncesindeyim. Yoksa aksi evet. durumda olay çığırından çıkarsa $115-$120 dolarların geçilmesi bu sefer dünya çapında çok daha fazla derin bir krize sebebiyet verilir. O yüzden aklı selim şekilde inşallah güzel haberlerin geldiği evet. günleri biliyoruzdur diye düşünüyorum.
1: Bora Bey, çok kıymetliydi değerlendirmeleriniz. Çok teşekkür ederiz katılımınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Sizlere de iyi haftalar dileriz. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal'dı konuğumuz ve seans öncesini burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM'yi taktı, yapma

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkalp genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkalp genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişlerini

0: alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Sema Ertekin, piyasalar yeni haftaya geçen haftanın hesabıyla giriyor. Çarşamba şoktu, perşembe tepkiydi, cuma ise piyasanın hala tam anlamıyla sakinleşmediğini gösterdi. Ancak satışın sektörler arasında Borsa İstanbul'da farklılaşması önemli. Geçen hafta sert satış Borsa İstanbul'da %8'in üzerinde bir kayıp gösterdi. Şimdi piyasanın ihtiyacı yeni bir güçlü yükselişten önce likidite kanallarının normalleştiğini görmek. Ve Brent petrol 101 doların üzerinde, ons altın 4350 doların üzerinde fiyatlanıyor. Dolar, petrol yüksek, jeopolitik risk yüksek, enflasyon beklentisi canlı, sonuç faiz indirimi alanı daralıyor. Tahvil faizleri yüksek kalıyor, risk iştahı zayıflıyor ve petrol 100 doların üzerinde kalırsa enflasyon yeniden öne çıkıyor. Altın 4350 doların üzerinde dedik ve yatırımcı hala güvenli liman arayışında. Peki yeni haftada ne değişecek? Türkiye'de güven ve kapasite verileri, küreselde PMI'lar, FED üyelerinden de mesajlarını takip edeceğiz bu hafta. Faiz beklentileri, petrol, tahvil faizleri ve fon piyasasındaki normalleşme. Geçen hafta risk fiyatlandı. Yeni haftada sıra yön arayışında ve biz de piyasaların yeni haftadaki rotasını açacağız. Gündem başlıklarıyla paranın rotası başlasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta, Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'ya gitti. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını paylaşacak ve Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na Salı günü 16. kez hitap etmiş olacak. Erdoğan'ın konuşmasının da Türkiye saatiyle 18.30'da olması bekleniyor. Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump ve eşinin vereceği davette katılacak ve 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika etkinliğinde de iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı boyutları ele alınacak. Devam edelim. Bir başka önemli gündem maddesi ekrana geliyor.

saldırıya sert ve uzun süreli karşılık verileceğini açıkladı. Devam edelim. IMF küresel borç 2029'da %100'ün üzerine çıkacak dedi. Uluslararası Para Fonu hükümetlerin bütçe açıklarını azaltarak bütçe açıklarını azaltmak ve rekor seviyeye ulaşan küresel borcu kontrol altına almak için daha fazla adım atması gerektiğini bildirdi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva mali konsolidasyon gerektiği konusunda uzun süredir uyarıda bulunduklarını, bu konuda farkındalık oluşmasına rağmen yeterli adım atılmadığını da söyledi. IMF tahminlerine göre küresel kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı daha önce öngörülenden 2 yıl erken şekilde 2029'da %100'ün üzerine çıkacak. Artışın başlıca Amerika ve Çin'deki borç yükselişinden kaynaklanması bekleniyor. Devam edelim. Enflasyonda sorun yalnızca petrol fiyatları değil. FED üyesi Kaşgari, Minneapolis FED Başkanı Neil Kaşgari, Amerika'da enflasyonun yalnızca yükselen petrol fiyatlarından kaynaklanmadığını, ekonominin genelinde fiyat baskılarının yüksek seyrettiğini söyledi. Kaşgari, enerji ve gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında bile enflasyon hala çok yüksek dedi. Devam edelim. Goldman Sachs'ın doğalgaz için yeni bir senaryosu var. Goldman Sachs, Basra Körfezi'nden sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatının kış döneminde belirgin şekilde toparlanmaması halinde Avrupa ve Asya'da doğalgaz fiyatlarının sert yükseliş gösterebileceği uyarısını yeniledi. Banka ortalama kış hava koşulları varsayımı altında Basra Körfezi'nden LNG ihracatında anlamlı bir iyileşme yaşanmaması durumunda da Avrupa'nın gösterge doğalgaz kontratı TTF'in yıl sonuna kadar megawatt saat başına 105 euroya, Asya LNG piyasasının gösterge fiyatı JKM'in ise 35 dolara ulaşabileceğini öngördü. Gündem başlıklarını aktardık. Şimdi rakamlarla, grafiklerle, son fiyatlamalarla konuşalım. Bakalım grafikler bize ne söyleyecek? Yönetmenim ekrana verdi Brent petrolün fiyatlamasını. 102,5 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol takip ediyoruz. Biraz gevşedi Brent petroldeki fiyatlama ama hala 100 doların üzerinde takip ettiğimiz bir Brent petrol var. %1,2 oranında da aşağı yönlü hareket ediyor. Ons altınla devam edelim. Ons altın tarafında da yatırımcının güvenli liman arayışının devam ettiğini izliyoruz. Ons altında 4353 dolardan fiyatlanıyor. Yarım puanın biraz yukarısında geri çekilme hareketi var ons altında. Dolar endeksi güçlendi. Dolar endeksi tarafındaki son duruma bakalım. 100 seviyesinde dolar endeksi 0.13'te yukarı yönlü hareket ediyor. Küresel haritaya bakalım. Yatırımcı görünümü nasıl? Küresel piyasalarda son durum ne? Asya ile başlayalım. Asya tarafında Çin Şangay 0.68 yükseldi. 3938 puanda. Güney Kore'de %1,5'a yakın kazanç takip ediyoruz. 6.990 puandan geçiyor. Hindistan'da 0.57'lik yükseliş var. Hong Kong tarafında 0.63'lük kazanç takip ediyoruz. Bakalım Amerika tarafında durum ne? 0.35 yukarıda S&P 500. 7.676 puandan geçiyor. Nasdaq yarım puanın üzerinde yükseldi. 29.794 puanda. Dow Jones'ta da 0.39'luk bir kazanç var. 51.879 puandan geçti. Avrupa tarafında kırmızı bir tablo vardı haftanın son işlem gününde. %1.45 oranında geri çekildi. Londra 10.659 puandan geçti. Frankfurt'ta da %1.5'un üzerinde kayıp vardı. 25.304 puandan geçti. 19.513 puandan kapattı Madrid. %1.6'lık geri çekilmeyle Paris'e bakalım. Paris'te de %1.5'a yakın düşüş vardı. 8.065 puandan geçti. Borsa İstanbul'da çarşamba günü yaşanan şokun ardından ekonomi yönetiminin hızlı müdahalesi ve her kanaldan müdahalesiyle Borsa İstanbul'da cuma gününü %1,6'lık geri çekilmeyle kapattı. 13.284 puandan kapandı. Yeni hafta önemli. Fon tarafındaki likidite krizinin çözülüp çözülmediği yakından takip edilecek. Bugün Borsa İstanbul güne nasıl başlayacak takip edeceğiz. Tabi Borsa İstanbul'daki sektörel ayrışmalar da oldukça önemliydi. Bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık nasıl kapattı haftayı?
bankacılık endeksindeki son durumda yarım puanın üzerinde kayıpla kapattı. 16.405 puandan geçti. Tüm tabloları, fiyatlamaları, verileri, beklentileri konuşacağız ve konuğum şimdi Cenk Bilgi.

0: Stratejist paranın rotasında. Günaydın Cenk Bey, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Geçen hafta gerçekten bir şoktu. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü Borsa İstanbul'daki görünüm geri çekilerek kapattı haftayı. Nasıl bir başlangıç bekliyorsunuz bugün Borsa İstanbul'da?
1: Temkinli ve ürkek yapının devam etmesini bekleriz açıkçası. İlk önce 13.200 ve 13.000 seviyeleri önemli olacak burada. Biraz daha fonlardan kaynaklanan sıkıntıların daha normalize olduğu, yani sıkıntılar devam etse de dalga hareketlerinin biraz küçüldüğü bir hafta yaşayabiliriz. Ama çok yukarı yönlü umut vermek çok doğru olmaz şimdilik. Biraz baskılı seyredeceğiz gibi gözüküyor bu haftada. Özellikle yurt dışında da tansiyon yüksekken, hele Ukrayna Rusya tarafında da yükselmeye başlamışken, bunlar da fiyatları baskılayacaktır. Bir tek burada işte Brent tarafındaki, en azından spot tarafta 100 doların altına gelmesini belki olumlu bir başlık olarak sayabiliriz.
0: Borsa İstanbul'da aslında Cuma günkü kapanışı borsa düştü diye okumak da biraz eksik kalır gibi. Çünkü 13.284 puanlık kapanışın arkasında 3 ayrı satış dalgası da vardı. Şimdi küresel tarafta faiz, bir taraftan petrol baskısı ve diğer tarafta içeride yaşanan fon piyasasındaki o likidite sorunu ve sektörler arasındaki belirgin ayrışma. Yatırımcı yeni haftaya nasıl başlayacak? Yatırımcı gözüyle nasıl değerlendirirsiniz tüm yaşananları?
1: Yani yatırımcı bu konulardan kendini sıyırabildiyse daha temkinli hareket edecek. Zaten hani biz uzun zamandır risk seviyelerinin çok yükselmemesi gerektiğini, hazır dışarıda bu kadar gerginlik varken, işler çok iyi gitmiyorken çok sert riskler alınmaması gerektiğini hep vurguluyorduk, söylüyorduk. Cuma günü de belirttiğim gibi onlarda yaşanan bu satış dalgaları ya da işte bunlara bağlı hisse senetlerindeki aşağı doğru baskıdan dolayı endeks zaten kendiliğinden %1'e yakın her gün kan kaybedecek. Buna karşılık işte bankacılık endeksinin veya
0: Cenk
1: işte...
0: Cenk Bey, bir virgül koyalım. Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir açıklaması var. Sorunlar adalet önünde hesap verecek. Soruşturma çok yönlü devam ediyor dedi. Vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir dedi. Soruşturmayı ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızla Katılım Evim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam etmektedir dedi Adalet Bakanı. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buls Yatırım Menkul Değerler, Buls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri dondurulmuştur. Bu kapsamda soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla da Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASA müzekkereler yazılmıştır. Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri imza yetkileriyle bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürünmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Önemli. Şimdi bir tarafta ekonomi yönetimi tüm kanallardan durumu kontrol almaya çalışırken diğer taraftan da adalet tarafında da bu aksiyonların alınması çok önemli değil mi? Yatırımcının gözüyle de bakarsak.
1: Tabii ki önemli. Yani bundan sonra böyle bir şey yaşanmaması adına zaten önlemler çok geniş çaplı yapılıyor. Yani araç

0: araştırmalar ya da işte kovuşturmalar. Biz artık hani bu işin içinde kalmış yatırımcıların akıbetini tabii ki devlet kanalıyla devlet kurumları belirleyecek. Ne şekilde bu işin içinden çıkılacak. Bunun dışında kalan yatırımcılara da daha dikkatli olmaları için önerilerde bulunabiliriz, tavsiyelerde bulunabiliriz. Daha önce de söyledik. Finansal okuryazarlık tarafı çok önemli. Bunu önemli bir çerçeveye oturtmak lazım. Asla sosyal medya okuryazarlığı finansal okuryazarlıkla aynı değildir. Bunu ayrıştırmak lazım. Biraz daha paramızı kime emanet ediyoruz, ne gibi riskler alıyoruz. Bunu bilmeden hareket ediyorsak çok yazık oluyor işte sonuçta. Bayağı bir sıkıntı çekiyor insanlar. Daha dikkatli hareket edecekler, daha ürkek hareket edecekler. Çünkü para ürkektir, korkaktır. İnsanların da buna göre hareket etmesi lazım. Dişinden tırnağından arttırdığı birikimlerini daha dikkatli kanallara yönlendirmeleri lazım diyelim.
1: Peki Borsa İstanbul'da yeni haftanın tepki hareketini o kalıcı trend değişimiyle değişiminden ayıracak diyeyim. En önemli gösterge ne olacak bizim için?
0: Yani bu hafta öyle bir mucize olur bu. Şöyle bir şey olabilir. Dışarıdan gelebilecek bir ateşkes veya işte Rusya-Ukrayna tarafında belki bu kadar şiddetlenmişken savaş belki bir yumuşama veya İran tarafında belki bir yumuşama olabilir. Hafta sonuna doğru Çin ve Amerika görüşecek. Orada farklı bir aksiyon alınırsa hani bizi de etkileyecek. Daha doğrusu geniş çaplı etkilerden bahsediyorum. Hani ufak tefek etkiler belki endeksin daha yukarı yönelmesine çok izin vermez. Ama dış taraftaki kırılmalar belki bizi sürpriz şekilde yukarı atabilir. Onun dışında içeride maalesef belli konularla şu anda olduğumuz çerçevede hareket edeceğiz gibi gözüküyor. Bir süre daha baskı altında kalacak gibi gözüküyor endeks.
1: Peki sizce yeni haftada yatırımcı önce kaybettiğini mi telafi etmek ister yoksa yeni riskleri mi fiyatlar?
0: Elindekine sahip çıkmak ister bence yatırımcı. Elindekine evet. Sahip çıkması daha değerli. Eldekini koruması daha değerli diye düşünüyorum.
1: Bankalar görece daha dirençliydi tabii. Holdingler oldukça zayıftı. Bu tablo piyasanın hangi şirket tipini tercih ettiğini gösteriyor bize?
0: Piyasanın tercihinden çok orada likidite koşulları ile ilgili alınan bazı tedbirler, bankacılık tarafında Merkez Bankası'nın da bazı genişlemelere izin vermesi, işte bankaların paylarını geri alması neticesinde bunun öz kaynak hesaplarına yansımayacak olması biraz orayı ayakta tuttu ve biraz da endekse destek oldu diyelim. Yani onun dışında hani bankacılığı şu süreçte holdinglerden veya başka sektörlerden ayrılacak bir konu yok. Ama bankaların da belli bir değeri var ve o değerlerde işlem görüyorlar. Daha likit varlıklar. Önemli olan zaten tüm hisselerin veya tüm varlıkların kendi değerinde şişirilmiş değerler olmadan finansal rakamlarıyla değer görmesi ve işlem görmesi. Bir süre sonra artık buna yaklaştığımızı göreceğiz ama hani bunun süresi ne kadar olur buna piyasa karar verecek. Hani biz bunu bir hafta, iki hafta, bir ay diye biçmemiz çok doğru olmaz. Biraz daha yaşayarak göreceğiz gibi gözüküyor.
1: Bu arada tekrar edelim, katılım evim soruşturmasında 25 şüpheli var, 15'i gözaltına alındı, 10 firari şüpheli de aranıyor Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklaması. Devam edelim. SPK tasfiye için tanınan süreyi genişletti. 3 aydan 6 aya çıkardı. Tabii gerekçe çok açık. Fonların portföy yapısı ve piyasa koşulları. SPK ayrıca bunun fonların mutlaka 6 ay tutulacağı anlamına gelmediğini de söylüyor aslında. Nasıl değerlendirdiniz bu adımı?
0: Dediğim gibi yani şimdi bu fonların tasfiye süresine piyasa karar verecek. Piyasada fiyat dengelenmeleri nerede oluşuyor? Hangi varlığın fiyatı nerede düşmeyi durdurdu gibi böyle bir karışık formülü var aslında bunun. Hani bu 3 aydan 6 aya çıktı demek 6 ayın sonunda neticelenecek demek değil. Doğru söylemiş evet. Tabii ki de buna zaten parmak basmış. Yani 4 ayda da neticelenebilir. Belki 3 aydan biraz daha fazla bir sürede de neticelenebilir. Ama hani içinde hisse senetleri olduğu için ve düşüşleri devam ettiği için şimdilik hani çok umut verici konuşmak çok doğru olmaz. Biraz sıkıntılı.

0: süreç yaşayacağımız gözüküyor aslında.
1: 3 aydan 6 aya çıkarılmış olması o tasfiye sürecinin piyasa üzerindeki o zorunlu satış baskısını ne ölçüde azaltır dersiniz?
0: Yani istedilebilir ölçüde azaltmasını dilerim ama yani kısa vadede zaten bu baskı azalmayacaktır. Hani belki dediğim gibi bazı değerlemelere bakarak bazı şirketlerin değerlerinin artık uygun yerlere geldiğine piyasa karar verirse buradan geri dönüşler veya yükselişler olabilir. Ama şu anda kısa vadede 1-2 haftalık vadede biraz bundan uzağız gibi gözüküyor. Ama burada ayrışacak şirketler de olabilir. Hani tüm bu portföy yönetim şirketlerindeki hisselerin sürekli düşeceğini söylemek de yanlış olur. Ama hani çok değeri şişmiş olanlar mutlaka bu işten daha uzun etkilenecek olanlar. Daha az üzerinde köpük bulunanlar öyle söyleyelim. Daha önce belki dengelenme yoluna gidecek fiyat anlamında ve oradaki market yapısı daha farklı değişecek. Yani buna 3 ay, 6 ay, 4 ay diye fiyat yani süre biçmemiz gerçekten çok zor aslında.
1: Peki bu süre uzatımı yatırımcı açısından belirsizliği biraz olsun azaltacak bir tampon mu, yoksa tasfiye sürecinin uzaması nedeniyle yine o belirsizlik üzerinden daha uzun süre taşıyabilecek bir yapı mı? Ne dersiniz?
0: Yani bence bu sürenin uzun süreceğinin kabul edilmesi otorite tarafından biraz daha durumun ciddiyetini aslında aktarıyor. Yani çok olumlu olarak, yatırımcı psikolojisi olarak çok olumlu görmüyorum aslında, ama gerçeklerde böyle. Hani 3 ayda bunun biteceğini söylemek belki doğru olmazdı. Onun için bunu 3-6 ay arasında bir banda çekmiş oldular. Aslında biz de böyle söyleyebiliriz. 3 ila 6 ay arasında bu işin neticeleneceğini tahmin ediyorlar diyelim otorite tarafı.
1: Peki fiyatlamalara da bakalım. Brent petrol 102,5 dolardan fiyatlanıyor. Gerilim yüksek. Yine her iki taraftan da açıklamalar var. Altın ons tarafında güvenli liman arayışının yatırımcı tarafından hala kenarda tutulduğunu görüyoruz. Ne dersiniz? 101,7 dolar şu anda. Geri çekilme %2 oranında Brent petrolde. Bu fiyatlamayı nasıl yorumladınız? Enflasyon, merkez bankalarının alanı açısından.
0: Şimdi burada hani 100 dolar civarında seyretmesi veya 100 doların biraz üzerinde seyretmesi hani aslında çok fazla şey fark ettirmiyor bizim için. Aslında bizim 90 dolarların altına gelen bir Brent izlesek Merkez Bankamız açısından da çok anlamlı olur diye düşünüyorum. Hani buradaki seviyelerde her gün %2'lik, %3'lük zıplamalar veya geri çekilmeler olabiliyor. Asıl kırılma bence 90 doların altına gelebilirsek olur, ama bunun da olması için elle tutulur somut bir takım adımların atılması, görüşmelerin olması lazım. Burada dolar endeksinin yine 100 seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz. Bu daha tehlikeli ve bence bakılması gereken taraf. Dolar endeksindeki yükseliş devam ederse tekrar piyasalar üzerinde baskı kurabilir. Bu hafta gelecek PMI rakamları vesaire baksak da aslında ana gündem çatışmaların ve gerginliğin ne şekilde azaldığı veya azalmak istiyor mu, çatışmalar yavaşlamak istiyor mu, tekrar bir masa kurulur, müzakere başlanır mı, bunları takip edeceğiz. Dolar endeksine bence bakmamız daha faydalı bu sürede.
1: Altın onsa da bakalım o zaman Cenk Bey. 4350 doların üzerinde fiyatlanan bir ons altın var. 0.64'lük bir geri çekilmesi var ons altının, ama Fed'in faiz artırdığı bir ortamda yine de güçlü duran bir altın ons takip ediyoruz.
0: Teknik anlamda 4320 seviyesi önemli orada. Dolar endeksinin yükselişinden dolayı biraz baskılanmış gözüküyor. Ama ortamın hani olumluya veya ılımlıya dönmeden zaten 4500 doların üzerine çıkmasını çok beklemeyiz. Dediğiniz gibi Merkez Bankası, Fed bu kadar şahin tarafa geçmişken ve bir sonraki toplantı için belirsizlik devam ederken, 2026'da da en az bir faiz arttırma yine fiyatlanıyorken altının baskı altında kalabileceğini görebiliriz. Burada altını destekleyen taraf işte Amerikan tahvillerinden çıkan paranın veya işte bu tip paranın kaçtığı yerlerde altının çok daha üst tarafa gelmesi, yani şeyde beklentiler tarafında liman, güvenli liman olarak ön tarafta kalması önemli tabii.
1: Tabii o zaman bu noktada Fed'in faiz arttırımını da konuşalım. Çünkü bu hafta da piyasalarda etkilerini takip ediyor olacağız. Ayrıca Fed üyelerinden

0: ve yoğun bir trafik var bu hafta. FED üyelerinin mesajlarını da izleyeceğiz. Şimdi piyasaların asıl sorusu şu anda Ekim artışı gerçekten masada mı? Yoksa piyasa FED'in söylemini gereğinden fazla şahin mi fiyatlıyor? Ne dersiniz?
1: Bence yani çok fazla şahin şimdilik fiyatlamıyor. Ekim biraz daha seçimlerden dolayı hani aralığa biraz daha atmış durumda sanki. Ekim biraz daha ortada duruyor. Ama Ekim'de yapmazsa Aralık'ta yapacak gibi gözüküyor. Bunu sertleşip sertleşmeyeceğini bence enflasyon rakamlarıyla işte istihdam rakamlarıyla ne tarafa evriliyor söylemler. O şekilde göreceğiz diye düşünüyorum. Biraz Ekim ortada gibi gözüküyor evet. Ama orada belki enflasyonda bir geri çekilme olabilirse ki biraz mucize gibi gözüküyor. İstihdam tarafı zayıflarsa belki burada destek olabilir faiz artışının ötelenmesine. Onun dışında Ekim'i verilerle gideceğiz ve işte Ekim'de hemen sonrasında Amerikan seçimleri olduğundan da biraz Ekim'i pas geçmeye daha yakın gibi gözüküyor aslında FED. Bunu fiyatlarda da bence böyle görüyoruz. Yani hazır faiz artışı döngüsüne başlamışken FED biraz daha emtia tarafında ve diğer varlıklarda daha negatif seyir izlemeyi ben beklerdim açıkçası.
0: 2 yıllık tahvillere baktığımızda ki Fed'in kararlarına daha duyarlı kısa taraf 4.76 seviyesi var, 0.27 de yukarıda. Evet 10 yıllıklar 5'in altına geriledi ama 2 yıllıklardaki o yükseliş ne ifade ediyor bize piyasanın finansal koşulları etkilemesi açısından Fed'den bağımsız olarak?
1: Kısa sürede yani kısa vadede faizlerin inmeyeceği beklentisini aslında bize gösteriyor. Daha uzun tarafta daha kısıtlı hareketler oluyor. Eğer olumlu ılımlı açıklamalar veya işte gelişmeler görürsek ilk önce zaten 2 yıllıkların geri geldiğini görmeye başlayacağız. Biraz daha kısa vadeyi fiyatlıyor, adı da üstünde zaten. Burada bence dikkat etmemiz gereken yine dolar endeksindeki seyir olacak. Dolar endeksindeki güçlenme çok hızlı şekilde önce kısa vadelere sonra daha uzak vadelere etki ediyor çünkü.
0: Japonya'dan da faiz artışı gelmişti geçen hafta. Ama yen değer kaybetti faiz artışına rağmen. Faiz farkından ziyade piyasanın Japonya Merkez Bankası'nın gelecekteki adımlarına güvenmekte zorlandığını mı gösteriyor bu bize?
1: Yok, bence beklenti satın alındı ve gerçekleşmedi, realize edildi gibi bir algı olabilir. Orada Merkez Bankası'nın tekrar faiz artıracağı beklentisi var. Yani 1'de yeterli olacak gibi geliyordu. 1.25'te bile artık yeterli olmayacağını konuşuyoruz. 1.5'a gelecek orada faiz gibi gözüküyor. Bence toplantı yaklaştıkça tekrar gergin bir fiyatlama görebiliriz orada. Sanki toplantı öncesi gerginlik biraz yerini sükunete bırakmış gibi gözüküyor. Fiyatı öyle yorumlamak lazım bence.
0: Tokyo'nun da döviz piyasasına müdahale ihtimali yeniden konuşuluyor aslında. Yen müdahalesi gelirse bunun küresel carry trade ve gelişen ülke piyasalarına yansıması nasıl olur?
1: Ya orada Amerika ile birlikte hareket ediyorlar genelde zaten. Ve 155-160 seviyesi bandı kimseyi rahatsız edecek bir band değil. Eğer 160 üzerine çıkarsa belki bir müdahale gelebilir veya tekrar zayıflayıp 155 seviyesi altına gelecek olursa bir müdahale gelebilir. Ama hani piyasa müdahaleyi çok sevmez. Bence çok mecbur kalmadıkça da müdahale etmek istemiyorlar gibi gözüküyor. Şimdilik bu 5 puanlık bir bantta hareket etmesi çok kişiyi rahatsız etmiyor. Ama hani tekrar dediğim gibi Amerikan dolarının güçlenmesiyle belki 160 seviyesinin üzerine çıkması bir müdahaleyi gerektirebilecek.
0: Peki tekrar altın onsa da dönmek istiyorum. Çünkü onunla ilgili 10 bin dolarlık bir öngörü var altın onsta. Nasıl değerlendirdiniz? Christopher Wood'un öngörüsü Cenk Bey. Kritik nokta hedefin kendisinden çok aslında gerekçesi. Gerekçesinde de Amerika'nın yüksek borçluluk nedeniyle uzun vadeli tahvil faizlerini kalıcı biçimde yüksek tutmakta zorlanacağını, bunun da doları zayıflatıp altını destekleyeceğini söylüyor. Şu anda da ekranda.
1: Şimdi altın 2000-2500 onzlar civarındayken aynı gerekçelerle zaten 5000 dolarları konuşuluyordu ve belki kimseye 5000 dolar gerçekçi gelmiyordu. Hani bu pencereden bakarsanız belli bir

0: süre sonra 10 bin dolara ulaşması olası olabilir. Ama hani kısa vadede bunu yorumla veya projeksiyon tut derseniz çok, ben o kadar uzun vadeye ne yazık ki hani tahmin edemiyorum. Ama sıkıntılar devam edecek olursa neden olmasın?
1: Peki bu yükseliş senaryosunda, 10 bin dolarlık yükseliş senaryosunda hangi düzeltmeler alım fırsatı olarak görülebilir?
0: O yolculuğa başladığımızı mı söylüyorsunuz şu anda mı?
1: Başlarsak eğer.
0: O yolculuğa başlarsak, yani zirve seviyesine ulaştığında mutlaka bir dirençle karşılaşacaktır. Onun dışında şu anda o varlığın görmediği fiyatlar üzerine teknik veya işte temel yorum yapmak çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Ama eğer böyle bir senaryo gerçekleşecek olursa buralar iyi bir alım seviyesi olarak gözüküyor tabii.
1: Peki tüm küreseldeki fiyatlamaları, içerideki yaşanılanları dikkate aldığınızda bugün yatırımcı hangi stratejiyle nerede durmalı, ne yapmalı, nasıl aksiyon almalı?
0: Yatırımcı kendini koruyacak şekilde konuları izlemeli bence. Yani biz zaten aylardır, savaş başladığından beri ortamın çok tehlikeli olduğunu, yani profesyonel destek almadan hiçbir şekilde hareket edilmesi gerektiğini hep vurguladık zaten. Ama tabii bu desteklerin de ne şekilde destekler olduğuna iyi bakmak lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Yani risklerini minimumda tutacaklar. Ne yazık ki şu anda para kazanma değil, belki elindekini koruma daha değerli görünüyor. Ellerindeki varlıkları koruyacak şekilde belki güvenli limanlara yönelebilir. İşte sabit getirilere veya altın tarafına yönelebilir. Ama riskli varlıklardan uzak durmaları daha doğru olacak gibi gözüküyor.
1: Analizleriniz için teşekkür ederim Cenk Bey. Kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir hafta diliyorum size de.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Paranın rotası devam edecek. Çok kısacık bir aramız var. Sonrasında karşınızda olacağım ve kıymetli de bir konuğum olacak.

0: iste harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Virman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesinti.

0: ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatirim.com.tr ile program devam ediyor.

0: stratejist Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Mustafa Bey.
1: Günaydın, iyi haftalar Sema Hanım, sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Size de iyi haftalar. Keyifli, kazançlı olsun. Borsa İstanbul'u konuşalım tabii. Cuma günü de geri çekilerek kapattı günü. Bugün piyasaya baktığınızda beklentiniz satışın yönünün ana hikayesinin değişmesi yönünde mi?
1: Keşke öyle olsaydı. Yalnız içerideki gelişmeler, fonlarla ilgili olaylar, onların tasfiye süreci, oradaki hukuki ve idari sürecin devam etmesi ne yazık ki bizim borsamız üzerine bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Bazı teknik konularda henüz netleşme yok. Dolayısıyla bunlar netleşene kadar ve dengelenene kadar sürecin piyasa oldukça ucuz olsa da satış baskısının, daha doğrusu şöyle diyeyim, alım iştahı azlığının sahneye konduğu bir oyunu seyretmeye devam edecekmişiz gibi geliyor bana. Netice itibariyle baktığımızda iş dinamikler dengelenebilirse hızlıca şayet, ki biraz zaman alacağı benziyor. Ardından yine ben bizim piyasalarda her şeye rağmen umutluyum. Ancak dediğim gibi bu olayların Türkiye'de kurumsal ve özellikle finansal sistemde yapılabilecek yapısal dönüşüm içinde umarım bir bahane olarak kullanılır. Hani her şerde bir hayırdır vardır misali.
0: Evet.
1: Hayata geçirilebilirse iyi olacak kanaatinde.
0: SPK tasfiye süresini de 3 aydan 6 aya uzattı. Tabii bu burada amaç portföylerin daha uygun koşullarda satılabilmesine imkan vermek, ama tabii 6 ay sonuna kadar da o sürenin kullanılması amacıyla, hedefiyle değil. Biraz olsun baskıyı azaltır mı?
1: Şöyle bir yorum da var piyasada. 3 ayda satılamayacağını öngördüğü için 6 aya uzattı endişesi de var. Hakikaten belli ise senetleri var ki, o kadar afaki fiyatlandılar ki alıcıları yok. Dolayısıyla onların 3 ayda satılması zaten mümkün değildi. Baştan esasında 6 ay yapılması veya daha uzun sürede yapılması daha olumlu olurdu, ama tabii baktığınızda tecrübe eksikliği var belli konularda. Dolayısıyla 6 aylık süreç biraz daha yaymış olması anlamında piyasaya olumlu, ama bir de az önce ifade ettiğim gibi satılamama endişesi nedeniyle yaratacağız psikolojik bir baskı da söz konusu. Umarım bir şekilde ara başka formüllerle bu süreç daha kısa bir hale getirilebilir ki öyle bazı formüllerde gündemde, bakalım onu hayata geçirebilecek miyiz?
0: Şimdi geçen hafta tabii ekonomi yönetiminin hızlı müdahalesi her kanaldan, adalet tarafı da aynı şekilde. Bugün Adalet Bakanımız Akın Gürley'in de bir paylaşımı vardı. Orada da katılım evi konusunda 25 şüpheli olduğunu, 15'inin gözaltına alındığını, 10 firarinin arandığını söyledi Adalet Bakanımız. Adalet tarafı da hızlı çalışıyor, ekonomi tarafı da hızlı çalışıyor. Yatırımcı açısından güven tesis etmek adına da önemli değil mi sizce?
1: Şüphesiz çok önemli. Zaten finansal piyasalar güven üzerine kuruludur. Güveni kaybetmemek veya zarar görmüş güveni çok çabuk tamir etmek gerekiyor. Hem iç hem dış yatırımcı açısından. Çünkü kırılgan bir düzendir güven hikayesi. Dolayısıyla bunun bir an önce tesisi lazım. Tesis ederken de etrafa da çok zarar vermeden piyasanın genel işleyişini koruyarak yapmak lazım. Malum bizim uzun süredir İstanbul Uluslararası Finans Merkezi diye bir sürecimiz var. Dolayısıyla bu sürece de halel gelmeyecek şekilde yapısal önlemlerle birlikte bu ani yapılması gerekenleri de yapıp hayata geçirmemiz önümüzdeki dönem için, az önce ifade ettiğim gibi, bir hani şerden hayır döner doğar misali bir başlangıç da olabilir. Dolayısıyla bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Hakikaten belli konularda biraz daha belki mevzuat, işleyiş ve tüm paydaşlarla ilgili düzenleme ve bazı esasların değiştirilmesiyle ilgili de çalışmaların

0: eşanlı olarak da yürütülmesi yararlı olacaktır bundan sonraki süreçte.
1: Fiyatlamalara bakalım. Tabii biraz da Orta Doğu'daki tablonun özetine bakalım. İran ve Amerika farklı açıklamalar yapıyor Hürmüz'den geçen gemi konusunda. İran ayrıca Amerika tekrar saldırı hazırlığında diyor. Orada da tansiyonun biraz daha alevlendiği bir görünüm var ve Brent petrolde geri çekiliyor ama hala 100 doların üzerinde. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ne yazık ki oradaki sıcak düzlem bir türlü yumuşamadı. Şu anda biraz sakinlik varmış gibi görünse de her iki tarafta sanki çatışmaya hevesliymiş gibi arkada hazırlıklar yapılıyor. İran'ın açıklamaları öyle. Amerika'nın askeri yığınakları devam ediyor. Diğer taraftan Hürmüz Boğazı'nda henüz net bir akım sağlanmış değil. Yetmiyor. Bir de işte Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla petrol, doğalgaz, petrol ulaşımı konusunda uluslararası piyasalarda ciddi bir baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor. Umarız ki işte bu New York'taki Birleşmiş Milletler görüşmeleri ve sonrasında olumlu açıklamalar olur ve hayata geçirilebilir. Petrol fiyatlarının bu kadar yüksek devam etmesi küresel anlamda enflasyonist baskıyı da arttırıyor. Diğer taraftan küresel büyüme sorunları da var. Merkez bankaları mecbur kaldığı için faiz arttırmak zorunda kalıyor. Büyüme zaten sorunlu. Umarım stagflasyonist bir eğilime gitmez dünya ekonomisi. Gitmemesinin bir yolu var. Ukrayna, Rusya, Amerika, İran, İsrail, Suudi Arabistan ve Körfez'deki diğer ülkelerle birlikte bir barış ortamının ivedilikle sağlanması. Bu sağlanırsa dünya ekonomisi en azından 2027 yılı için daha mutlu olabilir. Ama her şey çok kaygan, dikkatli takip etmekte fayda var.
1: Altın ons fiyatlaması ne söylüyor bize Mustafa Bey? 4350 doların üzerindeydi. Yönetmenim tekrar ekrana verirse son fiyatlamayı da görmüş oluruz. Yatırımcı güvenli liman arayışını sürdürüyor mu?
0: Yatırımcı esasında güvenli liman olarak biraz daha tahvil bonoya yönelmiş görünüyor. Uluslararası piyasalar için konuşuyorum. Bir miktarda altında pozisyon açanların bozmadıklarını görüyoruz önümüzdeki dönem için. Çok ciddi bir para girişi şu anda yok değerli metallere. Ama satmamalarının yarattığı dengelenme söz konusu. Eğer dediğim gibi psikolojik anlamda da bir yumuşama görülürse ve fiziki olarak da bu Körfez'deki veya Ukrayna-Rusya arasındaki düzlem biraz daha normalleşebilirse altın ons fiyatlarının kolaylıkla 4500 dolarlara gidebileceği kanaatindeyim. Yıl sonu için hala 4900 dolar hedefimi koruyorum. Ancak çok kaygan bir zemin var az önce ifade ettiğim gibi. Şu an itibariyle geçtiğimiz hafta Amerika'daki faiz arttırımına rağmen 4300'lerde kalmış bir altının gücünü göreceli olarak koruduğu kanaatindeyim. 4300-4250 arası önemli destek seviyesiymiş gibi görünüyor kısa vade için konuşuyorum. 4400-4500 de kısa vade için direnç noktaları olarak adlandırabiliriz ons fiyat anlamında baktığımızda. Keza gümüş de altına biraz paralel ama daha dalgalı bir seyir iç.
1: Evet, altın fiyatlaması
0: demekte fayda var.
1: Peki 21 Eylül haftasına bakalım. Önemli verileri de takip ediyor olacağız. Amerika'da da FED üyelerinden yoğun bir konuşma trafiği var bu hafta. Goldsby, Williams, Jefferson, Barkin, Barr ve Hemek konuşacak. Bunlar gerçekten yön veren açıklamalar yapan FED üyeleri. Özellikle de Ekim ve Aralık faiz beklentileri açısından kritik. Ne dersiniz? Hangi mesajları arayacak piyasa?
0: Belki de en rahat konuşmalar gelecek bu dönem. Çünkü FED açık piyasa komite üyeleri konuşacak ve bu üyelerin tamamı oy birliğiyle en son faiz kararını aldılar. Tabii aralarında nüans olabilir. Bazı önemli detayları farklı düşünebilirler ve gelecekle ilgili beklentileri biraz farklı olabilir. Bunları da dinleyeceğiz. Özellikle enflasyonist eğilimin nereye evrilebileceği konusunda ve FED'in bu konudaki tutumu ne olabilir düşüncesindeler. Onları öğrenmeye çalışacağız. Açıklamalarına paralel olarak piyasa bunları fiyatlayacaktır ama çok büyük bir dalga yaratacağı kanaatinde değilim. Zaten FED'in tutanakları ve açıklamaları genel itibariyle uzlaşı içinde olduklarını gösteriyor. Yalnız şu çok kritik bir nokta. Kişisel olarak yıl sonuna kadar bir faiz arttırımı yapar mı yapmaz mı? Hangi kıstaslara bağlı olarak bu FED yetkilileri

0: bunu yapabilir açıklamaları olacak mı diye piyasa açıklamaları ve satır aralarını bence isteyecektir.
1: Amerikan 2 yıllıklarında da seviye yüksek 4.76 idi az önce. 4.74 gerçi şu anda ama yine de önemli bir seviye. Ekim toplantısı için bir ipucu veriyor mu?
0: Henüz vermiyor Ekim toplantısı için. Çünkü dünya gündemi çok çabuk değişiyor. Dolayısıyla 2-3 gün sonra olabilecek herhangi bir beklenmedik olay bütün beklentileri, faizi ve fiyatlamayı değiştirebilir. Ancak hızlı yukarı gitmiş olmasının yarattığı baskıyı biraz sindirmiş gibi görünüyor piyasalar. Her şeye rağmen yine de özellikle riskli varlıklar, borsalar, uluslararası piyasalar anlamında biraz daha dengeliymiş gibi görünüyor. Burada 5 ve 10 yıllıklarda %5'lik sınırları denemiştik malumunuz. Onların biraz daha altında olmaları en azından orta vadede tansiyonun bir parça da olsa düştüğünün göstergesi. Önümüzdeki dönemde sadece FED değil, Amerikan Hazinesi'nin ve Amerikan Hazine Bakanı'nın yapacağı açıklamalar da çok önemli. Tahvil alımları veya farklı formüllerle piyasadaki dengelenmeye katkı verecekler mi, vermeyecekler mi? Bunu da gözlemlemek durumundayız.
1: 23 Eylül'de imalat, hizmet ve bileşik PMI gelecek Amerika tarafında. 24'ünde haftalık işsizlik maaşı başvuruları da takip edilecek. Bunlar da önemli veriler. Ne dersiniz? Beklentiye bakıyorum. İmalatta 53,6, hizmette 56. Ekonominin sıcak kalması halinde Fed'in elini sıkılaştırma yönünde güçlenmesi söz konusu olabilir mi?
0: Esasında Fed'in son faiz artışı ekonominin çok ısındığından değil, olabilecek olan enflasyonist dalganın, ki bu genelde yine Amerika'nın bir bakıma kendi yarattığı, işte petrol fiyatlarındaki artış, daha önceleri çok konuştuğumuz gümrük vergilerinin yarattığı dünya ticaretiyle ilgili sorunlardan kaynaklı bir çıkış yolu aramak gibi geliyor bana. Ekonomi evet bir parça ısınmış gibi görünse de genelde dengeli. Zaman zaman istihdam rakamları da çok ciddi sapmalar oluyor. Bu da ölçüm ve değerlendirme ile ilgili bazı sorunların olduğunu yıllardır bize anlatıyor gibi geliyor bana, özellikle Amerika'da. Ama neticede üretimle ilgili verilere baktığınızda belli bir trendi koruyorlar her şeye rağmen. Çok ısındığı anlamına gelmiyor bence bu, ama Fed'in bunları da izleyeceği kesin. Esas olay yurt dışı kaynaklı, Amerika dışı kaynaklı. İthal enflasyon diyeceğim buna, küresel enflasyonun Amerikan ekonomisini giderek etkiliyor olması. Bunu da tabii yine siyaseten çözmeleri gereken noktalar olarak ifade etmek istiyorum.
1: Amerika'da PMI verisi güçlü gelirse Fed'in enflasyon hala risk tezini güçlendirir mi? Veya zayıf gelmesi halinde piyasada faiz indirme beklentisi yeniden doğar mı Mustafa Bey?
0: Şimdi PMI, imalat sanayi üretim endeksi, sanayi üretim endeksi, işte beklenti anketleri gibi öncü büyüme göstergelerinin hepsine baktığınızda bir yön ifade etmesine rağmen bu yönün gerçekleşeceği anlamına gelmez. Dolayısıyla Fed'in modellemesi anlamında farklı kriterler de var kendi oluşturdukları modeller içinde. Bunları da bu modellerin içine koyuyorlar. Ancak tek başına hani PMI arttı, faiz arttırayım, işte yok efendim beklenti anketinde enflasyon beklenti düştü, hadi faizi düşürelim gibi bir düşünce tarzı içinde olduklarını düşünmüyorum. Biraz daha soğukkanlı, biraz daha orta vadeli baktıkları kanaatindeyim. Dolayısıyla veri serisi önemli ve veri serisinin nereye doğru evrileceği önemli. Biraz daha bekleyecekler kanaatindeyim önümüzdeki dönem içindeki veri setini daha iyi anlamak için.
1: Trump ve eşi görüşmesi de var tabii. Öncesindeki temaslar da önemli, ticaret ve teknoloji başlıkları açısından, risk iştahı açısından dikkatle takip edilecek. Nasıl bir etkisi olur?
0: Trump-Xi görüşmesi önemli tabii. Özellikle ithalat ihracat, iki ülkenin birbirine karşı gösterdikleri ithalat ihracat dengesi. Belli hassas maddeler var. İşte az bulunur metal ve minerallerden tutalım da diğer taraftan elektronik eşya, çip ve buna benzer üretim tarzları için karşılıklı birbirlerine uyguladıkları yaptırımlar da söz konusu. Bunlarla ilgili muhtemelen bazı ufak tefek açıklamalar olabilir. Piyasa bunlara dikkat edecek. Genelde de görüşmenin tonu önemli. Geçtiğimiz dönemlerde malum biraz karşılıklı gümrük vergileri konusunda, tırnak içinde ifade edeyim, inatlaşma söz konusuydu. Bir taraf arttırdığında karşı taraf daha da fazla arttırıyordu. Böyle bitmeyen bir bakıma çocuk kavgasını andıran bir durum söz konusuydu. Önümüzdeki dönemde bunun biraz daha olumluya dönebileceği ile ilgili işaretler olursa dünya ekonomisi anlamında pozitif değerlendirilecektir. Tabii Trump'ın sırf Xi ile değil, diğer liderlerle, Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacağı görüşmeler de çok önemli. Oradan çıkacak haberlerde hem bölgesel olarak hem küresel olarak dünya ekonomisi konusunda biraz fikir verecektir izleyenler açısından baktığımızda.
1: Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırımından sonra yenin güçlenmemesine, hatta Tokyo'nun da müdahale ihtimalinin olmasına, ayrıca 24 Eylül'de de PMI verisi önemli olacak. Küresel fiyatlamalar açısından nasıl değerlendirirsiniz?
0: Japonya'nın durumu her zaman olduğu gibi ayrı bir konumda. Hakikaten son 40 yıllık periyoda baktığınızda Japonya iktisat kitaplarına girecek örnek olaylarla dolu. Uzun yıllar deflasyonist bir eğilimle uğraşırken son 2-3 yıllık periyoda baktığınızda yenin değerlenmesi ve yüksek derecede, onlara göre yüksek derecede olabilecek bir enflasyonist eğilimle karşı karşıyalar. Birbirlerine taban tabana zıt son 40-50 yıllık periyoda baktığınızda ekonomi politikaları uygulamak durumunda kaldılar. Şimdi ne olacak derseniz, geçtiğimiz dönemde arttırdıkları faiz esasında fiyatların içindeydi. Dolayısıyla bu nedenle çok büyük bir etki yaratmadı dünya piyasalarında ve dünya piyasaları da BOJ'u, yani Japon Merkez Bankası'nı bu yola test etmeye çalışıyorlar. BOJ'un söylemi daha gerekirse arttırabilirim faizi yönünde. Dolayısıyla arttırabilecek mi, arttıramayacak mı incelemesi gerekiyor, test etmesi gerekiyor dünya piyasalarını. Bir yandan da tabii carry trade merkezi, her ne kadar eski oranla carry trade, yani Japon yeni cinsinden borçlanıp diğer ülke para birimi veya varlıklarına yatırım yapma durumunu dünya biraz azaltmış olsa da hala hazırda bir miktarda olsa Japon yeni cinsinden borçlanıp yatırım yapanlar da söz konusu. Dolayısıyla hassas bir denge. Japonya bir parça enflasyondan korunmaya, bir parça da yenin değeriyle ilgili daha adil bir fiyat bulmaya çalışırken muhtemelen önümüzdeki günlerde yine bir faiz artışı yapacaktır. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ile BOJ'un yine ortak zaman zaman uluslararası piyasalara müdahalesini de yıl sonuna kadar görebiliriz.
1: Analizleriniz için teşekkür ederim Mustafa Bey. Keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum size. Kolaylıklar.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Kare Portföy Fon Yöneticisi Kadir Altınok şimdi paranın rotasında bizimle. Günaydın Kadir Bey. Yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın. Hoş buldum.
1: Öncelikle 3 aydan 6 aya çıkarılması SPK tarafından tasfiye sürecinin fon yöneticisinin elini pratikte nasıl rahatlatacak ve tabii yatırımcı açısından 3 ayda satılamayacak olması da bir endişe sebebi olur mu? Bu süre uzatımını her iki taraftan nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şöyle önce bir fon yöneticisi, portföy yöneticisi perspektifinden bakayım. Gördüğümüz kadarıyla SPK'da buna aslında biraz daha araştırmayla dikkat çekmiş. Aslında tasfiye edilen fonların bir kısmında diyeyim, özellikle kısa vadede likidite edilme durumunda daha da piyasalarda olumsuz havayı yaratacağını düşündüğü için bunu biraz daha uzun vadeye yayma ihtiyacı hissetmiş durumda SPK. Gerçekten de baktığımızda bazı varlıkların çok kolay likidite edilebileceği görünmüyor, özellikle hacimlerine falan baktığımızda. Bu nedenle biraz daha sürecin bir tık daha sağlıklı ilerlemesi için portföy yönetimi perspektifinde olumlu bir karar gibi düşünüyorum ben. Ama tabii yatırımcı açısından bakacak olursak da sürecin uzaması hem endişe havasını arttıracaktır, hem genel olarak piyasalara güven duygusunun zedelenmesine sebep olacaktır. Hem de maalesef tasfiye sürecinde olan fonların bir kısmı aslında bizim T0 likit fon dediğimiz para piyasası fonları. Burada özellikle yatırımcılar genelde günlük ihtiyaçlarını karşılamak için para piyasası fonlarına yönelir. Anında nakde dönmek için ödemelerinden önce, işte kira ödemesi, kredi kartı ödemesi veya bir şirketin bilançosuna baktığımızda hani günlük ve diğer ödemeleri için aslında kullandıkları fon çeşidi diyebilirim bu para piyasası fonlara. Tabii buradaki ötelenme ve tasfiye sürecinin uzaması aslında biraz biraz zincirleme etki yaratabilir. Diğer tarafta borç alacak ilişkileri anlamında diye düşünüyorum. Bu da yatırımcılar açısından olumsuz taraf diyebilirim.

0: portföy yönetisi açısından sürecin uzaması biraz daha elini rahatlatması açısından ve tasfiyenin daha da sağlıklı yapılabilmesi açısından olumluyken, maalesef yatırımcı açısından baktığında ise sürecin uzamasının ciddi handikapları var diyebilirim.
1: Peki fon tasfiyesinde hangi varlıklar daha kolay nakde çevrilebilir? Hangi tarafta fiyatlama konusunda daha büyük sorun yaşanır?
0: Şöyle tabii olabildiğince likit varlıklar olabiliyor. Bunlar repodur, işte devlet tahvilidir ki burada özellikle Merkez Bankası da bir adım attı ki daha sağlıklı fiyatlamalarla bu satışlar olsun diye aslında Merkez Bankası da tahvil alacak diyebilirim. Hani devlet tahvili, repo dediğimiz işte repo, devlet tahvili, daha kredisi yüksek özel sektör tahvil bonoları. Hani bu tip varlıkların tabii en azından adil fiyatından da piyasaya satılması ve likidite edilmesi kolay. Bunun dışında tabii özellikle bizim blue chip dediğimiz ve hacmi yüksek olan yine BIST 30 hisse senetleri de nispeten daha kolay likidite edilebilir, ama tabii ki de ciddi satışların fiyatları aşağı çekme baskısı var. Burada biz biraz daha fiyatlarda düşme görebiliriz. En zor olan da maalesef özellikle ödeme yapamayacak olan TES repo borçları, yine likiditesi çok düşük olan ve maalesef ciddi anlamda şişirilmiş, adil değerinden çok fazla uzaklaşmış olan hisse senetlerinde de bu varlıkların likidite edilmesi uzun bir süre alacak ve muhtemelen de o beklenen veya şu an bizim ekranda gördüğümüz fiyatlar üzerinden de bu satış gerçekleşemeyecek diyebilirim.
1: Peki fonun portföydeki likit ve likit olmayan varlıkların dağılımı açısından baktığınızda yatırımcı için performans kadar neden önemli? Yani likit ve likit olmayan varlıkların dağılımı oranları.
0: Şöyle söyleyeyim, bu tabii tasfiye edilen fonların bir kısmı ciddi anlamda çok büyük fonlar. Hani bir tane fon 200 milyardan bahsediyoruz ki 200 milyar olmayan portföy yönetim şirketleri var büyüklük anlamında. Şimdi böyle büyük fonlarda illikit olan varlıkların çok yüksek olması bu panik anlarındaki ani çıkışlarda fonları temerrüde düşürdü ve bu temerrüt sonucunda panik dalgası biraz daha arttı ve bu panikle birlikte aslında biz bankacılık sisteminde gördüğümüz bu bank rush dediğimiz olayı biraz fonlar tarafında görmüş olduk ki ismini söyleyebilirim, Tera Portföy hafta sonu açıklamasında 300 milyar TL'lik çıkış geldi. Bu ciddi anlamda çok yüksek bir tutar ve bunu yani likit hisse senetleriyle bile karşılamak aslında çok kolay değilken, çok illikit olan hisse senetleriyle bu büyüklüğe ulaşmış
1: Virgül
0: olmaları
1: koyalım mı?
0: panik havasını
1: Kadir Bey,
0: arttırdı.
1: virgül koyalım, ilk fiyatlamaya gidelim. Haftanın ilk fiyatlamasını canlı alalım.
2: İki, bir, gong.
1: Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı. 0,87 oranında kaybı var. 13.100 13.168 puandan açıldı. Evet, sözü size bırakayım. İsterseniz az önceki yorumunuzu tamamlayın. Sonra yeni açılışa, haftanın ilk fiyatlamasına bakalım.
0: Evet, hani dediğim gibi çok yüksek tutarlarda çıkış paniğe sebep oldu. Bu da çok karşılanması zor bir durum açıkçası. Hani likit varlıklarla bile zor diyebilirim. Hani burada artık önümüzdeki süreçte biraz daha yatırımcılar için evet zor bir durum, ama özellikle sosyal medyada güvenilir olmayan kaynaklar yerine daha çok resmi makamların açıklamalarını takip etmeleri, psikolojik olarak zor bir durum, anlayabiliyorum bazı yatırımcıları, ama en azından psikolojilerini biraz daha sağlam tutmaları gerektiğini şu anki süreçte tavsiye etmem gerekiyor diyebilirim. Onun dışında piyasa fiyatlamasına baktığımızda tabii bu büyük dalga aslında Borsa İstanbul'u da bir şekilde olumsuz etkiliyor diyebilirim ki açılışta da aslında genel olarak küresel risk iştahı olumluyken biz biraz daha olumsuz açılış yaptık gibi görünüyor.

0: Borsa İstanbul'daki görünüm açısından hafta genelinden beklentiniz ne yönde? Geri çekilmeyle mi devam eder dersiniz?
1: Şöyle bir durum var. Kendi içsel gündemimizde biraz daha dış piyasalardan kopmuş gibi duruyoruz açıkçası. Evet. Hani global piyasalarda olumlu bir hava var. Özellikle Trump-Xi görüşmesi ne kadar aslında bu olumlu hava korunacak gibi görünüyor ama tabii bizim içeride özellikle hem bu fon tasfiye süreçlerinin bir satış baskısı ve volatiliteyi arttıracağını düşünüyorum ben. Hani yavaş yavaş şirketler tabii geri alım açıklamaya başladılar. Geçen hafta varlık fonunun da biz bir desteğini gördük. Hani bu tip desteklerle birlikte biraz toparlasak da sanki biraz daha önümüzü görene kadar satış baskısının devamını ben endeks genelinde görüyorum diyebilirim.
0: Şimdi bundan sonra neyi izleyeceğiz Kadir Bey? Borsa İstanbul'daki görünümde.
1: Şöyle söyleyeyim, bu tasfiye sürecindeki detaylar artık bizim ana gündemimizden birisi oldu diyebilirim. Bununla birlikte varlık fonunun müdahalesi ve özellikle şirket pay alımlarını takip etmemiz gerekiyor bence. Bunun dışında ise yine temel değerlere bakacak olursak aslında sizin de yayınlarımızda hep konuştuğumuz yüksek enerji fiyatları, bunun enflasyona olası etkisi ve doğal olarak da Merkez Bankası'nın faiz kararı aslında yine büyük çerçevede ana unsur bunlar olacaktır diye düşünüyorum ben. Panik havası dağıldığında biraz daha güçlü şirketlerin adil değerlere ulaştığını gördüğümüzde bu geri çekilmeler özellikle bilançosu güçlü, güvenilir şirketler açısından da alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum ben. Ama bizim aslında bu kısa dönemki siz ortadan kalktıktan sonra yine ana gündemimiz enflasyon ve Merkez Bankası olacaktır diye düşünüyorum.
0: Tabii içeride likidite, dışarıda enflasyon, faiz, bu üç risk aynı anda masada. Yatırımcı bu haftayı hangi fiyatlama mantığıyla okumalı sizce?
1: Aslında biraz risklerin çok yüksek olduğu bu dönemde olabildiğince defansif olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben hala risk getiri beklentisinde her ne kadar bu fon sürecinde bazı para piyasası fonlarının temelde düştüğünü görmüş olsak bile güvenilir kurumların likit fonlarında bir sıkıntı yok. Hani onu söyleyebilirim ben. Yüksek faiz ve risk getiri dengesine baktığımızda hala para piyasası fonları cazibesini koruyor. Biraz daha bu volatiliteden korunmak için yine biz TL tarafta yüksek faizde kalabiliriz diye düşünüyorum ben. Biraz daha bu volatilite hem jeopolitik tarafta hem de yurt içindeki belirsizlikleri ortadan kalkmaya başladığında ise riskli varlıklara doğru yönelim artabilir yıl sonuna doğru.
0: Evet, bu arada kapasite kullanımı Eylül'de %74,2 geldi. Merkez Bankası verisi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı da açıklandı. Bu veriyi de sorayım, nasıl değerlendirdiniz? Birazdan detaylarına da bakacağız biz.
1: Şöyle söyleyeyim ben, tabii biz de yüksek faiz ortamında biraz daha soğuma görmeye başladık. Hafif hafif büyüme beklentilerimizi de aslında aşağı doğru çekmiştik. Orta vadeli programda bile aslında biz bunu görmüştük. Hani uzun bir süredir aslında düşük ve yatay seyrediyor diyebilirim ben kapasite kullanım oranını. Bunu da yüksek faiz ortamındaki ekonomideki soğumayla bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bir süre daha böyle gidecektir. Ama özellikle faizin tekrardan enflasyonun makul seviyelere gelip faizin düşmeye başladığı ortamda ben tekrar kapasite kullanım oranlarında biraz daha yükseliş göreceğimizi düşünüyorum.
0: Peki kapasite kullanım oranı önemli çünkü sanayicinin mevcut üretim gücünü ve ne kadar kullandığını gösteriyor. Ağustos oran %73,5 seviyesindeydi. Sanayinin makinesinin çalışıp çalışmadığını gösteriyor bize. Detaylandıralım, 2026 yılı Eylül ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1982 iş yeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %74,1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkiler

0: 0,1 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma indeksleri incelendiğinde genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoğu, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 102 seviyesinde gerçekleşmiştir. Reel kesim güven endeksini nasıl değerlendirdiniz? Çünkü sanayicinin yarınına bakan bir veri.
1: Tabii uzun süredir aslında biraz daha yatay gidiyor ve olumlu taraftan hafif olumsuz yataya gelmiş durumda. Tabii özellikle jeopolitik risklerin arttığını görüyoruz bu özellikle mevsimsellikten arındırılmış endekse baktığımızda. Tabii jeopolitik risklerin biraz daha yüksek seyretmesi aslında güven endeksinde yatay ve daha olumsuz tarafa çekmiş gibi görünüyor aslında sanayicilerimizi. Hani burada özellikle daha da iyi toparlanma için ben yine özellikle jeopolitik risklerin biraz daha azalması ve onunla birlikte de enflasyon ve faiz tarafında da ciddi anlamda bir toparlanma görmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Tabii piyasanın da bakacağı burada sadece rakam değil, yüzde kaç geldiği değil, bu rakamın üretime, büyümeye, enflasyona ve Merkez Bankası'nın da faiz patikasına ne söylediği bu verilerin.
1: Kesinlikle.
0: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Analizleriniz çok kıymetli. Kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir hafta olsun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Merkez Bankası'nın son değerlendirmelerinde de 3. çeyrekte iç talepte bir zayıflama, Temmuz'da sanayi üretiminde gerileme, buna karşılık Ağustos'ta gelecek 3 aylık üretim beklentisinde de artış vurgulanmıştı. Bugünkü iki veride bu ayrışmanın aslında Eylül'de de devam edip etmediğini gösterdi bize. Şimdi paranın notlarına noktayı koyalım. Birazdan ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım. Stüdyomda da kıymetli bir konuğum olacak. Borsada bugün günün ilk 11'ini sahaya süreceğiz efendim. Sebepleriyle, görünümleriyle, teknik özellikleriyle ve beklentilerle çok kısacık bir ara birazdan karşınızda olacağım.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesabı yapmak

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Bana sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytier sanal posuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
8: Büyük rahatlık Paytier.
9: Sevgili seyirciler, kirada birden fazla mülkünüz varsa size harika bir haberim var. Ehane. Ehane çoklu mülk sahipleri için geliştirilmiş,

Teknoloji ve hizmet odaklı ilk ve tek mülk yönetim platformu. Kira ve gider takibi, mülklerinizin bakım ve onarımı, hukuki işler, kiralama süreçleri, vergi dönemleri gibi birçok işte size yardımcı olacak Ehane her şeyi tek panelde topluyor. Profesyonel ekibiyle yönetiyor, işleri sizin yerinize hallediyor ve size sonuçları bildiriyor. Size de zamanınızı daha verimli harcamak kalıyor. Siz de hemen ehane.com'a girerek detaylı bilgi alabilir, süreçlerinizi dijitalleştirerek Ehane'nin size sunduğu kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.

0: Ekonomi Notları'na hoş geldiniz. Stüdyomda kıymetli bir konuğum var. Yine borsada günün ilk 11'ine sahaya süreceğiz. İsimler 11 isim belli ama mesele aslında isimler değil. O fotoğrafın piyasaya nasıl bir mesaj verdiği, hepsini konuşacağız. Çünkü risk faktörleri farklı, katalizörleri farklı, görünümleri, hikayeleri, beklentiler farklı ve hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Yatırımcı tabii hisse neden düştü veya neden yükseldi diye sormuyor. Aslında şunu soruyor. Piyasa bunu nasıl fiyatlıyor? Ne zaman yükselir? Görünümü nasıl? Hangi katalizör etkiler? Bunları da aslında soracağım birazdan size. Hızlıca günün ilk 11'ine bakalım. Bir numaralı formayı kime verdiniz?
1: Evet, kalede koruma amaçlı portföyümüzü korusun diye Aselsan'ı ekledik kaleye. Neden? Çünkü dünyada çok gergin bir savaş ortamı var. Ve kolay kolay da toparlanacak gibi görünmüyor. Hafta sonu da yine Avrupa cephesinin yine Rusya ile çok gergin dönemleri oldu. O yüzden Aselsan'ı kalede bizi koruma amaçlı, gol yememek adına tutuyoruz.
0: Aselsan savunma sanayi siparişleri, işte güçlü iş hacmi tabii bu hikayenin ana motoru. Öyle değil Aynen. mi? Ama hisse fiyatı da bu büyüme beklentilerinin önemli bir bölümünü de taşıyor. Yeni sipariş ivmesi değil mi? Cebimizde karlılık tarafını da birlikte düşündüğümüzde Aselsan için bundan sonraki fiyatlamanın asıl katalizörü nerede şekilleniyor sizce?
1: Şimdi şöyle.
0: Bu arada %1.74'lükte aşağı, 1.81'lik aşağı hareket ediyor şu an.
1: Evet, şimdi şöyle. Tabii ki Aselsan'da ciddi bir fiyatlama söz konusu. Hı hı. Son yıllarda. Yani 60 liralardan 400 lira geçen bir fiyatlama var. Ancak biliyorsunuz ikinci çeyrek bilançosu çok iyiydi. Ki genelde bu tarz şirketlerin son çeyrek bilançosu çok daha iyi olur. Ki zaten savunma sanayinin Türkiye'de özellikle ayrıştığını son dönemde biliyoruz zaten. Hani o noktaya teşvikler halen devam ediyor. Türkiye bu alandan vazgeçmeyecektir. Yani savunma sanayi tarafı yine önümüzdeki yıllarda da güçlü kalmaya devam edecektir. Zaten Aselsan'ın iş yapma kabiliyeti oldukça yüksek. Aldığı işleri zaten takip ediyoruz. Çok güçlü, kuvvetli şekilde devam ediyor. O yüzden Aselsan portföyümüzün en korumacı şirketi.
0: Peki iki numaraya geçelim. Hangi sektör, hangi hisse?
1: Evet, yine aynı mantıkla aslında biraz portföyümüzü koruma amaçlı. Her ne kadar geçmişte yani son sene fiyatlamasının çok yüksek olmasına rağmen Aselsan gibi Tüpraş bizimle. Neden bizimle? Çünkü bu rafineri olayları bir türlü düzelmiyor. Aslında Ukrayna cephesine Trump

0: enerji taraflarını vurmayın dedi ama vurmaya devam ettiler, evet. Ki hafta sonu 1600 drone'la bir saldırı oldu. Bayağı büyük bir saldırı oldu. O cephenin de kolay kolay düzelmeyeceğini varsayarak TÜPRAŞ'a ekledik. Burada da yine ciddi fiyatlama var. Bu fiyatlamanın arkasında ne var? İşte o özellikle marjların yükselmiş olması var ki bu yıl bu yüksek marjların devam etmesi beklenebilir. Ne zamanki savaş durumları rahatlar, marjlar düşmeye başlar, o zaman TÜPRAŞ için analizimizi yenileriz. Ama bu ortamda yine koruma amaçlı bizimle. Dediğim gibi son yılda ciddi bir getiri söz konusu. Ama şu savaş ortamı bitmedikçe, sakinlemedikçe, marjlar düşmedikçe TÜPRAŞ'tan da ciddi anlamda düşüş beklemek çok doğru olmaz. O yüzden yine koruma amaçlı portföyümüze ekliyoruz.
1: Tabii denklemde birden fazla risk var. Stok etkisi de var. Dediğiniz gibi marj meselesi var. Jeopolitik risk var. 402,5 liralık fiyatlama, değerleme bize ne söylüyor? %3,5'ta aşağı yönlü hareketi var şu anda TÜPRAŞ'ın.
0: Evet, şimdi tabii acele etmemek lazım alımlar için. Şu an ortam biraz karışık. Bunu konuşacağız.
1: Konuşacağız. Evet. Önce 11'i bir sahaya sürelim.
0: O yüzden çok hani teknik buradan döner, burası alım yeridir tarzı konuşmak da çok doğru değil bu dönemde. Çünkü düşüyoruz ama çoğu hissede neden düştüğümüzü bu anlamda açıklamak biraz zor. Ama genel yapıda bir olumsuz hava var ve bunun etkisiyle düşüyoruz.
1: Şimdi içeride zaten likidite var. Evet. Dışarıda enflasyon var, faiz var küreselde. Evet. Petrol fiyatlaması var bir taraftan.
0: İşte zaten koruma amaçlı Aselsan ve TÜPRAŞ'a eklememizin sebebi aslında bu. Neden? Zaten konjüktür bunlar için müsait. Hı hı. Müsait olduğu için yine de portföyümüzü belki bir nebze, belki bunlardan çok büyük karlar beklemiyoruz portföyümüzde eklerken. Ama portföyümüzü koruma amaçlı ekliyoruz. İçinde bulunduğumuz durum neticesiyle, yani küresel etkinin özellikle büyük katkısıyla bunları ekledik. Ama dediğim gibi burada yatırımcı ne yapacak? Her hissede oturayım da işte teknik çalışayım da şuradan döner. Bu ortamda bu çok doğru çalışmaz. Bunu 11'den sonra daha da detaylandırırız.
1: Peki en değişken kriter hangisi? Neresi daha kritik TÜPRAŞ'ın görünümünü, güçlü görünümünü devam ettirmesi konusunda?
0: Şu an olaylar destekliyor. Çünkü marjlar düşmüyor. Hala yüksek seviyelerde devam ediyor. Burayı bozacak yapı ne? Bozacak yapı marjların geri gelmesi. Geri gelmesi önümüzdeki dönemde karlılığın bir miktar geri gelmesine sebep olacağı için olumsuz yansır. Şu an böyle bir hava var mı? Tabii ki yok. Halen işte iyimser bir hava var. Ne var? İşte Birleşmiş Milletler toplantısında liderler görüşecek. Belki oradan bir şey çıkar, umutları var. Ama henüz fiyatlarda aman aman bir özellikle marş kısmında geri çekilme söz konusu değil. Evet, bugün petrol de eksi de Birleşmiş Milletler toplantısında istinaden beklentiler biraz pozitif olduğu için. Ama baktığımızda savaş durumlarına böyle iyimser bir hava var mı, atmosfer var mı? Kesinlikle yok.
1: Şu anda
0: o yüzden,
1: şu bir an önce de olmasını dileyelim tabii.
0: Tabii
1: hem insani açıdan hem küresel ekonomi açısından da bir an önce her iki tarafta da suların durulmasını, evet, barış ortamının gelmesini istiyoruz. Altında çizelim. Kesinlikle. Devam edelim 3 numara.
0: Gıda felakende Migros bizimle.
1: Neden Migros?
0: Aslında sadece Migros yok. 4'ü görünce 4'te de bir gıda perakendecimiz var çünkü.
1: Peki.
0: Şimdi Migros'u biliyorsunuz.
1: Defansa koydunuz.
0: Defansa
1: koyduk. İki gıdayı o zaman.
0: Evet, iki gıda perakendeciyi de defansa koyduk. Tabii ikisinin de hikayesi farklı. Şimdi Migros'taki hikayemiz geldiğimiz fiyatların makul olması. Burası önemli. Çünkü niye? Zaten ikinci çeyrek bilançosu çok iyi gelmemişti. O dönem 650 bandındaydı hisse. Düşüşte 515'lere kadar, daha da altını gördü mü? Görmüş. 500'ün de altını görmüş o son 498 düşüşte.
1: 498 gibi.
0: Evet, geldiğimiz noktada fiyatlamanın makul olduğunu düşünüyorum açıkçası. Nitekim bu son düşüşte de çok hızlı toparladı. Yine 520 seviyelerinde fiyatlamalar devam ediyor. Geçen hafta da o geri çekilmeden sonra çok hızlı 520'lere gelmişti. Demek ki bu bölgeler Migros'ta tepki alım bölgeleri gibi görünüyor. Tabii ki bu flu ortam ne zaman bitecek? Buralar soru işareti ama bittiğinde çok hızlı toparlayacak şirketlerimizden biri. Çünkü faaliyet açısından zaten sıkıntısı yok. Biliyorsunuz geçen sene de çok ciddi şubeler açılışında eli güçlüydü. Online tarafta da yine
1: dijitalde çok güçlü.
0: Çok güçlü. O yüzden burada olası fiyat hareketlerinde, yani piyasanın düzeldiği ortamda çok hızlı reaksiyon verecek şirketlerimizden biri, hisselerden biri. O yüzden buradaki Migros eklememizin temel amacı fiyatın geldiği makul seviye aslında.

0: maçı da hemen peşinde söyleyeyim. Dördüncü sırada çünkü bir maç var. Bir maçtaki hikaye biraz daha farklı. Bir maç tüm olanlara rağmen.
1: Dört numarayı da verdik. Evet. Bir maç.
0: Bir maç bizimle. Şimdi burada biliyorsunuz bir maçı niye eklemiyorduk portföyümüze? Niye Migros'u ekliyorduk? Bir maç çünkü tarihi zirvelerde fiyatlamalar devam ediyordu. Migros kötü bilanço ile birlikte ciddi bir iskonto süreci yaşadı. Bundan sebep Migros'taki tepkilerin daha getiri açısından faydalı olacağını düşündüğümüz için önceki 11'lerde hep Migros'u tercih etmeye çalıştık. Ama geldiğimiz noktada gördük ki şimdi bir maç tüm her şeye rağmen güçlü kalmaya devam ediyor. Neden? Çünkü bir banka kurulum hikayesi var ki onayını dağıldı biliyorsunuz. Zaten sektörün bir numarası. Pazar payı olarak söylüyorum bunu. Öte yandan biliyorsunuz online siparişlere Migros'ta geç de olsa başladı. O tarafta da illaki bir büyüme olacaktır. Büyümeye katkısı olacaktır. Altında file gibi bir alt şirketi de var. Yani bir gün belki burada farklı hikayeler de konuşulabilir. Halka ait gibi vesaire gibi. Şu an öyle bir gündem yok ama neticede eli güçlü mü? Kesinlikle güçlü. Şirket patronlarına, ortaklarına baktığımızda ya da şirkete baktığımızda her kötü dönemde elin altına taşlarını koydular ve geri alım yaptılar. Yani tüm bunları birleştirdiğimizde yine defansa bizi koruması amaçlı bir maçı da Migros'un yanına ekledik.
1: Şimdi gıdayı konuştuğumuza göre notlarıma bakıyorum. Küresel gıda fiyatlarında risk primi oluştu. 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş. Evet. Üstelik artış 5 ana ürün grubunun tamamına da yayılmış. Evet. Nasıl değerlendirdiniz bunu?
0: Evet, şimdi tabii şöyle düşünmek lazım. Bu market grubunu. Sonuçta biz gıdadan vazgeçemiyoruz. Her şeyden kısabilirsiniz. Evinizde perde yaptırmayabilirsiniz. İşte televizyonunuzu bir beden büyütmeyebilirsiniz. Çamaşır makinenizi idare edip kullanabilirsiniz. Ama neticede gıdayı tüketmek zorundayız. Yüksek enflasyon ortamı, yoğun stok, nakit güçleri çok yüksek bu tarz şirketlerin biliyorsunuz. Çünkü vadeli alırlar, peşin satarlar. İçeride çok ciddi bir nakit döngüsü de vardı. Bu ortam işte bu tarz şirketleri güçlü kılıyor. Zaten temelde bizim de portföye iki şirketle destek atmamızın sebebi de aslında bu.
1: Peki iki gıdadan sonra 5 numarada hangi sektör var?
0: Demir Çelik Ereğli bizimle. Aslında bu yılın yine güçlü hisselerinden biriydi Ereğli. Tabii Ereğli için her şey bitti, işte her şey toz pembe bir dünyaya doğru evriliyor demek için çok erken. Marjlarda iyileşme gördük mü? Tabii ki gördük ama küresel cepheye baktığımızda buradaki toparlanma Ereğli'de çok hızlı bir reaksiyona sebep olacak seviyede değil. Çünkü öyle bir toparlanma henüz yok. Bunun için daha vakit var gibi görünüyor. Ama yine de biliyorsunuz çok güçlü bir yıl geçirdi. Karlılık %50'lerin de üzerine çıkmıştı hisse fiyatında. Ama geldiğimiz noktada ciddi geri çekilmeler de var. Burada bir rakam vereceğim. Burada olası 32'lere geri çekilme fırsat olarak görülebilir. Oraya dikkat edelim yatırımcı olarak. Bu güçlü yapının bu düzeltme sonrası yani şu ortam düzeldiğinde ve endeks normale döndüğünde diyelim hızlı reaksiyon alacağımızı düşündüğümüz hisselerden biri. Neden? Temel gerekçemle çünkü bu yılı zaten güçlü geçiriyordu. Şu ortamlar bu geri çekemeler işte ya ben bu Ereğli'nin bu seneki fiyat hareketini yakalayamamıştım. İşte alın size fırsat. Buyurun yakalayabiliyorsanız yakalayın. Ben fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü endeksteki düşüş sonsuza dek sürmeyecek. Bunu birazdan yine konuşuruz detaylı. O yüzden bu Ereğli'nin geri çekilmesini de ben fırsat olarak değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi küreselde henüz Ereğli'yi uçuracak, kaçıracak bir haber akışı var mı derseniz tabii ki yok.
1: Peki bir yandan Çin'in ihracatı, küresel talep, iç talep bunların hepsini de aynı denkleme koyalım. Üretim yatırımlarının tabii katkısı onları da düşündüğümüzde yeni bir karlılık döngüsünün eşiğinde diyebilir miyiz o zaman?
0: Yani aslında ikinci çeyrek bilançosu fena değildi. Eğer ki faiz indirimleri bu süreçte başlayıp devam edebilirse ve küresel tarafta da bir miktar bu ortam, gergin ortamın soğuduğunu görebilirsek, ticaret hacimlerinin arttığını görebilir isek eğer özellikle Çin ve Avrupa tarafında biraz böyle iyileşme olabilirse evet. Ereğli için en kötü günlerin geride kaldığını söyleyebiliriz. Şu an bunu söylemek için erken mi? Evet erken.
1: Piyasanın aşması gereken bir marj problemi mi var?
0: Yani şöyle bir kere faiz indirimlerinin başlaması lazım. Bir, küreselde ticaretin biraz daha güçleniyor olması lazım. Bu da ikinci husus. Bunlar için tabii iç tarafta bir faiz indirimi bekliyoruz. Hı-hı. Bunlar ihracatçı şirketler. Evet. Öyle ya da böyle bir şekilde kredi anlamında da destekleniyorlar bakanın deyimiyle. Yani o alanda zaten destekleniyorlar. Bir de üstüne faiz indirimleri başlayabilir ve aktif

0: de canlanabilirse, işte o zaman en kötü geride kaldı diyebiliriz. Ama ikinci çeyrek bilançosu bir nebze olsun daha derli topluydu öncekilere göre. Bu toparlanma önümüzdeki çeyreklerde de yavaş da olsa devam edebilirse Ereğli için en kötü geride kaldı deriz. Ama şu an için bunu söylemek için erken.
1: Peki 6 numaralı formaya geçelim o zaman. Hangi hisselim bugün 6 numara?
0: 6 numara Frotto, vazgeçemiyoruz. Bizim
1: neden vazgeçemiyorsunuz?
0: Evet, seviyoruz Frotto'yu. Neden seviyoruz? Çünkü fiyatlamanın geldiğimiz noktada makul olduğunu düşünüyorum. Bir. İkincisi, Frotto biliyorsunuz Ağustos ayı rakamlarında da ihracat tarafında ciddi bir büyüme açıkladı. İç tarafta üretimi arttırdığını açıkladı. Romanya tarafının fena gitmediğini gördük. O yüzden Frotto'da da bu geldiğimiz seviyelerin, ki geçtiğimiz haftalarda da hep bu 76 rakamını çok konuşmuştuk. 76'lardan, bu bölgelerden genelde tepki verdiğini, ki bu her şeye rağmen yine bu rakamlarda tutunmaya çalışıyor. Ortam düzeldiğinde Frotto'nun da yine endekse öncülük edeceğini düşünüyorum. Frotto için kritik konu ne? Avrupa'nın kendine gelmesi. Ama kötü dönemde adam pazar payını arttırıyor. Bu bence çok iyi bir yönetim şekli. Aslında çok büyük bir artı yazıyor şirkete. O yüzden özellikle Avrupa tarafında bir iyileşme, ki bunu yakın vadede görmek çok mümkün değil gibi görünüyor. İyileşme ile birlikte Frotto'da çok farklı şeyler konuşuruz.
1: Avrupa tarafı
0: iyileştiğinde. Hı hı. Ama her şeye rağmen bu kötü ortamda pazar payını arttıran bir Frotto'da bu seviyelerde artık alım için bir fırsat olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum.
1: Avrupa tarafında büyüme evet zayıf, ama o elektrikli araç dönüşümü de hızlanıyor, onu da takip ediyoruz.
0: Hızlanıyor. Şimdi bir taraftan Çin'le de böyle bir flörtleşiyorlar falan. Evet. Ama neticede Avrupa'da işler iyi gitmiyor. Onu da söylemek lazım. Yani arzu ettiğimiz seviyeler ne zaman gelir? Arzu ettiğimiz o ticaretler ne zaman kendine gelir? Biraz erken bu sene. Çünkü yine konuşuyoruz. ECB faiz arttıracak mı? Bir tane daha mı arttıracak? İki tane daha mı arttıracak? Yani o tarafta işler biraz zor gibi görünüyor. Ama neticede bir yerde bu son bulacak. Ama buna rağmen dediğim gibi kötü ortamda siz pazar payınızı arttırabiliyorsanız zaten alkış hak ediyorsunuz. O yüzden Frotto bu makul fiyatlamalarıyla portföylerde olmayı bence hak ediyor.
1: Peki geldik o zaman 7 numaraya.
0: Evet, 7 numara son 3 yılın en talihsiz hissesi olan Türk Hava Yolları bizimle. Çünkü Türk Hava Yolları biliyorsunuz Kasım 2023'te 330 TL'ydi. Geldiğimiz noktada artık 280'leri, 270'leri konuşuyoruz belki de. Tabii bu hikayenin niye böyle olduğunu izah edebiliyoruz. Temel yorgunluk nereden geliyor? Maliyetlerden geliyor. İlk dönem tabii özellikle personel giderlerinin çok yoğun baskı yarattığını görmüştük. Son dönemde de enerji maliyetlerinin çok ciddi baskı yarattığını görüyoruz. Bu baskı ne zaman bitecek? Elbette ki enerji maliyetlerinin geri geldiği bir ortamda bitecek. Bunu yakın vadede görme ihtimalimiz var mı? Çok yok gibi görünüyor. Yani tabii bu belli olmaz. Bir hafta sonra çıkıp birileri anlaşma imzalayıp ortam çok daha farklı bir yere devrilebilir. Ama geldiğimiz noktada enerji maliyetlerinin çok hızlı düşeceğini konuşmak çok doğru değil. Ama yine de şu an 100-110 dolar bandında Brent petrol biliyorsunuz gidiyor geliyor. Her şeye rağmen piyasa iyimseri fiyatlamaya çok istekli görünüyor. Hı hı. Yani o kadar saldırıya rağmen bugün Brent petrol eksi de. Niye eksi de? İşte bir ihtimal belki liderler anlaşır diye Birleşmiş Milletler toplantısında. Yani piyasa hep iyimser bakmaya devam ediyor. Tabii olası petrolde böyle 90 dolarlar veya altına geri çekilmeler olabilir ise eğer, biz Türk Hava Yolları'nda da çok hızlı fiyatlamalar görebiliriz. O yüzden özellikle hava yolu şirketleri yatırımcısı Brent petrol, daha doğrusu petrol analizini, enerji fiyatları analizini her zaman masanın üstünde tutacak. Ama geldiğimiz noktada fiyatlamaların özellikle böyle 260-280 bölgesi aralığı diyelim, Türk Hava Yolları'nda ekstra bir olumsuz durum olmadıkça makul alım seviyeleri olarak görmek lazım. Ama enerji maliyetleri de düşmeye başlarsa Türk Hava Yolları'nda artık yeni zirveleri konuşmanın öncül şartı enerji maliyetlerinin geri geliyor olması.
1: Altını da çizelim tabii, Türk Hava Yolları ile ilgili havacılığın Oscar'ı kabul edilen Skytrax Dünya Hava Yolu ödüllerinde de dünyada 5. sırada devleri geçmiş durumda. Artı Avrupa'da da 1. sırada Türk Hava Yolları.
0: Evet. Yatırımcılar şöyle,
1: bunun için de gururumuz olduğu için de yani göğsümüzü kabarttığı için tebrik edelim.
0: Keşke birçok Türk Hava Yolları gibi şirketimiz olsa, ki var birkaç tane daha.

0: yatırımcı şunu söyleyebilir. Ya Türk Hava Yolları çok büyük değil mi? Daha ne kadar büyüyecek? Büyüyor. Uçak siparişleri var. Artmaya devam ediyor. Hani 10 yıllık bir projeksiyon çizmişlerdi.
1: Bir trafik büyümesi de var.
0: Evet, trafik büyümesi var. Kargo tarafı çok ciddi anlamda evet. katkı sağlayacak vesaire vesaire. Ne kadar büyük olursa olsun hala büyümeye devam ediyor. Dediğiniz gibi göz bebeğimiz. Ama yeni zirveler görmek için kesinlikle enerji maliyetlerinin düşüyor olması gerekir.
1: Maliyet baskısını belki biraz o güçlenen trafik büyümesi de absorbe edebilir. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle.
1: Peki öyle. Devam edelim. Geldik 8 numaraya. 8
0: evet,
1: numaraya.
0: Bundan sonraki hisselerimiz biraz daha
1: atak.
0: Atak için aldığımız hisseler. Neye atak için aldık? Faiz
1: Gole.
0: İnecek diye. İşte faiz inecek. Bunlar bize gol atacak.
1: Evet.
0: Karşı tarafa gol atacaklar
1: evet.
0: ve bize kazanç sağlayacaklar. Gözüyle bakarak 8 numarada emlak konut bizimle. Tabii konut sektörünün canlanması için bir faiz indirim döngüsünün net bir şekilde başlıyor olması
1: evet.
0: gerekir. İşte Ekim ayında bir beklentimiz var. Eğer enerji maliyetlerinde çok ciddi gol yemezsek eğer, bu seviyelerde kalsak bile 100 puanlık da olsa bir faiz indirimi piyasa tarafından bekleniyor. Bunun olması yetmez. Faiz inecek ve indirim döngüsünün devam edeceğini varsayacağız. Yani bir kere inmeyle olmuyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda da bu yılda da böyle hamleler oldu ama haber akışıyla bozuldu süreç. O yüzden bir faiz inecek. Faiz indirim döngüsünün devam edeceğine olan inanç kuvvetli olacak. Ve faiz indirimiyle birlikte de Merkez Bankası'nın bu makro iktiyadi tedbirlerde bir miktar gevşemeye gittiğini görmek lazım. Tüm bunları görebilirsek eğer ki beklentimiz o yönde. Çünkü piyasanın buna ihtiyacı var. O yüzden emlak konut bizimle geldiğimiz fiyatlamaların da yani 17-18 bandının da emlak konutta maliyetlenmek için makul olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer sektör 2027'de bir miktar daha iyi olacaksa eğer bunu zaten bu sene sonunda fiyatlıyor, son çeyrekte fiyatlıyor olmamız gerekir. O yüzden emlak konut bu faiz indirim hikayesiyle birlikte bizimle.
1: Devam edelim o zaman. Gelelim bir başka atak için portföye koyduğunuz hisseye.
0: Evet. Yine vazgeçemediğimiz Koç Holding bizimle.
1: Holding yapısı gereği tabii değil mi? Yani çeşitlendirme olduğu için önemli yatırımcı açısından.
0: Kesinlikle,
1: farklı sektörlerden.
0: Kesinlikle öyle. Yani hem
1: riski arttırmak, kazancı arttırmak açısından.
0: Aynen öyle. Zaten bilançosu çok iyi gelmişti biliyorsunuz. İkinci çeyrek bilançosu. Neden? Tüpraş'ın özellikle ciddi katkısıyla. Önümüzdeki süreçte eğer biz faiz indirimleri bekliyorsak ve ticari aktivitenin yavaş yavaş toparlanacağını bekliyorsak eğer ne olacak? Geçmişte yani bu sene Tüpraş'ın yaptığı katkı ki önümüzdeki çeyreklerde de devam edecek zaten. Buraya kim gelecek? İşte bankacılık gelecek destek atacak. İşte otomotiv gelecek destek atacak. Yani diğer iştiraklerinin de destek attığı bir sürece doğru evrileceğiz. O yüzden Koç Holding'de bundan sonraki süreçte bilançoların yine güçlü devam ettiğini görebiliriz. O yüzden Koç Holding bizimle. Tüm bu olaylara rağmen de çok güçlü kaldı. Çünkü geçen hafta konuştuğumuzda da 218-220 bandındaydı. Geldiğimiz
1: evet.
0: noktadaki geri çekilmelerde de çok hızlı tepki aldı. Yani bir kötü ortamda da fiyatlama açısından güçlü kaldı. Çünkü niye? Piyasa fiyatının makul olduğunu düşünüyor. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden Koç Holding'de hücum hattında bize ciddi kazanç sağlayabileceğini düşündüğümüz bir hisse olarak eşlik ediyor.
1: Peki yine bir hücum oyuncusu.
0: Evet.
1: 10 numara.
0: 10 numaramız. Hatta 11 numaramız da öyle. Bir bankacılık hissesi Akbank bizimle.
1: İki gıda defansta.
0: İki.
1: İleride.
0: İki banka bizimle.
1: İki banka önde. Evet.
0: 10 Akbank.
1: Her ikisi de faizle
0: yapı kredi.
1: Aynen
0: sektör. Öyle. İkisini birlikte konuşabiliriz.
1: Konuşalım.
0: Tabii burada seçim farklı bankalarda olabilir bu arada. Ben fiyat hareketleri daha hızlı olduğu için Akbank ve Yapı Kredi'yi koydum.
1: 10 numara Akbank, 11 numara Yapı Kredi koydunuz.
0: Evet.
1: Son iki
0: oyuncunuz.
1: Şimdi
0: burada biliyorsunuz ikinci çeyrek bilançoları çok iyi gelmedi. Üçüncü çeyrek bilançolarının da çok iyi gelmesi beklenmeyebilir. Belki ikinci çeyrek kadar düşük gelmeyebilir. Bir miktar. Çünkü burada ilk iki ayı yine zorlu süreçte geçirdik ama yavaş yavaş böyle şimdi Merkez Bankası'nın bu son olaylarla birlikte biliyorsunuz bankaları bir likitte sınırında da bir gevşemeler gördük ki önümüzdeki süreçte bu tarz adımlar görebiliriz ki SPK'da yine geri alımlarda bankalara kolaylık sağladı. Sermayeyi aşındırmayacağından da bahsetmişti. Yani bir şekilde bu süreci bankaların desteğiyle atlatacağız gibi görünüyor Merkez Bankası'nın da adımlarında.

0: hesaplarıyla. O yüzden bu süreçte bankacılık, ki zaten faiz ineceğini düşünüyorsak eğer,
1: tabii hikaye değişecek.
0: Yine zaman bankacılık her zaman ön planda olacak. Bizim de hikayemizin, hücum hattının ana kurgusu faiz indirimi üzerine olduğu için, hı hı, bankacılık bizimle. Vazgeçemeyiz bankacılıktan. Hatta sayısını arttırsam mı diye de bir ara düşündüm. Ama iki tane şimdilik yeter. O yüzden bu süreçte neyi takip edeceğiz? Merkez Bankası'nın olası faiz indirim beklentileri ne çerçevede ilerliyor? Buraya bir set vurulur mu, vurulmaz mı? Ya da Merkez Bankası ne adımlar atıyor? Bu adımlar bankacının içine yarıyor mu, yaramıyor mu? İşte bankacılık yatırımcısı bu haber akışını sıkı takip etmeli. Ben Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte yine bu piyasadaki likiditasyon için bankalara kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Faiz indirimleriyle birlikte zaten bir aksiyon olacaktır bankacılıkta. Yine olası ihtiyati tedbirlerde bir gevşeme olabilir. Hani kredi sınırlarının arttırılması gibi vesaire. Bu da yine bankacılığa olumlu katkı sağlayacaktır. Her şeyi geçtim. Diyelim ki her şey düzeldi. Yabancı geldi. Yine bankacılık birinci sektör olarak ön planda olacak. Yani senaryonun devamında büyümeyi, yani fiyatlamaların endekste yukarı yönde gitmesini sağlayacak ana unsurlardan biri yine yabancı girişi olacaksa, yabancının da ilk tercih edeceği alan yine bankacılık olacağı için bankacılık güçlü bir şekilde portföyümüzde yer almaya önümüzdeki süreçte devam edecek.
1: Yapı Kredi ile konuşalım görünüm açısından.
0: Evet, ben ikisini çok ayırmıyorum açıkçası. İkisinin de bilançosu birbirine çok benzerdi. Ama fiyatlama davranışı olarak hani diğer işte Garantiyle İş Bankası'na nazaran bir miktar daha agresif. Düşüşlerde de çıkışlarda.
1: Bu arada tabloda da Garanti ve Halk Bankası yukarı yönde hareket ediyor. Halk Bankası'ndaki 1.5'un üstünde.
0: Evet, mesela Cuma günü de sadece Yapı Kredi'de ciddi bir artış söz konusuydu. Biraz böyle dönem dönem değişiyor ama yine de dediğim gibi fiyatlamalar, mesela Yapı Kredi bugün 1.60 eksidi ama Cuma günü 2.5 artıdaydı bütün bankalar eksi olmasına rağmen. Ama fiyatlamaları biraz hızlı olduğu için tercih ettim açıkçası. Yoksa Garanti'nin işte karlılığı, hı-hı, diğerlerine nazaran daha iyi ama fiyatlaması bu iki banka kadar hızlı olmuyor. Biraz payı düşük olduğu için belki de. O yüzden benim tercihim bunlardan yana oldu. Ama burada farklılık yaratılabilir. Yani diğer bankalar da seçilebilir. Ona da okeyim bu arada. Ama bankacılık olmazsa olmazımız bu süreçte portföylerimizde.
1: Gıda ve bankacılığı birlikte konuşalım.
0: Gıda koruma amaçlı biraz daha. Tabii orada Migros'u biraz ayırıyorum. Çünkü fiyatlama çok düştüğü için makul seviyelere geldi. Bimaş'ı tamamen koruma amaçlı. Çünkü Bimaş'ta hala tarihi zirvelere yakın fiyatlamalar devam ediyor. Evet, güçlü bir hikayesi var. Ama fiyatlamalar yüksek. Bizim amacımız kar etmekse, hızlı kar etmekse, Migros burada biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü ciddi bir geri çekilme var. Ve şirket için zaten olumsuz konuşmuyoruz. Evet, bilanço çok iyi gelmedi belki ama toparlayacaktır. Zaten yapısı bu anlamda iyi. Fiyat makul olduğu için biraz daha aslında bunu burayı mesela orta alana da taşıyabilirdik. Ama şu ortamda biraz daha korumacı gözüyle bakarak aldık. Diyelim. Yani portföyümüzü özetle defans hattını bir miktar korumacı, orta saha ve hücum hattını bir miktar daha faiz indirimlerine duyarlı, agresif seçmeye çalıştık. Tabii temel şunu konuşmak lazım. Şimdi ortam biraz flu.
1: Tabii kolay değil endeks, bu ortamda bir portföy oluşturmak.
0: Şimdi endeks nereye kadar düşecek şimdi?
1: Nereye kadar düşecek?
0: İşte bunu kestirmek zor. Teknik olarak seviyeler olarak verebiliriz. Yani olur. Mesela 12.800 önemli. Niye? O sert düşüş günü, devre kestiğimiz gün oradan dönmüştük. Buranın altına sarkma 12.400-12.600 bandına kadar bizi getirebilir. Bu bölgelerin altı olur mu, olmaz mı? Soru işareti. Kesin diyemiyoruz. Yani buraya geldik, çok ucuzladık, tepki gelir diyemiyoruz. Niye? Ortam biraz karışık. Çünkü bu işin bir adli süreci var. Biliyorsunuz işte gözaltılar var, vesaireler var. Ciddi
1: evet, katılım evinde 25 şüpheli, 15 gözaltı, evet, 10 kişi de firari aranıyor. Evet. Adalet yani, Bakanımızın bugünkü açıklamasıydı.
0: Sürecin nereye evrileceğini bilmiyoruz. Bu taraf için konuşmak da belki bugün çok karmaşık gelebilir. Şimdi dün akşam SPK'da 3 aylık süreyi 6 aya çıkardı. Bunu neden yaptı? Belki piyasadaki panik havasını biraz rahatlatmak için. Çünkü çok hızlı satmayacağım. Acele etmeyin. Panik olmayın. Yavaş yavaş hani piyasayı bozmadan yapmaya çalışacağım demeye
1: çalışmış. Ama sürenin uzaması bir başka taraftan bakıldığında handikap da o belirsizliğin artması anlamında yatırımcıyı
0: soru işareti getiriyor. Ama bu süreçte işte eğer iletişim dilini kuvvetli kullanabilirse paydaşlar o karmaşıklığı belki giderebilirler. Hı-hı. Burada iletişim çok önemli. Yani ne yapıyoruz, neredeyiz, hı-hı, nereye gidiyoruz? Bunun yatırımcılara kuvvetli bir şekilde, net bir şekilde, şeffaf bir şekilde aktarılıyor olması gerekir. Bu önemli olacak. Yani ortam çok karışık. O yüzden aman şuradan döner, aman buradan döner. Evet, BIST 30 bir miktar güçlü kaldı, güçlü kalmaya devam edecektir. Ama dip aramaya çalışmak burada çok doğru değil. Belki bir miktar acele etmeden yavaş yavaş takiple bu işi yürütmek gerekir. Yani alım için de acele etmek gerekir. Çünkü ne oldu? Biz devre kestiğimizin ertesi günü artı 3,5 kapattı piyasa. Evet. 3,5 civarı kapattı. Herkes o gün acaba çok hızlı bir toparlanma olur mu diye bir soru işareti vardı herkese. Ama bir sonraki gün öyle olmayacağını piyasa öğretti bize. Yani bir anda buradan böyle dik bir ivmeyle, dik bir grafikle, sert bir alımla geri dönüş olur mu soru işareti. Bunun için
1: %2'nin üzerine çıktı şu anda Borsa İstanbul'daki geri çekilme.
0: Evet, çok daha da geriye gelmişti. Biraz toparlanmış. Evet. Yani o yüzden acele etmemek lazım. Ortam biraz yani bulanık. Su biraz bulanık. Acele etmemek lazım. Haber akışları önemli. Takip edeceğiz kesinlikle. Hı. Özellikle SPK'dan, bu işin paydaşlarından gelecek açıklamalar bu anlamda çok önemli. Yine Merkez Bankası'nı sıkı takip etmek lazım. Çünkü önleyici adımlar alabilir ki geçen hafta aldı biliyorsunuz. Bu anlamda oradan gelecek haber akışı da yine piyasada yukarı aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. Buralara dikkat edeceğiz ama dediğim için asla acele etmeyeceğiz. Aman işte artı 2 oldu piyasa, dönüyoruz, dibi gördük demek için henüz çok erken. Çok erken. Onun için suların biraz durulması lazım. Acele etmemek lazım. Yavaş yavaş, sakin.
1: Panik.
0: Bu ortamda evet. Bu ortamda yapılabilecek en iyi şey, yani bir yatırımcının kendine yapabileceği en iyi şey ya da portföyüne yapabileceği en iyi şey sakin kalmak. Sakince. Size geçen haftalarda bir şey söylemiştik. Ne demiştik? İyi ise kötü zamanda alınır. Aslında bu da bir fırsat. Tabii ki çok işte fonda parası kalanlar olduğu, işte fonun haricinde de bakın 100 küsür ise taban taban gidiyor. Hı hı. Aslında birçoğunun fonlarla ilgisi yok. Hı hı. Ama ortam o kadar gergin ki insanlar bir an önce belki nakite dönmenin telaşı içinde hisselerini satmaya çalışıyorlar. Bu da bir taban serisi. Tabii alıcı da bulamadığı için piyasa bu ortamda güçlü bir şekilde. Hı hı. Karşılık bulamıyor. Ama bu ortam bir yerde son bulacak. Çünkü birçok hisse aslında ederinin de altına gelmeye doğru gidiyor. O yüzden piyasa bir yerde tepki verecektir. Ama burada haber akışları çok önemli ama süreç çok hızlı bitmeyecek gibi görünüyor. Tabii gönül istiyor ki bir an önce bitsin. Evet. Bu konular kapansın. Herkesin mağduriyeti büyük ölçüde giderilsin. Ve ortam netleşsin. Ama biraz daha vakti ihtiyacımız var gibi görünüyor. O yüzden yatırımcının kendine yapacağı en iyi şey sakin kalmak.
1: Peki fon tasfiyelerinde hangi varlıklar daha kolay nakde çevriliyor? Hangisinde fiyatlama sorunu biraz daha büyük?
0: Neler? Evet, burada tabii ki likit olan kısım çok hızlı nakde dönecektir. Hisse tarafında yine özellikle BIST 30'daki, yani her ortamda alıcı bulacağınız kağıtlar, hı hı, az önce yaptığımız 11'deki gibi, bunlar çok çabuk satılacaktır. Burada zaten hani genel itibariyle baktığınızda 10-15 tane, belki 20 tane hisseden bahsedebilirsiniz. Çok böyle satışları zorlanacak karşılığında, değil mi? Fiyatı şişmiş. Hani iki elin parmaklarını çok geçmiyor gibi bir görüntü var. O hisselerde biraz durum değişecektir. Tabii bununla ilgili nasıl bir aksiyon alınacak? Mesela orası da soru işareti. Hani biz bir şekilde satış yapılacak, zamana yayılacak diye düşünüyoruz ama belki farklı aksiyonlar da gelebilir. Bilmiyoruz. Değil mi? Belki pay olarak dağıtılacak. Belki içeride.
1: Beklentiniz ne yönde? Hangi aksiyonlar gelebilir?
0: Bende çok ciddi soru işareti. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Tabii ki satış kısmı öncelikli ama bu işin arka planında hani bir suç teşkil eden durum, hı-hı, nedir? Bu kısım da önemli. O, evet, yüzden hani bu tarafları çok adli bir süreç olduğu için konuşmak da doğru mudur değil midir bilmiyorum ama sonuçta bir suç varsa işin içinde durum başka bir yere de evrilebilir, değil mi? Haksız kazançlar, hı-hı, elde edenlerden bunlar belki tahsil edilebilir vesaire gibi. Çok fazla seçenek var aslında. Ama şunu yapmaya çalışıyor SPK anladığım kadarıyla. Piyasayı bozmadan bu süreci nasıl çözerim? O yüzden biraz belki zamanı uzattı. Bir de tabii bu adli sürecin nereye evrileceğini de görmek lazım. Yani ortada bir suç unsuru, hakikaten bir suç unsuru, bir para kaçırma, bir şey var mı yok mu? Bunların netleşmesini de bekliyor olabilir. Çünkü, hı hı, işin o boyutu Eğer öyleyse belki başka şeyleri konuşacağız önümüzdeki süreçte. Ama gönlümüz neyden yana? Bu sürecin bir an önce bitip mağdurların çok hızlı toparlanmasından yana. Muhtemelen otorite bunu çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışacaktır diye düşünüyorum.
1: Bugün bir yatırımcı fonun riskini değerlendirirken sadece geçmiş getirisine baktığında hangi kritik alanları kaçırmış oluyor?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar bir fon seçerken genelde yatırımcı şuna bakıyordu. Haklı olarak.
1: Ne kadar getirdi?
0: Evet. Geçmişte ne getirmiş?
1: Sadece. Değil mi?
0: Evet. Ana başlık bu.
1: Şimdi neye bakacak?
0: Şimdi içeriğine bakacak. Evet. Şimdi içeride ne var? Hangi hisseler var? Şimdi tabii bundan sonraki süreç daha kolay olacak. Niye? Zaten önlemler alındı. BIST 30 burada ciddi anlamda ayrıştırıldı. Hı hı. İşte belli bir matematiğe entegre edildi fonlar, değil mi? Fiili dolaşım şuysa bu kadar alabilirsin, şuysa hı-hı, bu kadar alabilirsin gibi gibi gibi ve bunu açıklamak zorundasın. %3'ü geçti mi açıklayacaksın, %3'ü geçti mi açıklayacaksın gibi. Ve fonun içeriğini daha sık açıklayacaksın. Ayda bir değil de 15 günde bir. Belki ilave tedbirler de gelecek. Yani bundan sonraki süreçte zaten bu tarz bir tabloya evrilmemiz çok daha zor. Niye? Denetim mekanizması buna izin vermeyecektir yaptığı düzenlemeyle. O yüzden bundan sonraki süreçte seçerken tabii daha rahat olacak ama neye bakacağız? İçeriğine bakacağız. İçeride ne var? Hangi sektörler var? Hangi hisseler var? Bu hisselerin fiyat hareketleri nedir? Ne olmuş? Bunlar artık olmazsa olmazımız olacak. Çünkü sütten ağzımız yandı. Yoğurdu dönüp üfleyerek yemeye başlayacağız. O yüzden fonun içeriği bu anlamda çok çok önemli. Tabii şunu da söylemek lazım. Bakan Bey de bunu sürekli vurguluyor. Ortada bir genele yayılan bir kriz
1: söz konusu
0: değil.
1: Evet, çok önemli. Evet, evet. Altını
0: bir
1: çizelim mutlaka.
0: Bir lokal problem var. Bunun bir genel probleme dönüşmesi engellenmeye çalışılıyor. Yatırımcılar diyebilir ki bu süreç böyle mi olmalıydı? Çok sert oldu. Yani bugün olmasa yarın olacaktı. Yarın olmasa öbür gün. Bir gün muhakkak olacaktı.
1: O zaman Türkiye'de fon piyasasının o yapısal noktalarının, değil mi, gözden geçirilmesi.
0: Yani bu işte yani genele yayılında canımız çok daha fazla yanacaktı. Tabii ister istemez diğer fonlara da belki olumsuz etkisi oldu. İnsanlar panik olmuştur. Ama otorite ne yapmaya çalışıyor? 2000 küsur fon var Türkiye'de. Şu an 130'u. 131 tasfiye edilecek. 230'u kapandı zannediyorum. Yani aslında sistemsel bir sıkıntı yok. Bakan Bey'in deyimiyle söylüyorum ki görüntü de o yönde. Eğer bu işi de çok çabuk tasfiye edebiliriz isek eğer tekrar güveni tesis ediyor oluruz diye
1: orası
0: düşünüyorum.
1: Orası da çok
0: burası
1: önemli.
0: Da çok
1: i̇şte
0: önemli.
1: O güven
0: yatırımcıyı
1: meselesi
0: de küstürmemek lazım. Zaten en önemli husus orası. Çünkü insanlar hepimizin canı yandı. Sonuçta hepimiz para kaybettik. Ben de bir yatırımcıyım. Ben de para kaybettim işte. Eşim dostum da yatırımcı, para kaybetti. Hepimiz para kaybettik. Hepimiz psikolojik olarak yıprandık vesaire. Ama yatırımcı gözüyle hep neye bakacağız? Tabii gücümüz kaldıysa bu ortamda. Zararlarımı nasıl çıkarırım? Bundan sonraki süreçte nasıl aksiyon almalıyım? Nerelere yönelmeliyim? Bu dönüşü fırsata nasıl çevirebilirim? Hep bu soruları soruyor olmamız gerekir. Yani ah edip vah edip küsmenin kimseye faydası yok. Ne derler? Borsada giden borsada gelir. Daha belki kontrollü ama yine de borsadan bugün kaybettiklerimizi yarın çıkaracağız. Her böyle kötü dönemin ardından borsa hep aldığını geri vermiştir.
1: Evet.
0: İşte o süreçte, o dönüş hikayesinde adımlarımızı çok doğru atmamız lazım.
1: Peki fon piyasasının eski işleyişine dönmesi neye bağlı olacak en çok?
0: Yani
1: güvene mi? Yatırımcının
0: şöyle,
1: güvenine mi?
0: Bir kere bu işin bitmesi lazım. Net bir şekilde. Bitecek. Paydaşlara payları ödenecek. İşte hani belki kar alamayacaklar, belki ana paradan biraz erir mi erimez mi bunlar bilmiyoruz şu an ama neticede bu mağduriyetin giderilmesi lazım. Birinci husus bu.
1: Evet.
0: Ve bunun çok hızlı olması lazım. Eğer bunu yapar isek, eğer zaten dediğim gibi sektöre yönelik atılan adımlar bundan sonraki süreçte böyle bir şeyin yaşanmasını engelleyecek seviyede zaten. Yani tekrar böyle bir şey yaşama. Ben şöyle bir örnek vereyim size özetle. Şimdi biz geçmişte bankaların battığını gördük Türkiye'de, değil mi? Sonra ne oldu? BDDK diye bir kurum geldi ve çok ciddi aksiyonlar aldı. Bankalar bu ülkede en çok denetlenen kurumlar, değil mi? Sermaye yeterlilik oranlarımız çok yüksek. Bugün dünya geneline baktığınızda Türkiye'deki bankacılığı ciddi anlamda övebilirsiniz. Niye? O kadar olumluyuz çünkü o kadar iyi gidiyoruz. Süreç buraya nasıl geldi? Çok ciddi ağzımız yandığı o 2000 öncesi dönemde bankaların batmasıyla geldi. İşte ben biraz bu dönemi de ona benzetiyorum. Yani biz bugün bu süreci anlamızın akıyla atlatabilirsek eğer, bundan sonraki süreçte çok güçlü fon yapısıyla birlikte o sektöründe aynı bankacılıkta olduğu gibi yine Türkiye'nin göz bebeği olacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü önemli, yani piyasa için de çok önemli. O yüzden bir an önce bu konuların kapanıp yatırımcı güveninin tekrar tesis edilmesi gerekir.
1: Peki nasıl bir hafta bekliyorsunuz? Satış derinleşecek mi? Borsa İstanbul'da demin teknik açıdan söylediniz ama yatırımcı bu görünümde ne yapacak? Sizin beklentiniz ne yönde?
0: Evet, bugün
1: panik yapmayacak. Evet, onu cebimize koyduk.
0: Evet, bugün aslında küresel taraf biraz olumlu. Hı hı. Biz biraz negatif ayrışıyoruz. Çünkü bugün ABD vadeliler pozitif. Hı hı. Petrol eksi. Tahviller işte 4.96, 4.97, 10 yıllıklar.
1: 5'in altına geldi. 10 yıllıklar.
0: Evet. Kripto piyasasına bakıyorsunuz. Orada da bir miktar toparlanma.
1: Ama 2 yıllıklardaki seviye yüksek.
0: Normal faiz arttırıldı. Ama şu an uzun vadenin 5'in üzerinde seyretmiyor olmasını olumlu olarak okumak lazım. Ama biz negatif ayrışıyoruz. Neden? İşte hafta sonu biliyorsunuz çok fazla gözaltı oldu. İşte merkez SPK geldi burayı 3 aya 6 aya örtü. Biraz böyle yatırımcının da kafası karıştı. Biraz panik havası olmuştur, normal. Bu haftayı da yine ben yatay bantta geçireceğimizi düşünüyorum. Tabii ne önemli? Bugünlerde gelecek açıklamalar çok önemli paydaşlardan. Orayı takip etmek lazım. Yani hem SPK'nın hem belki Merkez Bankası'nın atacağı adımlar bu anlamda piyasanın yönünü bir miktar tayin edecek gibi görünüyor. Dediğim gibi dip aramaya çalışmayacağız. Acele etmeyeceğiz alımlarda. Gün içi trade bunlardan bir miktar uzak durmak gerekebilir. Yapıyorsak eğer temkinli yapmakla fayda var. Yine kaldıraçlı kredili pozisyonlarda bir miktar temkinli olmak, mümkünse yapmamak bu ortamda daha faydalı. Dediğim gibi aman dönüyoruz bitti, işte bir değnekteydi toz pembe oldu olayı olmayacaktır. Evet. Böyle bir ortam, böyle bir hava yok ne yazık ki. O yüzden acele etmemek lazım. Asla fırsat kaçmaz. Fırsat her zaman vardır. Önemli olan şu an mevcudu koruyabilmek. Çünkü dönüşte hatırlayalım, en son buna benzer bir şeyi depremde yaşamıştık ve 5 aya yakın piyasa düşmüştü. Ciddi kayıplarımız vardı ama seçim sonrası 2 ayda tüm kayıplar yerine koyup konup kâra geçtiğimiz bir süreç olmuştu. Yine benzer bir şey olacaktı. Burada tabii süreç ne kadar sürecek, ne kadar, bunların hepsi soru işareti. O yüzden bilinmezliğin olduğu yerde kimse ahkam kesip aman bu böyledir, böyledir, şuradan dalayım, buradan alayım gibi, hani ben işte tekniğime çok güveniyorum efendim, ben haber akışlarını sıkı takip ediyorum, bunu buradan yakalarım cengaverliğine girmeye gerek
1: diyorsunuz.
0: Yok. Evet, kesinlikle yok. Acele etmemekte fayda var.
1: Şimdi finansal kiralama faktöringde cuma günü eksi 9'un üzerinde bir geri çekilme var. O 3 günlük sert satış özellikle fon kaynaklı o zorunlu satışların görünümü müydü? Bugün beklentiniz ne yönde? Nasıl yorumladınız? 9,5 şu anda geri çekilmez.
0: Şöyle, şimdi fonlar daha satışa başlamadı. Fonlar kapalı şu an. Hı-hı. İşlem görmüyorlar. Hı-hı. Sadece tahsiye olacak fonlar değil. Hı-hı. Toplamda 230 tane fon şu an kapalı zaten. Hı-hı. Onların bir baskısı henüz söz konusu değil. Ama yatırımcı tarafında
1: tabii,
0: ciddi
1: orada bir endişenin baskısı var.
0: Evet. Nitekim bu baskının sorun olmayan hisselerde de olduğunu gördük. Yani BIST30'u ayrı tutun, büyük şirketlerimizi ayrı tutun. Neredeyse borsanın genelinde bu baskı var. Çünkü 100'ün üzerinde şirkette bir taban serisi var. Ve belki bir o kadar da tabana yakın fiyatlamalar var. Factoring tarafında da içindeki hisselerin muhtemelen taban taban iniyor olmasından kaynaklı bir fiyatlama var. O yüzden bu İşte bu taban serileri mesela ne zaman bitecek çok ciddi soru işareti. Çünkü orada mesela ciddi kredili anlamda yorgun düşen yatırımcılar da var ve belki portföyleri tamamen eriyecek ve belki borçlu şeye dönecekler. O yüzden hani bu işlerin bir an önce bitmesi lazım. Çünkü bu ortamda alıcı bulmanız da çok zor. Yani, tamam BIST 30 yıkılmıyor belki ama diğer tarafta BIST 100'ün içinde olup da eli yüzü düzgün şirketlerimiz de yine taban taban serisine devam ediyor. İşte bu piyasadaki panikten kaynaklanıyor. Bu paniğin bitmesi için yatırımcının önünü görüyor olması gerekir. Bunun için de işte bu sürecin iletişiminin çok güçlü yapılması lazım. SPK tarafından, paydaşlar tarafından. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Çünkü herkeste soru işareti var. Fondakiler paramı alabilecek miyim diyor. Hisse tarafında olanlar bu taban serisi ne zaman bitecek diyor. Ya da alım için fırsat kollayanlar, işte endeks nereden döner, buradan mı döner? Hep soru işareti. Herkeste bir soru işareti var. O yüzden ben özellikle bu süreçte iletişim dilinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Otoritenin bu anlamda piyasayı yumuşatacak, rahatlatacak, kuvvetli adımlar, bir iletişim dilimini kullanıyor iletişim olması gerekir. Ve tabii atıcı adımlarla da destekliyor olması gerekir. Biraz panik satışı bu hafta da muhtemelen bu zayıf seyir devam eder diye tahmin ediyorum. Zaten hareketlilik BIST 30 dışında pek yok gibi görünüyor. Diğer tarafta çok riske de girmemek lazım. Aman işte
1: 12.915 şu an.
0: -3'e doğru gidiyoruz.
1: Evet.
0: Yani nereden tepki? Buradan şimdi dönüp mesela artı da kapatsa kimse niye döndü artı kapattı diyemez. Ya da -5'e evet. de gitsek niye -5'e gittik de evet. diyemeyiz. O yüzden çok bir anlam yüklememeye çalışmak lazım. Biraz beklemek lazım. Biraz ne beklemek. Olacak ne bitecek diye.
1: Çok teşekkürler. Analizleriniz çok kıymetli. İyi ki geldiniz Aziz Bey.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Ekonomi notlarını bitirelim efendim. Apora yayını piyasa saatiyle devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 28 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya, Kayseri ve Sivas 26, Nevşehir 23 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli 32, Aydın 34, Muğla 30, Manisa 31 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 23, Karabük ve Rize 25, Samsun 24 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya 31, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 22 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 31, Şanlıurfa 33, Siirt 32, Diyarbakır 34 derece.

Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Likidite. Bir varlığın kısa sürede ve düşük maliyetle paraya çevrilme olanağı. Halkbank'ın

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
2: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: piyasa saatiyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Hem içerideki fiyatlamaları, son tabloyu, hem de dışarıdaki küresel taraftaki yine fiyatlamaları ve değerlendirmeleri yapacağız bu bölümde. Ama önce gidelim bakalım. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Küresel tarafta ve içeride nasıl bir fiyatlamayla güne başladık diyelim. Yeni hafta risk iştahının biraz toplandı ama piyasaların hala üçlü arası sıkıştığı bir tabloyla başlıyoruz. Petrol, faiz ve jeopolitik riskler hala devam ediyor. Petrol 100 doların üzerinde kalmasına rağmen Asya ve Avrupa tarafına baktığımızda hala alımların olduğunu, ya Wall Street endeks kontratlarında da benzer bir tablo bizleri karşıladığını görüyoruz. Yine Asya kapanışlara baktığımızda Çin, Şangay, Japonya %1, Güney Kore'de %1,5'luk bir yükselişle gecelik seansı tamamlamış. Şu an piyasalar şimdilik savaştaki ekonomiden ziyade enerji akının ne zaman normale döneceğini, enerji tarafındaki fiyatlamalar daha da etkili oluyor. Fiyatlamalar üzerine diyelim. Bir de bakalım ABD tahvillerine, piyasanın orada hala zorlandığı bir tabloyu takip ediyoruz. Hemen 10 yıllıklara baktığımızda %5'lik üzerindeki bir fiyatlama görmüştük. Yeniden 4.96 rakamlarını takip ediyoruz. 5 eşiğinin hemen altında devam ediyor. 2 yıllık 4.73, 5 yıllık da 4.83 rakamı bizi karşılıyor. Burada tabii Fed'in daha da sıkı kalma ihtimaliyle beraber petrol kaynaklı enflasyon ve yüksek kamu borçlanması da uzun vadeli faizleri hala yukarıda tutmaya da devam ediyor diyelim. Buradan bakalım enerji emtia tarafına. Haftayı biraz daha sakin bir başlangıç yapmıştı. Daha sonra satıcılı seyir daha da derinleşmiş. Petrol piyasasında ABD ham tipi petrolde $94, Brent petrolde vadeli piyasalarda hala $100 üzerinde bir seyri takip ediyoruz. Bu noktada Suudi ihracatın toplanması ve Hürmüz'deki akışın artabileceği beklentisi burada savaş primlerinin bir kısmını da vermesine sebebiyet verdi diyelim. Bir de bakalım değerli metaller tarafına, petrolün geri çekilmesiyle beraber altında faiz baskısıyla bir anda çalışmaya devam ediyor fiyatlamalar üzerinde. Son tablo itibariyle $4.344 görüyoruz. Yarım puan üzerine bir geri çekilmesi var. Yine benzer şekilleri gümüşte de çekilmeyle beraber satıcılı seyir $65 haftanın ilk işlem gününde takip ediyoruz. Burada tabii Fed'in yine şahin kalma ihtimali yansı ABD tahvil faizleri de emtia piyasaları üzerinde değerli metaller grubunda da baskılamaya devam ediyor. Bir de dönelim içeriye bakalım. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta sert satışların olduğu, daha sonra gelen adımlarla beraber yeniden yönün yukarı olduğu bir haftayı takip etmiştik ama genel hatlarıyla yine 13.000 seviyeler kritikti. Cuma kapanışta 13.000 üzerine kalsak da yeni haftaya %1,5'luk satıcılı bir seyirle başlamasının ardından Borsa İstanbul gün özeline baktığımızda an itibariyle %2,5'luk bir geri çekilmesi var. Yeniden 13.000 seviye altına kadar da sarkma göstermiş. 12.940 puanı bu taraftan takip ediyoruz diyelim. Buradan gidelim, yorumları alalım. Son fiyatlamaların detaylarını aktardık. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar bizlere eşlik edecek. Sevgül Hanım, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi yeni haftaya nasıl başlıyoruz diye soracağım. Geçtiğimiz hafta içeride çok aslında sert satışların olduğu, daha sonra gelen hamlelerle işte SPK'dan, Merkez Bankası'ndan, fon

Merkez Bankası'nın faiz kararı önemliydi. İlk olarak FED faiz kararı açıklandı. FED beklentiler doğrusunda faizleri 25 baz puanlık arttırdı. Burada özellikle de projeksiyonlarda 2026 yılındaki Ekim ve Aralık toplantıları için bir tane faiz artışına işaret edildi. Ve yılın geri kalanında da 2027 ortasına kadar da 75 baz puanlık bir faiz artışı söz konusu. Bu da genel anlamda dolar endeksi tarafında pozitif fiyatlamaları getirdi. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta kısa vadeli alçalan trendini ve 200 günlük ortalamasının karşılık geldiği 99,50 doları yukarı yönde geçti. Yeni haftada da 100 dolar seviyesi üzerinde. Dolar endeksinin özellikle de yukarı yönde 200 haftalık ortalaması bundan sonraki hedef direnç olarak takip edilebilir. Özellikle de 100 dolar 100 seviyesi üzerinde kalması durumunda. Bunun etkisiyle euro dolar paritesinde de 1,1450 seviyesine doğru bir geri çekilmeyle izledik. Diğer taraftan ABD 10 yıllıkları tarafında da Brent petroldeki yüksek seyir nedeniyle %5 seviyelerinde hafta kapatıldı. Haftanın ikinci yarısında bu arada İngiltere ve Japonya tarafında Merkez Bankası faiz kararlarını aldık. Burada özellikle de İngiltere tarafında faizler %3,75'te sabit bırakıldı. Ama üyeler arasında özellikle de faiz artırımına yönelik oylar çıktı. Bu da İngiltere Merkez Bankası'nın şahin olarak değerlendirildi toplantı sonuçlarını. Japonya tarafında ise durum 25 baz puanlık bir faiz artışı ve üyelerden de burada tam tersi bir tablo çıktı. Toplantı sonuçları güvercin olarak değerlendirildi ve burada dolar Japon yeni paritesinde yukarı yönde bir hareketlilik izledik. Yen değer kaybetmiş oldu. Küresel tarafta tablo bu şekilde kapatılmıştı geçtiğimiz hafta. Yurt içi piyasalar ise küresel tarafa göre negatif ayrıştı. Özellikle de fon piyasasına yönelik gelişmeler geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Borsa İstanbul'da %5'in üzerine bir değer kaybına neden olmuştu. Bu etkiyle birlikte piyasa düzenlemeleri geldi ve BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan likiditeyi arttırıcı önlemler gelmesiyle birlikte geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında bir miktar destek bulmuştu. Ama yeni haftaya da yine bu haber akışıyla birlikte negatif yönde başladık ve güne boşlukla başlandı. 116 puan civarında bir aşağı gap'le başladı endeks ve hareketin devamında da 13 bin seviyesinin altına indiğini izliyoruz. Burada takip ettiğimiz seviye öncelikle geçen haftanın dip noktası 12.816 civarında bulunuyor. Bu seviye altında ise baktığımızda 12.500-600 bölgesi önemli bir eşik ve tepki gelebilecek nokta olarak takip edilebilir. Yönün yukarı dönmesi için ilk olarak psikolojik direnç konumunda olan 13.000 ve sonrasında da 13.500 seviyelerinin geçilmesi gerektiğini belirtelim. Bu hafta neleri takip edeceğiz? Bu hafta özellikle de geçtiğimiz haftaki FED toplantısı ardından FED üyelerinden gelecek açıklamalar takip edilecek. Diğer taraftan ABD ile Çin arasında Çarşamba günü yapılacak görüşmeler, özellikle de 10 Kasım'da sona erecek olan gümrük ateşkes anlaşmasının ile ilgili nasıl bir yöne evrileceği takip edilecek. Diğer taraftan bu ay, bu hafta PMI haftası, küresel piyasalarda PMI verilerini takip edeceğiz. PMI verisi büyümenin öncü göstergesi olması bakımından önemli. Yurt içi tarafta ise fon piyasasına yönelik gelişmeler izlenmeye devam edecek. Ayrıca Eylül ayı enflasyon verisi artık hani ay sonuna geldik. Buna ilişkin beklentiler alınmaya başlayacak. Son piyasa katılımcıları anketinde %2,1 olarak açıklanmıştı. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın Ekim ayı toplantısı öncesinde bu veriyi takip ediyor olacağız. Genel anlamda küresel tarafta da özellikle de FED toplantısı sonrasında hem ABD Çin arasındaki görüşmeler hem de Brent petrol tarafındaki hareketlilik önemli. Bu arada Brent petrol haftaya kayıplarla başladı. Burada son 2 haftadır 98 dolar önemli bir eşikti. Çünkü Mayıs ayından bu yana bu seviye geçilmemişti. Son 2 haftadır 98 dolar üzerinde fiyatlanıyor. Yeni haftada 98 doların aşağı yönde geçilmesi belirleyici olacak trend yönünde. Ayrıca buradaki hareketlilik hem ABD 10 yıllıklarında hem de dolar endeksi yönü açısından takip edilmeye devam edecek. Emtialar tarafına da çok kısa
kısa değinecek olursak, FED kararı öncesinde ons altın 4230 dolara kadar geri çekilmişti. FED kararı ardından artık bu beklentinin satın almasıyla birlikte

0: Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında bir miktar hareketlilik olmuştu $4,400 ve hafta 50 günlük ortalamanın üzerinde kapatılmıştı. Ancak yeni haftada kısa vadeli bir satış baskısıyla başladı emtialar tarafında. Özellikle burada $4,340 ara destek olmak üzere haftalık bazda $4,300 destek olarak takip edileceğini düşünüyoruz. Yukarı yönde de bir trend dönüşümü için ilk etapta $4,400, ardından da 200 günlük ortalamasının karşılık geldi. $4,440 takip etmeye devam ediyoruz. Ons gümüş tarafında geçtiğimiz hafta %2'nin üzerinde bir değer kazancıyla kapatılmıştı. Ancak yeni haftaya burada da bir miktar satış baskısıyla başladık. Burada da takip edilmesi gereken seviye 50 günlük seviyenin yaklaştığı $65 civarı ve geçen haftanın dik noktalarının oluştuğu $62 destekler. Yukarı yönde de $67 ve $69 direnç olarak takip ediyoruz. Teşekkür ediyorum.
1: Evet sevgili hanım, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. İyi seanslar dileyelim size.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgili Yırtar bizlerleydi. Küresel piyasaları ve içeriği değerlendirdik. Önemli bir haberle devam ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılım Evim Tasarruf Finansman Payı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon şirketlerindeki yönetici ve yetkililerin de para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.
2: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın...
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamasında vatandaşların haklarının korunacağını vurguladı. Gürlek, Katılım Evin payına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam etmektedir. Akın Gürlek, soruşturmanın mali boyutunda da önemli tedbirler alındığını ifade etti. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buls Yatırım Menkul Değerler, Buls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri dondurulmuştur. İlgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapıldığını belirten Gürlek, şirket yöneticileri, imza yetkilileriyle bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı işlemlerinin de başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesinin ilgili kurumlara bildirildiğini aktardı. Gürlek, hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacaktır mesajını verdi. Adalet Bakanı, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için tüm adli ve mali imkanların kullanılacağını vurguladı.
1: Piyasalardaki fiyatlamaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir de teknik açıdan bakacağız. Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner bizlere eşlik edecek. Göksel Bey, hoş geldiniz yayına.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi içeriden başlayalım. Borsa İstanbul haftaya eksi tarafta bir açılışla başladı. Geçtiğimiz hafta sert satışların ardından aslında piyasa biraz da fon krizinin yarattığı bu hasarı toparlamaya da çalışıyor. Aslında bunların bir toparlanmadığı test ettiği bir haftaya başlıyoruz. Gelen peş peşe adımları takip ettik. Dolayısıyla şimdi geçen hafta Borsa İstanbul'un seviyesine bakıyoruz. 13.800'lerden 12.800'lere kadar sert bir hareket görmüştük. Yine ardından bir tepki gelmişti bu yapılan SPK'nın ekonomi yönetiminin hamleleriyle beraber. Dolayısıyla teknik açıdan siz ne dersiniz? Burada bir tepki hazırlı olarak okuyabilir miyiz son hareketleri ki perşembe günü görmüştük bu hareketi?
4: Şimdi şöyle, haberin ilk gerçekleştiği günden sonra perşembe günü ve cuma günü bir miktar toparlama çabası vardı. Özellikle perşembe günü ciddi bir alım iştahı geldi ama mevcut gündemin yatışması şu anda çok da söz konusu değil. Sonuçta yatırımcıların ellerinde pozisyon var. Mevcut fonlarda kalanların dışında bu fonların dokunduğu veya bu fonlarla

0: adı geçen hisselerde pozisyon taşıyan dışarıda bir takım yatırımcılarımız var. Bunların da sıkıntı yaşadığı bu dönemde satış dalgası biraz da elindeki hisseyi satamayıp diğer hisselere yöneldiği bir süreç var. Bu belirsizliği geçmiş dönemde çok yaşadık. Bu haftayı biraz daha bu belirsizliği telafi edecek veya bu belirsizlik sonrasında taşlar yerine nasıl oturacağını izleyerek geçecek. Volatilite yine yüksek olacaktır. Bugün itibariyle mesela baktığımızda banka hisselerinde nispeten daha pozitif bir seyir var. Ancak sanayi hisselerine olan satış baskısı biraz daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hafta itibariyle biraz daha endeks açısından tutulma çabasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini izleyeceğimiz bir süreçteyiz. Bugün nasıl bir başladık? Satıcılı başladık. Aşağı doğru eğilim devam ediyor. Perşembe ve Cuma günü uzun vadeli bir trend desteğinin içerisinde tutulma çabası vardı ki grafikte de göstermeye çalıştık. Ancak bugün itibariyle bu uzun vadeli 2025'ten itibaren gelen yükselen trendin altına inen bir BIST endeksi var. Artık yukarıda yani en azından gün içi hareketler açısından 13.200 aşağıda da 12.966 seviyede bir kritik destek ve direnç. 12.966 seviyesinin üzerinde gerçekleşebilecek bugünkü kapanış önümüzdeki günlere ya da bu haftaki sürece biraz daha tepki hareketleri beraberinde getirecek destekler. Ancak 12.966'nın altında bir BIST endeksi görürsek ki bu seviyenin altına banka hisselerdeki pozitif olanın tersi dönmesiyle gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Şimdi banka hisselerindeki alımlar bu desteği noktasının üzerine tutma çabasını sürmemize neden olur. Ancak 12.966'nın altında bir BIST endeksi görürsek artık 12.400-12.500 bantlarına konuşmaya başlarız bu hafta itibariyle. Yani bu nedenle de yatırımcıları bu dönemde biraz daha sakin hareket ederek özellikle temel tarafı güçlü hisseleriniz varsa endeks 30'da banka kökenli sanayi kökenli hisseler orada satışları biraz daha göz ardı ederek ya da bir miktar böyle kenara çekilerek izlenmesinin gerektiği bir süreçteyiz.
1: Evet Göksel Bey, şimdi SPK'daki bu son adımlardan da biraz bahsedelim. Hafta sonu yeni bir adım geldi, onu da aktarmış olalım. SPK fonların tasfiyesinde süreyi uzattı. 7 tane fon yönetim şirketinin 131 fonuna gelen bu tasfiye sürecinde 3 ay olarak belirlenmişti ve bu sürenin 6 aya çıkarıldığını açıkladı. Düzenleme fonlarının uygun koşullarda satılabilmesine imkan sağlamak amacıyla yapıldığını SPK not düştü. Yine 6 aylık süre tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmiyor. Tekrar bir uzatım sinyali de buradan verildi. Süreç koşullara bağlı olarak da daha erken sürede de tamamlanabilir diye de burada da bir esnetme de yapıldı. Buradaki son haber başlığını, son gelişmeleri de aktarmış olalım. Buradan bir de o zaman zaten bunun da etkisiyle bir borsada satış baskısı var. Yine TL tarafında 13.000'lerin üzerinde kalsak da siz de teknik açıdan da değerlendirdiniz. Bir de dolar bazlı da bakalım isterseniz. 260'lı seviyeleri bu noktada takip ediyoruz. Burası için ne dersiniz? Uzun vadeli trend bozuldu mu? Zaten dolar bazlı zirveleri de çok uzağız TL bazlıya karşılaştırmak. Burası için ne dersiniz? Yeniden trendin devamına veya geleceğe yönelik beklentiler nasıl şekillenir?
0: Şimdi dolar bazlı grafikte hemen hemen 1,5 senelik bir yükselen trend kanalımız vardı. Son 6 ayda aşağı yönlü devam etse de uzun vadede trend seviyelerin üzerinde etkili bir seyir gördük. Ancak geçtiğimiz hafta başlayan satışlarla beraber bugün itibariyle de bu trend testinin kırıldığını görüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz bir 260 dolar seviyeleri kritik nokta olarak kısa vadede öne çıkacaktır. Ancak çok da böyle mevcut teknik görüntüyü göz önünde bulundurursak bu destek bölgesinde üzerinde bir tutunma çabası ortaya çıkmayabilir. Bu nedenle özellikle dolar bazlı bir grafik takip edeceksek 260 dolar seviyesinin altındaki bir fiyatlamanın riski her zaman daha yüksek bir şekilde bu haftayı izleyerek mevcut destek kırması durumunda daha alt destek noktaları olan 250 dolar seviyelerine kadar bir düzeltme eğilimi beklenebilir ki 250 dolar seviyeleri kısa vadeden çok daha çok orta vade için daha kritik öneme sahip bir destek bölgesi. Benim kişisel görüşüm 260 dolar seviyelerinin üzerinde evet bir tutukma çabası görürüz. Ancak yaşanabilecek herhangi bir olumsuz haber akışıyla beraber yani mevcut olumsuz haber akışını biraz daha arttıracak bir gündem maddesi gelirse 260 doların da altında bir fiyatlamayı çok rahatla görürüz. Bu nedenle hani temkinli iyimser kalmaya devam ediyoruz. Yani mevcut iyimserlikte endeks 30 kağıtları üzerinde biraz daha pozitif bakarak bu piyasayı takip etmek bu süreçte daha önem kazandığını söylüyorum.
1: Evet, bir de o zaman bankacılık özelinde de bakalım. Borsa İstanbul'un

0: Çevre kestiği günde bankacılıkta %7-8'lik geri çekilmeler vardı. Ertesi gün gelen hamlelerle beraber yine oradaki kayıpların silindiğini gördük ama yine teknik olarak bakıyoruz bankacılık endeksine 16.000-16.400 seviyeleri kritik. Peki bu satışlardan sonra gelen bölgeler korunursa nasıl hareket görürüz teknik anlamda önümüzdeki dönemde ki zaten bankacılık endekse bir yataylaşma da vardı. Yani Borsa İstanbul'da yeni bir satış dalgası getirir mi? Yine teknik açıdan nasıl değerlendirirsiniz bu tarafı?
1: Şimdi geçtiğimiz hafta yaşanan satışlarla beraber 500 günlük gibi çok çok önemli bir ortalamayı test ettik. Bu ortalamayı biz Mayıs ayında ve ne zamanda Temmuz'un sonunda test etmiştik. Sonrasında her seferinde güçlü alımlar geldi. Çarşamba günkü satışlar sonrasında tekrar toparlanmanında bu tam bahsettiğim ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Volatilite burada bir süre daha devam eder ancak artık aşağı yönde çok da potansiyel olduğunu düşünmüyorum. Burada en riskli bölge 15.000. 15.000'e kadarki süreçte geri çekimler kısa vadeli düzeltmeler olarak takip edilebilir. Ancak bugün itibariyle 200 günlük gibi önemli bir ortalama da test ediyoruz. Ortalama geçtiği yer 16.500 seviyeleri. 16.500'ün üzerinde bir bankacı endeksi bu hafta görürsek biraz daha almış daha güçlenerek 17.600-17.700 yani geçtiğimiz 2 hafta önceki gördüğümüz direnç bölgeleri tekrar sesleyecektir. Bu dönemde banka hissede biraz daha güçlü kalarak endeksteki kayıpları telafisi amaçlı olarak yukarı yönlü fiyatlamayı destekleyeceğini düşünüyorum.
0: Evet, bir de bakalım fon kaynaklı satışların ardından sadece endeksi değil diğer sektörleri de takip ettik. Likiditesi yüksek olmayan sanayi hisselerinde ciddi ayrışmalar vardı. Geçen hafta bunu daha fazla aslında öne çıktı. Dolayısıyla burada endekse bakarken bir yandan da hangi hisseler tekrar toparlanacak bu da bir soru işareti. Dolayısıyla sanayi endeksi için ne dersiniz teknik açıdan da bakalım. Yani bu satışın en ağır kısmı endeks için geride kalır mı sizce sanayi özelinde?
1: Sanayi özelinde bence kalır. Bir iki günlük süreçte yine bu satış baskısı devam eder ancak bugün itibariyle uzun vadeli bir trend. Yine 2025'in Haziran ayında başlayan bir trendimiz var. Trend desteğinin an itibariyle test edildiğini görüyoruz. Ayrıca 200 günlük ortalamayı da test ediyoruz. Genel anlamda indikatörlerin hepsi aşağı yönde. Özellikle orta vadeli indikatörler sat konumunda ancak burada trend desteğinin de geçtiği 17.400-17.500 bandının üzerinde bir sanayi endeks fiyatlaması görürsek ki göreceğimizi düşünüyorum. Yukarı yönlü tepki hareketleri etkili olacaktır ancak 17.400'ün de altında yani satışların biraz daha boyut değiştirerek panikten daha çok trend hareketine dönmesi durumunda konuşacağımız noktalar 15.800'ler olur. Şimdilik bu seviyeleri olacak gibi görünmüyor. Yani en azından kişisel görüşüm bu panik havası buralarda dengelenip tekrar yönünü yukarı çevirecektir. Ama yine de açılacak pozisyonlar veya pozisyon açmayı düşünen yatırımcılarımız açısından 17.500 sanayi endeksi açısından kritik öneme sahip. Bu seviyenin üzerinde bir iki günlük süreci beklemek sanayi hisseleri açısından pozisyonlamayı düşünenler için daha öneme sahip bir nokta.
0: Evet, buradan dönelim bir de dışarıya bakalım. Petrol diyelim. Şimdi haftaya yeniden Brent petrol 100 doların üzerinde bir başlangıç yaptı. 100 dolar hem psikolojik hem de teknik bir eşik olarak da takip ediyoruz. Üzeri seviyeler zaten riskli. Zaten 90 dolar üzeri riskli olarak da piyasalardaki genel öngörü. Teknik açıdan buraya da bir bakalım isterseniz. 110 doların sınırından dönen çünkü bir Brent petrol vardı geçtiğimiz hafta. 100 dolar altı fiyatlamalar görsek veya 90 da diyebiliriz buraya. Savaş primi gerçekten nerede çözülüyor deriz siz?
1: Geçtiğimiz hafta yine kanalınıza yaptığımız bir konuşmada bu da kısa vadeli teknik görünümün güç kaybına neden olabileceğini söylemiştik. Şimdilik geri çekimler bir düzeltme eğilimi olarak değerlendirilebilir. Ancak 96 dolar seviyesinin altında bir fiyatlama gerçekleşirse bugün itibariyle ya da bugün ve yarınki süreçte burada geri çekimler düzeltmeden çok bir kısa vadeli trend hareketine dönecektir. Teknik anlamda bütün indikatörler aşağı yönlü fiyatlamayı teyit eder durumda. Orta vadeli indikatörümüz var MACD. Burada da sat sinyali bugün itibariyle gelmiş durumda. Bu nedenle bu hafta 96 dolar seviyesini yakından izlemesini öneririm Brent petrol cephesinde işlem yapanlar açısından. 96'nın altında bir fiyatlama olur mu? Mevcut görüntüde olacak gibi. Bu seviyenin altındaki fiyatlarda ise uzun pozisyonları taşıyanlar açısından stop loss'ları çalıştırarak kısa tarafa geçmesini yararlı olacağını düşünüyorum. Böyle bir kırılma burada 86-84 dolar seviyene kadar hemen hemen 10 dolarlık bir düzeltme eğilimi beraberinde getirebilir.
0: Evet, bir de bakalım bu ortamda altın tarafına yeniden 4400 dolar altına kadar bir sarkma gördük. Aslında Fed'in faiz kararını bekliyordu altın. Kararın ardından sert bir geri çekilme vardı. Daha sonra

0: toparlandı. Ama yeni haftaya bakıyoruz. Yeniden bir faiz baskısı. Fed'in artış ihtimalleri yeniden yıl sonuna kadar bir artış daha fiyatlanıyor. Dolayısıyla petrol de bu konuda önemli. Altının teknik açıdan ne dersiniz? Burada Goldman Sachs'ın önemli analizleri ve beklentileri vardı. Gelecek yıl son için 5400 doları öngördü. Yine bu yıl son içinde 4200 doların altına kadar sarkarsa eğer 4700 doları konuşuruz dedi. Teknik açıdan ne dersiniz buraya ilişkin?
1: Şimdi kısa vadede bakarsak aşağıda 4330, yukarıda 4450 bandı destek ve direnç bölgeleri. Geçtiğimiz hafta bir toparlama çabası vardı ancak iki bant arasında şimdilik sıkışmış durumda. Teknik anlamda göstergelerde bir miktar güç kazanımı var ancak 4450 dolar seviyesi geçirmeden yukarı yönde kısa vadeli görünüm açısından çok da büyük bir güçlenme beklenmemeli. Yani burada uzun vadeden çok biraz daha kısa vadede takip etmekte fayda var. Çünkü Amerika tarafından gelecek olan her türlü makro veri ve Amerikan endeksinin, yani DXY endeksinin burada güç kazanıyor olması altındaki yükselişi de frenleyecektir. Özellikle Amerikan tahvilleri önemli bölgelere gelmiş durumda. 10 yıllıklar 2023'ten bu yanaki en yüksek seviyelerini test etmiş durumda. Şimdi zirve konumunu, bu 3 senelik 4 senelik süreçteki zirve konumu çok aşılmış gibi görünmüyor 10 yıllıklarda, ancak böyle bir kırım olursa altında tekrar bir güç kaybı görürüz. Bu nedenle aşağıda, hani bu hafta için konuşursak 4350-4440 bandı, 4450 bandı destek ve direnç bölgede. 4450 geçirmeden yeni pozisyon açılmasını önermem. 4350 veya 4340 seviyelerin altında bir fiyatlama görürsek de, taşınan bir pozisyonlanma varsa da ONS tarafı açısından bir satan stratejisiyle yeni taban oluşumları için bir geri çekilme beklenebilir.
0: Evet, bir de para piyasalarına bakalım istiyorum. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine yerleşen bir görünüm var. Burada tabii yine 101-102 bandını ara sıra takip ettiğimiz oluyor gelen haber akışlarıyla beraber. Teknik açıdan da bakalım buraya. Hangi bölge aşılırsa yeniden hangi seviyeler gündeme gelir diye soracağım. Çünkü burada kar satışları ve düzeltme riski mi konuşuyoruz? Yani dolar endeksi neyi fiyatlıyor, ne dersiniz?
1: Şimdi yani son FED kararından sonra zaten dolardaki güç kazanımı bir süre daha devamı beklenebilir. Sizin de bahsettiğiniz gibi 100.60'tı galiba, hemen bakalım şimdi. Evet, 100.60 seviyesi burada kritik öneme sahip bir direnç bölgesi kısa vadeli seyir açısından. Geçtiğimiz iki haftada güçlü bir yükseliş yaşadık. 98 seviyelerinden %2 puanlık ciddi bir hızlı hareket çok kısa sürede gördük. Burada bir sıkışmayla beraber tekrar 100 seviyesinin üzerinde, yani 100.60 seviyesinin üzerinde bir fiyatlamayı bu hafta itibariyle görebiliriz. Bu nedenle benim hedeflediğim nokta 101.80 seviyesi. Yani 24 Haziran'da gördüğümüz zirve. Buraya kadarki bir kısa vadeli seyri olası gibi değerlendirilebilir. Özellikle 100.60 seviyesinin üzerinde bir fiyatlamayla beraber 101'in üstündeki fiyatları da çok rahatlıkla DXY endeksinde göreceğimiz gibi düşünülebilir. Bunun yansıması da özellikle MTA tarafında biraz daha baskı unsuru olacaktır. Böyle bir gelişme yaşaması durumunda.
0: Evet Göksel Bey, çok teşekkür ediyoruz. Hem grafikleriniz hem de değerli söylemleriniz için sağ olun.
1: İyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederiz, iyi seanslar dileyelim size de. Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner bizlerle birlikteydi. Piyasadaki fiyatlamaları teknik açıdan ve fiyatlamaları seviyeler açısından değerlendirdik. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Yine fiyatlamalara bakacağız. Hem içerideki hem dışarıdaki nasıl bir tablo var, makroekonomik görünüme bakacağız. Kofeis Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisti Seltem İyigün bizlere eşlik edecek. Seltem Hanım, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi içeride borsada birçok konuştuğumuz başlık var fon piyasasına ilişkin, ama biraz da makroekonomik taraftan bakmak istiyorum bu tarafa. Şimdi dezenflasyon süreci her ne kadar yavaşlasa da burada bir sürecin devam ettiğini görüyoruz. Beklentiler tarafına bakıyoruz. Aslında beklenildiği kadar hızlı bir iyileşme bu taraftan görmedik. Yine bu hafta piyasa tarafından ve hane halkı beklentilerini alacağız. Bu da önemli bir nokta. Şimdi yıl sonu beklentisi piyasa katılımcıları %29,61 demişti. OVP'de baktık, 28,4 gördük. Bir de Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da %28'lik bir tahmin gelmişti. Dolayısıyla gerçekleşen enflasyon aşağı gelirken beklentilerin hala bu kadar yüksek olması, yani arasındaki farkın açılmasını size soracağım. Yani dezenflasyon ikinci aşamasını bu beklentiler sizce zorlaştırıyor mu?

0: Tabii beklenti yönetimi bu nedenden dolayı para politikasının en önemli girdilerinden bir tanesi ve merkez bankaları kısa
1: Evet,
0: vadeli
1: Sel Tamam Hanım, bir
0: enflasyonu...
1: virgül koyalım. Çok kısa hemen bir son dakika gelişmemiz var. Akın Gürlek Twitter hesabından paylaştı. Son söyleminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemine haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Büromuzun koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada trafik kazası geçiren vatandaşlarımızın kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edilmiştir. Mali Suçlar Araştırma Kurulu ile Sigortacılık ve Özel Emek Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun incelemeleri sonucunda bazı kolluk görevleri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanları olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında da soruşturma başlatılmış. Bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır. Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, SDDK ve MASAK başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm kurumlarımızı ve kamu görevlerimizi tebrik ediyorum dedi. Vatandaşlarımıza da yaşadığı bu trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerin aracı haline getirenler yargı önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin ve haklarının adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Twitter hesabından paylaştığı son söylemlerinde diyelim. Evet Seltem Hanım, buradan devam edelim. Bir virgül koymuştuk. Dezenflasyon süreci ve beklentiler arasındaki ayrışmaları konuşuyorduk.
0: Evet, sizin söylediğiniz gibi OVP'de %28'in biraz üzerinde bir beklenti var 2026 yılı için. Bizim beklentimiz de %31,5 seviyesinde bir enflasyon seviyesiyle 2026 yılını kapatmamız yönünde. Para politikasının tabii çok önemli girdilerinden bir tanesi de enflasyon beklentilerini yönetmek. Çünkü enflasyon beklentileri kuvvetli bir şekilde çıpalanamıyorsa bu sefer enflasyon gerçekleşmeleri üzerinde de fiyatlama davranışları kanalıyla etkili oluyor. Bundan dolayı firmaların, özellikle reel sektörün enflasyon beklentileri, enflasyon beklentilerinin düşmesi önemli. Aynı zamanda enflasyon gerçekleşmeleri bakımından. Burada mal enflasyonu tarafında, yani temel mal grupları tarafında dezenflasyonun hizmet sektörüne göre biraz daha hızlı gerilediğini görüyoruz. Ama bunun da üzerinde şimdi son dönemde bir risk oluşmuş vaziyette. Jeopolitik gerginlikler kaynaklı petrol fiyatlarındaki artış tabii ki bizim hem tedarik ettiğimiz, yurt dışından tedarik ettiğimiz enerji hem de petrol türevi ürünlerin maliyetini artırıyor. Fakat burada enflasyon açısından olumlu olan bu yukarı yönlü etkiliği kısıtlayıcı unsur toplam talep koşullarının biraz daha zayıf seyretmesi önceki döneme göre. Dolayısıyla burada firmalar her ne kadar fiyatlama kuvvetleri de olsa talep çok kuvvetli seyretmediği için tüm artan maliyetleri nihai tüketiciye yansıtamıyorlar. Bu da tabii bir miktarda aslında kar marjları üzerinde olumsuz etkili oluyor. Bunların gelişmenin çift taraflı bir etkisi oluyor. Ama gelecek seneye baktığımızda bizim beklentimiz %24 seviyesini bir enflasyonla seneyi kapatacağımız yönünde. Jeopolitik gerginlikler etkili olacaktır. Eğer petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalmaya devam ederse o zaman %25'li seviyeler de tabii ki gündeme gelebilir, ama piyasa beklentilerine baktığımızda 12 aylık enflasyon, yani 12 ay sonrasındaki enflasyon beklentisi %20.

0: 2022'li seviyelerde. Dolayısıyla daha kademeli de olsa dezenflasyon sürecinin devam edeceği bir 2026 sonu ve 2027 yılı bekliyoruz.
1: Evet, bir de faiz tarafına bakalım. Her ne kadar piyasa bir yandan enflasyon beklentisini yukarı revize etse de faiz tarafına bakıyoruz. Yıl sonu için daha düşük oranlara konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi 200 bas puanlık bir indirim bekleniyor merkezden. %35 seviyeleri yıl sonu için piyasa beklentisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla enflasyon evet biraz yüksek kalabilir ama faiz de yine düşmeye de devam edebilir gibi piyasalarda bir beklenti var. Dolayısıyla piyasayla Merkez Bankası'nın bu faiz patikası arası bir ayrışımı oluyor mu diye de soracağım size.
0: Şöyle enflasyondan, piyasa tarafından enflasyonun yükselmesinden ziyade dezenflasyonun daha gecikmeli, daha kademeli olacağına ilişkin bir beklenti var. Çünkü gelecek sene sonundaki enflasyon tahminlerine baktığımızda burada %24'ler, %23'ler seviyesinde bir beklenti olduğunu görüyoruz. Tabii Merkez Bankası'nın kendi 2027 enflasyon tahmininin birkaç puan üzerinde bu. Ama OVP tarafında biraz daha gerçekçi bir tahmin olduğunu görüyoruz. Burada %21'lik yanlış hatırlamıyorsam bir tahmin vardı. Bunun biraz daha üzerinde bir enflasyon tahmini var piyasada ama yükseleceğine ilişkin değil, kademeli, düşüşün daha kademeli olacağına ilişkin bir beklenti oluştu diyebiliriz. Bu da aslında içinden geçtiğimiz jeopolitik dönem ve petrol fiyatlarına baktığımızda normal kabul edilebilecek gerçekçi bir yaklaşım piyasanınki de. Bizim de beklentimiz sene sonuna kadar Merkez Bankası'nın iki tane toplantısında 100'er bas puanlık faiz indirimine gitmesi yönünde. Fakat jeopolitik gelişmeler çok belirsiz ve her gün yeni bir gelişme olabiliyor. Petrol fiyatları 100 doların üzerinde eğer kalıcı olmaya devam ederse bu sefer dediğim gibi biz üretim tarafında hem enerji hem de petrol türevi ürünlerin ithalatına bağımlı bir üretim sistemine sahip olduğumuz için üretim maliyetleri artacağından dolayı Merkez Bankası biraz daha temkinli kalmayı tercih edebilir ve 100'er bas puanlık faiz indirimleri yapmak yerine bunun yarısı kadar yapıp yani toplamda 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitmeyi de tercih edebilir. Dediğim gibi bizim beklentimiz temel olarak %35 seviyesinde seneyi kapatmamız yönünde. Öte yandan gelecek sene yine petrol fiyatlarına bağlı olarak ve tekrardan bir şoka, beklenmedik bir şoka maruz kalmazsa eğer ekonomi bizim beklentimiz %24 seviyesine yakın bir yerde enflasyonun gerçekleşmesi yönünde. O zaman Merkez Bankası'nda para politikası faizini %30'lara doğru çekmek için yeri olabileceğini değerlendiriyoruz. Burada tabii para politikasını sadece faiz oranı olarak değerlendirmemek lazım. Biliyorsunuz makro ihtiyati tarafta da Merkez Bankası ciddi anlamda bir sıkılaştırma uyguluyor krediler üzerinde ve 8 haftalık kredi ortalamasının ticari krediler tarafında %3-3,5 seviyesinin üzerine çıkması fazlaca istenmiyor. Dolayısıyla faiz indirimi olsa bile kredi kısıtları gevşetilmediği sürece kredi tarafında çok kuvvetli bir artış, en azından enflasyon oranından daha yüksek bir artış biz beklemiyoruz. Dolayısıyla faiz indirimleri olsa bile firmalar krediye ulaşımda çok fazla rahatlamayabilirler. Ulaşabilenler tabii daha düşük maliyetle ulaşacaktır. Bu biraz daha destekleyici olabilir ama kredi genişlemesinden kaynaklı ekstra bir enflasyon artışı olmasını beklemiyoruz açıkçası.
1: Evet Seltem Hanım, içeriği konuştuk, bir de küresel merkez bankalarında bakalım istiyorum. Çünkü orada da bir ayrışma söz konusu. Hemen geçen haftaki toplantılara ve son gelen yine toplantı kararlarına bakıyoruz. FED, ECB ve BOŞ faizleri 25 bas puan arttırırken BOE yani İngiltere Merkez Bankası'nın sabit tuttuğunu takip etti. Yine ekranda faiz oranları da yer alıyor. Öncelikle bir FED'den başlamak istiyorum aslında. Geçen hafta 25 bas puanlık bir faiz arttırımı ve yıl sonuna kadar bir faiz artışı ihtimalinin daha fiyatlanması önemli bir noktaydı. Yine toplantıdan çıkan kararlardan bir tanesi oy birliğiyle, görüş birliğiyle alınması oldukça önemliydi. Burada tabii petrolün enflasyon üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Yanısına FED'in zaten en önemli başlıklarından biri olurken, yani FED faiz arttırdı diye oraya geçmiyoruz. Bir yandan petrol yüksek kaldığı sürece enflasyon yeniden hızlanır mı sorusu var. Çünkü 5 yıldır hedefi ıskalayan da bir FED'i buradan görüyoruz. Dolayısıyla enerji kaynaklı bir enflasyon riskini konuşurken FED'in bu kararı için ne dersiniz diye soracağım. Yani çekirdek enflasyona da bu noktada bakmak gerekiyor ki yıl sonu beklentilerinde de yukarı yönlü revizyonlar gördük. Ne dersiniz? Birazdan tabii petrol tarafını da konuşuruz ama FED'in bu kararına ilişkin ve önümüzdeki patikaya ilişkin.

0: şöyle, Fed'in bu kararı bize şunu gösteriyor. Fed enerji fiyatlarındaki artışla başlayan enflasyonist baskının ekonominin geneline yayıldığını artık değerlendiriyor. Yani sadece enerji ve buna bağlı olan gruplarda fiyat artışları değil, ekonominin geneline yaygın bir fiyat baskısı riski olduğunu değerlendiriyor. Dolayısıyla yaz aylarını bekle ve gör politikasına geçirdikten sonra bir faiz artırımına gitmeyi ve sonrasında da tekrardan bir faiz artırımına gidebileceğini projeksiyon olarak göstermeyi tercih eden bir merkez bankasıyla karşı karşıyayız. Temmuz ayındaki toplantıda faizleri sabit tutma kararı yanlış hatırlamıyorsam 9'a 3 kararla alınmıştı. Fakat sizin de söylediğiniz gibi faiz artırım kararı oy birliğiyle alındı. Demek ki artık Fed açısından enflasyondaki gidişat bir risk oluşturmaya başlamış, bir risk olarak değerlendirilmeye başlamış. Bunun sonrasında artık tek bir faiz artırımı değil, tekrardan bir faiz artırımı gelebilir ve 2027'nin sonuna kadar da Fed ciddi bir gevşeme beklemiyor para politikası faiz tarafında. Bu tabii getiri eğrisine baktığımızda uzun vadeli tahvil faizlerinin enflasyon kontrol altına alınabilecek beklentisi bir miktar geri gelmesini sağladı. Bu olumlu bir gelişme. Çünkü biliyorsunuz Amerikan 10 yıllık faizleri hemen hemen tüm dünyadaki borçlanma maliyetlerini belirleyen temel unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla buranın geri gelmesi aslında piyasalar açısından bir miktar rahatlatıcı bir unsur oldu. 2 yıllık faizler tabii biraz daha para politikası faiziyle beraber hareket ettiği için orada bir miktar yükselme gördük. Yani Amerika'da getiri eğrisi biraz yataylaşıyor ama bu şu anda kısa vadeli enflasyon riski Merkez Bankası tarafından yüksek olarak değerlendirildiği için. Dolayısıyla bu tabii dolar endeksine de bir miktar değer kazandırdı. Doların tabii sonrasında belki konuşuruz. Doların değer kazanması ve Amerika Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre daha yüksek seviyede tutabileceğine ilişkin sinyal vermesi. Tabii piyasadaki değerli metaller gibi fiyatı bunlara hassas, bu gelişmelere hassas yatırım araçlarında fiyatlamalarında farklılıklar getirdi. Amerika Merkez Bankası açısından değerlendirebileceğimiz en önemli unsurlar bunlar. Oy birliğiyle alınması kararı ve enflasyonun artık ülkenin geneline yaygın ve tüm mal ve hizmet gruplarına yaygın bir risk oluşturduğunu Fed'in bu kararı bize göstermiş oldu.
1: Evet, şimdi Fed faiz artınca dolar endeksinde bir güçlenme gördük. Bir de bakalım Japonya tarafına, borçtan da bir faiz artırımı vardı. 31 yılın en yüksek faiz seviyesine yükseltildi %1,25, ama Fed'de gördüğümüz gibi Japonya'ya baktığımızda para birimi yende bir güçlenme görmedik. Tam tersi bir zayıflama da gördük. Dolayısıyla yatırımcı açısından değerlendiğimizde borç evet faiz arttırdı ama bundan sonra daha ne kadar arttırabilir diye de bakmaya başladı. Dolayısıyla o taraftaki faiz kararı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Japonya Merkez Bankası'nın tabii mücadele ettiği konu biraz daha farklı Amerika Merkez Bankası'ndan. Özellikle Japonya'yı biliyorsunuz çok uzun süredir çok düşük faizli bir para birimi olduğu için carry trade pozisyonlarında özellikle fonlama para birimi. Fakat Amerikan doları karşısında çok ciddi değer kaybetmesi, bu jeopolitik gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarının çok ciddi artması ve bunun enerji ithalatı bağımlısı olan Japonya ekonomisine düşük değersiz para birimi vasıtasıyla birleşerek bir enflasyon yükünü beraberinde getirmesi gibi nedenler Japonya Merkez Bankası'nı faiz artırmaya itti. Bundan sonra Japonya Merkez Bankası'nın piyasa beklentisi tekrardan bir 25 bas puanlık faiz artırımına gidebileceği yönünde. Bu çok şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü yendeki, sizin de söylediğiniz gibi, değer kaybı devam ettiği sürece enflasyonist baskılar da devam edecektir. Öte yandan bir de yurt içinde Japonya'da maliye politikasıyla para politikası arasında bir farklılık var. Burada hükümetin izlediği maliye politikası bir miktar genişlemeci. Genişlemeci maliye politikası da bu genişlemeci politikayı finanse etmek için ihraç edilen tahvillerin daha fazla olmasını ve tahvil faizlerinde buna paralel olarak yukarı gitmesini beraberinde getiriyor. Bu da tabii Japonya tahvil faizlerinin yukarı gitmesi küresel olarak da bir risk unsuru. Dolayısıyla Japonya Merkez Bankası faiz artırmaya devam edebilir ama faiz tahvillerine de dikkat etmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde, aylarda buradan da bir volatilite kaynaklanabilir diye ben değerlendiriyorum.
1: Evet, bir diğer majör bank

0: ECB'ye de bakalım. Biraz daha burada ABD tarafına benzer bir ikilem var. Petrol yükseliyor, enflasyon riski artıyor. Orada tabii enerji maliyetleri dolayısıyla bir faiz artırım gelmişti. Burada tabii hane halkının gelirini ve büyümenin de aşağı çekildiğini görüyoruz ki zaten doğalgaz fiyatları için özellikle kış ayına Avrupa girerken 100 euro senaryoların konuşulduğu bir ortam var. Dolayısıyla ECB'nin önünde klasik bir stagflasyon riski de konuşulmaya başlandı. Ne dersiniz buraya ilişkin? Enflasyonun yanı sıra büyümedeki hasarla beraber önümüzdeki dönemde yeniden faiz artışları görür müyüz ECB'den?
1: Görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Her ne kadar Avrupa Merkez Bankası diğer merkez bankalarına göre daha erken önlem almak için faiz artırmaya başlamış da olsa biliyorsunuz burada sadece bu son gelişmelere paralel olarak petrol fiyatlarının artması değil, daha önceden Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle ve sonrasında alınan kararlar nedeniyle de üretim maliyetleri, enerji maliyetleri çok ciddi artmış bir Avrupa kıtasından bahsediyoruz. Avrupa'da büyüme durgunluk seviyesine çok yakın ve teknolojik gelişmelere de bakıldığında hem Amerika'nın hem de Çin'in biraz daha gerisinde kalmış bir kıta Avrupa'sından bahsediyoruz. Dolayısıyla verimlilik artışları da Çin'deki ya da Amerika'daki kadar hızlı olamıyor. Hane halkının enflasyon beklentisine baktığımızda %3'e yükselmiş vaziyette. Bu da tabii Avrupa Merkez Bankası'nın kontrol altında tutmak istediği bir gelişme. Çünkü %2'lik bir enflasyon hedefi var. Fakat maaş artışlarıyla kıyaslarsak en azından son dönemde yaşanan maaş artışlarını bu enflasyonun tetiklemeyeceği bir yerde Avrupa Merkez Bankası faiz artırmaya başladı. Yani faiz artırmasının nedenlerinden bir tanesi de artan enflasyonun maaş artışlarını beraberinde getirmemesi ve bunun tekrardan talep kaynaklı bir enflasyona da dönüşmemesi içindi. Bundan dolayı önlem olarak bir faiz artırımına gitmişti. Yani petrol fiyatları tabii ki bu seviyelerde devam ederse ve özellikle dizel tarafında, dizel ve jet yakıtı tarafında Avrupa'nın ithal etmeye, biliyorsunuz ithalata bir bağımlılığı var, İthal ettiği ürünlerin fiyatları küresel olarak artmaya devam ederse tabii ki Avrupa Merkez Bankası da faiz artırımlarına devam edecektir.
0: Evet, bir de o zaman bu enflasyon şokunu yaratan petrole de bakalım. Şimdi Hürmüz tarafına bakıyoruz. Görünür bir şekilde gemi trafiği ciddi şekilde zaten azaldı ama bölgeden petrol akışının hala tamamıyla durmadığını görüyoruz. İşte hafta sonu gelen rakamlar vardı. Suudi Arabistan ihracatı günlük 4 milyon varilin üzerinde istatistiki olarak açıkladılar. Dolayısıyla tek yönlü bir tablo yok. Evet, Hürmüz kapalı ama bir yandan da arzın bir bölümü de her ne kadar düşse de akmaya da devam ediyor. Diğer taraftan kritik alternatif güzergahları da konuşuyoruz. Burada İran Umman hattında bir takım yine anlaşmalar vardı. Dolayısıyla arz talep dengesine ve buradaki savaşa da biraz bakalım istiyorum. Çünkü yeniden böyle bir kritik güzergahlar açılırsa veya Hürmüz alternatif tarafta bir kanallar bulunursa ne kadarlık bir iyileşme olur? Yani risk primine nasıl bir yansımasını görürüz?
1: Şöyle, zaten bugün bir miktar petrol fiyatlarının gerilediğini gördük. Bunun da temel nedeni bu BM toplantılarında tarafların bir araya gelip tekrardan diyalog haline girme ihtimallerini piyasanın olumlu bir şekilde fiyatlaması. Dolayısıyla jeopolitik risk primi petrol fiyatları üzerinde geri alınmaya başlandı. Ama Hürmüz Boğazı tam ve kalıcı bir şekilde açılmadan buradaki tedarik riskinin tamamen ortadan kalktığını özellikle fiziki piyasalarda söyleyemeyiz. Evet, alternatif yollar var ama hiçbiri Hürmüz kadar tabii ki uygun maliyetli, kısa ve kestirme değil. Dolayısıyla bir de tabii Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı kanalıyla Kızıldeniz çıkışında da bir takım çatışmalar olduğu için buradan sevk edilen petrolün ne kadar süreli ve kesintisiz sevk edileceği tam olarak bilinemiyor. Öte taraftan evet, sizin de söylediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Limanı ya da Umman'daki denize açılan limanlardan sevk edilen petrol var. Fakat bunların hepsini toplasanız Hürmüz Boğazı'nda normalde sevk edilen petrolün seviyesine ulaşabilmiş değil. Yani şöyle düşünmek lazım. Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük gemi sayısı ya da tanker sayısı yaklaşık 125'ler civarındayken şimdi bu günlük 7'lere 8'lere 10'lara gerilemiş vaziyette. Tabii tam sayıyı da tespit etmek mümkün olamayabiliyor ama Hürmüz Boğazı tam olarak açılmadan petrol fiyatı üzerindeki bu jeopolitik risk biriminin çok kuvvetli gerilemesini beklememek lazım. Bir de

0: Martin'in daki döneme bu hani çalışmaların birinci dönemi olarak değerlendirirsek eğer, o döneme kıyasla şu anda acil petrol rezervlerindeki stoklar da o döneme göre daha az olduğu için Hürmüz Boğazı'nın açılmasını geciktirecek her türlü olumsuz yeni gelişme petrol fiyatlarına jeopolitik risk primi olarak yansımaya devam edecektir. Ama tabii olumlu gelişmeler de olabilir. Dolayısıyla biraz bekleyip görmek gerekiyor.
1: Evet, çok az bir süremiz kaldı Seltem Hanım. Bir de altın tarafını soracağım. Çünkü FED Şahin tahvil faizleri yüksek dedik. Altın için negatif başlıklar ama bir yandan bu savaş ortamı hala altını destekliyor. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın alımları oldukça önemli. Oraya yönelik ne dersiniz? 4400 dolar kritik sınırını takip ediyoruz o noktada da.
0: Evet, petrol fiyatları şöyle, altın fiyatlarına baktığımızda petrol fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak hareket ettiğini görebiliyoruz. Çünkü enflasyonist baskılar fiyatlamaları bozuyor. Şöyle ki altın biliyorsunuz faiz ödemiyor ya da kupon ödemiyor ama faizler arttıkça özellikle tahvil faizlerindeki artışlar altın cazibesini biraz düşürüyor. Bu anlamda Fed'in biraz daha sıkı bir yere gelmesi doların yukarı çıkmasını sağlayıp altın açısından biraz olumsuz aslında bir gelişme yaratmış da olsa, enflasyonun aşağı geleceğine daha orta vadede en azından sağlayıp, daha doğrusu enflasyonun daha orta vadede aşağı gelmesini sağlama ihtimalinden kaynaklı altına alım da getirebilir. Fakat ilk etapta yatırımcıların baktığı unsur tabii ki bu jeopolitik gerginliklerin nereye doğru evrileceği. Normalde herhangi bir çatışma, gerginlik döneminde biliyorsunuz altın güvenli liman olduğu için yukarı çıkardı. Evet. Şu anda Merkez Bankası'nın alımlarının bile bu istenilen desteği altına henüz vermediğini görüyoruz.
1: Evet Seltem Hanım, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. İyi haftalar dilerim size de. COFES Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisti Seltem İyigün bizlerle birlikte de piyasaları değerlendirdik. Böylece piyasa saatini burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesabı yapmak ne?

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 28 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya, Kayseri ve Sivas 26, Nevşehir 23 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli 32, Aydın 34, Muğla 30, Manisa 31 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 23, Karabük ve Rize 25, Samsun 24 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya 31, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 22 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 31, Şanlıurfa 33, Siirt 32, Diyarbakır 34 derece.

0: insan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: CB Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Bu salı binde Persil toz deterjan 389 lira. Omo Express Fresh ikili sıvı çamaşır deterjanı 279 lira.
4: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Gayrimenkul raporundan herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de gayrimenkul sektörüne ilişkin öne çıkan gelişmeleri size aktarıyor olacağız. Önce önemli bir haberle, bir röportajla başlayalım. Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük lüks outleti Florentina Village 250 milyon euroluk yatırımla İstanbul'da kapılarını açtı. Apara'ya konuşan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muratan Kalyoncu, yeni yatırımın 5000 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Yılda 15 milyon ziyaretçi beklediklerini ifade etti.
1: Öncelikle hoş geldiniz. Tabii büyük bir proje. Bugün de heyecanlısınız. Öncelikle yatırım Türkiye ekonomisine ve İstanbul'un alışveriş turizmindeki konumuna nasıl bir katkı sağlayacak? Dilerseniz bununla başlayalım.
2: Öncelikle biz Kalyon İnşaat olarak bir hizmet ihracatçısı iken burada gerçekten kendi Türk markalarımızın da ihracat yapmalarına vesile olabilmek için önemli bir kapı açıyoruz Türk markalarımıza. Burada hem Türkiye'ye turizm olarak gerçekten bir destinasyon olarak destekleyeceğine inanıyoruz. Çünkü İtalya'dan Çin'e olan kadar olan eksende herhangi bir bu şekilde bir outlet yatırımı bulunmamakta, lüks bir outlet yatırımı bulunmamakta. Bu bölge içerisindeki bu ihtiyacı karşılayacaktır projemiz.
1: Tabii büyük bir outletten bahsediyoruz. Kaç mağaza var? Ne kadarlık bir alan üzerine kurulu? Bununla birlikte ne kadarlık bir istihdam oluşması hedefleniyor?
2: Outletimiz 111 bin metrekare üzerinde 66 bin metrekare kiralığın bir alanla açılıyor. Outletin üzerinde 5000 kişilik bir istihdam olacak bizim kendi işçilerimiz ve kiracılarımızla birlikte. Ve yaratacağı, Türkiye'de bırakacağı döviz ile gerçekten Türk ekonomisinde güzel bir katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
1: Tabii burada vurgu yapılması gereken bir başka önemli nokta da İstanbul Havalimanı. Evet. İstanbul Havalimanı'na da çok yakın bir konumda. Transit yolcuları projeye çekmek için nasıl bir strateji var? Yıllık ne kadarlık bir turist ağırlanması hedefleniyor?
2: Bizim yaptığımız çalışmalarda İstanbul Havalimanı'ndaki Kalyon Holding'in hissedarları sayesinde burada tabii ki birbirimizi destekleyeceğiz. Burası İstanbul Havalimanı'ndan tam olarak bir önceki İhsaniye durağında bulunuyor projemiz. Ve İstanbul Havalimanı'na arabayla 10 dakikadan az bir sürede ulaşabiliyoruz. Ve metro ile de yaklaşık 7 dakika içerisinde İstanbul Havalimanı terminalinde olabiliyoruz. Biz çalışmalarımızı bir uzun transfer yolcularının bekleme sürelerini bir burada geçirerek en azından Türkiye'mize birazcık daha döviz bırakmaları konusunda yapıyoruz. Ve en azından Türkiye'ye gelen turistlerin ve kendi vatandaşlarımızın da havalimanına gitmeden evvel bir son durak olarak burayı görüp onların valizlerini buradan teslim alıp havalimanında teslim etme gibi bir projemiz var. Onu da yıl sonuna kadar umuyoruz ki biz hayata almış oluruz.
1: Tabii Asya'ya kadar uzanan koridorda bu denli bir outlet'in olmadığını az önce ifade ettiniz. Özellikle Orta Doğu ve Orta Asya'dan ziyaretçilerin de Türkiye'ye gelip alışveriş yaptıklarını biliyoruz. Beklentiniz nedir özellikle o coğrafyalarda?
2: Bizim bu outlet merkezinde senelik 15 milyon ziyaretçi beklentimiz var. Ve az önce bahsettiğim gibi İtalya'dan Çin'e kadar olan eksende hiçbir outlet, bu şekilde yapılmış bir lüks outlet merkezi yok. Bu o ihtiyacı doyurmakla beraber Orta Doğu'daki lüks markaların kendi stoklarını eritmeleri için de çok güzel bir kapı oluyor. Bizim buradaki lüks markalarımızın çoğu stoklarını Orta Doğu'daki mağazalarından getiriyor. Zaten Türkiye İstanbul Havalimanı sayesinde vazgeçilmez bir merkez, transfer merkezi haline geldi. Orta Asya'dan ve Orta Doğu'dan çok yüksek sayıda bir ziyaretçi katılımını bekliyoruz.
0: Ve şimdi de karşımızda Umut Arıkan olacak, Alfa Invest Genel Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi hazır bu outlet konusunu konuşmuşken aslında o konuyla devam edelim. Çünkü

0: beraberinde getirecektir. Herkese hayırlı olsun dileriz. Emeği geçen herkese de tebrik ediyoruz diyelim bugünden.
1: Evet, şimdi tabii dediğiniz gibi lüks outlet tarafı işin farklı bir alanı. 5000 kişiye de istihdam sağlayacağız.
0: Evet.
1: Şeklinde ifade var. Şimdi tabii bu yani yeni bir iş kolu mu açıyor aslında bir taraftan? Ne dersiniz? Yani hani perakendecilikte hani outlet de çünkü ayrı bir alan, lüks de ayrı bir alan. İkisinin birleşimi oluyor aslında.
0: Aslına bakarsanız yeni bir açılım değil, mevcut hali hazırda olan bir varlığın aslında bir yeni bir kanal diyebiliriz aslında bakarsanız. Aslında outlet kavramı Türkiye'de var, çok da iyi projeler var aslında bakarsanız, ama lüks outlet kavramına, yani lüks olarak tanımlanan markaların bir outlet konsepti içerisinde olduğu proje henüz Türkiye'de yoktu. Bununla beraber bir ilki yaşıyoruz. Avrupa'dan alışık olduğumuz birçok örnek var. Türkiye'de de böyle bir yapının olması bizim perakende sektörümüzün ve avni sektörümüzün güçlü bir yapıya, güçlü bir talebe sahip olduğunu da aslında gösteriyor. Tabii ki projenin havalimanına yakınlığı dolayısıyla talebin hem uluslararası talep eden kullanıcılarla birlikte çeşitlenmesi uzun vadede çok ciddi bir yapıyı, belki bir dönüşümü de beraberinde getireceğini bekleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi tabii sizin alan ağırlıklı olarak ofis yatırımları. Ofis evet. Piyasasında bu sene nasıl geçiyor? Özellikle hangi bölgelere yatırımlar var?
0: Ofis piyasası aslına bakarsanız genel anlamda değerlendirecek olursak birazcık daha durgun geçtiğini söyleyebiliriz geçtiğimiz yıllara nazaran. Tabii ki ofis sektörünü bir sarmalın bir parçası gibi düşünürsek burada ekonominin diğer bileşenlerinin de bir sonucunu yaşadığımızı gözlemliyoruz aslına bakarsanız. Ekonominin genelindeki bir talep düşüklüğü, tüketici taleplerindeki düşüş ofis piyasasını dolaylı olarak etkileyen maddeler arasındadır. Bununla beraber şirketlerin bilançolarındaki küçülmeler ofis piyasasına direkt etkileyebilecek sebeplerden. Haliyle Türkiye'deki büyüme oranlarının küçülmesi, düşmesi ve şirketlerin cirolarındaki genel düşüşlerin olması ofislerde de bir personel sayısını artırmayıp düşüş gözlemlendiği noktada ofis yatırımlarında hep ertelendiği piyasayı karşımıza çıkarıyor diyebilirim. İki bacakta değerlendirecek olursak ofis piyasasını kiralama ve satış, kiralama tarafındaki hacimlerin düştüğünü gözlemliyoruz. Gerçekten hem yerli ve büyük şirketlerin hem de uluslararası şirketlerin kiralama taleplerini ertelendiğini gözlemliyoruz. Tabii burada başlıca sebep ciroların düşmesiyle beraber ofis piyasasındaki kira seviyelerinin ciddi anlamda yükselmesiyle bunu erteleyen talepler arasında geliyor. Bir diğer sebep de bizim piyasada pratik olarak gözlemlediğimiz dekorasyon maliyetleri, inşaat maliyetlerinin oldukça yüksek olması yine şirketlerin kararlarını ertelemesindeki bir diğer sebep oldu. Tabii buradaki kararların ertelenmesine neden sebep oluyor diye bakacak olursak ofis değişimleri, ofis kararları şirketlerin aslında bakarsanız gelirinden değil gider kalemlerinden ortaya çıkan maliyetler oluyor ve bu durumda da şirketler tabii ki maliyetlerini artırıcı aksiyonlardan kaçınıyorlar. Birazcık bunun etkisiyle ofislerde de talebin ertelendiğini gözlemlediğimizi söyleyebilirim. Ofis yatırımlarını konuşacak olursak yeni ofis yatırımı Türkiye'de şu an için aslına bakarsanız çok fazla yok. İstanbul Finans Merkezi'ne hariç konuşacak olursak yeni ofis yatırımlarının çok gelmediğini gözlemleyebiliriz. Bu işin kalbi Türkiye'de İstanbul'da özellikle Levent ve Maslak'tır. Buralarda yeni ofis yatırımlarının olmayışı kiraların her geçen gün talep her ne kadar ertelense de kira seviyesinin yukarı yönlü hareket edeceğini de bize gösterebilir.
1: Peki bu yatırımların ben araya gireyim ya, bu yatırımların azalmasında tabii herhalde pandeminin de rolü var değil mi?
0: Aslında pandemi tek başına geçerli bir tabii rolü var, ancak ana sebep mi diye derseniz değil. 2017 yılından beri yeni bir ofis yatırımı yok. Aslına bakarsanız pandemiden önce de durmuştu. Tabii pandemi ofisleri birazcık daha ofis alışkanlığımızı değiştirdi. Bugün Türkiye'de biz ofislerden tamamen çalışırken bir yandan baktık ki pandemiyle beraber evlerden, aslında uzaktan, her yerden çalışabilir hale geldik. Ancak Türkiye dünyanın da alışa geldiği gibi aslında biz Türkiye'de ofislerin her ne kadar hayatımızda ana bir rolü olsa da her yerden çalışmayı görmemiz bizi farklı alanlarda çalışmaya, ofislerdeki alanların küçülmesine itti. Ancak biz pandemiyle beraber bir diğer yandan

0: yandan şunu fark ettik. İnsanlar, personeller, çalışanlar yan yana olunca, dirsek dirseği olunca buradaki verimliliğin ve üretkenliğin arttığını da bir yandan gözlemlemiş olduk. Bununla beraber pandemiden sonraki dönemlerde çalışanların ofislere döndüğünü, şirketlerin de ofisten çalışmayı zorunlu tuttuğunu gözlemledik. Çünkü ciddi anlamda şirket gelirlerini etkileyen kalemler arasına giriyordu. Şirketleri çalışan bağlılığını etkileyen bir diğer madde oldu. Ülkemizin Avrupa'dan ve Amerika'dan, yani dünyanın geri kalan ülkelerinden ayrışan ters etkiyle karşımıza çıkan bir diğer konu deprem felaketleri oldu maalesef. Yaşadığımız deprem felaketleri İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de depreme dayanıksız olan ofislerden kaliteli ve depreme dayanıklı olan binalara geçilen, bizim bugün A sınıf olarak tanımladığımız binalar olan talepleri artırdı. Bu da tabii ki arzın düşmesine, mevcut arzdaki stokların düşmesine ve kira seviyelerinin yukarı çıkmasına sebep oldu. Yeni yatırımların gelmemesini de şu şekilde değerlendiriyoruz. Türkiye'deki pandemi öncesinde ve pandemiden sonraki 2 yıllık dönemde oldukça yüksek bir boşluk oranı vardı. Deprem felaketleri buradaki boşluk oranlarının hızlı dolmasına sebep oldu. Ancak günümüze geldiğinde tabii ki boşluk oranları her ne kadar ofis yatırımlarını destekleyici güç olsa da gerçekten %5,5 seviyesinde bir boşluk var şu an İstanbul'da. Levent ve Maslak'taki ofislerde özellikle binaların %5,5'u çok düşük bir oran. Bu boşluk oranı yeni yatırımları destekleyici bir sebep olsa da bugün finansman maliyetlerinin yüksek olması ve finansmana erişimin zor olması yatırımları ertelediğini söyleyebiliriz. Gerçekten bugün ofis yatırımına başlamanız, sizin en az 2 yıl 3 yıl inşaat yapmanız, ofisleri doldurmanız da bir 2 yıl 3 yıl aldığı periyotta 5 yıl sonra 6 yıl sonra gelir kazanmaya başladığınız bir model olacak. Açıkçası bugün özellikle konuşacak olursak sabit yatırımların, sabit getirili enstrümanların bu denli yüksek getiri vermesi haliyle diğer ürünlere, gayrimenkuldeki yeni yatırımların da ertelenmesine, özellikle ticari tarafta ofis yatırımlarının bize ertelenmesine gördüğümüzü söyleyebilirim. Yani diğer sebeplerde bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Peki hani öne çıkan bölgeler var mı?
0: Aslına bakarsanız öne çıkan bölgeler İstanbul'da hep ofis tarafında birinci bölgeler olmuştur. Levent, Maslak her zaman bizim için en öne çıkan bölgelerdir. Ancak buralardaki yüksek doluluk talebi veya bununla beraber kira seviyelerini ikinci bölgelere kaydırdı. İstanbul üzerinden konuşacak olursak yine Levent, Maslak birinci bölge ise beraberinde Ayaza, Kağıthane, Seyrantepe bölgeleri ikinci bölge olarak karşımıza çıkmıştır. Bu bölgelerdeki talebin ve bu bölgelerdeki yüksek talep dolayısıyla kira seviyelerinin yukarı çıktığını gözlemledik. Yine Anadolu yakasında Kozyatağı Ataşehir'e alternatif olarak Maltepe Küçükyalı Kartal hattında biz talebin arttığını ve dolayısıyla kiraların yukarı doğru yükseldiğini gözlemledik diyebilirim. Birinci bölgelerdeki yüksek doluluk ve yüksek kira beklentisi kullanıcıları ikinci bölgelere, ikinci bölgelerde yönlendirdikçe de ikinci bölgelerdeki kira seviyelerinin yukarı doğru çıkmasına sebep oldu diyebiliriz.
1: Evet. Peki şimdi lokasyon seçerken neye dikkat etmek gerekiyor sizce ofis tarafında şu anda?
0: Aslına bakarsanız hep çalışanların konumlarına hep dikkat edilirdi. Çalışanlar çoğunlukla nerede oturuyorsa ona göre bir konum seçimi olurdu. Ama bugün maliyetlerin yüksek olması maliyetleri de gündemimize taşıdı diyebilirim. Çok fazla şirketle çalışıyoruz aslında. Gözlemimiz şu yönde. Çalışanların genel olarak çoğunluğu her zaman Anadolu yakasında olarak karşımıza çıkıyor. Şirketlerde dolayısıyla taşıma kararlarını alırken çalışanların olduğu bölgelere yakın ofisleri tercih etmeli. Birazcık daha özen gösteriyor. Ancak burada yüksek doluluk şirketleri daha düşük maliyetler olan bölgelere de kaydırdığını gözlemliyoruz bununla beraber. Tabii çalışanların yakın olması aynı zamanda ulaşımın onlar için kolay olduğu anlamına gelmiyor. Bizim için burada ulaşım kolaylığı da çok önemli. Hani çalışanlar uzakta da otursa kolay bir erişim imkanıyla ofislerine ulaşabiliyorlarsa bu da kararları etkileyen bir diğer faktör. O yüzden aslında sıralayacak olursak ofisin konumu, ulaşımının kolay olması konumu etkileyen çok ana faktör diyebilirim. Tabii şirketlerin burada çalışanlarının olduğu bölgelere doğru ofislerini kaydırma reaksiyonları ve refleksleri var. Bunları da bir sıraya koyabiliriz. Ve tabii üçüncü sıraya da konumlardaki değişen maliyetler, kira beklentilerinin seviyesini diğer madde olarak gündem yapabiliriz.
1: Evet,

0: Peki şimdi tabii hep İstanbul'u konuşuyoruz ama ofis deyince hani Anadolu'da öne çıkan özellikle hani şirket taşınmaları olabilir, yeni merkezler olabilir. Var mı iller dikkatinizi çeken?
1: İstanbul ana bölge gerçekten. Bugün biz Türkiye için birinci bölge İstanbul desek de İstanbul Avrupa'nın da aslında öne çıkan bölgelerinden bir tanesi. Biz bugün İstanbul'daki ofis kiralarını konuşurken her zaman Avrupa'dan birçok ülkeyle beraber de kıyaslarız. Yani Almanya'yı konuşacak olursak bir Frankfurt İstanbul kıyaslaması, Amsterdam, Londra belki. Yani aslına bakarsanız ana bölgelerle rekabet eder seviyedeyiz şu an kira rakamımızı değerlendirdiğimizde. Tabi İstanbul gerçekten çok büyük ve birinci bir pazar. Ve bu Avrupa'da da çok ciddi karşılığı ve kıyasladığımız seviyelerde. İstanbul'un yanı sıra Türkiye'de Ankara ve İzmir bizim diğer büyük ölçekli illerimiz diyebilirim ama aynı biz İstanbul'da bugün ne yaşıyorsak Ankara ve İzmir'de de benzer senaryoları yaşadığımızı söyleyebilirim. Ankara ve İzmir'de de bir arz sorunu var. Ankara ve İzmir'de de bir yüksek kira sorunu şu an var. Aslında sorun demeyelim biz buna. Yüksek kira durumu, yüksek kiranın var olduğu bir piyasa diyelim. Çünkü kiraların artması tabii ki arz yetersizliği ve taleple doğru orantılı şekilde hareket eder. Şu an Türkiye'de durgun talep var diyebiliriz. Ancak hem İstanbul'da da aynı cümleyi kurabiliriz. Talebin durgun olduğu yerde kira seviyesinin artması düşük stokla mümkündür. Aslında bakarsanız biz düşük stok, düşük arzla yüksek kira arasında sıkışmış bir piyasayı yaşıyoruz diyebiliriz şu an. Bunu gelecekte talebin artması kiraların artışını destekleyecektir. Ancak yine dengeleyici bir unsur olarak arzda bir yeni çalışma yapılması, yeni arzın piyasaya girmesi, kiraların yine denge seviyesine gelmesine vesile olacaktır olarak özetleyebiliriz.
0: Evet, peki şimdi özellikle tabii e-ticaretin büyümesiyle birlikte de bu lojistik evet. ve depolama alanları da çok fazla öne çıkmaya başladı yeni yatırım alanı olarak. Şimdi burada Türkiye'deki potansiyeli nasıl görüyorsunuz?
1: Türkiye'deki potansiyel şöyle, çok olumlu, çok iyi bir potansiyelimiz var. Aslında bakarsanız biraz önce yayına başlarken dile getirmiştik. İstanbul Havalimanımız, İstanbul Havalimanımız çok güçlü bir lojistik hub haline geldi. Biz şöyle özetleyebilirim, yurt dışından çok uluslararası şirketlerle görüştüğümüzde bir lojistik transfer merkezi olarak Avrupa'yı kullandıklarını ancak İstanbul'un rekabeti çok ciddi etkilediğini ve İstanbul'a İstanbul Havalimanı'nı bir transfer merkezi olarak kullandıklarını söylediler. Bu bizi tabii ki dolayısıyla çok mutlu etti. Çok güçlü bir merkez haline geldi İstanbul. Lojistik tarafına gelecek olursak e-ticaretin artması tabii ki ülkemizdeki depo kullanımlarını çok ciddi artırdı ve beraberindeki şehir içi lojistik ağlarını da güçlendirdi. Bununla beraber ülkemizdeki mevcut depo stoğu yeterli mi derseniz aslında bugün ofiste kurduğumuz cümlelerin aynısını biz lojistik sektörüne de kurabiliriz. Çok düşük arz var, yüksek talep var ve kira seviyeleri ciddi anlamda yüksek. Hatta biz ofis tarafında Avrupa ile eşgüdümlü seviyedeyiz belki birinci kirada ancak lojistik tarafta Avrupa'daki birçok bölgenin üstüne çıktık. Çok ciddi seviyelerde bir kira rakamlarından bahsediyoruz lojistik tarafta. Bugün ofis tarafında en yüksek kira bedeli 52 dolar seviyesinde metrekare bazında. Lojistik tarafta ise 10-11 dolar metrekare bazında 10-11 dolar seviyelerine ulaşmış vaziyette ve bunlar çok Türkiye pazarına da kıyasladığımızda yukarı yönlü ivmenin çok ciddi anlamda yukarı doğru evrildiğini gösteriyor. Tabii Avrupa'nın da üstünde seyrettiğimiz bir market var. Lojistik piyasasında düşük depo arzı, yüksek talebin olduğu bir piyasa var. Bunu tabii ki e-ticaret sektörü etkiledi. Ancak e-ticaretle beraber Türkiye'de çok ciddi bir perakendedeki tüketim alışkanlığı da bizim lojistik depolarımızın kullanımını, transfer merkezi olmamız yine depoların kullanımını çok ciddi etkileyen diğer maddeler arasında. Tabii burada arsa geliştirme de yapılması gerekebiliyor tabii. Ve bu geliştirmelerle beraber depo oraların artması bizim piyasamızın daha güçlü bir yöne doğru gideceğini bize sinyalini veriyor diyebilirim.
0: Evet, şimdi orada hani neyi vurgulamak istersiniz? Yani bizim piyasanın farklı bir yöne gideceğinin sinyalini alabiliyoruz diyorsunuz. Nasıl sinyaller bunlar? Neler görebiliriz önümüzdeki dönemde?
1: Yani yatırımlardaki artışı görmek isteriz ve geleceğini de öngörüyoruz. Lojistik yatırımlarının hali hazırda varlığı çok önemli. Yani bugün özellikle lojistik

0: sektöründe siz bir geliştirici olarak çalışmayı yapmaya başlarsanız, deponuzu hazır ve inşaatına başladığınız zaman hızlı şekilde kiralamasını yapabilirsiniz. Daha deponuz bitmeden kiralandığı bir piyasadan bahsediyoruz. Bu demek ki gösteriyor ki karşımızda piyasada bir açlık var, bir talep fazlalığı var. Bununla beraber depoların yatırımının da artması beklediğimiz senaryolardandır. Bu sinyalleri görebiliriz. Ancak arsa maliyetleri çok yüksek seviyelerde Türkiye'de. Arsa maliyetlerinin yüksek olması, yeni geliştirilen depoyla beraber bir kümüle maliyeti ortaya çıkardığımızda kira seviyelerinin çok ciddi yukarılara çıkmasına da sebep oluyor. Tabii bizim burada belki arsa geliştirmede fiyatların daha makul seviyelerde olmasını veya belki devlet teşvikleriyle arsa maliyetlerinin daha inip daha günümüzdeki kiraların çok büyük artışlar olmadan kiralamaya döndüğü senaryolarda bizim hem arzda hem de talepteki artışın ve beraberindeki sektörün de ileri doğru büyümesini beraber sağlayabilir diye düşünüyoruz.
1: Evet. Son olarak da 2027'ye yönelik beklentilerinizi tabii alalım. Hani 2027'de bizi şöyle trendler bekleme ihtimali yüksek dediğiniz hangi noktalar var?
0: Açıkçası 2027 ile ilgili beklentilerimizi şöyle kıyaslayabiliriz, söyleyebilirim. Şimdi ülkemizde yüksek faiz olarak adlandırılmış, aslında sıkı para politikasının uygulandığı dönemden geçiyoruz. Son yayınlanan orta vadeli programı da incelediğimizde belki birazcık daha enflasyonu düşüşü beklemekle birlikte sabit getirili oranlarda, yani faiz oranlarında düşüşü beklememiz var gibi duruyor. Bekleyebiliriz bunları. Tabii ki buradaki gevşeme, yani parasal gevşeme politikalarının uygulanması bizim 2027 yılında bunu piyasada daha fazla hissedilir hale gelmesiyle birlikte talep artışını bekliyoruz açıkçası. Bizim bugün gerçekten kendimiz de hazırlarken her zaman görüştüğümüz toplantıda dile getirdiğimiz 2027 belki ikinci yarısı itibariyle bir talep artışını, ertelenen talebin, aslında daha doğrusu bu kelimeyi kullanmak daha doğru olacak, ertelenen talebin hayata geçmesini bekliyoruz. Tabii ki burada dediğim gibi kesinlikle bir parasal gevşeme politikalarının biz etkisini göreceğimize inanıyorum. 2027 yılı için ertelenen talebin hayata geçmesiyle birlikte kira seviyelerindeki artışın devam edeceğini bekliyoruz. Artışın devam etmesi, talebin devam etmesi bizim 2027 trendleri ve beklentilerimiz arasında olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Umut Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Ve buradan sektöre ilişkin başka bir röportajla devam edelim. Arsavev 2026 yılını %50 büyümeyle tamamlamayı hedefliyor. Konuya ilişkin Avpara'ya verilen röportajı takip edelim.
2: 2026 aslında satışlara baktığımızda bir önceki yıla göre çok da önemli düşüşle gitmiyor ama fiyatların yükselmiş olmasına karşın hani talep edilen satış rakamlarına da ulaşılabilmiş değil. Tabii bir yandan piyasada profesyonel yatırımcılar, profesyonel fonlar var. Çünkü konut hala görece maliyetinin çok altında satılıyor. Yani profesyonel yatırımcıların dışında gerçekten bireysel yatırımcıların hiçbir şekilde hareket edemediği bir yılı geçiriyoruz. Bu anlamda da özellikle ilk ev sahipliğinde çok önemli bir problem ortada. Biz de Arsa ve olarak yıllardır işte insanların önce arsasını aldığı, daha sonra bizim organizasyonumuzda kat karşılığı verilip ev sahibi olduğu ve bu vasıtayla da hiçbir ek ücret ödemeden arsa fiyatına ev sahibi oldukları bir model geliştirdik. Bu tabii 2023 ortalarından beridir çok yaygın bir şekilde satılıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de 2023 ortasından itibaren faiz oranlarının çok yüksek seyretmesinden dolayı erişim problemi yaşanıyor. Bu çerçevede gerçekten vatandaşların şu anda en önemli çıkış yollarından birisi haline geldi. Arsa ve arsadan ev sahibi olma modeli. Biz de var gücümüzle bu modeli Türkiye'de başarıyla sağlamaya çalışıyoruz.
3: Bir gayrimenkule tek başına sahip olamayanlar için geliştirdiğiniz yeni nesil gayrimenkul yatırımı modeli var. Bu konuda da bilgi verebilir misiniz?
2: Evet. Aslında bazı verilere baktığımızda ne kadar negatifmiş gibi görünse de aslında konutun şu anda kira amortisman süreleri çok düşmüş durumda. Hatta dünyanın en yatırım yapılabilir seviyesinde. Yani

0: Bugün baktığımızda bir konutun fiyatı 3,5 milyon lira, 4 milyon lira ama bakıyoruz kirası 40 bin lira. Yani kendini 8-9-10 yılda amorti eden bir durumda. Şimdi biz de dedik ki ya madem insanlar 4 milyon lira da olsa bu faiz oranlarıyla buna erişemiyorsa en azından bir parçasına sahip olup onun hem değer artışından hem de aylık kira getirisinden faydalanmalarını sağlayacağımız bir model geliştirdik. Tabii ki evin tamamını da alabilir, yarısını da alabilir, dörtte birini de alabilir. 16'da birine kadar evin aslında paylaşıldığı bir model. Dünyada da çok yaygın bir model bu. İşte fractional service apartments diye geçiyor dünyada da. Kiralama şirketlerinin olduğu, işletilen kira gelirlerinin insanlara ay ay dağıtıldığı bir model geliştirdik. Tabii her 10 yıllık dilimlere baktığımızda da konut çok ciddi sıçrama yakalamış. Biz de burada insanlara 10 yıllık satış gerçekleştiriyoruz. 10 yıl boyunca kiralarını alıyorlar. 10 yılda da gelebileceği en yüksek kar seviyesinde geldiğinde de bu konutlar satılıyor ve insanlar bundan kazanç elde etmiş oluyorlar. Şimdi burada tabii çok önemli bir husus da hangi bölgelerde olduğu. Çünkü açıkçası Türkiye'de özellikle Ege bölgesi kira amortisman noktasında en yüksek kazancı elde ettiriyor. Çünkü hem yaşam hem de konaklama için, tatil için olan bölgeler olduğu için kira getirileri çok daha yüksek. O yüzden biz de bunu şimdi ilk iki tanesini, bir tanesini Kuşadası'nda, bir tanesini Yalova Çiftlikköy'de hayata geçirdik ama Ege kıyılarında yoğun bir şekilde bu projelerimizi satacağız. Bir yandan da bu projenin bir tasarruf yapısı var. Bugün insanlar ya elimdeki işte 200 bin liraya, 300 bin liraya, 400 bin liraya hiçbir şey alınamıyor, ne ev alınabiliyor, ne araba alınıyor diye bunu harcama yoluna gidiyorlar. Oysa ki bu yolla insanlar küçük taksitlerle bir mülkün bir parçasına sahip olarak bir tasarruf da yapmış oluyor. Hem de kazançlı bir tasarruf yapmış oluyor. Daha çok kısa bir süre oldu satışa başlayalı Ağustos ayında ama özellikle Kuşadası projemiz çok yoğun ilgi görüyor.
1: Son olarak 2026 yılının geri kalanında arsa ve konut satışlarında nasıl bir seyir bekliyorsunuz?
0: Evet. Yani şöyle tabii son günlerde hepimizde bir faizle ilgili indirim beklentisi var. Bu faizin inmesi yılın geri kalan ayları için çok önemli bir avantaj olacak. Bir talep birikti aslında, çok ciddi bir talep birikti. Bu talep böyle bir faiz indirimine gidilirse bu önümüzdeki 3-4 aylık dönem içerisinde çok ciddi karşılık bulacak diye düşünüyoruz. Bu anlamda da pozitif görüyorum. Kendi markam adına da yani ülkenin tüm zorlayıcı konjonktürüne rağmen şirketimiz ilk 8 aylık dönemi bir önceki yıla göre %35'lik bir büyümeyle gerçekleştirdi. Bizim de yılı %50 büyümeyle kapatmak gibi bir hedefimiz vardı. O hedef doğrultusunda gidiyor. Yine Türkiye'deki hani konut piyasasında da ben aslında bir önceki yıla göre çok ufak bir düşüş ama bildiğiniz gibi 2025 yılında rekorla kapatılmıştı. Rekor bir yılın ardından ufak bir düşüş bile olsa yine belki tarihin en iyi ikinci yılı olarak geçeceğine inanıyorum. Şu anda bütün satış verileri de bunu gösteriyor zaten.
2: Arsa ve Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk'ün değerlendirmelerini dinledik gayrimenkul sektörüne dair. Burada kapatıyoruz gayrimenkul raporunu. Kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan birlikteyiz Kobi platformunda.

0: Üstahaçlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir en kalp genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: They call me Prospects. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it. Keep going forward. Prospects. Seiko.

0: İstanbul'da 2 artı 1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin

0: Para ekranlarında değerli bir konuğumuz var. Alican Duran bizimle birlikte. Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Öncelikle tebrik ederiz. Çünkü Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği Başkanı oldunuz. Çok taze bu bilgi. İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen kongrede 16-18 Eylül'de başkan seçildiniz. 3 yıl başkanlık koltuğunda siz oturacaksınız. Nedir hedefler?
1: Önce tabii resmi olarak burada tabii anons edildi ama Kasım'daki genel kurulumuzu beklememiz lazım tabii bunun onayı için ama yani bir sorun çıkacağını zannetmiyoruz. Türkiye için çok valla Türkiye karton ambalajı için veya tüm sektör için çok gurur verici bir şey. Çünkü Avrupalıların kendilerini çok milli hissettikleri hem offset baskı hem de kağıt ve karton gibi nasyonalizm yüksek olan bir yerde bir Türk'ün başkan olması Türkiye açısından Avrupa topluluğuna resmen sektörümüzün girdiğinin göstergesidir. Bu Türk ambalajının, karton ambalajının ve ambalajının gerçekten artık ne kadar başarılı olduğunu, Avrupa'da Avrupa için bir üs olduğumuzu bunu çok net gösteriyor oldu. Çünkü gerçekten kolay bir şey değil. Devasa milyar dolarlık şirketlerin arasından da böyle bir şeye uygun görülmemiz Türkiye'nin açısından çok büyük bir prestijdir.
0: Evet, şimdi tabii Avrupa genelinde 650'yi aşkın üreticiyi temsil eden bir dernek bu.
1: 15 milyar euro'nun üzerinde de cirosu vardır yani.
0: Şimdi burada özellikle hangi gündem maddeleri öne çıkıyor? Tabii Avrupa'da malum sürdürülebilirlik, geri dönüşüm. Bunun dışında neler var?
1: Yani şu anda tabii Avrupa'da bir resesyon var. Yani şu anda karton ambalajını ya da herhangi bir ambalajının pek altın çağın olduğu zaman olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Avrupa kendi içinde henüz 3-4 senedir Covid sonrası toparlama yapamadı. Ama tabii karton ambalajı ve kağıt selüloz bazlı ürünlerde şöyle bir avantaj olacak. 2030 itibarıyla EUDR yani işte Avrupa topluluğunun kendine ve

0: sürdürülebilirlikle alakalı yeni regülasyonları değiştirmek için yeni kurduğu şeyler, kanunlar devreye girecek. Burada kompozit olmayan, sadece tek bir ham madde yönetilen ve geri dönüştürülen ham maddeler öne çıkacak. Çünkü bunları kesinlikle öne çıkarıyorlar. Tabii kağıt ve karton yapısal olarak bu konuda çok avantajlı. Dolayısıyla 2030 sonrası birçok sektörden karton ambalajı ve kağıt ambalajı doğru çok ciddi bir kayma bekliyoruz. O yüzden biz şu anda biraz o tarafa doğru hazırlık yapıyoruz diyebiliriz.
1: Evet. Peki şimdi Türkiye'nin durumunu da bize anlatın. Yani hani dünyada resme baktığımız zaman Türkiye nerede duruyor sizin sektörde?
0: Türkiye şu an Avrupa'nın en büyük 3. ya da 4. pazarlarından biri ve gerçekten düşünün, yani etrafımıza bu kadar negatif parametreye rağmen Türkiye hala geçen sene bile %2 büyüdü tonaj olarak. Yani daha karlı değiliz. Karlılığımız ne yazık ki bildiğimiz nedenlerden dolayı düşüyor ama en azından böyle bir zamanda bir sektörün hala tonaj olarak %2 artıyor olması bile çok ciddi bir şey. Yani Türkiye şu anda çok net olarak Avrupa'nın ve dünyanın ambalaj üslü olmaları yolunda ilerliyor. Yani şu anda mesela Amerika uzak doğudan çıkmaya çalışıyor çok ciddi şekilde. Çünkü yıllardır kendilerinin ambalaj tarafına uzak doğu, yani özellikle Çin kapatıyordu. Şu anda azar gelmeden baktım rakamlara, ihracatçılar bildiğindeki rakamlara. İlk 7 ayda Amerika bir numaraya oturmuş. Ki İngiltere bizim yıllardır açık ara en çok sattığımız yerdi. Amerika ilk 10 yılda, yani 10 yıl önce hiç lisede bile olmayan bir şey ülkeydi. Şu anda çok ufak bir miktarda farklı olsa bir numara şu anda Amerika gözüküyor. Çok büyük fark var. Yani biraz da daha güven veren bir yönetsel tarzı olsa Amerika'da şu anda çok daha rahat olacak. Çünkü sürekli bir tarif, sürekli bir gümrük. Yani tam müşterilerle anlaşıyoruz, başlayacağız.
1: Yine değişiyor.
0: Yine değişiyor. Şimdi orada tabii müşterilerde çok ciddi bir güven kaybı var. Ama bu biraz daha stabil bir hale aldığında mutlaka çok daha iyi olacak ki bu halde bile dediğim gibi şu an bir numara. Yani ilk 7 ayda ihracatımızın yıldızı Amerika. Bence gelecekte çok daha da iyi olacak. Bizim için çok önemli bir pazar. Türkiye, Türk karton ambalajının çok daha fazla büyüyecek.
1: Evet, peki şimdi detaylara bizim içeride inmeden sizin başkan olarak hedefleriniz ne olacak? 3 yılda hani nereye getirmek istiyorsunuz bu derneği ya da ne görmek istiyorsunuz sektörünüzde Avrupa tarafında?
0: Yani Türkiye'de de Avrupa'da da aslında yapmak istediğimiz şey aynı. Yani bizim görevimiz sonuçta bu STK'ların başında karton ambalajı ve kartonu mümkün olduğu kadar ileri taşımak, faydalarını doğru anlatabilmek. Çünkü gelecekte dediğim gibi çok hızlı bir değişim olacak. Burada kendimizi doğru ifade ederek doğru payı, sektörümüzü doğru almaya çalışmak bizim ana görevimiz olacak. Bunu da yapacağımızı düşünüyoruz.
1: Biz özellikle neyle öne çıkıyoruz? Hani Türkiye'nin fırsatları dediğimizde nedir? Bizim burada hani sıralayabileceğimiz maddeler.
0: Yani mesela 10 sene önce konuştuğumuzda işçilik falan konuşabilirdik ama artık öyle bir durum yok zaten. Ama çok iyi, yani iyi yatırım yaptık. Gerçekten teknolojimiz çok üst düzeyde. Know-how'umuz çok iyi. İşçiliğimiz göreceli. Yani bir Doğu Avrupalı, bir ülkeyle aşağı yukarı aynı yerdeyiz. Batılılara göre iyi. Doğulularla işte kafa kafaya durumdayız. Ama bence buradaki Türkiye'nin en önemli konusu ne de biliyor musunuz? Türkiye'nin, Türk insanının bu misafirini mutlu etme isteği aslında bizim ihracattaki başarımızın temel nedeni. Çünkü bu sayede çok fleksibilite oluyor ve ihracatta karşı müşterimizi mutlu edebilmek için aslında olmayacak tavizler vermeye başlayarak bu iş başlıyor. Fakat daha sonrası öğreniyoruz da. Öğrendikçe her şey daha iyi sisteme giriyor. Sisteme girdikçe de başarı geliyor. Yani bunlar aslında biraz giriş gelişme sonuç gibi şirketlerimizin ihracat tablelerinde.
1: Evet. Peki şimdi tabii siz nasıl bir yıl geçirdiniz diyelim. Çünkü artık hani yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sizin için zorlayıcı konular ne oldu? Özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri İran konusunun hani sizin ham madde tarafında yarattığı sıkıntılar var mıydı?
0: Yani plastikçilerin uğradığı kadar şey uğramadık açıkçası. Yani mutlaka tabii ki bizde de, yani o boğazdan geçmeyen, Çin'den gelen birçok ham madde geçemedi ve ondan dolayı sıkıntı yaşadık ama dediğim gibi yani özellikle plastikçilerin yaşadığı kadar volatil şeyler olmadı. Ama tabii ki tedarik zincirine ciddi sıkıntı veren bir şey. Yani işin sonucu Türkiye olarak baksanıza, yani altımızda devamlı bir kaynayan Orta Doğu, işte İran, üstümüzde Ukrayna. Yani tabii çok hoş, sanayiye çok yardımcı şeyler değil bunlar.
1: Rusya, Ukrayna tarafı tarafı sizin sektörü nasıl etkiliyor? Yani
0: Rusya bizim
1: anlamında
0: için çok büyük bir pazardı daha evvel. Yani ne yazık ki taraf seçmek zorunda kaldık ve Rusya'ya pek mal gönderemez olduk. Yani Rusya çok büyük bir pazar. Yıllardır da Türkiye'den çok ambalaj alan bir ülkeydi. Yani onların çekilmesi bize ne yazık ki pek faydalı olmadı. İnşallah bir önce biter. Hem insanlık için hem de sektörümüz için çok daha güzel günler geliyorlardı.
1: Bu arada sizin Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren sektörlerinden biri olduğunuzu da hatırlatalım. Şimdi bugün ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştı sektör? Çünkü Avrupa'nın da dediğiniz gibi sizin başlangıçta önemli oyuncularından biriyiz.
0: Yani cari fazla veren çok az sektörden biriz. Dolayısıyla ben her zaman söylüyorum. Türk karton ambalajı mutlaka destek görmeli. Çünkü bugün yaşadığımız durumda düşük kur politikası ve değerli TL hep bütün ihracatçımızı zaten zor sokuyor. Size de gelen buradaki stüdyo sektörlerde benzer şeyleri duyuyorsunuzdur. Bir yandan da yüksek finansmanla birlikte zaten hepimizin karlılıklarının buharlaştığı bir dönemdeyiz ama en azından ticari fazla veren sektörlerimize mutlaka olumlu, daha pozitif yaklaşılmasında fayda var. Yani bu Exim kanalıyla olur ya da TÜREV kanallarıyla olur. Ama mutlaka bunu böyle yapmakta fayda var.
1: Evet. Peki şimdi Avrupa ile biraz kıyasladık ama hani Asyalı rakiplerle bizi kıyasladığımızda orada nedir durum? Çünkü tabii Çin kolay kolay rekabet edilecek bir ülke değil.
0: Ya Çin başka bir dünya. Yani Çin'e daha 1,5 ay önce gittik, gördük. Ya Çin'de başka bir şey yaşanıyor. Çin ve diğerleri diyelim. Türkiye zaten hani boyut olarak çok altında ama Çin'in bize yaptığı bir iyilik var aslında. Çin bütün dünyaya aslında uzak overseas, yani deniz aşırı üretim mal ambalaj alınabileceğini gösterdi. Dolayısıyla şu anda daha önce bunu düşünmeyecek ülkeler bile Çin'deki yıllarca boyu alışkanlığı edindikleri için, keza işte ilk örneğimiz Amerika, şu anda çok kolaylıkla bu işi kabul ediyorlar ve Türk ambalajı şu anda daha esnek, daha fleksibil ve daha iyi oryante oluyor.
1: Sizin tabii bir de lojistik avantaj da var yakınlık olarak Çin'e göre.
0: Evet ama aslında zaten şimdi dediğim gibi şimdi ihracatçılarımızın çeşitli olgunluk seviyeleri var. Yani giriş ve orta sınıftakilerde evet yani bunlar daha hızlı, daha hareket edenler ama daha orta ve büyüğe oynayanlar tedarik zinciri yönetimini zaten yapıyorlar artık. Yani gidip orada müşterinin en yakınındaki depoyu kullanıp oradan yerel bir şirket kurup oradan yerel faturalama yapıyorlar. Yani günlük call-off yaptırıyorlar şeylere, müşterilere ki bu rahatlığı vermeden zaten büyük şirketlerle orada çalışmak mümkün değil.
1: Evet, peki şimdi geçen sene bu arada siz küresel yavaşlamaya rağmen 1 milyar 61 milyon dolarlık bir ihracatla kapattınız.
0: Evet, doğru.
1: Bu sene nedir hedef?
0: Yani sektörün genel büyüklüğü 5 milyar dolar civarı. Bu sene ihracatta yine bütün bu negatif parametrelere rağmen ona da baktım. %2 civarı yine bir büyüme var. Yani dediğim gibi bu kadar negatif şeye rağmen hala büyüyoruz. Ama dediğim gibi her şey biraz daha Orta Doğu ve özellikle bir bölgemiz biraz daha soğumaya başlarsa ekonomimiz ve sanayimiz daha da mutlaka iyi olacak. Ama dediğim gibi mutlaka finansmanda boğulmamamız lazım. Çok iyi şirketlerimizin çok zorlandığını görüyoruz. Aslında çok şansları var. Ticari fazla veren bir sektör olduğu için gerçekten bu şirketlerimizi biraz rahat ettirirsek çok daha büyük başarılar, çok daha büyük döviz getirme imkanları olacak Türkiye'ye.
1: Evet, şimdi bu sene herhalde biraz dediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin öne çıkmasıyla ihracat tarafında bizim listede değişecek gibi görünüyor.
0: Öyle bir şey, evet.
1: Evet, çünkü ağırlık herhalde Avrupa'daydı değil mi daha öncesinde?
0: İngiltere bir numaraydı bize yıllardır. Irak çok büyüktür enteresan şekilde. Almanya, Fransa, Türkiye bile bekleden şeyler ama Avrupa, Amerika dediğim gibi Amerika o kadar büyük ki yani Amerika'da şu anda birincilik çok küçük bir rakam. Yani Amerika'nın birinciliği kat be kat farklı olmalı. O yüzden ben zaten...
1: Oraya mı eğileceksiniz?
0: Tabii. Uzun, yani ben son 2-3 yılda zaten özellikle Amerika, biraz da İngiltere. Diğerleri çünkü Türkiye artık çok büyüdü. Yani Türkiye'nin ambalaj kapasitesi çok büyüdü. Diğerleri Türkiye'ye çok yeterli yetmez yani. Bize daha büyük pazarlar lazım. Amerika ve İngiltere çok iyi. Almanya'da keza ama Almanya'da çok milliyetçi bir pazar bu konuda. Kolay değil karton ambalaj satmak oraya. oraya.
1: Peki Asya için ne dersiniz? Tabii orada da çünkü çok büyük pazarlar var. İşte Endonezya olsun,
0: yani
1: Hindistan olsun.
0: Tabii orada Çin gibi bir devle karşılaşmak çok zor. Çünkü yani devlet sübvansiyonu var. Yani devlet sübvansiyonuyla ham maddeyi satıyorlar. Devlet sübvansiyonuyla ihracatı yapıyorlar. Çok garip fiyatları var. Yani onlarla baş etmek kolay değil. Ama ben şöyle görüyorum. Türk ambalajı mutlaka bizim avantajımız çevikliğimiz. Yani büyük, her zaman büyük balık kazanmaz. Hızlı balık kazanır. Biz hızlı balık olmaya gayret edeceğiz.
1: Evet, peki. Sizi 2026 yılında en çok zor

0: zorlayan ne oldu?
1: Valla biz 2026'da en çok nerede zorlandık? Finansmanla çok zorlandık. Gerçekten finansmana ulaşsak bile ulaştığımız fiyat kademeleri. Çünkü bir yandan biz ihracatçı bir sektörüz ve ihracata çok oryanteyiz. Şimdi bizim değerli TL kur politikamız zaten bizi burada çok ciddi yer alıyor. Bir de bir yandan da enflasyon kadar artmayan döviz. Bizim zaten karlılığımız orada ihracatta. Çünkü bizim 2-3 yıllık kontratlar yapıyoruz genelde. Müşterilerimiz ihracatta. Tabii gidip de yani bizim şeyi anlatmamız çok zor. Yani enflasyonumuz bu kadar arttı. Dövizimiz de işte bu kadar arttı. Bunun arası bakası bize verin diyeme ihtimalimiz yok. Ne yapıyoruz? Kendi karlılığımızdan bunu yiyoruz. Bir de üstüne üstlük faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde tonajımızı tutturabilsek bile karlılıklarımız tabii eriyor gidiyor. Bu tabii çok büyük sorun, yapısal bir sorun oluyor yani gelecek yatırımlarımız için.
0: Evet, peki şimdi başlangıçta da ifade ettik dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğunuzu. Şimdi burada hani nedir önerileriniz? Yani hani bize bir yol haritası çıkarılsa daha iyi işte büyütmek için ihracatı, mutlaka bize şunlar lazım dediğiniz neler var?
1: Valla birkaç şey var. Birincisi dediğim gibi şimdi biz yatırım çok yapıyoruz ve yapmalıyız da. Ama şu anda yaptığımız yatırımlar tamamen sanayicinin elini taşın altına koyarak yaptığı yatırımlar. Yani biliyoruz da çok da maliyetli oluyor. Çünkü biz bir rakibimize diyelim ki Polonya'daki bir rakibimiz Avrupa topluluğu fonlarıyla %60 sübvanse ediliyor. Yani 1 milyon dolarlık bir yatırımda 400 bin euro ödüyor. 600 bini sübvanse geliyor. Biz de ise düşünün şu anda %7-8'den önce aşağı euro ile borçlanmak falan mümkün değil. Yani aynı şeyi biz neredeyse 3 katına borçlanıyoruz. Ve buna rağmen de rekabet ediyoruz. Yani mutlaka burada cari fazla veren bizim gibi bir sektörde burada mutlaka bir ayrıştırma yapılmalı. İkincisi büyüme. Yani sanayide büyüme her şey çok güzel ama fiziksel büyüme de lazım bize. Özellikle şu anda ben kendi şirketimde yaşadığım bir sıkıntıyı anlatayım. Büyümek istiyoruz. Şu an 4 fabrikada operasyon yapıyoruz. Bunların hepsini tek büyük bir çatı altında toplamaya çalışıyoruz ama bunu yapmaya kalktığınızda ki altta geleceğimiz finansman yükünün altından kalkma ihtimalimiz yok bugünkü şeyle. Yani bunu mutlaka büyümek isteyen tüm ambalaj şirketlerimiz benzer şeyler olacak. Yani organize sanayi bölgesi olabilir, arsa olabilir, bunun için uzun vadeli bir kredilendirme olabilir. Çünkü büyüme dediğim gibi yani sadece üretimli olmuyor, fiziken de büyümeden üretilmek mümkün olmuyor. Bir de üçüncüsü tabii şu anda yine çok önemli olan dövizin enflasyonla eş en azından artması. Çünkü ihracatta dediğim gibi 2-3 yıllık kontratlarda bir anda içerik maliyetlerimizin 5-6 puan bizden götürdüğünü görüyoruz. Tabii dediğim gibi bunu anlatma imkanımız yok. Sonuçta uzay teknolojisi de satmıyoruz, ambulans satıyoruz. O yüzden böyle bu pazardan çıktığınız zaman bir kere geri girmeniz de imkansız.
0: Şimdi bu arada tabii Avrupa Birliği ile ağırlıklı yine iş yaptığınız için oradaki tabii ambalaj ve ambalaj atıkları tüzüğü de sizin için kritik. Çünkü plastik kullanımını kısıtlayan ve geri dönüştürülebilir ambalajı zorunlu kılan düzenlemeler var Avrupa Birliği'nde. Ha. Bu size nasıl yansıyor?
1: Çok olumlu yansıyacak kesin. Çünkü Avrupa topluluğu şu kararı aldı kendi içinde. Ben geri dönüştürülen malzeme istiyorum diyor. Yani ne olursa olsun ister karton, ister kağıt, ister plastik, ister metal. Ben geri dönüştürülen malı da istemiyorum. Bu bir çöptür. Çöp de benim için değersizdir. Çünkü ambalaj aslında bir değerdir. Ambalaj kendi içinde, ambalaj çöp değildir. Ambalaj bir değerdir. Bunu geri dönüştürdüğümüz zaman da ekonomiye çok ciddi bir katkı sağlar. O yüzden Avrupa bu yola gitti. Bu yüzden bu şekilde olacağı için de karton ve kağıda çok büyük bir teveccüh olacağını düşünüyoruz. Bu bize mutlaka yarayacaktır. Ama tabii ki buna da göre de bazı önlemler, bazı değişimler var. Öyle durduğumuz yerden de o bir şey olmayacak. Biraz yeni gelen dalgayı iyi okumamız, iyi anlamamız lazım.
0: Ne gibi mesela?
1: Mesela şimdi geri dönüştürülmüş hurdadan yapılan bir karton veya kağıdın Avrupa topluluğundan, eğer biz Avrupa topluluğu ihraç etmek istiyorsanız bu hurdanın Avrupa topluluğundan toplandığını bize belgelemeniz lazım diyorlar. Mesela böyle enteresan şeyler var karşımızda. Aşılmayacak şeyler değil ama mutlaka dersimizi iyi çalışmamız lazım.
0: Evet, son bir dakikamız. Burada da ham madde tedariki ve yerli üretim noktasında sizin sektörün pozisyonu nasıl?
1: Şöyle, geri dönüşümlü karton tarafında Avrupa'nın en iyilerinden biriyiz. 3 tane yerli tedarikçimiz var. 3'ü de gayet iyi. Yani şu anda arz fazla da çok fazlayız. Ciddi ihracat yapabilecek kapasiteleri var şu anda şirketlerimizin. Pazarın %60'ı da bu. Fakat %40'ı da %100 selülozdan üretilen karton. Bu da özellikle Çin'den ve Avrupa'dan iki taraftan çok fazla geliyor Türkiye'ye. Ama bunun üreticisi yok. Dolayısıyla burada ithal duruma bağımlıyız.

0: Bence en kısa zamanda bunu da üretecek bir şirketimiz olmalı. Biz de ilgileniyoruz, bakıyoruz bu işlere.
1: Evet, o biraz daha vaktimiz kaldı. Hı-hı. O herhalde kritik olacak değil mi?
0: Çünkü ham maddeniz olmadan ihracatçı olmak çok kolay bir şey değil. O yüzden yani Türkiye'nin başarılarından biri de Türkiye'nin hurda kağıttan üreticileri olması çok elini kuvvetlendirdi bugüne kadar. Şimdi %100 selülozdan üretilen kartondan da bir tedarikçimiz olsa ileride bu da bizim elimizi çok daha kuvvetlendirecektir gelecekte.
1: Çok teşekkür ediyoruz Alican Bey, Alican Duran ve tebrik ediyoruz yeniden yeni göreviniz için. Avrupa Karton Ambalaj Üreticiliği Başkanı oldunuz ve 3 yıl boyunca bayrağı siz taşıyacaksınız. Başarılar İnşallah. Diliyoruz. Çok Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran bizimle birlikteydi Kobe platformunda. Bu bölümü de kapatalım efendim. Kısa bir araya gidelim. Yatırım günlüğünde piyasaları konuşacağız.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 28 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya, Kayseri ve Sivas 26, Nevşehir 23 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli 32, Aydın 34, Muğla 30, Manisa 31 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 23, Karabük ve Rize 25, Samsun 24 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya 31, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 22 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 31, Şanlıurfa 33, Siirt 32, Diyarbakır 34 derece.
1: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Bu Salı 1'de Pınar az yağlı beyaz peynir 219 lira. Turna ayçiçek yağı 449 lira.
4: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Bir de böyle. Otobit'te.
8: Bu Perşembe A101'de Big Joy Ananas Aromalı Kolajen 399 lira. Sek Protein Sade Kuark 79 lira 50 kuruş. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
3: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
4: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
5: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
6: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Efendim, yatırım gününden herkese merhaba. Melis Kubal ben, birlikteyiz. Piyasaların, ekonominin gündemini konuşmak için önce günün öne çıkan haber başlıkları.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta 4 gün boyunca yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek olan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve çok sayıda liderle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze, İran, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı, savunma sanayi, enerji ve ticaret başlıklarının öne çıkması bekleniyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı bu yıl 21-23 Eylül 2026'da New York'ta yapılıyor. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin stratejik yol haritasının ele alınacağı konferans, 3 gün boyunca sektörel odaklı yuvarlak masa toplantıları ve yatırımcı buluşmalarıyla 7 toplantıya ev sahipliği yapacak. SPK tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Kurul 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Eylül'de bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %74,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayına ilişkin verileri açıklandı. İmalat sanayindeki firmaların değerlendirmelerini yansıtan mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 0,1 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı.
0: Şimdi dönelim verilere, bir bakalım nasıl bir hava var global tarafta. Yeni haftaya girerken küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri İran hattında bir diplomasi ihtimalinin yeniden görünür hale geldiğini görüyoruz. Ama diğer taraftan askeri tarafta da yine gerginliğin tırmanma riskinin sürdüğü bir haftaya başladık. Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüşmeye açık olduğunu ifade etti ve İranlı yetkililere New York vizelerinin verilmesinin de bu temas ihtimalini güçlendirdiğini takip ediyoruz. Bu arada İran'dan da kritik açıklamalar vardı. Silahlı kuvvetleri İran'ın yeni bir Amerikan saldırısına karşı bölgedeki Amerikan unsurlarını hedef alacağını açıkladı. Bu tabii haftanın başlangıcında küresel piyasalarda ana fiyatlama ekseninin olduğu nokta. Şimdi içeride bakalım, BIST yüz endeksinde 13.028'deyiz şu anda. 1.93'lük bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Yeni haftaya bu fon konusuna ilişkin yeni düzenlemelerle başladığımızın da altını çizelim. Onun detaylarına da birazdan konuğumuzla geleceğiz. SPK fonların tasfiyesinde süreyi uzattı. 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Avrupa'da bugün olumlu bir hava olduğunu görüyoruz. Frankfurt 1.07, Paris 0.97, Madrid 1.05, Londra 0.81 şu an yukarı yönlü harekette. Asya'da da pozitif bir havayla günü tamamladık. Güney Kore 1.65, Çin Şangay 0.97, Hindistan 0.81, Hong Kong 0.96 yukarı yönlü harekette. Amerikan vadelilerde de görünüm pozitif. S&P 0.58, Nasdaq 1.08 ve Dow Jones'ta da 0.65'lik bir yukarı yönlü hareket var an itibariyle vadeli tarafta. Şimdi Amerikan tahvillerindeki görünüme de bir göz atalım. Orada tansiyonun yüksek olduğu bir haftayı geride bıraktık. Özellikle 10 yıllıklarda 5'in üzerini gördük ve Fed'in kararının ardından da yeniden bu seviyelere yükselmişti, bir tık geri çekilme olsa da. Şu an 4.96'dayız. 5 yıllıklar 4.82, 2 yıllıklar da 4.72 seviyesini takip ediyoruz. Ve enerji tarafında Brent petrolde diplomasi umutlarının yeniden belirmesiyle birlikte bir geri çekilme var. Brent petrol 101

0: Yeni uzun vadede ifade etmiş, altını olmayan yatırımcıların mevcut seviyeye bakmadan alım yapması gerektiğini vurgulamış. Ve BIST endeksinde 13.025 şu an seviyemiz, 1.95'lik geri çekilme ve de gün içinde en düşük 12.897'yi gördük, en yüksek 13.205 oldu seviye. Endekslerde bankacılık 0.17, sanayi 3.12, turizm 3.96, teknoloji 2.16, gayrimenkul 3.63, spor 3.43 geride. Sigortacılık 2.75, kimya 2.5, inşaat 4.79, bilişim 2.16, madencilik 2.08, gıda ise 3.93 geri çekiliyor. En çok artanlar da Bağsu Gıda şu an taban olmuş durumda. Mavi Giyim 2.92, Halk Bankası 2.36, Astor Enerji 2.12 ve TR Doğal Enerji 1.46 yukarı yönlü harekette. Azalanlara da bir gidelim. Ral Yatırım Holding şu anda taban olmuş durumda. Benzer şekilde Batı Söke Çimento, Margün Enerji, Destek Finans ve Kiler Holding'de de şu an seviyeler taban olarak dikkat çekiyor. Ve buradan dönelim, Furkan Duranoğlu bizimle birlikte, MT Portföy Araştırma Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi ne dersiniz, nasıl bir haftaya başladık? Tabii küresel tarafta la başlayalım. Orada Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki diplomasi ihtimalinin yeniden belirginleşmesi özellikle petrol fiyatlarında bir geri çekilme yarattı. Tabii yine 100 doların üzerindeyiz ama en azından diplomasi umutlarının arttığı bir haftaya başladık. Ne dersiniz?
1: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi ABD-İran cephesinde en azından diplomasi trafiği olabileceği yönelik haber akışları mevcut. Bu da küresel tarafta risk iştahını bir miktar arttırdı diyebiliriz. Brent petrol tarafına baktığımız zaman ise 100 dolarının hafif üzerinde işlem görüyor. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz hafta 110 dolarlara kadar yükselen bir Brent petrol görmüştük. Burada hem Hürmüz Boğazı'nın kapanması hem de Suudi Arabistan'daki petrol sağlığının vurulması tekrardan arz endişelerinin daha da derinleşeceğine yönelik beklentilerle beraber 110 dolar seviyelerine kadar yaklaşan bir Brent petrol görmüştük. Ardından Suudi Arabistan tarafındaki vurulan yerlerin en azından düşük kapasiteyle de olsa çalışacağına yönelik haber akışları arz endişelerini en azından bir miktar törpülemişti diyebiliriz. Bugün ise baktığımız zaman 100 doların biraz üzerine Brent petrol işlem geliyor. ABD-İran cephesinden iki taraftan da olumlu haber akışları, olumlu söylemler görüyoruz. Ve diplomasi olabileceği yönelik beklentiler tekrardan piyasalarda yavaş yavaş da olsa canlanmaya başladı. Küresel tarafta risk iştahı yüksek. Geçtiğimiz haftada FED tarafından bir faiz artışı görmüştük. 3 yıl sonra FED cephesi 25 bas puanlık bir faiz artışıyla faizleri %3.75-%4 seviyesine çekmişti. Geçtiğimiz haftadan sonra en azından bu faiz artışlarında piyasadan da fiyatlamalara yansımasını gördük. Önümüzdeki süreçte tekrardan FED cephesinden gelebilecek haber akışları ve ABD cephesinden alacağımız makro datalar küresel piyasalardaki fiyatlamaları etkileyecektir diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi tabii yine yeni düzenlemelerle girdik haftaya SPK tarafından. İçeriye dönersek eğer 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Bugün tabii Akın Gürlek'ten de kritik açıklamalar geldiğini takip ettik. Bu soruşturma kapsamında katılım evim tasarruf finansman payına ilişkin yürütülen soruşmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ifade ediyor. Şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken firari durumdaki 10 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Şimdi öncelikle siz bu gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Öncelikle gelinen noktada zaten fonların tasfiyesiyle ilgili haber akışlarının piyasalarda negatif etki ettiğini bugün yine görüyoruz. Geçtiğimiz haftada bu fonlardaki tasfiyelerden kaynaklı piyasalarda bir panik satışının olduğunu söylemek gerekiyor. Geçtiğimiz haftayı Borsa İstanbul cephesi BIST endeksi %7'nin üzerine bir değer kaybıyla tamamlamıştı. Cuma günü ise %1.67'lik bir değer kaybıyla tamamlamıştı. Ancak yeni haftaya baktığımız zaman yine fon tarafındaki düzenlemeler, tasfiye olan fonlardaki haber akışları ve yatırımcıların da diğer fonlardaki yatırımcıların da bir miktar korkması ve panik satışları yapmasıyla beraber bugün BIST endeksinin %2'nin üzerinde bir değer kaybıyla işlem gördüğünü görüyoruz 13.000 seviyelerinde. Muhtemelen bu haftada yine tasfiye sürecinden kaynaklı fon cephesindeki para çıkışları, likidite yatırımcıların likidite dönmek istemesinden kaynaklı yine piyasalar tarafında piyasalar tarafında satış baskının devam etmesini bekliyoruz diyebilirim. Ne zaman ki piyasalar bir miktarda

0: olsa en azından yatay bir dengelenme sürecine girerse o zaman biraz daha rahat nefes alabiliriz. Ancak şu an için fiyatlama cephesine baktığımız zaman kendi fonlarımızdan ve dışarıdaki diğer şeylerin fonlarına baktığımız zaman birçok fonda yatırımcıların risk iştahının baskılanmasından ve likiditeye dönmek istemesinden kaynaklı fon çıkışları, para çıkışları görüyoruz. Bu da zaten piyasalarda fazlasıyla hissediliyor. Fondaki para çıkışına portföy yöneticisi karşılamak için Borsa İstanbul cephesindeki hissesini satıyor. Bu da Borsa İstanbul tarafında ekstradan bir satış baskısı uyandırıyor. Yani dolayısıyla piyasalar bir miktar kısır döngüye girdi diyebiliriz. Yatırımcıların risk iştahının azalması, likiditeye dönmek istemesi ve fon satışı vermesi piyasalarda baskılanmanın devam etmesine neden oluyor. Diğer taraftan SPK fon tasfiye süresini 3 aydan 6 ayı uzattı. Bence doğru bir karardı. Yani en azından bu satış baskısının biraz daha zamanı yayılması bence piyasalar açısından biraz daha olumlu karşılanabilir. Ancak tabii ki süreç biraz daha sancılı olacak. Ancak süreç atlatıldıktan sonra bence Borsa İstanbul cephesinde biraz daha temel analiz odaklı, değer odaklı fiyatlamalar özellikle biz 30 cephesinde görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu ortamda hani tabii sizin ben görüşünüzden tahmininizi en azından almak istiyorum. Şimdi bugün de geri çekilme var BIST yüz endeksinde. Bunun ne kadar sürme ihtimalini görüyorsunuz?
0: Aslında ne kadar sürmek istiyor, yani ne kadar sürebilir tamamen bilinmez bir denklem. Çünkü tasfiye olunan fonların yaklaşık piyasa değeri 830 milyar TL gibi bir paradan bahsediliyor, bir likiditeden bahsediyor. Diğer taraftan da bunun içerisinde 525 bin yatırımcı olduğuna yönelik söylentiler var ve datalarda bizlere bunları gösteriyor. Yani 830 milyar TL'lik bir para tasfiyenin ne kadarı hisse fonlarına, ne kadarı para piyasası fonlarına tam olarak böyle muhtemelen yarı yarıya gibi hesaplarıma göre. Dolayısıyla burada satılacak hissenin ne kadar derin olduğu, hangi BIST 30 endeksinde mi, BIST 100 endeksinde mi yoksa daha küçük ölçekli şirketlerde mi buna bakmak gerekiyor. Zaten BIST 30 hisselerinde ise biraz daha likidite etmesi daha kolay, en azından hacimli olan hisseler. Burada örnek vermek gerekirse belki bir ayda likidite olabilir. Ancak daha sığ, daha küçük ölçekli şirketlerde ise bu fon pozisyonları. İşte burada likidite etmesi biraz daha zor olabilir. Zaten değerlemeler olarak çok ciddi, çok yüksek değerlere sahip şirketler, şirketlerin olduğu da biliniyor. Yani dolayısıyla bu gibi küçük tahtalarda karşılığında bir alıcı bulması oldukça zorlaşıyor ve taban taban gelmesi de beraberini de getiriyor. Yani dolayısıyla biraz daha temeli sağlam büyük ölçekli şirketlerde bu tasfiye süreci, fonların tasfiye süreci bu hisselerde ise eğer biraz daha kısa sürebilir. Ancak dediğim gibi daha küçük şirketlerde, yan tahta diye tabir ettiğimiz daha küçük ölçekli şirketlerde pozisyonlanan fonların tasfiyesi biraz daha uzun sürebilir. Burada likidite problemi var zaten. Genel problemimiz son yıllarda faiz oranlarının yüksek olmasından kaynaklı Borsa İstanbul cephesinde risk iştahı zaten baskındı. Zaten normal şartlarda likidite problemi yaşayan bir Borsa İstanbul söz konusuydu. Peşine de zaten bu fon düzenlemeleri ve fon pozisyonlarından kaynaklı ekstra bir likidite sorunu da olması bu sürecin biraz daha uzun süreceğini bizlere gösteriyor. Ancak toparlayacak olursak hani biz 30 gibi daha likit, daha derinliği olan hisselere yatırım yapan fonların tasfiye süreci biraz daha kısa sürebilir. Ancak yan tahta diye tabir ettiğimiz dolaşımdaki lotu az, küçük ölçekli şirketlerde ve değerlemesi çok pahalı olan ve şirketlere yatırım yapan fonların tasfiye süreci biraz daha uzun sürebilir.
1: Evet, peki. Şimdi böyle bir dönemde yatırımcılara ne önerirsiniz?
0: Böyle bir dönemde aslında yatırımcılar acı tecrübelerle fazlasıyla tecrübe edindi diyebiliriz. En önemlisi portföy oluşturmak diyebiliriz. Tabii para piyasası fonlarında da bir miktar tasfiye süreci var. Ancak bu fonların risk oranı oldukça düşük. Yani para piyasası fonu buna yatırım yapmış olsa bile yatırımcı tek bir para piyasası fonu yerine en azından farklı kurumların farklı para piyasası fonlarına yatırım yapmanın ne kadar doğru olduğunu, ne kadar portföy seçiminin, portföy oluşturmanın ne kadar doğru olduğunu aslında şu son zamanda gördük. En düşük riskli olan para piyasası fonlarına bile portföy oluşturmamız gerektiğini yatırımcı son yaşanan olaylarla beraber bence anladı. Burada en azından birkaç tane fonu yatırım yapmış olsaydı yatırımcı para piyasası fonları tarafında bir fon tasfiye sürecindeyken ihtiyaçlarını diğer fonla nakite dönerek karşılayabilirdi. En önemlisi şu son öğrendiğimiz yaşanan gelişmelerden portföy oluşturmak diyebiliriz. Diğer yanda da BIST100 tarafında yatırım yapan yatırımcıların hani fonların içerisinde ne olduğunu, fonun içerisinde neler yapıldığını bakması bence yatırımcı tarafında atılabilecek en büyük adım olarak değerlendiriyorum. Yatırımcı bir fona yatırım yaparken o fonun içerisinde neler yapılıyor, nasıl bu getiriler nasıl sağlanıyor? İşte bunları bence ilerleyen dönemde yatırımcı daha çok merak ederek bence fonun içerisindeki varlıklara bakarak daha güvenli bir şekilde yatırım yapacaktır diye düşünüyorum. Ancak şu son yaşananlardan aldığımız en büyük ders bence portföy yönetimi, portföyün çeşitlendirmesi diyebilirim.
1: Evet, peki. Şimdi tabii bu sürecin ardından yeni rekorlar görebilme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünen analistler de bir hayli fazla. Aynı zamanda yabancı yatırımcı ilgisinin de artacağını düşünenler. Siz ne dersiniz bu konuda?
0: Ben de yabancı yatırımcının ilgisinin artacağını düşünüyorum. Zaten biz bu aslında fon düzenlemelerinin en başına bakacak olursak MSCI ve FTSE gibi endekslerde SPK tarafından uyarılar gelmişti. Yani SPK'ya tarafına bir uyarılar gelmişti. Fonların yapısı ve fiili dolaşımlarla ilgili yabancı yatırımcı rahatsızdı ve bu rahatsızlıklarını peş peşe dile getirdiler. Allah ardından bu yabancı yatırımcının çağrılarını SPK tarafından hızlıca aksiyon alınarak belirli düzenlemeler getirildi ve bu düzenlemeler sonrasında bence yabancı yatırımcının artık rahatsız olacağı bir şey olmadığını düşünüyorum. Sancılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci atlattıktan sonra bence yabancı yatırımcı ve yerli en azından küçük yatırımcı daha böyle güvenli bir şekilde yatırım yapacaktır diye düşünüyorum. Borsa İstanbul aslında özüne dönecek. Daha böyle değer yatırımı, daha hem teknik analiz hem de temel analiz odaklı fiyatlamalar göreceğimize inanıyorum ben bu süreci atlattıktan sonra. İşte o zaman daha güvenli bir şekilde hem bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı, hem kurumsal yatırımcı hem de yabancı yatırımcı daha güvenli bir şekilde işlem yapacaktır diye düşünüyorum. Güvenin olduğu yerde bir para akışı da olacaktır diye umut ediyorum. İşte güven olduğu zaman yabancı yatırımcı bence biz 30 hisseleri olmak üzere biraz daha temel analiz odaklı, değer odaklı, geleceğe yönelik beklentisi olan şirketlere yabancı yatırımcının ilgisinin olacağını düşünüyorum ben.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Furkan Duranoğlu. Size de kolaylıklar diliyoruz. İyi haftalar, görüşmek üzere.
0: İyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Günlere çıkan haberlerinden biriyle devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katılım evim tasarruf finansman payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Detaylara bir bakalım.
2: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın...
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamasında vatandaşların haklarının korunacağını vurguladı. Gürlek, katılım evin payına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılım evim tasarruf finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam etmektedir. Akın Gürlek soruşturmanın mali boyutunda da önemli tedbirler alındığını ifade etti. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buz Yatırım Menkul Değerler, Buz Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri dondurulmuştur. İlgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapıldığını belirten Gürlek, şirket yöneticileri, imza yetkilileriyle bunların eşleri ve birinci derece kan ısımlarının mal varlığını azaltıcı işlemlerinin de başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesinin ilgili kurumlara bildirildiğini aktardı. Gürlek, hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacaktır mesajını verdi. Adalet Bakanı, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için tüm adli ve mali imkanların kullanılacağını vurguladı.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesi yeni bir işbirliği hayata geçirildi. Sabancı Holding Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın elektrifikasyon partneri oldu.
3: Sabancı Holding 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın elektrifikasyon partneri oldu. COP31 Başkanlığı'nın 35 by 35 hedefiyle elektriğin küresel nihai enerji talebindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması hedefleniyor. Ulaşım, sanayi ve binalar başta olmak üzere fosil yakıtlara dayalı alanlarda elektriğe geçişin hızlandırılması amaçlanıyor.
4: Burada iklim hedefleri konuşulacak ama hedeflerden daha çok uygulamanın artık nasıl olacağının konuşulması gereken bir döneme geldik. Çünkü COP31 2035 yılında elektrifikasyonun birincil enerji tüketiminde, nihai enerji tüketiminde %35'e çıkmasını öngörüyor. Dolayısıyla bu hedefe gitmek için hangi uygulamaların yapılması gerektiği öne çıkıyor.
3: Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Saimler, Türkiye'nin bu dönüşüm için güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Güneş ve rüzgar kaynakları, güçlü sanayi altyapısı, finans kuruluşları ve yetişmiş insan kaynağının Türkiye'ye avantaj sağladığını belirten Saimler, elektrifikasyonun Türkiye için yeni bir kalkınma ve sanayileşme fırsatı oluşturabileceğini söyledi.
4: Elektrifikasyon dediğimiz daha fazla elektriği kullanmak, ulaşımda farklı çözümler var. Binalarda bambaşka çözümler var. Sanayide bambaşka çözümler var. Sanayinin kendi içinde demir çelikle çimento sektörleri başka ihtiyaçlar içinde. Dolayısıyla sektör bazında da bu yol haritalarının tanımlanması gerekiyor.
3: Sabancı Holding COP31 Business Forum kapsamında elektrifikasyon ve enerji dönüşümü çalışma grubunun eş başkanlığını da üstlenecek. Şirket bu platformda kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesine ve uygulanabilir modellerin uluslararası paydaşlarla paylaşılmasına katkı sağlayacak. Sabancı'nın elektrifikasyon stratejisi grubun farklı şirketlerini de kapsıyor. Enerjisa üretim elektrik üretiminde, Enerjisa enerji dağıtım ve şebeke altyapısında, eşarj ve TEMS elektrikli mobilitede rol üstleniyor. CIMSA, Birisa ve Kortsa sanayinin dönüşümüne katkı sağlarken Akbank dönüşümün finansmanında, Aksigorta ise yenilenebilir enerji, elektrikli araç ve şarj altyapısına yönelik sigorta çözümlerinde faaliyet gösteriyor.
1: Efendim kısa bir araya gidiyoruz, devam edeceğiz. Yatırım günlüğüne Zafer Ergezen'le emtia piyasalarındaki gelişmeleri değerlendireceğiz.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Zafer Ergezen bizimle birlikte küresel taraftaki gelişmeleri konuşacağız. Emtia odaklı. Zafer Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi tabii bu haftaya başlarken Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda bu diplomasi ihtimalinin yeniden gün yüzüne çıkması diyelim. Önemli oldu. Petrol fiyatlarında geri çekilme gördük bu değişimin ilk ve belirgin yansıması olarak. Fakat yine de tabii 100 doların üzerindeyiz. Şu an 198 seviye, 2.78'lik bir geri çekilme Brent'te. Ham petrolde de 93.78, orada da 2.39'luk bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinde fiyatın perakende motorinde galon başına 6,5 doların üzerine çıktığı yine tarihi günler yaşanıyor. Bu da tabii artık bu enerji şokunun sadece ham petrol kontratlarında değil nihai yakıt fiyatlarında da güçlü biçimde hissedildiğini gösteriyor ki Kasım ayında seçimler var, az kaldı. Bakalım, Trump için tabii çok kritik bir konu bu motorin fiyatlarının geldiği nokta. Şimdi ne dersiniz, siz bu genel görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü tabii burada 100 doların üzerinde hala kalmamız kritik ve de hani hep eskiden dediğimiz en kötü geride kaldı fiyatlaması artık pek yok gibi.
1: Evet, öyle aslında, çok doğru söylüyorsunuz. En kötü de geride kaldı fiyatlamasını görmüyoruz çok fazla. Hatta tam tersine risk primlerinin arttığını görüyoruz. 95 doların üzerindeki her fiyat zaten burada petrol üzerinde risklerin arttığı anlamına gelmektedir. Yani küresel oranlamda risklerin arttığı anlamına gelmektedir. Onun fiyatlamalarını izliyoruz. Yani risk primi fiyatlaması izliyoruz aslında. Burada her ne kadar çatışmaların sonlanacağına yönelik iyimser açıklamalar gelse bile bunlar gerçeğe dönüşmeden açık konuşmak gerekirse bu risk primi de ortadan kalkmayacak gibi gözüküyor. Petrol fiyatlarına düşüş olmayacak gibi gözüküyor. Tabii sadece petrol fiyatlarını konuşuyoruz belki ama arkada dizel fiyatları örneğin rekor seviyelere yükseldi. Rafineri marjları rekor seviyelere yükseldi. Keza doğal gaz fiyatları ciddi anlamda yüksek seyrediyor. Yani burada bir de görünmeyen yüz var. Bu da ciddi anlamda enflasyonu tehdit eden nitelikte. Hep söylenir biliriz, her petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık yükseliş yaklaşık enflasyon üzerinde %1'lik yukarı etki oluşturur ki bunun da net etkisinin yaklaşık 0.5-0.6 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu ortalamalar 85 dolar civarındayken biz 100 doların üzerinde seyrediyoruz. Bu ne demek? Bu da yaklaşık %20'ye yaklaşan bir maliyet demek. Yani nereden baksanız enflasyon üzerinde %1'lik bir etki oluşması beklenebilir. Bu da tüm merkez bankaları için ve tüketiciler için ciddi bir risk anlamına geliyor. Merkez bankanın ellerini zorlaştırıyor. Zaten ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımını gördük. Bu da önümüzdeki dönemde eğer petrol fiyatları düşmezse ki Kasım seçimleri de yaklaştı. Aslında seçimler öncesi bir uzlaşma ihtimalini çok yüksek görüyorduk ama Trump hep beklemediğimiz şeyleri yapıyor. Gene aynı şekilde devam ediyor. Maalesef bu enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Bunun da tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü etki yaptığını görüyoruz. Bunlar da dolar indeksinin güçlenmesini yol açıyor. Yüzlerine çıkmış durumda yeniden. Bu ne demektir? Bu genel anlamda küresel büyümede yavaşlama anlamına geliyor. Çünkü merkez bankaları da faiz artırıyor ve zaten tahvil faizleri yüksek. Yani kısaca borçlanma ve yatırım maliyetleri de yüksek. Şirketler borçlanmakta imtina ediyor. Hatta tam tersine borçlarını kapatıyor. Yatırımlar azalıyor maliyetler yükseldiği için, yatırım maliyeti. Dolayısıyla küresel büyümede yavaşlamayı görüyoruz. Genel tablo bu şekilde diyebilirim. Tabii bunun da tüm hem ekonomiler üzerinde baskı oluşturuyor hem de vatandaşlar üzerinde ve şirketler üzerinde olumsuz baskı oluşturuyor ve marjların maalesef azalmasını yol açıyor diyebilirim.
0: Evet, şimdi tabii Hürmüz Boğazı'na yönelik açıklamalar da var taraflardan. Onları da bir hatırlatalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve türev ürünler sevkiyatı 6 ayın zirvesine çıktı. Fakat bunu yalanladı İran. Şartlar karşılanana kadar Hürmüz'ün kapalı tutulacağını ifade ediyor. Şimdi bu arada Besant'ın açıklamaları vardı. Hürmüz Boğazı'nın birkaç yıl içinde alternatif boru hatları sayesinde stratejik önemini kaybedeceği yönünde. Fakat bu yaklaşıma Katar Enerji CEO'su ve Katar'ın Enerji Bakanı Saad El Kaabi karşı çıkmış. Diyor ki Hürmüz'ün yalnızca petrol ve LNG taşımacılığı açısından değil, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Irak ve İran'ın daha geniş ticaret akışları bakımından alternatifsiz bir geçiş noktası olması burada kritik diyor. Ve de Katar Enerji'nin kendi LNG ihracatının boğaza yüksek bağımlılığı da tabii burada kritik bir nokta. O nedenle Besant'ın hızlı bir bypass senaryosunun bölgenin fiziksel altyapısı açısından bir tık iyimser kaldığını takip ediyoruz. En azından Körfez'den gelen açıklamalar bu yönde. Şimdi ne dersiniz? Akdeniz Hürmüz Boğazı'na herhalde birkaç yıl içinde alternatif yaratmak pek kolay bir durum değil.
1: Aynen, kesinlikle. Yani bu o kadar kolay bir şey değil. Öncelikle bugün yatırıma başlansa zaten 2-3 yıldan önce bu gerçekleşmez. Bir de gerçekleştikten sonra şunu da unutmamak gerekiyor. Yani örneğin Katar, o zaman eğer bir petrol boru hattı olursa veya doğalgaz boru hattı olursa gene başka ülkelere bağımlı olacak. Yani bu sorunları aslında çözmüyor. Bir de şu da var, yani 2 sene boyunca o zaman savaş devam mı edecek? Hürmüz Boğazı kapalı mı kalacak sorusu da gündeme geliyor. Bu aslında olumlu olduğundan çok daha olumsuz bir etki yaratıyor piyasada. Bir de burayı tabii sadece petrol veya doğalgaz olarak okumamak lazım. Yani bu bölge ticaretin yoğun olarak gerçekleştiği hem Orta Doğu tarafında hem de Avrupa ile Uzak Doğu arasında bir geçiş noktası halinde. Bu açıdan da değerlendirmek lazım. Yani sadece Hürmüz'ün etkinliğinin tamamen sona erdirilmesi, evet, alternatif boru hatları yapılabilir. Hem petrol hem doğalgaz boru hattı.

0: yapmaları. Ama bunların etkisi hemen gerçekleşmez. En az 2-3 yıla yayılan bir yatırım gerektirir, zaman gerektirir. Bununla beraber tabii bu tasar bütün sorunu çözmüyor. Aynı zamanda bu ülkelerin bir de ticaret tarafında önemli rolü var. Bunun da önemine bakmak lazım. O yüzden Hürmüz Boğazı'nın etkinliğinin azaltılması çok kolay bir şey değil. Bir de tabii bu kadar uzun süre, yani eğer yani petrol boru hattı yapacağız diye Hürmüz Boğazı açılmazsa o kadar zaten ekonomilerin dayanması mümkün değil. Yani şuradan baksak 6 ay bile dayanması çok mümkün değil. Yani bu kadar yüksek petrol fiyatlarına ekonomilerin dayanması mümkün değil. Dünyayı bir resesyon içerisine götürmesi kaçınılmaz olur böyle bir durum içerisinde.
1: Evet. Bu arada tabii yine geçtiğimiz haftanın önemli gündemlerinden biriydi Cuma günü. Suudi Arabistan'ın Aramco'nun Avrupalı bazı rafinerilere petrol gönderemeyeceği yönünde haber. Şimdi bu da tabii Avrupa tarafını sıkıştıran bir unsur. Tabii orada özellikle Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş de bir hayli dikkat çekici. Depoları dolduramıyor olmaları çok kritik. Ne dersiniz? Avrupa'yı nasıl günler bekliyor sizce? Çünkü onlar da Rusya'ya bağımlılığı azaltma stratejisi güdüyorlar belli bir süredir. Ve yine Ukrayna'ya yeni yardımlar yapılacağı açıklandı Avrupa tarafından. Ve de oradaki gerilimin de bir hayli arttığını görüyoruz. İşte bugün yine haber akışına yansıyan Fransız istihbarat kaynaklarının 2027'de Rusya'nın Avrupa'yı vuracağına yönelik bir takım haberler. Avrupa için ne dersiniz oradaki görünüme yönelik?
0: Yani Avrupa tarafında özellikle en büyük etki, olumsuz etkinin petrolden ziyade doğalgaz tarafında olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Rusya'dan petrol doğalgaz alımının sonlandırılması veya oldukça azaltılmasıyla birlikte Orta Doğu'ya bağımlılık çok fazla artmıştı. Sonrasında Orta Doğu'daki yaşanan jeopolitik risklerle ABD bağımlılığı oldu. Ama tabii bütün bunlar lojistik maliyetleri ve doğalgaz maliyetlerini artırıyor. Zaten baktığımız zaman da doğalgaz fiyatlarına yukarı yönlü bir seyir görüyoruz. Yani rekor seviyede yükselmiş durumda. Yeniden bu ne demek? Avrupa'da sadece ısınma amaçlı değil, sanayide de ciddi bir doğalgaz kullanımı var. Dolayısıyla bu da Avrupa tarafındaki enflasyon etkilerini artıran nitelikte. Bir de buna petrolü dahil edersek ki petrol fiyatlarındaki yükselişi dahil edersek bir de bunun etkisini görüyoruz ve bu da dolayısıyla Avrupa üzerinde enflasyon tarafında olumsuz bir etki oluşturuyor. Bir de bunun türevlerini konuşursak, işte gübre olsun, polimer olsun gibi ürünleri konuşuyor olursak bir de bunun etkisini görüyoruz. Yani kısa vadede baktığımız zaman Avrupa'nın işi çok kolay değil. Zaten yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyordu. Faiz indirimleri başlamıştı. Şimdi yeniden enflasyonist etkiler görmeye başlanacak. Avrupa tarafında maalesef sıkıntılar Uzak Doğu'ya ve ABD'ye göre bir miktar daha fazla ve bunların çözümü de çok fazla kolay değil ki baktığımız zaman da zaten Avrupa Merkez Bankası'nın diğer merkez bankalarından biraz daha önde hareket ettiğini görüyoruz. Bu Merkez Bankası'nın proaktif olmasından ziyade veya önden hareket etmesinden ziyade Avrupa tarafındaki sorunların daha ciddi olarak görülmesinden, bunun anlaşılmasından ve buna müdahale edilme isteğinden olduğu anlaşılıyor. Tabii kolay değil. Avrupa tarafındaki enflasyon etkileri hissedilmeye devam edecek. Bu savaşın belki de en olumsuz etkilenenlerinden bir tanesi Avrupa diyebiliriz.
1: Evet. Peki şimdi tabii siz biraz girdiniz aslında konuya. Sadece bu işin hani petrolle sınırlı kalmadığı noktası. Burada tabii Rusya-Ukrayna gerginliğinin devam etmesiyle özellikle buğday tarafında da son yılların en yüksek seviyelerini gördük. Son 3 yılın en yüksek seviyeleri. Şimdi o tarafta da açıkçası mesajlara baktığımız zaman pek gerilim, tansiyon düşecekmiş gibi görünmüyor. En azından şu aşamada daha da yükseldi oradaki tansiyon. Ukrayna'nın drone saldırıları Rusya'ya yaptığı ve rafinerilere vurmaya devam etmesiyle birlikte. Biz buğday tarafında, pamuk tarafında daha yüksek fiyatlar görür müyüz? Ne dersiniz yılın devamında?
0: Yani görme ihtimalimiz var, onu söyleyebilirim. Birkaç tane noktayı netleştirmek lazım. Özellikle buğday için Rusya-Ukrayna dünya buğday ticaretinin yaklaşık %30'unu gerçekleştiriyor beraber. Bu çok ciddi bir rakam. Tahıl koridoru sayesinde bu savaşın etkileri çok fazla hissedilmemişti bu vatandaşlar tarafında. Hatta tam tersi fiyatlamalarda çok ciddi geri çekilmeler görmüştük. Fakat son dönemde artan saldırılar, buradaki ticaretin olumsuz etkilenmesi, saldırılardan etkilenmesi burada buğday fiyatlarında toparlanmaya yol açtı. Birinci en önemli etkilerden bir tanesi bu sizin dediğiniz gibi. Diğer tarafta El Nino yaşıyoruz Haziran ayından itibaren ki 2027'nin başına kadar devam edecek. Ve bu ne demek? Bu hava sıcaklığı zaten bir miktar daha mevsim normallerinin üzerinde olması ve yağışların daha fazla daha az olması anlamına geliyor ve özellikle Güney Amerika, Avustralya ve Güneydoğu Asya'nın bundan olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Ama tabii bunlar yaşanırken Avrupa'nın da bu yaz olumsuz etkilendiğini gördük. Ciddi sıcaklar oluştu. Bu da rekolte tarafında bir miktar endişeleri beraberinde getirdi. Bunun da etkisini buğday fiyatlamaları üzerinde görüyoruz. Bu da yaşanıyor. Bana sorarsanız bu bir süre daha devam edecek. Yani önümüzdeki dönemde bu dalgalanmanın devam ettiğini görüyor olacağız. Sadece buğdayda değil, pamukta da, ki Güneydoğu Asya, Hindistan tarafını konuşup işte belirtmiştim. Olumsuz etkilenen bölgelerden bir tanesi yağışlar azaldığı için ve muson yağışları özellikle Hindistan tarafında ve Asya tarafında pamuk rekoltesinde de düşüşler bekleniyor. Dolayısıyla burada da bir fiyatlamayı görüyoruz. Aynı zamanda petrol fiyatları yükseldiği için polyester maliyetleri arttı. Üreticiler burada bir miktar daha pamuk tarafının avantajlı haline geldiğini söyleyebiliriz. Burada pamuk talebini destekleyen nitelikte. Tabii sadece buğday pamuk değil, bundan kahve, kakao, işte mısır gibi emtiaların da olumsuz etkilendiğini söylememiz mümkün. Bunlarda da dalgalanmanın önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani bir taraftan jeopolitik risk etkilerini buğday üzerinde görüyoruz. Diğer taraftan El Nino etkisini keza hem buğday üzerinde hem de diğer tarım emtialarında görüyoruz. Bir de savaşa parantez açmak lazım. ABD-İran savaşı maalesef lojistik maliyetlerinin, navlun maliyetlerinin, sigortacılık maliyetlerinin, gübre fiyatlarının artmasını yol açtı. Tarımcılıkta en önemli maliyetlerden iki tanesi, bir tanesi gübre, diğeri enerji maliyetleri, yani petrol fiyatlarıdır, elektrik fiyatlarıdır. Bunlardaki artış da maalesef tüm tarım emtialarda maliyetlerin yükselmesine yol açıyor önümüzdeki sezonlar için. Bunun da tüm tarım emtialarında fiyatlamalara yansımaya başladığını görüyoruz yavaş yavaş. Dediğim gibi bu 2027'ye kadar da devam edecek gibi gözüküyor El Nino. Savaş da devam ederse maalesef önümüzdeki dönemde yukarı yönlü fiyatlamaları görme ihtimalimiz var. Dalgalanmalar devam edecek buralarda.
1: Evet, tabii şimdi bu arada mevcut bu gelişmelerin tamamı dünya genelinde enflasyonu körüklüyor. Şimdi Minneapolis Fed Başkanı demiş ki Kaşgari, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun artık yalnız petrol ve gıda fiyatlarıyla açıklanamayacağını, fiyat baskılarının ekonominin geniş bir bölümüne yayıldığını söylememiz gerekiyor demiş. Yani enflasyonun yaygınlaştığını söylüyor. Diğer taraftan Bank of America, Fed'in Eylül ayındaki 25 bas puanlık artışının ardında sıkılaşma döngüsünün hemen henüz tamamlanmadığını ve 2026 yılı içinde de iki ek faiz artışı daha gündeme gelebileceğini düşünüyor. Tabii malum bu senaryoları konuşuyoruz. İşte petrolde tam ortalık dinmiş değil, doğalgazda yükselişler, işte gıda, tarım ürünlerinde, emtialarda yükselişler pek çok faktör nedeniyle. Ne dersiniz, eğer ek faiz artışları gelirse FED tarafından, çünkü diğer merkez bankalarından da geliyor artık. İşte Japonya Merkez Bankası faiz arttırdı, Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı ve de bir sonraki toplantıda da İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz arttırması ihtimali yüksek. Bunun emtia tarafına yansımaları nasıl olur? Başta kıymetli metal tarafı.
0: Yani tabii çok hoş olacağını söylememiz mümkün olmaz. Neden? En başta anlattığım aslında genel görünüm içerisinde yüksek enflasyon maalesef faiz artışlarına yol açıyor. Tahvil faizlerini yukarı çekiyor, dolar endeksini yukarı çekiyor. Bu da merkez bankalarının faiz artırımına yol açıyor. Faiz artırımına yol açması da anlattığım gibi borçlanma maliyetlerinin artmasına, yatırım maliyetlerinin artmasına, bundan dolayı da küresel büyümede yavaşlamaya yol açıyor. Küresel büyümedeki yavaşlama da şu anlama gelmekte: emtialar için talep zayıflayacak demek. Dolayısıyla endüstriyel metallerde yatırım yapmak için doğru bir zaman değil diyebilirim. Bir miktar temkinli olmakta fayda var. Tarım emtialarında dalgalı bir seyir görüyoruz. Bunun en büyük sebebi El Nino ve o maliyetlerdeki artış diyebilirim. Oradaki dalgalanmalar bir süre daha devam edecek ama burada yukarı yönlü anlamasın izleyiciler. Çünkü zaten belli fiyatlamaların belli bir oranda yapıldı. Burada çok hareketli bir piyasa göreceğiz. Çok riskli bir piyasa göreceğiz tarım emtialarında. Tarım emtialarında risk alınacak bir dönem değil. Geriye döndük, elimizde kıymetli metaller kaldı. Kıymetli metaller tarafına da bakacak olursak, eğer faizler yüksek devam ediyorsa, dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıktığını konuştuk. Böyle bir ortamda kıymetli metallerden de yükselen bir trend oluşturmasını beklemeyiz. Yani zaman zaman yukarı yönlü tepkiler olabilir, zaman zaman yükselişler görebiliriz ama kalıcı bir yükseliş trendi görmemiz için uygun bir ortam değil diyebilirim. Ne zaman ki enflasyonda düşüşü görmeye başlarız. Yani petrol fiyatları geri gelir ya da en azından tahvil faizlerini geri çekilmeyi görürüz. O zaman buralarda toparlanma olabilir. Ama o zamana kadar kıymetli metaller tarafı da bir trend için uygun bir yatırım ortamı değil. Bütün bu tabloya baktığımız zaman kısaca küresel büyümede yavaşlama endişeleri var. Bu zaman zaman eğer bu devam ederse petrol fiyatları böyle ve tahvil faizleri resesyon endişelerini de oldukça konuşulmaya başlanmasını yol açacaktır. Bütün bunlar da bize talep tarafında zayıflamayı işaret ediyor. Talep tarafında zayıflama varsa emtialar iyi bir yatırım ortamı değildir. O yüzden de temkinli olmakta fayda var. Bu dönem maalesef borçlanmanın ve yatırım maliyetlerinin arttığı bir dönem. Faizlerin yüksek olduğu bir dönem. Zaten baktığımız zaman da şu anda yatırımların ağırlıklı olarak faize doğru yöneldiğini, yani mevduata doğru yöneldiğini söyleyebiliriz.
1: Evet, bu arada faiz demişken Zafer Bey, şimdi bu arada Wall Street'te de tahvil faiz tahminlerinin yükseldiğini takip ediyoruz. Şimdi JP Morgan demiş ki 2026 yıl sonu Amerikan hazine tahvil faizlerini biz yukarı çekiyoruz. 2 yıllık tahvil faizi 40 bas puan artarak %4.70'e, 10 yıllık tahmin ise 20 bas puan yükseltilerek 5.05'e çekilmiş. Bu arada Citi'nin de yine 10 yıllıkta %5 tahmini olduğu dikkat çekiyor yıl sonu için. Şimdi burada tabii Orta Doğu tarafı tahvil piyasasının ana belirsizlik noktalarından biri olmaya devam ediyor ama tahvillerin yükselişi de yine dünya ekonomi üzerinde başka bir risk. Bu tabii sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne de gerçekleşen bir konu da değil. Dünyanın dört bir yanında son yılların en yüksek tahvil faizlerini görüyoruz. İşte bu durum piyasalar açısından nasıl bir risk teşkil ediyor? Özellikle yine emtia tarafında.
0: Yani tabii aslında yani burada tahvil faizlerini konuştuk, enflasyondan kaynaklı burada artan riskler tahvil faizlerinin yükselmesine yol açıyor. Ki bence yani baktığımız zaman zaten 10 yıllıklar 5.04'ü görmüştü. 5.05 tahmini oldukça iyimser bir tahmin bence. Bunun üzerine çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ki tahvil faizlerinde hiç de geri gelecek gibi gözükmüyor. Özellikle merkez bankalarının faiz arttırmayı eğilimi düşünüldüğü zaman ki FED faiz artırımı yaptı ama sonraki toplantılarda en az bir faiz artırımı da üyelerin yaklaşık %50'den fazlası bir faiz artırımı daha olacağını düşünüyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bu da ne demektir? Büyük oranda bir faiz artırımı daha göreceğiz demektir. Yani hala faizler yukarı gitme eğilimi içerisinde. Baktığımız zaman petrol fiyatları hala güçlü devam ediyor. Biraz yayının başında da konuşmuştuk. En azından ben net bazda %1'lik bir enflasyon üzerinde baskı oluşmasını bekliyorum. Bu da enflasyonun yukarı eğiliminin devam etmesi anlamına gelmekte. Böyle bir ortam içerisinde dolayısıyla tahvil faizleri yüksek kalmaya devam edecek. Dediğim gibi hep söylüyorum, borçlanma ve yatırım maliyeti artıyor. Bu da talep tarafında zayıflama demek. Çünkü küresel büyüme zayıflayacak demektir. Bu da emtialar tarafından maalesef olumsuz bir tablo oluşmasına yol açıyor. Tabii sadece bu olumsuz bir tablodan ziyade genel anlamda şunu söyleyebiliriz. Yani para, ya faizler çok fazla yükseldiği için artık yatırım veya işte risksiz getiri veya düşük getirili bir enstrümanda bulunmak çok da kazançlı değil. O yüzden de kimse böyle bir ortamda, özellikle enflasyonun yüksek olduğu, faizin yüksek olduğu bir ortamda insanlar parasının değerini koruma eğilimine giderler. Bunun için de şu anda en iyi seçenek mevduat faizi gibi gözükmekte, nakit gibi gözükmekte ve para da şu anda, para akışı da bu tarafa doğru gidiyor gibi gözüküyor. Bu ne demektir? Bu işte emtialardan olsun, kıymetli metallerden olsun para çıkışı anlamına geliyor. Riskli varlıklardan para çıkışı anlamına geliyor. Çünkü dediğimiz gibi küresel büyüme yavaşlayacak demek, yatırımlar yavaşlayacak demek, borçlanma maliyetleri artacak demek, bu da şirketler için marjların azalması demek. Dolayısıyla bu borsalar tarafında da bu baskıyı görüyor olacağız. Bu anlamda şu anda kazanan faizler diyebiliriz, mevduat diyebiliriz. Şu anda para akışı o tarafa doğru. O yüzden de piyasada temkinli olunması gereken bir dönem.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu Zafer Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere. İyi haftalar.
0: Rica ederim. İyi yayınlar ve bol kazançlar diliyorum herkese.
1: Teşekkür ederiz. Efendim, buradan da dönelim. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal'ın Brent petrole yönelik beklentilerini, küresel jeopolitik gelişmelerin ve sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenlemelerin borsadaki fiyatlamalara da olası etkilerini değerlendirdi. Aynı zamanda Bora Faik Önal A Para'ya.
2: Bir kere Amerikan seçimlerinden sonra savaşın tamamen bertaraf olma ihtimali var. Şu anda tabii yayılma etkisi gözlemleniyor. Rusya-Ukrayna arasında çok sert çatışmalar, hatta Avrupa'nın bile devreye girebileceği savaş konusundaki hazırlıklar bunu gösteriyor. Şu anda aklı selim şekilde davranılıp orta yoldan bulunup her cephede savaşların sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. En azından ateşkesler olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü petrol artık 98-100'lere yerleşmeye başladı. Eğer bir şekilde devam ederse merkez bankalarını ve o anlamda ülkeleri çok zor zamanlar bekleyecek düşüncesindeyim. O yüzden olumlu mesajlarla burada tansiyonların düşürülmesini önümüzdeki dönemin, ki şu anda ben bunun piyasaların bu anlamda buna, ki özellikle bizim geldiğimiz seviyeler itibariyle aç olduğumuzu düşünüyorum. Yukarı hareketlerin gerçek ederini hak eden hisse senetleri önderliğinde daha yukarı seviyelere gideceği düşüncesindeyim. Dediğim gibi dünya bazında da baktığımız zaman aynı şekilde artık çünkü kontrolden çıkmasına bu savaşların izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olay çok ayrı boyutlara gitmeye başladı. O yüzden ben Birleşmiş Milletler'deki açıklamaları çok iyi analiz edip sarı satır aralarını okumakta fayda olduğunu ve ona göre bir yön tayinde bulmanın gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki olumlu gelişmeler halinde açıkçası ben daha önceki yayınlarda da dile getirdim. Petrolün varilinin 75-80 bandında stabilize olması biz dahil bütün merkez bankalarını rahatlatacaktır düşüncesindeyim. Şu anda tabii ki bir oynaklık var, belirsizlik var. Belirsizlik etkisinde petrol bunu fiyatlıyor. Çünkü cepheler yayılmaya başladı. Husiler, Suudi Arabistan ki açıklamalar savaştan seçimden sonra savaşın sonlanacağı yönünde, ama Rusya, Ukrayna, Avrupa denkleminde dikkat edilmesi gereken gelişmeler oluyor. Hani bunların hepsinin total olarak gelecek olumlu haberlerle petrol fiyatlarının 75-80 bandında stabilize olması, oynaklığın kaybolması veya o bantta yatağa girmesi, ben önümüzdeki dönemde merkez bankalarının eline oldukça rahatlatacağı düşüncesindeyim. Yoksa aksi durumda olay çığırından çıkarsa $115-120 dolarların geçilmesi bu sefer dünya çapında çok daha fazla derin bir krize sebebiyet verilir. O yüzden aklı selim şekilde inşallah güzel haberlerin geldiği günlere biliyordur diye düşünüyorum.
1: Fon tasfiyelerinde süre uzatıldı. SPK tasfiye kapsamındaki fonlar için 3 aylık süreyi 6 aya çıkardı. Bu konuya ilişkin de MTİ Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican son gelişmeleri Apara'ya değerlendirdi.
3: Tabii bu tarafa baktığımızda açıkçası genel olarak değil de 130 tane fonu ilgilendiren bir durum söz konusu. Ve tabii buradaki sürenin uzatılmasını da yani buradaki varlıkların nakite daha sağlıklı fiyatlardan dönmesi amaçlandığını düşünüyorum. Çünkü bir sonuçta fon var, fon içerisinde de ürünler var. Bunlar hem hisse senedi hem de para piyasası için baktığımızda işte repolar, finansman bonoları, bu tarz ürünler var. Özellikle hisse senedi tarafının daha sağlıklı piyasa koşullarında ve 3 aylık bir dilime yani sıkışarak değil de daha belki de zaman aralığı olarak da geniş bir zaman aralığında olmasını daha sağlıklı bulduğumuzu söyleyebilirim. Genel olarak da baktığımızda özellikle fonların yani taşıdığı hisselere yatırımcılar burada takip edebilirler. Özellikle bu hisselerdeki fiyat hareketleri önümüzdeki dönemde etkili olabilir. Tabii geçmişten günümüze doğru da baktığımızda özellikle geçtiğimiz hafta oldukça yoğun geçti bu noktada. Yani sırayla işte ilk başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, devamında SPK'nın aldığı kararlar ve özellikle de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı kararlar var. Bu hafta içerisinde de yine yatırımcılar özellikle bu kurumlarımızdan gelecek olan haber akışlarını takip edebilirler. Özellikle de SPK tarafından açıklanan bu tarz haber akışları oldukça önemli olacaktır. Yani bu haftanın genelinde de veya bu ayın tamamında da yatırımcılar bunları takip edebilirler. Şu an itibariyle de en azından çizgileri belirlenmiş, nasıl bir yol izleneceği belirlenmiş.

0: belli olan bir süreç başladı. Bu hafta da yine en son açıklanan SPK'nın kararına göre 10 günlük bir süreç daha var. Buradaki mutabakatların sağlanması, Takas Bank ile ilgili detayların belirlenmesi için. Dolayısıyla da hem bu ay hem de önümüzdeki ay süreç takip edilmeye devam edecektir.
1: Efendim, yatırım gününü burada kapatıyoruz. Yarın yine görüşmek üzere A Para ekranlarında. Hoşça kalın.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Next'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesabı yapmak ne?

0: Beşiktaşlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir en kalp genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Trendyol, büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. İndirimlerin son gününde hadi uygulamaya.
5: They call me Prospects. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it. Keep going forward. Prospects. Seiko.
6: Bu salı binde Pınar az yağlı beyaz peynir 219 lira. Turna ayçiçek yağı 449 lira.
7: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Fishpoint dondurulmuş karidesli makarna çeşitleri 199 lira 50 kuruş. Banvit piliç salam 79 lira 50 kuruş.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

Da yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Pro'da da. Hepsi Pro'da'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Arabam.com'a değerinde trink sat.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife

0: keyfini yaşayın.
1: E bu çok iyi.
0: Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
3: Stablex.
5: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Sasa Polyester, piyasa gündemini sunar.

Yaşadık. Bu hafta yine piyasaların gündeminde fonlar olacak ve düzenlemelerin etkisinin yanı sıra hukuki ölçüde de gelişmeleri takip edeceğiz. Diğer yandan gözümüz kulağımız Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. Hem Erdoğan-Trump hem Trump-Şii görüşmesi önemli anlara bizleri itecektir ve bu görüşmelerden de önemli neticelerin çıkması bekleniyor. Piyasalarda yaşanan fiyatlamalar ve olası gelişmeleri masaya yatıracağız. Önce manşetlere bakalım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yenilenebilir enerji kanadında Türkiye'nin uyguladığı politikalara temas etti ve bu kapsamda Avrupa'da 5. dünyada 11. sırada olduğumuzun altını çizdi. 2015-2025 yılları arasındaysa ivmelendiğini bu politikaların dile getirdi. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi noktasında önemli bir yolun kat edildiğini ifade etti. Geçen hafta fonlarda ciddi bir çıkışın olduğunu görüyoruz. Piyasa deyim yerinde ise kan ağladı. Açıklamalar arka arkaya geldi. Bir yandan SPK'dan yeni düzenlemeler, öte yandan BDDK'dan açıklamalar, Merkez Bankası'ndan yine duyurular vardı. Ve geçtiğimiz hafta 371 milyar liralık bir çıkışın olduğunu bir haftada görüyoruz. Bakalım bu hafta bu çıkışlar sürecek mi? Gözümüz Amerika'da olacak dedik. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yeni dönemin kapıları aralanıyor mu? Donald Trump, Xi Jinping'i hava alanında karşılıyor ve bu ABD tarihinde ilk. Trump daha önce hiç böyle bir şey yapmadı. Yeni dönemde masada yapay zeka ve ticaret olacak. Bakalım ikili arasındaki yaşanacak görüşmede hangi notlar bu bahsettiğim gelişmelerin yanında masada olacak ve iki liderin beden dili de oldukça önemli olacak. Takip edeceğiz, izleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası Fed faiz artışı yapmıştı. 3 yıl aradan sonra gelen bir faiz artışıydı. Şimdi Bank of America bir faiz artışı daha beklediğinin altını çizdi. Bakalım bu sene Fed bir faiz artışı daha yapacak mı? İzleyeceğiz. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

0: Borsada düşüş devam ediyor. An itibariyle geri çekilmelerin boyutu %1.25. Günün ilk yarısında %2.5'ları bulan bir düşüş vardı. 13.118 gelinen nokta gün içerisinde 13.000 puan seviyesinin altında test edildi. Benzer bir görüntü BIST 500'de de var. Öyle ki gün içerisinde %3'leri bulan bir geri çekilme yaşandı. BIST 500'de şu sıralarda %2.23 düşüş var. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bakalım. Bankacılık endeksi günün ilk yarısında düşüş gösterdi. Şu an %0.88 artı bir fiyatlama var. Sanayi endeksi %2.41 değer kaybı yaşıyor. Düşüşlerin boyutu gayrimenkulde %3.5'ları bulurken teknoloji geri çekiliyor. Turizmde de keza %3.52'lik bir geri çekilmeyi görüyoruz. Özellikle düşük montanlı şirketlerde daha fazla kırmızı bir görüntünün olduğunu ifade edebiliriz. Birçok şirkette taban fiyatlama bugün de var. Bu taban fiyatlamanın birkaç gün daha sürebileceğine ilişkin kanaatler uzmanlardan geliyor. Sigortacılık düşüyor. Kimya endeksi geri çekiliyor. Madencilik, bilişim, inşaat ve gıdada da düşüşler var. Topyekün bir düşüş diyebiliriz. Bankaları burada ayrı tutabiliriz. %0.88'lik bir artı var çünkü şu an için. Fiyata en fazla artan, fiyata en fazla geri çekilen şirketler Bağsu Gıda, Tukaş, Astor, Mavi Giyim, TR Doğal Enerji. İlk 5 böyle. Düşenleri de hatırlayalım. Rally Yatırım Holding, Batı Söke, Margün, Destek Finans, Kiler Holding. 5 şirkette taban oldu. 100 şirket içerisinde taban fiyatlama gösteren daha fazla şirkette var. Birazdan bakarız. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Balt bizlerle birlikte olacak. Son fiyatlamaları masaya yatıracağız. Hoş geldiniz. İyi haftalar.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum ben de.
0: Teşekkür ederiz. Sadece 21 hisse BIST 100'de artı fiyatlama gösteriyor. Yaklaşık 79 hissede geri çekilme var. Bu 79 hissenin 15 tanesinde de taban fiyatlama görüyoruz yaklaşık. SPK'dan yeni açıklama geldi. Tasfiye sürecinin 6 aya çıkarıldığını ifade etti. Daha önce yayınladıkları başlıklarda 3 ay geçiyordu. Nasıl okumak gerekir? 6 aya tasfiye sürecinin çıkması biraz daha bu ateşin sönümlenmesinde etkili olabilir mi?

0: olması tabii görece olumlu, ama yani buradaki tek sıkıntı bu işlemlerin gerçekleştirdiği zaman zarfından ziyade bu şirketlerin mevcut değerlemesi ve likiditesi noktası. Çünkü özellikle bu fonlarda, bu tasfiyeye giden fonlarda oldukça yoğun, hani %70'lere yaklaşan bir dolaşımlar görüyoruz. Dolayısıyla da hani bu şirketlerin satımındaki tek sıkıntı süre sınırı değil, biraz daha piyasa derinliği ve likiditesi ile alakalı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Mevcutta tabii BIST100'deki görünüm BIST100 için de geçerli. Şu an için yükselen artıda olan 44 şirket var. 546 şirkette ise negatif bir fiyatlama izliyoruz. Yani çok sayıda taban olduğunu da söylemek mümkün. Tabii burada özellikle fonların taşıdığı hisselere de yönelik daha yoğunlaşan bir satış baskısı ve daha taban fiyatlama eğilimi görmekteyiz. Tabii burada endeks tarafına veya bizim borsa tarafında bunun yansıması da tabii ki genel olarak bu yaşanan gelişmelerin oluşturduğu bir etki var. Onunla birlikte tabii genel anlamıyla gördüğümüz düşüşler veya işte burada kredi taşınan pozisyonlardaki vesairelerdeki düşüşler piyasalara bir miktar da bu kredi çözümlerine bağlı olarak da bir miktar satış getiriyor. O yüzden endeks tarafında gördüğümüz satışlarda hem son dönemde yaşanan gelişmelerin yatırımcı algısı nezdinde bir yansıması var, hem de bir miktar burada kredili pozisyonların kapanması vesaire bunun da etkileriyle birlikte baskının devam ettiği bir süreci gözlemledik. Ama günün ilk yarısında daha belirgin satışlar vardı. Bir ara endekste %3'lere yaklaşan kayıplar gördük. Şu an için %1'lere geldi. Burada biraz daha BIST 30 tarafının daha pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. BIST 30'da 0,20'lik bir kayıp var. BIST 50 0,60, BIST 100 %1. Yani burada özellikle taban fiyatlamaların gözlendiği hisse sayısının BIST 30'da daha sınırlı olması ve işte banka, holding gibi, ana holding gibi hisselere gelen tepkiler BIST 30 tarafını pozitif ayrıştırıyor. Tabii önümüzdeki süreçte fon kaynaklı gelişmeleri yakından izlemeye sürdüreceğiz. Buradaki açıklamalar, haber akışları, gelişmeler vesaire bunlar önemli. Ama bu fonların ellerinde tuttukları, özellikle daha yüksek fiil dolaşım oranlarına ellerinde barındırdıkları ve zaten son yıllarda ciddi getiriler sağlamış ve buradaki değerlemeler anlamıyla hani bu değerlemelerin temel görünümle bağdaştırmanın zor olduğu şirketlerde tabii ki tasfiye süreci kolay olmayacak. Özellikle bu fonları yoğun taşıyan fonların tasfiye sonunda kalacak bakiyesinde ciddi kayıplar görülebilir gibi duruyor. Eğer bu taban fiyatlama eğilimleri devam edecek olursa. O yüzden bu hisselerin, özellikle bu fonlarda yoğun olan hisselerdeki baskının devam etmesini bu süreç içinde bekleriz. Yani bu süreç olmasa bile zaten bu baskılanmanın görünme ihtimali bir yerde kaçınılmaz. Çünkü gelinen fiyatlamalar temel görünümlü açıklanmanın çok ötesine geçmişti artık. Zaten işte MSCI'den gelen uyarılar, keza 2025 fonlarına doğru SPK'nın da çalışma başlatması neden olan nokta biraz da buydu. Piyasa yapısını bozucu bazı fiyatlamalar vesaireler burada fonlar arasında, kendi iş fonlar arasındaki belli işlemler vesaireler, bunlar zaten SPK ile çalışmaya yönlendirmişti, itmişti ve nihayetinde de bugün Ağustos sonunda yayınlanan yatırım fonlarına dair rehber sonrasında da belli düzenleme adımlarının da kaçınılmaz olarak atıldığını görüyoruz. Ama toparlayacak olursak endekste evet, bu olayların etkisiyle bir süredir baskı görüyoruz. Ama İlerleyen süreçte bu baskının hafiflemesiyle birlikte, piyasaların bunu sindirmesiyle birlikte, özellikle petrol tarafında da geri çekilme eğilimleri hızlanacak olursa, jeopolitik risklerin yatıştığı, petrolün düştüğü bir ortamda BIST 30 hisselerini, özellikle daha buradan kastım banka, ana holdingler vesaire, biraz daha pozitif paylaşabileceğini düşünüyorum. Keza havacılıkta petrolün düşüğüyle birlikte. O yüzden endeks tarafında evet, teknik görünüm vesaire gelen satışlarla zayıfladı, ama hisse tarafında, hisse seçimleri tarafında daha hassas ve daha dikkatli davranarak önümüzdeki süreçler için bu geri çekilmelerinde orta vade için bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabii ki kısa vadede oynaklığın biraz daha yüksek seyredebileceğini ve gelişmelerin de yakından takip edilmesinin önemli olduğunu not düşmekte fayda var.
1: 2020 yılında fonların büyüklüğü 120 milyar liraydı. 2026 16 Eylül'de ise bu 8,9 trilyon liraya ulaştı. 8,9 trilyon liranın 5.9

0: trilyon lirasıysa serbest fonlara ait. Yani fonların tamamının 1/3'ünü serbest fonlar oluşturuyor büyüklük açısından. Elbette bu düzenlemeler sonrasında 131 fonun tasfiye sürecini konuşuyoruz ama fon yatırımcı sayısının ve bu fonlardaki büyüklüğün özellikle astronomik getiriler sonrası oluştuğunu da biliyoruz. Yani 5.9 trilyon lira tüm serbest fonlar adına hesaplanmış bir rakam 16 Eylül için. Ama bunun da büyük bir çoğunluğu burada tasfiye sürecinde olan fonları barındırıyor. Yani mağduriyetin çok büyük olduğunu görüyoruz. Bu denli büyük bir mağduriyet sonrası piyasaya yatırımcının inancı ve güveni önümüzdeki süreçte nasıl devam eder? Bir güven kaybı söz konusu olur mu? 2001 krizini yaşamıştık. Daha önce benzer krizler söz konusu olmuştu. O krizler sonrası dönüşler epey bir zorlaşmıştı. Şimdi tablo nasıl olabilir?
1: Evet, yani burada şimdi bu yaşanan sürecin nedenleri vesaire de hani iyi bakmak lazım. Eğer burada hani bunu detaylıca hani konuşup anlatamazsak eğer, tabii ki yatırımcılarda genel olarak bir güven kaybı veya o algıda bir bozulma söz konusu olabilir. Şimdi serbest fonlara ilişkin gelen düzenleme sonrasında önümüzdeki süreçte benzer durumların yaşanmasını da önüne geçmeye çalışıyor aslında SPK. Burada ciddi düzenlemelerin ve kısıtlamaların getirildiğini görüyor. Şimdi bir de tabii yani her serbest fon da aynı noktada değil. Şimdi serbest fonun özellikle TEFAS'a işleme açık olup olmaması gibi detaylar da bence çok önemli. Böyle daha sınırlı sayıda yatırımcıya kapalı fonlar, burada zaten o yatırımcı o riskleri bilerek hareket ediyor. Ama bu TEFAS da hani herkese açık hale geldiğinde ve özellikle burada hani biraz da bu kapatılan fonlar içinde para piyasası fonlarını da hani görüyoruz. Bu yatırımcılarda biraz daha kafa karışıklığı veya güven kaybı noktasında karşımıza çıkabilir. Çünkü yani normalde yıllardan beri bilinen nokta para piyasasının, para piyasası fonlarının en düşük riskli fonlardan biri olduğu. Dolayısıyla şimdi para piyasası fonu taşıyıp da bu sürece uğrayan, hani bu süreçte karşı karşıya kalan yatırımcılardaki bir güven kaybını aslında biraz daha açıklayarak gidermeye çalışmak lazım. Şimdi para piyasası fonları burada risksizden kastımız yatırım yaptıkları ürünler neticesinde getiriden sapmanın son derece düşük olduğu, zaten riski getiriden, beklenen getiriden sapma olarak atfedersek, ki bu illa zarar olmak zorunda değil, beklenen bir getirinin üstünde de çok getiri hani oluşabilir. Bunların hepsi risktir. Bu riskin düşük olduğunu ifade eder. Çünkü para piyasası fonları genellikle vadesine yakın hazine bonoları, özel sektör bonoları, işte vadeli mevduat, biz repo piyasası gibi noktaları kullanıyorlar. Dolayısıyla da daha çok faiz üzerinden, nema üzerinden getiri sağlamaya çalışan fonlar. Şimdi burada risk düşük ama şimdi bu tasfiyeye konu fonlardaki, para piyasası fonlarındaki bu sürecin yaşanmasının sebebi kendi iç grupları içerisinde, hepsi için demiyorum ama belli başlı için olanları söylemek gerekirse, kendi iç fonları içerisinde de burada bir ters repo süreçlerinin olduğunu görüyor. Örneğin bir hisse para piyasası fonuna ters repo yapılmış yoğun bir şekilde, oradan gelen parayla diğer fonda hisse alımı veya hisse taşınmaya devam edilmiş gibi, böyle içsel süreçlerin de olması bu fonlarda riski oluşturuyor. O yüzden bize bu şunu gösteriyor aslında. Para piyasası fonlarında evet risk düşük ama işte burada da işlemleri ve taşıdığı varlıklara da bakmak gerekiyor. Sadece para piyasası fonu deyip burada hiçbir risk yok deyip de şey yapmamak lazım. Artı zaten bu tasfiyeye konu para piyasası fonlarının da piyasadaki fonlardan da getiri yönünden de ayrıştığını görüyorduk. Yani daha fazla getiri sağlıyordu. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmamak lazım bu piyasalarda. En önemli nokta bu. Getiri ve risk her zaman birlikte hareket ediyor. Yani burada bir fon diğer fonlardan daha fazla getiri sağlıyorsa burada daha fazla risk alıyor demektir. Bunun çünkü yani eğer diğer türlü basit bir şey olsa bunu diğer fonlar da yapar zaten. O yüzden burada sadece yüksek getiriyi değil, aynı zamanda bu getiriye karşı nasıl bir risk alındığının da incelenmesi. Nasıl ki temel düstur, hani hep söylemeye çalıştığımız, bir hisse senedi alıyorken

0: O hissenin önce raporları, temel durumu, temel teknik analizi gibi noktalara bakarak hani alım yapmak gerekiyor diyoruz. Fonlar için de aslında benzer bir şey izlemek lazım. Fonun içindeki varlık yapısını taşıdığı riskli ürünler var mı? Hani bunu tabii her yatırımcı bilemeyebilir. Sorabilirler, danışabilirler ama bu konularda da fon konusunda seçici olmak kaydıyla önümüzdeki süreçte yatırımcılar fon piyasalarına tamamen güvenlerini kaybetmeden burada düzgün yönetilen, işletilen, çok sayıda yıllara nazaran fon var. Hani buradan tamamen çekilmek değil ama sadece daha dikkatli olmak ve ayrışan bir getiri varsa bunun nedenlerini sorgulamanın da faydalı olacağı bir süreci deneyimlemiş oluyoruz diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi 28 Ağustos'ta bu düzenlemeler hayata geçmeye başladı. 31 Ağustos pazartesi günüydü. İlk iki hafta birazdan müspet geçiyor gibiydi. Ortaya konulan düzenlemelere portföy yönetim şirketleri ayak uydurur düzeyde eylemlerde bulunuyorlardı. BIST 30 hisselerine baktığımızda bazı hisselerde o tarihten sonra kıpkırmızı bir görüntü varken bazılarında ise ciddi toparlanmaları olduğunu görüyoruz. Mesela Akbank %1.7 düşmüş o tarih sonrasında. Aselsan %4.7 geri çekilmiş. Astor en büyük geri çekilmelerden biri. Burada Astor'da var. %20'nin üzerinde düşüş kaydetmiş. 325'lerden 252'lere gelmiş. Şu sıralarda da bu seviyenin üzerinde biraz daha işlemler sürüyor. Çimsa %9.22 düşüş gösterirken Emlak Konut'ta %6'nın üzerinde değer kaybı yaşandı. Enka, Ereğli, Fototosan da bu süreçte kırmızı bir tablo sergiledi. Yükselen yok mu? Yükselenler de var. Havacılık hisseleri biraz daha toparlandı. Yani BIST 30 hisselerinde de bir ayrışma olduğunu görüyoruz fon düzenlemeleri sonrasında. Önümüzdeki süreçte buradaki görüntünün nasıl devam etmesini beklersiniz?
0: Yani aslında burada tabii şimdi geçen hafta çarşamba günü genele yayılan çok ciddi bir satış dalgası gördüğümüz için yani bu taraftaki birçok hisse aslında BIST 30'da eksiye geçmişti. Yani bu tarihi biz eğer bu geçen haftanın başını ya da önceki haftanın sonunu alsaydık çok daha yeşile yakın renkler görebilirdik. Tabii ki belli hisseler hariç ama geçen haftaki o sırf çarşamba günü zaten birçok hissede taban fiyatlamaya yakın fiyatlamalar gördük biz. Dolayısıyla hani aslında buradaki kayıplar getiriler bir o son 2-3 günlükteki sert satışlara rağmen kayıpların görece birkaç hisse haricinde sınırlı kaldığını görüyoruz. Şimdi fon düzenlemesi sonrasında ana hisseler tarafında zaten çok sıkıntılı bir durum söz konusu olmadı. Hatta biz bankacılık tarafında, holdinglerde vesaire Merkez Bankası'na ilişkin artık faiz indirim tatmini belli olmayan tarih vererek konuşulmaya başlanmasıyla birlikte biraz daha tutunma çabasını takip ediyoruz. Burada özellikle bu süreçten daha fazla etkilenmesi beklenen belli hisseler vardı, fonların yoğun taşıdığı hisseler. Bu hisselerde biraz daha işte dalgalanmaların, dalga boylarının arttığını gördük. Yani son günlerdeki kadar direkt böyle taban kitleyen fiyatlamalar yoktu ama yani bir gün taban oluyor. Ertesi gün biraz tepki geliyordu. Sonraki gün yine düşüyordu vesaire gibi. Zayıflayan bir görünüm izliyorduk. Şimdi BIST 30 tarafında ise bu düzenlemelerden çok daha sınırlı etkilendiğini görüyoruz genel anlamıyla. O yüzden özellikle önümüzdeki süreç açısından tabii ki bu yaşanan sürecin ikinci etkileri vesaire de geride kaldıktan sonra biraz işte kredi tarafından gelen baskıydı veya işte piyasalarda oluşan kısa vadeli bir endişeydi vesaire. Bunlar artık sönümlendikten sonra BIST 30 tarafının önümüzdeki süreçte daha iyi performans sağlayabileceğini ben düşünüyorum. Bunun da iki sebebi var. Birincisi yani tabii bir ön koşulu var. Bunun iyi ki petrol fiyatlarının düşmesi yani jeopolitik risklerin yatışması. Jeopolitik risklerde Amerika ile arasındaki süreçte bir normalleşme tekrar olursa, diplomasi süreci başlarsa ki bu hafta işte Birleşmiş Milletler konferansı neticesinde bu görüşmelerin diplomasinin tekrardan başlayabileceği değerlendiriliyor. Yani o beklenti var piyasalarda ya umut var diyelim. Petrol düşerse bizde de faiz indirim döngüsüne dezenflasyon süreçte uyumlu bir şekilde başlayabilirsin. BIST 30 tarafında ben daha olumlu bir fiyatlayım bekliyorum orta vadeli açısından. Çünkü gerçekten ana hisselere baktığımızda çok hisselere çok ciddi iskontolar söz konusu. Yani piyasada defter değeri 1000 altında olan çok sayıda ana hisse var. Bu da tabii ki işte evet. Faiz oranlarının yüksekliği, enflasyon muhasebesi. O yüzden son cümle bankaların

0: ana holdingleri, devamında petrolün düşmesiyle havacılığı, telekomu, bu sektörlerin yani önümüzdeki süreç açısından eğer riskler yatışır, faiz indirimlerine başlayabilirsek daha iyi performans sergileyebilecekleri kanısında.
1: Süreci izleyeceğiz, takip edeceğiz. Onur Can Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun, iyi seanslar diliyoruz. Piyasalardaki bu fiyatlamaları takip edeceğiz. Özellikle hangi şirketlerin taban oluşumunun devam edeceğini masaya yatıracağız. Buna ilişkin olasılıkları ve tahminleri yine dinleyeceğiz. Ayrıca BIST 30 şirketlerinin fon düzenlemeleri sonrasında görüntüsüne de bakacağız. Bazı şirketlerde yükselişler yaşanırken bazılarındaysa geri çekilme var BIST 30 şirketlerinde de. Bizlere Yunus Kaya eşlik edecek. Geçtiğimiz hafta bu düzenlemeler sonrası kendisiyle yayında sohbet etmiştik. Bakalım bir hafta aradan sonra görüntüyü nasıl değerlendirecek Yunus Kaya. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Geçen haftadan bu yana görüntüde size göre bir değişiklik var mı? Bir ilerleme var mı? Hem fiyatlama açısından hem de gelen düzenlemeler açısından.
2: Bir ilerleme çok gözükmüyor. İlk hamleler o zaman hemen SPK'dan işte ve Merkez Bankası'ndan geldi. Arkasından bu sabah itibariyle SPK'dan bir ufak düzeltme geldi. 3 aylık tasfiye sürecini 6 ayına çıkardı. Dolayısıyla genel olarak baktığımız zaman süreçte çok iyi bir gidişat gözükmüyor. Fon krizi ekonomik krize evrilir mi sorusu artık gündemde diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde tamamlayıcı tedbirlerdeki yaşanacak gecikmelerin bizi bir ekonomik krize doğru götürme riskini artık göz önüne almamız gerektiğini düşünebiliriz. Çünkü borsadaki hani her satış bir ekonomik krize evrilmez ama gelinen nokta öyle bir noktada ki artık sadece bir foncuların sorunu olmaktan çıkıp genel bir piyasaya etkisine de bulaşmış gibi gözüküyor. Bankalarda, kredilerde sorunlar çıkmaya başladı. Yavaşlama gözükecek. Aracı kurumlarda krediler kesiliyor. Dolayısıyla bu likidite eksikliğinin arkası gelecek gibi duruyor. Ve bunun işte tahmin ediyorum 5 gün içerisinde eğer ek önlemler gelmezse sürecin devamı daha da sıkıntılı olma potansiyeli var. İnşallah tamamlayıcı tedbirler gelir. Yapılacak şeyler aslında basit. Ama ne BDDK, ne Merkez Bankası, ne SPK sanki bu konuda elleri bağlanmış gibi hızlı karar almaktan uzak duruyorlar. Bunun bedeli eğer daha kötüye giderse bu kurumlar ileride ciddi sorgulanır diye de not etmekte fayda var.
1: Yapılacak şeyler çok basit dediniz. Nedir o yapılması gereken hususlar? Biraz detaylandıralım mı?
2: Tabii ben mesela 5 gün içerisinde yapılacaklar diye bir liste yapabilirim hızlı bir şekilde. Sonra 30 gün içerisinde yapılacaklar. Sonra 1 yıl içerisinde yapılacaklar diye bu sürecin tasfiyesini tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü görünen o ki bu işi çözmek için mesela Amerika'dan Bernanke'ye getirmemiz gerekecek gibi gözüküyor. Bizim Merkez Bankası hala da olayın likidasyon sorununu çözecek hamlelerden uzak. Bankaların limitlerinde artış yaptı ama aslında piyasadaki sorunu çözmekten uzak kaldıklarını gözlemliyorum. 850 milyar liralık menkul kıymete el konuldu. Vatandaşın 500 binden fazla vatandaşın parasına el konulmuş durumda. Bu likidasyonu piyasadan bu kadar parayı çekmiş olduğumuz bir anda. Bunların günlük olarak para piyasası fonunda duran kısmı neredeyse 350 milyar liraydı. Yani vatandaş burada durup bir miktar değerlendirme hemen ertesi gün kullanacaktı. Şu anda aradan geçen zaman içerisinde bu parayı kullanamayanların alternatif ellerine ne geçerse satmaya başladığını gözlemliyoruz. Daha da satacaklardır çünkü artık süreç uzadıkça alternatifini bulmakta zorlanıyorlar. Bu likidasyonun bir miktarının en azından geri verilmesi lazım. Onu da şöyle önerebilirim. Yani bunu FED daha güzel yapıyor tabii ki. Silicon Valley battığında geçenlerde hemen piyasaya likiditeyi boğup o süreç sonrasında borsanın tekrar işleyişini devam ettirmiş ve rekor kırmaya devam etmişti piyasalar. Bizde de menkul kıymet fonu karşılığında kredi verilmesini önerebilirim. Çünkü şöyle bir şey. O 350 milyar para piyasası fonunun çoğu zaten tasfiye sonunda verilecek. Biz İş Bankası'na ve Ziraat Bankası'na Merkez Bankası kredi kaynağı sağlayarak hızlı bir şekilde fon karşılığı

0: Bunların mutabakatı bir devam ediyor çünkü fonların. Mutabakatın karşılığında elinde fon olanlara tasfiyede belli oran belirlenir. Mesela para piyasası fonuna %80 dersin. Teranın fonlarına %15'e kadar dersin. Diğerlerinde %25'e kadar bir kredi verilir hızlı bir şekilde. Böylece birkaç gün içerisinde vatandaş 100 milyonluk fonu varsa 20 milyon, 1 milyonluk varsa işte para piyasasında ise 800 bin lirasını kurtarır, kredi olarak almış olur ve bunu likidite ihtiyacını gidermiş olur. Burada para basarak enflasyonu tetikleyecek bir şey yapmıyorsun. Zaten 850 milyarı piyasadan çekmişti. Bir miktarını geri vererek ki onlar tasfiye olunca zaten o paranın çoğunu kurtaracak, geri alacaksın sen. Böylece likidite imkanını sağlamış olması lazım piyasanın. Bu likiditasyonu vermediğin sürece piyasaya oradakiler, kilitlenenler ve onun yanında bu sefer diğer fonlardan da dikkat ederseniz para piyasası fonlarından çok yoğun bir çıkış var son günlerde. Hızlı olarak insanlar ihtiyaçlarını gidermek için oralardan çıkış yapıyorlar. Hisse fonlarından da çıkış var. 2 milyarlık son 2-3 günde fonlardan çıkış var. O hisse senedi piyasasına yansıdı bu. Hisse senedi piyasasında ciddi satış dalgası var. 600 hissenin 200'ünde taban gidiş süreci devam ediyor ki tasfiye olacak fonlardaki hisse sayısından çok çok fazla bu. Çünkü sadece foncuların kurtarılması olarak bakılmaması lazım olaya. Bu genele yayılan bir krizin dalga dalga boyutlanması gibi oluyor ki bunun ana unsurunun likidite olduğunun ve buna likiditeyi vermezseniz bu sorunun daha da büyüyeceğinin farkında olması lazım kurumların. Bir diğer unsur da tabii ki tasfiye süreciydi. Tasfiye sürecinde de süreyi 3 aylık belirledi SPK ama yakın sorunların tabii ortada kolay kolay telafi olmayacağını görünce ve baskı olduğunu görünce 6 aya çıkardı. Aslında bundan çok uğraşmanın gereği yok. Bunu direkt 1,5-2 yıl diyeceksin. Bu süre içerisinde zaten erken bitireceğim ve tamamlayacağım diyeceksin ki bunun bir baskı unsuru olarak kalmasına gerek olmadığını düzeltmek gerekir. Zaten para piyasası fonları 1 ay içerisinde tasfiye olacaklardır. Geri kalan hisse fonlar uzun süreli tasfiye olacaklar. Bir diğer taraftan da başka bir havuzdan devletin yükleneceği maliyetin karşılanması gerekir ki bu bir ekonomik krize dönerse bunun müsebbipleri zaten servetlerine servet katıp yurt dışına kaçırmış olacakları için bunların yurt içindeki mal varlıklarına, yakınlarının mal varlıklarına el konulması lazım. Buradan tasfiye edilenler daha sonra devletin burada yükleneceği maliyetin bir miktarını karşılasın. Zaten bugün itibariyle de Bakan Akın Gürültü'nün açıklaması vardı. Bağlantılı yönetici ve yetkililerin mal varlığı hareketleri donduruldu ama şu an itibariyle sayının az olduğunu gözlemliyorum. Daha fazla kişiye ulaşılması ve buradan servet sağlayanların havuza dahil edilmesi gerekiyor. Tera ve Pusula grubunun fiyatlarını şişirmek için ihtiyaç duyduğu şirketler var. O şirketler ve patronlarıyla anlaşıp yukarı şişirip oradan servetlerini büyütüyorlardı. Özat Denizcilik, Gündoğdu Gıda, Anel Elektrik, Dagi Holding, Margün Enerji gibi şirket var 25-30 civarında. Bu şirketlerin patronları ifadeye çağrılıp bunların da süreçte nasıl işlediği ve buna yönelik de sürecin genişlemesi yani havuzun daha da genişlemesi gerekiyor. Fon ihbar hattı kurulması lazım yani WhatsApp ve mail adresi üzerinden. Böylece süreçten hasar gören veya süreç hakkında bilgi sahibi olanların adliye üzerinden bu akışın nasıl yürüdüğüne dair detaylı bilgileri belgelere iletmesi için böyle bir yapı kurulursa sürece mutlaka ciddi destek verecektir. Ayrı bir sorun da ekonomik krize evrildiği zaman daha da başımız ağrıyacak bir sorun da tasarruf finansman sektörünü vurursa bu iş ciddi risk olur. Katılım birimin 1 lira gibi bir makul gösterge fiyatla Emlak Katılım Bankası'na devri gerekir. BDDK bu süreci uzattıkça başına bela alacak. BDDK'nın due diligence yapılsın sonra devredelim falan demesini beklememek lazım. Hızlı bir şekilde Emlak Katılım'ın burada yönetimi devralıp oradaki tasarruf finansman zamanı gelmiş yatırımcılara ödemelerin yapılması sistemin güvenliği için çok önemlidir. Geri kalan Eminevin, Fuzul diğerlerinin sıkıntıya girmesi engellenmesi gerekir. Burada BDDK'nın
1: Evet.
0: her gecikmesi sonradan zorlar diye düşünüyorum. ilk etapta yapılabilecekler bunlar diye düşünüyorum.
1: Yunus Bey, 16 Eylül 2026 itibariyle fon piyasasındaki büyüklük 8.9 trilyon lirayı bulmuştu. Bunun 5.9 trilyon lirası serbest fonları oluşturuyordu. Yani 3'te 2'si serbest fonlardı. Şimdi bu düzenleme serbest fonlara geldi. Siz diyorsunuz ki buradaki

0: Tabii 5.9 trilyon liranın hepsi değil tasfiye sürecindeki. Sadece 131 fon tasfiye sürecinde. Ama bu tasfiye sürecindeki fonlardan ötürü tasarruf sahipleri para piyasası fonlarındaki paralarını, tasarruplarını çekmeye çalışıyor. Orada da bir problem oluşmaya başladı diyorsunuz. 8.9 trilyon lira çok büyük bir meblağ. Önümüzdeki süreçte buradan çıkışların fazlalaşması, yoğunlaşması hangi enstrümana buradaki parayı kaydırır? Döviz kanadına gider mi? Başka bir problem ortaya çıkar mı? Ne dersiniz?
1: Şimdi önceki sıkıntılı dönemlerimizde kriz işaretlerinde dövize hücum oluşuyordu. Ama şu an itibariyle Merkez Bankası'nın rezervi yeterli. Daha önceki son iki saldırıyı da rahatlıkla bertaraf ettiğini izlediği için piyasanın o tarafa koşacağını zannetmiyorum. Şu anda daha ziyade yastık altına çekimi ve elin altına çekmek imkanı daha fazla olacaktır. Fondan zarar görenlerle yaptığımız görüşmelerde şunu gözlemliyoruz. Başka bir fona geçmek istemiyor. Dolayısıyla o zaten hisseyi riskli görüyorlardı. Bir miktar banka mevduatlarında artış gözükebilir. Daha güçlü olduklarını düşündükleri için ve teminat korumasında, tasarruf mevduat sigorta fonu korumasında olduğu için o tarafa kayış olabilir. Şu anda daha ziyade ulaşılabilecek para en güzel para olarak kayıtlara geçiyor. Şu anda yatırımcının gelir arayışından ziyade bu öne çıkıyor diyebiliriz.
0: Şimdi BIST endeksinin grafiği ekranda, düzenlemeler sonrasından bugüne kadar %11, %12 değer kaybı yaşadı BIST endeksi. Ne zaman geldi düzenleme? 28-29 Ağustos'ta, hafta sonu gelmişti. İlk işlem günü 31 Ağustos'tu. Aslında ilk bir haftada çok fazla öyle geri çekilmeler görmedik. Geçen haftadan itibaren kamyonla satışı takip ettik. Ve bugün geldiğimiz nokta 13.000'inde altını zaman zaman bize gösteriyor. Sene sonu hedefleri artık çok uzak noktada mıyız bu hedeflere? Bu sene kayıp yılı mı oldu bu gelişmeler sonrasında?
1: Borsanın en büyük oyuncuları sahadan çekildi. Dolayısıyla borsanın bu süreç içerisinde bir miktar ayağı toparlayacaktır. Yatırımcı güveni sarsılıyor, o da toparlayacaktır. Emeklilik fonlarından, bireysel fonlardan çıkış var. Kurumsal yatırımcı bacağını engelleyecektir. O yüzden bu sene artık gelecek için çok da iyimser olmak zor. Kaldı ki süreç henüz bitmiş değil. Bu süreci başarıyla atlatırsak tekrar güven sağlayıp yolumuza devam edebiliriz ki Amerika örneğini o yüzden vermiştim. İnşallah onlar gibi bu süreçten başarıyla çıkarız ve bizim piyasa tekrar rekor seviyelere gelir. Ancak dikkat ederseniz bu son düşüşte borsadaki 600 küsur şirketin neredeyse 200 şirketi çok hızlı geri geliyor. Önümüzdeki 40 gün boyunca taban olacak şirket var borsada. Eğer alıcı gelmezse bu Terra grubunun özellikle fonlarında olan hisseler açısından dikkat çekici bir geri çekilme süreci yaşanacaktır. Adil değerleri bugünkü fiyatın %90 altında bu şirketlerin. O yüzden oralara kadar geri çekilme sürecinde endeks üzerinde etkilerinin zayıflatılması lazım. Borsa İstanbul'a da burada görev düşüyor. Endekslerde yedek hisseler var. Neden onları koymuyor hala da anlamış değilim. Ve bu endeks üzerinde bu hisselerin baskısını telafi edersek en azından endeksin geri kalan sağlamlarıyla ki yaklaşık 200-250 hisse şu anda bu süreçten hiç etkilenmiyor aslında ama piyasadaki parasal likidasyon eksikliğinden dolayı geri geliyorlar. Bunların toparlanmasıyla yine endeks için iyi bir avantajlı ortam sağlanabilir diye düşünüyorum.
0: Bakalım önümüzdeki süreçte fiyatlamalar nasıl sürecek, takip edeceğiz. Yunus Bey çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler, sağ olun. Piyasalardaki son gelişmeleri masaya yatırdık. Bir gözümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşmiş Milletler'de hangi konular ön plana çıkacak konuşacağız ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığım yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Vişne Korkmaz hocamız bizlere eşlik edecek ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önümüzdeki saatlerde yaşanacak sıcak dakikaları masaya yatıracağız. Bir yandan Şii-Trump görüşmesi, öte yandan hafta içerisinde yine Erdoğan-Trump görüşmesi olması bekleniyor. Bu görüşmelere yönelik kanaatini hocamızdan alacağız. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Sağ olun hocam. Nasıl bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olacak? Bir ABD başkanı, hiç tarihte böyle bir şey olmamış, havaalanında bir diğer lideri karşılayacak. Xi Jinping'den bahsediyorum. Hem Çin-Amerika görüşmeleri açısından önemli bir hafta, hem Erdoğan-Trump görüşmesi açısından önemli günler olacak. Neler beklersiniz?
1: Evet, bir kere her zaman Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önemlidir. Çünkü oraya katılan her ülke, lider kendi ülkesinin duruşunu, küresel siyaseti nasıl gördüğünü, talebi varsa reform taleplerini doğrudan uluslararası kamuoyuyla paylaşır. Yani hem bizim uluslararası toplum dediğimiz diğer bütün devletlerle, hem de onların kamuoylarıyla. Bu önemli bir platform. Yani hani uluslararası toplumun uluslararası topluluğa en yakın olduğu noktadayız biz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu söz konusu olduğunda. Dolayısıyla önemli. Bu sene EBRD'de krizler dönemi, çünkü Orta Doğu'daki kriz devam ediyor. Zaten bir bitmeyen, biliyorsunuz, Rusya-Ukrayna krizi var. Orada da el yükseltmeler ciddi noktada. Sonuç olarak ne olursa olsun bir büyük güç savaşın içerisinde, yani bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi savaşın içerisinde. Dolayısıyla zaten sürmekte olan bir kriz silsilesi vardı ve halledilmedi, biliyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri, kimi zaman başka arabulucu ülkeler, Türkiye çok çabaladı bu konuda ama hala orada somut bir sonuç alınmış değil. Hatta tam tersi, taraflar birbirine vurmaya devam ediyorlar. Ama esas gözlerin baktığı yer, geçen sene temel mevzu Gazze'deki krizdi. Ki o da aslında baktığımızda atlatılamadı. Gazze barış planı Trump'ın uygulanabilmiş değil. İsrail'in politikaları nedeniyle de uygulamaya yakın değil şu anda. Ama Trump'ın o plandan vazgeçtiğini ben zannetmiyorum. Fakat onun üzerine bitmeyen bir Orta Doğu'daki krizler silsilesi geldi. İran Hürmüz Boğazı krizi aşılamıyor. Babur Mendeb'de çok ciddi bir kriz var. Kriz Yemen krizinden ziyade Suudi Arabistan'ın hedef alınması krizi. Dolayısıyla yani tüm bu krizler ortamında, bunun tabii ki Doğu Afrika'ya yansıması vesaire, yani pek çok aktör enerji piyasalarından tutun jeopolitik hatta kadar kötü senaryoları kafasında taşıyarak geldi. Dolayısıyla bunların da konuş ve ikili ilişkilerinde, her zaman diplomatik ikili ilişkiler açısında da bir diplomatik platform. Yani aslında 3 tane ayrı düzeyde önemli bir toplantının arifesindeyiz. Bir de bunlara artı olarak sizin söylediğiniz, tabii Çin Devlet Başkanı'nın ziyareti var. Önemli, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i neredeyse bir kendisiyle eşit düzeyde bir rakip, bir peer competitor kabul ettiğini biliyoruz. Uluslararası ekonomik sistem içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik özellikle bu yaptırım ve sıkıştırma politikasında acaba Çin'i de hedefleyecek mi gibi sorular vardı zaten. Rusya-Çin ilişkilerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin altını çizdi. Özellikle teknoloji transferinin olmamasıyla ilgili talepleri var. Bunlar zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olduğu jeopolitik mücadelelerle ilgili mevzusu Çin-ABD görüşmelerinin. Ve tabii Çin'in de Tayvan'a silah satılmaması veya Tayvan'ın statükosu ile ilgili hatayla ya da niyet edilerek Trump tarafından bir yanlış yapılmaması ile ilgili bir talebi var büyük ihtimalle. Bunlar görüşülecek jeopolitik meseleler ama iki ülke çok önemli, iki tane ya uluslararası ekonominin iki büyük aktörü. Dolayısıyla bu iki büyük aktör arasında Trump yönetiminin ve Xi yönetiminin hep vermek istediği mesaj şu: decoupling yok. Yani biz ekonomik iki aktör olarak aslında böyle ayrışmıyoruz tam anlamıyla. Bu ayrışma bazen etki alanları yaratmak üzerinden de olur. Yani bir Yalta ayrışması gibi. Öyle bir ayrışmaya da gitmediklerine dair bir mesaj veriyorlar. Bu mesajı derinleştirecekler muhtemelen. Yani decoupling yok. Bu anlamda iki taraf birbirinden boşanmıyor. Ama iki taraf birbiriyle olan ilişkilerini ve rekabetlerini ve onun sınırlarını ayarlamaya gidiyor mesajı verecekler. Tabii bu yani bunun yanında mücadelede devam ediyor. O nedenle kesin %100 işte coexistence, karşılıklı yan yana birlikte çok iyi büyüyecekler cümlesini de kullanmakta imtina ediyorum. Çünkü sahne arkasında jeopolitiğin bize gösterdiği de şu: mücadele keskin bir şekilde sürüyor. Ama bu mücadelenin keskinliğini yönetecek şekilde de önde ekonomik ilişkileri ayarlamaya çalışıyorlar. Türkiye ile de ilgili soru sormuştunuz. Yani bu tür ziyaretler her zaman Türkiye-Amerika ilişkileri için önemlidir. Türk-Amerika ilişkilerinin biliyorsunuz tarihsel konuları var. Bu konuların bir kısmı aslında pozitif ve negatif bir biçimde sonuçlanarak yani gündemin önünde olmaktan önünde olmayı bırakıyor. İşte Ermeni meselesi var, Halk Bankası vardı vesaire vesaire. Ama hala devam eden ve F-35 meselesi var. Türkiye-ABD arasında yeni açılan işbirliği alanları var. Türkiye bu işbirliği alanlarını genişletmek istiyor. İşte enerji işbirliği, özellikle küçük reaktörlerde nükleer işbirliği konusu son derece sıcak iki aktör arasında. Savunma sanayiindeki ticaret payının genişletmesine çalışıyor. Türk drone sanayinin Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatini çektiğini biliyoruz. F-35 satışı da ya da F-16 modernizasyonundaki çeşitli aşamalarda Türkiye hızlandırılmasını istiyor. Yani Türkiye çevresindeki silahlandırma, özellikle işte mesela biliyorsunuz rahatsız olduğum belli unsurlar var. Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları gibi. Dolayısıyla bu tür tansiyonları Amerika Birleşik Devletleri'nin beslemesini arzu etmiyor. İsrail'in yayılmacı ve saldırgan politikasını desteklemesini arzu etmiyor. Ama bütün bunların dışında Orta Doğu'da kurulacak düzende, istikrar bazlı düzende Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir aktör olacağıyla da ilgili bir mesaj vermek istiyor. Bu konuda Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin olduğu yerler var. Başta Suriye, daha sonra Gazze. Bu konulardan Türkiye hiç vazgeçmedi. Seyri sefer güvenliğinin de Türkiye açısından önemli olduğunu unutmayalım. Özellikle Kızıldeniz'den Akdeniz'e doğru bu krizler yaklaşırken. Bu konularda eğer Sayın Trump'la Sayın Erdoğan görüşme fırsatı bulurlarsa, yani en azından çok uzak, Türkiye-İran savaşının bu hale gelmesini onaylamıyor ama İran'ın körfezine yönelik politikasını da onaylamıyor biliyorsunuz. Yani Orta Doğu'da daha kalıcı bir istikrarın yaratılması adına neler yapılabileceğini, bölgesel aktörlerin bu işe nasıl baktığı konusunda Sayın Trump'ı ikna etmeye çalışacaktır. Ya ikili zirve olursa buradan zaten olumsuz bir sonuç beklemiyorum. Ya, olumlu Türk-Amerikan ilişkilerinin kendisi, yani Türk-Amerikan ilişkilerinin ikili doğasının iyi bir şekilde krizleri yöneterek devam ettiğine yönelik mesaj verilecek. İki aktörün işbirliği yaptığına yönelik mesaj verilecek. İki aktörün birbirinin dış politika duruşlarını kimi zaman kolaylaştırabileceğine dair mesaj verilecek. Türkiye muhtemelen Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sona ermesi konusunda kolaylaştırıcı olabileceğini söyleyecek vesaire. Ya olumsuz bir şey de ikili zirve açısından beklemiyorum. Tam tersi çok olumlu bir resim çıkacaktır.
0: Hocam, son görüşmelerde de sizin de ifade ettiğiniz gibi olumlu resimler çıktı. Olumlu açıklamalar geldi. Ama konuşulan konularda arzu edilen neticelere ulaşmış da değiliz. Elbette katsa yaptırımları ve F-35 konusundan bahsediyorum. Nihai sonuca yakın bir süreçte ulaşabilecek mi Türkiye bu başlıklarda?
1: Yani tabii çok hızlı bir sonuç bekliyorsak, çok hızlı sonuçlar için bunlar zor konular. Biraz da öyle düşünmek lazım. Çünkü katsa yaptırımları dediğiniz şey bir şekilde S-400 meselesine bağlı. Kongrede başkanın olumlu kararı olmasına rağmen kongresel süreçlere bağlı. S-400 meselesinin bir ayağı da tabii Rusya-Türkiye arasındaki görüşmeler, S-400'lerin geleceğinin ne olacağına yönelik olarak. Dolayısıyla bu noktada sürecin özellikle de bu kadar belirsiz bir atmosfer varken sürecin çok hızlı gitmeyebileceğini kabul etmek lazım. Burada tabii önemli olan siyasi kararlılık. Şu anki Amerikan yönetimi ve şu anki Türk yönetimi arasında bu sorunu çözmeye yönelik siyasi bir karar var. Bu önemli. Bu 5 yıl sonra böyle olur mu, 10 yıl sonra böyle olur mu onu söyleyemem ama şu anda bu tür bir siyasi karar var. Dolayısıyla her iki yönetim de bunu değerlendirmek istiyor. Ben bu konjektürde, yani uluslararası, bu arada bölgesel konjektür çok belirsiz. İran NPT'den çekilebilme tehdidi savuruyor. Babil Mendeb kapanacak mı? İran'a yakın milislerin kontrolüne geçecek mi belli değil. İsrail Suriye'de ne tür bir politika izleyecek, gücü yeterse o daha belli değil. Yani konjektür o kadar belirsiz ki, bu siyasi konjektür bu tür belirsizliklerle devam ettiği takdirde NATO ortaklığında da, yani Avrupa'nın Rusya'yı bir tehdit olarak algılaması devam ettiği takdirde bir gün F-35'lerin Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum ben. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejisi bunu gösteriyor ve bölgesel konjektür de buna işaret ediyor. Ama tabii yani o belirsizlikler aynı zamanda hızlı bir şekilde yol alınmasını da baktığınızda engelliyor. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri noktasında bir engel değil. Türkiye'de adımlarını tabii ki aklı selim ölçüsünde ve kimseyi provoke etmeden ve bir hataya, bir stratejik hataya düşmeden atıyor. F-35'ler tabii ki önemli. Baktığınızda yani bu tür müttefik aktörlerle geliştirilen programlar çok önemli. Ama Türkiye'nin tabii uzun erimli şeyi, planı, projesi bu konuda milli yerli şeyi geliştirmek, yerli kabiliyetleri geliştirmek. Çünkü bu kadar belirsizlik içerisinde ne kadar olumlu resim çizilirse çizilsin, her zaman saha, siz iki aktörün olumlu resmine de %100 karşılık veremeyebiliyor. F-35'ler meselesinden daha geniş olarak bunu söylüyorum. Orta Doğu'daki krizin nereye doğru yöneleceğini kimse şu anda tam anlamıyla bilemiyor. Hatta belki Amerika Birleşik Devletleri de bilemiyor. Ama bu kadar belirsizlik ortamında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ilişkilerinin olumlu olması, iyi olması, iki aktörün iyi geçinmesi, birbirini dinleyebilmesi son derece önemlidir. Hem Türkiye için bu bir insurance, bir tür sigorta mekanizmasıdır. Hem de Amerika Birleşik Devletleri için aslında bir şanstır değerlendirebilirse.
0: Hocam elbette bu görüşmeler önemli. Bir de Suriye konusuna temas edelim. Çünkü daha önceki toplantılarda Suriye'nin anahtarının Türkiye'de olduğunun altını Trump çizmişti. Trump öyle bir karakter ki konular eski de olsa bir şekilde oraya getiriyor ve o konuyu açıyor. Tekrar tekrar aynı ve benzer mesajlar veriyor. Bu anlamda Türkiye'nin üstlendiği rolü Suriye kanadı adına nasıl değerlendirirsiniz? 1,5 dakikam kaldı, özetlemenizi rica edeceğim.
1: Sadece Suriye'de değil, Türkiye, Irak ve Suriye'nin ayakları üzerinde durmasını, toprak bütünlüğüne sahip olmasını ve yabancı aktörlerin, bu ister İran olur, ister İsrail olur, tecavüzünün mümkün olduğunca sınırlanmasını arzu ediyor. Bu aynı zamanda bizim güvenliğimiz için çok önemli. Türkiye, Irak, Suriye ve yani hatta Levant hattında da denge tutucu bir aktör

0: olabilir. Ama yani Türkiye bu bölgede yalnız değil. Bir de İsrail var ve İsrail'in sınırlanması için Amerika Birleşik Devletleri kilit aktör. İşte o yüzden dedim bütün bu belirsizlikler ortasında mevzu sadece yani F-35 ya da Katsa ya da Amerika-Türkiye ekonomik ilişkileri değil. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bu belirsizlikler esnasında birbiriyle konuşabiliyor ve kimi zaman birbirini ikna ediyor olabilmesi son derece önemli. Aksi takdirde krizler kontrol edilmez noktaya çıkabilir. Türkiye Suriye'de kırmızı çizgilere sahip. O nedenle oradaki gelişmeler gerçekten ve gerçekten hayati. Orada İsrail'in
1: Evet.
0: sınırlandırılması noktası gündeme gelecektir.
1: Değerli hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim.
1: Sağolunuz. Profesör Doktor Vişne Korkmaz hocamız bizlere eşlik etti ve öne çıkan başlıkları Türkiye, Amerika, Çin, Amerika ekseninde değerlendirdik. Böylece bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: They call me Prospects. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it. Keep going forward. Prospects. Seiko.
5: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Broda'da. Hepsi Broda'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Broda'da.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla...

0: altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Amortisman. Yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk.

0: sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.

fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix. Hangi krediye girin,

Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

Mutlu bugünler efendim. 21 Eylül Pazartesi günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonominin farklı alanlarında yorumlama şansımız olacak. Bugün elbette yine yoğun bir haftaya başladığımızı söylemekte fayda var. Yine özellikle fonlarla ilişkili tasfiye sürecine yönelik yeni haberler, yeni soruşturmalar, soruşturmada derinleşmeleri görüyoruz ve bir yandan da tabii önemli bir Amerika gündemimiz var. Tüm bunları konuşacağız ama öncelikle bakalım manşetlerimizde neler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da bir

Şirketler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York'a gitti Erdoğan ve yarın 22 Eylül'de yani dünyaya seslenecek Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden 16. kez. Elbette diplomasi ağırlıklı bir trafik olacak bu ama ekonomide yine ağırlık olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Eylül'de Fortune 100 listesinde yer alan Amerikan şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle de bir araya gelecek. Bu arada ekonomi yönetimi de Amerikalı yatırımcılarla buluşuyor. Türkiye-Amerika İş Konseyi 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nı gerçekleştirecek. Bu kapsamda ve konferansta Türkiye ile Amerika arasındaki ekonomik ilişkilerin stratejik yol haritası ele alınacak. Bugün 3 gün sürecek ve bugün başlayacak olan konferansta yaklaşık 400 temsilcinin bir araya gelmesi bekleniyor. Türk ve Amerikan iş adamlarından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün konferansta yatırımcılarla buluşacak. Citi Grubun ve TAİ'nin ortak düzenlediği konferansta Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırım fırsatları anlatılacak. Bu arada az önce de söylediğimiz gibi SPK fonların tasfiyesinde süreyi 6 aya çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardığını açıkladı. 17 Eylül'de malumunuz 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine almıştı Sermaye Piyasası Kurulu. Bu arada fon soruşturması derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tere Yatırım Menkul Değerler, Tere Portföy, Hedef Holding, Hedef Portföy, Buls Yatırım Menkul Değerler, Buls Portföy ve Ufku Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Adalet Bakanı ayrıca 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 şüphelinin gözaltına alındığını da vurguladı. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmanın vatandaşın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti. Bu arada tabii diplomasi trafiği de küresel buluşmalarda dikkat çekici. Trump, İran lideriyle görüşmeye açığım dedi. Elbette bu tüm dünya ve özellikle de petrol fiyatları açısından oldukça önemli. Amerikan Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Ve İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu da vurguladı. Tabii bu haberle birlikte petrol fiyatlarındaki gerilemeyi de az sonra ekranlarınıza taşıyacağız. Bu arada daha da önemli bir zirve var. O da 24 Eylül'de Washington'da gerçekleşecek. Trump ve Xi, Çin lider buluşacak ve bu görüşmede de tabii özellikle bundan sonraki süreç için ticaret ateşkesinin uzatma sinyali ne olacak, buna bakacağız. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST yüzde %0.4'lük düşüşü görüyoruz. 13.235 puandan işlem görüyor. BIST Banka'da %0.7'lik yükseliş var. BIST Sanayi'de %1.3'lük düşüş var. BIST Turizm'de %3.3'lük kaybı görüyoruz. BIST Spor'da %3'lük düşüş var. BIST Gayrimenkul'de %2.7'lik düşüşü görüyoruz. BIST Teknoloji'de ise yatay seyir devam ediyor. BIST Sigorta'da yaklaşık %1.5'luk düşüş var. BIST İnşaat'ta da %3'ün üzerinde kayıp var. BIST Gıda'da %3.3'lük kayıp var. BIST Kimya'da ve BIST Bilişim'de ise yatay negatif seyir devam ediyor. BIST Madencilik'te ise %1.2'lik yükseliş var. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere baktığımızda Balsu Gıda, Mavi Giyim, Astor Enerji, TR Doğal Enerji ve TUKAŞ olarak sıralamayı ekranlarınıza taşıyoruz. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisseler ise RAL Yatırım Holding, Batı Söke Çimento, Margün Enerji, Destek Finans ve Kiler Holding olarak sıralanıyor. Altının ons fiyatında yatay negatif seyir devam ediyor. 4370 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol tarafında da şu anda düşüş devam ediyor. %3'e yakın kayıp var. Amerikan tipi ham petrolde 93 doların üzerinde fiyatlama var. Brent petrolde ise 101 doların üzerinde bir fiyatlamayı takip ediyoruz şu an itibariyle. Evet, piyasalara baktık. Özellikle şimdi bu hafta

0: mümkün ve tabii bunun detaylarına da bakacağız. Ama bir yandan da Erdoğan Amerikalı yatırımcılarla buluşacak. Oldukça önemli toplantılar olacak. Türkiye-Amerika İş Konseyi 19. Türkiye Yatırım Konferansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla New York'ta gerçekleşecek. Konferansta Türkiye ile Amerika arasındaki ekonomik ilişkilerin stratejik yol haritası ele alınacak. 3 gün boyunca sektörel odaklı yuvarlak masa toplantıları ve yatırımcı buluşmalarıyla 7 toplantıya ev sahipliği yapılacak. Yatırım, teknoloji, enerji, finans ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlarda iki ülkenin önde gelen karar vericileri bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün TAİK ve Citi işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırım fırsatları toplantısında yatırımcılarla buluşacak. Türk ve Amerikan iş dünyasının önde gelen yaklaşık 400 temsilcisinin bir araya geleceği Türkiye Yatırım Konferansı'na Sanayi Bakanı Kacır, Ticaret Bakanı Bolat ve Enerji Bakanı Bayraktar da katılacak. Amerikalı doğrudan yatırımcılarla Türkiye'nin yatırım ortamı, yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımları çekmeye yönelik yeni teşviklerle sektörlerdeki fırsatlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 23 Eylül'de Fortune 100 listesinde yer alan Amerikan şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Başkanlık yuvarlak masa toplantısında Mastercard, Uber, Visa, Lockheed Martin, JP Morgan, P&G, Carrier Energy, GE, Citi, Ford, PepsiCo, Boeing, FedEx ve Microsoft gibi firmaların temsilcileri yer alacak. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda enerji, finans, teknoloji, havacılık, otomotiv ve tüketici ürünleri olmak üzere stratejik sektörlerde Türkiye-Amerika ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik işbirliği imkanları da ele alınacak bu toplantılarda. Evet, bir başka önemli zirve ise bu hafta Trump ve Xi arasında olacak, Amerika ile Çin arasında. Amerikan Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi 24 Eylül'de Washington'da bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündemi, liderlerin küresel ekonomide büyük bir sarsıntıyı önleyen geçen yılki ticaret ateşkesini uzatma sinyali verip vermeyeceği olacak. Trump 2025'te başkanlık koltuğuna yeniden oturmasının ardından Amerika'nın Çin'e karşı ticari açığını azaltmak için gümrük vergilerini kullanacağını söylemişti. İki liderin son görüşmesinden bu yana geçen 4 ayda Çin'in küresel ticaret hacmi artarken Amerika'da Trump'ın kamuoyu desteği azaldı. Çin'in küresel dış ticaret fazlası üst üste ikinci yılda da 1 trilyon doları aşma yolunda ilerliyor. Amerika ile Çin arasında geçen hafta New York'ta yapay zeka, güvenlik sınırları ve hassas olmayan ürünlerin ticareti konusunda olası anlaşmalar hazırlamayı amaçlayan ön görüşmeler yapıldı. Amerika'daki düzenleyici kurumların denetimine takılan bazı şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu Çinli iş dünyası heyetinin Washington ziyaretinde Xi'ye eşlik etmesi bekleniyor. Evet, tabii bu arada bir başka önemli gündem maddesi COP31. COP31'e ilişkin de yine New York'ta önemli bir buluşma gerçekleşecek. Küresel iş dünyası COP31 için New York'ta buluşuyor. COP31 İş Forumu New York Diyaloğu 22 Eylül'de gerçekleştirilecek. COP31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 eylem gündemini küresel iş dünyasına ilk kez bu toplantıda sunacak. Toplantıya uluslararası iş dünyasından 300'den fazla üst düzey yöneticinin katılması bekleniyor. İş dünyasının Antalya'daki COP31 iş dünyası ve yatırım zirvesinde sunacağı önerileri değerlendirmek üzere kurulan ve küresel iş dünyasının liderlerinden oluşan danışma kurulu da ilk toplantısını 23 Eylül'de New York'ta yapacak. Küresel iş dünyasının ortak görüşünü oluşturmak üzere kurulan ve 700'den fazla üyesi bulunan 7 çalışma grubu da ikinci toplantılarını 22-25 Eylül tarihlerinde New York'ta yüz yüze gerçekleştirecek. Çalışma gruplarının sonuçları 12-13 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iş dünyası ve yatırım zirvesinde açıklanacak. Evet, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesi yeni bir işbirliği de hayata geçirildi. Sabancı Holding, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın elektrifikasyon partneri oldu. Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zahimler, Türkiye'nin yeni başarı hikayesinin elektrifikasyon olabileceğini söyledi.
1: Sabancı Holding, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın elektrifikasyon partneri oldu.

0: COP31 başkanlığının 35 by 35 hedefiyle elektriğin küresel nihai enerji talebindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması hedefleniyor. Ulaşım, sanayi ve binalar başta olmak üzere fosil yakıtlara dayalı alanlarda elektriğe geçişin hızlandırılması amaçlanıyor.
1: Burada iklim hedefleri konuşulacak ama hedeflerden daha çok uygulamanın artık nasıl olacağının konuşulması gereken bir döneme geldik. Çünkü COP31 2035 yılında elektrifikasyonun birincil enerji tüketiminde, nihai enerji tüketiminde %35'e çıkmasını öngörüyor. Dolayısıyla bu hedefe gitmek için hangi uygulamaların yapılması gerektiği öne çıkıyor.
0: Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Saimler, Türkiye'nin bu dönüşüm için güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Güneş ve rüzgar kaynakları, güçlü sanayi altyapısı, finans kuruluşları ve yetişmiş insan kaynağının Türkiye'ye avantaj sağladığını belirten Saimler, elektrifikasyonun Türkiye için yeni bir kalkınma ve sanayileşme fırsatı oluşturabileceğini söyledi.
1: Elektrifikasyon dediğimiz daha fazla elektriği kullanmak, ulaşımda farklı çözümler var. Binalarda bambaşka çözümler var. Sanayide bambaşka çözümler var. Sanayinin kendi içinde demir çelikle çimento sektörleri başka ihtiyaçlar içinde. Dolayısıyla sektör bazında da bu yol haritalarının tanımlanması gerekiyor.
0: Sabancı Holding COP31 Business Forum kapsamında elektrifikasyon ve enerji dönüşümü çalışma grubunun eş başkanlığını da üstlenecek. Şirket bu platformda kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesine ve uygulanabilir modellerin uluslararası paydaşlarla paylaşılmasına katkı sağlayacak. Sabancı'nın elektrifikasyon stratejisi grubun farklı şirketlerini de kapsıyor. Enerjisa üretim elektrik üretiminde, Enerjisa enerji dağıtım ve şebeke altyapısında, eşarj ve temsil elektrikli mobilitede rol üstleniyor. CIMSA, Birisa ve Kortsa sanayinin dönüşümüne katkı sağlarken Akbank dönüşümün finansmanında, Aksigorta ise yenilenebilir enerji, elektrikli araç ve şarj altyapısına yönelik sigorta çözümlerinde faaliyet gösteriyor.
2: Efendim tabii Türkiye'nin en önemli sektörlerinden birisini konuşacağız şimdi. Otomotiv sektörünü konuşacağız. Opel marka direktörü Yiğit Yantaç konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Yiğit Bey yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Şimdi tabii gündem çok yoğun. Sizin gündeminiz de çok yoğun. Otomotiv sektörü hem üretimde hem ihracatta çok dikkat çekici. Türkiye için çok önemli bir sektör. Ama son dönemlerde böyle bizim gördüğümüz kadarıyla bir pazarda daralma var, düşüş var gibi görünüyor. Ama ben size sorayım, yılın ilk 8 ayı 2026 yılı nasıl geçti? Beklentileriniz doğrultusunda mı ilerliyor?
3: Ya otomotiv sektörü içinde aslında bulunduğumuz konjektürde global olarak da bölgesel olarak da zor geçen bir dönem oldu. Biraz öyle açıklamak lazım otomotive gelmeden önce. Bildiğiniz gibi hem yatırım amacıyla kullanılan senenin başında bir altının çok fazla ilerlediği nokta vardı. Daha sonra altındaki düşüş, işte belki oradan borsalara ve fonlara geçilen bir dönem oldu. Son dönemde de yaşanan durumdan dolayı aslında yatırım yapmak amaçlı ya da parasını daha güvenli noktalara taşımak isteyen kişiler açısından zor bir dönem geçirildi diyebiliriz. Bunun otomotive yansıması da tabii ki de hani çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse ilk 8 ayda talep aslında yüksekti ama finansman imkanına erişmek ya da bulunduğunuz yatırımdan dolayı başka fırsatları kaçırma dolayından aslında talebin ertelendiği bir dönemi yaşadık diyebiliriz. Rakamsal olarak verecek olursak bunu, geçtiğimiz yıla göre aslında ilk 8 aylık dönemde %11.9'luk bir daralma söz konusu. 2025 yılında pazar yaklaşık olarak 638 bin civarında bir pazar gerçekleşiyorken bu yıl aslında daha altında bir pazar gerçekleştirdi. Binek tarafında diyebiliriz. Keza ticari tarafta da %4.4'lük bir düşüş var. Bu da tabii ki de dönüp baktığımızda otomotiv sektöründe bulunan bütün markalar için seneye başlangıç noktasında 1.4 milyonlara gider. 2025 yılının daha üzerinde bir pazarla sonuçlanır denildiği noktada ilk çeyrekten sonra bir daralmanın olduğunu ve yavaşlamanın olduğunu gösteriyor diyebilirim.
2: Şimdi az önce siz de bahsettiniz finansmana erişim konusunda ve aynı zamanda ekonomik koşullara da bakıldığı zaman farklı bir dönem yaşıyoruz. Hem içeride bir enflasyonla mücadele programı var, hem yanı başımızda savaş var, petrol fiyatlarını etkileyen bir tablo var. Bunu Türk tüketicisinin otomotiv

0: aslında tüketimine etkisine, davranışına etkisini nasıl görüyorsunuz? Tabii.
1: Bunu binek ve ticari olarak ayırmak tabii lazım. Biraz daha kolay anlatabileceğim nokta, ilk başta ticari olduğu için ticariden başlamak istiyorum. Yani ticaretin zaten hani biraz daha zayıfladığı ya da yatırım yapılmanın biraz daha soru işareti olunan bir döneminden geçiyoruz. O yüzden ticari taraf aslında hep bize binek pazarında gerçekleşecek olan yavaşlamanın ön göstergesi olurdu. Bu yıl yalnız ilginç bir şey gerçekleşti. Biraz önce de dediğim gibi ticarinin düşüşü 4.4. Yani bineğin, otomobilin bulunduğu noktadan çok daha az diyebilirim. Bunun temel nedeni de aslında ticari tarafta ticari müşterilere açık olan 2 milyon TL ve üzerinde bir kredi kullanım hakkı bulunuyor ve bunun da yüzdesi olarak bir kısıtlaması bulunmuyordu. Aracı da teminat olarak gösterildiği noktada burada finansmana erişim aslında bireysel müşterinin alabileceği binek tarafındaki imkandan daha yüksek oldu. Binek araçlara geçecek olursak, otomobil tarafına geçecek olursak da biraz önce söylediğim gibi buradaki düşüş 13'lere kadar varıyor. Buradaki temel nokta da sene içerisinde bizim gördüğümüz aslında bir trafik var. Trafik olarak geçtiğimiz yıllara göre bir düşüş çok sınırlı da olsa bulunuyor. Showroomlara müşteriler ziyaret ediyor ama genel anlamda gördüğümüz nokta işte yatırım yaptım, yatırımdan belli bir getiriyi bekliyorum. Daha sonrasında araç almayı düşünüyorum. Ya da kurdaki gidişat beklediğim gibi olmadı. Param dövizde, biraz daha beklemek istiyorum. Ya da son olarak dile getirecek olursak da 2 milyon TL sınırındayım. Burada muhtemelen bu sınır daha öncesinde finansman imkanı olarak maksimum 2 milyon TL binek araç kullanımı, alımı için geçerli. Ve yaklaşık 3 yılı aşkın bir dönemdir de benzer bir tutar olarak belirleniyor. Daha iyi anlatabilmek adına vaktinde bu kural konulduğu noktada bir D segmenti aracı alabilecek noktada oluyordunuz 3 yıl önce. Şu an ise bir B segmenti, hani B SUV'nin alt sınırında bulunan araçları ya da bir B hatchback aracı alabilecek durumdasınız. Bu da zaten dönüp baktığınızda pazarın içerisinde bir %30'luk 40'lık kesimi ilgilendiren bir nokta oluyor. Tüm bu nedenler de biraz daha bineğin bence hem finansa ulaşma hem de biraz daha talebi ileriki aylara atma olarak değerlendirilebilir.
0: Kapsayıcılık olarak bakacak olursak 3 milyona çıkarılması mesela ya da 4 milyona çıkarılması, hani o sınır olarak nereye çıkarılması ilk etapta daha rahatlatıcı ve daha kapsayıcı olur?
1: Tabii. Ya bunun tabii ki dönemsel olarak baktığınızda eğer yıllık olarak gerçekleştirilecekse şu an ilk noktada en azından 2 milyondan 3 milyona revize edilmesi doğru olabilir ama birkaç yılı öngören bir plan yapılacaksa 3 milyonun üstünde tutulması lazım. Çünkü şu an CSUV, yani biraz daha büyük standartlarda SUV boyutlarında bir aracı alacak olduğunuz noktada 2,5-3 milyon civarlarında oluyor. En azından o araçların da bu kapsam içerisinde bulunması gerekir.
0: Peki Opel açısından bakalım biraz da. Opel Türkiye açısından nasıl bir yıl geçiyor? Sizin satışlarınız açısından baktığımız zaman ya da işte pazar payınız açısından, marka performansınız açısından baktığımızda?
1: Bizim seneye beklentimiz aslında 1,4 milyon. civarındaydı toplam pazar olarak. Ama pazardaki biraz önceki gelişmelerden sonra öncelikle pazarı 1,2 milyon olarak revize ettiğimizi iletmek isterim. Şu an ilk 8 aylık dönemde 35 bin civarında bir araç satışımız gerçekleşti. Bu mevcut pazar koşullarında yaklaşık olarak %5'lik bir pazar payına geliyor. Geçen yıla göre yarım puanlık bir düşüşümüz söz konusu. Ağırlıklı olarak da binekten gelen bir düşüşten kaynaklı olarak diyebiliriz. Sene sonunda da 1,2 milyonluk pazar içerisinde %5'lik pazar payını koruyarak 60 bin civarında bir araç satışını bekliyoruz. Yani önümüzdeki kalan 4 ay için 25 bin civarında bir satış hedefimiz bulunmakta.
0: Şimdi geçtiğimiz aslında buluşmalarımızda Opel, Türkiye'nin Opel içindeki özellikle satış ve ülke konumu açısından baktığımız zaman önemli bir yeri olduğunu söylemiştiniz. Şimdi baktığımızda bu rakamlarla ve şu andaki performansla Türkiye pazarının Opel için anlamı ne?
1: Türkiye pazarı şu an Opel olarak baktığımızda en çok pazar payına sahip olan ikinci ülkesiyiz. Almanya'dan sonra Türkiye 5 pazar payıyla ikinci sırada yer almakta. Toplam satışlar içerisinde ise Almanya ve İngiltere'den sonra, Opel Vauxhall olarak geçiyor tabii İngiltere'de, üçüncü sırada yer almaktayız. Zaten hep konumlandırmamız ilk 3 ana ülkeden biri olmaktan yana. Bunun getirdiği imkanlar olarak da geçtiğimiz dönemde alınan işte K0'lar dediğimiz isim olarak, model ismi olarak Vivaro. Şimdi önümüzdeki dönemde Ekim'le beraber K9 dediğimiz kombo aracımızın Türkiye'de üretilme kararlarının alınması anlamında da destekleyici oluyor. Hani bundan sonraki önümüzdeki dönemlerde de Türkiye'de başka hangi model

0: haller üretilebilir şeklinde de yakından tabii ki de müzakerelerimiz ve görüşmelerimiz devam etmekte. O yüzden o 3 ana pazar içerisinde bulunmak aslında Türkiye'nin gelecekteki istihdamı ve sağlamış olduğu imkanlar bakımından da önem vermekte. Bunun dışında çok yakın bir şekilde ürünleri takip ederek aslında Türk tüketicisinin, müşterisinin ihtiyacı olan modellerdeki beklentilerin analizini yapıp bunları paylaşabiliyoruz. Ve yılda en az 2 veya 3 dönem olmak üzere bunların gerçekleşerek aslında ürüne yansıtılmasını sağlıyoruz diyebilirim.
1: Şimdi tabii biraz markalardan, modellerden bahsettiniz ama hareketli bir yıl oldu değil mi 2026? Mokka, Grandland, hatta yeni model Astra. Bunların hepsi önemli. Opel Türkiye için de önemli.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bu dönem için yenilikler neler olacak? Daha hareketli bir dönem mi başlıyor?
0: Evet. Biraz daha 2025'ten başlayayım çünkü oradan başlayarak bizdeki gelişmeler çok fazla. Biz 2025 yılının içerisinde ilk önce Grandland aracımızı, sonra da Frontier aracımızın lansmanını yapmıştık. 2026 aslında bizim yeni ürün gamıyla tüm yıl performans gösterdiğimiz ilk yıl olacaktı. Bununla beraber o yüzden hani Grandland ve Frontier'e 1 Ocak'la birlikte aslında Türkiye'de tüm yıl boyunca satış anlamında bulundu. Özellikle elektrik anlamında, elektrikli araç anlamında çok iyi bir skor aldık. Frontier'e şu an tüm araçlar içerisinde en çok satan ilk 5 araçtan bir tanesi. Kendi segmentinin de kim aylar bir, kim aylar ikincisi olmak üzere B SUV'de elektrikli de gerçekten iyi sonuçlar alan araçlardan bir tanesi oldu. Bununla beraber sizin de dediğiniz gibi aslında ürün gamını geçtiğimiz yılla beraber tamamlamış olsak da bu yıl içerisinde Grandland'in All Wheel Drive dediğimiz bizim için akıllı 4x4 olarak geçen bir aracının lansmanını yaptık. Aslında marka olarak markamızın konumlandırması açısından daha niş bir müşteri kesimine erişebilmek adına yaptığımız bir üst segment ve model anlamında bir araç tanıtımımız oldu. Aynı noktada, aynı dönemde Mokka GSE aracımızın da bir tanıtımını yaptık. Bu da aslında rally'den yola dediğimiz yurt dışında bir rally aracı olarak kullanılan ve Mokka e-rally olarak sunulan rally aracının Türkiye'deki çok benzer birkaç sadece donanım değişikliğiyle beraber satışına başladık diyebiliriz. Aslında bunların temel noktası Opel'in genetiğinde bulunan, geçmişinde bulunan o hani süper araç veya yarış aracı kimliğini tekrardan kazanması açısından Türkiye'de yapılan lansmanlardı. Daha sonrasında Mayıs ayıyla beraber Nisan sonu Mayıs'la beraber Astra aracımızın bir lansmanı oldu. Dizel olarak aslında çok büyük beklentisi olan ve müşteriler tarafından da merak edilen bir aracımızdı diyebilirim. Bundan sonraki dönemde de biraz önce hani ufak bir üstüne değindim ama Ekim ayı ile beraber kombo aracımızın Türkiye'de yerli Tofaş fabrikasında Bursa'da üretimine başlanacak. Onunla beraber Vivaro aracımız da zaten geçtiğimiz yılla başlamıştı. Türkiye'de satışta satıyor olduğumuz ürün gamının yaklaşık olarak %90'ı ticari araçta Türkiye'de üretilmiş olacak.
1: Oldukça önemli bir rakam olmuş olacak. Şimdi peki az önce bahsettik finansmandan, erişime zorluklardan. Kampanyalarınız olacak mı? Özellikle daha rahat bir şekilde otomobil alabilmesi için müşterilerinizin.
0: Evet. Oradaki işte söylemiş olduğum sınırlandırmalar biraz daha kritik. 2 milyon TL altında kalan şu an 2 modelimiz bulunuyor. Bu modellerde de finansman kampanyalarımız zaten bulunmakta. Binek tarafında. Ticari tarafta ise pazarı ve sektörü değerlendirdiğimiz noktada en iyi kredi koşullarını sunan birkaç markadan biri diyebiliriz. 600 bin TL 12 ay ve 0 faiz olmak üzere finansman seçeneklerimiz var. Burada tabii ki markanın sunması önemli ama tabii ki de biliyorsunuz finans kuruluşları aracılığıyla yapılıyor. O yüzden oradaki müşterilerin en azından finansman olarak yetkinliklerinin bulunması ya da onay alabiliyor olmaları burada kritik. Ama sadece biz krediye de yoğunlaşmıyoruz. Bu dönemde her türlü kredi ve finansman seçeneğinin sunuluyor olması müşteriler için çok değerli. Geçtiğimiz dönemle beraber özellikle ikinci çeyrekle beraber leasing'i de çok ön plana koyduk. Burada ticari olarak bulunup işte kredi limitlerinden gitmemesi ve operasyonel leasing anlamında ne şekilde bir finansman kaynağı sağlayabilirim diyen müşterilere alternatif olarak sunduğumuz ürünlerden bir tanesi de leasing imkanımız.
1: Şimdi tabii otomotiv sektörünün aynı zamanda çok ciddi bir dönüşümden geçtiği bir dönemden de söz ediyoruz. Özellikle elektrikli otomobil artık çok ciddi bir şekilde herkesin gündeminde. Elektrikli otomobil olsun ya da olmasın. bütün masalarda konuşulan konulardan birisi diyebiliriz. Siz nasıl bakıyorsunuz Türkiye'deki elektrikli otomobilin bu kadar ilgi görmesine ya da işte gelişimine ve bundan sonraki dönem için nasıl bir fotoğraf çekebilirsiniz? Nereye gidiyor bu iş?
0: Çok güzel bir soru ama çok detaylı incelenmesi gereken bir soru. Bundan birkaç yıl önce gittiğimizde belki 2021 yıllarına döndüğümüzde pazarı 2000 olan, 2700 olan bir aslında segmentten bahsediyoruz. Bugün döndüğümüz noktada ise 160 bin, 200 bin civarında bir satış konuştuğumuz. Binek dediğimiz otomobil segmentinin yaklaşık %18'i ile 20'sini kapsayan bir dönemden bahsediyoruz ki buradaki inisiyatifler de geçtiğimiz yıl yapan bir ÖTV artışıyla beraber %10'dan 25'e çıkan, hatta 55'e çıkan ÖTV oranlarıyla beraber eskiden olduğu kadar yüksek değil. Biraz daha bizim normal bildiğimiz o 80-90-75 yapısındaki ÖTV'lere yaklaşmış bir durum söz konusu. Bazı araçların fiyatları hatta içten yanmalı motorlu araçlarınkinden daha üst segmentte bulunuyor. Ama segment gelişmeye devam ediyor. 18-19'lar civarında dengelendi. Her geçen gün yeni model girişi de burada gerçekleşmekte. Opel olarak biz şu an binek araçlarımızın neredeyse tamamında elektrikli araç alternatifi sunuyoruz. Performans araçlarımız bulunuyor. Ticari araçlarımız içerisinde Zafira ve Combo aracımızda elektrikli aracımız bulunmakta. Hani araç almayı düşünen kişiler için tabii burada en kritik olan noktalardan biri ikinci el değerlendirmesi diyebiliriz. Batarya özelinde aslında bir değerlendirme olduğundan dolayı geçtiğimiz dönem aslında burada ikinci el değerlerinde elektrikli aracın değer kaybının daha yüksek olmasına neden oluyordu. Çünkü bir bilinmezlik oluyordu. İşte batarya desteği olacak mı, garanti kapsamında mı, ne kadar bu özelliğini yitirecek ya da kaç yıl boyunca batarya problemsiz olarak çıkacak. Bu geçtiğimiz 4-5 yıllık dönem buradaki verilerin iyi toparlanması sayesinde her geçen gün ikinci el değeri olarak elektrikli aracın yukarı çıkmasını da sağlıyor. Bunun yanında tabii o zaman da servis oluyor. Servis noktasında bildiğiniz üzere elektrikli araç biraz daha aslında daha makul ve düşük servis imkanlarını sağlayan nokta diyebiliriz. Şu an yanlış bilmiyorsam yaklaşık olarak Türkiye'de 480 bin civarında bir şarj etme noktası ve soket sayısı bulunmakta. Pardon, 480 bin civarında bir araç satışı bugüne kadar elektrikli de gerçekleşmiş durumda. 48 bin civarında da bir soket sayısı var. Bu 1'e 10 anlamına geliyor. Avrupa'daki standartlar 1'e 15'te. Aslında Avrupa standartlarından daha iyi noktadayız ve hızlanarak da devam ediyor bu. Ama dikkat edilmesi gereken nokta bunun gerçekten de optimum, doğru noktalarda yer alarak özellikle kalabalığın olduğu dönemlerde, bayram diyebileceğimiz tatil dönemlerinde daha doğru bir planlamanın yapılması. Dönem geçtikçe aslında bu planlamalar daha doğru bir şekilde geçmiş verilerle oluşturularak yapılacaktır. Her geçen gün zaten soket sayısı da Türkiye'de artmakta diyebilirim.
1: Hibritler de çok dikkat çekici bir şekilde doğru. Aslında ilgi görüyor. Bu noktada baktığınızda acaba tüketici önümüzdeki dönemde nasıl bir tabloya doğru ilerler? Yani çünkü bir yandan hala hani yolda kalır mıyım endişesi yaşayanlar da var. Doğru. Daha muhafazakar bakanlar olaya. Çok hızlı bir şekilde adapte olanlar var. İşte hibriti tercih edenler var. Ve tabii sizin gibi markaların da buna yönelik, bu tüketicilerin isteğine yönelik de çeşitlendirmesi var. Şimdi böyle baktığımız zaman Türkiye pazarı bu kadar hızlı ilerleyip bu kadar teknolojiye hemen adapte olan bir pazar olarak baktığımızda önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde siz tabloyu nasıl görüyorsunuz oransal olarak ve tabii sizin buna yönelik bir yeni operasyonunuz olacak mı?
0: Hibriti birkaç konuyla değerlendirmek lazım. Yani %100 elektrikli noktasında tabii ki ÖTV orada kritik noktalardan bir tanesi. Oradaki gelişim bence ilk etkileyen nokta olacak. Eğer hala makul bir ÖTV sınırı içerisinde kalıyorsa araçlar her zaman bir tercih olur. Dip sınırında yaklaşık 15-18 civarı olacağına inanıyorum ama gelişecektir. Şöyle bir çalışma var orada da ilk aracını, bir önceki aracını elektrikli alan kişilerin bir sonraki aracını da elektrikli alma oranı %92 olarak gözüküyor. O yüzden bu da bir tercih meselesi gibi. Bizim yaptığımız bir çalışma değil aslında. Bu açıklanmış bir çalışma. O yüzden de bu aslında
1: ama memnuniyet
0: açısından çok önemli ve o tarafa da bir yönelik eğilim olduğunu göstermekte. Hibrit tarafını değerlendirecek olursak her satılan 3 araçtan biri şu an Türkiye'de hibrit. Bizim grup olarak da aslında buradaki payımız da %50'ye ulaşmış durumda. Aslında önce olan gruplardan bir tanesiyiz. Buradaki en kıymetli nokta da tabii ki yakıt tasarrufunu sağlıyor olması. Yaklaşık şehir içi 4,5-5,5'lar civarında bir yakıt

0: tüketimi söz konusu. Çok verimli bir motor. Sorun anlamında az sıkıntı yaşatan bir motor. Ama normal olarak baktığımızda içten yanmalı motorlarda 7,5 düşünüldüğünde akaryakıt masraflarının da arttığını düşündüğünüz noktada aslında her kullanıcının kendi finansmanını yaparak, aylık olarak gelir giderini bakarak yapacağı bir tercihlendirme diyebilirim. Bu seçeneklerde özellikle danışmanlar ve bayi ağı tarafından doğru anlatıldığı noktada aslında temel amacımız bizim burada müşteriyi belli bir araca yönlendirmek değil, ihtiyaçlarını doğru anlayarak, kullanım koşullarını doğru belirterek ve doğru bilgi alarak en doğru ürüne yönlendirmek diyebilirim.
1: Şimdi az önce biraz hafif ticari araç kısmını da konuşalım. Az önce bahsettiniz aslında üretimden. Ama birazcık daha derinleştirelim. Şu anda hafif ticari araç pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz ve sizin tabii payınızı nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönem için özellikle? Evet.
0: Bizim geçen sene elde ettiğimiz çok güzel bir skor vardı aslında. Geçmişi 2019 sonrasında aslında ürün gamıyla gittikçe büyümekte olan bir ticari araç modellerimiz vardı. Geçtiğimiz yılda beraber %70-75 civarında bir biz ona kapsama alanı diyoruz. Toplam ticari araç ihtiyacı bulunan müşterilerin ürün gamı olarak %70-75'ini karşılayabildiğimiz bir döneme denk geldi. Ve 2025 yılında da marka olarak 3. sırada tamamladık. Bu yıl bizim için aslında biraz daha kendimizi hizaladığımız, biraz daha doğru stratejileri ön plana koymaya çalıştığımız bir yıl oldu. Şu an için 5. sıradayız ama pazar payımız çok yaklaşık. Geçen yıl yaklaşık 9,5 yani her 10 araçtan birinin Türkiye'de Opel olarak satıldığı bir noktada bitirmiştik. Şimdi de 9,2'ler 9,3'ler civarındayız. Sene sonunda bu 9,5'ları bulmayı düşünüyoruz. Bu yüzden de bizim için aslında portföyümüzü destekleyen müşterilere doğru hizmet noktasına erişebilmemiz adına çok kıymetli. Ürün gamı olarak da yaklaşık olarak %80 bir kapsama oranımız var. İşte B segmentinden başlayarak C segmentinden başlayarak burada combo olmak üzere combo cargo, Vivaro, Zafira ve en üst grupta da Movano olmak üzere her segmente olabildiğince ürün sunmaktayız.
1: Şimdi bu Ekim'deki yeni combo operasyonu ile birlikte nasıl bir artış beklersiniz? Evet. Etkisi ne olur?
0: Yani lokal üretime geçmek gerçekten de çok kıymetli. Çünkü bizlere olduğu kadar müşterilere de bazı imkan sağlamakta. Burada parçaya daha hızlı erişebilme, sorunların daha çabuk çözülebilmesi, daha hızlı kontak noktalarının oluşturulması gibi ya da araca dair bazı problemler çıktığı noktada daha hızlı çözüm yollarının üretilebilmesi adına buradaki fabrika önem arz ediyor. Ayrıca tabii ki de Türk ekonomisine getirdikleri, işte burada ne olursa olsun bir istihdam sağlıyorsunuz. Onların verdiği destekle beraber bizim için de gurur verici bir nokta oluyor. Beklentimiz biraz önce de söylediğim gibi bu yıla tabii ki bir 3 aylık üretim noktasında o da sınırlı bir destek olarak girebilecek. O yüzden de etkisi bizim pay olarak aslında sınırlı kalıyor. Asıl beklentimiz seneye yerli üretimimizle beraber onun üzerinde bir pazar payı almayı düşünüyoruz.
1: Peki yılın geri kalanı ve 2027 artık yılın geri kalanı da çok az Doğru. kaldı tabii. Ve 2027'ye bakacak olursak nasıl bir pazar görüyorsunuz? Yani kritik nokta nedir orada? Savaşın bitmesi mi ya da başka hangi hikaye sizin için daha kritik olacak?
0: Bu yılın geri kalan noktasında aslında bir 3,5 aylık genelde pazarın büyük olduğu bir dönem bulunuyor. O yüzden oradaki yapılan doğru planlamalar, araç bulunabilirliği çok kıymetli. Biraz önce dedim 1,2 milyonluk bir pazar ve 60 binlik pazar öngörümüz var. O yüzden biz kalan dönemin aslında Eylül sonrasıyla beraber biraz daha hızlanacağına inanıyoruz. 2027 yılına dikkate alacak olursak da 2027 yılı içinde beklentimiz benzer. 1,2 milyon civarında bir pazar beklentimiz var. Öngörü olarak da %5'in üzerinde yine 60-65 bin civarında bir pazar beklemekteyiz. En önemli noktalar sizin de söylediğiniz gibi bir kere global konjektürde yaşanan sorunların global ekonomiye vermiş olduğu sorunların sona ermesine bekliyoruz ve temenni ediyoruz. Türkiye için özeline bakacak olursak da tabii daha tarihi belirlenmedi ama biliyorsunuz ki 2028'in ilk başı ya da 2027'nin sonu olmak üzere bir seçim dönemi söz konusu olabilir. Şu an görüldüğü kadarıyla 2028'e kalacak ama oradaki değişim de önümüzdeki yılın bence beklentisini değiştirebilecek nokta olacak. Burada şu an olarak ekonomik olarak alınmış kararlar, enflasyonun gidişatı, kurdaki ilerleme çok kıymetli. Çünkü lokal yerli üretim olsa da bildiğiniz üzere araçların

0: genel anlamda maliyetlendirmesi, yani üretildiği pazar bakımından ya dolar ya da euro olabiliyor. Bu yüzden euro TL, euro dolar ya da dolar TL olmak üzere buradaki kur gelişimleri de çok kıymetli. Maliyet arttıkça tabii ki bazen ters de olabiliyor. Yani talebi de arttırabiliyor ama genelde fiyatlandırmanın da hızlı şekilde artmasına neden olabiliyor. Bunların hepsi 2027'yi daha belirleyici olacak diyebilirim.
1: 1.2 milyon diyoruz ama yani bu 1.2 milyon çok iyi bir rakam değil mi aslında?
0: Evet. Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi bundan birkaç yıl önce 700 bin 800 binler civarında bir pazar varken biz 1 milyonu aşar mı bu pazar diyorduk ama geçtiğimiz 3 yıl boyunca işte 1.2 sonra 1.285 sonra 1.375'ti sanırım gibi pazarları gördükten sonra beklenti gittikçe arttı. Şu an 1.2 bu yılki pazar önümüzdeki yılki beklenti ya işte pazar düşecek anlamına denk geliyor ama bir bakıma da baktığımızda hani bu kadar çok gelişmenin olduğu dönem içerisinde işte hem ekonomik durum hem global gelişmeler vesaire hala bu pazarların elde ediliyor olması önemli. O yüzden biz hani bu seninkiyle benzer bir pazar beklentimiz var. Buradaki tabii bir nüfusun da gücü var. 90 milyon ve üzeri bir nüfus söz konusu. Genç bir nüfus. Araç alımının gerektiği bir ülke. Dönüp baktığınızda toplu taşımanın yani imkanlarının biraz daha sınırlı olduğu, her geçen gün geliştiği ama hala ihtiyaç duyulan bir nokta var. Bu yüzden de aslında baktığınızda Avrupa nüfuslandırılmasında her 1000 kişiye düşen araç bakımından hala bir gelişim payımız var ama tabii ki gelir bakımından bazı noktalarında orada gelişmesi lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim Yiğit Yantaç konuğumuzdu, Opel Marka Direktörü. Tabii otomotiv sektörünü konuşuyoruz ama bir yandan da piyasaların çok yoğun ve hareketli olduğu bir haftayı geride bırakmıştık. Yeni haftada da yine aynı hareketlilikle başladığımızı söyleyelim. Sermaye Piyasası Kurulu tavsiye edilecek yatırım fonlarını da süreyi uzattı. Daha önce 3 aydı, bunu 6 ay olarak uzattı. Haberimizde detaylarını izleyelim, üzerine konuşalım.
2: Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki yatırım fonları için değişikliğe gitti. Fonların tasfiyesi için tanınan azami süre 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül'de açıkladığı fon tasfiye usul ve esaslarında değişiklik yaptı. Buna göre tasfiye edileceği açıklanan yatırım fonlarında portföy yapısı ve piyasa koşulları dikkate alınarak işlemlerin tamamlanması için tanınan süre uzatıldı. Daha önce en fazla 3 ay olan tasfiye süresi yeni kararla 6 aya yükseltildi. Böylece SPK tasfiye işlemlerinde portföy yapısı ve piyasa koşullarının daha fazla dikkate alınmasının önünü açtı.
3: Tasfiye sürecindeki detaylar artık bizim ana gündemimizden birisi oldu diyebilirim. Bununla birlikte varlık fonunun müdahalesi ve özellikle şirket pay alımlarını takip etmemiz gerekiyor bence. Panik havası dağıldığında biraz daha güçlü şirketlerin adil değerlere ulaştığını gördüğümüzde bu geri çekilmeler özellikle bilançosu güçlü, güvenilir şirketler açısından da alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum ben.
2: SPK 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin sürecin yürütülmesi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmişti.
1: Efendim konuşacağız. Sağcılar Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu konuğumuz olacak. Mehmet Bey hoş geldiniz yayına.
4: Hoş bulduk.
1: Evet oldukça hareketli günlerden geçiyoruz. Şimdi bu fon tavsiyesinin süresinin uzatılması haberi de geldi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sürenin uzaması sizce bu tavsiye sürecine açısından nasıl bir önem arz ediyor?
4: Şimdi fonun bir kere bir kuruma ait fon yok. Yani burada önce Pusula'nın fonları, sonra Terra'nın fonları ve arkasından da diğer portföy yönetim şirketlerinin bir kısım fonları tasfiyeye girdi. Tabii 31 tane fonu konuşuyoruz. Burada tabii nasıl tasfiye edileceği hususu önce önemli. Fonun içindeki varlıklar paraya çevrilecek. Fonun içindeki varlıklarda da sorun olan hisse senetleri. Çünkü bazı hisseler tabii ki fiyatlama açısından geçmişte öyle yüksek değerlerde ki onlar neredeyse bir kısmı 3 haftadır, bir kısmı 1 haftadır, bir kısmı da 4 gündür. Özellikle Terra'nın en son temürde düşmesi sonrası fonlar

0: civarında bulunan hisseler 4 gündür alıcısız devam ediyor. Tabii burada bunları tasfiye etmek için satabilmek lazım. Satabilmek için de piyasada tekrar arz talebin piyasanın sürekli müzayede sistemi içindeki normal koşullarında cereyan etmesi lazım. Şu an o talep yok. 3 ay gibi bir süre aslında bakıldığı zaman uzatılmak üzere 3 aylık bir süreydi ama çok belli ki ani olarak değil tedrici olarak, yani zamana yaygın ve kısmi olarak yapılması daha uygun olacağı için süre uzatıldı. Burada bence sürenin uzatılmasından müstesna, bu biraz evvel söylediğim şey daha önemli. Bütün bu fonlara, 131 fon içinde bütün bu fonlara bakıldığında tabii ki bir sürü de başka hisseler de var. Bunların büyük bir çoğunluğu, diğer fonlardaki büyük bir çoğunluğu da bence rahatlıkla satılabilecek duruma yakın zamanda geçer. Bir kısmı zaten çok rahat satılabilir. Bir kısmı da rahatlıkla satılabilecek konuma geçer. Asıl olan şey ilk bu hadiseyi yaşadığımız ilk pusula fonlarındaki ve Terra grubu fonları içindeki baktığınız zaman varlıkların nakde çevirmesi olacak. Çünkü en büyük meblağda orada görünüyor. 6 aylık süre zarfında piyasa koşullarının oluşmasıyla bu realizasyonun, bu fonu paraya tedavül etmenin daha rahat gerçekleşebileceği düşüncesiyle muhtemelen bu süreyi, hani 3 ayı dur bekleyelim, 3 ay bir gün olsun, bir daha bir 3 ay uzatalım demek yerine şimdiden 6 aya uzatmış durumda. Bu negatif bir karar değil neticede.
1: Peki Mehmet Bey, az önce siz de söylediniz, işte hisseler borsa tarafına baktığımız zaman da yine o tat vermeyen bir tablo karşımızda. Bu hisselerin de aslında geri çekilmesiyle birlikte bu acaba bu süreç daha ne kadar devam eder sizce? Yani bu işin rayına oturması, biraz daha normalleşebilmesi için yani bu tasfiye sürecinin tamamını beklemek zorunda mı kalırız? 6 ay gibi bir süreci borsadaki etkisini görmek için de.
0: Şimdi tasfiye süreci dediğiniz şey 6 ay, ne kadar süreceğini bilmiyorsunuz. Bir anda da olabilir, bir ay içinde de olabilir, 6 ay sonra da kalabilir. Ona kimse şimdiden bir süre benzetemez. Ama dedim ya, çok farklı kıymetler var. Belli ki her fonun tasfiye süresi de aynı olmayacak. Bazı fonlarda tasfiye çok hızlı sonuçlanabilir. Burada sıkıntı şu, o fonların içindeki bazı kıymetler var. Fonları zorda bırakan, rahatlıkla alınıp satılamamak o demek. Onları piyasada alan, sadece o hisse senetlerine yatırım yapan başkaları da var. Şimdi bu Topyekün daha henüz benim görebildiğim tasfiye falan başlamadı. Başladıysa da onun etkilerini biz burada görmüyoruz. Burada asıl etki o hisse senetlerini alıp da bir de onları kredili taşıyanların zora düşmüş olması hali. Ki cuma günü bence biz onu gördük. Bu pazartesi günü, bugün açılışta da benzer bir durum vardı. Öyle bir durumda satılamayan hisseler, eğer kredi durumu varsa, satılamayan hisseler söz konusu olduğunda tabii ki kredi tamamlama çağrısı için başka teminatlar varsa onlar paraya çevriliyor. O başka teminatlar başka hisse senetleri demek aynı zamanda varsa. Şimdi tabii öyle olunca da bir sürü hisse senedinde bağlı satışlar görüyoruz. Bu bir kere daha çabuk süt liman olur, daha çabuk sulhe kavuşur. Ama tahmin ediyorum önümüzde daha birkaç gün var bu pozisyonların da temizlenmesi ve ayrışması için. Ama sonrasında özellikle varlık fonunun alımlarını gördük, zaten kendileri de ilan etti. O alımların da endekse desteğiyle endeks artık oturmaya başlar diye düşünüyorum.
1: Tabii burada belki bazı şeyler rayına giriyor ama küçük yatırımcı açısından baktığımızda ciddi bir güven probleminin oluştuğunu da görüyoruz Mehmet Bey. Bu tabloyu acaba nasıl yerine getirilebilir geri? Yani hem fon tarafına hem de borsaya yönelik bir güven problemi oluştuğunu görüyoruz ki bir süre aslında ciddi anlamda yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgi gösterdiği bir hızlı bir dönemi de yaşamıştık. Şimdi acaba orada bir geriye dönüş ihtimali olur mu? Bir riski olur mu?
0: Türkiye'de herhalde bu bizim kaderimiz. Yani 40 yılı bulan süre zarfında ben bunlardan bizim oluşturduğumuz İki tane daha önce yaşadım. 94 ve 2001. 97'de Uzak Doğu krizi bizimle alakalı değildi ciddi.

0: bir zarar gördük. Lehman krizi bizimle alakalı değildi, ciddi zarar gördük. Sonra da biz kendi kendimize, özellikle hem siyasi politik, iç siyasi politik tarafta hem de ekonomi tarafında oluşturduklarımızda küçük krizler ya da büyük çaplarını oluşturduk. Şimdi bu da tabii ki ayrıca bizim piyasamız açısından bir kriz. 2020 yılına gelene kadar 880 bin bakiyeli yatırımcıyla gelebildik. 2001'de oysaki biz yine 3,5-4 milyona yaklaşmıştık. 2001 kriz sonrası epey yatırımcı kaybettik. Muhakkak ki bu da şimdi bize yatırımcı kaybettirir. Ama her halükarda o zamankinden çok daha fazla yatırımcı sayısına sahip olsa tabii eski haline dönmeyecekti. Para politikasının değişmesiyle son 3 yıldır faizlerin Türkiye'de yükselmesiyle son 3 yıldır neredeyse endeks yerinde sayıyor desek herhalde yanlış olmaz. Tabii ki yeni zirveler yapıyoruz. 15.200 bir zirvedir bu yıl yaptığımız. Ama velakin enflasyon düşünüldüğünde, var olan durumda, hatta devalüasyon düşünüldüğünde bu net bir kazanç vaat etmiyor. Birçok yatırımcı, küçük yatırımcı bundan şikayetçiydi. Şimdi üzerine bir de bu türbülans geldi. Fakat endeks grafiği size hep söylüyorum. Ben bugün kendi yayınımda, bizim kurumun yaptığı yayında ekrana yansıttım. Eğer onu sizler de yatırımcıya gösterirseniz, bu söylediğim büyük krizler dahil endeksin yönünün hep yukarıda olduğu görünecek. Bu grafiği aylığa çevirip 2003'ten beri göstermeniz lazım. Bu haliyle bir şey ifade etmiyor. Eğer 2003'ten itibaren bakılırsa, endeksin önceleri daha belirgin bir şekilde yavaş yukarı, sonrasında özellikle 2019 sonrası daha sert yukarı hareket ettiği görülecek. Onun sebebi de tabii var olan ortamda enflasyonun hızlanması. Biz hep enflasyon üretiyoruz. Bu durumda çok eminim bunlar da atlatıldıktan sonra endeks çok daha yukarıdaki seviyeleri test edecek. Sıkıntı şu, hep kazanç ya da kayıpları bizim seçimlerimiz belirliyor. Düşünsenize, fonlarda bile seçimlerimiz belirliyor. Ama kim nereden bilecek ki? Türkiye'de herhalde 2000'e yakın fon var. Şimdi 131 tasfiye fonu konuşuyoruz. Aslında bu fonların %98'i dışarıda ve onlar gayet iyi. Kazanç açısından değil. Zaten bir kısım yatırımcı muhtemelen onların kazancını beğenmediği için de tercihlerini yaptı. Ama bir sürü dediğim gibi fon var ve fon piyasası gelişerek devam edecek. Dünyada da öyle zaten. Şimdi burada ortaya çıkan bir şey muhakkak ki dünyaya bakıldığında oralarda da ortaya çıkıyor. Bundan sonra çıkma olasılığını da azaltıyor. Hatta o yatırım enstrümanını emin olun daha safe, yani daha güvenli hale getirecektir planlanacak tedbirlerde. O yüzden de biz gelişimimizde, yürüyüşümüzde muhakkak bir sekteydik ama bu yürüyüş bitmeyecek. Evet, daha yukarıda endekslerle, belki daha yeni katılımcılarla da devam edecek. Şimdilik evet, insanlar muhakkak ki tereddütte bir es verebiliriz ama bu her şeyin sonu demek değil.
1: Şimdi bu arada 2008'den bu yana olan grafik geldi galiba. 20 yıllık grafikte gelmiş oldu şu anda.
0: Evet, onu işte benim o temas ettiğim bu, bakınız nasıl bir yükseliş görüyorsunuz. Bu bitmeyecek. Bu trendteki o sert yükselişin sebebi hızlanan enflasyon. Ama hep enflasyon ürettiğimiz için bu endeksteki şu devam eden uptrend hiçbir şey bozulmadı ki, bayrak denen bir formasyon var bu grafikte. Teknikçilerin çok sevdiği, ben bir teknik analist değilim salt olarak, daha çok mali analist kullanırım. Tablolar, finansal tablolar için benim geçerli ama tabii ki bunu da bilmek zorundasınız. Bu formasyon öyle veya böyle şu aylık gördüğümüz şeyde tamamlanır. Bir sonraki step de muhtemelen daha önce gördüğümüz zirvenin 4 ila 5 bin puan üzeri olur. Zamanı geldiğinde nasıl olsa Allah ömür verirse yine konuşuyor olacağız. İnşallah o konu konuşacağımız günler de gelir.
1: Umuyoruz olur. Tabii Mehmet Bey, şimdi bu işin birazcık daha gerisine doğru gidecek olursak MSCI ve FTSE'nin ciddi aslında uyarıları olmuştu ve bunun da etkilerini de görmüştük. Şimdi acaba bu düzenlemelerle birlikte yabancının dönüşü noktasını nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu iş rayına oturur ve yabancının dönüşü hızlanır da diyebilir miyiz bu yeni düzenlemelerle birlikte?
0: Kasım'da alacaklar. Tabii kararı bekliyoruz ama ben sizinle yaptığımız önceki programlarda da konuştum. Beklemiyorum çıkıp gitmesi. Çünkü hep fırsatlar veriyor. Şu an şu düzenlemelere bakıldığında büyük bir çoğunu da aslında onların temas ettiği şeylere de hizmet ediyor. Onlar da yanlış değil bu arada.

0: temas ettikleri şeyler. Şimdi bu düzenlemelerin normal koşullarda yatırım yapacak kişi için tatmin edici olması lazım. Ama şunu unutmamak lazım. Salt talepleri bir tek o değil. Türkiye'de özellikle kurun değerini tahmin edememek gibi bir sıkıntıları var onların. Onu hiçbir şekilde gideremezler. Kimse de gidermelerini sağlayamaz. 2021 yılında portföylerini boşaltıp gittiklerinde öyle bir seviyeden çıkıp gittiler ki sonrasında gelinmiş olan seviyede bir türlü o pozisyonu artırmadılar. Çünkü neresinden bakarsanız bakın, sattıkları ise senetlerinin 6 yıllık gelişimine bakın da son 3 yıl değil, bakın 6 yıllık. 12 liradan bu adamlar Türk Hava Yolları satmış. Kötü hali şu an Türk Hava Yolları'nın 290 lira. Yani evet, kur da bu arada yükseldi ama dolar bazında nereden bakarsanız bakın bu hisse özelinde zarardalar. Böyle bir sürü örnek verebilirim size. O sebeple de düşüşler onların alması için fırsat. Hani koşa koşa dönüp alırlar mı? Hayır. Ama şimdi görüyorum ben, geçtiğimiz haftadan beri ufak tefek alımlar var. Varlık fonu alırken biz yabancının da aldığı anlar gördük, görüyoruz da. Tabii ki yani düşen seviyeler onlar için fırsat olacak ve onu ıskalayacaklarını da düşünmüyorum ben.
1: Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi haftalar diliyorum. Mehmet Aşçıoğlu bizimleydi efendim. Böylece yayınımızın da sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: makinesine almam lazım.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Broda'da. Hepsi Broda'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro, eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Broda'da.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: keyfini yaşayın.
1: Ev bu çok iyi.
0: Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
1: Karşınızda yılların kobisi Vedat Bey. Paytier sanal pusuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri. Büyük rahatlık
2: Paytier. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
3: Otobit'te. Sevgili seyirciler, kirada birden çok mülkünüz varsa size harika bir haberim var. E-Hane. E-Hane çoklu mülk sahipleri için geliştirilmiş, güçlü teknoloji ve hizmet odaklı ilk ve tek mülk yönetim platformu. Kira ve gider takibi, mülklerinizin bakım ve onarımı, hukuki işler, kiralama süreçleri, vergi dönemleri gibi birçok işte size yardımcı olacak E-Hane her şeyi tek panelde topluyor. Profesyonel ekibiyle yönetiyor, işleri sizin yerinize hallediyor ve size sonuçları bildiriyor. Size de zamanınızı daha verimli harcamak kalıyor. Siz de hemen ehane.com'a girerek detaylı bilgi alabilir, süreçlerinizi dijitalleştirerek ehanenin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hepsi Bro'da'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18

0: A Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.

0: Piyasa Notları ile karşınızdayız. Günü akşama bağlıyoruz. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları, ağırlıklı olarak yapılan düzenlemelerin etkisini ve olası senaryoları masaya yatıracağız. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan ve Avrupa Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Arzu Odabaşı bizlerle olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur. Teşekkürler.
2: Hoş bulduk. Sağ olasınlar.
0: Hemen son fiyatlamaları da ekrana taşıyalım. Bu haftada bu düzenlemeleri ve etkilerini konuşmaya devam edeceğiz gibi. Belki de birkaç hafta daha bu konu gündemde kalacak. Şu an borsada işlem gören, BIST 100'de işlem gören 100 şirketin 62 tanesinde düşüş var. Geride kalan şirketlerde ise yaklaşık 38 tanesinde yükseliş görüyoruz. Geçen haftayla bu hafta arasındaki farkı konuşarak başlayalım ve beklentileri. Neler yaşadık Arzu Hanım? Zorlu bir süreci yaşıyor piyasalar. Hisse senedi piyasası, fon piyasası. Gelinen noktayı nasıl değerlendirirsiniz?

0: SPK'dan tekrar bir açıklama geldi. Bu fon tasfiyesinde sürenin 6 aya çıkarıldığını kurum belirtti. Bunu da ifade etmiş olalım.
1: Evet, orada 3 aydı. Aslında altında da dipnotu vardı. Yani kurul uygun görürse uzatılır diye. Tekrar onu 6 aya çıkardılar. Sonra bir daha hani 6 ay diyoruz ama 6 ay demek değil. O süreç içerisinde zaten bu tasfiyeyi yapma hedefimiz var şekilde de bir değerlendirmeleri de vardı. Dolayısıyla geçen haftadan bu haftaya baktığımızda tabii yani gelmiş olduğumuz nokta yatırımcı alınan bütün bu yaşananlar yatırımcıları oldukça tedirgin eden bir sürece getirdi maalesef. Yani piyasa açısından baktığımızda tabii ki hiç istenmeyen şeylerin olmuş olduğu ve bunlara sonuçta orta vadede, uzun vadede yatırımcının korunması, şeffaflığın sağlanması, piyasaların daha da derinleşmesi anlamında uluslararası yatırımcının Türkiye'ye çekilmesi anlamında çok önemli gelişmeler bunlar. Yani sonuçta ters giden bir şeyleri düzeltme hedefiyle yola çıkıldı. Fakat bu süreçte biraz yani özellikle para piyasasındaki yatırımcıların ben biraz daha mağdur edildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla o tarafın en kısa sürede bence inşallah umarım tabii o kolay değil biz buradan böyle oturduğumuz yerden bunları konuşmak. Umarım onlar en azından daha düşük bir şeyle yani getiri kaybıyla kendi nakitlerine kavuşabilirler. Diğer taraf tabii ki konu yani o zaten çok riskli fonlar ve riski alan yatırımcının maalesef yani tabii ki hiç istenmeyen bir şey ama böyle bir durumda karşı karşıya kalındı. Bakalım yaşayacağız yani yaşıyoruz şu anda Uğur. Umarım hani bir daha yaşamayız ve gerçekten yatırımcı burada tabii ki bir kayıp oldu. O kaybı orta vadede tekrar geri alacaktır. Yani yatırımcı sayısı olarak söylüyorum piyasa açısından. Onun dışında Fed'in toplantısı vardı. Fed önemli bir karar açıkladı. 25 bas puan faiz arttırdı ve
0: hiç Fed'e girmeyelim artık.
1: Fed'e girmeyelim peki.
0: Bu konu üzerinden yayınımız boyunca sohbetimizi
1: tamam,
0: sürdürelim.
1: Yani, tamam.
0: Birazdan yine kıymetli görüşlerinize başvuracağım.
1: Tamam devam edelim.
0: Bunu açalım. 131 fonun tasfiye sürecini takip ediyoruz. Aslında aylardır buraya bir düzenlemenin geleceğini biz Üzeyir Bey'le yaptığımız yayınlarda masaya yatırıyorduk.
1: Evet.
0: Üzeyir Bey de sağ olsun uyarıcı niteliğinde önemli ifadeler hep yayınlarda kullandı. Ve 28 Ağustos sonrası da bu düzenlemeleri gördük. İlk iki hafta biraz daha soft geçiyor gibiydi fiyatlamalar ve görüntü açısından. Ta ki geçen haftaya kadar. Siz nasıl bu periyodu değerlendirirsiniz Üzeyir Bey?
2: Evet Uğur, yani aslında süreci hakkında söylenecek çok söz var. Yani buraya nasıl geldik, neden geldik, neden geciktik ve neden bu hale geldik? Hani bunların hepsinin uzun vadede irdelenmesi lazım ama bugün ortada bir panik atmosferi var. Öncelik bu paniği yatıştırmak olmalı. Yani daha sonra bunun üzerine oturup çok fazla konuşulması gereken konu var. Yani bu işte sorumluluğu olanlar, düzenlemede eksikliği olanlar, denetlemede eksikliği olanlar vesaire vesaire. Ama geldiğimiz noktada yani öyle bir kararla karşılaştık ki yani hani elma ile armutun aynı kefeye konduğu, yani her şeyin bir anda allaş pamuğu gibi atıldığı vesaire bir şeye döndü. Aslında ben bunu şeye benzetiyorum. Şimdi ben birkaç ay önce kızımla konuşuyorum, böyle sohbet ediyoruz. Hani dedik ya baba dedi ben seni anlamıyorum dedi. Yani niye kızım dedim. Bazen dedi yaramazlıklar yapıyorum. Hiçbir şey demiyorsun. Yani hiçbir şey demiyorsun diyor. Ama sonra ufak bir şey yapıyorum. Ufak bir şey yaptığımda bir anda böyle yükseliyorsun, parlıyorsun. Ve neye uğradığımı şaşırıyorum dedi. Yani hani aslında daha fazlasını da yaptığım dönemler oluyor ama ses çıkartmıyorsun. Ama bir şeye geldiğinde böyle parlıyorsun. Ben dedim ki kızım hani insanlar her zaman ruh hali aynı olmayabilir. Yani ben de duygusal durumlarım var. Bazı sıkıntılarım, stresin oluyor, bazı şeyler oluyor. Ya da birikmişlikler oluyor, üst üste geliyor. Son noktada bir şey görüyorsun, patlıyorsun. Şimdi bunu ben bir baba olarak, yani duygusal bir birey olarak, duygusallık olarak bunu yapıyorum. Bunda bir problem yok. Ama iş yerimde aynı şeyde değilim. Yani benimle beraber çalışan ekip arkadaşlarıma durup en sonunda patlayıp yani niye bu 2 ile 2'yi toplarken işte yanlış topladın deyip gemileri yakmıyorum. Şimdi neden? Çünkü kurumsal hayat bunu gerektiriyor. Hata uyarı. Yani bu şekilde gitmesi gerekiyor. Şimdi bizim bu yaşadığımız süreçte sen devlet olarak baktığın zaman sende sıfır duygusallık olması lazım. Yani bu iş buraya gelene kadar varsa bir hata, hatayı gördüğün yerinde bunu düzelt. Burada bir hata var, bunu düzeltin. Burada bir hata var, bunu düzeltin. Çünkü

0: Ama hayır, yapma. Bekle. Öbürü yapamayacak, o da bekliyor. Şimdi burada olunca sanki şöyle bir algı oluştu. Bu kapatılan fonlar ve bunların fon sahiplerinin hepsi aynı işi yaptı. Hepsinde aynı problem var. Bunlar borçlarını ödeyemez. İşte varlıkların karşılığı yok vesaire. Hayır, varlıkların karşılığı olduğunu söyleyen 2-3 tane kurum var. Sadece biz kendi kurum açısından söylemiyorum. Bırak onlar varlıkların karşılığını ödesin. Bir an önce en azından yük hafiflesin. Bir gerçek yükü görelim. Yani böyle orayı karıştırmayalım. Şimdi yarın 131 tane fonun tasfiyesine karar verdik. Bunun 120'si aslında bir haftada tasfiye edebilecek fonlar belki, ya da 100 tanesi. Şimdi bu başarı mı olacak? O zaman 130 fonun 100 tanesini kısa sürede tasfiye ettik. Zaten tasfiye etmesi çok zor fonlar değil. Şimdi biz burada onu da söyledik.
1: Hepsi aynı kefede değil yani.
0: Değil. Yani bu kurumların da hepsi aynı kefede değil. Yani bu, hani diyorum ya, elma ile armutu aynı sepete koymayın diye bize sürekli söylerler. Yani burada da likitte sorunu olanlarla olmayanları bir ayırmak lazım. Likitte sorunu olmayanlar, bırakın insanların parasını ödesin. Yani o iş uzamasın. 6 ay uzun bir süre. Yani o tasfiye sürecinde bu kurumlar birbirleriyle koordine halinde olsun. Varlıklar satılabilecekler satılsın. Likitle edilemeyenler varsa bunu kurumlar likitle etmek için çaba sarf etsin. Kaldı ki direkt likit olan bazı fonlar yatırımcı şu an satamıyor. Ev alacak. Abi fonumu satın. Satamıyoruz. Niye? Sistem izin vermiyor. Halbuki para var. Yani bırak adam parasını ödeyin, gitsin evini alsın. Niye daha fazla kişiyi mağdur durumuna düşürüyoruz? Yani ben gerçekten algılayamadığım noktalardan biri bu. Hani hep hukuk dersinde anlatırlar ya, hukuk şeylerinde. Hani usul esası mukaddemdir derler. Yani usul esastan önce gelir. Burada benim kanaatim esas usulün fazlasıyla önüne geçmiş durumda. Yani orada bir ayrıştırma yapmak lazım. Yani gerçekten mağduriyet sayısını bir acilen hafifletmek lazım. Yani 500 bin kişi diyoruz, 600 bin kişi diyoruz. Ama aslında bunların içinde mağdur olmayan, bugün fonunu istese nakde çevirebilecek, kurumlara o izin verildiğinde, binlerce, on binlerce insan var. Bir onları temizleyelim, onları bir görelim. Geri kalan yük ne? Onu tartışalım. Yani bundan sonraki süreçte ne yapabiliriz? Geri kalan ne olabilir? Nasıl bir yol izlenebilir? Buna bakmak lazım. O yol konusu da şu anda, hani diyorum ya, usul esasen mukaddemdir diyor. Yani şu an biz usulü bilmiyoruz. Bu fonları nasıl tasfiye edeceğiz? Kime ne parasını vereceğiz? Nasıl olacağız? Yani bugün konuşuyorum işte, bunu bir havuz olarak değerlendirelim. Hepsi ayrı tüzel kişilik fonların. Yani bu nasıl aynı kefeye koyacaksın? Para piyasası fonuyla hisse senedi fonunu aynı kefeye koyup ikisine de aynı zarardan mı mahsuplaştıracaksın? Bu olmaz. Yani burada bir usul belirlenmesi gerekiyor. Ama biz çok hızlı bir reaksiyon verdik ki o şartlar belki oraya götürdü. Ben esası tartışmıyorum. Esas konusunda hani ben yanlış yaptı demiyorum hiçbir zaman otoriteye. Yani esas konusunda atılması gereken adımlar vardı. Bu adımlar atıldı. Ama usul tarafında bence problem var. Onu da inşallah şu 3-5 gün içinde çözeriz de, en azından dediğim gibi mağduriyeti çözülebilecek. Aslında görünürde mağdur gözüken ama mağdur olmamış. Bugün istese varlıklar nakde çevirebilecek insanlar var. Bırakın onlar bir aradan çıksın. Onlar bir rahatlasın. Ekonomi bir rahatlasın. İnsanlar bir şeylerin olduğunu görsün. Şu an hepsini bir anda kapatınca yani gerçekten Türkiye'de bir kaos algısı oluşturuluyor. Yani bu yanlış bir yol. Benim tek söyleyebileceğim nokta bu. Esas konusunda hiçbir şey demem. Ben aylardır eleştirdiğim konular vardı. Geç kalındı ama atılması gereken adımlar geç kaldı ama atıldı. Yani o konuda hiçbir şeyim yok. Yani takdir otoritenindir. Tabii. Saygı duymak lazım. Ama dediğim gibi bu süreçte likit, illikit varlıkları, ödeme yapabilecek kurumlar, yapamayacak kurumlar ayırıp şu mağduriyet sayısını hızla azaltmak lazım. Gerçekten mağduriyet yaşayan kişi sayısı görünenden daha az olabilir. Biz bir aksiyon alabilirsek bu da en azından bazı konularda hızlı aksiyon alındığını gösterebilir. Mesela ben hala aklım almıyor. Bununla ilgili bir açıklama da yok. Kurumların, belli kurumların TEFAS fonlarına erişim izni yok. Niye yok? Yani hadi sıkıntı var olduğunu düşünüyorsun, alışı kapat, satışa izin ver, vatandaş satsın, biz de parasını ödeyelim. Bunu biz ilk günden itibaren tüm şeylerimizde söyledik platformlarımızda. Paramız var, ödemeye de hazırız. Birçok kurum da bu açıklamayı yaptı. Yani en azından bunu yapabilir SPK tarafı. Yani alışı kapat gerekiyorsa, satış tarafını aç, satan parasını alsın. Ve ödeyemiyorsa sen gel bana bir hesap sor, de ki sen bunu ödeyemedin. Temerrüde düştün. Öyle bir durum da yok. Yani dediğim gibi sadece burada usul konusu tartışılabilir. Esas konusunda benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani Geç kalındı mı? Evet, geç kalındı. Ama bazı adımların atılması gerekiyordu, atıldı. Yani o konuda dediğim gibi eleştirecek bir tarafım yok. Otoriteye o konuda saygım sonsuz. Ama usul konusunda bence

0: bazı şeyler eksik ya da yanlış ilerliyor.
1: Arzu Hanım, eklemek istediğiniz noktalar var mı?
2: Yani şöyle düşünüyorum Uğur. Şimdi bir kere devlet, yani tabii ben çok devletçi taraftan bakıyorum ve hakikaten bakıyorsun devlet hakikaten çok büyük ve bütün bu yaşananlara, yıllardır yaşananlara karşı hakikaten güçlü bir şekilde ayakta duruyoruz ve duracağız inşallah. Dolayısıyla devletin aldığı kararlarda bir şey var herhalde diyorum. Yani bu bizim sadece Üzeyir, bizim bu hisse senedi piyasasıyla alakalı herhalde değil diye düşünüyorum artık bu bütün bu konu. Onun dışında bir şey var burada ki bütün bunlar yaşanıyor. Yoksa dediğin gibi yani açarsın, o oradan işlemini yapar. Yani bir şekilde onlar ilerleyebilir ama arkasında ne var? Onları biz bilmiyoruz. Yani sonuçta bir MIT var, bir MASAK var. Bunların yaptığı çalışmalar var belli ki. Onlarla birlikte gelen bir sonuç var. O sonuç bunu doğurdu. Tabii bir de hep şunu da gördük. Devlet biraz böyle kenarda takip ediyor, bekliyor. Ondan sonra bir anda şeyi atıyor, bombayı atıyor. Yani bu hep
0: benim
2: yaşadığımız...
0: Benim çocuğuma patladığım gibi
2: oluyor. Çocuğuna patladığın gibi patlıyor. Şimdi orada şu da var. Yani devlet burada bir geldiyse, bu konuyu buraya getirdiyse o zaman diyor ki yani benim artık burası bu ve elimde yeterli kanıt var. Karşımdaki hiç kimse bana aksi bir kanıt sunamayacak. Sunsa da benim elimdeki kanıtlar yeterli ve konuyu burada bitireceğim diye yaklaşıyor diye düşünüyorum. Sadece benim burada düşündüğüm şey şu. Evet, ne bileyim bir kriptoda, FX piyasasında biz bunları yaşadık. Yani yaşadık, çok da normal olması gereken şeylerdi. Fakat burada tabii çok daha derin bir yani 500 bin yatırımcı dersek, aile olarak bakarsak 2 milyona giden insanı etkileyen bir,
1: çok ciddi bir
2: durum
1: rakam
2: var burada. Şimdi bunu burada belki daha yumuşatarak ya da insanlara ya bir dakika bu şoku yaşatmadan yapılması gerekiyordu. Bir kere kesinlikle yapılması gerekiyordu. Onu tamam, orada hem fikiriz, hepimiz konuşuyorduk, görüyorduk, anlıyorduk durumu neyin, yani sonuçta buralardayız hepimiz. Dolayısıyla orada ben biraz yatırımcıya bu kadar yani o tarafı çok iyi tutulması gerekiyor. Ve bunun siyasi olarak da şeyi var, etkisi olacak. Olmaması lazım. Çünkü yani devlet burada görevini yapıyor aslında. Tek konu şu, devlet burada ne bileyim işte SPK çıkıp ya sen serbest fonları belki hiç açmayacaktık şeye, TEFAS'a. Hiç açmayacaktık. Çünkü bizim şeyimiz ne denir? Yatırımcının okuma yazarlık seviyesi belli. Dolayısıyla onunla birlikte ilerledik. İşte ne bileyim böyle bir takım noktalarda biz hakikaten rahat rahat davranmışız ama yani orada bakıyorsun her şey usulüne göre yapılıyor ama bir tarafta ciddi bir manipülasyon var. Düşük fiili dolaşımı düşük olan hisselerde yapılanlar var. Bunları hepimiz görüyoruz. Bu getirileri görüyoruz. Dolayısıyla hani buralarda belki konu buralara gelmeden ara ara bir takım şeyler alınabilinirdi. Ha, evet, alındı mı alındı, onu da biliyorum. Ben bu arada komitedeyim. Yani Sermaye Piyasaları Birliği'nin portföy yönetimi komitesindeyim. Bu düzenleme derlenirken de biz fikirlerimizi, görüşlerimizi verdik. Ama yani ne bu kadar birdenbire bu tabii, bir de şu da oldu. Biz verildi, konu gündeme geldi. Yani yönetmelik devreye alındı ve belli süreler verildi belli kurumlara. Ya öyle oldu ki o süreleri de beklemeden tabii belli ki bir şey görüyor devlet orada. Bir para çıkışı görüyor. Bir şeyler görüyor. Biz onları bilmiyoruz.
1: Evet.
2: Ve yani hakikaten buralarda belli ki bir şeyler gördüler ve görmüşler zaten. Onu da bu sabah öğrendik haberlerde. Orada artık şeyi vurdu. İşte diyorum ki orada
1: yani şunu mu diyoruz?
2: Yatırımcı,
1: sadece hisse, sadece portföyün dışında başka arka planda gelişmelerin olma ki, noktasında
2: evet,
1: ihtimaller yani, de var. Bunları da
2: aynen. Ben şimdi kendi gözümüze yani, bakıyoruz. Biz Üzeyir öyle bakıyor, ben de öyle bakıyorum ama diyorsun ki ya bir dakika yani bu ne oluyor? Bu demek ki burada başka şeyler var ki konu buralara gelmiş. Yani ben ne bileyim bir MASAK eğitimi almış bir insan olarak bunu Allah Allah diyorsun. Birdenbire soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla hani bütün bu resmi oradan da bakınca başka herhalde seçeneği kalmadı diyorsun kural koyucunun ve işte kolluk kuvvetinin ve devreye böyle girildi. Tek buradaki konu şu, yani benim hakikaten bu para piyasasındaki insanlar tamam orada bakıyorsun mevduat biraz üzerinde getiri sağlıyorum. diğer banka veya diğer işte büyük kuruluşların da üzerinde hafif bir getirisi olan bu para piyasası fonlarına girdi bu insanlar ve orada da ciddi bir yatırımcı sayısı var ve insanlar bir anda illikit kaldı. Yani burada ne bileyim benim etrafımdaki insanlar ya işte bu para piyasasını her şeyimi de oraya koymuşum. Yani hiç risk almayan insanlardan bahsediyorum. Hayatında hiç hisse senedi almamış kişiler gitmiş buraya bu para piyasasına parasını koymuş. E şimdi kredi kartını ödeyecek, bir şey ödeyecek, yapacak falan kaldılar yani. Böyle kirasını ödeyecek, ödeyemiyor veya neyse. Dolayısıyla oralara bir çözüm getirilmesi gerektiğini, hani ivedilik de getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ama tabii nasıl getirecek, ne olacak, onların detayları hepsi şeyde yani bunları dediğim gibi herhalde bütün bu verileri gören ve bunları değerlendirmeye alacak olan taraflar oluşturacak. Tabii ki bizim de bir takım fikirlerimiz var ama zannediyorum artık hani bu ara bunlar çözülecek. Yani bu bir ay biraz bu dalgalı gidecek yani belli ve ben orada siyasi iradenin de devrede olacağını düşünüyorum. Yani bu 6 aya yayılacak bir konu değil. 6 ay sonra insanların burada aldığı risklerden işte geri bu kadar risk alıp tamam böyle bir risk var. 7 seviyesinde bir fon alıyorsun. Hisse senedi ve serbest fon yani. Her şeyi yapabilir. Benim kendi arkadaşım ya dedim serbest para piyasası var bir de para piyasası var. Aman ha, bir yani para piyasasını alacaksın onu al karıştırma. Fakat ona rağmen para piyasası fonunda da bu yaşanınca demek ki yani buralarda bu aşamaya keşke gelmeden biz bunları yaşasaydık olsaydı. Ama demek ki devlet öyle takdir etti. Yani yapacak orada böyle bir demek ki devletin çıkarına böyle bir durum var. Yani devletin çıkarına derken kendisini en sağlam bir şekilde bu anda böyle hissetti. O zaman boynumuz kıldan ince yani yapacak hiçbir şey yok orada. Süreci bekleyeceğiz. Yani burada sadece hani yatırımcıların hakikaten panik olmaması gereken bir dönemdeyiz. Öyle ya da böyle bu insanların parası yok olmadı. Belli bir şeyle ki bence orada piyasa yapıcısı olarak da devreye girilecektir. Tahmin ediyorum yani o küçük kağıtlarda.
1: Sosyal medyada bazı ekonomistlerin işte ne kadar koyduysanız onda birini alırsanız öpün başınıza koyun tarzındaki söylemleri de var. Korkunç. Belki de bu tarz söylemler de yatırımcıyı korkuya sürüklüyor.
0: Yani, ama fon bazında bakmak lazım.
2: Evet,
0: yani.
2: Bir de işte bazı kesimlerin de çok işine yaradı tabii ki bu. Yani onlar zaten negatif kötü bir şey olsun da elimize tası tavayı alalım, şeyi çalalım, tefi çalalım vaziyettelerdi. Şimdi olayı daha da kullanır hale geldiler. Bence o insanların da bu şekilde konuşmuyor olmaları lazım. Yani sonuçta bir sosyal sorumluluk bizim burada. Yani bu sosyal sonuçta konuşuyoruz, insanlara hitap ediyoruz. Oraların da yani susması lazım. Yani bunun başka laması cimisi yok. Ve burada ben eminim ki bir şekilde bu yapıcılıkla yani piyasa yapıcılığıyla ya şirketlerine sahiplerine mi gidersin? Yani zamanında elde ettiğin parayı geri koy mu dersin? Ya da devlet mallara zaten el koyuyor. Onu mu satar, likide eder, bu tarafa verirsin. Ama belli
1: tabii
2: bir oranda...
1: Mal varlıklarına da el konuldu. İkincil, üçüncül derecede akrabalarının bu yönetimde bulunan...
2: Tabii orada mal kaçırma riski olduğu için, bir takım şeyler olabildiği için onu da koymak orada da doğru yani. Hani yapacak bir şey yok orada. Her tarafı şey altında alınıyor, onu da görüyorum. Ama dediğim gibi yani buradaki resim yazık. Yani hiç keşke bunlar yaşanmasaydı. Bizim sektörümüz böyle bir şeyle anılmasaydı. Çünkü benim en çok üzüldüğüm şey o.
1: Susmayın, anlatın lütfen.
2: Yani
1: o kadar... Mağduriyetlerin boyutu yüksek.
2: Yazık.
1: İnsanlar belki de evlerini, rızkını, işte tasarrufunu, evini alacağı parayı, evet, arabasını alacağı parayı o noktalara koydular. Bu araçlara koydular.
2: Yani yazık günah tabii yani. Bunları niye yaşıyoruz? Niye yaşanıyor? Hakikaten insan bu insanların şu hayal satıyorsunuz yani günün sonunda. Öyle bir şey olmuş oluyor. Sanki hayal satmış gibi bir durumla karşı karşıyasın. Ama yani bizim sektörde açıkçası ben 30 küsur yıldır çalışıyorum. Böyle bir şeyle yaşamadım. Yani böyle bir durumla karşı karşıya gelmedim. Yani bilmiyorum.
0: Bankalar FX'de krizi oldu. Vardı belki.
2: Evet, bankalar FX'de oldu ama bizim sektörü çok dışındaydı onlar. Yani onları çok hissetmedik.
0: Biz hep şunu söylüyorduk.
2: Ya da bu kadar yani, içinde değildik yani.
0: Sermaye piyasaları en iyi denetlenen kurumlardır.
2: Evet.
0: Mesela 2000'de o kadar banka battı. Aracı kurum batığı görmedik. İşte bir sıkıntı yok vesaire dedik ama İşte sorun orada, denetim mekanizmaları zamanında çalıştı mı? Yani şimdi hani derler ya, iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batıracaksın. Yani önce kamunun da iğneyi bir kendine batırması lazım. Yani aksaklıklar nereden oldu, nereden kaynaklandı, bu sürece biz nasıl geldik? Yani sen o hisseleri işte pay repo yaptırırken işte ters repo diye bir tabiri vatandaş öğrendi. Yani

0: iddia ediyorum. Mesela bizim sektör çalışanlarına bak, hani küçümsemek için söylemiyorum ama sektörün bildiğim için söylüyorum. Repo ve ters repo ayrımını yaptı. %20'den fazlası yapamaz. Bırak yani vatandaşı, sektör çalışanları yapamaz. Şu an herkes ters reponun ne olduğunu, hangi fonda ters repo vardı, yoktu, bir yaş işleminde kimin ne pozisyonu vardı, bunları öğrendi. Vatandaşın görevi bunları öğrenmek değil. Vatandaş hani
1: tabii orada... telefon alıyorsa hiç iş değil yani. Yani.
0: Aynen, yani fon tarafında hiç yok. Yani biz şimdi diyoruz ki vatandaş finansal okuryazarlığı düşüktü, ondan böyle oldu. Hayır, vatandaşın görevi tamam, finansal okuryazarlık önemli ama yani burada bir de hani devletin görevi burada sadece şey değil. Vatandaşa işte malını nasıl koruyacaksın? İşte bunun içinde finansal okuryazarlık öğreneceksin vesaire. Bunu yapmak değil. Evet, bunu yapmak da devletin görevi. Finansal okuryazarlığı arttırmak ama daha önemlisi burada o malının çalınmayacağını, hırsızlık yapmayacağını garanti eden bir otorite, düzen var demek. Yani devletin asli görevi bu. Yani bu taraf çalışmıyorken vatandaş istediği kadar finansal okuryazarlık olsun. Fon düzenlemesi ilk çıktığında ben sana söylemiştim. Yani bu yayında söylemiştim daha doğrusu. Eğer biz cezai yaptırımlar vesaire, hani ben o nedenle otoritenin esas tarafını hiç eleştirmiyorum. Yani usul tarafını eleştirebilirim. O da bir sektör çalışan olarak, hani ben de bu sektörün içindeyim.
1: Herhalde
0: hepimiz
1: yani
0: buradan faydalanıyoruz, nemalanıyoruz. Yanlışa yanlış diyebilmemiz lazım en başından beri. Şimdi o tarafı eleştirebilirim ama usul tarafında problemler var. Aksayan yerler var. Yani bu şirketler o ters repoları yaparken, pay repoları yaparken neredeydi diyesi geliyor insanlar. Yani bu değerlerin şiştiğini biz 28 Ağustos'ta öğrenmedik. Ben hatırlarsam bir yayında şunu söylemiştim. Yani yatırım fonlarının elindeki hisse miktarı geçen sene Kasım ayında 800 milyardı ve o gün Sayın Bakan ve SPK Başkanı fonlarda manipülasyon var dedi. Ve o rakam 1.6 trilyona çıktı. Evet. Bugün 1.1 trilyona düştü. Yani daha da düşecek. Yani o gün de belliydi olduğu. Yani, ki onun üzerine iki kat gitti. Yani
1: 6 ya da 60 katı falan büyümüş. Yani ciddi bir büyüklük bu yani.
0: Şimdi sorumluluğu kim üstlenecek? İşte vatandaş parasının yüzde kaçını alacak? Bunları çalışıyoruz. Yani ben açık söylemek gerekirse vatandaşın burada mağdur edilmesi en son seçenek olması lazım. Gerekirse devletin bazı şeyler üstlenmesi lazım ama usulüyle. Yani herkese de eşit değil. Yani bir fon stoku var elimizde. Yani bir stok yönetimi aslında devletin bundan sonra yapacağı. Yani burada bir stok yönetim kriteri belirlemesi lazım. Birincisi bana kalırsa, hani stok yönetiminde first in first out, last in first out falan var ya. Mesela last in first out devreye girmesi lazım. Son girenle ilk giren aynı mağduriyeti yaşamamalı.
1: Tabii.
0: Yani kim nimetinden faydalandıysa külfetine o katlanmalı. Yani son giren geçen hafta
2: alıp
0: vatandaş,
2: gidenler de vardır 125.
0: Tabii, onlar
2: çıkanlar
0: belki,
2: da vardır.
0: Yani onlar tespit edilmek artık çok zor ama yani ilk alanlarda kimler var, nereye aldı, kim bundan asıl faydalanıcısı, bunların hepsini SPK kayıtları da bu fon işlemlerinin hepsi tek tek kaydedilen işlemler. Kim nereden aldı, nereden sattı hepsi biliniyor. Ama yani girip de vatandaş gariban, yani kenarda bir parası var ya da evi alacak parasını koymuş ya da evini satmış.
1: Vallahi yolda
0: koymuş,
1: yürürken yolum çevriliyor benim. Yani ben asansöre biliyorum, asansörde karşılaşıyorum. O kadar yerde,
0: sürekli soruyor insan bu parayı yani, ne yapacağız, nasıl alacağız. Şimdi ayın...
2: Onlar da haklı değil mi Arzu Hanım?
1: Nasıl?
2: Onlar da haklı değil mi?
1: Haklılar tabii ki, haklılar.
0: Haklı.
1: Aynen.
0: Yani evet,
2: güvendiler, paralarını teslim ettiler.
1: Tabii,
2: neticesinde
1: haklılar.
2: Böyle
1: ya,
2: bir şeyle karşılaştık.
1: Üzüldüğüm nokta o zaten
0: şimdi,
1: yani.
0: Aşırı riskli fonlara girenleri belki hani ayrı tutuyorum. Yani onlar da belki bu riski aldın, kendin girdin. Ama adam para piyasası fonuna girmiş. Yani para piyasası fonlarına bir zahmet para kaybetmesin. Yani sen diyorsun bunun riski 1-2 7'ye kadar sıkılıyorsun.
1: Evet.
0: O zaman birlik yerde risk varsa o zaman bu onu alanın problemi değil. O birlik riski 7'lik riske çıkaranın, denetimi yapmayarak oraya getirenin problemi. Yani orada ayrım yapılması lazım. İşte bugün her yere haberi düştü. Bu bir fon havuzu oluşturulması vesaire. Eğer bir havuz oluşturulup satışlar oradan tek elden yapılacaksa amenna. Ama fon bazında ayrıştırma yapmadan herkese artık bir oransal şey, o da para piyasası fonuyla 7 riske sahip fonu alanında aynı kefeye koymamak lazım.
1: Olmaz herhalde yani.
0: Olmaz değil bugün gelen haberlerde.
1: Şey vermedim ona yani.
0: Yani bugün şey bana da çok saçma geliyor
1: yani,
0: çünkü.
1: Olacak iş değil o yani.
0: İkincisi dediğim gibi mesela burada bir ayrım yapılacaksa tutarlar da esas alınmalı. Şimdi o fonda 50 bin lirası olan, 250 bin lirası olan, 500 bin lirası olan, 1 milyon olan adamla 250 milyonu, 500 milyon adam da aynı değil. Öbürünün tüm hayatı, geleceği, yani o 500 bin lira o adamın belki hayattaki tek birikimi. Bir daha yerine koymaz. 10 yıl sürer.
1: Tabii 7 yılda mesela benim bir 10 yılda diyor yemediğim, harcamadığım parayı para piyasasına, fonuna koydum diyor.
0: Şimdi

0: Şimdi ne yapacağım diyor yani.
1: Yatırımcılar evimi satmıştım diye bakıyordum. Evet. O esnada param hani iyi dedi getiriyor. Kısa vardı zaten 15 gün 20 gün ev bulacağım alacaktım. Para oraya koymuştum diyor. Şimdi evimi alamıyorum. Ne yapacağım, ne kadarını alacağım. Şimdi bu adama bir de çıkıp bir orada paranın %10'unu anca alırsın dediği zaman adam Allah korusun depresyona girer. Yani daha ciddi sıkıntılar oluşur. Yani herkes söylediğinin de sorumluluğunun da farkında olması lazım. Sen bir havuz olarak herkes düşünüp siz koyduğunuz paranın %90'ını unutun demek yani bu çok etik bir davranış biçimi de değil. Yani doğruya doğru yanlış yanlış. Evet bir şeyler olabilir, bir hasar olabilir ama devletin de bazı şeyleri göz önünde bulundurması lazım. Çünkü devlet de hani dedim ya iğneyi kendine batırması lazım ve burada benim sorumluluğum var mı yok mu demesi lazım. Eğer kendinde bir sorumluluk görüyorsa o sorumluluğun karşısında yerine getirmesi lazım. Hani bizim Osmanlı'da çok bir hikaye anlatır ya, Osmanlı'nın adalet anlayışını anlatan bir hikayemiz vardır. Hırsızla kadının şeyi, yani hırsız işte adamın birinin evine girer gece, evde ne var ne yok soyup götürür. Ve sonra adam sabah kadıya koşar. Der ki benim evim soyuldu. Benim paramı verin. Kadı sorar kapıyı kilitledin mi diye. Hayır kilitlemedim der. O zaman benden bir şey talep edemezsin der. Kilitleseydin, tedbirini alsaydın. Adam der ki hani böyle evet ben kapımı kilitlemedim ama ben çünkü devlet haliyenin benim bu evimi hani hırsıza vermeyeceğini, ben buraya güvendim. Sen tarihçisin, daha iyi bilirsin bunları. Ve onun üzerine kadının bir yaklaşımı vardır. Evet. Senin kapıyı kilitlememen belki eksikliğin ama bizim görevimiz de senin o hırsızdan korumaktı. Yani ve hırsız malı çalmanın şeyi karşılanıyor. Yani böyle bir adalet hikayesi. Ben burada demiyorum ki tüm maliyeti devlet yüklensin. Elbette devlet birincisi hırsızdan çaldığını bulmakla mükellef. Yani o hikayede de eğer biz hırsızı bulamazsak, çaldığını bulamazsak kamu yani devlet üstlenecek, hazine üstlenecek. Hikaye bu. Yani elbette bunlar tespit edilsin, hasar ziyan çalışması yapılsın vesaire yapılsın ama sırf vatandaş finansal okuryazarlığı yok ya da riskin ne olduğunu bilmiyor. Ters reponun, pay reponun ne olduğunu bilmeyen bir vatandaşın hani geldin de para piyasası fonu aldın, zarar ettin, sen de bunun ceremesini çek denmemesi lazım. Yani o vatandaşın onu bilmesine de gerek yok. Ters repo nedir, pay repo nedir, yaş işlemi nedir.
0: Bilmediği için zaten fon alıyor yani.
1: Vatandaşın bilmesine gerek yok. Diyor ki riski bir, devlet de bunu kontrol ediyor, ben de bunu aldım. Yani en azından buradan başlayarak bu belli kesimin zararının bir şekilde tazmininin yoluna bakmak lazım. Yani o aksi takdirde bu toplumda derin bir şey bırakır, yara bırakır. Yani gerçekten hani bu oraya sonradan girenler de hani diyorum ya stok yönetimi last in first out diye. İnan uğru o fonlara son girenler yani bu last in yapanlar bu toplumda dişiyle tırnağıyla parasını ayrıştırmış bir şekilde safiyane duygularla herkes kazanıyor. Ben de kazanayım bu işin gerisinde kaldım diyen en son halka. Bizim bu en son halkadan başlayarak bir kurtuluş reçetesi oluşturmamız lazım. Yani bir yıl önce giren, iki yıl önce giren bu sisteme parasını kazanan yani nimetinden faydalandıysa evet. Külfetine de onlar katlanmalı. Bu son girenlere külfet yüklenmemeli bence.
0: Ya bir de şunu dedik hep aman altını yastığın altına saklama. Getir burada evet. Fonlarımız var. Gel yatırım
2: anlattık
0: fonlarına yatır.
2: Şimdi
0: insanlara biz çok force ettik yatırım fonunu. Çünkü yani bu bizim mesleğimiz, işimiz, gücümüz günün sonunda. İnsanlar da buna güvenerek kalkıyorlar, geliyorlar. Bu yatırım fonlarını konuştuk değil mi yayınlarda? Dolayısıyla
2: bu fonların büyüklüğü 2020'de 120 milyar liraymış. 16 Eylül 2026'da yaklaşık 6 senede 8.9 trilyon liraya gelmiş.
0: Aynen. Evet.
2: Bunun 5.9 trilyon lirası yaklaşık serbest fon.
0: İşte zaten. 3x. Aynen. Benim baktığımda da 135'ten işte 6'ya çıkmış. Yani 60 kat falan artmış. Şimdi bu kadar büyük artan bir şey var zaten. Burada bir anormallik var. Bütün portföy yönetim şirketleri serbest fon kurmak istiyor. Serbest fon kurabilmek için portföy yönetim şirketleri alınıyor. Yani ben şey gerçekten zor bir durum. Yani burada SPK'nın işte kural koyucuların. Çünkü bazı şeyler de var. Bakıyorsun usulüne uygun. Yani bir yapılanda aslında bir şey yok. Yani işte ama ne var? Anormallik var. Yani yapıyor ama bir anormalite var. Yani dolayısıyla o anormaliteyi neden bunu deyip ben eminim ki farkındalardı.
2: Bana
0: ama
2: çok soru soranlar var dediniz. Mağdur ol, bana çok çevirip soruyorlar dediniz.
0: Evet.
2: Bunlar genel itibariyle bu soruları soran kişiler yani şu an haleti ruhiyelerini nasıl anlatırsınız? Yani param gelmeyecek noktasındalar mı? Bir telaş mı var kendilerinde?
0: Ben herhalde bir de onları şeyleri yükledim. Yani kadın diyor ki oğlum diyor, oğlum yüzünden diyor, oğlum diyor gitti bütün paramı buraya soktu diyor. Benim bütün varlığım orada, şimdi ne yapacağım Arzu Hanım diyor. Öbürü diyor ki ben bilmem bir ameliyat olacağım, oradan para çekecektim önümüzdeki hafta, olamıyorum şimdi diyor. Yani Allah'ım dedim ben ne yaşıyorum ben, yolda yürüyorsun, insanlar sana bunu söylüyor. Yani bir yürüyüş yapayım diyorsun.
2: Bir çaresizlik bunlar var.
0: Tabii çok çok ciddi çaresizlik var. O yüzden hani onu da tabii bir de üstüme de aldım herhalde bir anda, bir çektim. Şey yapamıyorum hala, tolere edemiyorum kendimi. Öyle bir duruma da düştüm birkaç gündür. Ama inşallah en kısa sürede buna bir açıklama gelir. Yani bir şekilde bir çok fazla sessiz kalınacak bir nokta değil yani buralar. Artık hani tamam bunun eşleri vurduk ama akan kanı da bir toparlamak gerekiyor. Öbür türlü şey olmaz. Yani ne diyeyim, her tarafa zararı olur.
2: Süre uzadıkça da yatırımcının üzerinde bu baskı artmıyor mu?
0: Artar. Artıyor ve
2: umutsuzluk artıyor.
0: Tabii, hafta sonu şöyle bir baktım. Böyle bir belli yerlerde yok yani, boş yollar falan. Herkes herhalde dedim geri mi çekti kendini, ne yaptı böyle bir değişik, ya da ben artık öyle bir düşünüyorum. Ama yani bir yürüyüş yapıyorsun, orada hemen insanlar yanına gelip soruyor. Tabii hani biz de artık sonuçta haftada birkaç kere yayına çıkınca insanlar görüyor, biliyor, tanıyor. Onların da üzerine bir insan sorumluluğunu alıyor. Umarım en kısa sürede bu iş çözülür. Ve dediğim gibi yani yapılan şeye baktığınızda, yani oradaki sorumluya da baktığında, ya ben o sırada mevcut şeye göre olabilecek şeyleri yapıyordum. Orada bir yasak işlemiyor aslında. Çünkü diyor ki mevcut yönetmelikler neyse onunla işlem yapıyorum, ama anormalite orada düşük, fiili düşük, yani dolaşımı oranı düşük hisse senetlerinde oluyor. Oradan gelen bir akım. İşte pay piyasası tarafı yine orada bir akım. Kredi tarafı aynı şekilde. Kredi teminatı olarak gösterilen taraflarda bir sorunlar oluyor. Ve bence burada en büyük sorun dışarı paranın gitmesi. Yani o biraz onun bir açıklaması olmamalı. Olamaz yani. Sen hani iyi niyet falan yok burada yani. Sen burada insanların alıyorsun parasını, dönüyorsun yurt dışına gönderiyorsun. Sonra da diyorsun ki pardon ödeyemedim parayı ya, ödeyemiyorum diyorsun. O bence biraz vatan hainliği oluyor yani. Dolayısıyla oralar tatsız. Hani umarım buradaki rakamlar büyümez daha fazla. Yani büyümemiştir, olmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü tamam bir hata yapmışsındır, manipüle etmişsindir. Ya, tamam bunların hepsi bir cezası var ama o başka bir şey yani. Ben o yüzden diyorum Zehir, yani bu işin boyutu bizim anlayabileceğimiz konuların dışına çıkıyor artık. Yani ben orada masaktı, bitti. Bunlar devreye girdiğinde buradaki araştırmalar.
1: Serbest fonlar tarafında bu daha da detaylı incelenecektir ama hani serbest fon dışındaki fonlar tarafında en azından biraz önce konuştuğumuz konu para piyasası fonları ya da TEFAS'a açık diğer fonlar. Yani bu tasfiye durumunda da bu ayrımı belki dikkate almak lazım. Yani en likit olan para piyasası fonları. Yani burada ne iş dönüyor? Eğer arkasında pay reposu işte bir şeyleri varsa belki ekstra incelenmesi gereken konular, ama olmayan fonlar da var. Yani hiç bu işe bulaşmamış ya da burada olmayan ya da daha böyle TEFAS'a açık bazı fonlar. Yani bu TEFAS'a açık fonların tasfiyesinde mesela ben rahatlıkla söyleyeyim, kendi kurumumuzun fonları, ben iki gündür fon yöneticileri, ben bu arada portföy yöneticisi değilim. Evet. Yani ben içinde değilim ama içi öğrenmek istiyorum. Yani nerede hata var, nedir diye. İki gündür bizim grupla ilişkilerim, bir tanesi de oradan iştirakimiz, biri de grup şirket sayabileceğimiz şirketler. Şimdi iki tarafla da görüşüyorum. Nedir bu durum? Yani biz TEFAS'a açık fonlarımız mesela 11-12 tanesi işte tasfiyeye gitti. Biz bunu kendimiz tasfiye etseydik ne kadar sürdün? Maksimum bir hafta, üç gün. Yani varlık sınıfına göre. Hepsi likit varlıklar. Yani o insanların 6 ay beklemesine gerek yok orada. Yani tasfiye etti. Evet, tasfiye
2: kurumunu etmesine karşılayabiliyor değil mi?
1: Tabii. Yani içindeki varlıklar likit zaten. Kurumun bir şey karşılamasına gerek de yok. Zaten mesela bir tane fon örnek vereyim. Bir tane fonun içeri %97'si mevduat, %3 özel sektör tahvili. Onun da yarısı kendi kurumumuzun çıkarttığı. Onun yarısı da bir başka kurumun çıkarttığı bunu. Yani bir günde likit edebilirsin onu.
0: Tabii ama şöyle bak şunu söyleyeyim sana. Mesela bir kurum sen bunu söylüyorsun. Öbür kurumda bambaşka bir şey yapıyor. Yani o da almış dışarı götürüyor kaynakları.
1: Onlar yani, işte ayrımını yapabilmek lazım. İşte benim en başta söylediğim, elma ile armutu bir kızgınlıkla aynı sepete koymamak lazım.
0: Ama yani, şimdi yine dışarıdan bakınca yani objektif olarak bakıyorum. Şimdi o bunu yapmış, bu bunu, o bunu yapmışsa bu da yapabilir dersin. Yani Ben değilim açıkçası. Dolayısıyla
1: o zaman tüm sektörün serbest fonlarını kapatsaydık mesela.
0: Hani şeyi söylüyorum ya, o, ya bu yapmış o zaman demek ki o da yapmış yani bir şekilde o havuzun içinde bakarsın. Sen tabii şimdi içinde bulunduğun çalıştığın şirket ve biliyorsun ne olduğunu, görüyorsun rakamları, niyeti biliyorsun. Fakat burada bence her şey niyet bir de.

0: Yani birisi başka bir niyetle gelmiş, öbürü başka bir niyetle. Dolayısıyla zaten diğer kurum çok kısa sürede geldi ve parladı. Yani şimdi senin çalıştığın kurum öyle değil. Daha uzun süredir sektörde. Ne bileyim, senin gibi insanları çalıştırıyor. Yani buna önemli şeyler. Dolayısıyla bir kurum yeni geldi, hemen puf gitti. Yani dolayısıyla ama dediğin doğru. Yani ona öyle bakmak gerekirdi. Fakat o panikle bence yavaş yavaş ayrılacak herhalde diye düşünüyorum Hüseyin, bu süreç.
1: Yani burada önemli şey değil. Benim hani kurumun avukatlığı gibi, belki kurumun avukatlığı gibi anlaşılmasın. Benim buradaki tek amacım, ben mesela diyorum ya, esası tartışmam. Şimdi özel fonları kapattık. Serbest fonlar, yani hisse serbest fonların hepsi kapandı mesela diyeyim.
0: İşte onun yani gibi bir şey olacak zaten ya. Yani oraya doğru gidiyor. Yani kim
1: yıl sonuna kadar kapanacaktı bunlar. Yıl sonuna kadar hisse serbest fonunun bulunmasının hiçbir anlamı yoktu. Yani normal hissesine dikkat, daha fazla hisse taşıyabiliyor. Yani zaten yıl sonuna geldi kadar bunlar, onları kapatabilirsin. Bu hesap transferlerine vesaire. Benim buradaki tek derdim, hani günlük ihtiyacını karşılayan vatandaşın ihtiyacını önüne açmak. Yani bu işlerde işi olmayan, ki tasfiyeye gitmeyen fonlar da var. Yani bu tasfiyeye gitmeyen fonları en azından oradaki mağduriyetleri gidecek para piyasası fonlarından başlayarak diğerlerini yine incele. Acele etmesin otorite. Ben orada şey değilim. Hisse senedi fonu alan biri yarın satıp ihtiyacını karşılamak için almamıştır bunu. Onu bir hafta 10 gün sonra aç.
0: Tabii.
1: Ama para piyasası fonu alan adam ihtiyacını karşılamak için aldı. Bayağı şimdi yani hesaplara bakıyorsun. Adam hisse senedi almış. Para piyasası fonum var. Zaten satacağım diye. Hesap eksildi. Hadi dedik ki biz onu üstleniyoruz. Aradaki faizi sana yansıtmayacağız.
0: Tabii, bir de onlar.
1: Ama şimdi kaç gün üstlenecek kurumlar bunları? Nereye kadar üstlenecek? O zarar nereye kadar gidecek? Yani önemli olan burada hani dediğim gibi
0: işleterek
1: sistemi götürmek. Yani en kolayı kapattım. Hani okullar olmasa Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel iş. Yani,
0: onun gibi.
1: Bu onun gibi. Yani orada önemli olan biraz usulü gevşetmek. Evet, ilk gün reaksiyonun sert olması anlaşılabilir. Yani diyebilir ki reaksiyon sert oldu. Gecikti ve gecikmenin maliyeti de bu sertlikte aldık. Yani gecikmeseydi bu sertlikte tedbir almaya da gerek yoktu. Ama madem aldık bir tedbir, kaldırmayı da kolaylaştırmak lazım. Yani örneğin para piyasası fonu bozacaksın. Çok mu zor? Bir tane görevliyi koyarsın başına. Bunun hesabı bu budur. Yani onaylansın, onaylanmasın. Yani her kuruma bir kişi koysan bu işi rahatlıkla yapabilir. Yani ben orada derdim vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi.
0: Doğru. Yoksa yok, çok doğru söylüyorsun. Yani çok haklısın.
1: Hani hisse serbest fonlar vesaireler zaten yıl sonu kapanacaktı. Hani bugünden kapat, yarından kapat. Onu zaten hisse serbest fonların çoğunun içerisinde tefası açık olmayanlar da zaten var, 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, neyse artık.
0: Özel fonlar, evet.
1: Özel fonlar. Yani burada zaten o fonun sahibi kimse, içindeki kimse ceremesinde o çekecek. Yani evet, en aldığı hisse neyse oraya gidecek. Oralarda hiçbir problemim yok. Yani ben işleyiş açısından o tarafa şey demiyorum. Zaten biten bir sistemdi. Yani yıl sonu itibariyle zaten bu hisse serbest fonların çoğu kapanacaktı. O tarafta hiçbir problem yok. Erken alınmış oldu ve incelemeler de devam etsin. Ama diğer taraftan da insanların hayat akışını devam ettirebilecekleri, likitte problemi olmadığı, masakla işi olmayan, işte düzgün çalışan firmaların da aynı kefeden çıkarılması. Yani bu konuda biraz hassasiyet gerektiği kanaatindeyim.
0: O kesin, o ilk günden beri söylüyoruz.
1: Bizim bilmediğimiz şeyler olabilir mi? Ben hayatım boyunca hiçbir fon yönetimi yapmadım. Portföy yönetim şirketinde çalışmadım. Benim hep hayatım aracı kurumlarda geçti. Yani aracı kurumlarda çalıştım. İşte Viyop da bulundum, hissede buldum, araştırmada buldum, yatırım danışmanlığında bulundum. Hazine ve kurumsal pazarlama şu an zaten baktığım departman yatırım danışmanlığıyla beraber. Evet. Benim ağladığımlarım bunlar. Portföy yönetim değil. Ama işin içinde olduğumuz için bazı şeyleri de ayırt edebiliyoruz. Yani görebiliyoruz. Nerede ne aksıyor, nerede ne tıkanıyor. Yani bizim buradaki söylemlerimizin amacı dediğim gibi ne kendi kurumun avukatlığını yapmak. Benim burada yapabileceğim tek bir avukatlık varsa, ben bunu bir yıldır da yapıyorum, yatırımcının avukatlığı. Tabii, yani biraz, sürekli aynen söyledim. Yani bunun doğru risk olduğunu her fırsatta söyledim. Hatta birçok kişi bana sana ne dedi abi, sen niye bu işlere karışıyorsun? Ama vicdanen yok, hani eğitimimin yapılmıyor, işte mesleki konumumun, buraya çıkıyorsak burada olmanın bir bedeli var. Yani burada da vatandaşa bunu söylemek. Kenara çekil, en kolay sessiz kal. Yani şu an bakıyorum, o dönemde hiç sesini duymadığımız kişi ve kurumlar bugün
0: dürüstlük çıktı. Evet,
1: ya böyle şeyler görüyorum. Yani sektörün söylüyorsun kendi paydaşları içerisinde bu ahlaksızlığı yapanlar var. Yani bu, evet, süreç içerisinde bir tane açıklama yapmamış.
0: Bu da ayıp yani.
1: Bugün güvenilirlik taslıyorlar. Yani en güvenilir biziz. İşte şöyleyiz, böyleyiz. Abi bu değil.
0: Fırsatçılık yani, o.
1: Fırsatçılık bu. Bu etik de değil, ahlak da değil. Ama bu ahlaksızlığın içine düşen, işte bu süreçten ben nasıl güçlüyüm bakın diye ortalığa velveleye verebilecek hareketlerde, davranışlarda bulunan şeye çıkan. Bugüne kadar neredeydin? Yatırımcıyı koruma adına yaptığın bana bir tane açıklamayı söyle.
0: Yok,
1: yani yok. Yani insanlara bakıyorsun. Bugün herkes ortada. Herkes her şeyi zamanında

0: göndermiş, söylemiş.
1: Ama biliyorsun bizim ülkemizde herkes doktor, herkes ekonomist.
2: Aynen, yani kızdığımız şeyler bunlar. Yani etik ahlak herkese lazım. Yani ben dediğim gibi, ben kendi alanında kendi yaptığım işlerle ilgili her şeyime kefil olabilirim. Yani bugüne kadar çok şükür hani hiç adıma laf getirecek bir şey olmadı. Ama gözümüzden kaçan, bizim algıladığımız, anlamadığımız bir şeyler vardır. Yeri gelir SPK benim kurumuma da ceza verir. Vermedi mi? Burada çalıştığım kuruma da verdi. Daha önceki çalıştığım kurumlara da verdi. Yani her şeyi bilmek, görmek zorunda değiliz. Ama orada önemli olan niyet nedir ve bunun sonucunda kim mağdur olur? Şu an mağdur olan kurumlar değil. Şu an mağdur olan bir vatandaş kitlesi var. Bu mağduriyeti ivedilikle nasıl çözebiliriz? Hepimizin oraya odaklanması lazım. Olan oldu artık. Bu saatten sonra mağduriyeti nasıl ortadan kaldırabiliriz? Yani ben vatandaşı nasıl rahatlatabiliriz, ona bakmak
1: karıştı
2: lazım.
1: Gibi geliyor bana. Yani kripto piyasasındaki gibi davranılıyor. İşte FX'te de öyle böyle. Ama bizim sektör, başta da söyledim ya, öyle bir sektör değil. Yani çok, gerçekten çok yayılmış. Yani çok insana hitap eden bir sektör ve burada yıllarını veren insanlar var. Yani bir FX'ten, kriptodan farklı bir noktadayız. Ama aynı muameleyi gördü. Aynı şekilde neşter atıldı. Yani orada biraz daha yani demek ki neşter atılma yöntemi bu. Bilmiyorum artık yani. Herhalde böyle oluyor diyorsun. Dolayısıyla üzerin dediklerine katılıyorum. Oralardaki o hassasiyeti göstererek belki yapmak gerekiyordu. O da tabii ayrı bir işti belki. Belki bir 5 dakika daha gecikseler başka şeyler gidecekti. Belki daha da fazla paralar gidecekti. Bilmiyoruz ki ne gördüler, ne oldular. Onları gerçekten yani, empati kurmaya çalışıyorum.
2: İşte mızrak yani. Çuvala sığmadığı yerde devreye girdik. Yani aslında işin özü bu oldu. Evet. Mızrak çuvala sığmadı çünkü artık son dönemde, son 15 günde 20 günde yaşananlar zaten gümbür gümbür geliyordu. Yani ilk başta biz belki olayı hafife mi aldık ya da şey mi olduk bilmiyorum ama yani ne beklettik, neden böyle oldu ama son noktada artık çığ geliyordu, yukarıdan görüldü. Ya onun önüne bir set çekeceksin ya çığın altında kalacaksın. O seti çekmeyi tercih etti. Ben dediğim gibi otoritenin, hani diyorum ya, usul esas konusuna gelecek olursak esas, evet, konusunda hiçbir eleştirim yok. Yani hiçbir eleştirim yok. Otorite bunu görmüştür, budur. Ama usulü eleştirmek hakkımız. Yani orada da her şeyde yapıldığı gibi de kabullenmek, ses çıkartmamak, otorite bunu istedi, bu böyle olacak, İşte biz de buna boyun eğelim demek de doğru değil. Bu da otoriteyi yanlış yönlendirmek olur. Yanlış gördüğümüz yere de yanlış diyebilmek lazım. Ben kesinlikle kendi şahsımca Özehir Doğan olarak, dediğim gibi bir portföy yönetiminde bulunmadım ama dışarıdan bir vatandaş olarak ya da sektörün bir paydaşı olarak bakıp gördüğüm yanlışları da söylemekte mükellefim. Bu otorite de olsa söyledim, vatandaş da olsa söyledim. Daha önce vatandaşa söyledik. Şimdi otoriteye söylüyorum.
1: Hayır, günlerce yayınlardayız. Yani evet, benim de yayınlarımın çok denk geldi. Yani öyle diyeyim. Daha önceden planlanıyor bu yayınlar. Hep söylediğim şeyler bunlar üzeri. O yüzden hani oralarda hiç sorun yok. Sadece konu bu işi nasıl en kısa sürede minimum zararla atlatabiliriz. Ülke olarak da buradan yani şirketlerin paraları var. Yatırım yapacak, kredi çekecek. Bir de bir insanlar bir anda bir şey uğradı. Yani bir güven kaybı oluyor. O güven
3: en önemlisi de o.
1: O güven kaybını işte bir an önce geri almak gerekiyor. Ya evet, biz hani buradayız, sizin için varız ve sizin minimum şey için, minimum zararda bu işten çıkmanız için buradayızı göstermek gerekiyor. Çünkü evet, bir yıldır bakılmış, her şey farkında. Farkındalık var. Onlar zaten kendi SPK açıklamalarında söyledi. Yani biz bir yıldır takip ediyoruz. Sayın Şimşek'in açıklamaları var. Belki şu olabilir. Yani konu buraya geldi. En sonunda siyasi otoriteden de desteği alıp devam edilmesi gereken bir ortam olmuş olabilir. Onu da gerektiriyor çünkü bazı şeyler. Ama bence burada hem siyasi otoritenin hem ekonomi yönetiminin çıkıp bu konuya, evet, buradayız, sizin için varız demesi lazım. Umarım olur. İnşallah. Olacaktır diye de düşünüyorum.
3: Bir es verelim. Philip Capital'e gideceğiz. Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu bizlerle birlikte olacak. Kapatmadan küresel piyasalardaki son gelişmeleri Metin Bey bizlere aktaracak. Hoş geldiniz. Ayrıntılar için sizi dinliyoruz.
4: Hoş bulduk Uğur Bey, iyi yayınlar. Şimdi global tarafta diplomasinin getirmiş olduğu bir rahatlama geldi diyebiliriz piyasalara. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Başkan Trump ile İran Cumhurbaşkanı arasında bir ateşkese dair bir görüşme yapma umudu doğmuş oldu. Bunun getirmiş olduğu petrol fiyatları üzerinde de bir gevşeme var. Bunun peşi sırada enflasyonla ilgili beklentiler ve borsalar tarafında da bir iyimserlik oluşmuş durumda. Vadeli piyasalara, vadeli kontratlara baktığımız zaman yüksek açılışlara işaret ediliyor. Genel olarak teknoloji tarafıyla ilgili de bu yapay zeka konusunda

0: konusundaki altyapı sağlayıcı şirketlerin ve işte memory kart, hafıza üreten, çipleri üreten şirketlerin de bu olumlu havadan etkilendiklerine şahit oluyoruz. Tabii onları daha çok bu hafta içerisinde Çin başkanının yapmayı planladığı bir Amerika ziyareti vardı. Bu teyit edildi ve burada da yine yapay zeka ekseninde bir anlaşma, daha çok güvenli, siber güvenliğe yönelik bir uzlaşma varılabileceği beklentisi, umutları o tarafı da destekliyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla diplomasi destekli bir piyasalarda, global piyasalarda iyimserlik olduğundan bahsedebiliriz. Öbür taraftan baktığımızda ABD'deki uzun vadeli faizlerin de, tahvil bono faizlerinin de yataylaşma işaretleri verdiğini, daha yüksekleri görmediğine şahit oluyoruz. Burada hem Amerikan hazinesinin yapmış olduğu alımların miktarını artırmış olması etkili olmuş durumda. Bir de tabii Fed'den enflasyonla mücadele konusunda daha şahin bir politika beklentisi de burada etkili diyebiliriz. Piyasalar artık aslında enflasyon konusunda daha ciddiyetle ele alacak. Tüketicilerin diyelim, hani arz şokları konusunda bir yapabileceği elinden gelen bir şey yok ama tüketicilerin daha az harcanabilir gelir rakamlarına düşmelerini sağlayacak, faizleri daha yukarıda bir yerde dengeleyecek şekilde faiz politikasını da değiştirdiğine şahit oldular. Belki de belki bir faiz artışı daha Fed'den önümüzdeki yıl bitmeden, bu yıl bitmeden, önümüzdeki yıl başlamadan görme ihtimalimiz de var. Bu tarafa baktığımız zaman biraz olumlu bir ılık rüzgarların estiğini söyleyebiliriz. Faizler artık eskisi kadar çok böyle reaksiyon göstermiyor. Petrol fiyatlarındaki gevşeme ile birlikte enflasyon beklentileri de yönetilebilir bir hale geldi. Dolayısıyla bugün için global piyasalarda olumlu bir hava seziliyor ve fiyatlamaların spot piyasalarla birlikte olumlu bir yönde gelişeceğini de söylemek lazım.
1: Metin Taşçıoğlu bizlere eşlik etti. Metin Bey, teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Tamamlayacağız. Tamamlamadan son bir cümlenizi almak isterim Arzu Hanım, Berceğil Bey.
2: Ah, hangi konuda dermiş? yani endeks kritik bir yerde, onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani buradan bir 13.800'e doğru hareket edebilir. Biraz pozitif bir şey söyleyeyim bari.
1: 13.300 şu an.
2: 13.300, 13.800'e de 13.900'e doğru bir hareket olabilir. Oraya biraz dikkat etmek lazım. Bakalım, yani sonuçta çok enseyi karartmadan devam etmemiz gerekiyor.
1: Üzey Bey.
3: Yani bugünlerde gelir geçer. Yani inşallah, ama yatırımcıyı küstürmeden ya da az zayiatla bu süreci geçirmemiz lazım. Gerçekten bu sektör yatırımcıyı zor kazanan bir sektördü. Kolay kaybetmememiz lazım. Hani insanlara döviz almayın, işte onu yapmayın, bunu yapmayın derken buralarda da mağdur etmememiz lazım. Yani o nedenle dediğim gibi ivedilikle, geç gelen adalet adalet değil durur. Yani 6 ay çok uzun bir süre. Yani insanların o 6 ay içerisinde çok büyük ihtiyaçlar olabilir. Yani o açıdan ivedilikle inşallah bu sorun çözülür ve
1: İnşallah.
3: Bugünlerde geride kalır diyelim.
1: Hüseyin Bey, teşekkür ediyoruz.
3: Bizler teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Arzu Hanım, çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkürler.
1: Kıymetli görüşleriniz için. Ve böylece nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İştahçılık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Trendyol, büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. İndirimlerin son gününde hadi uygulamaya.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite.

0: sistem büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

0: ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bize Sorun'la karşınızdayız. Bu hafta memur aile yardım ve sosyal yardımları konuşacağız. Mevcut yardımlar ne kadar, olası zamlı hali ne kadar olacak, bu konuları konuşacağız ve ardından sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz, bu mail adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Ekranda zaten şu anda mail adresimizi görüyorsunuz. Faruk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Memur aile yardımıyla başlayalım, sonra sosyal yardımları dilerseniz konuşalım.
1: Tabii bu oranları nereden buluyoruz? Biliyorsun Merkez Bankası yıl sonu için %28'lik bir enflasyon tahmininde bulundu. Orta vadeli programda yine %28'in üzerinde bir tahmin çıktı. Piyasa katılımcıları anketine baktığın zaman da %29'un üzerinde bir oran bekleniyor. Bizim de tahminimiz %30'lar civarında bir yıl sonu enflasyonunu karşılayacağımız. Buradan baktığın zaman %9 ile %10 arasında bir 6 aylık enflasyon gelecek. Bu SSK ve Bağkur emeklisinin enflasyon artışının %9-10 aralığında bir noktada olacağını az çok bize gösteriyor. Evet, enflasyonist bir ortam var. Enflasyon yükseliyor ama yıllık enflasyona baktığımız zaman düşüş trendi devam ediyor. Öyle gözüküyor ki yıl sonunda %30 civarında bir enflasyonu karşılayacağız. Söylediğim gibi buradan bir hesaplama yaptığın zaman da %10 civarında, 9 ile 10 aralığında bir 6 aylık enflasyon çıkıyor. Bu SSK ve Bağkur emeklisinin enflasyon artışını koyuyor. Memurlar ve memur emeklileri açısından baktığın zaman ise onlar %5 toplu sözleşme zammı alacaklar. Ayrıca %7'nin Temmuz'da aldıkları zammın üzerinde oluşan enflasyonda fark olarak alacaklar. Buradan da bir hesap yaptığımız zaman 7 ile 9 aralığında bir oranda onlara çıkıyor. İşte memurlara yapılacak bu artışın, işte %7-9 aralığındaki bu artışın yansımaları olacak. Neye yansıyacak? Emekli memurların artışını belirleyecek, memurların artışını belirleyecek ama sosyal ödemeler dediğimiz birçok ödeme var. Onların artışında bunlar belirliyor. Yani memura yapılan artış bütün sosyal ödemeleri değiştiriyor. İşte kıdem tazminatı tavanını değiştiriyor. Ne bileyim, bedelli askerliğin ne kadar olacağını bile oradan belirleniyor. Dolayısıyla önemli bir rakam. Yani memur maaş artış oranı. Biz de bugün biraz memur maaşlarının artışından yola çıkarak sosyal ödemeler ve diğer aile yardımı ödemeleri nasıl değişecek, onun hesabını yapacağız seninle. İki oran aldık. Birincisi en düşüğü %7 olarak aldık. İkincisi de %8.73'lük bir oran aldık. Ki işte %29'un üzerindeki tahminlerde bu oran çıkıyor. Biliyorsun bütün memurlar aile yardımı alıyor, bekarlar hariç. Yani evli memurlar, evet. Eğer eşi çalışmıyorsa veya çocukları varsa buna göre aylık bazı aile yardımları ödeniyor onlara. Şu anda eşi çalışmayan bir memura her ay 3581 lira 14 kuruş ödeniyor. Evet. Bu rakam %7 zam senaryosunda 3831 liraya çıkacak. %8.73'lük zam senaryosunda 3893 liraya kadar çıkmış olacak. 0-6 yaş grubundaki çocuklar için de bir ödeme oluyor. 787 lira 76 kuruş şu anda. O 843 liraya kadar çıkacak. Evet. 8.73'lük artışta da 856 lira 57 liraya kadar çıkmış olacak.
0: Çocuk başına.
1: Evet.
0: Bu 0-6 yaş. Ne kadardı? 3.
1: Efendim?
0: 3 çocuğa kadar.
1: Hayır, çocuk ne kadar varsa 0-6 yaş grubunda. 6 yaş üstü çocuk varsa orada da şu anda 393 lira 88 kuruş olarak ödeniyor. Bu %7 artışla 421 lira 45 kuruşa, %8.73'te ise 428 lira 27 kuruşa kadar çıkmış olacak. Sadece tabii memur maaşları, emekli memur maaşları ve memurun aile yardımları değil, dediğim gibi sosyal ödemelerin birçok sosyal ödemeyi de değiştirecek. Biz burada 4 tanesini aldık. Onları da verelim istersen.
0: Verelim.
1: 65 yaş üzerindeki vatandaşlara ödenen bir 65 yaş aylığı var. Yani muhtaçlık durumlarına göre. O şu anda 7257 lira 36 kuruş. Bu Temmuz'da değişmişti. Onlar da yılda iki kere değişiyor. %7 zam olursa 7765 liraya çıkacak. 8.73'te 7891 liraya kadar çıkmış olacak. evde bakım yardımı var. İşte hastasına, yakınına, engelli yakınına bakanlara bir maaş ödüyor devletimiz. O da 15.755 lira şu anda. Onu da 16.857 lira, 858 lira diyebiliriz. 8.73'te de 17.130 lira 54 kuruşa kadar çıkmış olacak. Kronik hastalık sahiplerine ödenen bir para var. O da aşağı aynı para. 15.755 liradan öncelik 16.857 liraya, sonra 17.130 liraya kadar çıkabilecek. Tabii bu artış %9'ları 10'ları bulursa, ki o enflasyona bağlı biraz, bu rakamlar da yükselmiş olacak. Ama aşağı yukarı bu rakamlar gelecek gibi görünüyor.
0: Ve engelli yardımları
1: evet,
0: var.
1: Evet, engelli maaşları var. %40 evet. Ve 69 arasında oranı olan engelli kardeşlerimizin 5.793 lira şu anki maaşları, 6.198.85'e çıkacak %7 olursa, 8.73'te de 6.299-6.300 liraya çıkmış olacak. %70 ve üzeri engelli olanlar için 8.689 lira 97 kuruş şu anda. O da sırasıyla 9.298 lira ve 9.448 lira 60 kuruşa çıkacak. Yine burada tabii vermediğimiz işte SED ödemeleri var. İlk öğretim öncesi, ilk öğretim, orta öğretim, lise veya okul dışı olanlar ya da yüksek öğretimde çocuğu olan muhtaç sahiplerine de her ay para veriliyor. Biz buna sosyoekonomik destek diyoruz. Onlar da yine bu oranlarda, daha doğrusu memur maaşına yapılacak artış oranında yükselecek Ocak ayında. Aşağı yukarı yaptığımız hesaplamalar bu şekilde, ama biz yine bu hesaplamaları yaparız ama herkes hesabını buna göre yapsın gibi duruyor. Yani %30 civarında bir yıl

0: 2 lira. Onu da enflasyon hesabıyla baktığın zaman 26 bin liraya kadar yükselen bir en düşük emekli maaşı görüyoruz. Ama orada rakam değişebilir. Bütün bunları tabii yıl sonuna doğru tekrar değerlendireceğiz. Enflasyon belirlendikçe, ama aşağı yukarı dediğim gibi %30 civarında bir enflasyon bekleniyor. Evet. Tabii bu enflasyon Aralık ayındaki asgari ücret tespit komisyonunu da etkileyecek. Asgari ücret tespit komisyonu enflasyona bakıp belirlemiyor. Yani daha doğrusu enflasyon burada tek belirleyici değil. Burada enflasyon belirliyor rakamları. Ama orada enflasyon bir veri olarak masaya geliyor. Geçtiğimiz tek yıl %20, %27 yapılmıştı. Aşağı yukarı gerçekleşen enflasyonla beklenen enflasyonun ortalaması şeklinde olmuştu. Yine öyle bir durum olursa da yine %25 ile 30 aralığında bir artışla asgari ücrette bizi bekliyor gibi görünüyor. Evet. Bütün bunları söylemek için henüz erken.
1: Evet. Önümüzdeki haftalarda da zaten enflasyon konusunda görünüm netleştikçe bu yardımlar da belirginleşmiş olacak. Tekrar konuşacağız önümüzdeki haftalarda. Şimdi sorulara geçelim. Seyircilerimize tekrar hatırlatalım. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz. Sorularınızı bu adrese yollayabilirsiniz. İlk sorum Mithat Bayraktar'ın sorusu. 1966 doğumluyum. 1997 sigorta girişim var. 3765 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, EYT'li olmuş izleyicimiz 5900 güne ihtiyacı var 97 girişine göre en az. Tabii ay durumuna göre 5975 günde olabilir. Evet. Bunu tamamlarsa yaş olmadan emekli olur EYT'den, ama ben bu primle emekli olmak istiyorum derse 60 yaşında emekli olur. O da bu yıl dolmuş doğum gününde. Yani bu yıl doğum gününde isterse kısmi emekli olabilir.
1: Ruhican. Eşim 4 Ocak 1978 doğumlu ve 1 Temmuz 97 tarihinde SSK'lı olarak işe başladı. 2001 yılından sonra ara verdi. Daha sonra 2021 yılında tekrar çalışmaya başladı. Doğum borçlanmasını yaptık. Şu an toplam 4600 emeklilik gün sayısı var. Emekli olma şartlarını öğrenebilir miyim?
0: Şöyle, 5975 günü tamamlarsa, evet, kaç günü vardı? İşte 1175 güne, 1375 güne ihtiyacı var. 1375 gün daha çalışacak. Evet. Bu da aşağı yukarı 3,5 yıl ediyor. Onu tamamlayıp emekli olacak. Yok, çalışma imkanı yok. İşte 4600 günümüz var. Biz bununla emekli olalım derse bununla da emekli olabilir, ama o zaman 58 yaşını beklemek zorunda. Yine bu primleri tamamlayabilmek için, mesela iki çocuk olsaydı 1440 gün kazanabiliyordu. Primini tamamlayıp hemen emekli olabilir. Öyle bir doğum borçlanması imkanı varsa bunu da kullanabilir.
1: Faruk Çalışkan. 1983 doğumluyum. 2014'ten beri memurum. 2009 yılında bir yıllık sigorta başlangıcım var. 2004-2009 yılları arasında yurt dışında ikamet ettim. Bu yurt dışı süresini borçlanmamın erken emekliliğe faydası olur mu?
0: Olmaz. Yani şöyle, zaten burada memuriyetten hesaplanacak anladığım kadarıyla. Evet, memuriyetten. Dolayısıyla 25 yıl 60 yaş şartı var. Onları tamamlayıp emekli olacak. Ha, yurt dışı borçlanması yapıp hizmet birleştirmesi yaparsa prim kazanmış olur.
1: Serap Oktay. 1984 doğum yılım. 2001 SGK girişim var. 3885 prim günüm var. Emekliliğim ne zaman?
0: 2001 girişine göre 7000 günü tamamlaması lazım ve tabii 58 yaş şartı da var.
1: Murat Ulu. 19 Haziran 1971 doğumluyum. 1987 sigorta girişim, 3600 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu primle emekli olmak istiyorsa 60 yaşında emekli olabilir. 5375 günü olursa da EYT'den yaş şartı olmadan emekli olabilir, ama tabii burada bir 16 yaşında sigorta var. Evet. Onun ne olduğu önemli. Ona da bakmak lazım. Eğer staj ya da çıraklıksa zaten bu söylediklerimin hiçbir değeri yok.
1: Yok, evet.
0: O yüzden o 16 yaşındaki sigortanın ne olduğunu da izleyicilerimiz bize söylemesi lazım. Genelde bu şekliyle çocuk yaşta sigortalı olan izleyicilerimizin soruları geliyor. Evet. Yani onların o yaşta ne iş yaptıklarını da söylerlerse daha sağlıklı bilgi veririz.
1: Evet. Mustafa Karadeniz. 1976 doğumluyum. 96 yılından SSK girişim ve bir aylık çalışmam var. 2003 öğretmenlik girişim var ve 7900 prim günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Şimdi öğretmenlikte 25 yılı tamamlayacak arkadaşımız ve 60 yaşını da dolduracak.

0: Derya Özlü, 77 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1 Haziran 1991. Prim günüm 2900. 3 çocuk borçlanmam var. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi burada da 14 yaşında bir sigorta var, farkındaysan. Evet. Şimdi o önemli. Uzun vade ise 5525 günle EYT'den emekli olur. 3600 günle 58 yaşında da kısmi emekli olur yaştan. Ama ikisi de dolmamış yani. Ne 3600 dolmuş, ne 5525 dolmuş, ne de bu 14 yaşındaki sigortanın ne olduğu belli değil. O yüzden hani şu anda ne söylesek boş.
0: Evet.
1: Bu 14 yaşındaki sigorta önemli. Dediğim gibi eğer o uzun vade ise 3600'ü tamamlayıp 58 yaşını bekleyebilir. Ama 3 çocuk borçlanmış mı borçlanmamış mı o da belli değil. Eğer evet, borçlanmamışsa oradan da 2160 gün kazanabilir. 5000 gün olur. Yani bir 525 daha çalışıp emekli olabilir.
0: Ayşe Vural, 1980 doğumluyum. Temmuz 2000'de polis memurluğuna girişim var. 3 çocuğum var. 7200 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? 2017'den beri çalışmıyorum.
1: Şimdi şöyle, 2000 ile 2017 arasında polislik mi yapmış? O belli değil, değil mi? Yani 2000'de polis memurluğuna girişim var. Sonra ne olmuş onu bilmiyoruz. Hani evet, hep polis olarak mı kalmış? Yoksa ayrılmış mı? Bu 7200 günün ne ara tamamlamış? Yani
0: herhalde 2000-2017 arasında çalışmış, sonra bırakmış.
1: Ama 17 yılda 7200 günü tamamlaması mümkün değil. 20 yıl eder. Bu 7200 günün kalan kısmını nerede tamamladı?
0: Evet.
1: Hiçbirisi belli değil. Şöyle, diyelim ki bu tamamı polislikte geçti 7200 günün. O zaman 55 yaşında emekli olur. Yok. Ara ara polislik yapmış, sonra SSK'lı çalıştı vesaire veya çalışması gerekiyorsa 7000 gün 58 yaşta SSK'dan emekli olur. Ama bu 7200 günün içinde ne kadarı memuriyet, ne kadarı SSK, onu da belli değil. Bütün bunları cevabı olması lazım. Evet.
0: Ali Kanlı, 1988 doğumluyum. 4800 günüm var. 2006 girişliyim. Ne zaman emekli olurum?
1: Tabii primler eksik. 7000 gün olacak prim. Sonra da 60 yaşını bekleyecek arkadaşımız.
0: Ali Sönmez, 5 Mayıs 1985 doğumluyum. 3577 günüm var. 4A tescil başlangıcım 2002. Hizmete başlama tarihim 2004. Hangi tarihi esas alarak ne zaman emekli olurum?
1: Şöyle, hangi tarihi esas alma meselesinde buna SGK karar veriyor. O da priminizin yattığı tarih önemli. Yani sizin fiilen çalıştığınız ve priminizin yattığı tarih. O da öyle gözüküyor ki 2004. Buna göre de 60 yaş ve 7000 gün gerekiyor. Ama 2002'yi de baz alsalar yine 7000 gün 60 yaş gerekiyordu. O yüzden çok bir şey değişmiyor ya da hiçbir şey değişmiyor. Ama burada diğer izleyicilerimiz için de bir bilgi olsun. Emeklilik için başlangıç sayılabilmesi için fiilen çalışmış olmanız lazım. Ve sigortaya priminizin parayla yatırılmış olması lazım. Bu Bağkur da olabilir, isteğe bağlı da olabilir, memuriyet de olabilir, SSK da olabilir. Ama sadece ben giriş yaptım, ondan sonra hiçbir şey yoksa onu saymıyor ve tescil etmiyor SGK.
0: Evet. Ürkü Kurt, 6 Ağustos 2010 sigorta girişim var. %57 engelli raporum var. 3535 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi eğer bu 3535 gün SSK ise, yani 4A ise ve raporda onaylanmışsa, iki büyük şart var burada.
0: Evet.
1: Birincisi rapor onaylanacak. İkincisi bunlar SSK olacak. O zaman 3900 gün ve 16 yıl geçerli. 16 yıl tamamlanmış. 3900 günü tamamlayınca emekli olabilir. Bunlar değilse, yani SSK'lı değil ya da bu rapor onaylanmamışsa, o zaman 7200 gün ve 58 yaş gerekiyor.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Süleyman Sipal, 1970 doğumluyum. 1987 SGK girişliyim. Askerlik ödemesi ve yurt dışı borçlanmayı ödedim. 3600 günüm dolu. Halen yurt dışındayım. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi şöyle, yurt dışı borçlanmayı ne kadar ödediniz o belli değil. Eğer o borçlanma 1261 günden fazlaysa ve 2017'den sonra ödendiyse Bağkur kapsamına giriyor ve 5400 gün gerekir o zaman. Ama öyle gözüküyor ki 2017'den önce ödenmiş, öyle kabul edelim ve 3600 günü tamamlamış. Eğer Bağkur değilse 60 yaşında emekli olur 3600 günle. Evet. Ama bir sürü şart söyledim, yani onların da evet, bilinmesi gerekiyor.
0: Mukaddes Özçelik, 13 Haziran 1977 doğumluyum. 16 Eylül 2002 girişim, 5294 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: 2002 girişe göre 7000 gün ve 58 yaş şartı var. Ama ben daha çalışamıyorum, bununla emekli olayım derse de o zaman 25 yıl daha geçecek. Yani 2027 olacak, hı hı, ve yine 58 yaşında emekli olacak.
0: Peki, mailden devam edelim. Orhan Balkan'ın sorusu: erkekler için sigortalanma öncesi askerlik borçlanması yapılabiliyorken kadınlar için sigorta öncesi şartsız doğum borçlanması niçin yapılmıyor diye sormuş.
1: Şöyle, hani onun bir mantığı var. Yani siz işe gitmeyip askere gidiyorsunuz. Mecburi bir hizmet. Dolayısıyla o günler borçlanılabiliyor. Ama siz doğum borçlanmasında amacı şu: kadınlar işe başladıktan sonra doğum yapıyor ve işten ayrı kalıyor. O işten ayrı kaldığı süreleri borçlanabiliyor. Yani sigortadan önceki doğumlarda bir mecburiyet olmadığı için askerlikle çok karşılaştırılabilecek bir şey değil yani. Hani ikisi elma ile armut.
0: Mecburiyet var yani.
1: Evet, ikisi elma ile armut.
0: Evet. Evet. Erkan Ceylan sormuş: emekli devlet memuruyum, emekli maaşı alıyorum, ayrıca %43 engelli raporum var, aynı zamanda engelli maaşı da alabilir miyim?
1: Tabi bu engelli maaşı biliyorsun belli bir gelir seviyesinin altındakilere veriliyor. Eğer siz o gelir seviyesinin altındaysanız, ki bir gelirin de olmaması gibi bir şartı da var bildiğim kadarıyla, hani gidip kaymakamlığa müracaat edip bir gelir testi yaptırarak eğer şartları sağlıyorsanız evet.
0: Peki, devam ediyorum. Nurhan Başargan: 1982 doğumluyum. 14 Eylül 1998 staj girişim var ama bir gün bile prim ödemesi yapılmadı. 2003 yılında prim ödemem başladı. 4646 primim var. 2019 doğumdan sonra çalışamadım. Ne zaman emekli olurum?
1: Şöyle, 98'deki o stajda prim ödense de zaten emekliliğe bir faydası yok. Evet. Ama 98'de 2002 miydi ilk girişi?
0: Bakayım hemen.
1: O arada eğer
0: 2003.
1: 2003 arasında bir doğum olsaydı o zaman stajın anlamı olacaktı. Yani stajda primin yatırılmasının anlamı olacaktı. Çünkü orada doğum borçlanması yapabilecekti. Evet. Ama şu anda yani bir anlamı yok zaten. Emekliliğe bir faydası da yok. 2003'e bakılacak. Orada da 7000 gün 58 yaş şartı var. Çalışamıyorsa 4500 gün 25 yıl ve yine 58 yaşla da kısmi emekli olabilir.
0: Evet. Mehmet Ata düzgün oldu. 12 Haziran 2008 sigorta girişim var. Engelliyim %42 oranında. 3662 gün primim var. Hali hazırda engelli olarak sigortalı çalışmaktayım. Emekliliğim nasıl olacak?
1: Şöyle olacak, yani eğer o raporun onaylanması gerekiyor. Yani engelli olarak çalışıyor olabilirsiniz ama engelli emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da o raporu onaylaması gerekiyor. Eğer onaylarsa işte orada yaş şartı olmadan emekli olabilirsiniz. O zannedersem 4000 küsür güne ihtiyacı olacak orada. Ama onun dışında 7200 gün 61 yaş gerekiyor. Eğer engelliliğini onaylatabilirse Sosyal Güvenlik Kurumu'na yaş şartı olmadan emekli olabilir.
0: Evet. İbrahim Altay: 1978 doğumluyum. 98 ikinci ayında, Şubat ayında sigorta girişim var. 5822 günüm var. Ne zaman emekli olurum ve kaç gün kaldığını söyler misiniz?
1: Şimdi şöyle, 98'in ikinci ayında ise 5900 güne ihtiyacı var.
0: Evet.
1: İşte 80 günü mü kalmış? Öyle bir şey değil mi?
0: 5822 günü varmış şu anda.
1: Evet. 78 günü kalmış. 2 ay, 2,5 ay daha çalışıp müracaat edebilir.
0: Evet. Peki, devam ediyorum.
1: İşte tabii bunlar 4 ay ise.
0: Biz 4 ay olarak kabul ediyoruz.
1: Tabii, onlar yani söylemedikleri için, evet, yani Bağkurlu olsa farklı bir o zaman 9000 güne tamamlaması gerekecek. Evet.
0: Özkan Ünsal'ın sorusuyla devam ediyorum. Bağkur ve SSK prim eşitleme gerçekleştiğinde son 1261 gün kuralı kaldırılacak mı? 2008 yılından sonra sigortalı olanlar gibi olabilir mi?
1: Şimdi şöyle, bu 1261 kuralının Bağkur ya da SSK ile bir ilgisi yok ki. Bu sadece farklı kurumlarda sigortalı olanların emekli olacakları kurumu belirleme şartı. Bunun hani prim eşitlemeyle şununla bununla hiçbir ilgisi yok.
0: Son 3 yıl.
1: Evet, son 3,5 yıl. Dolayısıyla sizin nereden emekli olacağınıza bu son 3,5 yıldaki sigortanız karar veriyor. Yani o belirliyor. Dolayısıyla onun kaldırılmasıyla prim eşitleme ki orada da bir prim eşitleme değil. Sadece Bağkurlu esnafın 9000 gün olan priminin 7200 güne düşürülmesi söz konusu. Yine bunu da prim eşitleme diye bakmamak lazım. Orada Bağkurlu esnafa, küçük esnafa yapılacak bir iyileştirme olarak bakmak lazım. Bunun 1261 ile bir ilgisi yok. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarla da bir ilgisi yok.
0: Yakup Demirci. 1 Nisan 1981 doğumlu, 15 Eylül 2007 SSK girişliyim. 1200 gün sonra kendi iş yerimi kurdum. 4300 gün Bağkurluyum. Halen aktif olarak çalışmaktayım. Ne zaman emekli olurum?
1: 9000 gün ve 60 yaş şartı var. Ama son 1261 gün, yani az önce söylediğim gibi son 3,5 yılı SSK'lı olarak çalışırsanız 2000 gün daha az ödeyerek, yani 7000 günle emekli olabilirsiniz. Yaş şartı yine 60 olur tabii.
0: Adem Tığlı. 57 yaşındayım. 3000 Bağkur prim günüm var. 1993 girişliyim. Şu an başkasının yanında 1 senedir sigortalıyım. Ne zaman emekli olurum? Askerliği yatırsam emekli olabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, çalışmaya devam etsin. O başkasının yanında dediği, yani 4 ağlı olmuş. 5675 günü tamamlasın. 2675 güne daha ihtiyacı var. İşte yaklaşık o da 4 yıl ediyor. Askerlik borçlanmasını da yaparak oradan da bir, yani mesela 18 aysa 1,5 yılda oradan kazanabilir. 2-2,5 yıl sonra emekli olabilir.
0: Devam ediyorum. Armağan Aluç. 1961 doğumluyum. 5500 gün prim ödedim. 2003 SSK girişim var. 65 yaşındayım. Çalışmıyorum. Malulen emekli olabilir miyim veya gereken günler için prim ödersem ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi bu primle aslında 2028 yılında emekli olabilir. Niye? 4500 gün. Tabii bu 4A SSK diyor zaten. 4A'lı olarak kabul ediyoruz ve 4500 gün 25 yıl şartıyla emekli olabilir. Yani 25 yılda 2028'de dolacak. 2028'de SSK'ya girdiği tarihte, yani o ay ve günde emekli olabilir. Yaş şartı dolmuş. Malulen emeklilik için ihtiyaç var mı bilmiyorum. Bunun için tabii bir maliyet var mı, ondan bahsetmemiş yani. Ben hani ben malulen emekli olayım deyip malulen emekli olunmuyor. Evet. %60 ve üzeri iş gücü kaybına ihtiyaç var. O kayıplar varsa o zaman bir rapor alıp onu da SGK onaylarsa malulen emekli olabilirsiniz. Onun şartları da tamamlanmış. Ama bir hastalık vesaire yoksa, inşallah yoktur yani, kimsenin de hasta olmasını istemeyiz. Evet. 2028'i bekleyip emekli olabilirsiniz.
0: Mevlüt Sevinç. 3 yıllık sözleşme yapılıyor. Tamamlamadan ayrılınca 36 aya bölünce aylık ödemem gereken miktardan fazla kesiliyor. Mesela aylık 1000 lira düşüyorsa 1200 lira gibi fazla ücret istiyor. Ne yapmalıyız?
1: Ya ben buradan bir şey anlamadım ama şunu anladım. Yani herhalde bir iş yeriyle sözleşme yapıyor 3 yıllık. Evet. Sonra gitmiyor işe. Burada sözleşmenin şartlarında mutlaka sözleşmenin bozulduğu, bozan taraf açısından bir cezai yaptırım vardır. Yani işveren açısından eğer sözleşmeyi feshederse işveren, diyelim 36 ay siz 1 yıl çalıştınız, geriye kaldı 2 yıl. 2 yıllık ücretinizi size öder ve sözleşmeyi fesheder. Evet. Ama siz bozuyorsanız, sizin de bazı yükümlülükleriniz varsa o yükümlülükleri yerine getirmeniz lazım. Yani bu parayı peşin mi alıyorsunuz da sizden faiziyle kesiyorlar? Çok da belirgin değil. Dediğim gibi o sözleşmede ne yazıyorsa o cezai şart uygulanacaktır. Ona aykırı bir şey ise bu, yani her ay 1000 lira alınacak yazıyor da 1200 lira alıyorlarsa, bir hukukçuya danışın.
0: Murat Bey, isteğe bağlı sigortalı E-Devlet'ten iptal edebiliyor muyum? Dikkat etmem gereken konu ne?
1: Evet, yani bu hisse bağlı sigorta devletten başlatılabildiği gibi devletten de iptal edilebiliyor ama

0: Madem dikkat etmem gereken bir konu var mı diye sormuş izleyicimiz. Burada dikkat etmesi gereken şey borcu olup olmadı. Hani geçmiş döneme ait ödemediği bir borç varsa o borç devam eder ve cari ödemeler de devam eder. Ona dikkat etsin, kapanmayabilir. Önce o borcunu ödesin. Sonra iptal edebilir tabii ki.
1: Hasan Kılı, 24 Mayıs 1988 doğumluyum. 20 Aralık 2006 sigorta girişim, 23 Temmuz 2009 memuriyet girişim. Yaklaşık 6500 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu 6500 günün 25 yıla tamamlayacak. Yani 9000 gün bir kesenek ödenecek memuriyetten. Erkek memurlar için biliyorsun 25 yıl şartı var, artı 60 yaş şartı var. 60 yaşını da dolduracak.
1: Fatih Demir, 1990 yılında sigorta girişim var. 2 çocuk sahibiyim. 3675 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi erkekse bu primle 60 yaşında emekli olur. Ama 2 çocuk dediği için belki hani eşi için sormuş olabilir. O zaman eşi için soruyorsa da 58 yaşında emekli olabilir. Borçlanmaya gerek yok. Ama EYT için soruyorsa bunu 5450 gün yapar kendisi için. Eşi için soruyorsa da 5375 gün yapar. İki çocuk 90'dan sonra dünyaya gelmişse, eşi ise borçlanır ve bunu tamamlar 5375 güne ve EYT'den emekli olur.
1: Devam ediyorum. Adem Aydın'ın sorusu uzun bir soru. Eşim 5 Ocak 1979 doğumlu, 1 Temmuz 97 yılında SGK girişi var. SSK'lı olarak başladı. Primleri SSK'dan ödendi. Bugüne kadar bir çocuk borçlanması ödedik. Bir çocuk borçlanması daha yapacağız. Toplam 4100 gün prim var. Bir çocuk borçlanması dahil. SSK'lı olarak çalıştığı işten ayrılsa ve isteğe bağlı sigortalılık yapsa bugünden itibaren kaç güne ihtiyacı var? SSK'lı olarak emekli olabilir mi? Yoksa Bağkurlu mu emekli olur? SSK'dan emekli olmasını istiyoruz. İkinci çocuk borçlanmasını SSK'lı iken mi yapsın, yoksa isteğe bağlı sigortalı olduktan sonra mı daha avantajlı olur? Son 7 yıl kuralı hala geçerli mi?
0: Şimdi şöyle, o ikinci çocuğu ne zaman isterse yapabilir. Evet. Burada önemli olan son 3,5 yıl. Yani son 3,5 yılda eğer Bağkurlu olursa, yani isteğe bağlı olursa, bu sefer 7200 günle emekli olur. Yoksa SSK'lı kalırsa 5975 günle emekli olur. O yüzden bu isteğe bağlıya geçecek diyor ya, orayı 1261 günü bulmamasına dikkat etmeleri lazım. 5975 günü. İşte bir çocuk daha borçlanıp 720 gün eklediğin zaman 4820 gün yapıyor. Ondan sonra kalan kısmı, yani aşağı yukarı 1050 gün vesaire, onu da isteğe bağlıyla ödeyip SSK'dan emekli olabilir. Yani burada önce doğum borçlanması yapsınlar, sonra isteğe bağlını 1261 günü bulmayacak şekilde ödeyip 5975 günü tamamlasınlar.
1: Peki, mailden devam ediyorum tekrar. Furkan Yıldırım, 59 yaşındayım. 4 yıl boyunca emekli olduktan bir fabrikada aşçı olarak sigortasız çalışmak zorunda kaldım emekli olduktan sonra. Mecburiyetten işveren komple fabrikayı borçları karşılığında devretti. Yeni gelen patron sigortam olmadığı için hiçbir ücretimi ödemeden işten çıkardı. Vermiş olduğum 4 yıllık emeğin karşılığı olan ve hak ettiğim tazminatımı nasıl alabilirim? Ödeme yapmıyor. Bu süreci nasıl takip edebilirim demiş.
0: Şimdi biz hep bunu söylüyoruz zaten işte. Yani sigortası çalışmaya razı olmayın. İşte asgari ücretten gösterilmeye razı olmayın. Şimdi nasıl ispatlayacaksınız? Bir şekilde arabulucuya gidecek. Orada çalıştığına dair işte şahitler vardır. Ödenen maaş bordroları vardı. Bordro yoksa da işte bir makbuz vardır. Aşçı olarak orası için gidip bir yerden bir alışveriş yapmıştır. Yani bir şekilde orada çalıştığını ispat edecek. Arabulucuya gitmesi lazım. Ama çok zor. Yani netice itibariyle bak, ne tazminat, ne başka bir şey, ne sigorta, hiçbir şey yok. Bir iş kazası geçirse Allah korusun gene sıkıntı. O yüzden de hani kayıtsız çalışmaya çok razı olmamak lazım. Mecbur kaldım diyor. Bazen de hani iş bulabilmek için buna mecburiyet gösteriyorlar. O yüzden de hani buna dikkat etmek lazım. Yani yapacağı iş arabulucuya gidecek.
1: Evet.
0: Çok da beklemesin. Orada da zaman aşımı 5 yıl. Yani işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde ara bulucuya gitmesi gerekiyor.
1: Peki, devam ediyorum. Ahmet Özmen, 1974 doğumlu, 1996 SGK girişliyim. 4900 günüm var. 4A'dan ne zaman emekli olurum?
0: 1986 girişliyim mi diyor?
1: 1996. Evet. 74 doğumlu, kaç 96 girişli.
0: Kaç günü var dedi?
1: 4900 günü varmış.
0: Dolayısıyla 5825 günü tamamlayınca emekli olabilir. Evet.
1: Züleyha Emrah Yılmaz, Bodrum'da belediyede çalışıyorum. 2005 girişim var. 4750 gün engelli olarak çalışıyorum. %60 raporum var. SGK'ya başvurdum ama onaylanmadı demiş. Bizi aşıyor. Yani.
0: Şimdi ona doktorlar karar veriyor. %62 hangi doktor verdi? Orada bir heyet bakması lazım. İtiraz hakkınız var, bir itiraz dilekçesiyle yeniden bir hakem hastaneye gitme şansınız var. Ama dediğim gibi hani buna doktorlar karar veriyor. Biz bilemiyoruz %60 mı %40 mı.
2: Evet.
1: Peki. Ziya Atıcı, 1993 Ağustos SSK girişim var. 2000 gün, 480 gün askerlik borçlanmasını ödedim. Bir yıl isteğe bağlı bakur ödedim. Şu an ek 5 tarım primi ödüyorum. Toplam primlerim 3660 gün. Ne zaman emekli olurum? Eğer 60 yaşını beklemem gerekiyorsa ek 5 tarım prim ödemesinin prim ödemesi bir problem olur mu?
0: Şöyle, ek 5 biliyorsun SSK kapsamında 3600'ü tamamladıysa 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Peki, Mürsel Özge'nin sorusu. 1983 doğumluyum, 2001 girişliyim. 25 yıl 60 yaş günle kısmi emekli olabilir miyim?
0: Evet, olabilirsiniz ama tabii hem 60 yaşın olması gerekiyor. 25 yıl doldu bu yıl ama 4500 gün de gerekiyor. Yani her iki şartında tamamlanması lazım. Yani bir şart tamamlanmış ama iki şart daha tamamlanması lazım.
1: Canan Ünalır, 4 Şubat 2009 yılında girişim var. 5429 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? 1 Ocak 1986 doğumluyum.
0: Bu primle emekli olmak isterse 61 yaşında, 7200 günü tamamlarsa 58 yaşında.
1: Ebu Bekir Akdemir, 1990 girişliyim. 2013'ten bugüne kadar ödüyorum. Ne zaman emekli olurum? 1976 doğum yılım.
0: Şimdi burada 1990 girişliyim diyor ama 2013'ten bugüne kadar ödüyorum. Ne ödüyorsunuz? Kime ödüyorsunuz? İsteğe bağlı mı ödüyorsunuz? Bağkur mu ödüyorsunuz? Yoksa bir yerde mi çalışıyorsunuz? 1990'da prim yattı mı? Fiili çalışma var mı?
1: 14 yaşında.
0: Evet.
1: Peki.
0: Yani Murat, 14 yaşında ne oldu? Evet. Hiçbir bilgi yok. Evet.
1: Murat Taşkıran'ın sorusu. 24 Nisan 2001 girişliyim. Bir ay askerlik sürem var. Askerliği saysam EYT kurtarır mı? Veya kaç yaşında kaç gün gerekli?
0: Kurtarmaz. Yani bir ay askerlik sizi 24 Mart 2001'e çeker.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hiçbir işe yaramaz. O yüzden de siz 60 yaşında ve 7000 günü tamamlayarak emekli olacaksınız.
1: Gökhan Demirci, 1970 doğumluyum. Mayıs 1989 günü sigortam başladı. 3400 günüm var. Toplam 5450 günle emekli olmam mı gerekiyor diye sormuş herhalde. Eğer 3600'den emekli olursam maaşımda bir fark olur mu? Olursa ne kadar olur?
0: Şimdi şöyle, tabii hem 3600 günden emekli olmak için hem de 5450 günden emekli olmak için priminiz yeterli değil zaten.
1: Evet.
0: Yani 3600 günden emekli olmak için bir 200 gün daha çalışıp 60 yaşını bekleyeceksiniz. 5450 günü tamamlarsanız da yaş şartı olmadan emekli olacaksınız. Burada maaşı yatırdığınız primler belirler. Yani siz 3600'ü tamamladınız, onun üstüne işte 2450 günü de asgari ücretten yatırırsanız çok büyük bir fark olmaz. Ama yüksekten yatırırsanız elbette bir fark olur. Yani 2450 gün daha fazla prim yatırmış olursunuz. Evet. Elbette maaş daha fazla olur.
1: Peki, devam ediyorum. Şefike Gül Özbek. 1974 doğumluyum. 2011 sigorta girişliyim. 4500 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: 7200 güne ihtiyaç var ve 58 yaş ya da 5400 gün 61 yaş.
1: Evet. Serap Güngör. 1982 doğumluyum. 98 staj başlangıcım var. Normal sigorta başlangıcı 2003. 5700 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
0: Tabi staj biliyorsunuz artık sayılmıyor. Artık evet. Değil yani zaten sayılmıyordu. O bir eğitim sigortası olarak görülüyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 2003'e bakacaklar. Burada da 7000 gün gerekiyor ve 58 yaş lazım. Yani 1300 gün daha çalışıp 58 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Salih Takan. EYT'den emekli oldum. 2000 öncesi bir firmada müteahhit çalışan olarak görev aldım. O günler eksik yatırılmış ve çıkarken de askerlik için tazminat alamadım. Müteahhit firmayı mahkemeye verip eksik günler yatırılabilir mi? Yüklenici için de cezai işlem yaptırılabilir mi?
0: Şimdi şöyle, vallahi mahkemeye verirsiniz ama eğer hizmet tespit davası açacaksanız 2000 öncesi için burada bir zaman aşımı var. Yani hak düşürücü bir süre var. Ama tazminat için de yine bir 5 yıllık süre var. Hepsi geçmiş. Dolayısıyla burada bir zaman aşımı probleminiz var. Birincisi o. İkincisi emekli olduktan sonra zaten hani prim ekleme gibi bir şey söz konusu olmuyor ama ancak mahkeme kararıyla olursa olur. Dediğim gibi burada bir hak düşürücü zaman aşımı süresi var. Hak düşürücü süre var daha doğrusu. Hani dava bile açılamıyor ama istiyorsanız bir hukukçuyla konuşun. Hani bir ceza işlem yaptırılabilir mi bilemiyorum.
1: Harun Bey, 2013'te vergi indirimine başvurarak engelli emeklisi oldum. Sigorta giriş tarihim 1989 olup 6150 günüm var. Raporumun süresi bittikten sonra yeni rapor almaya gerek duymadım. 3 Ağustos 2026 tarihinde normal 4A emekliliğe geçiş yaptım. Fakat eskiden 32.600 lira alıyorken şu an maaşımı 26.640 liraya düştü maaşım. Bunun için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
0: Şimdi burada bir gariplik var. Yani aynı prim gününe farklı maaş hesaplanmışsa burada bir gariplik var. Yani maaşın düşmesi diye bir şey söz konusu değil. Şöyle yapsın, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir müracaatta bulunsun ve maaşının tekrar hesaplanmasını istesin. Tekrar hesaplansın. Çünkü maaşın düşmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Aynı prim, aynı şahıs, aynı şartlar. Burada yani engelli emeklilik ya da normal emeklilik diye bir ayrım yok ki.
1: Evet.
0: Maaş peki. Hesaplanması açısından evet. Bir ayrım yok diyorum. Yoksa engelli emeklilikte yaş şartı yok mesela. O emekliliğin usulü hakkında evet fark var. Ama maaş hesaplaması aynı.
1: Devam ediyorum. Meryem Bayram. 10 ay doğum izni kullandım. 10 ay mı borçlanabilirim? 24 ay borçlanamaz mıyım?
0: Şimdi doğum borçlanması doğum iznini kullandığınız dönem için yapılmıyor. Yani siz doğumdan sonra ayrı kaldığınız, işten ayrı kaldığınız süreleri borçlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla orada 2 yıllık doğum borçlanması varsa 2 yıllık süre borçlanabilirsiniz. Yani çalışmadığınız, yani priminizin yatmadığı süreleri borçlanabiliyorsunuz. O yüzden de hani priminizin yattığı süreleri değil, priminizin yatmadığı sürelere bakın. Orada 24 ay varsa 24 ay borçlanabilirsiniz.
1: Peki mailden devam edelim. Orhan Balkan az önce mail atmıştı. Tekrar mail atmış. Bu elma ile armutu karıştırmayalım demiştiniz. Onunla ilgili bir şey daha sormuş. Yurt dışında yaşayan kadınlar da istediği kadar yurt dışı borçlanması yapabiliyorlar. Ama Türkiye'de yaşayan milyonlarca kadın doğum borçlanmasından doğum yaptıktan sonra işe başlıyor. Doğum borçlanmasını neden yapamıyorlar demiş.
0: Tekrar anlatayım. Doğum borçlanması evet. İşten ayrı kaldığınız süreleri için borçlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla evet. Doğumdan önce bir iş olmadığı için bir yerden ayrı kaldığınız bir sürede olmadığı için o süreleri borçlanamıyorsunuz. Yurt dışındaki kadınlar da istedikleri kadar borçlanamıyorlar. Sadece 18 yaşından sonraki süreleri borçlanabiliyorlar. Dolayısıyla yine elma ile armut karıştı. Yani yurt dışı borçlanması farklı bir şey. Evet. Doğum borçlanması farklı bir şey. Dolayısıyla tekrar edeyim onu izleyicimiz için. Doğum borçlanması, sigortalı olduktan sonra işe giren bir kadın doğum yaptığında işten ayrı kaldığı süreleri borçlanıyor. Evet. Dolayısıyla sigortadan önce bir iş olmadığı için, bir sigorta olmadığı için, bir çalışma olmadığı için bunu işten ayrılığı kaldığı bir süre de yok. Evet. Dolayısıyla orada borçlanacağı bir süre de yok.
2: Doğru. Peki devam ediyorum.
0: Herhalde Levent, anlatabilmişimdir.
2: Aynen, çok açık. Evet.
1: Levent Ünalan'ın sorusu. 1977 doğumluyum. Girişim 3 Mayıs 1999. 5040 gün prim günüm var. Kalan günleri isteğe bağlı ödersem SSK'dan mı emekli olurum?
0: Evet, SSK'dan emekli olabilirsiniz ama 975, yani 935 güne ihtiyacı var. Evet. Yani 3 yıl boyunca ödeyecek. 3 yıl sonra emekli olacak. Evet. Yani 3,5 yılı bulmadığı sürece sorun yok.
1: Cengiz Balcı, 1985 girişim var. 2017 yılında emekli oldum. Prim 9450 gün ama şu anda en düşük emekli maaşı alıyorum. Daha az primle emekli olan arkadaşlarım var, benden fazla maaş alıyorlar. Benim maaşım neden düşük?
0: Demek ki o arkadaşlarınız çalışırken de sizden daha fazla maaş almışlar ve sizden daha fazla prim ödemişler. Siz hep asgari ücretle çalışmışsınız belli ki. Burada zaman değil, hani evet, süre değil, 9000 gün, 5000 gün, 6000 gün değil, prim yatırdığınız yani paraya bakılıyor. Evet. O para ne kadar yüksekse o kadar yüksek emekli maaşı alıyorsunuz. Yani bir insan işte 10 lira maaş alan birisiyle 100 lira maaş alan birisinin ödediği prim bir değil. 100 lira maaş alan 5000 gün çalışıyor. Siz 10 lira maaşla 9000 günde çalışsanız ona yetişemiyorsunuz. Çünkü sizden daha çok prim yatırmış oluyor.
2: Evet.
1: Esra Yıldız. Annem 13 Şubat 1966 doğumlu. Bağkur girişi 2 Mayıs 2015. Ne zaman emekli olur?
0: Bir 15 yılı doldurması lazım. En az 5400 günü. Yaşı da zaten müsait. 5400 günü doldurunca, yani 2030'a kadar eğer düzenli olarak ödenirse, 15 yıllık primde dolarsa emekli olur.
2: Evet.
0: Bağkur olduğu için söylüyorum.
1: Mikail Bey'in sorusu. 2008'den sonra işe girenler için son iş yerinde kıdem tazminatı alma şartları neler?
0: En az 5400 günü olacak SSK'dan. Bağkur'dan da 5000. Bağkur'da zaten kendi işi olduğu için. Evet. En az 5400 gününün olması gerekiyor. SGK'dan bir yazı alacak. Yani kısmi emeklilik şartı 2008 sonrasında 5400 gün.
1: Peki devam ediyorum. Yasin Sönmez'in sorusu. 1982 doğumluyum. 10 Eylül 1999 girişliyim. 7800 günüm var. 4A'dan SSK'lıyım. Ne zaman emekli olabilirim diye sormuş Yasin Sönmez.
0: Şimdi büyük bir şanssızlık var yani tarihe baktığında. Evet. Bir günle EYT'yi kaçırmış. Dolayısıyla 7000 gün tamamlanmış. 60 yaşında emekli olacak.
2: Evet.
1: Barış Gül. Eşim 3 Eylül 1977 doğumluyum. Doğumlu. 10 Eylül 1998 SSK girişli. 205 SSK ve 900 gün Bağkur primi var. Şu an SSK primi ödüyor isteğe bağlıyla. 3600 gün üzerinden 58 yaşında emekli yapmak istiyorum. Son 1250 güne kadar SSK primi ödeyip kalan günleri isteğe bağlı ödemeyi düşünüyorum. Tavsiyeniz neler? Demiş.
0: Evet, SSK primini de siz ödemeyin. Yani buradan anladığım, bir iş yerinde gösterip siz ödüyorsanız o da ortaya çıkar. Bu emeklilik iptal olur. Sonra üzülürsünüz. Emekli olduktan sonra maaş bağlanırsa o bağlanan maaşlar da faiziyle geri alınır.
2: Evet.
0: Bir yerde çalışsın. Fiilen çalışması lazım SSK'lı olarak. Siz ödemeyin. Dolayısıyla doğru hesaplamış. Yani Bağkur'un 1260 günden fazla olmaması gerekiyor isteğe bağlanan son 3,5 yılda. Onu tamamlarsa 3600'den 58 yaşında emekli olabilir. Ama bu ifadeyi hani ben hani ödüyorum gibi algılamadım. Bir yerde çalışıyor diye algıladım yani onu. Evet. Orada dil sürüşmesi diyelim.
2: Olabilir.
0: Mutlaka. Yoksa siz ödemeyin SSK.
2: Evet.
0: Evet. İş yeri ödesin.
2: Evet.
0: Ve iş yerine gitsin, fiilen çalışsın.
2: Evet.
1: Suat Abay, %40 engelliyim. 2009 yılından beri çalışıyorum. SSK'lı ne zaman emekli olur?
0: Şimdi tabii raporun onaylanması lazım. Az önce nasıl izleyicimiz raporum onaylanmadı diyor. SGK'nın bunun onaylaması lazım. Onaylarsa 18 yıl 4200 gün gerekir. Onaylanmazsa 7200 gün 61 yaş gerekir.
1: Ahmet Çoru. 2001 Temmuz, 10 Temmuz'da sigorta girişim var. 8696 gün ödedim. Ne zaman emekli olurum?
0: Prim tamamlanmış. Ödedim dediğine göre inşallah SSK'dır. Bağkur'sa 9000 gün gerekiyor ama SSK'ysa 7000 gün yeterli. Bu tamamlanmış. Tabii 60 yaş şartı var. Eğer yaşınız 60'sa emekli olabilirsiniz. 60 değilse 60'ı bekleyeceksiniz.
1: Mehmet Kaya. İlk girişim 2011 Nisan ayı. 2013 yılında engelli olarak memuriyete başladım. 22 Haziran 2026 yılında memuriyetten ayrıldım. 5309 prim günüm var. %52 engelliyim. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu %52 engel kabul edilmişse, onaylanmışsa yani bu rapor, 16 yıl 4320 gün yeterli olacak. Onaylanmazsa 7200 gün 61 yaş gerekecek.
1: Evet. Orkun İkinci. 1986 doğumluyum. 5600 günüm var. Sigorta girişim 2014 yıl sonra prim günü doldurunca 7200 oluyor. Tazminat alabiliyor muyum? Kaç yaşında emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, tazminat almak için az önce bir izleyicimiz sormuştu yani 2008 sonrası ne gerekiyor diye. Evet. O yüzden 7200 günü beklemenize gerek yok tazminat için. 5400 gününüz tamamlanmış, bu kısmı emeklilik için yeterli. Yaş dışındaki şartlar tamamlanmış. Dolayısıyla SGK'dan yaş dışındaki şartların tamamlandığına dair bir yazı alırsanız kıdem tazminatınızı alıp ayrılırsınız. Ama emeklilik için evet, 5400'den de emekli olabilirsiniz ama orada yaş şartı ileriye doğru gider. 7200 günle 61 yaşında emekli olursunuz.
1: Devam ediyorum. İsa Tosun. 1983 yılı işe girişim. 2014 yılında emekli oldum. 93'te kalfalık ustalık belgem var. İş yeri emeklilik için çıraklık sigortası yatırmış. Bu yüzden emekli maaşım düşük bağlandı. Bu durumu düzeltme şansım var mı?
0: Şimdi şöyle, bu çıraklık sigortasının yatırıldığı tarihler muhtemelen emeklilik için kullanılmamış. Evet. Eğer kullanılmışsa zaten emeklilikte bir sıkıntı olabilir. Ama o günlerde gerçekten uzun vadeli sigorta kullanılan prim yatırılması gerekiyor da siz çıraklık yapmış gibi gösterilmişsiniz, bir hile varsa bir hukukçuya danışıp dava açabilirsiniz. O günlerde tescil edilirse emekliliğinize eklenir.
1: Evet.
0: Ama kaç gün o belli değil yani.
1: Peki Onur Ahmet Ökte. 1980 doğumluyum. Sigorta girişim 1998, 1998-2015 arası sigortalıyım. 2015'ten bugüne bağ kurum devam ediyor. 7800 prim günüm var. Ne zaman emekli olur?
0: 9000 gün dolunca emekli olacak bağ kurdan. Ama son 1261 günü de çalışayım derse, ama yine 1200 günü var, zaten gerek de yok. Yani bir şekilde 9000 günü tamamlayıp emekli olabilirsiniz EYT'den.
1: Peki. Bir soru daha soruyorum. Birsen Şahin. 1976 doğumluyum. 1995 girişliyim. Şu an 3300 günüm var ve hala çalışıyorum. 1440 gün çocuk boşanması yaparsam ne zaman emekli olurum?
0: Burada 1440 gün yetmeyecek ama toplamda 5825 güne ihtiyaç var. Çocuk boşanması yapıp biraz da çalışıp 5825 günü doldurup emekli olun.
1: Peki Faruk Bey, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, bize sorunu bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 28 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya, Kayseri ve Sivas 26, Nevşehir 23 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli 32, Aydın 34, Muğla 30, Manisa 31 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 23, Karabük ve Rize 25, Samsun 24 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya 31, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 22 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 31, Şanlıurfa 33, Siirt 32, Diyarbakır 34 derece.
1: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
2: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. ATR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Büyük rahatlık
3: ATR. Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hepsi Bro'da'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Burada'da. Hepsi burada,
4: hepsi bu. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada geçin.

sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu. Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona nokte, bona nokte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi

Afer ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Tabii günün artık son saatlerine geldik. Kısa bir zaman sonra borsa kapanışına gideceğiz ama önce günün öne çıkan gelişmelerine hemen bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'a gitti. Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek ve konuşmasını 22 Eylül'de yapacak, yani yarın gerçekleştirecek konuşmasını. Ziyaret kapsamında ikili görüşmeler ve çeşitli temaslar da olacak. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı bu yıl 21-23 Eylül 2026'da New York'ta yapılıyor. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin stratejik yol haritasının ele alınacağı konferans 3 gün boyunca sektörel odaklı yuvarlak masa toplantıları ve yatırımcı buluşmalarıyla 7 toplantıya ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında önemli bir aşamaya daha geçildi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un genel müdürü Alexey Likashev, santralin beyni olarak nitelendirilen 1. Güç Ünitesi Kontrol Odası'nın artık çalışmaya hazır olduğunu duyurdu. SPK tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Kurul 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü. Bu 6 aya çıkarıldı. Detaylarına birazdan bakacağız. Şimdi yurt içi piyasalara hemen bakalım. BIST 100 endeksiyle başlayalım. 13.313 seviyesinde 14.000'in altındaki seyirini sürdürüyor. BIST 100 endeksi yatay pozitif bir seyir olduğunu görüyoruz. Gün içerisinde gördüğün düşük seviyede 12.890.

0: 7 seviyesinde ve o seviyeden hali hazırda bulunduğu seviyeye baktığımızda 500 puana yakın bir yükseliş olduğunu görüyoruz. BIST endeksinde devam edelim. Sektörlere bakalım, sektörlerdeki duruma bakalım. Bankacılıkta %2'ye yakın bir primlenme olduğunu görüyoruz. 16.701 seviyesinde 17.000'e biraz yakın bir seviyede seyrini sürdürüyor bankacılık. Sanayi düşüşte %1.5'a yakın bir düşüş var. Turizm %3'e yakın düşüş var. Teknoloji yatay pozitif. Gayrimenkul %1.66'lık bir değer kaybı var. Sporda da %3'e yakın bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Bir sonraki sayfaya bakalım. Sigorta yatay pozitif seviyesinde 72.000 seviyesinde, kimya düşüşte, inşaat düşüşte, bilişim yatay negatif, madencilik yatay pozitif ve BIST gıdada 14.109'da %2.5'luk bir düşüş söz konusu. Şimdi gün içerisinde en çok artan ve azalanlara hızlıca bakıyoruz. Önce artanlara bakalım. Balsu Gıda, Tukaş, Mavi Giyim, Astor Enerji, Vakıflar Bankası gün içerisinde borsada en çok artan 5 hisseydi ve en çok azalan da Aral Yatırım Holding, Batı Söke, Çimento, Margün Enerji, Destek Finans, Factoring ve Kiler Holding'de gün içerisinde en çok azalanlar da bu şekildeydi. Biz üstteki seyre baktık, sektörlere baktık, en çok artan ve azalanlara da baktık. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. İnfo Yatırım'dan, İnfo Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ahmet Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Tabii geçtiğimiz hafta yine sizinle konuşmuştuk borsayı. Çok yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bu haftaya nasıl başladı BIST endeksi? Genel bir isterseniz çerçeve çizelim, sonra detayları konuşalım.
1: Tabii ki. Şöyle bir şey var. Hani ilk başlarken biraz daha negatif bir açılış yaptık ama daha sonrasında özellikle kamu alımlarının desteklenmesiyle beraber biraz daha toparlamaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Zaten şu an içinde çok toparlamayı takip ettiğimiz bir düzenimiz yok bizim de. Daha çok hani nerede dengeye gelecek, nasıl bir denge oluşturacağız ve hangi koşullarda bu dengeye varacağız kısmındaki soru işaretlerinin cevaplarını aradığımızı söyleyebiliriz burada. Çünkü herhangi bir şu an içinde bulunduğumuz düşüşün çözümüne ilişkin bir süreç başlamadı. Buna ilişkin önümüzdeki günlerde özellikle biz bu haftayı biraz daha o tabloyu çizebileceğimizi düşünüyoruz. Ondan sonra hani biraz daha en azından daha borsa metriklerine oturup daha bilanço, daha matematikle beraber fiyatlayabilecek bir döneme doğru evrileceğimizi düşünüyoruz. Ama şu an için bunları konuşmak için biraz daha erken bir süreçte olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü şu an içinde bir makro veya mikro gelişmeyi veyahut da bilançoyu konuştuğumuz bir fiyatlama maalesef yok önümüzde. Yani tamamını arz talep dengesiyle fiyatlamaların oluştuğu bir durum hakim maalesef borsada.
0: Peki bankacılık ve sanayi tarafında nasıl bir görünüm var? Şimdi bankacılığa baktığımızda aslında yükseliş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 17.000'e biraz yakın bir seviyede, halen 17.000'in altında olsa da. Sanayide 18.000 civarında. Tabii 20.000 seviyesi çok önemli. O seviyelerden aslında bu seviyelere gerilemişti. Biz sanayi endeksi. İki tane kararı daha olacak yıl sonuna kadar Merkez Bankası'nın faiz konusunda. Düşüreceğine dair tabii beklentiler de söz konusu. Her iki endeks nasıl etkileniyor? Bu beklenti fiyatlamalara nasıl yansıyor faiz indirimi konusunda?
1: Şöyle, şimdi geçen hafta ile bu haftaki oluşan fiyatlamaları biraz daha pas geçeceğiz. Çünkü olağanüstü fiyatlamalar var. Bunları en azından bu hareketler içerisinde değerlendirmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte ise bankacılık tarafına baktığımızda evet, fonlamanın maliyeti tüm dünyada artıyor. Şimdi biz de güzel güzel olmak üzere Ekim ve Aralık toplantısında bir faiz indirimiyle seneyi 35'te kapatacağımızı konuşuyoruz. Şimdi hal böyle olsa dahi biz 2027'deki projeksiyona bakacağız. Dünyadaki koşullara bakacağız. Fiyatlamalara bakacağız. Ne yönde gidiyor? ona göre bir hareket sahası veyahut da bir beklentiyi satın alacak bir endeks bankacılık tarafı görebiliriz. Ondan sonra ise biraz daha beklentilerden sonra bilançolar geldikten sonra bilançolarla

0: ve Lagarde'ın bu son toplantısı şuna çok ciddi bir şekilde şahit olduk ve bence damgayı vuran bir sözdü. Bilmiyoruz, yarınımızı bilmiyoruz şeklinde bir söz etti. O yüzden Avrupa tarafındaki o talep daralmasıyla beraber de ihracatçı şirketlerimiz bu konuda etkilenmiş durumda. Biz daha çok bu gelişmelere bakacağız ve bunlarla ilerleyebileceğimizi söyleyebiliriz şimdilik.
1: Peki, kapanış öncesi yabancıyı da sorayım size. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda 4 haftalık hisse alımı sonrası satışa dönmüştü yabancı. Tahvilde 3 haftalık satışın ardından alıma dönmüştü. CDS'e baktığımızda işte 230 civarında olduğunu görüyoruz CDS'ler. Yabancının payında nasıl bir seyir olacaktır önümüzdeki dönemde?
0: Yabancının payını ciddi şekilde takip ediyoruz. Yani çünkü biliyorsunuz bugünkü geldiğimiz durumun en başına baktığımızda özellikle MSCI'den gelen, sonra FTSE Russell'dan gelen bildirimlerle biz bir yola çıktık. Düzenleme kısmına geçtik ve geçen hafta da bu sürece ilişkin bir açıklama geldi MSCI'den. Kasım'da ciddi bir şekilde oturup durumu değerlendirecekleri yönünde ki bence çok ucu açık bir şekilde bir metin yayınladı ve yakından izlediklerini söylediler ki oradan herhangi bir sinyal mabında da maalesef bir şey çıkmadı. Şimdi biz bence bu kadar sert düzenlemelerle beraber bu konuda geçeceğimizi düşünüyorum ve aynı şekilde yolumuza bakacağımızı evet. düşünüyorum. Asıl gelişme onda kapanıştayız sanırım.
1: Aynen, kapanıştayız, devam edeceğiz.
2: İki, bir, gong.
1: Evet, Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününü geride bıraktık. BIST endeksi günü 13.337 puandan tamamladı ve yatay pozitif bir görünüm olduğunu görüyoruz BIST 100 endeksinde. Serdar Bey, yabancıyı konuşuyorduk. Lütfen kaldığınız yerden devam edin ve günlük seyirle ilgili, performansla ilgili bir değerlendirme almak isterim. Buyurun.
0: Tabii ki, yani bundan sonraki süreçte özellikle Kasım ayını geçtikten sonra bence bu metriklerle, değerlendirmelerle yabancı girişinde gözlemleyebiliriz. Ve açıkçası asıl bizim burada Borsa İstanbul'un fitini ateşleyebilecek veyahut da para girişini destekleyebilecek hareketin daha çok yabancı girişiyle sağlanacağını düşünüyorum. Ondan sonra biraz daha fiyat hareketlenmeleriyle ve 15.200'ün üzerinde eğer bir kapanış görebilirsek, zirve seviyelerimizi görebilirsek aslında ondan sonra yeni bir trendin açılabileceğini düşünüyorum. Ama bunun yine en başında bence yabancı para girişleriyle daha çok bir tablo çizeceğimizi düşünüyorum bundan sonra. Şimdi de açıkçası evet 13.000'in üzerinde kalabildiğimiz sürece yatay fiyatlanmalar için pozitif bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Ama özellikle 13.000'in altındaki kapanışlar 12.800'ün desteğine doğru tekrardan gitmemizi sağlar ki 12.800'ün altındaki kapanışlar bence çok daha tehlike yaratacaktır düşünüyorum. Burada önemli olan 13.000 desteği şu an kuvvetli destek olarak da önümüze duruyor. 13.400, 13.600 önümüzde ve 13.900'de yukarıdaki kuvvetli direnç noktalarımızdan birisi. 13.900'ün geçilmesi ise tekrardan yukarı yönlü hareket için farklı bir ivme kazandırabilecek dirençlerden birisi.
1: Serdar Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim yayınlara Ahmet Bey.
1: Sağ olun. Sayın seyirciler, şimdi şirket haberleriyle bültenimize devam ediyoruz.
3: Allianz Türkiye, çocuğumla büyüyen bez planını ailelerle buluşturdu. Plan kapsamında 0-1 yaş arasındaki çocuklar için gram altın değerinde ek katkı payı hediyesi sunuluyor. 1-18 yaş arasındaki çocuklar için ise her yıl doğum günü ayında ödenen katkı payının %5'i oranında ek katkı payı desteği sağlanıyor. Yahoo Teknoloji Azerbaycan'da 58.6 milyon dolarlık enerji depolama projesine imza attı. Şirket Azerbaycan'ın enerji şebeke işletmecisi Azer Enerji ile 250 megawatt saat kapasiteli batarya enerji depolama sisteminin kurulumu için

sözleşme imzaladı. 58 milyon 600 bin dolarlık sözleşme finansman dahil anahtar teslim EPCF modeliyle gerçekleştirilecek. Projenin finansmanı 4 yıllık geri ödeme süresiyle yerel bankalar aracılığıyla sağlanacak. Vakıf Katılım, Bursa'nın yüzyıllara uzanan vakıf mirasını geleceğe taşıyacak bir çalışmayı tamamladı. Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Bursa'daki 385 vakıf eseri kapsamlı sağ çalışmalarıyla tek tek incelendi ve 34.952 fotoğraf karesiyle belgelendi. Çalışmanın sonuçları Teyyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı. Société Générale 2029 hedeflerini açıkladı. Fransız banka yeni stratejik yol haritasıyla karlılığı artırmayı, maliyetleri düşürmeyi ve hissedarlara 21 milyar euroya aşan dağıtım yapmayı hedefliyor. Banka 2026-2029 döneminde gelirlerini yıllık ortalama %3 artırmayı, maliyet gelir oranını ise %55'in altına çekmeyi planlıyor. Bankanın maliyet tabanının 2029'da 16.3 milyar euronun altına indirilmesi hedeflenirken yaklaşık 1.9 milyar euroluk brüt tasarruf sağlanması öngörülüyor.

0: Sermaye Piyasası Kurulu tavsiye edilecek yatırım fonlarında süreyi uzattı. Daha önce 3 ay olarak belirlenen azami tavsiye süresi 6 aya çıkarıldı.
1: Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki yatırım fonları için değişikliğe gitti. Fonların tasfiyesi için tanınan azami süre 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül'de açıkladığı fon tasfiye usul ve esaslarında değişiklik yaptı. Buna göre tasfiye edileceği açıklanan yatırım fonlarında portföy yapısı ve piyasa koşulları dikkate alınarak işlemlerin tamamlanması için tanınan süre uzatıldı. Daha önce en fazla 3 ay olan tasfiye süresi yeni kararla 6 aya yükseltildi. Böylece SPK tasfiye işlemlerinde portföy yapısı ve piyasa koşullarının daha fazla dikkate alınmasının önünü açtı.
2: Tasfiye sürecindeki detaylar artık bizim ana gündemimizden birisi oldu diyebilirim. Bununla birlikte varlık fonunun müdahalesi ve özellikle şirket pay alımlarını takip etmemiz gerekiyor bence. Panik havası dağıldığında biraz daha güçlü şirketlerin adil değerlere ulaştığını gördüğümüzde bu geri çekilmeler özellikle bilançosu güçlü, güvenilir şirketler açısından da alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: SPK 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin sürecin yürütülmesi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmişti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Detaylarına bakalım.
3: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın...
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamasında vatandaşların haklarının korunacağını vurguladı. Gürlek, Katılım Evim payına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam etmektedir. Akın Gürlek soruşturmanın mali boyutunda da önemli tedbirler alındığını ifade etti. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buz Yatırım Menkul Değerler, Buz Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri dondurulmuştur. İlgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapıldığını belirten Gürlek, şirket yöneticileri, imza yetkilileriyle bunların eşleri ve birinci derece kan ısımlarının mal varlığını azaltıcı işlemlerinin de başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesinin ilgili kurumlara bildirildiğini aktardı. Gürlek, hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacaktır mesajını verdi. Adalet Bakanı, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için tüm adli ve mali imkanların kullanılması

0: alacağını vurguladı.
1: SPK'nın fon düzenlemeleri piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor? BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş alınan kararlar ve açıklamaların Borsa İstanbul üzerindeki etkilerini değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Burada önemli olan şey şu, hem SPK'nın hem de borsanın bu konudaki şirketlerin fiyatlama hareketlerinin hepsi için söylüyorum. Çok yakın takip etmeleri gereken bir süreç. Neden? Çünkü yatırımcıların güven kırılması çok büyük boyutta. Çok büyük bir miktar paranın bu fonlar içerisinde olması insanların bu açıdan morallerinin bozulmasına ve dolayısıyla borsaya bakış açılarının da güven kırılmasıyla negatif yönde olduğunu biliyoruz. Burada önemli olan sadece borsada BIST 30, BIST 50 hisselerin değil, genele yayılan alımları desteklemesi ve fiyatlama hareketlerinin de çok yakın takip edilmesi gerekiyor. Belki de bu sürecin en başında denetim mekanizması, denetim kurumlarınca çok daha sıkı yapılsaydı, güven kırılımlarına sebep olabilecek fiyatlamalar olsun. Bununla birlikte portföy şirketlerinin fonları yönetirken ki fiyatlamaları çok daha yakın takip edilse ve bu sürece gelinmeyecekti. MSI ile başlayan, sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun almış olduğu kararlarla bir oluşturulan rehber ama sonrasında kaçınılmaz temerrüt ve bu fonların tasfiye süreci. Bu açıdan baktığımızda bunlar baskı yaratacaktır endekte. Ama zaten teknik olarak da şöyle bir durum söz konusuydu. 14.050 puanın aşağıya doğru kırılması durumunda endekste 13.900 diğer önemli bir destekti. Bu seviyenin de kırılabilme ihtimali vardı. Çünkü küresel bazda da özellikle Fed'in faiz arttırması, bununla birlikte İran, Amerika, Suudi Arabistan arasındaki gerilimin dozunun daha da artması, İran'ın açıklamalarını sertleştirmeleri ve Babül Mendeb gibi kritik noktaların Husilerin denetimine geçmesi sonrasında yeniden savaşın bölgeye yayılabilme ihtimali. Bir diğeri de Ukrayna ve Rusya arasındaki saldırıların dozunun artması ve Avrupa'nın da Rusya'ya karşı bir taraf olma ihtimali. Bu gelişmeler zaten fiyatlamalarda vardı. Yabancının çekilmesiyle birlikte borsa tarafında yerli yatırımcının ana hisselerde değil de performans olarak yan hisseler olarak tabir edilen onların içinde de bulunan bazı sektör ve hisselere yönelimleri yatırımcıları hisseden çok fonlara yöneltmişti. Çünkü getirilere baktığınızda yani bir 6 aylık ve 1 yıllık fon getirilerine baktığınızda hisse senedi performansının önüne geçmişti. Bu normalde olmaması gereken bir durum. Dolayısıyla bu sebeple endeks 13.900'e de tutunamadı ve geri çekilmelerle zaten 13.000 puana geldi. Bunun altını da gördük seans içerisinde. Ve sonrasındaki süreç başladı. Demek ki bant aralığımız belli ve buradan bir tepkiyle 13.250 seviyesinden yeni haftaya başlıyoruz. Yukarı yönlü hareketlenmelerde hedef noktamız 13.900 seviyesi ama ondan önce 13.500'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilecek miyiz? Buna bakacağız. Haber akışı çok önemli, gelişmeler çok önemli ve bununla birlikte borsada şirketlerin yine altına önemli çiziyorum. Tıpkı o hepimizi çok derin üzüntüye boğan deprem sonrasındaki süreçte, 6 Şubat depreminden sonraki süreçte nasıl Koç Holding ile başlayan kişisel alım programları miktarlarının artması yatırımcıyı yeniden borsaya olan güvenini pekiştirmişti. Benzer bir durumunda yine bu süreç içerisinde işlemesi 13.500'ün üzerine çıkmamızı daha da hızlandıracaktır diye düşünüyorum.
1: Ticaret Bakanlığı dış ticarette vergi kayıp ve kaçağına karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Yılın ilk 8 ayında yapılan kontrollerde toplam 10,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza uygulandı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre ek tahakkuk ve ceza tutarında %32 artış kaydedildi.
0: Ticaret Bakanlığı dış ticarette vergi kayıp ve kaçağına karşı denetimlerini sıkılaştırdı. 2026 yılının ilk 8 ayında yürütülen ikincil kontrol ve sonradan kontrol denetimlerinde toplam 10.1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre %32'lik artış kaydedildi. İkincil kontrol beyanname incelemelerinde 717 rapor kapsamında 142.768 gümrük beyannamesi ikinci kez mercek altına alındı. 3.606 firmanın tescil ettiği ve usulsüzlük tespit edilen 23.132 beyanname için 8.3 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı verildi. Bu alandaki tutar geçen yılın aynı dönemine göre %37 arttı. Denetimlerin bir diğer ayağını ise sonradan kontrol firma denetimleri oluşturdu. İleri veri analitiği teknik ile riskli olduğu belirlenen firmalar arasından 160'ı denetlendi. Bu denetimler sonucunda da 1.8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Sonradan kontrol denetimlerindeki tutarda da geçen yıla göre %12 artış kaydedildi. Böylece yılın ilk 8 ayındaki ikincil kontrol ve sonradan kontrol denetimlerinde düzenlenen toplam ek tahakkuk ve ceza tutarı 10.1 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı denetimlerle vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve mevzuata uygun faaliyet gösteren firmaların haklarının korunmasını amaçlıyor. Bakanlık, gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürecek.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ekonominin önemli başlıkları da masaya gelecek. Erdoğan-Trump görüşmesinde 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, F-35 ve Katsa dosyalarının ele alınması bekleniyor. Halkbank davasının kapanmasıyla oluşan yeni zemin sonrası gözler Ankara-Washington hattında atılacak somut ekonomik ve savunma adımlarına çevrildi.
0: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Bir yanda 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, diğer yanda F-35 ve Katsa dosyalarında atılması beklenen adımlar ve 9 yıllık Halkbank davasının kapanması.
3: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık.
0: Ankara-Washington hattında siyasi diyalog kadar ekonomik ilişkiler de hareketleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New York'ta bir kez daha bir araya gelecek. Görüşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşecek. İki liderin son yüz yüze teması Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesinde gerçekleşmişti. Trump o görüşmede Türkiye ile ilişkilerine yönelik olumlu mesajlar verirken Katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini ve F-35 satışı konusunda karar verileceğini söylemişti.
4: F-35'lerle ilgili olarak Türkiye nezdinde bir karar verdiniz mi? Evet, bu almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri de dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var.
0: Washington ile Ankara arasındaki diyaloğun ekonomik cephesinde ise 100 milyar dolarlık ticaret hedefi bulunuyor. Mevcut ticaret hacminin bu hedefin oldukça altında bulunması nedeniyle Ankara yeni dönemde enerjiden teknolojiye, savunma sanayinden yatırımlara kadar daha geniş bir işbirliğini öne çıkarıyor. New York'taki Türkiye Yatırım Konferansı'nda da enerji, LNG, nükleer enerji, kritik mineraller, teknoloji, otomotiv, havacılık ve finans gibi alanlar öne çıkıyor. Ancak ticarette önemli bir başlık daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarife politikası. Ankara ticaret hacminin artırılması için gümrük vergileri ve pazara erişim konusunda daha elverişli koşullar istiyor. Diğer tarafta ise savunma sanayi dosyası bulunuyor. Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün önündeki en büyük engel S-400 dosyası. Kalsa yaptırımları da bu dosyanın bir parçası. Trump'ın Temmuz ayında yaptırımların kaldırılabileceğine yönelik açıklaması Ankara açısından önemli bir siyasi mesaj olarak kayda geçti.
4: Evet, şöyle söyleyeyim, evet, bu müeydeler kaldırılacaklar. Zaman harcamak istemiyorum bu soruyu cevaplamak için. Zaten çok yakinen çalışıyoruz ve Marco Rubio ile, çok ünlü bir kişi biliyorsunuz, çok iyi bir Dışişleri Bakanı Scott Parsons ile birlikte, Pete ve tüm meslektaşlarımla birlikte artık bu müeydeleri kaldıracağız. Zamanı geldi.
0: Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren ceza davası Haziran ayında mahkeme kararıyla kesin ve nihai olarak kapandı. Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile Halkbank'ın davanın düşürülmesi yönündeki ortak başvurusunu onayladı. Böylece Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde uzun süredir gerilim başlıklarından biri olan Halkbank dosyası tamamen sona ermiş oldu.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 16. kez dünya liderlerine hitap edecek. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirmesi beklenen görüşme haftanın en kritik diplomasi başlıklarından biri olacak. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz Türkiye-ABD ilişkilerine dair beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
5: Ziyaretler her zaman Türkiye-Amerika ilişkileri için önemlidir. Türk-Amerika ilişkilerinin tarihsel konuları var. Bu konuların bir kısmı aslında pozitif ve negatif bir biçimde sonuçlanarak, yani gündemin önünde olmaktan önünde olmayı bırakıyor. İşte Ermeni meselesi var, Halk Bankası vardı vesaire vesaire. Ama hala devam eden ve F-35 meselesi var. Türkiye-ABD arasında yeni açılan işbirliği alanları var. Türkiye bu işbirliği alanlarını genişletmek istiyor. İşte enerji işbirliği, özellikle küçük reaktörlerde nükleer işbirliği konusu son derece sıcak iki aktör arasında. Savunma sanayindeki ticaret payının genişletmesine çalışıyorlar. Drone sanayinin Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatini çektiğini biliyoruz. F-35 satışı da ya da F-16 modernizasyonundaki çeşitli aşamalarda Türkiye hızlandırılmasını istiyor. Yani Türkiye çevresindeki silahlandırma, özellikle işte mesela rahatsız olduğum belli unsurlar var. Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları gibi. Dolayısıyla bu tür tansiyonları Amerika Birleşik Devletleri'nin beslemesini arzu etmiyor. İsrail'in yayılmacı ve saldırgan politikasını desteklemesini arzu etmiyor. Ama bütün bunların dışında Orta Doğu'da kurulacak düzende, istikrar bazlı düzende Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir aktör olacağıyla da ilgili bir mesaj vermek istiyor. Bu konuda Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin olduğu yerler var. Başta Suriye, daha sonra Gazze. Bu konulardan Türkiye hiç vazgeçmedi. Seyri sefer güvenliğinin de Türkiye açısından önemli olduğunu unutmayalım. Özellikle Kızıldeniz'den Akdeniz'e doğru bu krizler yaklaşırken. Bu konularda eğer Sayın Trump'la Sayın Erdoğan görüşme fırsatı bulurlarsa, yani en azından çok uzak, Türkiye-İran savaşının bu hale gelmesini onaylamıyor ama İran'ın körfeze yönelik politikasını da onaylamıyor. Yani Orta Doğu'da daha kalıcı bir istikrarın yaratılması adına neler yapılabileceğini, bölgesel aktörlerin bu işe nasıl baktığı konusunda Sayın Trump'ı ikna etmeye çalışacaktır. Ya iki elli zirve olursa buradan zaten olumsuz bir sonuç beklemiyorum. Ya, olumlu. Türk-Amerikan ilişkilerinin kendisi, yani Türk-Amerikan ilişkilerinin ikili doğasının iyi bir şekilde krizleri yöneterek devam ettiğine yönelik mesaj verilecek. İki aktörün işbirliği yaptığına yönelik mesaj verilecek. İki aktörün birbirinin dış politika duruşlarını kimi zaman kolaylaştırabileceğine dair mesaj verilecek. Türkiye muhtemelen Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sona ermesi konusunda kolaylaştırıcı olabileceğini söyleyecek vesaire. Ya olumsuz bir şey de ikili zirve açısından beklemiyorum. Tam tersi, çok olumlu bir resim çıkacaktır.

0: Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük lüks outlet'i Florentia Village 250 milyon euroluk yatırımla İstanbul'da kapılarını açtı. Apar'a konuşan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Han Kalyoncu, yeni yatırımın 5000 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Yılda 15 milyon ziyaretçi beklediklerini ifade eden Kalyoncu, Türkiye'ye önemli bir döviz girdisi sağlanacak dedi.
1: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Tabii büyük bir proje. Bugün de heyecanlısınız. Öncelikle yatırım Türkiye ekonomisine ve İstanbul'un alışveriş turizmindeki konumuna nasıl bir katkı sağlayacak? Dilerseniz bununla başlayalım.
2: Öncelikle biz Kalyon İnşaat olarak bir hizmet ihracatçısı iken burada gerçekten kendi Türk markalarımızın da ihracat yapmalarına vesile olabilmek için önemli bir kapı açıyoruz Türk markalarımıza. Burada hem Türkiye turizm olarak gerçekten bir destinasyon olarak destekleyeceğine inanıyoruz. Çünkü İtalya'dan Çin'e olan kadar olan eksende herhangi bir bu şekilde bir outlet yatırımı bulunmamakta, lüks bir outlet yatırımı bulunmamakta. Bu bölge içerisindeki bu ihtiyacı karşılayacaktır projemiz.
1: Tabii büyük bir outletten bahsediyoruz. Kaç mağaza var? Ne kadarlık bir alan üzerine kurulu? Bununla birlikte ne kadarlık bir istihdam oluşması hedefleniyor?
2: Outletimiz 111 metrekare üzerinde 66 bin metrekare kiralığında bir alanla açılıyor. Outletin üzerinde 5000 kişilik bir istihdam olacak bizim kendi işçilerimiz ve kiracılarımızla birlikte. Ve yaratacağı, Türkiye'de bırakacağı döviz ile gerçekten Türk ekonomisinde güzel bir katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
1: Tabii burada vurgu yapılması gereken bir başka önemli nokta da İstanbul Havalimanı. Evet. İstanbul Havalimanı'na da çok yakın bir konumda. Transit yolcuları projeye çekmek için nasıl bir strateji var? Yıllık ne kadarlık bir turist ağırlanması hedefleniyor?
2: Bizim yaptığımız çalışmalarda İstanbul Havalimanı'ndaki Kalyon Holding'in hissedarları sayesinde burada tabii ki birbirimizi destekleyeceğiz. Burası İstanbul Havalimanı'ndan tam olarak bir önceki İhsaniye durağında bulunuyor projemiz. Ve İstanbul Havalimanı arabayla 10 dakikadan az bir sürede ulaşabiliyoruz. Ve metro ile de yaklaşık 7 dakika içerisinde İstanbul Havalimanı terminalinde olabiliyoruz. Biz çalışmalarımızı bir uzun transfer yolcularının bekleme sürelerini bir burada geçirerek en azından Türkiye'mize birazcık daha döviz bırakmaları konusunda yapıyoruz. Ve en azından Türkiye'ye gelen turistlerin ve kendi vatandaşlarımızın da havalimanına gitmeden evvel bir son durak olarak burayı görüp onların valizlerini buradan teslim alıp havalimanında teslim etme gibi bir projemiz var. Onu da yıl sonuna kadar umuyoruz ki biz hayata almış oluruz.
1: Tabii Asya'ya kadar uzanan koridorda bu denli bir outlet'in olmadığını az önce ifade ettiniz. Özellikle Orta Doğu ve Orta Asya'dan ziyaretçilerin de Türkiye'ye gelip alışveriş yaptıklarını biliyoruz. Beklentiniz nedir özellikle o coğrafyalarda?
2: Bizim bu outlet merkezinde senelik 15 milyon ziyaretçi beklentimiz var. Ve az önce bahsettiğim gibi İtalya'dan Çin'e kadar olan eksende hiçbir outlet, bu şekilde yapılmış bir lüks outlet merkezi yok. Bu o ihtiyacı doyurmakla beraber Orta Doğu'daki lüks markaların kendi stoklarını eritmeleri için de çok güzel bir kapı oluyor. Bizim buradaki lüks markalarımızın çoğu stoklarını Orta Doğu'daki mağazalarından getiriyor. Zaten Türkiye İstanbul Havalimanı sayesinde vazgeçilmez bir merkez, transfer merkezi haline geldi. Orta Asya'dan ve Orta Doğu'dan çok yüksek sayıda bir ziyaretçi katılımını bekliyoruz.
0: Arsebep 2026 yılını %50 büyümeyle tamamlamayı hedefliyor. Ağparanın sorularını cevaplayan Arsebep Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, yılın ilk 8 ayında %35 büyüdüklerini söyledi. Geliştirdikleri yeni nesil gayrimenkul yatırım modeline ilişkin de konuşan Öztürk, bu modeli Ege bölgesinde yoğunlaştırmayı planlıyoruz dedi.
3: 2026 aslında satışlara baktığımızda bir önceki yıla göre çok da önemli düşüşle gitmiyor ama fiyatların yükselmiş olmasına karşın hani talep edilen satış rakamlarına da ulaşılabilmiş değil. Tabii bir yandan piyasada profesyonel yatırımcılar, profesyonel fonlar var. Çünkü konut hala görece maliyetinin çok altında satılıyor. Ama profesyonel yatırımcıların dışında gerçekten bireysel yatırımcıların hiçbir şekilde hareket edemediği bir yılı geçiriyoruz. Bu anlamda da özellikle ilk ev sahipliğinde çok önemli bir problem ortada. Biz de ARSEV olarak yıllardır işte insanların önce arsasını aldığı, daha sonra bizim organizasyonumuz %30'a kat karşılığı verilip ev sahibi oldu ve bu vasıtayla da hiçbir ek ücret ödemeden arsa fiyatına ev sahibi oldukları bir model geliştirdik. Bu tabii 2023 ortalarından beridir çok yaygın bir şekilde satılıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de 2023 ortasından itibaren faiz oranlarının çok yüksek seyretmesinden dolayı erişim problemi yaşanıyor. Bu çerçevede gerçekten vatandaşların şu anda en önemli çıkış yollarından birisi haline geldi. Arsa ve arsadan ev sahibi olma modeli. Biz de var gücümüzle bu modeli Türkiye'de başarıyla sağlamaya çalışıyoruz.
4: Bir gayrimenkule tek başına sahip olamayanlar için geliştirdiğiniz yeni nesil gayrimenkul yatırımı modeli var. Bu konuda da bilgi verebilir misiniz?
3: Evet. Aslında bazı verilere baktığımızda ne kadar negatifmiş gibi görünse de aslında konutun şu anda kira amortisman süreleri çok düşmüş durumda. Hatta dünyanın en yatırım yapılabilir seviyesinde. Yani bugün baktığımızda bir konutun fiyatı 3,5 milyon lira, 4 milyon lira ama bakıyoruz kirası 40 bin lira. Yani kendini 8-9-10 yılda amorti eden bir durumda. Şimdi biz de dedik ki ya madem insanlar 4 milyon lira da olsa bu faiz oranlarıyla buna erişemiyorsa en azından bir parçasına sahip olup onun hem değer artışından hem de aylık kira getirisinden faydalanmalarını sağlayacağımız bir model geliştirdik. Tabii ki evin tamamını da alabilir, yarısını da alabilir, dörtte birini de alabilir. 16'da birine kadar evin aslında paylaşıldığı bir model. Dünyada da çok yaygın bir model bu. İşte fractional service apartments diye geçiyor dünyada da. Kiralama şirketlerinin olduğu, işletilen kira gelirlerinin insanlara ay ay dağıtıldığı bir model geliştirdik. Tabii her 10 yıllık dilimlere baktığımızda da konut çok ciddi sıçrama yakalamış. Biz de burada insanlara 10 yıllık satış gerçekleştiriyoruz. 10 yıl boyunca kiralarını alıyorlar. 10 yılda da gelebileceği en yüksek kar seviyesinde geldiğinde de bu konutlar satılıyor ve insanlar bundan kazanç elde etmiş oluyorlar. Şimdi burada tabii çok önemli bir husus da hangi bölgelerde olduğu. Çünkü açıkçası Türkiye'de özellikle Ege bölgesi kira amortisman noktasında en yüksek kazancı elde ettiriyor. Çünkü hem yaşam hem de konaklama için, tatil için olan bölgeler olduğu için kira getirileri çok daha yüksek. O yüzden biz de bunu şimdi ilk iki tanesini, bir tanesini Kuşadası'nda, bir tanesini Yalova Çiftlikköy'de hayata geçirdik ama Ege kıyılarında yoğun bir şekilde bu projelerimizi satacağız. Bir yandan da bu projenin bir tasarruf yapısı var. Bugün insanlar ya elimdeki işte 200 bin liraya, 300 bin liraya, 400 bin liraya hiçbir şey alınamıyor, ne ev alınabiliyor, ne araba alınıyor diye bunu harcama yoluna gidiyorlar. Oysa ki bu yolla insanlar küçük taksitlerle bir mülkün bir parçasına sahip olarak bir tasarruf da yapmış oluyor. Hem de kazançlı bir tasarruf yapmış oluyor. Daha çok kısa bir süre oldu satışa başlayalı Ağustos ayında ama özellikle Kuşadası projemiz çok yoğun ilgi görüyor.
4: Son olarak 2026 yılının geri kalanında arsa ve konut satışlarında nasıl bir seyir bekliyorsunuz?
3: Evet. Yani şöyle tabii son günlerde hepimizde bir faizle ilgili indirim beklentisi var. Bu faizin inmesi yılın geri kalan ayları için çok önemli bir avantaj olacak. Bir talep birikti aslında, çok ciddi bir talep birikti. Bu talep böyle bir faiz indirimine gidilirse bu önümüzdeki 3-4 aylık dönem içerisinde çok ciddi karşılık bulacak diye düşünüyoruz. Bu anlamda da pozitif görüyorum. Kendi markam adına da yani ülkenin tüm zorlayıcı konjonktürüne rağmen şirketimiz ilk 8 aylık dönemi bir önceki yıla göre %35'lik bir büyümeyle gerçekleştirdi. Bizim de yılı %50 büyümeyle kapatmak gibi bir hedefimiz vardı. O hedef doğrultusunda gidiyor. Yine Türkiye'deki hani konut piyasasında da ben aslında bir önceki yıla göre çok ufak bir düşüş ama bildiğiniz bildiğiniz gibi 2025 yılında rekorla kapatılmıştı. Rekor bir yılın ardından ufak bir düşüş bile olsa yine belki tarihin en iyi ikinci yılı olarak geçeceğine inanıyorum. Şu anda bütün satış verileri de bunu gösteriyor zaten.
0: Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesi yeni bir işbirliği hayata geçirildi. Sabancı Holding, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın elektrifikasyon partneri oldu. Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin yeni başarı hikayesinin elektrifikasyon olabileceğini açıkladı.
5: Sabancı Holding 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın elektrifikasyon partneri oldu. COP31 Başkanlığı'nın 35 by 35 hedefiyle elektriğin küresel nihai enerji talebindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması hedefleniyor. Ulaşım, sanayi ve binalar başta olmak üzere fosil yakıtlara dayalı alanlarda elektriğe geçişin hızlandırılması amaçlanıyor.
6: Burada iklim hedefleri konuşulacak ama hedeflerden daha çok uygulamanın artık nasıl olacağının konuşulması gereken bir döneme geldik. Çünkü COP31 2035 yılında elektrifikasyonun birincil enerji tüketiminde, nihai enerji tüketiminde %35'e çıkmasını öngörüyor. Dolayısıyla bu hedefe gitmek için hangi uygulamaların yapılması gerektiği öne çıkıyor.
5: Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin bu dönüşüm için güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Güneş ve rüzgar kaynakları, güçlü sanayi altyapısı, finans kuruluşları ve yetişmiş insan kaynağının Türkiye'ye avantaj sağladığını belirten Zaimler, elektrifikasyonun Türkiye için yeni bir kalkınma ve sanayileşme fırsatı oluşturabileceğini söyledi.
6: Elektrifikasyon dediğimiz daha fazla elektriği kullanmak, ulaşımda farklı çözümler var. Binalarda bambaşka çözümler var. Sanayide bambaşka çözümler var. Sanayinin kendi içinde demir çelikle çimento sektörleri başka ihtiyaçlar içinde. Dolayısıyla sektör bazında da bu yol haritalarının tanımlanması gerekiyor.
5: Sabancı Holding COP31 Business Forum kapsamında elektrifikasyon ve enerji dönüşümü çalışma grubunun eş başkanlığını da üstlenecek. Şirket bu platformda kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesine ve uygulanabilir modellerin uluslararası paydaşlarla paylaşılmasına katkı sağlayacak. Sabancı'nın elektrifikasyon stratejisi grubun farklı şirketlerini de kapsıyor. Enerjisa üretim elektrik üretiminde, Enerjisa enerji dağıtım ve şebeke altyapısında, eşarj ve TEMSA elektrikli mobilitede rol üstleniyor. CIMSA, Birisa ve Kortsa sanayinin dönüşümüne katkı sağlarken Akbank dönüşümün finansmanında, Aksigorta ise yenilenebilir enerji, elektrikli araç ve şarj altyapısına yönelik sigorta çözümlerinde faaliyet gösteriyor.
0: Trafik kazalarının ardından hasar ve tazminat süreçlerini istismar eden yapılara karşı yeni düzenlemeler devreye alınıyor. Düzenlemelerle dolandırıcılığın önlenmesi ve hak sahiplerinin tazminatlarına daha hızlı ulaşması hedefleniyor.
5: Hasar süreçlerinde yeni düzenlemelerle dolandırıcılığın önüne geçiliyor. Trafik kazalarının ardından hasar ve tazminat süreçlerini istismar eden yapılara karşı yürütülen mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'yla Türkiye Sigorta Birliği tarafından yürütülen incelemelerde milyarlarca liralık haksız kazanca ilişkin tespitler raporlaştırılarak adli mercilere iletildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
7: Yapılar trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağladı. Ayrıca ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındı.
3: Bu şekilde bu yetkisiz aracıların konuya girmesi hasar maliyetlerinin artmasına sebep oldu. Normalde sigorta şirketlerinin sigortalılara ödeyeceği tazminatlar bu aracıların devreye girmesi ve sonuçta da hem adli yargıda hem sigorta tahkim komisyonunda davaların açılmasıyla birlikte tazminatları kat be kat artan maliyetler ortaya çıkmaya başladı.
5: SDDK tarafından son 9 ayda hasar süreçlerine yönelik bir dizi düzenleme de hayata geçirildi. Ekspertiz hesaplamaları gerçek zarar ilkesine göre standartlaştırılırken kazaya en uygun eksperin akıllı eksper atama sistemiyle görevlendirilmesi sağlandı. Ayrıca değer kaybı tazminatında ilave başvuru şartı kaldırıldı. ALA 193 ortak hasar ihbar hattı da hizmete açıldı. Yapılan düzenlemelerle gereksiz aracı zincirini azaltarak hak sahibinin tazminatına hızlı ve şeffaf bir şekilde ulaşması hedefleniyor.
3: Buradaki esas hedef tabii ki vatandaşımızın şeffaf bir şekilde, güvenli bir şekilde, hızlı bir şekilde hasarına ulaşması ve hasar dosyasının sonuçlanması. Ve bunları yaparken de yetkisiz hasar aracılarının ortaya koyduğu maliyetlere katlanmaması. Günün sonunda biliyorsunuz sigorta şirketleri bu tazminatları ödediğinde aslında bu yeni dönemin sigorta primlerini hesaplarken de hesaba katılan rakamlar olarak ortaya çıkıyor.
5: Türkiye Sigorta Birliği özellikle yetkisiz hasar danışmanlığı, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı ve organize kötüye kullanım girişimleriyle mücadelenin vatandaşın hakkının korunması açısından önem taşıdığını vurguladı.

0: Altın yüksek seviyelerdeki seyrini koruyor ancak yeni haftada FED baskısı öne çıkıyor. Ons altın 4400 dolar seviyesinin altında hareket ederken piyasalarda kritik eşikler ve kurumların yeni fiyat tahminleri izleniyor. Altın cephesinde fiyatları destekleyen güçlü unsurlar da var. Altın senaryolarının detayları haberimizde.
1: Altın fiyatlarında yüksek seviyelerde dalgalı seyir sürüyor. Ons altın geçen hafta 4270 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra toparlanarak 4400 dolar bölgesine yükseldi. Ancak yeni haftada yeniden baskı altında. Piyasaların odağındaysa Fed'in faiz politikası var.
2: Çok ciddi bir para girişi şu anda yok değerli metallere, ama satmamalarının yarattığı dengelenme söz konusu. Eğer dediğim gibi psikolojik anlamda da bir yumuşama görülürse ve fiziki olarak da bu Körfez'deki veya Ukrayna-Rusya arasındaki düzlem biraz daha normalleşebilirse altın ons fiyatlarının kolaylıkla 4500 dolarlara gidebileceği kanaatindeyim.
1: Fed geçen hafta politika faizini 25 bas puan artırarak %3,754 aralığına yükseltti. Bankanın projeksiyonları yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapılabileceğine işaret etti. Fed'in daha şahin mesajları dolar ve ABD tahvil faizlerini desteklerken faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Diğer taraftan Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın alımları fiyatlardaki düşüşü sınırlayan unsurlar arasında. Son dönemde kurumların altın tahminleri ise dikkat çekiyor. Goldman Sachs 2026 sonu için 5400 dolar seviyesini öngörürken UniCredit 5200, Citi, Morgan Stanley ve UBS ise 5000 dolar seviyesinde beklenti açıklıyor. 19 kurumun yer aldığı tahminlerde 2026 sonu medyan beklenti ise yaklaşık 4929 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak kısa vadede kritik eşik 4400 dolar. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketin güçlenmesi beklenirken 4317 dolar seviyesi ilk önemli destek olarak izleniyor. Piyasalarda bundan sonraki süreçte Fed'in faiz mesajları, tahvil faizleri, merkez bankalarının altın talebi ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilecek.
0: Bu haberle bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 28 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya, Kayseri ve Sivas 26, Nevşehir 23 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli 32, Aydın 34, Muğla 30, Manisa 31 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 23, Karabük ve Rize 25, Samsun 24 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya 31, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 22 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 31, Şanlıurfa 33, Siirt 32, Diyarbakır 34 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabam.com'a değerinde drink sat.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: notte, buona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Kadın Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Yerinde hiç duramayan, sürekli üreten, çok başarılı bir müzisyen Hande Ünsal stüdyomuzda. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bu ne güzel açılış ya.
0: Ama bir halini hatırını sormak istiyorum. Şarkıya bayıldım.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel bir şarkı olmuş. Lavlandım şimdi. Halim
1: evet.
0: Nasıl bir şarkı oldu efendim? Hikayesini senden dinlemek istiyorum.
1: Yani aslında albümün açılış şarkısı, yani daha doğrusu albüme ismini veren şarkı Halim. Albümü Lavlandım'la açtık ama aslında albümün hikayesini anlatan şarkılardan bir tanesidir ismiyle de. Çünkü 9 ayrı şarkı ve 9 ayrı ruh haline yazılmış şarkılar. Hepsi birbirinden çok farklı. Albümü bir araya getirirken özellikle buna dikkat ettik. Hı-hı. Halim sevgilim sözü ve müziği sevgili Mabel Matiz'e ait bir şarkı.
0: Ay, çok güzel.
1: Kalemine zaten hayrandım ama beraber çalışmak benim için çok çok ayrı bir keyifti Mabel'le. Buradan da ona bu şarkıyı bana armağan ettiği, bana teslim ettiği, bana hediye ettiği için çok teşekkür. Tabii ki. Keyifle söyledim. Güzel de bir açılış yaptı. Klibiyle beraber. Zaten albümün en çok dinlenen şarkılarından biriydi. Kliple de beraber taçlandırdık. Bakalım şimdi keyifle ben de gelen yorumları dinliyorum.
0: Ya çok güzel. Bir şeyle daha taçlandırdın aslında. Evet. Profesyonel kariyerinin 9. yılı.
1: Evet.
0: 10. yılı oldu hatta. Değil
1: evet,
0: mi şu an 2026 ile 10 oldu.
1: 2026 ile beraber 10. yıla girdik. Evet.
0: Tebrik ederim. Nasıl bir 10 yıldı? Bize bu 10 yılı nasıl anlatırsın? Bir geriye gidelim.
1: Acısıyla, tatlısıyla güzeldi. Yani çok zor zamanları da vardı. İlk başladığım zamanlar zordu mesela. Yani alışma süreci, insanlara alışmak. Aslında işin mutfağından gelince zannediyorsun ki ben her şeyi yapabilirim ama başka bir şeymiş sahne önü. Yani sahnenin önü dediğin şey aslında sadece sahnenin önüne çıkmak değilmiş. Görünür olmak, başka şekilde değerlendiriliyor olmak, başka bir yerden tecrübe kazandığın bir alan aslında. Çok keyifli anları da oldu, çok zorlayıcı anları da oldu. 10 yılı devirmiş olmaya ben de şaşırıyorum.
0: Maşallah
1: yani.
0: Ya.
1: Hani yaş da çok genç olunca yani hali hazırda ben çok erken başlamışım ya diyorum. Yani hani kendi kendime. Şimdi bu oldu.

0: Facebook'la başlasaydım acaba ne olur nasıl diye olurdu? Düşündüğüm zamanlar var. Aynı yerlerden geçer miydim, aynı tecrübeleri edinir miydim acaba diye düşündüğüm çok şey var. Ama hayat öyle bir şey ki yani akıp gidiyor ve sen böyle dönüp bakıyorsun nasıl 10. Şimdi söyleyince bile nasıl 10 diyorum yani.
1: Şey, şanslı bir 10'du diyebiliriz aslında. Çok şanslıydı. Zorlayıcı bir 10'du.
0: Çok şanslıydı yani. Herkesin harcı değil tabii ki. Yani bu kadar erken yaşta ben 23 yaşında çıktım. 24-25 yaşında kariyerime çok büyük hitler sığdırdım yani.
1: Evet.
0: Oyna oynayla başlayan bir serüven. Ardı arkası kesilmedi. Oyna oyna, seni sever miydim, daha iyi, neredesin, sen yokken. Yani o kadar hızla böyle evrildi ki hayatım. Benim için de çok yani hem böyle ne oluyor şu anı anlayamadığım, kariyerin böyle çok hızlı şekil aldığı, bir de tam pandemiye de denk geldi aslında. Böyle 5-6 tane hit çıkarttık. Tam böyle çok başka bir yere doğru evrilirken böyle bir pandemi geldi. Ben o dönemde o kadar yorulmuştum ve o kadar stres ve baskı altında hissediyordum ki kendimi. Çünkü hep şey oluyordu Funda, yani iyi bir şey yapıyorsun ve dışarıdaki beklenti hep şöyle yapıyor. Evet, şimdi yapamayacak. Hadi bakalım gibi. Yani dışarıdan öyle bir baskı hissediyorsun. Acaba bir daha üstüne koyabilecek miyim? Bir daha devam edebilecek miyim? İşte daha iyisini üretebilecek miyim? Hep böyle zorlu mental yorgunluklarla geçiyor aslında bakarsan. Ve o geçerken sen onu fark etmiyorsun. Ben pandemi geldiğinde şey demiştim, çok yoruldum ve şu an dinleneceğim galiba. Yani hani bir nefes alacak alana o kadar ihtiyacım varmış ki. Ama sonra baktım ki pandemi de ben hiç boş durmadım. 6 şarkı daha çıkarttım ve hepsi çok güzel yerlere gittiler. Sonrasında bir es verme ihtiyacı duydum ama yani hani şeyi fark ettim.
1: Ya şöyle bir durup keyfini çıkar.
0: Hiç çıkartacak vaktim olmamış işte. Hep üretmişim çalışsın. Yani hep çalışmışım ve hiç geri dönüp de ya ben biraz da nefes alayım gibi bir algı olmamış herhalde. Ya işte üretmem lazım, yapmam lazım telaşı, ya da o işte o dönemki ekip mi artık öyleydi, nasıldı bilmiyorum. Sonra ben konuyu tamamen kendi elime aldıktan sonra şey geldi bana. Bir durun. Tamam, bir sakinleşelim. Evet, bir albüme başlıyoruz. Şimdi çok telaş etmiyoruz. Yaşta tabii ki büyüyünce daha böyle bir olgun bir yerden bakmaya başlıyorsun. İşte o telaşların geçiyor. İşte bundan sonra çok daha iyisini üstüne çıkabilecek miyim telaşı olmuyor yani. Ben iyi bir şey yapıyorum ve bunun bir değeri var algısı geliyor. Hiç öyle savaş hissetmiyorsun üstünde, öyle bir baskı hissetmiyorsun ve bu çok keyifli bir hal alıyor. Ama İlk başta öyle değildi yani.
1: Tabii ki başlarken, ama yaşın çok küçüktü.
0: 23-22 yaşındaydım yani. Çok erken gelen bir aslında ben buradayım ve...
1: Ama ve her yerdesin. Hatırlasan radyolarız.
0: Yani her yerde bir Hande Ünsal var. Ben de kendime şaşırıyorum. Yani bu nasıl oldu? Hemen nasıl bu kadar hızlı? Yani olmayacağını da düşündüğüm zamanlarda da hayat beni bir şekilde... Ya çok şanslıydım yani. Gerçekten şanslı bir süreçti benim için. Ve hala da çok şükür ki öyle devam ediyor yani. 10 yıl tamamlamış olmak benim için büyük bir gurur yani.
1: Çok güzel. Ama bir yandan da çok duygusal bir Hande Ünsal var.
0: Evet.
1: Çünkü sen balık burcusun.
0: Evet.
1: Peki kararlarını alırken duygularınla mı hareket ettin yoksa mantığınla mı? Nasıl bir süreçti bu 10 yıldaki?
0: 28 yaşına kadar. 28-29 yaşına kadar, o Satürn döngüsü başlayana kadar tamamen duygularımla ve hislerimle hareket ettim. Yani
1: ve çok doğru.
0: Yani o kadar böyle yarını düşünmeden, anladın mı? Hani bu bana zarar verir mi? Buradan ben kötü etkilenir miyim falan. Bana o zaman ben böyle hissediyorum ve böyle yaşıyorum falan gibi bir yerden çok böyle filtresiz bir Hande ile yaşadım. Sonra o 28 ve 30 yaş arasında hayattaki dengeler değişti bende. Ve o an anladım ki bu kadar filtresiz olmamak lazım yani hani. Biraz da ölçüp tartmak lazım yani bu nereye gider?

0: yani.
1: Ama çok güzel de bir kariyer yaptım şimdi. Evet. Bu saatten sonra bunu daha da güzelliğine devam ettireceksin inanıyorum. O yüzden evet, böyle bir durup düşünmen, bazı filtrelerin olması çok doğal.
0: Zannedersem öyle yani.
1: Öyle. Peki müzisyen bir aileden geliyor olmak sektörde avantaj mı, dezavantaj mı?
0: Yani hem avantaj hem dezavantaj, ama bu sadece sektör için geçerli değil. Hayatın her alanında böyle. Yani yaptığın her işle alakalı böyle. Ve emin ol, aynı mesleği paylaştığın anne babanla, yani bir öğretmenin çocuğu da aynı dezavantajı ve avantajı yaşıyor. Bir doktorun çocuğu da doktor olduğunda aynı dezavantajı ve avantajı yaşıyor hayatında. Bir kere başarılı olacak bu kaygısı insanların senin üzerindeki bakışları seni istemsizce bir böyle bir ben bunu başarmak zorundayım hissiyatı uyan. Ben de öyle oldu yani, bilmiyorum, başka arkadaşlarım da var beraber büyüdüğüm ve onlar da çok gerçekten muhteşem müzisyenlerin, şarkıcıların, söz yazarların, bestecilerin çocukları. Onlara da baktığımda eminim onlar da yani aynı yolculuğu yürürken gördüm. Onların da üzerinde böyle bir ekstrem bir baskı, başarılı olmalıyım baskısı, var olmalıyım baskısı. Dolayısıyla başta o böyle seni içsel olarak bir dezavantaj oluyor. Aslında şey, o anlamında, eğitim anlamında, donanım anlamında, işte hayattaki bazı yerler anlamında çok aslında özgüvenli ve çok doğru bir yerden geliyorsun. Benim için böyleydi. Ama bir yandan da insanların sana sadece bakışları seni ürkütüyor. Yani ben başarılı olduğumu biliyorum ama niye şu an bana böyle bakıyorlar ki gibi bir algı oluyor. Yani ben hiç sıfırdan biri olsaydım bana şu an böyle bakmayacaklardı biliyorsun. O zaman beni daha çok alkışlayacaklardı. İşte o zaman başarımı daha fazla taşlandıracaklardı belki. Hep bir torpilli görünme. Yani hep bir onun zaten işte ailesinde var. Öyle değil ki, o öyle benim değil, kendi çabam olmuş oluyor aslında. Yani işte en başında yolun başındayken işte kendi hayatımda verdiğim kararlarda çok doğru bir şey yapmışım. Hala benim ailem çok çok önemli müzisyenlerle dolu olduğunu bilmeyenler var. Yani bu bir soy isim benzerliği zanneden var.
1: Aa.
0: Evet, yani bir yere gidiyoruz. Ya gerçekten siz Nilan Ösal'ın kızı mıydınız gibi tepkileri hala alıyorum ben ve bu gururumu da okşuyor. Yani bir şeyin altına, gölgesine sığınmadan, kanatlarının altında olmadan gelmek beni gururlandırıyor. Hakeza tabii ki ailemi de öyle gururlandırıyor. Çünkü aynı şeyi annem de kendisi için yapmış. Yani bunu başka bir yerde de anlatmıştım ama anlatmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Herhalde bu bizim ailece mottomuz gibi bir şey. Yani bu başarı olacaksa benim başarım olsun, başarısız olacaksam da benim başarısızlığım olsun. Lütfen bana karışma dediğim bir yerdi benim anneme. Aynı cümleleri annem de annesine kurmuş. Dolayısıyla yani kuşaktan kuşağa geçen bir şey gibi herhalde. Şimdi benim bir kız kardeşim var, 13 yaşında daha ve konservatuvara hazırlanıyor. Gayet tabii.
1: Yani. Gayet tabii.
0: Şaşırdık mı? Hayır, bizim aileden başka meslek yapan çıkmıyor. Herhalde çıkmayacak diye düşünüyorum bu gidişle de. Müthiş bir yetenek çünkü. Yani geçen bir videosunu paylaştım ve herkes küçük Hande demeye başladı. İşte bana atıyorum küçükken böyle 13-15 yaşlarımda küçük Niran diyorlardı. Şimdi kardeşim için küçük Hande diyorlar mesela. Bu çok tatlı da bir durum.
1: Çok güzel
0: yani,
1: gerçekten.
0: Genetik aktarımın inanılmaz bir hikayesini izliyoruz hep beraber. Ben de bazen izliyorum aynaya baktığımda ne kadar anneme benzediğimi gördüğümde ya da kardeşime bakıp ne kadar bana benzediğini gördüğümde. O da bunları yaşayacak şimdi yani. O da konservatuvara başlayacak ve onun da kendi içinde benim yaşadığım gibi. Diyecek ki işte ben arkadaşlarımdan daha başarılı olmak zorundayım. Çünkü bana yoksa diyecekler ki o zaten ailesi sanatçı, o zaten torpillidir. Bunu dedirtmemek için hep çok fazla başarılı olmak zorunda kalıyorsun.
1: Evet.
0: Hep daha fazlasını yapmak zorunda kalıyorsun ve o baskı bir süre sonra seni çok yıpratabiliyor.
1: Tabii ki.
0: Yani aslında zor olan tarafları, dezavantaj olan

0: tarafları mentalde yoruluyor olman. Çok büyük bir savaş veriyorsun aslında kendi içinde. Yeteneklerinin çok farkındasın, kabiliyetinin çok farkındasın. Zaten okuldan bu yana gelmişsin, işte okul birincilikleriyle gelmişsin. Çünkü hep bunu kanıtlamak zorunda hissetmişsin kendini. Aslında ne kadar gereksiz bir savaş bu.
1: Evet.
0: Ama işte bunu yapmak zorunda kaldığım zamanlar yorucuydu benim için. Ya. Ama şimdi baktığımda iyi ki bunu yapmışım diyorum. İyi ki bunu yapmışım, yoksa bu haldeye dönüşemezdim. Yoksa böyle bir başarıyı bu kadar erken yaşta da elde edemezdim belki. Ben herhalde 15-16 yaşındaydım. Ben kendim çalışmaya başlayacağım. Ben kendi yolumu çizeceğim dediğimde. Şimdi Liva'yı görüyorum. Bana diyor ki beni ne zaman vokale alacaksın?
1: İnanmıyorum.
0: Çok garip.
1: Hiç şaşırmadık yani. Bence çok normal. Ya sen 15 yaşında bunu dediysen.
0: Yani bir de nesil değişiyor. Onlar çok daha, ya benim kardeşimle aramda 21 yaş var. Dolayısıyla nesil de değiştiği için 2 yaş geri gitmiş herhalde diyorum. Diyorum ki bu daha da erken söylemeye başladı bunu. Yani
1: inanılmaz. Peki senin çocukluk hayalinle şu an bulunduğu nokta arasında nasıl bir mesafe var?
0: Çok bir mesafe kalmadı bence. Ama yani çünkü benim hayallerim öyle şey değildi. Çok uçuk hayaller değildi yani. Bir kere mutlu bir hayat düşünüyordum kendimle alakalı. Ne yaparsam yapayım. Yani çocukken dansöz de olmak istemişim. Çünkü çok komiktir yani. Evin içinde böyle dansöz kıyafetleri giyip gezip, anladın mı? Hani öyle bir serüvenim de olmuş 4-5 yaşlarında falan. Ben dansöz olacağım anneanne falan deyip böyle anneanneme gittim.
1: İnanmıyorum.
0: Gerçekten bunların fotoğrafları var. Keşke getirseydim, hiç aklıma gelmedi ama o kadar komik bir çocukmuşum ki yani. Her yerden böyle bıcır bıcır çıkan, çok konuşan falan. Ve çocukluk hayalimde de yani işte öyle çok lüks bir evde oturmak, çok iyi bir arabaya binmek, çok bilmem ne falan, öyle bir kız hiçbir zaman olmadım. Hiç hala da değilim. Yani hiç öyle yerlerde değilim. Çok huzurlu olmak benim için çok önemli. Huzurumu kaçıracak her şeyden uzaklaşırım. Mutlu olmak çok önemli. Geçtiğimiz senelerde birkaç kere böyle sağlığımla sınandığım zamanlar oldu.
1: Çok geçmiş.
0: O zamanlarda şunu fark ettim ki her şey boş ve en önemlisi sağlık. Yani sevdiklerim yanımda olsun, sevdiklerim mutlu olsun, ben mutlu olayım, huzurlu olalım, sağlıklı olalım en başta. Gerisi çok teferruat, biliyor musun? Her şey o kadar geçici ki çünkü hayatta yani. Bu başarılar, bu alkışlanma, onaylanmalar hepsi çok geçici. Dolayısıyla böyle bir yerden baktığın zaman işte bütün bakış açıların değişiyor, bambaşka bir yere evriliyorsun. Yaşla da alakalı olabilir bu söylediklerimin hepsi. Hı-hı. Yaşanmışlıkla da alakalı olabilir, erken yaşamakla da alakalı olabilir her şeyi. Tecrübe insanı başka bir yere getiriyormuş. Onun kesin olarak farkındayım artık.
1: Ama çok güzel bir farkındalık. Kendine ne zaman bu kadar yakınlaştın?
0: Albüm sürecinden önce bir 8 ay hiçbir şey yapmadım. 8 ay bir es verdim ve hiçbir şey yapmak istemedim de. Yani duracağım dedim. Yani durmak benim de hakkım değil çünkü. Durmak istiyorum. Evet. Ve nefes almaya ihtiyacım var. Depremden sonra böyle bir, gerçekten bizim de annemin üvey kardeşi orada vefat etti.
1: Başınız sağ olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Oradan sonra gerçekten bana da böyle bir içsel bir başka bir yolculuk oldu. Buraları çok konuşamıyorum. Yutkunmakta zorluk çekiyorum. Kusura bakmayın. Dolayısıyla da hayatın başka bir yönünü gördüm. Hepimiz acıdan geçerek büyüyoruz. Dolayısıyla da o es bana hayatta başka şeylerin önemli olduğunu gösterdi. Böyle konuşunca çok başka bir yere gidiyor. Başka hiç konuşmayan, hiç görünmeyen bir halde konuşuyormuş
1: ama
0: gibi oluyor.
1: Ama çok hoşuma gidiyor. Yani çok güzel, çok olgun bir yerden konuşuyorsun.
0: Aslında çok çocuk bir tarafım var. Yani dışarıya hep onu gösteriyorum. Ve aslında içeride hiç öyle bir halde yok. Yani o balık tarafım tamamen içeride ve ben onu çok saklıyorum. Çünkü o çok çabuk incitilebiliyor gösterdiğim zaman. Bunu tecrübe ettiğim için artık onu çok dışarı çıkartmamak kararı aldım herhalde. Çok daha işte benim yükselenim aslan, böyle daha dışarıda bir aslan vibe.
1: Balıkla aslanın savaşını merak ediyorum. Çok zor, gerçekten çok zor. Sende neler oluyor?
0: Çok zor işte, yani dışarıda şey var ya, Sibel Can'ın bir şarkısı var, bilmiyorum.

0: Duydun mu? Bizde acı evde yaşanır diye. Yani işte tam olarak öyle bir tip. Ben dışarıda, yani işte sahnede devleşen, işte dışarıdan göründüğünde çok başka bir aurası olan, hatta çoğunlukla snob ve soğuk bulunan.
1: Aa.
0: Evet, bana çok böyle yorumlar geliyor. Ben görüyorum mesela. Ya işte biz yanınıza gelmeye çok çekindik. Hiç öyle biri değil
1: Hiç
0: aslında, ben
1: değil.
0: sıfırım
1: Hiç değil.
0: yani, hele ki tanısalar. Yani ama bunu göstermek benim için zor artık. İncinmişlikler var. Dolayısıyla da artık onu biraz saklamak benim için güven alanına girdi galiba. Terapiler işe yarıyor ama onu söyleyeyim.
1: Alıyor musun terapi?
0: Evet, düzenli terapi alıyorum. Bence herkes almalı. Yani şart bence. Bu
1: Bence de
0: sektörde
1: bu
0: olan
1: kesinlikle.
0: herkesin. Ben çoğu arkadaşımla da konuşuyorum işte. Melek'le bu ara çok yakınız, Melek Mosso'yla. Melek'le konuşuyorum işte. İrem'le konuşuyorum, Derici'yle. Yani hepimiz bu yollardan geçerken yani kolay
1: Psikoloji
0: şeyler de
1: kurmak
0: yaşamıyoruz, yani o
1: zor.
0: psikolojiyi kurmak zor oluyor. Kadın olarak daha zor oluyor.
1: Tabii.
0: Gerçekten. Dolayısıyla da kadın kadına da böyle birbirimize destek oluyoruz. Bu çok önemli bir şey bu arada.
1: Evet, ama aslında
0: Yani
1: onu da sormak istiyorum. Hep eskiden diyorlardı sektörde herkes birbirinin dostu. Artık sanki kalmadı gibi bir algı yaratıldı. Ne kadar güzel varmış.
0: Benim çok böyle nacizane alanıma aldığım sadece birkaç kişi var. Onlar çok kıymetli mi zaten. Onun dışında ama soğuk bir savaş var mı dersen hala var bence yani. Hiç öyle eskiden işte dostluklar vardı, şimdi yok da demeyeceğim. Var ama gösterilmeyen bir tarafının da olduğunu ben çok tecrübe ettim yani. Hani başarılı olduğun zaman eksildiklerini de gördüm. Çok yanımda zamanında olanların. Başarıyı alkışlamayan bir güruh var.
1: Maalesef ya, çok üzücü.
0: Maalesef öyle.
1: Çok
0: Yani
1: üzücü.
0: büyüklü küçüklü var hem de. Dolayısıyla
1: Ve bunu yakınından görmek insana çok koyuyor. Yani bir başarıyı beraber kutlamak istiyorsun ama o seninle o kadar sevinemiyor.
0: yani ben yakın tarafımda görmedim, çok
1: Ne
0: ciddi
1: güzel.
0: söyleyeyim. Yani hani öyle bir şey yaşamadım ama samimi görünen ve öyle olmayan çok insana
1: Çok.
0: rastladım. Yani onu böyle o samimi ben yapamıyorum. Bende yok yani. O poker face'lik müthiş oyunculuk bu arada. Yani inanılmaz. Ben tebrik ediyorum ya bu başarabilen herkese. Gerçekten bravo, alkışlıyorum hepsini ama ben yapamıyorum onu. Ya ben birini sevmediğimde hemen yüzümden okunuyor zaten. Ben de işte o filtresizliği hala böyle
1: Bu iş hayatında çok zor.
0: çok
1: Çünkü
0: zor yani.
1: sevmiyorsun ama onunla aynı masada oturmak
0: Ben
1: zorundasın.
0: oturamıyorum biliyor musun? Kalkıp
1: Gerçekten
0: gidiyorum.
1: mi?
0: Gerçekten kalkıp gidiyorum yani. Beni bastı şu an burası deyip falan böyle yakınımdaki, çevremdeki insanlara söyleyip hadi abi ne olursunuz gidelim falan deyip, anladın mı? Böyle hemen oradan bir uzama durumu bende oluyor.
1: Güzel.
0: Güzel
1: Güzel bir
0: bence.
1: duruş. Bir hoşuma gitti. Peki anneanne konservatuvara yazdırmasaydı ne iş yapardın?
0: Yine aynı işi
1: Yine mi?
0: yapardım muhtemelen. Ya 4 yaşında eline mikrofon almış birinden ne bekliyorsun ki?
1: Zaten belliymiş ne olacağı. Ya zaten başka bir şey de beklememek lazım. Ama hep böyle çocuklukta hepimizin var ya böyle başka bir şey olma.
0: Hiç hayalim olmadı öyle yani. Bir anneannemin vefatından sonra o benim için yıpratıcı bir süreçti tabii ki. Bir de çok ergenlik yaşlarımdaydım anneannemi kaybettiğimde ve anneannem benim hayattaki en kıymetlilerimden. Çünkü beni o büyüttü aynı zamanda. Dolayısıyla yani ben İstanbul'a geldim döndüm geldim döndüm ama çoğunlukla da İzmir'deydim. Dolayısıyla onun gidişi benim için ekstra bir çöküş olmuştu. Bir 3-4 sene kendime gelemedim. Zordu. Hala
1: Nur içinde
0: anlatırken
1: olsun.
0: gidiyorum böyle.
1: Evet,
0: Çok
1: fark ettim
0: çekiliyorum.
1: onu. Nur içinde
0: Dolayısıyla
1: olsun.
0: da yani o süreç içerisinde bir kere böyle bir es verip orada şey dedim. Ben galiba müzik yapmayacağım dedim.
1: Olamaz.
0: Yani
1: Bunu
0: ve
1: duymamış
0: bu
1: olalım.
0: sefer konservatuvardım ve konservatuvarda okuyordum o süreç içerisinde. Annem de yani bayağı kızmıştı. Hani bu kadar başarılı olup hani
1: Evet.
0: nasıl ben konservatuvar okumayacağım dersin gibi bir kızdı. Gerçekten de bıraktım ama o süreçte. Bırakmam gerekiyormuş ki sonra geri dönüşüm muhteşem oldu.
1: Muhteşem oldu.
0: Yani orada bırakmasam

0: belki çok daha benim için yıpratıcı olabilirmiş. Yani bazen işte psikolojideki şeyleri bazen bir özgür bırakmak, sonra ne kadar özleyerek ve ne kadar büyük bir aşkla geri döndüm çünkü. Hı-hı. Yani okula bir durdum ama sonra tekrar döndüğümde işte o zaman çok daha ilkinden de daha başarılı ve daha hırslı ve daha aşkla derslere katılıp işte okudum yani.
1: Her şey olması gerektiği gibi oluyor aslında, evet. Hayatımızda. Her şeyin de bir nedeni var bence.
0: Yani diyorlar ya işte kul kurar, kader gülermiş yani işte. Sen planlar yapıyorsun ama, bir sürü şey ama hayat senin başına gelenlerden ibaret yani.
1: Gerçekten öyle.
0: Ve onu nasıl karşıladığınla alakalı tamamen.
1: Tabii. Yani,
0: bunu nasıl karşılıyorsun? Sana bir sürü şey getiriyor hayat. İyisini de getiriyor, kötüsünü de getiriyor. Sen o kötünün içinde kötüye dönüşüyor musun? Bu çok önemli mesela.
1: Evet. Dönüşüyor musun?
0: Dönüşemiyorum. Bazen çok istiyorum ama, hı-hı, dönüşemiyorum. Yani ben de kötü olayım ya, benim canımı yaktılar dediğim yerde çok dönüşmek istediğim zamanlar oldu ama ben kendimde hiçbir zaman o
1: ne güzel senin
0: o yeri bulamadım ya.
1: Naif bir tarafın var.
0: Evet, çok ponçik bir yerde duruyorum. Durmasam keşke diyormuş ve ağlamaya başlamışım yine.
1: Balıkları kırmayın, balıkları incitmeyin.
0: Yani şey, bugün şey gördüm. Ahı alınmaması gereken tek burç balıkmış. Böyle bir şey gördüm ve kendime
1: doğru
0: dedim ki doğru.
1: Doğru.
0: Doğru. Ben çünkü hiçbir şekilde yapmayı bilmiyorum ya ona. O karşılığı vermiyorum ya. Bence yukarıdan ayarlı bir şekilde o karşılık ona geliyor.
1: Zaten kesinlikle geliyor. Yani, ya biz bilmesek de bir yerlerde geliyor onların başına.
0: Ben bir şey yapmıyorum ama sonra dönüp bakıyorum ki ya Rabbim sen ne kadar büyüksün. Ya Rabbim diyerek böyle hani
1: ama
0: gerçekten.
1: Öyle ya, seni çok kıran, çok yani üzüldüğün bir şey, seni böyle üzen bir şey, inan onun da başına geliyor mutlaka.
0: Var böyle şaşmıyor şeyler. Var yani. Var yani, yaşattığını yaşamadan ölmüyor.
1: Ölmez
0: insan.
1: Ölmüyor.
0: Bir an değilse şarkısız söylemiş oldum ama. Sevgili
1: asla.
0: Murat Güneş canım arkadaşım.
1: Ama öyle. Peki bu koşturmalı hayatta yorulmuyor musun?
0: Yani
1: enerjini buradan mı alıyorsun yoksa?
0: Galiba buradan alıyorum. Hı-hı. O şeye alışmışım, o tempoya alışmışım galiba. Hı-hı. Bazen tabii ki çok böyle kendime kaldığım zamanlar da var. Mesela işte yurt dışına gidiyorum, bir tatile ihtiyaç duyuyorum ve 3-5 gün böyle sosyal medyaya da girmiyorum. Hiçbir şey de yapmıyorum. Hiç ortadan kayboluyorum. Bazen böyle ben hani karabatak gibi ortadan kaybolduğum anlar var benim.
1: O zaman bilelim ki yurt dışında.
0: Yok, sadece yurt dışında olmuyorum. Bazen gerçekten kendime kalmak geliyor. İşte kendi hobilerim var. Onlarla uğraşıyorum mesela. Resim yapıyorum, kimse bilmez.
1: Hani ne güzel.
0: Tablo yapıyorum. İşte ne bileyim.
1: Sergi açıyorum.
0: Zaten yazıyorum hani.
1: Evet, sürekli yazıyorsun.
0: Dolayısıyla hani buralara da alan yaratacak yer lazım bana yani. Her zaman böyle sürekli olarak ekranın önünde olup da onu da kendime kalacak yer de lazım bana. İşte evet, sevdiklerime vakit ayırmak benim için en kıymetli şeylerden biri mesela yani. Oralara önem veriyorum ve benim için kıymetli.
1: Kendine de önem veriyorsun. Bu cildine nasıl bakıyorsun acaba? Yani bu sırları da istiyorsan Hande Ünsal'ın naifliğinin yanında kendine neler yapıyor?
0: Valla kendime ne yapıyorum? Cilt yani şimdi yoğun tabii ki makyaj ürünleri de çok kullanılıyor. Dolayısıyla, hı-hı, da cildim için ekstra hassas davranıyorum. Eskiden böyle değildim bu arada. Yani bundan, hı-hı, bir 5 sene önce makyajla uyuyordum ben. Yani hiç umurumda bile değildim çünkü.
1: O kadar yoruluyordun ki yani konserde.
0: Ben hala yoruluyorum ama şimdi artık şöyle dönüyorum eve. Ben artık 33 yaşındayım falan diye dönüyorum ve hani artık buna dikkat etmem gerekiyor. Artık cildime daha fazla bakmam gerekiyor. Artık çünkü benim metabolizmam yavaşlayacak falan diye böyle kendi kendine savaşan ve hani sürekli en iyisini yapmak zorundayım, sürekli kendime daha iyi bakmak zorundayım falan gibi böyle bir kendine yüklenen bir tarafım var. Ya yani o yüzden eve gittiğimde artık makyajı silmeden mümkün değil yatamıyorum ben.
1: Peki hiç de kilo almıyorsun yani, hep aynısın.
0: Yo, sen beni bıraktığın dönemde ben bir kilo aldım.
1: Aa.
0: Çok ciddi bir kilo aldım hem de. Ve sonra da verebilmek için çok uğraştım. Yani epey uğraştım. Yaklaşık 1,5 seneme aldı o kiloyu geri verebilmek. İşte dönem dönem insan tabii ki böyle o 8 ay var ya, o 8 ayda ben benlikten çıktım. Yani başka bir insana dönüştüm. Hı hı. O bir yaz süreciydi. Herkesin yasta olduğu bir süreçte ve ben de yasımı öyle yaşadım.

0: Dolayısıyla geriye dönüp baktığımda iyi ki onu yaşamaya fırsat vermişim kendime. Çünkü iyileşmek de o yası yaşamaktan geçiyor. Dolayısıyla o kiloyu aldım. Sağlıklı bir şekilde de verdim. Şimdi de çok dengeli yaşamaya çalışıyorum. İşte bugün mesela buraya geldiğimde kahve içtim ama normal şartlarda kahve bile içmemeye dikkat ediyorum falan gibi. Böyle işte gerçek karışım çaylar alıyorum, gidiyorum bir yerlerden, onları tüketiyorum falan. İşte akşam erken yatmak benim için çok önemli. Yaklaşık bir 2-2,5 senedir. Yani erken yatmak için gerçekten büyük bir çaba harcıyordum. Son bir yılda bunu oturttum artık.
1: Çok güzel.
0: Yani erken yatıp çok erken kalkıyorum ve çoğunlukla müzisyen camiasına çok ters bir şey bu. Yani Serkan'la bile görüşemiyorum bu yüzden. Öyle düşün yani. Hani ben çünkü 12'de, maksimum 12'de uyumuş oluyorum ve sabah 6.30, 7, 7.30 falan ayaktayım. Ben de dalga geçiyor yani. Hani memur hayatı gibi şarkıcı hayatı yaşayamazsın. Bu nasıl bir şey ya diyor bana. Ben de diyorum ki çünkü yani yaşlarımız ilerliyor ve artık
1: benim
0: vücudumun
1: cildim,
0: benim cildimin buna ihtiyacı var falan diye böyle. Böyle bir Hande'ye dönüştüm son bir senede, hele ki yani.
1: Aa, çok güzel.
0: Gidiyorum yurt
1: sonuç
0: dışından
1: müthiş.
0: İşte ya bakım ürünleri alıyorum falan. Ya bunları paylaşsam falan ya. Hani paylaşsam gerçekten insanlar hani der ki bu kız deli herhalde. Ya bu kadar kendine çünkü benim için şunu diyeceklerine eminim Funda yani. Kendini bu kadar sevemezsin. Ben gerçekten kendimi son bir yıldır çok seviyorum. Hayır yani o bir şeydir ya, şaka. Yani hani yani bu nedir abi? Sabah hani o clean girl durumu var ya, ben onu yarattım bir yılda kendime. Gerçekten hani sonra da kendime diyorum tamamdır clean girl. Böyle bir yere dönüştüm.
1: Maskemiz eksik olmasın. Bence gerçekten şahane bir şey. Herkesin yapması gereken bir şey ya. Çok kıymetli bir şey. Cilt bir kere zaten hiç şakaya gelmez.
0: Ya sadece ciltle alakalı değil. Bu içeriden beslemekle de alakalı.
1: Tabii
0: ya
1: ki.
0: İşte yediğime içtiğime çok dikkat ediyorum falan. İşte bir de Hashimoto denen bir hastalığım çıktı. İşte gluten yok, laktoz yok, lektin yok falan. Bunlara alışma sürecim benim böyle çok yıpratıcı geçti. Ben şey diye ağlıyordum ya. Ben bir daha makarna yemeyeceğim diye ağlıyordum yani.
1: Ya.
0: Çünkü benim böyle sosyalleşme alanım o. Senin öyle mi bilmiyorum ama yani hani benim için öyle. Biz toplum olarak yani sohbetle, yemekle sosyalleşen bir milletiz. Dolayısıyla
1: doğru.
0: Ben de evimde aman arkadaşlarımı ağırlayayım, işte şöyle yemekler yapayım falan. Hiç bilinmeyen bir Hande'yi konuşuyoruz şu an. Bu arada gerçekten.
1: Müthiş.
0: Hiçbir yerde konuşmadım ben
1: bunları. O söylediğin
0: Hashimoto'nun
1: tam tersi var bende. Hipertiroid yani. Bende çok çalışan versiyonu var. Ama ikisi de çok berbat hormonlar açısından yani.
0: Evet.
1: Sürekli dengemizle
0: oynuyor. Şimdi o yüzden tabii bunları öğrenince Fundişim dolayısıyla da buralara ekstra bir dikkat etme çabası geldi bana yani. Bakmam lazım benim. Kendime bakmam lazım falan gibi böyle.
1: Ama çok şahane. Biz sonuçtan çok memnunuz. Bence çok da. Herkes böyle olmalı. Peki yastayken mi daha iyi üretiyorsun yoksa mutluyken mi? Hep böyle bir algı var ya, yazamıyor söz yazarları mutluyken gibi. Bu sende var mı?
0: Mutluyken mutlu şarkılar yazan. Yastayken de yaslı şarkılar yazan
1: öyle
0: bir yer bence bu. Yani mutluyken de yazılıyor. Yazılıyor ama bence o zaman aşk şarkıları çıkıyor çok. Metiyeler düzmek yani. İşte çok aşık.
1: Peki aşk sana göre ne?
0: Aşk bana göre ne? Aşk bana göre fedakarlık. Başta. Yani
1: sana ne hissettiriyor mesela? Yani kendini nasıl hissediyorsun aşık olduğunda?
0: Ben çok uzun süredir aşığım ya.
1: Evet, işte bize bunun şeyini anlat. Etkisini.
0: Yani ben çok uzun süredir aşığım. O yüzden hani nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Yani biz çok böyle beraber de büyüdük. Yani işte ne bileyim, hala bende şey var yani. Hala bir aşkla bakma. Bence aşk hayranlık da aynı zamanda.
1: Kesinlikle
0: ben çok
1: hayranlık.
0: Hayranıyım yani Serkan'ın. Dolayısıyla
1: ki keza o da senin yani.
0: Hani böyle bakınca hala böyle yani eriyorum falan yani.

0: işte herkes bana diyor ki yani siz, biz, ben 2007'den beri Serkan'la beraberim, yani çocuk yaştan beri diyebiliriz. Hı hı. O zaman tanıştık, o zamandan beri Serkan var hayatımda. Dolayısıyla 19 yıl bitmiş. Ya 19 yılda sen hala nasıl böylesin?
1: Evet.
0: Nasıl bu kadar hala bakabiliyorsun? Ben diyorum ki çok dinamiği var işin. Ya biz çok kavga ettik mesela. Hı hı. Yedik birbirimizi, çok yıprattık. Hı hı. Sonra çok barıştık. Yani o inler çıkılar, o
1: nerede sakinledi peki?
0: Ya, hala sakinliyiz bilmiyorum. Bazen sakinleşiyoruz. Bazen bakıyorum artık kavga ederken de gülmeye başlama geliyor. Ya bir şey mesela bir şey konusunda tartışıyorum ve sesler yükselmeye başlıyor, bana gülme geliyor artık. Çünkü bu bitecek birazdan, biliyorum, ben anlatabildim yani. Ben onu sürdüremeyeceğim çünkü seviyorum. Yapacak bir şey yok yani. Neyin kavgasını ediyorum ki şu anda ben gibi bir yer geldi bana. Enteresan enteresan hikayeler var burada yani. Aşk bence bunların hepsi ya bir bütün. O çok hırçın olmanın da olduğu bir yer. Hı hı. Çok ben çok ağladım da aşk için. Hı hı. Yani.
1: Kim ağlamamıştır?
0: Hani dolayısıyla hepsi, aşk bence eşittir Serkan gibi bir şey söylesem hiç yalan olmaz. Gerçekten.
1: Ya, çok güzel.
0: Gerçekten olmaz.
1: Çok güzel anladın. Peki aşkı en güzel anlatan şarkın hangisi sana göre?
0: Yani aşkı en güzel anlatan bir şarkım var mı bilmiyorum. Benim yaşadığım şeyi henüz anlatan bir şey yok bence. Hmm. Yani dünya üzerinde de yok bence şu an. Hmm. Literatüre geçmiş bir şey benim yaşadığım, yani hani çok başka bir şey yaşadığım için beni anlatamadı daha hiçbir şarkı. Ben dahi ben dahi anlatamadım.
1: Bekliyoruz, inşallah çıkacak böyle bir şarkı.
0: Yani bu kelimelere sığdırabildiğim bir şey değil yani. Onların, hı hı, gerçekten diyoruz ya böyle işte kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir yer benim için orası. Orası benim için dokunulmaz bir alan. Orayı yazmak artık bana hani bilmiyorum, yazabilir miyim bilmiyorum. Belki de yazarım. Belki bunu bir şarkı halinde yazmam. Belki işte bu 19 senenin tecrübelerini bir yerde anlatırım falan. Bilmiyorum ya ama yani hani
1: 19 sene ya, ne kadar güzel başlandı.
0: Ben kaydım, çok özür dilerim. Yerimde nasıl duramadım ama?
1: Duramıyor. Anlatırken bile yani, aşkı konuşurken bile yerinde duramayan biri yani. Aşk, evet, insanı işte böyle yapıyor.
0: Böyle yapıyor. Tam olarak böyle yapıyor.
1: Allah herkese nasip etsin. Bence dünyanın en güzel şeyi.
0: Evet, bence de.
1: Yani herkes yaşamalı. Peki şarkılarını ilk kime dinletiyorsun? Serkan'a mı?
0: Hayır. Hayır değil. Şarkılarımı ilk sevgili Halil Güzel'e dinletiyorum. Kendisi benim en yakın arkadaşlarımdan biri ve aslında şu fotoğraf değil ama benim bütün afiş fotoğraflarımda, işte klip çekimlerimde vesaire Halil'in imzası var. İşte Love Landam'ın klip yönetmeni de aynı zamanda, sadece fotoğrafçı değil benim arkadaşım aynı zamanda diye böyle arkadaşımı övmeye geçen bir yere doğru gideceğim galiba. Halil'e dinletirim. İlk onu atarım. Onun yorumu benim için önemlidir. Sonra birkaç tane daha böyle güvendiğim arkadaşım var. En son Serkan'a giderim. Çünkü Serkan'ın eleştirileri çok serttir.
1: Sert mi?
0: Yani Türkiye'nin 5 aranjöründen biri ve onun söylediği şey beni çok çabuk demoralize edebilir. Hı hı. Yani özellikle de kendine yapıldığını biliyorsa şarkının. Tam anda böyle şeylerimiz çok olmuştu. Bunu daha önce anlatmıştım diye hatırlıyorum ama yani işte daha iyi yazdım ve biz o dönemde Serkan'la ayrıydık. Sonra Serkan'a götürdüm ve dinlettim şarkıyı. Dedi ki ya bu ne?
1: Aa.
0: Hiçbir şey olmaz bu şarkıdan dedi. Çöp dedi şarkı için. Ve yani hala daha iyi dinliyoruz ve evet, hala çok büyük bir hit yani. Ama onun böyle kendine yazılan şeylerde zaten böyle bir ekstra bir şey oluyor yani. Ve bunu hiçbir yerde anlatmamı da istemediği halde ısrarla anlatıyorum. Çünkü gerçeği bu işin yani. Dolayısıyla Seko'ya en son götürüyorum her şeyi. Ya bir şey yapıyorum, ben kendi içimde tamam deyinceye kadar, yani ona yorum bırakmayana kadar tamamlıyorum artık onu. Hmm. Yani bir eleştiri yapamazsın getirdiğim şeye. Sadece tamam olmuş diyebilsin diye çok ekstra bir ince eleyip sık dokuma. Yani çünkü zamanında o kadar böyle bol olmamış yağlar geldi ki.

0: Artık nereye takılacağını biliyorsun.
1: Artık evet
0: ama.
1: Yani en son ona. Ben kendi içimde bütün onay sürecinden geçirip canım bu oldu, bunu aranje edebilirsin deyip anladım.
0: Ha, güzel, birbirinizi çok güzel yakalamışsınız. Peki şu an inanılmaz bir tüketim çağındayız. Bu baskı yaratıyor mu üzerinde? Yani böyle sürekli yeni bir şey bekliyor ya dinleyici.
1: Dinleyicinin ne beklediği değil ya esas olan. Hı-hı. Yani dinleyici 10 günde bir şarkı yapmamı istese bu hıza yetişebilir miyim?
0: Mümkün değil.
1: Öyle bir şey değil bu. Üretim süreci öyle bir şey değil. Hı-hı. Tarkan 5 yılda bir şarkı yap, albüm çıkarttığında biz 5 yıl bekliyorduk. Hatırla. Hı-hı. Yani. Bu öyle bir şey. Yani kitleye hitap etmek, kitleyi sürükleyebilmek, kitlenin seni bekliyor olması önemli. Hı-hı. Onun gerçekten bunu çok istiyor olması önemli. Bir de seni üretiyor o oluşundaki yer, yani hani sen, ben 10 günde bir şarkı üretemem ya da evet, ayda bir şarkı çıkartamam. Ben o tüketime göre yaşayan biri değilim.
0: Hı hı. Peki ama böyle hep aynı sözler, böyle daha kısa oldu şarkılar. Sanki böyle eski aşk şarkıları daha güzeldi, yeni aşk şarkıları derinlik yok gibi de bir algı var. Buna katılıyor musun?
1: Kimi dinlediğine göre değişir.
0: Hı hı.
1: Ne dinliyorsun? Bunu söylerken ne dinliyorsun?
0: Yo, senin şarkılarını çok derinlikli buluyorum. Çok seviyorum. Çünkü sen yazıyorsun. Ve derin
1: sadece,
0: bir kızsın.
1: Sadece benimle alakalı değil ki bu. Benim dinlediklerim öyle değil.
0: Hı.
1: Yani işte nereyi dinliyorsun? Sen nereye üretiyorsun? Bunlar önemli.
0: Hı hı.
1: Yeni nesilde derinlik olmadığını savunan bir güruh var.
0: Hı hı, evet.
1: Ben aynı şeyi düşünmüyorum.
0: Hmm.
1: Ben yeni neslin çok da derinlikli bir yerde olduğunu görüyorum. Benim 13 yaşında bir kız kardeşim var.
0: Hı hı.
1: Arabada Sezen Aksu dinliyor.
0: Ah canım benim.
1: Yani hani çok yeni nesil Blok 3 de dinliyor.
0: Evet.
1: Ama Sezen Aksu da dinliyor, Mabel Matiz de dinliyor, Ersay Üner de dinliyor. Yani ya da ben ona bir şey dinlettiğim zaman gerçekten derin bir cümleyse o,
0: hı hı,
1: ona ağlayabiliyor. Yani öyle çok lay lay lomda bir nesil olduğunu, hı hı, düşünmüyorum ben yeni neslin.
0: Hı.
1: Ya da benim yakın çevremde gördüklerim öyle değil en azından. Hani ve diğerini de yadırgamıyorum bu arada. Çünkü insanların eğlenmeye ihtiyacı var. Hı hı. Öyle bir süreçten geçiyoruz biz.
0: Gülmeye, eğlenmeye ihtiyacımız var kesinlikle.
1: Yani o basitleşmiş dediğimiz şeyler zamanında da yapıldı. Yani buradan, bizden önceki neslin de öncesinde de, o zaman da o şarkılara ben biliyorum ki, yani yakinen tecrübe ettiğim için biliyorum. Bazı şarkılar çok basit bulundu. Şu an kült olarak hayatımızda barındırılan birçok şarkı. Bu ne ya? Ne biçim söz bu? Diye anıldı.
0: Hı hı.
1: İnsanlar burayı atlıyorlar. Yenilikçi şeylerde çok da ön yargılı olmamak gerekiyor. Biraz bakış açısını değiştirmek lazım.
0: Hı hı.
1: Biraz insanların neye ihtiyaç duyduğuna, toplumun o süreç içerisinde neyle beslendiğine, neyin ona iyi hissettirdiğine bakmak gerekiyor açıkçası. Çok sosyolojik konuşuyor gibi oldum ama.
0: Yok, bence çok güzel konuşuyorsun.
1: Yani öyle düşünüyorum ben.
0: Peki bu yeni çağ, inovasyon, yapay zeka müzik sektörüne sence iyi mi oldu, kötü mü oldu?
1: Ya yapay zeka ile alakalı çok iyi yönleri var. Hı hı. Bir kere. Yani müzik sektörü için. Ama AI ile insan sesi taklit eden bir şeye tahammül edemiyorum. Dürüstçe söylüyorum, bu çok, belki, hı hı, bana kızacaklar, belki beni linçleyecekler, gerçekten bana hitap etmiyor, hı hı, ama şöyle, buradan destek alınarak yapılan her şey çok hani iyi bir noktaya doğru gidiyor. Bizi teknolojinin getirdiği bir yer var, o bizi beslediği zaman doğru kullanımda çok iyi işler ortaya çıkartmamızı sağlayacak şeyler bunlar. Ama ben bakış açısı olarak şuna da çok şeyim, yani işte Eskiden biz canlı performans dinlerken o ruh bize geçiyordu ya. Hala o ruhun olduğuna inanıyorum. Bazı seslerde ve bazı yapımlarda. O ruhun kaybolabilme ihtimali beni ürkütüyor. O yüzden de şarkı söyleyenin bir ruhu olması gerektiğini, bunun bir makine olmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle o ruh olmalı. Peki vefat eden ünlü sanatçılara mesela yapay zeka ile düet yaptırıyorlar. O kişi mesela yaşasaydı mutlu olur muydu bundan?
1: Bilmem. Yani sorabileceğimiz bir yerde yok.
0: Yok, gerçekten sorabileceğimiz bir yer yok. Yani kendi üzerimizden bir empati yapabiliriz. Böyle mutlu olmayabilirdim.
1: Olabilirdi bu arada.
0: Olabilirdim. Ama
1: yani bunu bu bir yaşatma şekli ya aynı zamanda. Hala varmışçasına onu öyle yaşatmak. Yeni bir şarkıyı ben görüyorum mesela Müslüm Gürses'e yorumlattıkları birkaç işe rastladım. Beni ağlatıyor işte böyle şeyler yani.
0: Ya.
1: Evet, ben çok hani özlem de duyuyoruz ya bir yandan. Dolayısıyla ben çok fazla etkileniyorum. Bazıları çok gerçekçi olabiliyor. O beni çok etkiliyor. Yani ve korkuyorum da yani bir yandan da yani.
0: Evet.
1: Korkunç da bir şey.
0: Gerçekten ürkütücü bazen.
1: Yani bazen çok ürkütücü ama dediğim gibi yani doğru kullanımda çok büyük avantajları da var.
0: Doğru. Peki sana göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
1: Bana göre iyi bir hayat önce kendini iyi hissederek yaşanır. Ve kendini iyi hissetmek için her gün uyanıp bir motivasyonun olması gerek. Yani o motivasyonu, o iç motivasyonla alakalı bir durum bence. O iç motivasyon olduktan sonra, sağlığın yerinde olduktan sonra gerisi gerçekten teferruat. Yani bana göre iyi bir hayat. Şöyle daha böyle yüzeysel bir yerden bakarsam mesela, yüzeysel demeyeyim de aslında yanlış bir kelime seçtim, özür dilerim. Deniz olmadan bir hayat düşünemiyorum mesela.
0: Evet.
1: Benim için çok ihtiyaç o. Denizi görebilmek. Onun dışında ne bileyim işte patates kızartması.
0: Kırmızı çizgimiz.
1: İyi bir hayat için. Benim iyi hayatımda bir patates kızartması vardır mesela.
0: Benim
1: yani.
0: Net vardır, cips de vardır.
1: Cips yemiyorum ama patates kızartmasına çok okeyim. Onun dışında ya istediğin yere gidebiliyorsan, istediğini yiyebiliyorsan, istediğini giyebiliyorsan, sevdiklerin yanındaysa iyi bir hayat bu işte yani.
0: Evet, gerçekten öyle. Peki son olarak genç bir müzisyen adayı sana geldiğinde gerçekçi bir yerden ona tavsiyen ne olur? Sektöre girmek istiyor.
1: Ben ne tavsiye verirsem vereyim o yaşayarak görecek bunu bir kere. Yani tecrübeyle sabit her şey. Dolayısıyla da çok böyle büyük bir yerden konuşmam, hiçbir zaman konuşmadım. Sadece yanında olurum zannedersem. Ve o süreçte başına gelenler de işte bence doğru olan neyse onu söylerim. Yani bence doğru bu. Bence bunu böyle değerlendirmelisin. Gibi.
0: Korkutur musun onu peki?
1: Korkutmam.
0: Yani yolculuğun zor diye. Çünkü genelde öyle yapıyorlar ya.
1: Hayır,
0: hangi
1: korkutmam.
0: İşe girersen gir. Sana şunu söylüyorlar. İşin çok zor. Her iş zor.
1: Yani her iş zor, evet. Hiç öyle bir şey görmüyorum ben. İşin çok zor diye bir şey yok. Çok seviyorsan işi, gerçekten hiçbir tarafı sana zor gelmiyor zaten. Hele ki böyle işte o yaşlarda yani 20'li yaşlardayken her şeyi başarırsın yani. Her şeyin üstesinden gelebilirsin. Tüm herkese savaşabilirsin. Çünkü onu çok istiyorsun. Oraya ulaşmayı çok istiyorsun. Dolayısıyla da sadece yanında dururum. Dururum ve şöyle yap, böyle yap. Bak buraya dikkat et derim.
0: Buradan kırılma.
1: Buradan kırılma.
0: Buradan zarar görme.
1: Aynen. Buraları söylerim. Yani

0: kollamaya çalışırım ya. Hı hı. Yapıyorum da yanımda. Mesela işte gel sevgili Umur'la beraber yaptığımız bir şarkı oldu. Ve gerçekten şu anda da hani çok büyük bir başarı elde etti. Umur'a mesela bir şey getiriyor, dinletiyor. Bunu nasıl yapayım? Şöyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? Hani çok böyle onu böyle kollayan bir yerden, bak buraya dikkat et, bunu şöyle yap, buraya böyle yap falan diye. Hı hı. Öyle bir yerde oluyorum genelde.
1: Peki yeni dünyada böyle bir akışta kal düzeni var ya, hedef olmalı mı yoksa sadece gerçekten akış mı?
0: Öyle bir hedef mi oluyor? Akıştaysan bence akıştasındır zaten. Hı hı. Yani. Onu bir hedef olarak gördüğün zaman o...
1: Hayır, hedef belirlemeli mi yoksa akışta mı kalmalı?
0: Hedef tabii ki belirlenmeli. Aha. Tamam, şimdi anladım. Hı. Soruyu.
1: Kusura bakma ben.
0: Hayır, bu benim jetonun geç düşmesiyle alakalı bir durum.
1: Hayır, benim hatam.
0: Yani hani ben mesela kısa vadeli planlar, hı hı, kuruyorum. Seneyi dörde bölerim kendi içimde. Hı hı. Ve o senede yapacaklarımı planlarım. Ve her plana ulaştığımda yanına bir tik atıp tamam şimdi thank you next, hani hadi bir sonrakine geçelim gibi. Hı hı. Ama yani bir seneyi aşan bir plan kurmuyorum hayatımda artık. Hani ve gerçekten o kısa planlar içinde de plancıklar kuruyorum böyle. Yani benim bir takvimim var, görse o kadar gülersin ki. Yani kendi hayatımı iş yönetiyor gibi yönetmeye çalıştım. Bayağı takvim çıkarttım falan. Bir bilgisayar masam var. Üstünde bir takvimim var. Her gün mesela onlarla alakalı bir planım var falan. Böyle kendi kendime böyle bir patronculuk oynadığım bir yer orası benim herhalde. Yani öyle planlıyorum yani. Onun alt metinleri var. Şimdi şunu yapacağız ama bunun altında şunları da yapacağız falan gibi böyle. O şekilde yönetmeye çalışıyorum.
1: Ne güzel. Başarıların devamını diliyoruz.
0: Teşekkür
1: Biz,
0: ederim.
1: Biz takip etmeye devam edeceğiz hayranlıkla.
0: Aşkım benim.
1: İyi ki geldin. Çok güzel oldu.
0: Teşekkür ederim.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 28 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya, Kayseri ve Sivas 26, Nevşehir 23 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli 32, Aydın 34, Muğla 30, Manisa 31 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 23, Karabük ve Rize 25, Samsun 24 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya 31, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 22 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 31, Şanlıurfa 33.

0: Siirt 32, Diyarbakır 34 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bütün kobilere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
2: Haluk abi, çağı yakalamamız lazım.
3: Bizde patron değişti, düzen değişti.
1: Kahveler bile değişmiş.
3: Şimdi de bankayı değiştirelim diyor.
2: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
3: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
1: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank Kobi bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ben yine şubeye gelir bir çayınızı içerim.
1: Kobilerimizi her zaman bekleriz. Ne var sırada, Denizbank burada. Kahveyi de bir dahakine içerim.
4: A101'de haftanın yıldızları. Omo Express Fresh sıvı çamaşır deterjanı 249 lira. Bingo 10 kilo toz deterjan 449 lira.

0: Ev bu çok iyi.
1: Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. Ataş doğru yanıtını alıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Hulusi
1: evet. Bey?
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
1: evet,
0: edin.
1: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki işinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama. Bakalım.
1: Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Süre başladı. Kim basacak? Ah Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil.
2: Enik
0: tabii ki. Evet efendim hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Çok önemli iki misafirimiz var. Memleketin Gaziantep'ten kalktılar, Adana'dan eşlerini aldılar, ta stüdyomuza kadar uçarak geldiler. Bugün kendilerini misafir ediyoruz, kendileriyle yarışacağız. Hemen geçiyorum tanımaya. Hulusi Bey hoş geldiniz
1: hoş
0: diyorum.
1: Buldum.
0: Zeynep Hanım hoş geldiniz Merhaba, diyorum. Efendim. Ve Zeynep Hanım sizi tanıyalım diyorum. Buyurun.
2: Ben Zeynep Doğan, 29 yaşındayım. PTT personeliyim. Adana'da görev yapıyorum. 2 hafta oldu evleneli.
0: Hayırlı olsun.
2: 31 Nisan'da düğünümüz var. İnşallah tüm sevdiklerimizi bekleriz.
0: Çok güzel. Hep beraber geliriz dermiş.
2: İnşallah.
0: Biraz kalabalık olabilir bu listede. Davetten önce bekleriz. Bence bir düşünün.
2: Bekleriz yarışmayla beraber.
0: Harika bir anı olacak değil mi?
2: Evet,
0: tam böyle
2: güzel.
0: Hani nikahla düğünün arasına.
2: Evet kesinlikle. Güzel bir anımız olsun diye
0: ama
2: katılmak
0: biz çok
2: istedik.
0: Mutlu olduk. Gerçekten böyle bir güzel arada yani bu kadar yoğunluğun içerisinde
2: evet.
0: Fırsat bulup gelmiş olmanız bizi ayrı bir mutlu etti. Bir de Antep'ten geliyorsunuz.
2: Aynen.
0: Oradan Adana'ya Adana'dan buraya
2: Aynen.
0: uçarak
2: Aynen.
0: geldiniz.
2: Gelirken zevkle geldik. Heyecanlı oldu ama biraz heyecan doruktaydı.
1: Evet, biraz heyecan biraz merak.
0: İkisi
2: gayet
0: de olsun.
2: Evet.
0: Biraz heyecan güzel ama çok keyifli bir yarışma çıkaracağız zaten.
2: Aynen, güzel
0: İlgili
2: bir
0: misiniz bulmacalarla? Sever misiniz?
2: Severim. Genelde gazetelerde falan olduğunda şey yapardım yani arada bakardım.
0: Arada bakıyordunuz.
2: Evet. Kim Milyoner Olmayı isteri de çok izliyorum, takip ediyorum. Hı-hı. Sonra sizi tanıyınca sizi de takip etmeye başladım. Evet, Instagram'dan da takip ediyorum. Oradan da bakıyorum.
0: Harika.
2: Sonra kendimi burada buldum. Eşimle
0: Neyi
2: beraber.
0: Yaptınız? Ne kadar
2: Biz
0: güzel yaptınız.
2: Istedik.
0: Çok güzel
2: evet.
0: bir anı olsun. İnşallah beraber yarışalım.
1: İnşallah.
0: Güzel hediyeler ve güzel şeyler. Kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Biz kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Harflerle sırlı

0: yaptığımız, kelimelerle kazandırdığımız diyoruz. Evet. Kelimelerin gizemli dünyasına bir yolculuğa beraber çıkalım diyoruz. Hemen Hulusi Bey, size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
1: İsmim Hulusi, soyadım Doğan. 31 yaşındayım. Dediğiniz gibi Gaziantep'te yaşıyorum 3 aydır. Oraya atandım çünkü. Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterim.
0: Hulusi Bey, iyi bakıyorlar mı memleketimizde size? Bakın, evet, bir Antepli evet. olarak misafirperverlerdir, evet, canlardır. Ama kesinlikle. Varsa bir şikayetiniz
1: yok.
0: Peki, buyurun.
2: Yemekleri çok güzel.
1: Yani 17 Nisan'da evlendik. İnşallah 31 Mayıs'ta da düğünümüz var. Eşimle geldim. Evet. Umarım güzel bir yarışma olur.
0: İnşallah güzel, keyifli bir yarışma çıkaracağız İnşallah. Hep beraber. Siz nasıl sosyal hayatı, hobilerinizde, sosyal alanlarda ilgilenir misiniz? Sosyal hayatınızda ilgilenir misiniz? Bulmaca çözer misiniz?
1: Ya bulmaca, fırsat buldukça, denk geldikçe çözmeyi severim. Yeni bilgiler öğrenmeyi de severim tabii ki. Ha, bilhassa tarih, tarihe düşkünüm.
0: Tarih.
1: Evet.
0: Tarihte iddialı mısınız?
1: İddialıyım.
0: O zaman tarih gelirse birazcık destek olmaya çalışacağım. Zeynep Hanım size ama.
2: Tamam.
0: Hulusi Bey zaten emin kendisinden. O zaman sizleri tanıdık. Birinci etabımızı, ikinci etabımızı, üçüncü etabımızı biliyorsunuz. Ve vakit kaybetmeden birinci etabı yarışmaya geçelim mi?
1: Geçelim.
2: Olur, geçelim. Hazırız.
0: Tamam. Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız.

0: Evet efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu yerdeyiz. 1 ile 25 arasındaki soruları açacağız ve hemen tablomuzu istiyoruz. Birinci etabın tablosu geliyor. Bakalım toplamda kaç soru üstünden yarışacağız? Toplamda 61 soruluk bir tablomuz var.
1: Evet.
0: Ve geniş bir kelimeden oluşan bir şifre kelime bulacağız programın sonuna, 3. etabın sonunda. Ama 1. etapta 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İstediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11.
1: Evet.
0: 11. Çok güzel bir yer buldunuz. İki harfli, hemen kısacık bir soru yanıtlayayım diyorsunuz. Peki, o zaman geliyor. Müzikte bir nota soruyoruz size. 10 saniyenizi başlattık.
1: Do.
0: Değil.
1: Re.
0: Değil.
1: Mi.
0: Değil.
1: Fa.
0: Fa da değil.
1: Do, re, fa, fa. La.
0: Süreniz dolduğu için yanıt veremedim. Size geçiyoruz. Hulusi Bey, bir de harf hediyemizi kabul edin. Sizinle başlıyoruz.
2: La.
0: Sürenizi başlattım.
2: La.
0: La yanıtını aldım. Harikasınız. La idi doğru yanıtımız. İki harfli diye Zeynep Hanım oraya gittiniz ama.
1: En son kaçırdım.
0: Bu arada süre sizdeyken mümkün oldukça yüksek sesli ve enerjik bir şekilde sayabilirsiniz. Do, re, mi.
1: Tamam.
0: Hatta isterseniz bir şarkıyla da üstünü süsleyin. Var mı? Sesiniz güzel midir?
1: Şarkı yok, hiç güzel değil.
0: Peki, o zaman sadece notaları alalım. Hulusi Bey, yanıtı sizden aldık. 5 puanı sizin hanenize yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 3 ile başlayalım.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Güzel bir yer açalım diyoruz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman. Sürenizi başlattık. Ne olabilir bu?
2: Vade.
0: Vade çok güzel bir tahmin ama bu vade değil bizim vade. Seçtiğimiz.
1: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre. Size geliyorum, tamam. Zeynep Hanım. Bir de harf hediyemiz var. Öyle başlıyor. Aynı zamanda bir de isimdir bu diyeyim. Sürenizi başlatayım.
1: Öykü.
0: Öyle başlıyoruz. İlk harfimiz Ö. Ne olabilir? Ö.
1: Tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
1: Yani
0: peki, bir harf desteği daha verdik ve Hulusi Bey size geçiyor. Ön.
1: Öner.
0: Bakın. Ön.
1: Öner.
2: Önel.
0: Önel doğru yanıt. Önel. Bir ipucu mu aldınız bir yerde?
2: Evet, biraz öyle.
0: Peki, Önel biraz doğru yanıtıydı. Yani. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı sorumuzu açalım. Harika bir yer daha geliyor. Şimdi bir işi yaparken gösterilen dikkat ve itina duygusunu soracağız size. Sürenizi başlattık.
2: Özen. Özen.
0: Özen göstermekten doğru. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Bir de harf buldunuz. Z harfini açtınız. Şifremizde 2-4-5 6. harfti Z. Sizinle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22 olsun.
0: 22 numaraya gidiyoruz. Bakalım 22'de ne arıyor?

0: Ne? İnek.
1: Ne olabilirdi? Peki.
0: İnek yavrum.
1: Bir harf daha açıyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var Hulusi Bey. Sizden onu rica edeceğiz. Sürenizi başlattık.
2: Enek.
1: Enek tabii ki. Enek. Onun için demiştim enik deniyordu ya.
0: Enik.
1: Enik, enek.
0: İlk defa duydum.
1: İlk defa duyuyorsunuz.
0: O yüzden.
1: Sağlık olsun. 1-5 puanı da enek. Hulusi Bey'e kaptırdınız. Dikkat. Soruları siz pişiriyorsunuz. Hulusi Bey küçük küçük evet. Olmuş taraflarından alınıyor. Dikkat edin bakın. Size devam edeceğiz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 12 numara olsun.
1: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de ne arıyoruz? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Hem doğuran kadın hem de temel esas anlamında kullanılan kelimeyi arıyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Ana.
1: Ana doğru tabii ki. Anneler günümüzün de değil mi efendim?
0: Evet.
1: Bu vesileyle buradan anneler gününü evet. Şimdiden kutlayalım diyoruz. Ve sizle devam ediyoruz. Hulusi Bey kaç numaralı soruyla açalım?
2: 15 numara.
1: 15 numaraya gidiyorum.
0: Nerede? Ha.
1: 15.
0: İnlemeye benzer acı ve hüzün sesi.
1: Evet. İnlemeye benzer acı veya hüzün sesi. Sürenizi başlattık.
2: Nara olabilir mi?
1: Nara'ya çok yakın. Bakın nara'ya çok yakın. Ama nara değil. Nara var, nare olabilir ama nara değil. Zeynep Hanım, A ile bitmiyor diyeyim. Küçük bir ipucu vermiş olayım. E harfiyle bitiyor kelimemizin sonu diyeyim. Bir de şifre, bir de harf desteğimizi lütfen kabul edin. A harfi desteğiyle size geliyorum Zeynep Hanım. Sürenizi başlattım. E ile bitiyor ne olabilir?
0: Nale.
1: Nale.
0: Evet.
1: Doğru yanıtı. Nale biliyor muydunuz kelimeyi yoksa biraz ipucundan mı esinlendiniz?
0: Biraz Nara, ipucundan
1: diyelim, destek evet. Oldu. Değil mi? Tabii ki. Harika. Nale zaten çok bilinen bir kelime değildi ama evet. İnlemeye benzer acı veya hüzün sesi olarak geçiyor. Nale bir kelimeyi de buradan hep beraber izleyenlerimizle beraber oluşturmuş,
2: aynen.
1: Bulmuş, aynen hatırlamış olduk. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
0: 8 numaralı.
1: 8 bakıyorum evet. 8. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Hazır mısınız sorunuzu soruyorum. Çok zor bir soru seçtiniz. Efendim kağıtları bir arada tutmaya yarayan küçük metal bir araç soruyoruz size. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. A. Ataş doğru yanıtını alıyorum. Harikasınız. Ataş yanıtıydı. Bildiği yerden geldi.
0: Evet.
1: Zeynep Hanım'ın, Zeynep Doğan ataş yanıtını verdi. 1-5 puan da hanesine yazdı. Size devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu?
0: 5 numara olsun.
1: 5 numara.
0: Evet.
1: Güzel. Yine 2 kelimeye gittik.
0: Evet.
1: 2 harfli bir kelimeye gittik. Pardon, 2 kelime yanlış oldu. Efendim, temiz, saf ve beyaz anlamlarını taşıyan kısa ama güçlü bir sözcük arıyoruz. Sürenizi başlatayım.
0: Ak.
1: Ak doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizinle devam edeceğim.
0: Tamam.
1: 16'yı öneriyorum. 14'ü öneriyorum.
0: Tamam.
1: Destek doluyorum. 19'u da öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
0: 16'dan devam edelim.
1: 16'ya evet. Gidiyoruz o zaman. Biraz zorlayacağız sizi Hulusi Bey. Kusura bakmayın. 16'dan sorunuz geliyor hazırsanız. Büyük anneye verilen sevgi dolu hitap. Sürenizi başlattık. Nedir? Kucağında nedir? Ni?
0: Kucağında...
1: Ne olabilir? Peki olmadı.
0: Olmadı.
1: Bir harf desteği açtık. Ne harfiyle başlıyoruz? Süremizi de Hulusi Bey sizin için başlatıyoruz. Bakalım Hulusi Bey yanıtını verebilecek mi?
2: Nine.
1: Nine. Doğru. Yine bu güzel ayda değil mi? Annelerimiz, ninelerimiz, büyük annelerimizin günlerini kutladığımız, onları andığımız bu güzel ayda nine yanıtında size 1-5 puan evet. Kazandırdı. Bir de şifre harf açtınız. E harfini açtınız. Tebrik ediyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24.
1: 24 numaralı soruya bakıyorum. 24. 24'ümüz bir foto soru.
0: Neyse,
1: zor da bir kelime buldunuz. Bakalım beraber.

0: yanıtlayabilecek miyiz bu foto soruyu? Biliyor musunuz? İlginiz var mı bilmiyorum. Efendim, gördüğünüz fotoğrafta bir ağ türünü soracağız size. Bu bir ağ türü. Balıkçıların kullandığı bir ağ türüymüş bu. Evet. Sever miyiz balığı?
1: Yani yemeği severiz ama tutmayla pek bir alakamız yok.
0: O zaman keşke hobi olarak ilgileniyor olsaydınız, keşke. Rahat bulacaktınız. Sorumuza geçiyorum. Balıkçılıkta kullanılan bir ağ türü soruyoruz. Sürenizi başlattım. T ile başlıyor bu ağ türü.
1: Yani biraz ilgim olsaydı bilebilirdim ama ilgim olmadığı için bir şey de türetemiyorum.
0: Efendim, bu avlanma çeşidi mesela trol avcılığı var, benzeri değil mi? Taramak var.
1: Evet.
0: Oralardan geliyor. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Zeynep Hanım, hazır mısınız? Yanıt sırası size geçecek. Sürenizi başlatacağım. Bakalım süremiz başlasın. Ne olabilir? T.
2: Trol,
0: evet, sığmayacak ama başka ne olabilir?
2: Hiçbir bilgim yok.
0: Peki. Yani, evet. Zaten çok normal. Biz de çalışırken özellikle fotoğraflarda, evet. Hatta fotoğrafı bir daha da görebiliriz. Bir taraftan da göz ucuyla bakarız. Gördüğünüz gibi farklı bir balık ve ağ türüymüş bu. Bir harf desteğini daha verdik. Süreyi de sizin için başlatıyoruz. Tıra ne olabilir? Gerisini aynı şekilde devam edebiliriz.
2: Tıra.
0: Tralle diyeyim.
1: Tralle.
0: Tralle değil.
1: Tırala.
0: Tırala da değildi ama bir harf desteğiyle beraber. Zeynep Hanım, hazır mısınız?
2: Evet, hazırım şu an.
0: Tamam, tek harf istiyoruz sizden. Sürenizi başlatalım.
2: Tırate.
0: Değil. Tek harf ihtiyacımız var. Aynı harften, sesli harften.
2: Tırata.
0: Tırata. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Tırataydı efendim bu balık. Ağ çeşidi. Biliyor muydunuz?
1: Yani bilmiyordum.
2: Ya ben görünüş olarak biliyorum ama isim olarak tabii bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz, evet. Tabii aynı şekilde. Tırataydı bu fotoğrafta gördüğümüz balıkçılıkta da kullanılan ağ çeşidi.
2: Evet.
0: Sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım? Nasıl yürümek istersiniz? 14'ü önerebilirim.
2: Olur, 14'ten devam edelim.
0: Bir yerde durma veya ayrılmama durumunu anlatan fiil. Orada ne denir? Süreniz başladı. Orada? Orada?
2: Kal.
0: Kal denir ve size de 5 harf artı yazı tamamdır. Verir. Kal kelimesi.
2: Evet.
0: Kaldık, 5 harf kazanıverdik. Sizinle devam ediyoruz, tamam. Efendim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 19'dan devam edelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Çok güzel. Özellikle hanımefendilerin çok sevdiği bir yerden gelecek soru.
2: Eşya
0: taşımak için kullanılan günlük bir aksesuar soruyoruz efendim. Çanta. Sürenizi de başlatayım önce.
2: Çanta.
0: Çanta yanıtını aldık. Hanenize de bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam edeceğim. Son 2 soruya giriyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Video sorularımız var isterseniz. 4 var.
2: Tamam, 4'le devam edelim o zaman.
0: Peki, 4'le devam edelim. Gidiyoruz 4 numaralı soruya. Bir videomuz var. Önce görseli seyredelim, görüntülerimizi izleyelim. Sonra da sorumuzu soralım.
3: Laf aramızda pek anlamam ama eşyalarınız 1 milyona satmam. Cingöz bedava alırsa ya. Ya üzülmeyin. Boş yere bekleyeceğiz. Hiç kimse, hatta Cingöz Recai bile olsa soyacağı yeri önceden bildirmez.
0: Peki efendim. Sorumuz geliyor. Olayları gizli planlarla yönlendirmeye çalışan kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Nasıl insanlar denir? Nedir bu insanlar? Böyle E ile başlar.
2: Ender insanlar.
0: Değil. Böyle bir şeyler yaparlar böyle. N'le başlayan bir harf desteğimizi kabul edin ve Hulusi Bey, size geliyoruz. Enti. Ne yapar Hulusi Bey? Enti.
1: Enti.
0: Yani, ne derler?
1: Yani,
0: peki, bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Tekrar size geliyorum.
2: Tamam.
0: Zeynep Hanım, sürenizi başlatıyorum. Ent. Orada bir R harfine ihtiyaç var mesela.
2: Entrika.
0: Entrika?
2: Entrikalı mı? Entrikalı.
0: Çok iyi yere kadar getirdiniz. Ama
1: bana ipucu oldu.
0: Hulusi Bey'e hediye etmiş oldunuz. Bir harf desteğini verdik. Hulusi Bey, sizin için süreyi başlattık.

0: Entrikacı.
1: Entrikacı tabii ki. Entrikacı doğru yanıtını. Zeynep Hanım böyle güzel güzel elleriyle pişirdi, büyüttü.
2: Evet ya, sormayın.
1: Eşine ikram etti. Tebrik ediyoruz şimdiden ve son soruyu açıyoruz. Hulusi Bey, sizden alacağız son soruyu. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Hani bir numara olsun.
1: Bir numaraya gidiyorum. Birinci etabın son sorusunu açıyoruz. Hemen puan tablomuza bakacağız buradan gelince. Halk ağzında sık geçen, genellikle tuhaf veya garip davranışlar içinde kullanılan bir niteleme iki kelimeden oluşuyor. Bitişik göreceksiniz burada. Sürenizi başlattık. Bir şey yapıyoruz. Genellikle tuhaf. Peki. Bir harf daha açıyoruz sizin için. Özze ne olabilir bu? İki kelimeden oluşan bir soru soruyoruz. Sürenizi tamam. Tekrar başlattık.
2: Özenme.
1: Özenme değil.
2: Özenti.
1: Burada.
2: Özen.
1: Peki. Bir harf desteği daha bizden. Bakalım hangi harf? Özel ne olabilir efendim? Bu genellikle bir insanın nitelemesi diyoruz. Sürenizi başlattık. Özel.
0: Özelen değil.
1: Bir harf desteğiyle size geliyorum. Zeynep Hanım, hazır
2: tamam,
1: mısınız?
2: Hazır.
1: Bendesiniz. Tek harfe ihtiyaç var. Bakın sürenizi başlatacağım. 10 saniye. Hazır mıyız? Heyecanlısınız.
2: Hazırım.
1: Biliyorum. Sürenizi başlattım. Hangi
2: tamam.
1: Harfi?
2: Özelif.
1: Değil. Başka hangisi?
2: Özelif. Özelaf.
1: Af. Özelaf. Doğru yanıt. Özel. Af yanıtını evet. Aldım. Bir de şifre harf buldunuz. A harfiydi. Özel aftı. İki kelimeden
2: evet.
1: Oluşan buradaki gizli evet. Kelimemizdi. Hemen puan tablosuna gidiyorum. Hazır
2: tamam,
1: mıyız?
2: Tamam, evet hazırız.
1: Bakalım nasıl bir puan tablosu çıktı. Tahmininiz var mı kaçar soru bildiğinizle ilgili? Bir düşünceniz var mı? Sizce yani, nasıl geçti?
2: Bence güzeldi.
1: Sizce güzeldi.
2: Evet. Sizin... Ya, tahminimden daha iyi.
1: Bence Hulusi Bey için çok daha güzeldi. Orada tatlı tatlı durdu. Dedi
2: evet,
1: ki
2: ben söyledim,
1: hanım dedi
0: biraz öyle oldu.
1: Hazırlasın dedi. Ben güzel güzel. Bakayım bakalım efendim. Nasıl bir puan tablosu çıktı karşımıza. Ve kaçar puan topladık. Tabii ki büyük bir beraberlik var. Başa baş bir mücadele geçmiş durumda ilk etapta.
2: Başa baş.
1: Yedişer evet. Doğru kelime buldunuz.
2: Süper.
1: Yedi kelime bildik. Ve Hulusi Doğan ve Zeynep Doğan Antep'ten, Adana'dan
2: evet.
1: Geldiler.
0: Evet.
1: Bizimle beraber bu bölümde yarışıyorlar. Yedişer kelime bildiniz. Birinci etabı burada tamamlıyoruz. Hazır mısınız?
2: Evet.
1: Hazır. İkinci etap birazcık daha heyecanlı olacak. O zaman geçiyoruz ikinci etaba.
2: Geçelim.
1: Efendim sır küpünün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Güzel şehrimiz Gaziantep'ten ve Adana'dan gelen iki yarışmacımız var. Bugün stüdyomuzda misafirlerimiz çok uzak yoldan geldiler. Ama bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşıyorlar. Hemen küçük bir değerlendirme alalım. Nasıl geçiyor şu ana kadar yarışma?
1: Çok güzel.
0: Çok
1: geçiyor.
0: Çok güzel. Keyfiniz yerinde
2: evet.
0: mi?
2: Kesinlikle.
0: Geldiğinize değdi mi?
2: Evet. Fazlasıyla.
0: Fazlasıyla değdi. Peki o zaman keyifle yarışmaya devam edeceğiz. Zeynep Hanım, ilk sizinle yarışacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki Bekliyorum. Efendim. 120 saniyeniz var. 120 tamam. saniye içerisinde 10 soru yönlendireceğim. Hı hı. Bildiğiniz sorulara yanıtlarınızı verin. Bilemediğiniz sorularda pas deyin. Tamam. Geçeceğim. Video ve sesli sorularım var. Video ve sesli sorularda istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz, istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Tamam. O sırada sürenizi durduruyor olacağız. Hazırsanız tamam. 120 saniyenizi kuruyoruz.
1: Hazırım, bekliyorum.
0: Peki. Hazır, yanıtı geldi. O zaman evet. ilk sorunuzu okuyorum. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir?
1: Bereketli topraklar üzerinde.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum.
0: Pas diyorsunuz. Evet. Hemen bir video sorumuz var. Önce videomuzu izleyelim, arkasından da sorunuzu okuyacağım.
3: Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahil.

0: saftı. Ömer'i kullandılar, horladılar, itip kalktılar Ömer'i. Sonra da...
1: Efendim Nur İçin'de yatsın, sevgili Tuncel evet. Kurtis'in canlandırdığı karakter, ATV'nin de fenomen bir dizisi
2: Ramiz
1: Ezel.
2: Ramiz Dayı
1: harikasınız, 10 puan yazdık. Ulubat Gölü hangi bölgemizdedir? Ulubat.
2: Marmara olması
1: Marmara istiyorum. Harikasınız tabii ki Marmara. Futbol oyununu düşünelim. Topu geçen, topu kale çizgisinden geçmesine ne diyoruz?
2: Gol oldu diyoruz.
1: Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Orhan Hakalmaz'dan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum. Pas.
0: Belki. Sınav. Hemen geçiyorum. Sınav kelimesinin eş anlamlısı. Sınav. Ne oluruz? Ne yaparlar bizi?
1: Bir dakika, şu an aklımda...
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum, pas diyorum.
0: Pas dediniz.
1: Evet.
0: Çiğ börek hangi ilimizin coğrafi işaretli ürünüdür? Çiğ börek böyle. Hangi yerdeyiz çiğ börek? İç Anadolu'da bir yerdedir. Böyle çok güzel yapılır çiğ böreği. Nereye ait?
1: Konya mı?
0: Çok yakın ama o taraflarda mı? Biraz... Geçeyim mi?
1: Tamam, geçelim.
0: Peki, pas. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz video sorumuzu.
2: Fikret, ne var anne?
3: Nedir bu halin evlat?
2: Ayıralı etrafa.
3: Yeşillen biraz, hadi.
2: Anne, benim gülecek halim mi var? Bak, Nedret de evlendi. Nasıl mutlu dans ediyor.
3: Üzme kendini. Sen de evleneceksin elbet.
2: Ne zaman?
4: Belki de yarın.
3: Ay, yüzümü patlattın evlat.
2: Beciğim.
4: Efendim, darısı başımıza.
3: İnşallah evladım.
2: Beciğim,
3: babam seni gör.
0: Efendim, Gülen Gözler filminde Fikret karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Ayşe Guruda.
0: Guruda, Ayşen Guruda, harika, bir 10 puan daha yazdınız. Atasözüne göre dengi dengi çalınan çalgı nedir? İnşallah sizin düğünde de bol bol
1: davul
0: tabii ki, evet, çalınacak. Tarihte tamam. Bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir? Pas derseniz başa döneceğim. Peki. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum şu an.
0: Bir türkümüz vardı. Onu da isterseniz geçelim.

0: Harika bir türkümüz vardı. Biraz evet. sonra döneceğim ama hemen birinci soruya gidiyoruz. Bakalım. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir diyeceğim. Biliyor muyuz?
1: Orhan Kemal.
0: Orhan Kemal geldi. Evet, Orhan Kemal olacaktı. Hulusi Bey destekledi, sağ olsun. Ramiz Dayı'yı bildiniz, Marmara'yı bildiniz, Gol'ü bildiniz ve geldik. Orhan Akalmaz'dan bir türkü dinlemiştik. Duyalım bakalım nasıldı türkümüz. Orhan

0: Evet.
1: Değil mi? Gelmedi evet. aklınıza.
0: Maalesef
1: çok da
0: ya.
1: İyi bildiğiniz of, bir yerdi. Evet. Şimdi diğerlerine de eyvah diyeceksiniz. Sınav kelimesinin eş anlamlısını sormuştuk. Neydi? İmtihan. Doğru değil mi? Evet, harika.
0: Of, aceleden evet.
1: Devam ediyorum. Çiğ börek sormuştum. Konya'ya kadar yaklaştık ama ben...
0: Çiğ börek.
1: Hangi ilimizdi? Eskişehir desem size.
0: Eskişehir.
1: Eskişehir olacaktı. Ve hemen gidiyorum. Tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir?
2: Kadeş.
1: Kadeş olacaktı. Bakın oradan tarihle ilgilenen biri olarak hemen yanıt geldi. Evet, eşinizin sorularını güzel yanıtladınız Hulusi Bey, ama umarım, şimdi size geliyorum. Bakalım
2: kendi sorularımla
1: nasıl
2: başarılı olurum.
1: Öyle mi? Peki. İnşallah beraber hızlı bir güzel yarışma çıkaracağız.
2: İnşallah.
1: 120 saniyede bakalım kaç doğru yanıt bulacaksınız. Hemen geliyorum size. Ve 120 saniyenizi soruyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Başlatıyorum 120 saniyeyi. Mavi ve Siyah kimin eseridir?
2: Halil.

0: Siyah uşaklı.
1: Harikasınız Olfan Yazlık. Çıldır Gölü hangi bölgemizdedir?
0: Doğu Anadolu.
1: Doğu Anadolu doğru yanıtımız. Bir videomuz var, hemen izliyoruz.
2: Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil. Şey daha çok seveceğim.
1: Tabii ki ATV'nin Fenomen dizisiydi. Harika bir dizi. Ezel'de Cansu Deren'in canlandırdığı karakteri soruyoruz.
0: Eyşan.
1: Eyşan'dı. Futbolda ceza sahasında yapılan faul sonrasında verilen atış.
0: Penaltı.
1: Penaltıydı. Cevap kelimesinin eş anlamlısı. Cevap.
0: Yanıt.
1: Yanıt. 1-10 santim. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: gruple Çin'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Haydi güzelim.
0: Haydi güzelim ama nasıl?
2: Şekeriz.
1: Gideyim mi?
0: Pas. Pas peki. Cevizli mantısı ile ünlü ilimiz hangisidir? Biraz böyle yukarılara gidin.
1: Sinop.
0: Sinop doğru tabii ki. Atasözüne göre denize düşenin sarıldığı hayvan.
1: Yılan.
0: Yılan yanıtı da geldi. Hemen bir videomuz daha var, seyrediyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.
3: Peki. Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
4: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
3: Sadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı, ben bilirim.
4: Ben bilirim. Ben.
3: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
4: Sirke ne olur.
3: Limon ne olur.
4: Sirkesiz.
0: Eyvah eyvah. Büyük bir aile faciasına gidiyor da Adile Naşit ve Münir Özkul'un turşu suyu kavgasıyla hafızalara kazınan filmin adını soruyoruz.
1: Neşeli günler.
0: Harikasınız bir 10 puanda. Sultan 2. Mehmet'in ünvanını soruyoruz. Sultan
1: Fatih.
0: Fatih tabii ki. Hemen gidiyorum, bir şarkımız vardı. Dinleyelim bakalım nasıl.

0: zaman yanıtınızı dinleyeyim.
1: Bekar gezelim.
0: Bekar gezelim. Sizin için artık bitmiş evet. bir evre. Evliliğe adım atan günlerde harikasınız. 20 saniyeniz kala 120 saniyede 10 doğru yanıtı tebrik evet. ederim. Başarıyla Buyurun. Tamamladınız. Harikasınız.
1: Teşekkür ederim.
0: 10'da 10 yaptınız. Bir puan tablomuza bakalım.
2: Tamam. Tabii. Olur.
0: Ondan sonra da ikinci etapımızı burada tamamlayalım. Bakalım nasıl bir puan tablosuyla karşı karşıyayız. Kaçar puandayız. Yarışmacılarımız ikinci etap sonunda nasıl bir mücadele içindeler. Evet. Zeynep Hanım şu anda 85 puanda kendisi. Bu evet. bölümde bir 3-4 tane soru da yanıt alamadı kendisinden ama bildiği yerlerden geldi. Biraz İç Anadolu'da iller karıştı. Arkasından Hulusi Bey çok güzel bir yarışma çıkarttı ve 135 puanla ikinci etabı tamamladı. Evet efendim, birinci etap bitti, ikinci etap da bitti. Şimdi evet. sıra geldi üçüncü etaba. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. O zaman efendim butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği üçüncü etaba geçiyoruz sır küpünde.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok önemli 2 misafirimiz var. Nikahla düğün arasında bizi yalnız bırakmadılar. Koşa koşa stüdyomuza ta Antep'ten ve Adana'dan geldiler. Harika da bir yarışma çıkarıyorlar. Hemen kendilerine dönüyorum ve diyorum ki hazır mısınız?
1: Hazırız. Hazırız.
0: Butonlarla mücadeleye hazır mısınız? Bakın artık rekabet iyice yükseliyor.
1: Evet.
0: Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Dolayısıyla

0: İla seçim sizde değil, butonlarda.
1: Tamam.
0: Hazırsanız sürenizi sorularınızı sormaya başlayacağım.
2: Hazır
0: mıyız?
2: Evet.
1: Hazırız.
0: Evet, Zeynep Hanım o kadar heyecanlı ki. Zeynep Hanım diyor ki tamam Oğuz, susalım başlayalım. Peki, hazırsanız başlatıyorum.
2: Evet, başlayalım.
0: Sizle başlıyoruz Hulusi Bey. Siz seçeceksiniz, ikinci etap önde tam anladığınız için siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç numaralı soruyu açalım? Tablomuzda 61 tane sorumuz var.
1: 38.
0: 38 nolu kutuya gidiyorum. Evet. Hazırsa geliyor. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime. Süre başladı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan
1: firar
0: edebi
1: olmaz.
0: Kelime.
1: Firar.
0: Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Firar.
0: Firar değil. Ama çok yakın.
2: Firar.
0: Çok yakın. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir harf hediyemizi kabul edin. Sürenizi başlatıyoruz. Bu ne olabilir? Firar değil ama son harf. Buyurun Hulusi Bey. Tek harf koymanız.
1: Firan. Firan.
0: Olmadı. Tek harf rica ediyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin.
2: Firan.
0: Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım. Butonu kim kullanacak? Buyurun Hulusi
2: Firan.
0: Bey.
1: Firas.
0: Değil. Değil.
1: Firak.
0: Firak doğru yanıttı. Burada sırladığımız, sakladığımız kelime firaktı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime firak. Sizle devam ediyoruz. 10 puan yazdığınız hanenize. Zeynep Hanım, butona
2: evet.
0: Basın önce. Arkasından
2: tamam.
0: Cevap hakkı size geçsin. Sürenizi iyi kullanın. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 44 olsun.
0: 44'e gidiyoruz. Bakalım 44'te ne var? Gelsin 44 numaralı
2: 44.
0: Soru. Piyasada fiyat ve üretimi kontrol eden şirketler birliği süre başladı. Hani derler ya böyle bir yapı olmuş da buyurun. Hulusi Bey ne olabilir?
1: Yani aklıma gelmedi.
0: Peki ben diyeyim ki efendim doğadan almıştır ismini. Mesela kartallar nasıl uçar? Yüksek uçar. Hangi şirketler nasıl olur? Bir harf desteği açalım. Bakın kartaldan esinlenin. Hatırlar mısınız bu kelimenin eş anlamlısını? Sürenizi başlatmak durumundayım. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
2: Kar.
0: Buyurun Hulusi Bey.
2: Kar.
0: Olmadı mı?
1: Olmadı.
0: Peki. Ben tekrar ipucumda... Israr edeceğim. Kartallar yüksek uçar. Bu firmalar da, bu işletmeler de yüksek uçuyor. O zaman ne olabilir? Bir harf desteği daha verelim size. Kar ne olabilir? Süreyi başlattım. Önce basmanız lazım. Buyurun.
2: Yok yani şu an
0: yok mu?
2: Çıkmadı evet.
0: Peki o zaman bir harf desteğinizi daha kabul
2: tamam.
0: Edin. Kartal kelimesini tekrarlıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Hulusi Bey.
1: Kartel.
0: Kartel tabii ki. Kartel olacaktı. Kartal, kartel.
2: Evet.
0: Ama Zeynep Hanım çok ipucu verdim. Niye basmadınız butona?
2: Yine benden önce davrandığı için.
0: Öyle mi? Evet. Kendisi hızlı bastı. Peki. Evet Hulusi Bey.
2: Kartel.
0: Çok hırslı bir şekilde yarışmayı çıkarıyordu, yarışıyordu. Bir de R harfinden şifre harf buldunuz. Karteldi buradaki şifre sırladığımız, sakladığımız kelimemiz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41 olsun.
0: 41 olsun. Bakalım 41'de ne var? 41 numaralı soruya gidiyorum. Hazır mıyız? Bakın
1: hazır.
0: Bunu bileceksiniz. Zeynep Hanım hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Eliniz butonda mı? Bakayım.
2: Evet.
0: Soruyu okuyunca. Hazır. Başlıyorum.
2: Başlayalım.
0: Yeni doğmuş. Ben süreyi bitirdiğim zaman. Soruyu sormayı bitirdiğim zaman. Yeni doğmuş hayvan yavrusu süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil. Enek değildi.
2: Enik.
0: Enik tabii ki. Harika aldık.
2: Enik.
0: Doğru yanıtımızı enikti.
2: Evet.
0: Enek demiştik. İlk etapta çıkan bir sorumuz vardı. Burada da i harfini buldunuz.
2: Evet.
0: Bir de şifre harfin, şifre kelimenin ilk harfini açtınız. İ harfiydi. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?

0: Bakalım.
1: 50 numara olsun.
0: Siz seçtiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız Hulusi Bey? Eller butonda
2: Hazır.
0: Mı? Peki. Önce sorunuzu okuyorum. Gelsin soru. Gelenek ve göreneklerin genel adı annelerimizin diyoruz. Süremizi başlattık. Bakalım kim basacak? Butonda, butonda, butonda, butonda. Buyurun Zeynep Hanım.
1: Anneanne.
0: Anneanne evet. Tabii ki. Zeynep Hanım aceleyle daha butona basmadan yanıtı verdi. Evet. Harikasınız. Vallahi soru gidiyordu. Bir soru daha kaptırıyordunuz.
1: Evet ya.
0: Sorun başından beri üçüncü soruyu kaptırmış olacaksınız eşinize. Dikkat edin lütfen. Anneanne doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 34 numaralı soruyla devam edelim.
0: 34 geliyor. Evet. Hazır mıyız? Eller butonda mı Hulusi
1: evet.
0: Bey?
1: Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
2: evet,
0: edin.
2: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki eşinize jest soru. Yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama 34 numaralı soru geliyor. Okuyorum hazırsak. Bir gruptan seçilerek ayırma işlemini soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Eleme.
0: Eleme doğru yanıtıydı. Harikasınız. Elemek.
1: Evet.
0: Unu elemek, ayırmak, elemekten geliyordu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini aldık sizden. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Bakın 40 numara olabilir, 52 olabilir, 61 olabilir. 52 açabilirim.
1: Tamam 52 olsun.
0: Peki 52 numaralı soruyla devam ediyoruz. Çok rahat bileceksiniz.
1: Tamam.
0: İnce, zarif ve kırılgan yapıyı anlatan bir sıfat. Aman efendim bu da çok da na. Süreniz başladı. Ben de ipucu bu kadar. Kim basacak gözü? Buyurun Hulusi Bey.
2: Naif.
0: Naif değil.
2: Naif narin.
0: Narin tabii ki. Harikasınız. Narin. Bir 10 puan yazdık halinize. Siz seçiyorsunuz. Bir de iyi harfini buldunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sizle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 49.
0: 49'a gidiyorum. Hemen bakalım. 49, 49, 49. 49. Geliyor. Kadar, dek anlamında kullanılan eski bir ifade. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: İlk.
0: Değil, iyi. Bir şey yapılır buna. Ne yapılır? Kadar.
1: İle.
0: Peki bir harf desteği geldi. Bakalım ne geldi? L harfini aldık. Sürenizi başlattım. Kim butona buyurun.
1: İla.
0: İla doğru yanıtan aldık. Zeynep Hanım harikasınız. Kader dek anlamında kullanılan eski bir ifadeydi. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 61 olsun.
0: 61 evet. Dediniz. 61'e gidiyorum. Bakalım 61'de ne var? Sorunuzu okuyorum. Bir işi yapmaya yarayan her türlü araç. Süreniz başladı. Buyurun Hulusi Bey.
2: Alet.
0: Alet doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf kazandınız. T harfini açtınız. Şifre cümlemi, şifre kelimemizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 55.
0: 55 numarayı istediniz. 55'e gidiyoruz. Hazır. Bilinçli olarak yapılan eylem. Hukukta niyet. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kast.
0: Kast etmek. Doğru tabii ki. Kastı buradaki kelimemiz.
1: Kast etmek.
0: Sizinle devam edebiliriz. Bu arada zor kelimelerde bulalım derseniz 59'u öneririm. 31 var. Bir fotoğraf soru. Yine 40 var. Bir fotoğraf soru. Buralardan olur. Destek alabiliriz.
2: Olur.
0: Peki o zaman kaç diyelim? 31 diyelim mi?
2: 31 olsun.
0: 31 diyelim. Bir fotoğraflı sorumuz var. Bakalım nasıl bir fotomuz var geliyor 31'de. Efendim dal bir kumaş çeşidi geliyor. Kareli bir kumaş türü. İnce kareli olmasının sebebi kendi dokusundan kaynaklanıyor ve sorumuzu okuyorum. Dalgalı parıltılar verilmiş olan kareli bir kumaş türünü soruyoruz size. Ne olabilir bu kumaş türü? Sürenizi başlattık. Bakalım.
2: Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Ama zaten değildi. Sürenizi yakmış oldum. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Makro değil ama M ile başlıyoruz. Mu ve iki sesli harfe ihtiyacımız var. Hangi iki sesli harf acaba buraya gelecek diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Önce butonu kim kullanacak? Orada bir buyurun. Zeynep Hanım buton hakkını kullandı.
1: Mura.
0: İki sesli harf dedik. Bir sesli harf desteğimiz de bizden

0: gelsin. Tek harfe ihtiyacımız var. Önce bu sesli harfi kim bulacak ve süreyi başlatıyoruz. Dalgalı parıltılar verilen kareli bir kumaş türü soruyoruz. Buyurun.
1: Muara.
0: Muara değil, mua.
1: Mua.
0: Peki. Tekrar süreyi başlatacağım. A değil, aynı şekilde sesli harflerden devam edebilirsiniz. Süreyi başlattık. Acaba hangi ses? Buyurun Hulusi Bey.
2: Muare.
0: Muare doğru yanıtıydı. Harikasınız. Eydi buradaki ikinci harfimiz muare kelimesiydi. Burada aradığımız fotoğrafı çıkan soru. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Yine 13'ü verebiliriz, 61 diyebiliriz, 52 diyebiliriz. Sizdeyiz. 61'i açmışız. Buyurun.
2: Yani 13 olsun.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 13'te ne var? Harika bir soru geliyor. Spor müsabakalarının veya gösterilerin yapıldığı geniş alanı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir? Spor müsabakaları. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve sürenizi başlatıyoruz. Buyurun.
1: Arena.
0: Arena tabii ki. Zeynep Hanım bu sefer sessizliğini yendi ve arena yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Evet. N harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar ipuçlarımı veriyorum. 35 diyorum, 51 diyorum, daha da gidiyorum, 59 diyorum, daha ne diyeyim?
1: 35 olsun.
0: 35
1: evet,
0: olsun.
1: 35
0: harika bir soru geliyor. Hazırsanız okuyorum
1: beden
0: hemen.
1: Çalışan işçi.
0: Efendim, beden gücüyle çalışan işçiyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun ismi.
2: Amele.
0: Amele doğru yanıtını aldık. Amele. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Yine... Foto sorularımız var. Bir de şifre harf buldunuz. 59'u açabiliriz. İsterseniz.
1: 59.
2: 59'dan devam edelim.
0: Peki 59 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bir foto soru. Bakalım nasıl bir fotomuz var. 59'da. Gelsin 59'un. Efendim 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Çok güzel, üstü açık,
1: evet,
0: dört tekerli,
1: mükemmel.
0: Atlarına çektiği bir arabadan bahsediyoruz. Bu arabanın adını soracağız size. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dört tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Hiçbir bilgim yok.
0: Les. Peki... Bir de harf ikramımızı kabul edin lütfen. Aklınıza gelmedi, şimdi gelecek. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba ne bu arabamızın? Nasıl bir araba? Dört tekerlekli hafif gezinti arabası diyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Kale. Ha. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kalesel, kalesal.
0: Çok yakın. Kale.
2: Kalesen.
0: Peki. Lütfen ipuçlarına dikkat edin Zeynep Hanım. Bu sefer siz
1: tamam.
0: Fırsatı çevirin bunu. Evet. Bir harf daha açtık. Bir kales. Ne olabilir? Kales. Ah süreyi başlattım. Kales.
1: Kaleska.
0: Kaleska doğru yanıtıydı. Harikasınız Zeynep Hanım. Zeynep Doğan bildi ve Kaleska'ydı.
1: Evet.
0: Dört tekerlekli gezinti arabamızın Kaleska. Adı. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. 51'i öneriyorum. 10'u öneriyorum. 6'yı öneriyorum.
1: 51 olsun.
0: 51 numaralı soruya gidiyorum. Hazır. Çok da bulmacalarla ilgilisiniz zaten. Hemen bileceksiniz. Mısır'da güneş sembolü. Süreyi başlattık iki harfle. Hulusi Bey
2: Ra.
0: Ra dedi, aldı. Ben de artık bu soruyu da kaptırmayayım dedi.
2: Evet.
0: Ra yanıtını verdi. Harikasınız Hulusi Bey. Hulusi Doğan R'ye bir de şifre harf buldu. Son harfimizi, son yerimizi açıyoruz. 6 mı 10 mu?
2: 10 olsun.
0: 10 olsun. Burada olsun. Bakın. Dikkat edin Zeynep Hanım. Çok rahat bileceksiniz bu onun soruyu. Hazır mısınız? Eller butonda mı?
1: Evet,
0: ben okuyacağım.
1: Evet,
0: hazır mısınız? Hazır mısınız? Bakın son sorular açıyorum. Hadi. Hatta son soruyu açıyorum. Sorunuz geldi. Vücutta kan taşıyan yapıların genel adı. Süre başladı. Neyimiz var bizim içimizde? Nereden kan alıyorlar? Buyurun Hulusi Bey.
2: Damar.
0: Damar tabii ki. Son saniyede Hulusi Bey soruyu
1: işte ya,
0: kaptı ve damar yanıtıyla finali, 3. etabı tamamladı. Geldik 3. etabın final bölümüne ve hemen puanlarımıza bakmaya geçiyoruz. Bakalım Hulusi Doğan, Zeynep Doğan çiftimiz kaçar puan topladılar bu bölümün sonunda. Hulusi Bey 90 puan ekledi çünkü 9 doğru yanıt verdi. Zeynep Doğan 6 doğru yanıt verdi. 60 puan aldı burada. Şu anda puan tablomuzda 225'e 145 oldu. Evet ve geliyoruz finalde yanıt sırasına. Hulusi Bey, burada öncelik sizin. Burada tek harfi yüksek sesle ve tek seferde söylemenizi rica edeceğim.
2: Tabii ki.
0: Hazırsak
1: başlayalım.
0: Buyurun.
2: İtiraz nameleri.
0: İtiraz nameleri.
2: İ
0: harfi diyorsunuz. Evet. Biliyor musunuz kelimeyi? Ama diyorsunuz ki o zaten hepsi çıktı mı diyorsunuz yoksa?
2: Yani namenin mektup olduğunu biliyorum.
0: Doğru.
2: Tarihten.
0: Doğru.
2: Şikayet mektubu gibi düşündüm.
0: Şikayet mektubu ve burada evet, bir çoğaltma var gördüğümüz evet, gibi. İtiraz nameleri eğer doğru ise bir çoğaltma durumu var ve tabii ki itiraz nameleri doğruydu. Gönülden kabul ediyoruz, tebrik ediyoruz
2: çok
0: sizi. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız itiraz namelerinin anlamında efendim bir karara, uygulamaya ya da duruma karşı yapılan resmi yazılı itirazın çoğul halini sırlamıştık, saklamıştık. Sır küpünün birinci, ikinci, üçüncü etabında misafirlerimiz yarıştılar ve itiraz nameleri kelimelerini buldular.

0: sevgili Doğan çifti bizimle beraber yarıştı. Sevgili Zeynep Doğan ve Hulusi Doğan ne iyi yaptılar, geldiler bizimle keyifli bir yarışma çıkarttılar. Hemen biraz duygu düşünceleri alayım. Önce Zeynep Hanım sizle başlayalım. Çok iyi mücadele ettiniz.
1: Evet, heyecanlıydım en başta ama sonra gayet güzel geçti. Heyecanımı yendim. Çok memnun oldum.
0: Biz gayet de çok güzeldi. Memnun olduk. Çok mutlu olduk.
1: Evet, yani bilmediğim kelimeleri de öğrendim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Evet.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Evet. Çok da uzak yollardan geldiniz. Hulusi Bey nasıl geçti?
2: Ya, mükemmeldi tek kelimeyle. İlk başlarda heyecan vardı ama öğrendikçe, evet, yani cevap verdikçe kendime güvenimle geldi. Mükemmel bir yarışmaydı. Eşimle birlikte yarışmaktan daha çok mutlu oldum tabii ki.
0: Yani, efendim biz şimdiden gönülden tebrik ediyoruz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi nice güzel yıllarınız olsun beraber.
2: Çok sağ olun.
0: Bir ömür, mutluluklar diliyoruz şimdiden.
2: Çok sağ olun.
0: Ne yaptınız? O kadar kilometre, o kadar uzaktan geldiniz. Sizleri burada misafir ettik, yarıştınız. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız güzel dilekleriyle.
2: Tabii ki.
0: İyi günlerde
1: çok
0: okuyun.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizleri
2: çok
0: hatırlayın.
2: Çok teşekkürler.
0: Diyoruz efendim. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber, bu mücadeleyi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: hobilere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Haluk abi, çağı yakalamamız lazım.
2: Bizde patron değişti, düzen değişti.
0: Kahveler bile değişmiş.
2: Şimdi de bankayı değiştirelim diyor.
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank Kobi bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
2: Ben yine şubeye gelir bir çayınızı içerim.
0: Kobilerimizi her zaman bekleriz. Ne var sırada, Denizbank burada. Kahveyi de bir dahakine içerim.
3: Biz bugün nereye gidecektik ya?
4: Spora.
3: Değil.
4: Çocuğun kursu?
3: Değil ya.
4: Annem nereye mi?
5: Yarın o yavrum.
4: Senin ilk dersin?
6: Maça.
3: Değil babacığım.
4: Buldum. Petrol ofisi.
3: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yapıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
7: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Trendyo büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. İndirimlerin son gününde hadi uygulamaya.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
10: Ben macera arabası.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
4: Ben macera

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti

0: Para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
2: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
3: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
4: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
4: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Şimdi bak çocuklar.
1: Abi. Acayip bir şeydir oldu yani. Vallahi biz de anlamadık. Çok direndik. Allah şahittir, olmasın dedik, olmaz dedik. Lakin gönül ferman dinlemiyor işte sonra. Dinletemedik yani.
2: Semih abim, biz aslında söyleyecektik de yakınlarımızın canını yakmak istemedik.
0: Tamam biliyorum, istemediniz, istemezsiniz ama şimdi...
1: Lakin birbirimizden vazgeçmeyiz. Ölürüz de bundan sonra vazgeçmeyiz Semih abi.

0: Alo?
1: Alo?
2: Ich bin hanım. Ben Cabbar.
0: Cabbar Bey, dün akşam aramışsınız, duymamışım.
2: Doğru mu Zafer Hanım'ın dedikleri?
0: Program mı? Vallahi doğru. Siz niyetinizi belli ettiniz. Mukadderat. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun.
2: İkbal Hanım.
0: Vallahi Cabbar Bey, kusura bakmayın, ben telefonu kapatmak durumundayım. Çünkü beni içeriden çağırıyorlar. Geliyorum Kamil Bey. Şimdi birazdan sahneye çıkacağım. Tabii damat adayları gelecek, seçim yapılacak. Ya şimdi ben bunları neyse size niye anlatıyorum ki? Kusura bakmayın, hadi iyi günler efendim.
2: İkbal Hanım, kapatmayın. İkbal.

0: anlarsam abi.
1: Anlarım da Halim. Biz sizi kardeş biliyorduk oğlum. Hele böyle gizli saklı. Olmaz böyle şey.
0: Abi kolay değil işte biliyorsun.
1: Tamam değil de ama siz de bir şeye kalkışmışsınız yani. Yalan. Şimdi Meliham'a yazık değil mi? Seyhan'a yazık değil mi? Ne oluyor ne bitiyor yani? Hiç olmazsa bunların. Bunu bilmek hakları yani.
2: Haklısın abi.
1: Ne olacak?
0: Abi sen bırak.
1: Halim.
0: Biz söyleyeceğiz.
1: İyi gelin söyleyin o zaman haydi.
0: Öyle tek tek olmazsan var.
2: O ne demek Halim?
0: Ferda. Akşam hep beraber bir yemek yiyeceğiz.
2: Yemek mi?
0: He. Yani öyle bir seferde söyleyelim diyorum. 100 kere öleceğimize bir sefer ölürüz daha iyi ya.
1: Akşam Halim o kadar insanı bir araya toplayacaksın.
0: Ne bileyim sanmam. Vallahi kararımız kesin ha Ferda.
1: Bu iş bu akşam hallolacak.
0: Hallolacak abi söz.
3: Tamam Zeynep abla. Ben senden haber bekliyorum. Görüşürüz.
4: Ne diyor?
3: Hiç. Başvuru yapılmış. Bir de referans mektuplarını gönderecekmiş.
4: Sonra?
3: Sonra... Bilmiyorum. Bir testten söz etti, bir de bir cevap bekleyecekmişiz.
4: Çok güzel abi. Yani gidiyorsun.
3: Yiğit.
4: Ne var?
5: Yiğit sen bir gelsene benimle.
4: Niye?
5: Gel gel gel.
4: Bayağı Amerika.
3: Afrikan başlama ne olur.
4: Yok başlamıyorum ya. Başlamıyorum tamam ben. Fikrimi söyledim. Ne yapıyorsun okuldan sonra?
3: İşim var.
4: Ne işin var?
3: Ya bir işim var işte.
4: Johnny ile ders mi çalışacaksın?
3: Yoo.
4: Ne işiymiş bu o zaman ya? Heda Hanım öyle gizli mizli.
3: Annemle babama gideceğim Furkan. Pazar günü anneler günü ya. Ben de ziyaret etmek istiyorum tamam mı?
6: Evet çocuklar. Annenize söylemek istediklerinizi resimde çizebilirsiniz. Ama öyle sakın güzel çirkin diye düşünmeyin tamam mı? Çünkü sizin vereceğiniz resmi anneniz mutlaka sevinecek. Sen ne yaptın Mertcan?
7: Anneme.
6: Gökyüzüne çizin ha. Elini tuttun kim? Kıvırcık saçlı biri galiba.
7: Melih abla.
6: Çok güzel olmuş Mertcan'cığım. Devam et.
8: Evet bir anlamadım çok güzel. Evet bana bakıyorsunuz. Evet hafif bir gülümseme lütfen.
9: Bir dakika bir dakika. Ablam ne oldu?
10: Ay yani konsantrasyonum bozuldu Cumali.
8: Niye?
10: Sanatçı insanız aslanım yani her şeyden etkileniyoruz. Sen bana bir döner kap da gel. Heh.
9: Döner.
10: He. Döner. Enerjim düştü.
9: Ablam çıktı dışarı hava dönerden ne istedi?
8: Evet makyaj da bozulacak.
10: O zaman bana o şeyden alsanız da bir içecek vardı.
8: Enerji içeceği.
10: Heh, hadi ondan kap gel koçum hadi.
9: Ablam çık dışarı hava al diyorum sabahtan beri bakkal bize çalıştı zaten Allah'ını seversen ya.
10: Ben de sana enerjim düştü diyorum Cumali. Poz veremiyorum diyorum. Yani Allah aşkına sanatçını mağdur mu edeceksin? Yani çık lütfen menajerliğini bil. Lütfen haydi.
11: Yani bir girip bakacağız tabii.
12: Ne hamilelik kursuna?
11: Evet Sayın abi ablamı da götüreceğim göstereceğim.
13: Anacığım vallahi şimdi artık böyle olmuş. Yani bu modern anneler bu kursa gitmeden hayatta doğurmuyorlar yani. Öyleyse Seyhan Hanım'ın da hakkıdır. Ay değil mi Ali?
0: Öyle yenge.
12: Artık Seyhan'la girersiniz Meliham.
13: Sam yok babasız olmuyor. İllah billah babayı da istiyorlar. Doğru mu Ali?
0: Yenge doğru da yani.
13: Ne olur gelsin.
0: Ya Seyhan ne işin var benim kursta ya?
13: Ya Ali bak şimdi. Allah size bir mucize vermiş ya. Dünyalar tatlısı bir bebek, evlat. Hayır insan var. Vallahi ömür boyu istiyor da kavuşamıyor. Hayır ne olacak yani şimdi bir kursa gitse?
12: Geliriz ya Meryem. Sen yeter ki canını sıkma.

0: gitti.
1: Ya ne düşmesi Feride Allah aşkına? Toplar gülle gülle su vurdu suratıma düştüm ya.
0: Ay tamam halim tamam.
1: Tamam işte erkekler kaybettik diye hanımları yemeğe götürüyoruz deriz.
0: İyi peki olur.
1: Ne bileyim bir lokanta ayarladık bu böyle. İşte artık akşam herkese söyleyeceğiz.
0: İnşallah halim inşallah.

0: başlayabiliriz. Buyurun şöyle ortaya doğru alalım sizi.
1: Şey hemşire hanım, biz Meliha ile...
2: Seyhan söylesene hanımefendi.
3: Gelsin.
0: Efendim oturun lütfen. Bulduğumuz yere oturacağız artık, öyle yer beğenmek yok.
1: Meliha.
2: Sen artık bir sevaptır işledik. Bunun gerisini getireceğiz yani.
1: Neyin gerisini getireceğiz?
4: Hemşire hanım, burada yer var, böyle geçebilirler mi?
1: Aliço.
0: Beyefendi oturursanız başlayacağız.
4: Buyurun buyurun Sami abi, lütfen buyurun.
2: Hadi.
4: Ben biraz öne alayım bunu. Sami abinin soracakları olur. Gel abi.
0: Bağdaş buyurun oturabilirsiniz.
2: Hadi
4: Sami. Geç geç Sami.
0: Bağdaş buyurun oturun.
4: Bağdaş buyurun.
0: Evet. Bugün bebeğimizin ilk bakımı, banyosu ve bebeğimizi elimize aldığımız ilk günde bizi nelerin beklediğiyle ilgili konuşacağız.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, sen bizim yüzümüzü kara çıkartma ya Rabbim. Biz sadece birbirimizi sevdik, bir günah işlemedik ki. Şu geceyi alnımızın akıyla bir halledelim. Vallahi mahallenin bütün çocuklarını doyuracağım. Hayır, olmasa da doyururum ama Allah'ım ne olursun sen bizim yüzümüzü kara çıkartma, kurban olduğum. Bak Halim de burada, sana yakarıyor. Ne olur Allah'ım, her şey istediğimiz gibi şöyle güzel hayırlısıyla bir halle olsun. Sen bize güzel günler nasip eyle ya Rabbim.
5: Ağlıyor.

0: Evet. Bebeğimiz doğdu. Hastaneden eve döndük.
1: Fakat hastanede melekler gibi uyuyan bebeğimiz eve döndüğümüzde durmadan ağlamaya başladı. Ne yapıyoruz?
2: Hastaneye geri götürüyoruz.
1: Daha ilk günden hastaneye götürürseniz işiniz zor.
3: Bravo Ali, bravo.
2: Espri yaptım, espri.
1: Ali Bey, bebeğimiz ağlıyor ve anne baba olarak ne yapmalıyız?
2: Onu ben bilmiyorum, yani siz söyleyeceksiniz.
1: Buyurun.
3: Şimdi hocam, önce bebeğin karnı aç mıdır, tok mudur? Bir onu kontrol ediyoruz.
1: Çok güzel, başka?
3: Diyelim ki bebeğin karnı tok çıktı. O zaman altını ıslanmış olabilir. Sonra mesela tekrar kucağımıza alıyoruz onu. Mesela gazı olabilir, kucak istiyor olabilir. Eğer kucak istiyorsa bebeği hemen kucağımıza alıyoruz. Böyle böyle tatlı tatlı onu böyle sallıyoruz ve kulağına çok güzel ninelerimizi söylüyoruz.
1: Bravo. İsminiz neydi?
3: Benim Meliha.
1: Meliha Hanım, sizi böyle alabilir mi?
3: Nereye alacağım?
1: Şöyle ortaya alalım. Diğer anneanneleri de sizi duysun istiyorum.
3: O zaman geleyim.
1: Meliha Hanım, tecrübeliyiz galiba. Kaçıncı bebek?
3: Yok, benim çocuğum yok.
1: İlk olacak o halde. Meliha Hanım, bebek nasıl yıkanır? Bir de genç annelerimize bunu göstermenizi rica edebilir miyim sizden?
3: Tabii ki, hemen gösteriyorum.
1: Buyurun.
3: Şimdi öncelikle bebeğimizi güzelce yüzük oyun bir biçimde kolumuzun üstüne yatırıyoruz. Fakat çok dikkatli tutuyoruz başını. Çünkü

0: Vallahi bitti ha. Bitti.
1: Anam ben de bittim. Ben de.
0: Abla şunu al sen.
1: Sen de bunu al. Cumali hadi yavrum ödemeyi yap.
0: Ödeme.
1: He. O kadar fotoğraf çektirdik yani, halkla ilişkilerdir, menajerliktir. Bunu da ben halledecek değilim herhalde.
0: Abim ne kadar?
2: 250.
1: Ne oldu, para mı çıkışmadı?
0: Abim şunu al sen.
2: Gerisi?
1: Ya aslan bunun yeri yurdu bellidir yani. Ver Cumali dükkanın adresini.
0: Abla.
1: Ya versene koçum. Arkadaş geldiği zaman da bir fasulye ikram edersin.
0: Abim burada dükkanın adresi yazıyor. Fotoğrafları teslim edene kadar parayı getireceğim. Bir sıkıntı olursa biliyorsun zaten adresi.
2: Şahustanın yeri.
1: Geldiğin zaman bir de yanına şalgam istersin. Yalnız tatlıyı oradan yeme. Onun yakınlarında bir yerde abla, bir künefeci var. O...
0: Yürü ablacığım. Hadi.
1: İyi koyar. Çiçeğimi al.
3: Mertcan.
4: Hadi abicim seni bekliyoruz.
5: Geldim.
3: Hazır mısın?
4: O ne elindeki?
5: Hediye.
3: Yiğit bir dayımı arasana.
4: Tamam.
3: Gel bakalım biz de senin şu üstünü başını bir düzeltelim. Bugün önemli bir gün. Hı?
4: Alo dayı. Ha biz hazırız, çıkıyoruz. Ha tamam. Tamam oldu. Hadi bay bay.
3: Ne diyor?
4: Orada buluşacağız.
5: Melih abla?
4: O da geliyor.
3: Hadi bakalım. Hırkanı da giyelim.
4: Hadi.
6: Seyhan gelir mi bizde?
7: Yok gerek yok hayatım. Ablamla gider geliriz biz. Hasan mı şurası?
4: Seyhan dikkat et.
7: Tamam hayat.
4: Bak bu müşteri kimse, gel dersen geliriz ha.
7: Hacet yok.
4: İyi tamam biz burada bekliyoruz.

0: abi iyi misin?
1: İyi değilim Aliço ya. Ben Meliha'ma ne yaptım ya? Onu en sevdiği şeyden nasıl mahrum ettim Aliço? Meliha gibi bir kadın. Ben nasıl bir evlattan mahrum ettim ya? Yük olsun bana ya.
0: Öyle demesin mi abi ya?
1: Yok, evleneceğim Aliço bak. Akşam ne şimdi halimler açıklasın. Yarın ilk işim gideceğim, teklif edeceğim. Meliha'mı daha fazla bekletmeyeceğim.

0: Asbi.
1: Mel Hanım. Yüzünüzü gören cennetlik.
0: Azmi Bey, bakın biz buraya...
2: İş için geldiniz, biliyorum.
0: Nasıl?
2: Müşteri benim.
0: Hayda. Ya Aziz Bey, Allah aşkına bu kaçıncıdır ya?
2: Büyük bir ziyafet düzenliyorum Mel Hanım. Adanalılar gecesi.
0: Peki Aziz Bey, sen bize niye kendi adını vermiyorsun?
2: Aziz desem gelecek miydin?
0: Gelmeyeceğim.
2: Bu nefis yemeklerinden yapacak mıydın?
0: Yok, yapmayacağım.
2: Bak, bu işten en çok zararlı çıkan benim. Yeğenim evden kaçtı. İşim gücüm durdu.
0: Abla hadi. Beni alakadar etmez Aziz Bey. Adana geceni kendin düzenle. Benim yalanla dolanla işim yok.
2: Mel Hanım, sen Adanalı del misin?
0: He, Adanalıyım.
2: Aynı toprak.
0: He, aynı toprak. Bırak Seyhan, aynı toprak da. Bazen topraktan değişik bir şeyler de çıkıyor. Bunlar da Aziz Bey'e ikramımızdır. Hadi afiyet olsun.
1: Mel Hanım. Mel Hanım.
3: Kardeşim, şimdi 7 tane büyük, 3 tane çocuk var. Çocuklardan ikisi biraz daha büyük.
4: Genç.
3: He, yani genç.
5: Tamam efendim, masanızı ayırıyorum.
3: Kardeş, bak bu yemek bizim için hayat memat meselesi. Allah aşkına bir aksaklık olmaz.
5: Olmaz efendim, siz merak etmeyin.
3: Eyvallah aslan kardeşim, sağ olasın. Heyecanlı mısın?
4: Heyecan mı Halim, ölüyorum.
3: Ben de öleyim Ferda. Dönüş yok artık.
4: Yok.
3: Dua et.
4: Ay ne duası? Sabahtan beri hatim indirdim ben.
3: Dua et, burası bizim mutluluk yuvamız olsun Ferda.
4: Olacak Halim, inşallah olacak.
3: Olacak Ferda, olacak. Hadi gel. Hadi.
6: Vay alçak ya, bak hala karşına çıkıyor ha Meryem.
0: Ya boş versen de bırak.
7: Ama sen iyi demişsin yenge.
8: Ablam konuşunca Aziz abinin yüzünü bir görecektiniz, kıpkırmızı oldu.
7: Aslan yenge be.
6: Ya ben bilsem bırakır mıydım seni ya? Öyle katering latering dediniz de gittiniz.
0: Gülüm, gittik de cevabını şak diye verdik, hiç merak etme.
7: Semmi abi, bizi şöyle müşahit bir yerde.
0: Ali?
7: Ha, Semmi abilerin bir işi var.
6: Şöyle bırakıyorum ha.
7: Tamam abi.
0: Ne işimiz var?
6: Ya bir yere gideceğiz Meryem.
0: Nereye gideceğiz?
7: Hadi akşam görüşürüz.
6: Yemeği unutma.
7: Tamam.
0: Ne yemeğidir bu?
7: Hadi Seyhan, hadi.
0: Anacığım bir şey söyleyin.
7: Hadi görüşürüz.
0: Alas mı aldık, hadi. Hadi güle güle canım benim. Sami, Allah aşkına söyle bak. He? Moralim düzelsin, nereye gidiyoruz? He? Aman. Hep bir heyecan.
3: Sevgili Samim abi. Çok sevdiğim Meliha ablam. Çocuklar. Ali.
4: Seyhan.
3: Bu akşam burada çok önemli bir açıklama yapmak için toplandık.
4: Nedir?
3: Ya Ferda dur, acele etme, söyleyeceğim.
4: Tamam Halimciğim, şimdi bunu soracaklar. Misal yani madem prova yapıyoruz, ne zamandan beri diyecekler, ne diyeceksin?
3: Şöyle işte o akşamdan beri yemek yediğimiz hani Galata Kulesi'nin orada.
4: He. Halim olmaz, o zaman Ali'yi yakarız.
3: Ya Ferda, onu yakma, bunu yakma, onu yak. Biz nasıl anlatacağız? Ben yanmışım zaten anam babam.
4: Vallahi onu bilmem de Halim. He. Bu akşam bittiğinde üstümüzden öyle bir yük kalkacak ki.
3: Hoş gibi olacağız değil mi?
4: Vallahi artık kaçmak yok, saklanmak yok, yalan dolan yok.
3: Bütün dünya bizim.
4: Bizim vallahi Halim. Ya.
9: Çocuğumuz olacağını öğrendiğinde ne yaptı biliyor musun?
3: Ne yaptı?
9: Böyle eskiden beri ne kadar topladığı bebek eşyası varsa hepsini serdi önüme. Anne olmak isterdi hep. Böyle büyüyünce ne olacaksın diye soranlara anne olacağım dermiş.
7: Ah bu Meliha yenge.
9: Annemden çok ablam baktı bana. Böyle korusun, kollasın, birinin gözünün içine baksın. Şimdi böyle bazen yatağa yattığımda bir vicdan azabı çekiyorum. Niye anne olmak ona değil de bana nasip oldu diye.
7: Seyhan.
9: Yok öyle Ali, öyle. Yok, o daha çok hak etti.
7: Tamam. Meliha yengenin de çocuğu olur. Zaten çocuğumuz oluyor işte. Bunun da çocuğu oluyor. Ha?
4: Sami, buraya

0: Nereye Allah aşkına?
1: Birazdan anlayacağım Meryem.
0: Ay sabahtan beri anlayacağım.
1: Ya biraz sabret gül.
0: Allah Allah.
2: Bankamın çok sorayda olduğu için.
3: Meryem abla. Hoş geldin.
0: Koca yanak. Hoş bulduk gülüm. Hoş bulduk. Eda, Yiğit, kurban olduklarım. Siz ne yapıyorsunuz burada?
3: Seni bekliyoruz.
0: Beni? Samim.
1: Anlat bakalım Yiğit'o.
4: Meliha abla, burası annemin en sevdiği yerdi.
3: Bazen bizi de getirirdi.
1: Çocuklar bugünü seninle geçirmek istedim Meliha.
0: Sağ ol kurban oldum. Çok teşekkür ederim.

0: Bu dert beni.
1: Nenem. Ne ediyorsun ha kızım?
2: Hayranlarıma fotoğraf imzalıyorum yenge.
1: Ver bakayım şunu bana. Ey Allah'ım ha. Bayılıyorsun ha icat çıkarmaya.
2: Aa, öyle deme yengeciğim. Yani yarın öbürsü gün isteyen biri olur. Ay vereceğiz yani. Bu bizim işimiz.
3: Anacığım hadi bakalım.
1: Hazırım oğlum.
2: Oo, Halim kardeş damat gibi giyinmişsin.
4: He oldum.
2: Açılacak mı?
1: Gülendam kızım o ne biçim laf? Melih Hanımlarla birlikte gidiyoruz. Apır sapır konuşma. Halim.
4: He canım oğlum.
1: Ya ne işim var benim voleybol yemeğinde falan ya.
4: Anacığım geleceksin. Beraber olacağız.
1: Gülendam.
2: Yengeciğim ben sana dedim ki evde kalıp beste yapmam lazım. Hadi size iyi eğlenceler.
4: Yap. Aferin. Hadi.
1: Oğlum çekiştirme. Düğüne mi yetişiyoruz?

0: evde.
1: Ay ablam, evi türbeye çevirdin ya, şu hale bak.
0: Gülüm anacığıma az bile bak, önümüzdeki pazar anneler günüdür. Şeytan diyor ki atla bir şeye, koş Adana'ya, ananın kabristanına git.
1: Ablam ne gerek var, maşallah burası kabristan gibi zaten, şuradan iki su dökeriz tam olur ha.
0: Feride.
1: Ablam benim asıl korktuğum babam bu resimleri gördükçe daha da soğuyacak ha vallahi.
0: Bak ondan da sabahtan beri ses yok, telefonunu da kapatmış.
1: Sen not bıraktın mı, yazdın mı?
0: Yazdım, adres falan da yazdım da. Hey, ay gülüm benim vallahi hiç keyfim yok ya.
1: Ya niye be ablam?
0: Anacığım böyle istiyorum ki can canlı fotoğrafını asayım, böyle ona bakayım.
1: Ay o ne fındık kurdu ya.
0: Ay hepsi be gülüm, edası iyiydi. Vallahi kendi çocuğum olsa ben bu kadar severim.
1: Ama onlar da seni çok seviyorlar abla.
0: Candır vallahi, onlar candır. Ay çok seviyorum.
1: Hadi geç kalıyoruz, Sema abiyi bekletmeyelim.
0: Ay Feride.
1: Abla ya ne olur kırma beni. Hem sana da değişiklik olur, hava alırsın biraz. Hadi gözünü seveyim. Kız güzelsin, güzel hadi.
0: Yok ben ona bakmadım, şöyle bir üstten şey.
2: Lan göbeğini içeri çek. Çek çek çek çek. Bak bak hala bak. Düğmeler kavuşmuyor.
1: Melih abanın kurabiyelerine biraz ara vereceksin abacığım.
3: Niye?
2: Oğlum ye ye ye oğlum ye. Can boğazdan gelir ye.
4: Ya dayı ne yemeği bu?
2: Oğlum voleybol oynadık ya, hanımlara yenildik.
1: E o zaman iyi bir yere gidelim.
2: Ha gideceğiz şimdi, Halim abiniz ayarlıyor. Nerede Ali Çö, nerede?
3: Ali abi.
1: Ha, Ali. Ali.
5: Anneler günün kutlu olsun.
1: Teşekkür ederim.
5: Ya ben bugün kursta eşeklik ettim, affet. Dünyanın en güzel annesine.
6: Hoş geldiniz.
4: Dalat burada mı?
6: Dalat Bey mi?
4: He. Dalat Bey. Çağır aşağıya.
6: Peki Öz Bey. Öz abi.
5: Hah, hoş geldiniz ama.
2: Hoş bulduk Halim.
3: Hoş
1: bulduk. Hoş merhabalar, değil mi?
5: Hoş geldin, hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Halim nedir bu böyle gülüm düğün gibi?
5: Vallahi inşallah hayırlısı olacak ablacığım.
3: Melih Hanım.
5: Efendim hoş geldin.
4: Halim abi maçı rövanşını alacağız değil mi?
5: Alacağız, iyiydim. Yara Ali hoş geldiniz.
4: Sen sakin ol, sakin. Özellikle yapıyoruz, tuvalet mi yazık?
1: Tuhaf oldu.
0: Vallahi bilmiyorum ki Sayma Hanım, biz dün maç yaptık, voleybol. Herhalde onun şerefine bu yemek.
3: Ya dünden beri iyice acayip oldu yani.
0: Yok be, bir şey yok Halime.
3: Vallahi Seyhan kendini kurtardı. Ama benim halim o gün bugündür iflah olmadı.
4: İnat ediyorsun Dalat.
5: Etmiyorum Aziz abi.
4: Oğlum bak, evim parkım var, İşim yerinde. Bu kıtırık otelde çalışacağım ben olacak.
5: Sürekli bir iş değil, kafamı toplayana kadar.
4: Hala kafamı toplayacağım diyor ya. Canını sevdim. Bak anam perişan. Senin anan beni günde 50 defa arıyor. Senin bize kastın ne?
5: Aziz abi,
4: bir iş yapacağız. Arsaya imza bile vermiyorsun. Ne istiyorsun abinden Dalat?
5: Hiçbir şey.
4: Hiçbir şey.
5: Evet, arsa da umurumda değil.
4: Volkan, getir oğlum evrakı. Getir, umrunda değilmiş. Dalat imzalayacak.
5: Bir şartla imzalarım.
4: Bir şartla.
5: Evet.
4: Söyle lan. Ne istersen söyle.
1: Firdan iyi misin?
7: Ay midem bulandı Edam. Sinirden. Ya anlatılarsa?
1: Yok, nereden anlayacaklar?
7: Kalbim duracak ya. Bir aksilik olmaz inşallah.
1: Ya yok Feride abla, hiçbir şey olmayacak.
7: Şu geceyi bir atlatsak Allah'ım, hadi ya.
1: Gel.
5: Ya bu iş ne kadar zor işmiş anam babam ya.
2: Zor zor halim, çok zor iş, çok.
5: Sanma ben ne diyeceğim, ne konuşacağım şimdi burada, ben bilmiyorum ki.
4: Ya bir kere de söyle.
2: Bak sen bir de, ondan sonra rahatlayacağım. Kuş gibi rahatlayacağım.
5: Kuş gibi değil mi Sanma?
4: Sabah kalktığında bu iş bitmiş olacak.
5: Bitmiş olacak değil mi? Kuş gibi olacağım, evet. Ya ne bileyim şimdi, orada Melih ablam var, çoluk var, çocuk var, fışfırık var ya, ben ne diyeyim?
4: Tamam tamam. Yok Ali, Allah aşkına şakanı sırasını şimdi ya, yapma diyorum ya.
8: Oğlum Dalat, çatlatma. Dalat.
5: Evra imzalamamı istiyorsan sen de Samim abiden özür dileyeceksin.
2: Hadi afiyet olsun.
0: Buranın yemeği de güzelmiş ha Halim.
5: Güzeldir anacığım, hadi afiyet olsun bakayım.
7: Halim yesene gülü.
5: Yiyeceğim ablacığım. Önce bir konuşayım.
9: Ya Halim abi, ne konuşacaksın ki?
5: Çok önemli bir şey konuşacağım hiç.
0: Bak ben dedim, bu oğlanın hali hal değil.
5: Anacığım.
7: Halimciğim hadi artık konuş bak, çatladık meraktan.
4: Sanırım.
5: Evet.
4: Özür dileyeceğim.
5: Bu kadar insana yaptıkların için.
4: Hakan. Ver oğlum kağıdı. Ver ver ver ver ver ver. Ver. Yattı mı?
9: Hadi Halim abi.
10: Ne söyleyeceksin?
0: Hadi oğlum.
5: Yanlış mı?
10: Hadi.
5: Canım.
10: Ay haklısın abi. Ben de merak ettim şimdi. Abla, sen ne diyecek biliyor musun?
4: Burada bulunmamızın sebebi.
5: Heh, başlıyor.
4: Halim, konuş.
5: Sanma abi, Melih ablam, canım anam, çocuklar, Ali, Seyhan. Burada şunun için toplandık. Biz, yani ben ve...
11: Melih'a!
10: Baba! Dedem geldi.
5: Çaparan.
11: Ne ediyorsunuz siz burada?
10: Hiç babam.
5: Ağam hayırlı akşamlar, buyur.
4: Ağam buyur. Al sen.
11: Otur sen. Kusura bakma Sayın Hanım.
0: Ne demek, hoş geldiniz.
2: Gel şu. Benim kardeşim. Gel ben. Otur sen.
5: Ağam yeterdi.
2: Hayır baba.
5: Yeterdi ağam.
12: Aklım çıktı Zafer. E vallahi deli adam diyordun ya. Ay resmen stüdyoya bastı. E senin de Bahriyeli'de gönlün yokmuş kardeş. Hadi gidelim deyince bir daha da bakmadın. Ay canım, gitmemek mümkün mü? Tutmuş böyle sıkı sıkı elimden.
9: Aşık ayol, aşık.
12: Kulağına ne dedi? Ay Zafer sen de. E aşk olsun. Aramızda gizli mi saklımız mı var? Söyle. Ay tamam sen.
11: Melih ya.
7: Babam, Halim tam bir şey söylüyordu.
11: Halim mi?
5: He ağam. Müsaade edersen ben lafımı bitireyim. Madem buraya kadar gelmişsiniz. Diyordum ki yani. Burada hep beraber toplandık.
11: Ya çok iyi etmişsiniz.
5: Sağ olasın.
11: Ben de sizin hep beraber burada bulduğum için çok sevindim.
7: Niye baba?
11: Ben bir karar verdim.
7: Karar?
8: Ağam.
11: Ya dur hele.
8: Ağam nasıl bir karardır bu?
7: Evet babam, hayırdır, ne oluyor?
11: Evleniyorum.
7: Ne? Kimle?
11: İkbal Hanım'la.
7: Baba!
11: Oh be! Hepiniz uydunuz işte. Sonunda söyledim.

0: Bank burada.
1: Bütün kobilere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
2: Haluk abi, çağı yakalamamız lazım.
3: Bizde patron değişti, düzen değişti.
1: Kahveler bile değişmiş.
3: Şimdi de bankayı değiştirelim diyor.
2: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
3: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
1: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank Kobi bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ben yine şubeye gelir bir çayınızı içerim.
1: Kobilerimizi her zaman bekleriz.
0: Ne var sırada, Denizbank burada.
1: Kahveyi de bir dahakine içerim.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Namet ve Torku Dana Kangal Sucuk 299 lira 50 kuruş. Nesne çikolata çeşitleri 39 lira 50 kuruş.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da 1 dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
8: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.

0: tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın.
1: Bu çok iyi. Acele

0: Evleniyorum.
1: Ne? Kimle?
0: İkbal Hanım'la.
1: Babam.
0: Oh be. Hepiniz duydunuz işte. Sonunda söyledim.
2: Bak Meryem, şimdi biraz duralım, sakin ol. Bir dinleyelim, bir duralım şurada ya, bir sakinleşelim. Ne, nedir anlayalım.
1: Ya ne duracağım Allah aşkına, ne duracağım Samit ya. Başıma bu kadar belayı açtıktan sonra.
2: Kim açtı senin başına bu kadar belayı?
1: Kim açtı? Sen? Allah Allah. Yok büyük hanıma haber verin. Haydi büyük hanımı eve çağır. Yok büyük hanımı davet et. Bak olaylar bu raddeye geldiyse bunun bir sorumlusu var Samim, o da sensin.
3: Ablam bir sakin ol. Gel şöyle gıdını bir koyalım, şunu rahatla.
1: Feride bırak Allah aşkına, sinirden gıdım kaldı.
2: Meryem bak şimdi.
1: Feride hele bana bir taksi bul haydi.
3: Ablam ben şimdi taksiyi nereden bulayım? Girişir de konuş şunlarla.
1: Yok ben gelmiyorum.
3: Babama ne diyeceğiz?
1: Ya sen konuş.
3: Ablam ben ne konuşacağım?
1: Ya Feride sana bana taksi çağır mı dedim, laf anlat mı dedim ya.
3: Ablam kurban olayım yapma ne olursun.
2: Meryem bak bekle beni, beraber gideceğiz.
3: Ablam kurban olayım ne olursun.
2: Ya kızım nereye gidiyorsun?
3: Ablam.
2: Ya dur. Hayda.
4: Bitmişti.
1: Sana ne?
4: Seyhan.
1: Ne Seyhan?
3: Babam bekle, ben de seninle geleyim.
0: Hacet yok, dön evine.
3: Eve mi gidiyorsun, nereye gidiyorsun sen?
2: Ağam hele sen biraz daha kal. Bak şimdi Meryem'in canı sıkıldı, bir tatsızlık çıkmaz.
3: Baba.
2: Oh. Al birini vur ötekine ya. Kimse laf dinlemiyor.
4: Sanma abi durum.
2: Ne durum, durum bu durum.
4: Ya tam söyleyeceğim, dilimin ucuna geldi. Kursamda kaldı laf yani.
3: Ne yapacağız Halim?
4: Ya bilmiyorum Ferda, bilmiyorum yani.
2: Seyhan!
1: Ali gider misin?
2: Seyhan benim ne suçum var ya? Ya çocuklar gidişmeyi bırakın. Aliço sen git çocukları toparla. Garipler orada rehin kaldılar oğlum. Hadi.
4: Seyhan.
3: Seyhan ne oldu gülüm?
1: Yok bir şey ablam boş ver.
4: Sağ ol be. Olacak benim durum Allah aşkına.
2: Ya durum. Vaziyet bu işte. Durum.

0: de bu kadar erken beklemiyordum Zafer. Ya dediğim gibi sen kalk gel. Ay, resmen stüdyoyu bas.
1: Kaçan balık büyük olur kardeş. Gördü tabii aslan gibi Bahriyeli'yi.
0: Aman Bahriyeli de öyle sindi kaldı. Nerede? Oo, nerede Cabbar Bey? Ay aslan gibi kükredi ayol kükredi.
1: Haber çıktı mı?
0: Şimdi şu anda kızlarla konuşuyor.
1: Hayırlısı olsun. İnşallah bir aksilik çıkmaz.
0: Ay niye çıksın canım? Cabbar Bey kimseye pabuç bırakmaz. Şimdi heyecandan bayılacağım.
1: Aç aç.
0: Alo.
2: İkbal Hanım. Hayırlı akşamlar. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim siz.
2: İyi iyi. Kızlarla konuştum.
0: Konuşmuş. Evet Cabbar Bey, ne dediler?
2: Şimdi telefonda yakışık almaz. Geçerken alayım, baş başa görüşürüz. Oldu. Geliyorum. Sağ ol.
1: İkbal
0: geliyor.
1: Ah, bu saatte mi? Bey coştu ayol.
0: Vallahi coştu. Yani saçım başım üstüm perişan.
1: Telaşlanma, ben sana yardım ederim kardeş.
0: Kızlarla konuşmuş.
3: Ne dedi?
0: Telefonda olmaz, yüz yüze anlatacağım dedi. Ay Zafer, kötü bir şey olmasın da.
1: Kötü bir şey olsa kapıya kadar gelip seni alır mı canım?
0: Almaz değil mi?
1: Hayır, bu iş bitti İkbal. Hayırlı olsun. Adam çok telaşlı. Hadi kapıya dayanmadan önce

0: sana. Karadır kaşların, ferman yazdırır. Ananın kaşı da beyaz ama fermanı yazdırmış herhalde Halim kardeş.
1: Gülendam.
0: Ne var, yalan mı? O ne teke o, azgın.
2: Bu nereden biliyor?
1: Aradı, siz dışarıdayken konuştuk.
0: Millet aya, sen yaya. O azgın teke bile işini bağladı. Sen burada pel pel dur.
2: Sus ya.
1: Yahu üstüne gitme. Çocuğun kısmeti yoksa ne yapsın? Öyle değil mi oğlum?
0: Erkek var önündekini görmez. Erkek var dağları deler, kadın alır yani.
2: Bak ablacığım, sabrediyorum sabrediyorum ama senin sonu kötü, haberin olsun.
1: Hadi oğlum hadi.
2: Tövbe estağfurullah.

0: Ne var Sami?
1: Meryem yapma etme, gel aşağıya.
0: Ya gelmeyeceğim.
1: Melia.
0: Sami sen bekle, Cebbarhan gelsin, o sana hemen açar kapıyı. Siz artık bundan sonra bir etle tırnak, bir can ciğer kuzu sarması, öyle bir şey oldunuz yani.
1: Ya ne sarması Melia, adamı çıldırtma.
0: He, büyük hanımı da alırsınız yanınıza artık. Siz bir tarafa, biz bir tarafa.
2: Ablam.
0: He.
2: Açsam mı acaba kapıyı? Adamcağız akşam akşam sefil oldu, kurban olayım.
0: Feride Allah aşkına çık git odana. Yoksa ben seni yollayacağım, artık burama kadar geldi ha.
3: Geliyorlar.
4: Mertcan gelmez abacığım, korkma.
3: Ya Mayda abla çok kızdı.
1: Niye?
3: Arkadaşım da anneannesi olduğu için. Yemekte gözlerini böyle açtı.
4: Mertcan. Sana kızmadı abacığım, saçmalama.
1: Abi helal olsun Cabbar amcaya. Böyle yemekte tak diye söyledi ha.
4: Yiğit.
1: Ne yiğit? Aç bu Eda.
3: Gerçekten mi?
1: Hı.
4: Mertcan hadi yatağa.
3: Yani İkbal Hanım dedemin yavuklusu mu oldu?
1: Ha. Yavuklu mu?
3: Dedem öyle diyor.
4: Hadi. Hadi yatağa. Seyhan abla duyacak, şimdi göreceksiniz.
1: Hadi hadi.
5: Ya Seyhan'cığım aşkım bir tanem, siz yengeyle biraz abartmıyor musunuz bu durumu ya? Tamam biraz ani oldu ama Cabbar kaç yaşında adam?
2: Ali.
5: Hem belki aşık oldu, sevdi.
2: 2 günde.
5: Olamaz mı?
2: Kadın akıllı Ali. Evlilik programına çıkmış, tutturdu nikahta nikah.
5: Ya fena mı olur, belki adam yalnızlıktan kurtulur ya. Belki aşk meş de vardır. Cabbar aslan gibi adam ya. Biz bunu anlamayacak insanlar mıyız? Gönül bu, ferman dinlemiyor.
6: Ya kaçalım diyoruz, her Allah'ın günü yakalanıyoruz. Hani çıkalım dedik.
7: Cabbar Hanım'ın evleneceği.
2: Ortalık karıştı Halim. Ablam sinir küpü, çatkayı da çattı kafaya. Vallahi bir de bizi duyarsa.
5: Ya duyacak Feride. Allah'ın emri, duyacak, yarı söyleyeceğiz.
2: Halim sekteyi kalpten gider diyorum ablam.
6: Ya Feride Allah aşkına, ben de kalpten gideceğim artık, yeter sıkıldım. Feride.
2: Buradayım.
7: Ya güzelim benim, öyle boynunu büküp beni de üzme.
5: Tamam, ben halledeceğim her şeyi. Sen bana bırak, sıkma canını. Tamam mı?
2: Çok seviyorum seni Halim.
5: Ben de seni çok seviyorum Ferdi. Ben de.
2: İyi geceler.
5: Hadi hayırlı akşamlar. Hadi.
8: Halim.
6: Ay Allah canını almasın anacığım ya.
5: Vallahi ödüm koptu kız, ne kedi gibi süzülüyor öyle içeri.
8: Bir sıkıntın var sanki ha oğlum?
5: Yok.
8: Ya Halim. Ya iyice tuhaf oldun ha.
5: Tuhaf mı?
8: Yalan mı? Akşam ne kadar mutluydun. Bir de şimdi haline bak.
5: Yok ben.
8: Ne diyecektin yemekte?

0: Ne?
1: Yok, bir şey yok be anacığım. Aman işte. Hoş geldiniz, beş gittiniz.
0: O kadar.
1: O kadar.
0: İyi ol be oğlum. Yüzün gülsün artık. Bak, herkes yuvasını kurdu. Sen de mutlu olursun inşallah.
1: Anacığım.
2: Serinmiş. Ay vallahi hayır demeyeceğim, sağ olun. Cafer Bey, nasıl geçti yemek?
3: İyi.
2: Yani bir aksilik olmadı ya.
3: Yok.
2: Ha, iyi kabullendiler. Çok şükür. Yani bir terslik olacak diye çok korktum. Yani diğerleri neyse de biliyorsun, Melih Hacım biraz hırçın.
3: Sen ne ettin?
2: Konuştuğumuz gibi, yani ben bizimkilere söyledim. Tanışmak için sizi bekliyorlar. Geleceksiniz değil mi? Yani Cappar Bey, kararınızdan caydıysanız.
3: Ben kararımdan caymam. Geleceğiz dedim, geleceğiz.
2: Yani

0: bulun şablon taş.
1: Ay Feride, nasıl bir kulun? Geyiği buldun işte orada.
0: Dur.
1: Of. Hayır, zaten böyle birkaç kişi toplandık. Tam böyle iki lokma bir şey yiyeceğiz. Hop, gene bir şey patlıyor.
2: Ay ablam dur, şöyle bir rahat bırak kendini, kurban olayım.
1: Ay Feride, Halim de galibim hazırlanmış gelmiş.
2: Yok, önemli değil.
1: Hayır, ne diyecekti o acaba?
2: Halim?
1: Ha.
2: Bilmem, o da işte babam konuşunca kaynadı gitti.
1: Yok, o çocuğun bir derdi var Feride. Benim içime doğuyor o.
2: Sen Mavi de hala aşağıda.
1: Ay girsin, zaten kadını babamın üstüne saldı.
2: Bir baksan ya ha.
1: Feride.
2: Ay ben acık kındıracağım.
0: Dayı.
3: He kızım.
2: Ya saat çok geç oldu, gelmeyecek misin?
3: Gelmeyeceğim. Meri ablan aşağı inmedikten sonra gelmeyeceğim.
2: Hava buz gibi oldu. Donacaksın, üstüne bir şey getireyim.
3: Donacağım.
0: Ya bak, hala donacağım diyor ya.
2: Ablam tamam, üstüne gitme.
0: Samim.
3: Ha Meryem.

0: Maaşı da 2.
1: Buyur am.
0: İkbal Hanım'dan bana çok yardımın oldu.
1: Yok am, bir ben bir şey yapmadım, bir yanlış anlaşılma olmuş.
0: Yanlış mı? Ya kim haber etti İkbal'in kaburga dolması sevdiğini? Pikniğe gittiklerinde Cabar ama göz kulak ol demedin mi?
1: Am işte.
0: Ya haydi uzun etme. Sağ ol.
2: Seyhan, aşkım yavaş ya. Seyhan, ya Cabar ağa evleniyor, sen bana kızıyorsun ya. Seyhan açsana kapıyı.
3: Açmayacağım.
2: Seyhancığım aşkım.
3: Açmayacağım.
2: Ya aç, odama gireceğim.

0: grosso dentro, ja? Na, na, na, na, na, na. Alo.
1: Alo ablam, benim Cumali. Şifreli konuşalım, ustam duymasın sakın ha.
2: Tamam mı?
0: He tamam.
1: Ablam, mekandayım.
0: Ha, neresi?
2: Beyoğlu
1: Türkü Bar.

0: İyi katmer yapıyorlar mı?
1: Çok iyi ablam.
0: Katmere talep?
1: Ablam hem nasıl. Mekan full dolu. Yarın çıkıyor.
0: Yarın ha? Plendam. Yengeciğim az bekle. Şimdi aslanım tabii iyi güzel çıkarız da kaç katmer veriyorlar?
2: Kızım insaf, kiminle konuşuyorsun bu saatte?
0: He tamam canım benim, tamam. O zaman yarın gelir bir tadına bakarız. Hadi iyi günler, hadi.
2: Kızım ne katmeri bu saatte?
0: Ya yengeciğim yok, benimle alakası yok. Bir arkadaşım böyle katmere pek meraklıdır da.
2: Allah Allah.
0: Ya yenge bak, çok güzel işler olacak ablacığım.
3: Yarın benim günüm olacak. Bak katmerler havada uçuşacak, havada.
2: Ay, hadi git yat, hala katmer diyor ya. Hala katmer diyor.
3: Hala katmer bak, diyor.
2: Gel.
3: Hala katmer.
4: Bizim bahtsız bedavi var ya.
5: Erol abi.
4: O Erol benden daha bahtlı. Ulan bir evlenme teklif edeceğim. Halimler yetmiyormuş gibi. Bir de kalktı cabbarağa çıktı başıma ya.
5: Abi o işte hile var. Cabbarağa son anda atak yaptı.
4: Atak yapsın atak. Bana ne, benim günahım ne?
5: Ne yapacaksın?
4: Ne yapacağım Aliço? Cabbarağa'nın elini tutacak halim yok.
5: Hayır, evlilik meselesi.
4: Yarın ortalık durulsun, gideceğim teklifimi yapacağım. Kessin. Yap şunu Aliço ya. Bu da açılıp açılıp kapanıyor ya.
5: Tamam bakıyorum abi işte.
4: Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya.
6: Artık kurabiye de yapmaz.
7: Ay yapar bir tanem, yapmaz mı?
6: Ama çok kızdı.
7: Ablacığım sana kızmadı.
0: Babama kızdı o, babama.
7: Hadi uyu artık gececini.
0: Ben sana masal anlatayım mı?
6: Evet.
0: Şimdi yum gözlerini hadi.
6: Gerçekten sabah kadar yanında mı yatacağım?
0: Hı, gideyim mi?
7: Bak hemen uyumazsan gider ha.
0: Hah, yum. Şimdi bakın. Bir varmış bir yokmuş, bir tane gezegen varmış. Bu gezegenin etrafı...
8: Vallahi anacığım bizi affetmeyecek ama artık bir fetten kadındır çıktı. Elimiz kolumuz bağlandı, haferdi.
7: Vallahi öyle oldu ablam.
9: Melia.
8: Efendim baba.
9: Hazırlan, bugün İkbal hanımlara gidilecek.
8: Niye?
9: Ya gelininle kızıyla tanışmaya.
8: Babam acelemiz ne? Yani babacığım Allah aşkına bir oturup konuşsaydık yani. Günler torbaya mı girdi?
9: Gidilecek dedim, gidilecek. Duydunuz mu?
8: Duyduk babam, duyduk.

0: gideceğim canım.
1: Dayı.
0: Oğlum gidip bir bakacaksın. Meli ablanın siniri geçmiş mi geçmemiş mi?
1: Geçmedi.
2: Merto.
0: Oğlum onun siniri zaten bana.
1: Seyhan ablanın.
2: Seyhan ablan da bir akşamlık geldi, bir daha da bırakmam.
0: Hadi can can, hadi benim güzelim, hadi ciğerim. Kukuriku. Lan.
2: Hadi.
3: Abla.
4: Yok, bu böyle olmayacak Feride.
3: Ya nasıl olmayacak işte, babamı duydun yani, gidip tanışacağız.
4: Yok, hiç de gidip tanışmayacağız.
3: E ne diyeceğiz?
4: E demeyeceğiz bir şey.
3: Ay ablam.
4: Yok, gidiyoruz Feride.
3: Aa, nereye?
4: Bilmiyorum, artık bulacağım bir yer.
3: Ablam bir dur, bir sakin ol, öyle hemen karar verme.
4: Feride gülüm, bak ben o kadının evine gitmem.
3: Ya tamam, gitmezsen gitme de şehri de değiştirmeyelim ama.
4: Ya bak, Seyhan'ın yeri yurdu belli. Allah aşkına, senin kimsen var mı? Yok, benim de yok. E tamam.
3: Canım benim.
4: Feride bak, benim kararım kesin. Benden geliyor musun, gelmiyor musun? Ha geliyorsun, tamam işte.

0: Gülendam.
1: Bu olmayacak.
0: Ne olmayacak?
1: Bana yeni kostüm lazım.
0: Niye?
1: Sahne kostümü yengeciğim.
0: Kızım sen delirdin mi?
1: Hadi yürü yürü gidiyoruz.
0: Kızım nereye?
1: Sahne kostümü almaya.
0: Haydi. Tövbe.
2: Ya ne demek gidiyoruz Ferda?
3: Vallahi bilmiyorum Halim.
4: Bu babamın olayından sonra işte ablam gitmeye karar verdi.
2: Nereye ya?
3: Orası daha belli değil
4: ama kararı kesin.
3: Allah Allah.
2: Tövbe. Ferda yürü konuşacağız.
4: Nasıl konuşacağız Halim? Ablam barut fıçısı gibi. Ay bir de biz söylemeye kalkarsak şimdi gitmeye karar verdi. Vallahi bütün hırsını bizden alır yani.
2: Ya alacaksa alsın Ferda. Bundan fenası daha ne olacak ki?
4: Halimciğim kurban olayım ya ne olursun.
2: Ya tamam Ferda.
5: Vay Cappara'ya bak ya. Herkese nasıl çıktı yani?
6: Tabii abi öyle olacaksın.
7: Kızım İkbal Hanım evlilik programına katılmış.
5: Ne diyorsun ya? Bak bence biz de bu yoldan yürüyelim. Teyzeme bak ya. Sen hala Amerika'ya mı gitsem diye düşünüyorsun.
6: Ya açmayın şu Amerika konusunu. Abi Furkan nerede?
8: Çok teşekkür ederim ablacığım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Evet.
6: Kaldırın pankartları. Kaldırın.
5: Furkan. Ne yapıyorsun?
6: Kampanya yapıyorum Eda. Amerika'ya hevesli gençler için kampanya yapıyorum. Beyin göçüne son.
5: Sen delirdin mi artık?
6: Delirdim. Bu gençlerin hepsini bilinçlendirmeniz lazım. Düzgün tut. Ne yaptın? Düzgün tut. Okullarımıza sahip çıkacağız.
8: Bence haklı.
6: Bence de haklı. Bu güzel sözlerini imzayla taşlandır kardeşim.
8: Tamam.

0: Ferda'yı alıp gidecek.
1: Nereye gidecek?
0: Ya bilmiyorum Sami abi, bilmiyorum. Çantaları toplamaya başlamış. Vallahi niyeti bozuk.
1: Hayda ya, olmaz öyle şey.
0: Abi ben durumu açıklayacağım.
1: Hangi durumu açıklayacaksın?
0: Ferda'yla biz işte.
1: Sakın sakın halim, sakın öyle bir şey yap.
0: Sami abi gidiyorlar, söylemezsek bittik.
1: Yahu söylersen ben bittim oğlum.
0: Niye?
1: Niye diyor ya? Bu dünyada sizden başka sevdalı yok mu? Bir sen mi zor durumdasın?
0: Kim?
1: Ben.
0: Ha.
1: Evleneceğiz Halim, bak Melih'e sakinleşsin, gideceğim, teklifimi yapacağım ya.
0: Ya hepiniz bugünü beklediniz Sami abi. Bir ortaya çıkalım dedik, iş toplu düğüne çevrildi vallahi ya.
1: Bak hele sakın ağzını açayım deme. Ben gideceğim, Melih'e evlenme teklif edeceğim, teklifimi yapana kadar sakın sesini çıkarma.
0: Abim yapma ya.
1: Beni duyuyor musun Halim?
2: Bozarcının şahidi Şıracı. Bu kaburga dolması işini Sami haber vermiş. Duydun değil mi Feride?
3: Evet ablam.
2: Hayır, zaten bu Sami'yle babam, konu ben olunca can düşman, konu İkbal Hanım olunca maşallah can ciğer kuzu sarmaz.
3: Aha.
2: Sen neye baktın gülüm?
3: Efendim?
2: Diyorum neye bak Feride, bak sen çantanı da hazırlamadın he? Bak sen gelmeyeyim, ben gelmeyeyim diyorsan.
3: Yok.
2: Hayır, istersen kal. Yani ben İkbal'i hazmedebiliyorum diyorsan sen kal.
3: Ablam ne alakası var, ben öyle bir şey demedim.
2: Tabi gülüm, git bugün şu rekasıyla da tanış.
3: Ne tanışacağım ben onunla ablam Allah aşkına?
2: Vallahi bilmiyorum ama Feride, sen bu işe benim kadar üzülmüyorsun gibime geliyor. Çok üzülüyorum.
3: Ablam üzüldüm, üzülmez olur muyum? Senin kadar belli edemedi mi o? O kadar.
2: Git kapıya bak.
3: Tamam.
4: Biz imzalamak istiyoruz.
5: Ver gülüm, ver.
6: Nükleere de karşıyız.
5: Helal olsun sana. Çarşı nükleere de karşı. Öncelikle beyin göçü. Kardeşim yalnız lütfen. Evet.
6: Furkan.
5: Ver gülüm.
6: Bak başımıza iş falan açılmaz.
5: Açılmaz kardeşim. Halkın desteğini arkamıza almış. Gençler bilinçleniyoruz artık.
6: Diyorsun.
5: Diyorum.
3: Gidelim kızartıcam.
5: Hadi ben dersi giriyorum. Bak. Bir sürü fıstık gibi okul var.
3: Furkan.
5: Ya

0: gelmiş.
1: He, düğün mersimi açıldı. Bir biz kavuşamıyoruz.
0: Ah Halimcim ya.
1: Fıttıracağım vallahi Ferda ya. Yemin ediyorum ki fıttıracağım yani. Doluya koyuyorum almıyor. Boşa koyuyorum dolmuyor.
0: Olan bize oluyor, biz gidiyoruz.
1: Bırakmam.
0: Nasıl bırakmayacaksın Halim?
1: Çare yok. Sen Mavi'yi çiğneyeceğiz biraz.
0: Halim?
1: Ya sen Mavi'yi çiğneyeceğim ya seni kaybedeceğim Ferda.
0: Yok olmaz.
1: Ferda sanma anlar. Başka çaremiz yok. Gidip konuşacağız.
0: Olmaz Halim, sen Mavi'yi çiğneyemeyiz. Onun üzerimizde hakkı büyük, çok ayıp olur.
1: Ya ne yapacağız ya?
0: Sen bana bir şans ver, ben halledeyim.
1: Ferda ya.
0: Ablamla konuşacağım, ben halledeceğim Halimciğim. Durduracağım ben onu vallahi.
1: Mahalle ablam bakıyor.
2: Ya nereye? Sensiz gitmez.
3: Ya gidecek ya büyük hanımı isteyecek. Başka çare yok.
2: Hay Allah'ım yarabbim ya. Ne güzel dün akşam hallolacaktı bu iş ya. Nasıl bir anda karıştı böyle?
3: Karışır ciğerim, karışır. Abim bir adım atacak ki artık dünya birbirine girer.
2: Ne yapacaksın?
3: Ne yapacağım? Meryem'den önce davranacağım. O gitmeden ben teklifimi edeceğim.
2: Nasıl?
3: Bekleyeceğim. Bunlar evden ayrılırken pat çıkacağım karşısına.
2: Çık abi.
3: Yolunu keseceğim Aliço.
2: Kes abi be.
3: Ne olacaksa olsun Aliço, ben teklifimi edeceğim.
2: Aslan.

0: Delikanlı, bu mu bu mu?
1: Vallahi amca, önemli bir yere gidiyorsan.
0: Önemli ya.
1: Düğün dernek gibi mi?
0: Tanışma, hazırlık, düğün sonra.
1: O zaman bence bunu alın. Bu daha ciddi gösterir.
0: İyi ya, bu olsun.
2: Yıldırım, şöyle arkaya bir ilave koyayım. Çünkü topuz mu yapsaydık, böyle çok harcı alem oluyor.
3: Yok İkbal Hanım, gayet şık. Resmi bir yere gidiyorsunuz neticede.
2: İstemeye geliyorlar ayol, istemeye.
3: Sizi.
2: Damadın tarafıyla bizimkiler tanışacaklar.
3: Oo, baştan söyleseydiniz ya. O zaman şöyle arkaya krepe falan yapalım.
2: Yap vallahi Yıldırım, krepe yap, şuralara lülük attır. Ama elini çabuk tut, evde daha çok işim var. Hadi.
3: Hay hay.
2: Sar sar sar sar sar.
4: Ustam hoş geldin.
5: Hoş bulduk Süheyl.
4: Çay vereyim mi?
5: Yok yok, ver be. Zaten sinirlerim bozuk. Cumali yok mu ya?
4: Dışarıda ustam. Neredeyse gelir.
5: Meryem. Beni bekletme. Ferde.
6: Hayırlı işler.
7: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldin kardeş.
7: Arkadaşımızın birkaç fotoğrafı vardı. Onları getirdim. Cumali Bey'i de aradım ama ulaşamadım. Kalan borcu rica etsem.
6: Ne borcu ya?
7: Fotoğraf.
6: Yok kardeşim, bizim fotoğrafla falan işimiz olmaz ya. Bir yanlışlık olmasın. Bu ne?
7: Gülendi Hanım. Şarkıcı.
6: He, onu anladık, tamam.
7: Menajeri sizin kartınızı verdi. O da burada çalışıyormuş. Ödemedi, bir problem olursa gelirsin dedi.
8: Cumali.
7: Evet Cumali Bey.
8: Menajer ha.
6: Kardeşim, nedir bu menajerin borcu?
7: 250 idi. Yüzünü verdi, 150 kaldı.
6: Kusura kalma kardeşim, al sen bunu. Sağ olasın.
7: Size sağ olun, iyi çalışmalar.
9: Ustam. Hadi be babam, hadi be babam.
10: Feride.
9: Efendim ablam.
10: Ben bir karar verdim gülüm.
9: Evet.
10: Gebze'ye gidelim diyorum. Birkaç günlüğüne.
9: Gebze mi?
10: He, hani bu Fidan abla vardı ya, Tahsin amcanın kızı. Gidelim onun yanına. Şöyle bir kafayı toplayalım diyorum ha.
9: Olur ablam.

0: Ooo Cumali gel oğlum, gel gel ya. Oğlum vallahi. Gel bakayım sen, gel. Vallahi ne kadar gurur duydum seninle. Ya vallahi billahi. Daha düne kadar fasulyeyle nohurdu ayırtmıyordu. Bu ne kadar hızlı yükseliş oğlum.
1: Estağfurullah ustam.
0: Yüksel, yüksel, yüksel ya. Hesaplarda Halime. Halim başka derdi yok, değil mi? Herkesin üstüne geldiği yetmiyor, bir de sen gel.
1: Ustam.
0: Şimdi bak, kırma beni. Madem sen artık bir menajer oldun, çok mühim bir adamsın. Sen ne işin var oğlum fasulyecide, değil mi?
1: O nasıl söz ustam?
0: İçim kaldırmıyor oğlum. Hadi bakalım, sen şöyle bir yürü git de senin yolun açık olsun Cumali.
1: Nasıl yani ustam?
0: Kov oldun Cumali! Çıkın lan önünü ceketi! Çıkın!
1: Ustam!
0: Ustam, ustam deme! Zaten canım burnumda, bana yardım edeceğin yerde! Çabuk! Nakör! Çekil git! Yürü git yolu görmesin seni! Menajermiş! Zaten canım burnumda benim! Seni tergâh tipsiz! Menajermiş! Satımın menajeri!
2: Evet, son imzalar artık bunlar! Son artık! Ablacığım, beyin göçüne son! He, ben almayayım diyorsunuz!
3: Furkan!
2: Müdür bey!
3: Oğlum ne yapıyorsun sen burada?
2: Hocam! Eda Alacan! Okulumuzun medarı iftarı, kızı Amerika'ya gönderiyorlar.
3: Bak oğlum, hemen topla pılını pırtını. 5 dakika içinde toplamazsan izinsiz eylem yapmaktan asıl seni içeri yollarlar, görürsün.
4: Hocam biz...
3: Hadi! Hadi hadi! Hala hocam diyor yahu! Allah Allah!
4: Selam.
2: Aleyküm selam. Ne baktın hocam?
4: Enteresan olmuş.

0: Ablan oradan mı gülüyor? Tek başına oturuyor.
1: Ayıf, daha fazla yalnız kalmaz şimdi, büyük hanım bekliyor ya.
0: Kadın aklına koyduğunu yapıyor ama ablam.
1: Vallahi yaptı Feride.
0: Evleneceğim dedi mi? Dedi. Evlilik programına da çıktı.
1: Yılan çünkü.
0: Yılan da. Peki biz ne yapıyoruz ablam? Babamı götürüp ellerimizle teslim ediyoruz ha.
1: E gülüm, şimdi olan olmuş yani.
0: Ya ne olmuş ablam? Ne olmuş, kurban olayım ha? İmza atıldı mı?
1: Yok, daha atılmadı da.
0: Hah, belli ki İkbal Hanım bastırmış. Babamın laf söyleyecek kimsesi yok mu? Şimdi bizim babamız sahipsiz mi?
1: Yok değil de.
0: Şimdi çıkıp gideceğiz. Gidelim, tamam. Ama yarın çok geç olacak. Bak ben sana söyleyeyim.
1: Feride.
0: İtiraz edeceksek şimdi edeceğiz. Bu işi durduracaksak şimdi durduracağız. Yoksa çok yanarız ablam. Bak ben sana söyleyeyim.
1: Ne yapacağız Feride?
0: Ne yapacağız biliyor musun? Meydanı hanıma bırakmayacağız. Bizi mi davet ediyor? Gideceğiz. Bir güzel gideceğiz. Göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman?
2: Furkan, ne oldu Eylül amca arkadaş? Gidiyor musun?
3: Gidiyorum evet bak. Beyefendi seni bekliyor zaten Eda Hanım.
2: Ne yaptı lan?
4: Talat abi desene şuna.
5: Selam, ne haber?
3: İyidir. Senden ne haber?
5: Hazır mısın?
2: Neye?
5: İngilizce çalışacağız.
4: Ne İngilizcesi ya?
5: Amerika'ya gidiyormuşsun.
2: Yok yani.
3: Gitmiyor. Gitmiyor Amerika'ya.
5: Gitmiyor musun?
2: Hayır yani daha bir şey belli değil demek istedim.
3: Ya Talat abi. Bak sana saygı duyduk falan iyi tamam da sen bu mevzuyu biraz uzattın galiba.
5: Sen neden karışıyorsun?
3: Ne diyorsun lan sen?
5: Sana ne oluyor?
3: Ne diyorsun lan?
2: Furkan!

0: Bir arzun bir isteğin var mı usta?
1: Yok Süper, yok. Sağ ol.
0: Dahisin değil mi usta? Sinirin geçirse Cumali'ni çağırayım usta?
1: Çağırma! Çağırma, bırak kalsın dışarıda!

0: oldu, vallahi hak oldu ya.
1: Ya sinirli adam, geçer siniri.
2: Baba.
3: Hazırlanmadın mı sen daha?
2: Yok, ben hazırlanmadım.
3: E haydi sallanma.
2: Babam, sen de bizi şu kadın için çiğnedin ya.
3: Melia.
2: Ama tamam yani, madem onun ayağına gidilecek, ben de seninle geleceğim, tamam.
4: Çok şükür Allah'ım, çok şükür.
3: Ya e haydi o zaman.
2: Madem geliyorum baba, bir şartım var.
3: Neymiş?

0: Eda.
1: Furkan gider misin? Yalnız kalmak istiyorum.
0: Ya Eda.
1: Furkan.
0: Ya tamam bir sus. Özür dilerim. Hayvanca davrandım. Tamam.
1: Ben daha karar
0: ya, verme... Ya tamam gideceksin işte. Bal gibi Amerika. Gideceksin tabii. Kabul ederlerse koşa koşa gideceksin. Ama ben seni bırakmam.
1: Nasıl?
0: Bırakma. Ben de geleceğim.
1: Amerika'ya.
0: Amerika'ya. Geleceğim. Dünyanın öbür ucuna kadar geleceğim.
1: Nasıl geleceksin?
0: Bilmiyorum. Sponsor alacağım. Onu düşündüm aslında. Bak şimdi buradan bir şilebe atlarım, Küba yaparım. Küba'dan da Amerika'ya sekerim. Olmadı yüzerim. Yüzerim, iyi yüzerim. Yüzerim. Bir yolunu bulacağım ben. Yo.
2: Masa üçün tas kebabı hazır mı?
3: Tas kebabı hazır. Gelsin usta. Ben kaçtım. Büyüğüm bir işim var. Vakit geldi.
4: Tamam Sabim.
3: Dükkanda bir sorun yok. İnşallah iyi haberlerle yarın kavuşacağız. Haydi. Alo.
5: Ne oldu? Sesimi alamadın mı Samim?
3: Yok Meryem, aldım. Estağfurullah da dün akşamdan sonra...
5: Heh, dün akşamdan sonra çok önemli bir gelişme oldu Samim.
3: Meryem.
5: Yok gülüm, korkma. İkbal Hanımlara gidiyoruz.
3: Kim?
5: Kim mi? Ben, Feride, babam ve bu ilişkinin mimarı olarak sen Samim.
3: Mimarı mı?
5: Kaburga dolmasını haber ederken öyle demiyordun.
3: Ya Meryem yapma, benim ne alakam var ya?
6: Bilakis.
5: En çok seninle alakası var Samim.
3: Meryem.
6: Samim bak bir işi başlattı.
5: Şimdi benle geleceksin, artık anca beraber kanca beraber, tamam.

0: Valla annemdeki de iyi cesaret he. Sen koskoca Bahriyeli'yi bırak, 2 gün önce tanıştığın adamla nikah.
1: 2 günlük değil ki Fitnat ablam. Damat Mertcan'ın dedesi.
0: Ha o dedeyse dedeliğini bilecek o zaman. Ne işi var bizimkinin peşinde? Şimdi kaynanamdır, saygım büyük. Ama onda da hata var bak. Nedir, kimin nesidir bilip bilmeden.
1: Öğreneceğiz artık.
0: Bahriyeli aslan gibiydi aslan. Silivri'de 2 tapu, sırf o dükkanın kirası yeter ha.
2: Hande! Ay yetiştim kızım.
1: Gel anneciğim.
2: Ay ay ay ay, her şeyi hazırlamışlar.
1: Fitnat ablam börekleri çıkardı. Biz de misafirlerden bahsediyorduk.
2: Ay Fitnat, gözünü seveyim. Yani misafirlere ters davranma.
0: Yok anacığım yok, biz merak ettiğimizi soracağız o kadar.
2: Kızım.
0: Şimdi bunlar bence işi biraz emrivakiye getiriyorlar. Bence biraz

0: Ayıpları var.
1: Fitnat. Ya tamam, yani biz de saf değiliz. Gelsinler, öğreneceğiz. He?
0: Kim nasıl olur?
2: Tamam, vallahi babamın derdine düştük. Catering siparişini unuttuk.
3: Tamam oğlum, her şey hazır, bitti.
2: Bak bu etlerin de terbiyesi bitmek üzere. Hemen bunları atıp mangala koyacaklar, pişirecekler.
3: Ablam bir aksilik çıkmadan hayırlısıyla şuraya bir gidip gelelim de. Sen Mavi ne dedi?
2: Geliyor.
3: Ha? Ay ne alemsin ya sen. Ne yapacak orada babamın karşısında Allah aşkına?
2: Vallahi ben bilmiyorum Feride. Kaburga dolmasıdır, aşure tatlısıdır, işbirliği yaparken iyiydi. Artık ben anlamıyorum. Onlar düşünsün. Aha bak, bugün durmadı. Samise söyle, bizim işimiz bitti.
3: Tamam. Halim.
4: Ferdem, Melih ablamı çağır, konuşacağım.
3: Olmaz, biz ne konuştuk?
4: Ya çağır, konuşacağım, artık bitsin.
3: Tamam Halim, ben hallettim.
4: Neyi hallettin?
3: Ablamla konuştum, ikna ettim. Biz şimdi kız istemeye gideceğiz.
4: Kız mı?
3: Yani kız dediğim İkbal Hanım.
4: Ya Ferde, ben sabahtan beri öldüm bittim ya.
3: Ay vallahi bu ablam siparişleri unutmuş, catering'i. Benim de aklım gitti.
4: Gitmiyoruz mu yani?
3: Gitmiyoruz, her şeyi hallettik Halim.
4: Ya Ferde ya.
5: Samiye. Sami, ay.
4: Ha yok, Melih abla benim.
5: Halim hoş geldin, nasılsın?
4: Hoş bulduk, sağ olasın, iyiyiz, işler olsun. Ben de haberleri alınca anam dedi git bir bak.
3: Saime teyze.
5: Ay Halim, kusurumuza bakmasın. Akşam öyle bir afır tafır ayaklar.
4: Yok estağfurullah ya, ne demek. Dedi Halim git bir bak. Öyle.
5: He sağ olsun canım, çok sağ ol.
4: He.
6: Abi bu ara en çok bu gidiyor. Rengi iyi, kumaşı kalite.
7: Daha parlak olanı var mı bunun?
6: Yok, en parlağı bu.
7: Şimdi biz bunu bar aleminde giyeceğiz de.
6: Giyersin abi, rahat taşır seni. Bir giy bak.
7: Fiyatı ne kadar bunun?
6: Sen beğen, bir şeyler düşünürüz.
7: İyi tamam.
8: Tata, vallahi harika oldu.
9: Yenge.
8: Çok değil mi kızım?
9: Yok anca.
8: Gülendam, sabahtan beri sokaktayız. Kız helak oldum hadi.
9: Yengeciğim, yani kolay değil. Sahneye çıkacağım.
5: Bunu beğendiyseniz elimde aynı model bir elbisem daha var.
9: He simli mi?
8: Kızım.
5: Bir getireyim görün.
9: Heh, hadi canım benim.
8: Gülendam, başımıza taş yağacak.
5: Allah aşkına yengeciğim, niçin başımıza taş yağsın ya?
9: Sahnede güller yağacak, güller.
8: Kızım sahne deyip durma, bir duyan olacak. Halim'in kulağına giderse ikimizi de öldürür.
9: Hiçbir şey olmaz. Hey, ay, ay. Vallahi bu daha bir abiye. Yengeciğim sen burada bekle, ben bunu bir deneyip geliyorum.
10: Abi hani yengenin önünü kesiyordun, yüzüğü takacaktın?
11: Takacağım.
10: İkbal Hanım'a gidiyorum diyorsun.
11: Mecbur, gitmeyip de ne yapacağım? Melih'e tutturdum.
10: Cabbara?
11: İşte bir tek ondan ümidim var, o beni yanına almaz.
10: İnşallah.
11: Bindik bir alamete, gidiyoruz bir felakete. Ali Ço, bu ne ya?
10: Bizim televizyon abi, tamirci yapamamış, geri getirdim.
11: Aman ha, bak Cancan akşam tutturur.
10: Ben yapacağım, sen merak etme.
4: Hadi o zaman, hadi. Kaçtım abi.
11: Ah, Kamber de gelmiş.
10: Halim ne arıyor?
11: Ne bileyim ya, işte gelmiş ki ortalığı biraz daha karıştırayım ha.
10: İyi şanslar.
5: Canım benim, sağ ol. Benim çantamı al falan alayım. Hadi.
10: Hadi abi.
11: Hadi.
10: Seyhan, ortalık karıştı.
5: Niye, ne oldu?
10: Semim abi İkbal Hanım'ı istemeye gidiyor.
5: Ne? Benim haberim yok.
10: Aşağıda bak.
11: Melia.
5: Hasan.
11: Sen beni bu işten azat et.
5: Sami.
11: Melia, tanımadığım insanlar.
5: Allah Allah, böyle bir şey olabilir mi ya? Maşallah babam da İkbal Hanım da seni dillerinde düşürmüyor. Samimillah, samimillah.
11: Benim Cahbara'nın yanında gelmem yakışık almaz Melih'e. Adam beni öldürecek. İsterken niye yanına alsın?
0: Lastikçi.
12: Buyur ağam.
0: Mela'ya söz verdim. Gelebilirsin.
12: Emrin olur ağam.
4: Peri kızı gidiyoruz.
3: Öyle oldu abi.
13: Selam.
7: Talat Bey.
13: Ne oldu?
7: Anlatayım.
13: Aziz abi.
0: Gel oğlum. Gel. Geç öyle oturak gel.
5: Geldiler.
12: Burası mı?
0: Evet.
3: Sen evi biliyor muydun baba?
0: İkbal Hanım'ı bırakmıştım da.
3: Yeri güzelmiş.
0: Hadi, hadi Meryem, hadi.
3: Vallahi dakikler anneciğim.
5: Ay, öyledir. Cabbar Bey sahneye şaşmaz.
14: Perma'lı kim?
5: Meryem.
14: Allah Allah, bu devirde kaldı böyle Perma.
3: Canım belki kendi saçıdır.
14: Ya bırak, meç de yaptırmış zaten.
5: Fitnat. Canım sana ne kızın saçından? Bana bak, karışayım deme ha.
0: Bak oğlum, sen benim kanımsın. Böyle ayrı gayrı olmaz.
13: Hayza, ben diyeceğim dedim.
0: Ya sen o lafı dedikten sonra ben senin yüzüne bakmazdım ya. Anam bir yandan, senin anan bir yandan. İki gündür bende takat bırakmadılar. Tamam, istediğini yapacağım.
13: Özür dileyeceğim samimi abiden.
0: Sen şu otelden ayrıl, Samim'i bırak. Ben de istediğini yapacağım.
13: Hadi be koçum, çalış. Akşam Mert'in çizgi filmi var. Hadi.
3: Ali.
13: Ha?
3: Samim abi ne yapacak?
13: Bilmiyorum Seyhan. Keyfinden değil, yenge çağırmış.
3: Belki babamı vazgeçirmek içindir.
13: Cappara.
3: Evet. Yoksa Samim abinin işi ne?
13: Sana bir şey demediler mi?
3: Yok ya, ben hamileyim diye her şeyi saklıyorlar benden. Ne diyecekler aileye?
13: Bilmiyorum Seyhan. Yani Cappara Samim abiyi kabul ettiğine göre bu iş ciddi. Bas bakayım şunu. Yok yine. Tamam bırak.
3: Sağ ol.
14: Afiyet olsun.
3: Sağ ol kızım.
5: Cafer Bey. Kızım gelinim.
0: Bizim kızları tanıyorsunuz.
5: Tanıyorum. Bir de 3 numara var. Bebek bekliyor.
3: Öyle mi? Hayırlı olsun.
14: Siz?
13: Ben Meryem Nabil.
3: Sözlümdür. Kendisi 20 yıllık.
14: He. Şimdi Meryem Hanım, biz açık konuşmayı seven insanlarız.
3: He, biz de evet.
14: Kaynanamdır ama annem gibi severim. Hı. Fakat duymuşsunuzdur, bir Bahriyeli vardı Silivri'de, iki tapu gösterdi.
3: Fitnat.
14: Yani insan bilmek istiyor, durumunuz nedir? Babanız Bahriyeli'yi tartacak mı? Annem rahat edecek mi?
3: Kızım Fitnat. Vallahi bilmiyorum ki Fitnat. Ama dur bir babama soralım. Babam, sen hanımefendiye tapu bildiriminde bulundun mu?
0: Meryem.
5: Ay. Canım, bunların ne önemi var?
14: Var annem, var. Dünya hal.
3: Yok Allah'a şükür babamın durumu iyidir yani. Sonuçta sıkıntı olmaz.
5: Cabbar Bey, soğuk bir şey, meşrubat gibi alır mıydınız?
0: Sağ ol, istemem.
3: İkbal Hanım, ben istiyorum. Bir bardak su istiyorum. Üstüne içeceğim, lütfen.

0: Bu akşam Hacı Muhalle.
1: Bu akşam ablam. Anlaşma hazır. Senin dışında iki türkücü daha gelecek. Ama müşteri bizi bir tutarsa.
2: Tutar tabii canım evelallah. Bak internet yıkıldı.
1: Ablam prodüktörler de geliyormuş. Plakçı mılakçı beğendi mi?
2: Allah.
1: Vallahi hayatı kurtulur ha.
2: Senin de aslanım. Aslan menajerim benim. Senin de.
1: Ya benim işler biraz karışık ablam.
2: Sebep halim mi? Bak Saime yengem ant verdi.
1: Yok ya o değil.
2: Değil de ne? Bilmeyecek diyorum aslanım.
1: Ablam iş işten geçti. Artık bilse de fark etmez, bilmese de.
3: Cappar Bey, pehlivan nasıl?
4: İyi maşallah. 10 numara 10.
3: Pehlivan Samim Bey'in yeğeni.
5: Sizin torun.
4: Evet.
6: Sen kardeşinle mi sözlüsün ablam? Annem birinin torunu öbürünün yeğeni.
4: Yok yok bizim durum biraz karışık.
6: He o belli.
5: Hanımefendi biz kocaman mutlu bir aileyiz.
6: Ya gelen giden belli değil.
5: Kızım.
6: Kafamız karıştı. Şimdi hadi biri yüklü. Bu kız da genç güzel yakında evlenir. Ama mecbur büyük abla başına kalacak.
4: Ya yok canım olur böyle şey. Allah Allah. Estağfurullah.
6: Abim 20 yıldır sözünü tutmayan bu saatten sonra hiç tutmaz. Olan anneme olacak vallahi.
5: Kızım yeter.
7: Kalkın gidiyoruz.
5: Hay hay babam.
3: Ay Cappar Bey.
7: Çocuklar tanıştılar. Biz daha sonra konuşuruz İkbal Hanım.
3: Ama böyle olmadı bu. Ateş alır gibi.
8: Bari bir çikolata alsaydınız.
5: Aldım ben. Feride.
4: Hadi Perkis.
6: Yine bekleriz.
5: Vallahi hiç boşuna bekleme. Fıtnat.
3: Güle güle.

0: Of, nerede kaldı bunlar? Hı.
1: Seyhan sakin ol biraz, tamam. Gelecekler.
0: Olamıyorum sakin filan. Aa.
1: Ne oldu?
0: Tekme attı.
1: Ha.
0: Ha, valla.
1: Anladı tabii, babası televizyonu tamir ediyor.
2: Ay. Ya o Sitnat denen kadının elinde oyuncak ettin ha baba.
3: Meryem.
2: Yok samim yani, şimdi kadın gelin değil, tapu kadastro memuru.
4: Vallahi geçmiş olsun ha.
2: Yok vallahi verilmiş, sadakamız varmış yani. Ay bu insanların içine girilir mi?
5: Ya bundan da mı gireceğim? Evlenecek olan benim. Karışma.
6: Sana ne be kızım? Ha? Sana ne? Yok. İlle burnunu sokacak.
7: Ben senin iyiliğin için söyledim annem.
6: Ya ne iyiliği? Ha ne iyiliği? Gül gibi adamı kaçırttın bana.
4: Yapma anne ya. Yine tansiyonun oynayacak.
6: Yaman Hande. Her yerim oynuyor benim şimdi.
7: Gül gibi adam Bahriyeli'ydi. Bahriyeli. Seninki tek mi? Yandaki parmağın ne olacak?
6: Sana ne? Ha sana ne? Evlenecek olan benim.
7: Bunların gözü bizim malımızda. Onun için geldiler. Bak ilişkilerde çarpık anacığım. O adam damat değil, bir şey değil. Yok anam yok. Böyle aile bize uymaz.
4: Ne? Anne.
8: Ya o fotoğrafçı da iki gün sabredememiş ha. Yani bir kağıt bir resim nedir bu kadar para tutan?
9: Ablam o kadar kızdı. Bir kere bile kovmamıştı ustam. Ben Adana'dan onunla beraber geldim. İşi gücü bırak. O benim abim yani. Babam, canım.
8: Ya gene alır aslanım. Ama senin artık yolun başka. Bak sanat camiası arkanda. Varsın seni garson olarak almasın. Hem sen o dükkana koskoca menajer olarak döneceksin. Ha?
1: Abi.
10: Gel hadi, çok gel.
4: Samim abi ne oldu, o işmiş bozuldu falan bir şey söylediler mi?
1: Bozuldum bilmem ama Seyhan Hanım, o gelin oldukça var ya, bu iş zor. Of.
9: Yengeyi bastırdı ha.
1: Abi bastırdı, ne bastırmam. Don konuşuyor kadın.
4: Ablam altta kalmaz, onu bile bile yapmıştır.
1: Nerede bu ya, nerede bu ya?
9: Sen ne arıyorsun ya?
1: Yok yok.
9: Ha, önemli bir şeyse.
1: Önemli bir şey de dur bakalım, bulacağız Aliç'i. Şunlara bir daha bakalım.
2: Görgüsüz, buralara kadar bilezikler takmış.
4: Görgüsüz işte ablam yani. Halinden anlamadın mı?
2: Fitnat.
4: Utanmasa sana kız kurusu diyecekti. İçinden dedi, ben anladım.
2: Feride.
4: Onun ayıbı gülüm, aldırma.
2: Hayır, ben orada onun ağzının payını verirdim de.
4: İyi ki vermedin. Sen hanımefendiliğini bozmadın ablam. Helal olsun.
2: Ya babam da görsün baksın. Bize kimleri müdafaa ediyor bir baksın.
4: Gördü, gördü gülüm. Gördü. Sen hiç merak etme.
2: Hadi Feride, kitrink bekler hadi.
4: Yetişir yetişir. Arabaya koyduk mu bitmiştir.
2: Aa, bu kim?
4: Bilmem, bakayım ben.
2: Dur, sen yemekleri al. Ben bakıyorum.
4: Sami?
1: Gel benimle.
4: Nereye?
1: Soru sorma işte, gel.
4: Yok gülüm, dünyalar kadar catering siparişi var.
1: Kemal Bey getirsin şoför.
4: O bugün izinlidir ya.
1: Ha, nereye ya?
11: Bu yaşa geldik. Çocukları yetiştirdik. Tam rahat edeceğiz derken.
12: Yine ederiz Cabbar Bey. Evlenen onlar değil ki biziz.
11: Ya öyle de. Evlat işte. Onların gönlü olmadan olmuyor.
12: Canım anlaşamıyorlarsa onlar düşünsünler. Yani herkesi memnun etmeye kalkarsak yandık. Yani bir ömür geçse yine bir araya gelemeyiz. Ne oldu Cabbar Bey? Vaz mı geçtiniz?
11: İkbal Hanım.
12: Bakın Cabbar Bey, hayatta iki türlü insan var. Bir mutlu olmak isteyenler, diğerleri de mutlu olmak istemeyenler. Mutlu olmak istiyorsan olursun. Eğer mutlu olmak istemiyorsan bahane bol. Ben mutlu olmak isteyenlerdenim. Şimdi size soruyorum. Var mısınız, yok musunuz?
11: Varım. Sana varım dediysem varım.

0: İyi oldu be Halim. Ablam biraz sakinleşir.
1: Vallahi bir de Antepli gelin çıktı ha başımıza.
0: Ay fitnat. Ablamın can damarına dokundu resmen.
1: Hay Melih ablam ya.
0: Neyse en azından o iş halloldu.
1: He. Bak Sami abiler de buluştuğuna göre artık engel kalmadı Ferde.
0: Kalmadı aşkım.
1: Dönünce konuşacağız. Bak itiraz istemiyorum ha.
0: Tamam konuşacağız.
2: Sağ ol kardeşim.
3: Rica ederim.
2: Sana ada çay söyledim Meryem. Sinirin yatsın.
4: Sen Allah aşkına işimiz var, gücümüz var. Babam desen firardadır. Allah aşkına yani biz şimdi buraya niye geldik?
2: Niye geldik?
4: He böyle alelacele.
2: Acele değil Meryem. Geç bile kaldık.
4: Neye geç kaldık? Bu ne Sami?
2: Aç bak.
4: Sami.
2: Ya aç be hele. Bak ondan sonra konuşalım.
4: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

0: Ali.
1: He.
0: Ablamlar nereye gitti?
1: Samim abinin bir işi var.
0: Ne işi?
1: İsabet öğreneceksin.
0: Söylesene.
1: Güzel bir iş, güzel.
0: Allah Allah.

0: bizler de aralarında görmekten kıvanç duyarlar. Babası Cabbar Yalçın, babası Şevket Altın.
1: Dün davetiyemiz.
0: He, dün davetiyemiz.
1: Eski tarihi sildim.
0: Samir.
1: Yerine yenisini yaz. Yarın, öbür gün, ne zaman istersen. Yakın bir tarihe yaz ama olur mu? Tek isteğim bu.
0: Sami, şimdi sen bana aşk.
1: Evlenelim diyorum Meryem.

Sen benim kalbimsin, ciğerim, kolum, kanadım. Şimdi karım oluyorum. Bakarsın bir küçük bebek de bize gelir. Bir ömür ayrı geçtim Meliyam. Artık ayrılık bitsin. Evladımın anası ol diyorum Meliyam. Olur musun?

0: Ya bilmiyorum ki Feride. Yol kapalı.
1: Allah Allah, niye ki?
0: Dur bakalım dur. Öğreneceksin Feride. Ya kardeş hayırdır?
2: İleride tır devirmiş. En az 3 saat daha buradayız.
0: 3 saat mi?
1: Halim.
0: Haydi. Sağ ol. Vay anasını.
3: Vay vay vay. Hazır mısın daladım?
4: Hüsam abiye baktım ama Allah'a ısmarladık diyecektim.
3: Ya yoldan ararsa kahırlanma.
4: Süleyman görüşürüz.
5: Güle güle Talat Bey.
4: Selam söyle.
1: Sami.
6: He?
1: Ne zaman söyleyeceğiz?
6: Bizimkilere hemen güle. İstersen önce Cabbar adam başlayalım. Adamın şöyle bir yüreğine içsin.
1: Vallahi iner ha. Tam onun evliliğine kızıyorken şimdi biz evleniyoruz deyince.
6: Yok ya, bence Cabbar artık inadı bıraktı bak. Bundan sonra hiç problem çıkmaz.
1: Ay hadi inşallah. Ay şimdi bir yanda Cabbar ağa evleniyor, bir yanda biz.
6: Bir de bir sürprizim var.
1: Sürpriz?
6: He. Yarın olsun öğreneceksin.
1: Ha, sen Allah aşkına kurban olayım söyle.
6: Öğreneceksin gülüm, sabret.
0: Yok anam babam yok. Açılmıyor yolu yani.
1: Vallahi akşam oluyor Halim.
0: He. Sıkıştık kaldık burada.
1: Karnım da acıktı.
0: Benim de.
1: Yani sabahtan beri koşturuyoruz oradan oraya. İnan şuncacık sandviçte duruyorum vallahi.
0: Feride ben gidip bir şeyler alayım geleyim bari.
1: Halim gitme boşuna, otoyolun ortasında nereye gideceksin, ne alacaksın?
0: Ya vallahi bilmiyorum işte. Aç mı duracağım Feride?
1: Ay bilmiyorum vallahi, yani böyle bir elim ayağım da çekiniyor ama. Yani düşüp bayılmam inşallah.
0: Ya Feride?
1: Kan şekerim düşüyor Halimciğim, açlığa dayanamıyorum. Fena oldum ama.
0: Allah Allah. Dur Feride dur. Kızım böyle bir şey olmaz. Bir şeyler ye.
1: Yok yok tamam iyi. Tamam. İyi. Oldu o vakit Sami.
6: Hayırdır?
1: Eve gideceğim şimdi, Feride dönmüştür.
6: Ya dönsün sen gel hele.
1: Nereye gideceğim?
6: Bize.
1: Sami.
6: Çocuklara söyleyeceğiz. Ali ile Seyhan'a söyleyeceğiz.
1: Şimdi.
6: Tabii hadi gel.
7: Dayı.
6: Ha.
7: Alarm telefonu tamir etti.
6: Aferin oğlum ya.
1: Koca yanak.
7: Kızdın mı bana?
6: İkbal yüzünden aranız bozuldu zannediyor da. Sabahtan beri yalvar yakar. Öldür Allah gelmiyor.
1: Koca yanak bak vallahi şimdi darılacağım ama. Ben sana ne zaman küstüm gülüm, gel. Bir dakika. Ha Feride. Tamam siz geçin.
8: Alo ablam. Vallahi inanamayacaksın ama bir kaza oldu.
1: Ne oldu gülüm?
8: Biraz gecikeceğiz.
1: Ay Feride vallahi bir an aklım başımdan gitti. Ne oldu yani, siz her şey yolunda mı, kitrinkler ne oldu?
8: Vallahi duruyor ablam, bekliyoruz yani. Ama sen merak etme, ben aradım söyledim, biz biraz geç kalacağız dedim.
1: He, aman aman siz iyi olun da gülüm, yemekler zaten geç de gitse olur, hiç mühim değil.
8: Sen merak etme, yol açılınca ben seni arar haber veririm, tamam mı canım benim? Sana da ablam, hadi öpüyorum.
0: Ne diyor ya?
8: Vallahi yumuşamış Halim, siz iyi olun da diyor.
0: Ya etleri böyle terbiye eden benim ablam da sinir olur mu benim? Melih ablam, anam babam o benim be.
8: Arabada mangal var he Halim?
0: Her zaman her zaman.
8: Kitrinkleri yiyoruz Halim, kitrinkleri yiyoruz.
0: Boş ver. Yer misin bak?
9: Bu çok güzelmiş.
1: Oy benim gülümdür ya. Zannetmiş ki ben bir daha ona kurabiye yapmayacağım.
10: Akşamdan beri seni soruyor Melih abla.
6: E adamın tek derdi kurabiye tabii.
7: Abi.
6: Ne, yalan mı?
1: Hayır kurban oldum Allah aşkına, ben buna nasıl güseyim ya?
0: Meryem.
1: Sami mi?
10: Dayı. Ne oldu?
1: Sen söyledin mi?
6: Yok ben bir şey demedim, seni bekledim.
1: He.
6: Ne için? Melih abla,
7: Ne söyleyecektiniz?
1: Şimdi o vakit sen artık bir çocuklara artık.
10: Dayı.
8: Halim bu gece buradayız galiba.
0: Aman olalım be Ferdi Allah aşkına. Gülendam yok, cabbarağım yok, stres yok, sinir yok, ne güzel.
8: Ablamın bütün kitringleri bitti, ne yapacağız?
0: Aman bitsin be Ferdi, bitsin. Ye gülüm ye. Ya afiyet olsun Allah aşkına. Kuzu kuzu kuzu.
8: Ay tamam ama bu son artık.
0: Son son.
8: Ay harika. Ay
7: dayı.
10: Hadi.
6: Ya öldürdün bizi.
7: Evet.
6: Kızım bu kadar sene bekledik. Biraz tadını çıkaralım.
10: Ha, önemli bir şey herhalde. Çünkü Melih abonun siniri geçtiğine göre.
1: Eda.
7: Hadi dayı.
6: Tamam çocuklar söylüyorum. Hadi söyle.
5: Sevgililer almışlar mangallarını, yakmışlar ve bu trafiğin içerisinde, kapanan yolun içerisinde kendilerince zaman ayırmışlar ve güzel güzel zaman geçiriyorlar sayın seyirciler.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 26, Balıkesir 28 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya, Kayseri ve Sivas 26, Nevşehir 23 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli 32, Aydın 34, Muğla 30, Manisa 31 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 23, Karabük ve Rize 25, Samsun 24 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya 31, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 22 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 31, Şanlıurfa 33, Siirt 32, Diyarbakır 34 derece.
1: Hedge Fund. Yüksek kar elde etmeye yönelik olarak farklı piyasalara, farklı yatırım araçlarına, hatta stratejilere, kısa vadeli yatırım yapan fonlara hedge fon adı verilir.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
7: Stablex. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
8: Canım Cimri.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım net, Sigortam.net.
11: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin,

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugün yine çok özel isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz. Evet, yeni projeler, yeni isimler.
0: Evet.
3: Yeni şarkılar. İlkaz, bu sefer anne baba yok.
1: Aynen. Tamam, kendi ayakları üstünde.
0: Aynen, ne güzel bir programdı ama, değil mi?
1: Çok keyifliydi, çok çok. İki sene olmuş üstünden, iki
3: olmuş
1: sene geçmiş.
3: Iki sene?
1: Evet, az önce onu konuştuk. Ay çok mutluyum yine böyle sizlerle beraber. Zaten
3: ne
1: burası
3: güzel.
1: Böyle artık daha rahat hissettiğim çok
3: ha,
1: mutlu bir
3: güzel,
1: alan
3: çok
1: oldu.
3: Harika, harika.
1: Şimdi tek başıma buradayım.
3: Evet, hoş geldin.
0: Bizi kesin izliyorlardır bence. Selamlar
1: tabii
0: olsun
1: ki,
0: buradan.
3: Evet, yeni şarkı ve ilk şarkı mı?
1: İlk şarkı.
3: Oh, hadi hayırlı olsun, yol açık olsun.
1: Teşekkür ederim, inşallah. Yani hiç hesapta yokken 1,5 sene kadar önce beste yapmaya başladım. Ve sanki böyle bütün yılların birikimi bir anda çıkmak istermiş gibi bir şeyler böyle tak tak tak tak çıkmaya başladı.
3: İteklendin mi? Yani yıllarca söylendi mi bunu, iyi yapmışsın?
1: Hayır, yani hayır, aslında hani tabii ki arada sende yok mu öyle şeyler diye soranlar oluyordu. Ben yıllardır bir şeyler yazarım, çocukluğumdan beri yazar, böyle 8 yaşında kuşuma şiir yazıyordum falan. Yani hani böyle bir şeyler yazıp kenara hep atmışımdır ama nedense hiç onları besteleyebileceğimi düşünmezdim. Hep böyle birisi çıksın da şunlara bir beste yapsın, belki bir gün bunlar şarkı olur derdim.
3: Ya anne baban? Yani onları hiç bir görmediler mi, etmediler mi, sende yetenek var demediler mi, bir şey olmadı mı?
1: Valla yazdıklarımı okuturdum.
3: Evet.
1: Biraz böyle anlaşılmaz bulurlardı. Ya babam şey der, İlkaz'cığım çok güzel yazıyorsun ama anlamak için 4 kere falan okumam gerekiyor. Ne demek istediğini sonra beste yapmaya başlayınca anladım. Zaten daha önceden yazdığım şeyle müzikle buluşturmaya başladım ama tabii küçük revizelerle ve baktım daha akıcı ve şimdi kendini buldu onlar böyle.
3: Aa,
1: bir bu olmalıymış gibi. Vallahi böyle çok sevdiğim bir müziği dinlediğim bir akşam ya dedim, o kadar güzel bir müzik ki insanlar bunu nasıl yapıyor ve o an gerçekten çok merak ettim. Ukulelemi aldım elime. Ya dedim bir şey yapmayı deneyeceğim. Kendini serbest bırak. Bunu günden kimseye bahsetmek zorunda değilsin. Korkunç bir şey olabilir. Hiç şey yapma. Hani aramızda kalacak, bitecek. Sen bile bir daha duyma. Ve sonra böyle bir melodi, bir şey çıkmaya başladı. Baktım böyle hemen daha önce yazdığım, o dönem yakın dönem yazdığım bir şey vardı. Dedim bu sözler bu melodiyle olabilir. Ya ben bir deneyeyim falan. Çalmaya başladım. Duyduğum şey hoşuma gitmeye başladı ve o gece ilk beste bitti. 2 gün sonra ikinci beste geldi. 10 gün sonra 4 beste olmuştu. Böyle böyle ben şu an aslında 14 besteyle ama bunları teker teker böyle bir çıkarma yolundayım. 1,5 senedir de şimdi tam içimden gelen sound'u bulma çabasında onları güzel bir aranjeye kavuşturmaya çalışıyorum. Tam olarak bir kendimi ifade etme biçimi olarak görüyorum müziği. İlk şarkıyı da çıkardık. İkinci şarkı da çok çok yakında geliyor ve inşallah yolum açık oldukça böyle çok ara vermeden
3: peki, şarkıları peki aramızda kalmasından ne zaman çıktı şarkı? Yani ilk şarkıyı annem, baba, kim artık tamam bunu artık dinletebilirim dediğin hangi noktada oldu? Oldu mu bu arada?
1: Bir hafta olmamıştı. Ha. Yani şarkı çıktı 1,5 sene önce. 5 gün sonra falan 2 şarkıyla beraber dinlettim. Hatta
3: sonuç?
1: Tam yılbaşı arifesiydi. Şaşırdılar, hiç benden bir beste beklemiyorlardı. Çok mutlu oldular ama çok beğendiler ve yolun açık olsun bunları. Sen şimdi bu çağı bizden daha iyi biliyorsun. Git araştır, nasıl yayınlamak istiyorsan, nasıl en doğrusu olacaksa artık hani top sende ama bunları istediğin şekilde mutlaka ortaya çıkar dediler.
3: Peki baban hiç şey demedi mi? Şurasına şunu eklesen çıkarsa.
1: Hiç demedi.
3: Vay.
1: Hatta o da beni çok gaza getirdi. Galiba zaten bir anda 14 tane olması. Ben baktım ki anne babadan da böyle kızım çok güzel hani devam et geldikçe.
3: Çok güzel.
1: Vallahi diyorum ya, yıllardır galiba hani şey, bir ressamın sözü vardı. Bu tabloyu bir saniyede nasıl yapıyorsunuz? Hayır, o işte bir saniye değil aslında, işte 30 küsür sene artı bir saniye gibi bir şey. Yani şimdi biraz yanlış söyledim ama galiba öyle bir şeymiş. Yıllarca beslenip beslenip beslenip artık hani zamanı

0: geldi. Ya tabii ki bu çok subjektif bir şey. Bana güzeldir, size güzeldir, başkası hoşlanmayabilir. Ama ben çok mutluyum. Yani bu bana çok iyi geldi.
1: Evet evet. Peki, yüzünden belli.
2: Beğenmediklerinde acımasız eleştiriyorlar mı? Var mı öyle bir şey, yoksa kızları diye biraz torpil geçiyorlar mı?
0: Ya her zaman o konuda çok objektiflerdir. Beğenmedikleri değil ama özellikle annemin böyle vurgulayarak şunları daha çok seviyorum dedikleri oluyor. Ama hani çok şükür hani hiç onlardan da böyle ya bu olmamış gibi bir şey duymadım. O yüzden de hepsi paylaşmaya çok hevesliyim. Yani şu an yapıp da yok bunu paylaşmayayım dediğim olmadı. Sadece doğru bir sıralamaya kendimce getirmeye çalışıyorum.
1: Ya, harika. Tekrar oraya geleceğiz. Evet.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Evet.
2: Hem de müzikalle geldiniz.
3: Evet, müzikalle geldik.
2: Ne kadar güzel bir oyun. Kapalı gişe gidiyor. Herkes ondan bahsediyor. Biz sizden bir dinleyelim.
3: Allah, biz de çok keyifle oynuyoruz. İşte Jekyll and Hyde tabii dünyada müzikal denince herhalde ilk beşte bütün dünyada sayılan işlerden bir tanesi. Daha önce tabii sevgili Hayko başka bir kastla yapmışlardı. Tadına doyamamış, tekrardan yeni bir kastla geçtiğimiz Aralık sonunda provalara girerek Şubat sonu Mart başında da sahnelemeye başlayarak iyi bir yolculuktayız şu an. Çok iyi bir ansambılı var. Hepsi konservatuvarların oyunculuk müzik bölümlerinden mezun. Bayağı bir 500-600 kişi arasından seçilmiş bir 15 kişilik müthiş genç bir ansambl var. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var ana kastta. Heyecanla oynuyoruz, her akşam çıkıyoruz seyirciyle. Şu an Türkiye turnesinde zaten. Her akşam bir yerdeyiz. Hatta işte birkaç gün önce de Adana, Antep, Diyarbakır, İzmir turunu attık geldik. Şimdi Temmuz ayında kısmetse Ege hattından Akdeniz'e doğru tekrar inecek. Yani geçtiği yerleri tekrar geçiyor çünkü bilet bulunamıyor maalesef seyirciler için o anlamda.
1: Biraz önce de konuştuk, ben izledim, biraz sonra bir daha izledim. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzikallerinden bir tanesi, yani en üste yazılacak bir şekilde. Kesinlikle buradan da seyirciye de söyleyeyim, izlemeyen çok pişman olur. Kesinlikle izlenmesi gereken, iddialıyım yani. Bu kadar yurt dışında da müzikal izlemiş birisi olarak sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir müzikal.
3: Genellikle içinde olduğunuz işi seversiniz ama hani teşekkür ederim, bir seyirci olarak takdir edip teveccüh gösterdiniz. Övemeyebilirsiniz ama bazen emin olamayabilirsiniz. Fakat bu iş çıktığında şey dedik hepimiz, yani bu iş çok iyi oldu ya. Evet, yani oldu. Böyle bunu biz de söyledik. O yüzden de çok zevk alarak keyifle seyrediyoruz. Seyircilerimizi de bekliyoruz. Gerçekten bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin şu an sayılı işlerinden bir tanesi.
1: Kesin.
3: Oldu.
1: Harika.
2: İzleyici salondan nasıl çıksın istiyorsunuz?
3: Valla izleyici salondan istediğimiz gibi çıkıyor zaten, bırakmıyor. Alkış kıyamet kopuyor ve çıktın. Aslında ters bir müzikal, yani karanlık bir Broadway müzikalinden bahsediyoruz yani. Gotik ve karanlık, aslında Türk seyircisinin çok da alışkın olmadığı, şen şaklık işleri özellikle günümüz dünyasında sevdiği, keyif alalım, gülelim, eğlenelim. Tam tersi bir müzikal tabii, çok çok karanlık bir müzikal ama buna rağmen seyirci büyük keyifle çıkıyor. Yani, negatif eleştiri ben şahsım adına almadım hiç şu ana kadar projeyle alakalı. Bu da büyük bir mutluluk veriyor insana, yani yaptığınız işten bu kadar emin olmak. Ama burada tabii yapımcısından yönetmenine, işte ansamblından başrolüne, ana kasta, teknik kadroya, ışık tasarımcısına kadar herkesin çok büyük emeği var.
1: Hem emeği var hem bir resim çizmek için başladığında her şeyin, renklerin ve çizimlerin hepsi aynı anda iyi yere oturmayabilir. Yani bir şeyinde bir yer beğenmeyebilirsin. Bazı zamanda tabloya bakarsın, dersin ki ya bu kadar mı cetvel, yani adam her şeyi bir film gibi akıtmış resme. Burada da öyle. Yani dediğiniz gibi yapımcı, yönetmen, başrol, müzikler, görüntü, ışık, yani sahne, her şey birbirini çok iyi bitirmiş ve sanki başkası oynasa zor, yani belli yerler değişebilir ama ana hatların değişmemesi gereken ve değişmediğinde de insanların içine girdiği bir oyun yani.
3: Evet öyle. Tekst olarak aslında sahneye konulması zor bir tekst. Evet. Sevgili Fatih Tokgöz yönetmenimiz bu işin altından çok bence müthiş kalktı. Yönetmen faktörü çok önemliydi bu işte. Sevgili Hayko zaten her şeyini veriyor işe. Yani müthiş disiplinli bir adam. İlk günden son ana, hatta bugüne kadar işin ana sahibi gibi sahiplenince öyle. İşi muazzam bir iş çıktı ortaya. Sevgili Pelin diğer başrolü oynuyor. O da muazzam oynuyor. Yani her şeyle böyle nokta atış yapılmış
1: çok güzel
3: bir işin içindeyiz. Bu da mutluluk veriyor bize. Yani
1: Merve biraz önce bahsetti. Siz de biraz değiniz. Yani normal bir oyun değil bu.
3: Değil.
1: İyilik, kötülük, vicdan, akıl, tutkular hepsi arasında gelip giden, yani biraz o konuya da seyirciye

0: müzikaller öyle oluyor. Ama dünyada da aslında böyle. Yani Sefilleri de seyrettiğinizde bu Jekyll and Hyde gibi karanlık müzikal, işte Sweeney Todd var. Birkaç tane müzikal var öyle sert, karanlık. Bu onlardan bir tanesi. Geldiği zaman gerçekten ilk perdenin ortalarından itibaren karanlık bir dünyanın içine düşmeye başlıyor. İşte insan doğuştan mı iyidir, doğuştan mı kötüdür, sonradan mı olur, onu etmenler mi bir noktaya götürür? Aslında bunu sorguluyor biraz da. Ve bir Londra sokaklarında geçiyor hikaye yani. Aslında bizden olmayan bir hikaye ama doku olarak tüm dünyayı kapsayan bir hikaye. Hele ki bugün günümüz dünyasında vicdan hesaplaşmasının çok sık konuşuldu. İşte savaşlar oluyor, olmadık şey, olmaması gereken şeyler yaşanıyor şu an dünyanın birçok noktasında. Tam da aslında bugünün konusu. Bugünü. Evet. İyi nedir, kötü nedir? Ya da var mıdır gerçekten?
1: Her insanın farklı iki yüzü var mıdır?
0: Muhakkak vardır. Her insanın ikiden fazla yüzü vardır yani. Hepimiz günün sonunda statü şapkalarımızla, rol maskelerimizle bir anlamda hayatın içinde de oynuyoruz. Bazen mecbur kalıyoruz. Her insanın iki yüzü muhakkak vardır. İkiden fazlası vardır bence.
2: Evet Funda, sen de hoş geldin.
1: Merhabalar.
2: Nereden çıktı bu şarkı işi? Tamam, işin içindesin de söylemek.
1: Söylemek esasında eskiden beri çok istiyordum. Ama bir türlü nasip olmadı. Geçen sene bir yaptık. Esasında 2019'da bir tane Milat diye bir kardeşimizle birlikte ona eşlik ettim. Yarım Kalan diye bir şarkıydı. Ondan sonra arkasından Sezen Aksu şarkıları, evet, çok okumak istiyordum. Sezen'in Büyük Usta'nın şarkısını okudum, Güllerim Soldu. Bir sene geçti, şeye geçtik. Bu yeni şarkımı, işte İmit Yazı yaptık. Söz müzik Kerem Güneş'e ait çok güzel bir şarkı, aşk şarkısı. İnşallah Eylül, Ekim ya da Kasım'da, Eylül düşünüyoruz ama Kasım'da da bir tane daha çok güzel bir cover geliyor. Böyle böyle.
2: İddialıyım diyorsun.
1: Yani şöyle, müziğin içindeyim. Çok keyif veriyor bana zaten şarkı söylemek. Yorumcuyum. Sanatçıyım diyemem şu an. Çünkü yazmıyorum.
2: Ne güzel.
1: Kendi içimde ruhuma ve kendime çok iyi geliyor. Ve bunu devam ettirebilmek istiyorum. Ama dijital anlamda şu anlık. Hani yapamayız mı hani sahnede olabilir ama çok öyle düşünmüyorum. Bunu dijital anlamdan paylaşmak istiyorum, yaptığım şarkıları ya da aldığım şarkıları. Bu da bana keyif veriyor.
2: Nasıl olsa ablam da radyoların patroniçesi diyorsun.
1: Yok. Şimdi şöyle, ben de günün sonunda iki tane çalışmam olduğu için daha yeni oluyorum. Yani zorlayamazsınız öyle bir şeyde. İlla beni günde şöyle çalın vesaire diye. Çünkü ben de işin içinde olduğum için. Yani bir iki defa çalmaları bile çok keyif diyorsun, veriyor ya. Kendini radyoda falan görmek, dinlemek ya da ekranda görmek çok güzel, çok keyifli. Oh. Çok heyecanlı.
2: Harika. O zaman gelsin imtiyaz.
1: Evet.
3: Hadi dinleyelim.

0: İnşallah beğenirsiniz
1: evet,
0: efendim.
1: Tam yasal.
2: Çok güzel.
1: Evet.
2: Ağzına sağlık.
0: Çünkü şey, slow şarkılar biraz daha yazın. Hani hep diyorlar ya, olmaz olmaz. Bence imtiyaz. Hem yaz, hem kış, hem sonbahar dinleyebileceğimiz çok güzel bir balat. Çok heyecanlandım.
1: Öyle mi? İlk yaz.
0: Çok sevindim.
2: Keyifle dinledim. Evet.
3: Bir sonraki yani... programı ben de single'ımı yapacağım.
0: Çok heyecanlandım. Çok güzel. Ekran karşısında tabii ki herkesin dinlemesi şarkıyı çok keyif veriyor bana. İnşallah güzel şeyler olur.
1: Yolun açık olsun.
0: Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Niye bu kadar bekledin bunca yıl?
0: Şimdi çocuk var, işlerim çok ağır basıyordu, çok iş odaklı birisiyim ben. İster istemez biraz da böyle fedakarım, anaç bir yapım da var. Onlardan dolayı hiç kendime zaman ayıramadım. Hani belirli bir zaman sonra insana hani ya kendim için bir şeyler yapayım dediği zamanlama vardır ya, ben de o zamandayım, tam demlenmiş zamandayım. O da bana çok keyif veriyor. O yüzden... Şu ana nasip oldu. Yani geçen sene ve işte bu sene böyle başladık. Bakalım.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür şey ederim. Benzedi, MasterChef'te şey, evet, kendime zaman ayırdım, aşçı olmaya karar verdim. Geldim diyen çocuklar gibi oldu. Harika.
0: Evet.
1: İyi, güzel, harika.
0: Yani tabii ki günün sonunda her zaman da yapabilirdim. Çünkü zaten müziğin içindeyim.
1: Herkes tanıyorsun zaten.
0: Evet, tanıyorum. Ama işte diyorum ya, o çok farklı bir şey. Bu bir cesaret sonuçta. Hani herkes bunu hemen gelin ben şarkı söyleyeyim falan diye yapılmaz. Demek ki benim de bir ruhumda böyle bir müzisyenlik varmış.
2: Varmış.
0: Var tabii ki ister istemez.
1: Şimdiki kısmet şimdiymiş yani.
0: Evet.
1: İlk yaz iki dev ismin, yani Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe isimlerinin bir evladı olarak şu anda ben mesela görüyorum birçok böyle büyük ismin çocukları, herkes bir şey yapmak istiyor. Yani kimisi başarılı oluyor, kimisi başarısız oluyor ama bazen de şöyle duyuyorum, onun çok ünlü bir isimler, şimdi ismini söylemeyeyim izin almadan da, şey dedi yani şimdi benim ismim üstüne, yani mesela kendim şimdi Sinan Özedinci, şimdi Sinan Özedinci'nin üstüne ne yapabilir ki diye düşündüm dedi, çocuğunun yanında söyledim. Yani o yüzden şimdi ne yapabilir, o yüzden o kadar istemedim ki bu işi yapmasını ve engelledim dedi. Bence de iyi oldu dedi, şu anda çok iyi bir iş kadını oldu dedi. Yani çocuklarda da öyle bir baskı oluyor mu acaba, sen böyle bir şey hissettin, belki de gecikme nedeninin bu olabilir mi?
2: Yani her koşulda bir insanın içinden bir şey çıkmak istiyorsa ebeveynlerin de onu desteklemesi tabii bence en güzeli olur. Tabii ki hayat kimi nereye götürüyorsa her işte bir hayır da vardır.
1: Aynen.
2: O ayrı. Ama ben baskı hissettim diyemem ama ilk defa 8 yaşındayken bir çocuk albümü yaptığımızda stüdyoya girdim. O zaman sadece piyano çalıyordum. Müzikle tek ilişkim oydu. Sonra beni işte stüdyoya soktular, çocuk şarkıları falan, tamam çok keyifli bir süreçti ama çocuğum bir yandan da tam anlayamıyorum falan. Ben o dönemlerde çocuk oyunları, işte başka babamın müziğini yaptığı oyunları, onları izliyordum ve benim içime bir oyunculuk aşkı düştü. Öyle olunca hani müzik böyle bir şarkı söylemek harikaymış, bayıldım ben bunu yapmak istiyorum gibi bir şey bende o yaşlarda oluşmadı açıkçası. Ve bir 6 sene piyano çaldıktan sonra onu da bıraktım ve ben yıllarca müziğe sırt çevirdim. Hmm. Belki bunun bilinç dışı bir yerde ailemin daha hani devrede olması, onların çok böyle kendilerini kanıtlamış yerlerde olmaları olabilir. Onu bilmiyorum.

0: Ama çok uzun bir süre reddettim. Oyunculuğa yöneleceğim dedim. Sonra oyunculuğu besler. Belki bir gün müzikal yaparım diye şan eğitimi almaya başladım. Sonra böyle yavaş yavaş oralar çoğalınca, bir şeyler olunca yine bende şarkı söyleme tutkusu yoktu. Hala da bu arada zorlanırım şarkı söylerken. Yani nedense böyle bir performans anksiyetem var konu şarkı olunca. Bilmiyorum. Bu da sanırım aileye bağlanabilir. Ama işte ben beste yapınca sonra bunları paylaşma isteği benden çıktı. Onlar tabii buna çok mutlu oldular. Ama işin zorluklarını da bildikleri için tabii ki her zaman gözümü de açık tutmamı öğütlüyorlar bana. Ama zaten bir şekilde sanatın başka bir tarafındaydım yıllarca. Zaten o zorluğu yaşadım, yaşıyorum. Ama
1: halen oyunculuk mu ilk sırada?
0: Şimdi sıraya koymak değil. Ya şöyle, oyunculukta hiçbir zaman böyle tamam ya çok iyi hissediyorum, çok tatmin oldum falan dediğim bir noktaya gelemedim. Çok on and off ilerledi benim oyunculuk tarafı. Ama daha çok tiyatro sahnesinde kameraya göre yer aldım ve sahnenin tadı muhteşem bir şey. Yani ben o seyircilerle bir arada canlı canlı gerçekleşen olayları çok seviyorum. Ve o bana çok iyi geliyor ve bunu mutlaka yapmak istiyorum. Hatta yani kendimi daha çok denemek istiyorum oyunculuk anlamında da. Biz hani teraziye koyduğum zaman biri birinden üstün diyemeyeceğim ama oyunculuk yaparken işte bir şeyin temsilcisi oluyorsunuz. Başka birinin dünyasını temsil eden biri ve kendi içinizde bir duyguları, bir şeyleri bularak, en azından ben öyle deneyimledim, öyle gördüm. Kendi içinde bir duyguları bularak ortaya bir şey çıkartıyorsun. Müzikte şu an benim yaptığım durumda o dünyayı ben yaratıyorum gibi bir his olduğu için işte müziğiyle, sözüyle şu an ben bir şey yarattım. Ben yarattığım için o burada. Hatta bugün buraya gelirken bile şey diyordum, böyle ilk yaz ya bir şarkı yaptım ve şu an yolda programa gidiyorsun. Yani aslında sen yarattın bunu.
1: Daha başka bir haz oldu.
0: Evet, yani onun o üretimin şeyi başka bir yerden beni çok besledi. O yüzden de böyle şey, dediğim gibi şeye koyamam, böyle biri diyemem ama güzel geldi.
2: İki şarkıyı da yazarken böyle, şimdi usta iki isim var tabii ki. Hep derinde bir yerde onları beğendirme kaygısı oldu mu?
0: Ya dürüst olayım, özellikle anneme babama bunu beğendirmek istiyorum gibi bir şey yaşamadım. Çünkü ailem hayat boyu ne yapsam çok destekleyici olduğu için, hatta bazen böyle yetişemiyor muyum acaba, bana fazla güveniyorlar ve ben o kadar da değil, böyle hani onların güvenini boşa mı çıkartıyorum gibi kaygıları yaşıyordum. Ama onların o güven beni o kadar çok özgür bıraktı ve başka bir yerden güven verdi ki, yani yapsam bunu beğenirler beğenmezler gibi ailem olmadı daha çok. Kendim bunu beğenecek miyim, ben bunu yapabilecek miyim gibi biraz kendime obsesif ben oldum. Yani onların her türlü beni destekleyeceğini biliyordum. Yetersiz bulsalar da doğru bir tonla destekleyeceklerini, ama ben biraz evet kendim zor beğenen bir tip olduğum için esas mesele kendimde.
2: İki ben, iki sen.
0: Evet.
2: Neden iki ben iki sen? Nereden çıktı bu?
0: Tamamen hayat sorgulamalarım üzerine yazdığım bir şeydi. Şunu çok merak ederim hep hayatta. Yani şu an İşte aynı renge, şu koltuğun mavisine bakıyoruz ama acaba hepimiz o maviyi aynı mı görüyoruz? Yani ortak bir referans noktasına baksak da, ve bunu insan ilişkilerine taşıdığımız zaman acaba biz karşılıklı aynı ilişkiyi yaşıyoruz, arkadaşlık olsun, özel hayat olsun. Aynı ilişkinin içinde gibiyiz ama acaba tam olarak ne hissediyoruz? Ayrılmaya karar veriyoruz, ayrılırken acı çekiyoruz ama o acıdan aynı yoğunlukta mı geçiyoruz acaba gibi. Bunlar çok sorguladığım şeylerdi. Yani özetle dedim ki bir biz var, sen ve ben var ama benim durduğum yerdeki sen sensin, senin durduğun yerdeki sen benim. Yani aslında bir bizin içinde iki ben, iki de sen var. Tek bir biz olsa da gibi. İşte galiba babamın anlamakta zorlanıyorum dediği yerlere buralarda bağlanıyoruz.
2: Çok tatlı.
1: Bence şu an seyirci de anlamak.
3: Evet. Ali Bey'e Rashomon efekt olarak söylerseniz herhalde sinemadaki büyük ihtimalle kabul edecektir.
1: Güzel.
0: Bence bu arada hani şarkıyı insanlar da dinledikleri zaman zaten böyle açıklayıcı olduğunu düşünüyorum, o kadar zor değil. Ama hayat sorgulamalarım üzerine, yani hani her ilişkide iki tane birey olduğu ve herkesin de kendi dünyası, yani ortak dünyada gibi gözüksek de aslında hepimiz kendi dünyamızı yaşıyoruz sanırım gibi bir
1: yer. Bunu yerde normal zamanda yazmadığını düşünüyorum.
0: Valla aslında yine benim obsesif tarafım, ben böyle şeyleri çok sorguluyorum. O yüzden benim için normal zamanda

0: zamanlar. Zaten bunları sorguladığım zamanlar. Öyle bir sorularımı yazdım diyeyim.
1: Şimdi son dönemde popüler kişiler tiyatro sahnesinde. Bu zaman zaman çok tartışılıyor. İşte sahneleri popüler kişiler dolduruyor deniyor ama şöyle de bir gerçek var. Evet, popüler kişiler sahneye çıkıyor, insanlar izlemeye gidiyor. Ama oyun iyi mi, oyunculuk iyi mi? Eğer bunların hepsi bir arada olmazsa bunun bir sürdürülebilirliği olmaz tabii ki. Öyle değil mi?
2: Öyle. Nasıl kısa bir cevap oldu? Şöyle, şuradan bir şey söylemek istiyorum. Bu çok eleştiriliyor. Bu yüzyıllar boyunca da büyük ihtimalle tartışılacak ve asla cevabı alınmayacak bir şey. Okul yıllarındaydık. Özcan Deniz'in meşhur Asmalı Konağı vardı. Hepimiz Özcan Deniz'i eleştiriyorduk. Genç aktörler olarak, aktör adayları, aktris adayları olarak. Kendi sesiyle oynamıyor, şöyle böyle. Bir hocamız bize dedi ki bir gün, çocuklar dedi, kameranın dedi bakış açısını değiştirelim mi dedi. Nasıl hocam dedik. Özcan Deniz'in dizisinin olduğu akşamlar dedi, ülke dedi büyük bir sessizliğe bürünüyor mu dedi. Evet, bürünüyor. Rekorlar kırılıyor mu reyting? Evet. Adam o zaman başarılı dedi. Ya bize göre o bir popüler kültürün parçasıydı. Ve biz onu genç aktör, aktris adaylı olarak eleştiriyorduk. Şimdi de bugün bu eleştiriliyor aslında. Onun o oyunda ne işi var? Bunun bu oyunda ne işi var? Kimse sanat polisi olamaz ya da bu iş kimsenin tapulu mesleği ya da tapulu alan değil. Orası er meydanıdır. Gelip yüreğini oraya yatırabiliyorsa, zamanını buna yatırabiliyorsa, seyirci de teveccüh gösterip gidiyor ve salonlarda doluyorsa bir yandan da iyi bir şeydir. İnsanlar tiyatro salonlarına gidiyordur. Ben beğenirim, siz beğenmezsiniz, birileri tapar. Bu bir beğeni konusudur. Kimse kimseyi eleştiremez bu anlamda. Bu şunu getirdi, bu bir araştırma konusu son 2 yıldır. Tiyatro salonları artık sinema salonlarından daha çok doluyor.
3: Evet.
2: Bu bir yandan da güzel bir şey. Yani bunu eleştirmek, o ünlü, evet popüler kültür ünlüyü görmek istiyor ve bunun içinde bir bedel ödüyor. Ciddi tiyatro biletleri Avrupa'dakiyle şu an
3: ve sinema biletlerinden daha fazla.
2: Yarışır noktada evet. Ve çok bir yandan iyi, diğer yandan zarar verecek mi? Bilmiyoruz, onu zaman gösterecek ama ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Bence ciddi bir karşılık var burada.
3: Ben de şöyle olaya katılıyorum. Mesela son 2 yıldır dikkat ediyorum. Seyirci şöyle bir şey var. Eskiden öyle deniyor. Ne veriyorsan onu izliyor. Başka da bir şey olmayacak. İyi veya kötü dolduruyor. Veya şey, öyle bir şey yok şu anda. Yani şu anda acımasızca tiyatrolar yayın, istemiyorum. Ama çok kötü oyunlar da var ve onlar kalkıyor belli bir süre sonra. Şimdi dizilerde de böyle. Şimdi bakıyoruz. Dizinin afişi yayınlanıyor ya da dizinin tanıtımı yapıyor Şampiyonlar Ligi. Diyorsun ki bir kere ben kafadan şunu düşünüyorum. Bu adamların paralarını toplayıp nasıl bu dizinin parasını çıkartacak diye düşünürken zaten 6. bölümde kalkıyor. İstediği kadar en sevilen kadın ve erkek oyuncuları koysunlar. Eğer senaryo gitmiyorsa diziyi izlemiyor.
2: Yani seyirci de seyirci yine eleştiriliyor. Seyirci şöyle, seyirci böyle. Hayır, dediğiniz gibi yani bütün şartlar iyi noktada sağlanamadıysa karşılık bulamıyor. Yani dediğiniz gibi 3 bölümde, 5 bölümde çok ünlü isimler. Aynen. Dediğiniz gibi rakam nasıl karşılanışça konuşurken yok olup gidiyor. Tiyatroda da aynı oluyor. Burada şu geldi sizin sorunuzu aslında. Net cevap şurası. Nasıl sanat filmleri, gişe filmleri gibi bir tartışma vardı ya. Aslında tiyatroda da şu an öyle bir şey var. İşte bu sanat oyunu, bu popüler kültür oyunu. Ben olaya böyle bakamıyorum maalesef yani. Seyirciyi de eleştirmek... benim haddim olarak da görmüyorum. Biz oyuncu olarak bir şey koyarız ortaya. Seyirci gelir gelmez. Tabii ki bu noktada şey çok önemli. İşte PR dediğimiz, o reklam dediğimiz şey bugün her şeyi satabilir noktaya geldi. Şimdi bu tarafı da var.
3: Çok güzel laf. Yani, her şeyi satabilir noktaya geldi.
2: Evet. Her şeyi satabilir ve alınabilir kılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Benim de çok ünlü olup oynanan, kapı pencere kıran, gişede bilet bulamadığınız oyunlar var ama ben beğenmiyorum seyirci olarak, oyuncu veya akademisyen olarak değil. Seyirci olarak beğenmiyorum, o gözle seyredebiliyorum çünkü. Ama başka bir arkadaşım, abi çok beğendim, bayıldım diyor. Tamam, peki. Yani görece bir şeyden bahsediyoruz ve bu kadar sert eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Tabii ki bunun arkasında ülkede yaşanan, bugün hani kas direktörü müsün, menajer misin, rekabet kurulu gibi bir takım çalışmaların olduğu dönemde o noktada da var. Orada yapım işleri devreye giriyor, yapım şirketleri kim, kim, kimin oyuncusu gibi durumlar da söz konusu. Ama dediğim gibi bu seyirciyi veya sahneyi ilgilendiren bir durum değil.

0: bir oyuncu olarak bir şeyleri eleştirmek, akademisyen olarak da bir şeyleri eleştirmek bence en doğal sizin hakkınız. Kimse size karşı bir şey söylemez. Çünkü ben bakıyorum Haldun Dorman bir de Müşfik Kenter'in asistanlığı, daha ötesi olamaz herhalde. Hani bir şey öğrenmek değil, o olayın ta en dibine. Biraz önce ilk kez da onu söylüyorduk. Yani ilk kez müzikte hata yapma olasılığı bence o kadar az ki. Yani Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe 24 saat evde müzik var ve bu işin en üst tepedeki isimlerden bahsediyoruz. Siz de bu yani Haldun Dorman ve Müşfik Kenter'den herhalde beslenmek değil, yemiş yokmuş gibisinizdir diye düşünüyorum.
1: Öyleydi tabii. Benim hayattaki en büyük şanslarım yani. Şans, gerçekten şans. Bu meslekte kimin yanına düştüğünüz, hele o çok genç yaşlarda, hayatınızı direkt etkileyen bir şey. Hocaya gelene kadar, Müşfik Hoca'ya kadar gelene kadar da bir dedenin yanında büyüdüm. Hani dedemle Müşfik Hoca'yı çok benzer bulurum birbirlerine. Rahmetliler hepsini, Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Müşfik Hoca çok başka bir şeydi o yani. Hani bu kadar büyük usta olup da bu kadar egodan arınmış, yaptığı şeyleri büyük görmeyen, ben şeyi hep söylerim ya, başka birinin yanında büyüseydim şımarık bir adam olmaya çok yatkın bir adamdım ben. Yani hani egosunu farklı çalıştırabilecek bir aktör adayıydım. Ama hocanın yanında, hoca şeydir yani, hani törpüler adamı. Çünkü o şey olarak bakmaz olaya. Yani bir gün birinci sınıfta hepimiz seslerimize hayran adamlar veya kadınlar oluyoruz. Böyle yaptı bana. Markette dedi, böyle mi konuşuyorsun dedi. Nasıl yani? Bırak oğlum dedi, bu sesi dedi böyle kullanmayı dedi. Bunu dedi sahnede kullanacaksınız dedi. Onun için hoca, Müşfik Hoca'yı öğrencilerime hep söylerim. Sokakta gördüğünüz zaman hoca ne iş yapıyor deseniz, hani bilmeseniz onun Müşfik Kenter olduğunu, şey diyebilirsiniz. Bayındırlıktan emekli memur, çünkü torbası yürür, ama sahneye çıktığı zaman bambaşka bir adam. Evet. Yani çok başka bir şeydi. Yani bu mesleğin bence kutup yıldızı. Haldun Bey de ne hoca dedirtirdi, ne bey dedirtirdi, Haldun abi dedirtirdi, çok zor oldu. Hayatımdaki en önemli oyunlardan bir tanesinde birlikte ana rol oynadığım biriydi yani. Yani ondan da o tarafta çok şey öğrendik. O da egodan bir o kadar uzak bir beyefendiydi, İstanbul beyefendisiydi. İkisi de insan yetiştirme, önce insan olmanın önemini öğreten değerlerdi. Hayata dair değerler öğretiliyordu, çünkü şeydi hani, oyuncu olursun, yani oyuncu olunur, çünkü ben şeye inanmam, doğuştan yetenek hikayesine inanmam, ben çalışmak kısmına inanırım. Çünkü onlar da öyleydi. Onların yanında yetiştik. Onlar ve diğer hocalar, ya Zekai Müftüoğulları, Sönmez Atasoylar, Kadriye Kenterler, hepsine yani vefat edenler, Allah'a kursağımızdan geçen her lokmada onların hakkı var. Yani bugün bu insanlar olabildiysek bir anlamda onlar sayesinde. Ama dediğiniz gibi çok büyüktüler. Başka da onlardan sonra gelmedi, gelmeyecekti. Biz onların tırnağı olabilirsek ne mutlu bize yani.
0: Yani siz de şimdi öğrencilerinize aktarıyorsunuzdur.
1: Evet, elinizden yani geldiğince. Onların nefesi bir parça bizde var. Biz nesilden nesile aktarmaya çalışacağız. Onların isimlerini de kaybetmemeye gayret ederek yani.
0: Ben mesleğin başında Kenter Tiyatrosu'nda Müşfik Hoca'yla oyunla ilgili çok kısa 10 dakikam var dedi. 10 dakika hiçbir şey yazmamışım. O zaman tabii böyle ses kaydı bir şey yok. Yani ben not alacağım, söyleyeceğim. Dinlemekte o kadar güzel anlattı ki kendinden geçmişim, ben bana oyun oynuyor gibi geldi. Dedi ki ne yazacaksın, çok merak ediyorum, hiçbir şey not almadın dedi. Önce ya de. Öyle kaldım, neyse aklımda kalanları sonra yazmak zorunda kaldım. Çünkü öyle hayranlıkla ağzının içine düşmüşüm yani.
1: Ya onunla geçirdiğiniz 10 dakika ömürdür yani.
2: Ne güzel.
1: Ben 15 yıla yakın yanındaydım hocanın. Çok büyülü yıllardı yani o yıllar.
2: Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. İsteyen herkes aslında oyuncu olabilir. Gerçekten öyle mi? Yani çok istiyorsa, çok çalışırsa herkes oyunculuk yapabilir mi?
1: Olur tabii ki. Sadece şu var. Hayatınızda ben bunu bir tren katarına benzetirim. Yemekli vagon olmayı kabul edecek misin? Ya da hayvan vagonu ya da insan vagonu, işte herkes lokomotif olamaz. Ama bunun bir parçası olabilirsiniz. Evet. Kalibresinde kendini ne kadar geliştirdiğiyle alakalı o. Yani ana rolü çekemeyebilirsin ama orada bir yan rolü oynayabilirsin. Ama yarın öbür gün çalışırsan sen de ana role doğru gidebilirsin. Bu çalışmakla anatomik, fizyolojik veya ruhsal bir probleminiz yoksa oyunculuğa yansıyacak. Bence herkes oyuncu olabilir. Neden olmasın? Yani biraz üstten bir tavrı var oyunculuk mesleğini yapan insanlar. Bunu doğru bulmuyorum ben. Çünkü ben bizleri sanatçı olarak değil, birer sanat işçisi olarak görüyorum. Bir teksti alıyorsunuz, provasını ediyorsunuz günlerce, haftalarca ve çıkıp bunu ondan sonra

0: Ama oynuyorsunuz. Sizin söylediğiniz gibi az önce, yani ben yazmıyorum, ben sadece icracıyım. Evet. Bizler de bir bağlamda icracıyız aslında. Yani o şey, çok üstten bir tavır var. Herkes oyuncu olamaz, herkes şunu olamaz. Çok büyük bir şeymiş gibi gösteriyoruz. Hayır, bu da bir meslek. Cerrah nasıl şey diye çıkıyor mu ameliyathaneden? Bugün işte 200 tane anjiyo yaptım diye çıkmıyor. Bizim de öyle çıkmamamız da lazım yani.
1: Çok güzel.
2: Aynen.
0: Evet, çok büyülü bir şey yapıyoruz. Ve çok büyük bir lükse sahibiz. Bunun üstüne işimizi yapıp para kazanıyoruz. Alkış alıyoruz. İşte şan, şöhret kazanıyoruz. İnsanlar size ilgi gösteriyor. Ha, bu muazzam bir şey değil mi yani? Bir lütuf hayatta, evet, verilmiş.
3: Çok keyifli.
1: Ben hep şey söylüyorum. Ben hep şey diyorum. Yani sürekli başrolde oynamak istenilen bir durum var ya. Yani diyorum ki ya 100 yıldır Oscar'lar dağıtılıyor ve yardımcı erkekle yardımcı kadın oyuncu dağıtılıyor. Yani neden? Demek ki bir önemi, evet, var. Yani illa bir numara değil, iki numara. Hatta filmde başroller ödül alamıyor, yardımcı erkek oyuncu ya da kadın oyuncu ödül alıyor. Demek ki daha iyi oynamış başrolden gibi.
0: Oradaki olay şey, sizin rolü alıp nasıl yorumlayıp nasıl hayata geçirdiğinizle alakalı bir şey. Ne oynadığınızın çok da önemi yok yani. Pıt diye dikkat çekiyorsunuz bir yerde. Halinizle, tavrınızla, ortaya koyduğunuz performansla. Bu iş böyle. Evet. Bir de başrol alıp o yükü çekmenin ne gereği var?
3: Bu arada siz Amerikan dizisinde de oynamıştınız, evet, değil mi? 2016 yılında.
1: Evet, ben de senin sorularda gördüm. Insomnia, evet, dinliyordum. Evet. Insomnia da mı?
0: 2017'de yayınlandı. Aa. Şu an bu sene Amazon Prime Amerika'da yayına yeni girdi. Insomnia isimli bir projedeyim.
1: Çok güzel. Harika. Kimler var orada ya da nasıl bir...
0: Orada şöyle, çok ünlü bir Amerikan kadro var. Vampire Diaries'den, House of Cards'tan, Columbia dizisinden, Suits'ten, bayağı ünlü çok bir güzel Amerikan kadro. Ben Avrupa kastından gittim. Moskova'da çekildi ilk sezonu. 1,5-2 aya yakın, 8 bölüm. Amerikan tarihinde de, Amerikan dizi tarihinde pilot bölüm çekilmeden full sezonu çekilen tek iş. Ve dünyanın her yerinde şu an yayında, her yıl başka bir ülkede yayına giriyor. İşte belki çok iyi gitti bu sene Amazon Prime Amerika'da yayınlanınca. Belki ikinci sezon anonsu herhalde yakında gelecek. O da galiba o dönem İspanya olarak konuşuluyordu. Bekliyoruz. Çok ünlü bir yönetmen var. Slava Yakovlev, Rus-Amerikan. Lost'ta X-Files'ın görüntü yönetmenimizdi.
1: Siz de olacaksınız bundan sonraki bölümde.
0: Evet evet. Çok ana iyi kastı çünkü. 8-10 kişilik bir ana kastı var.
1: Harikasınız.
0: Biz her sezonunda varız. Planlanan o. Amerikan işleri biraz daha öyle yani. Ya bu sene bitti, hadi seneye giriyoruz değil de yapıyorlar, atıyorlar. Yayınlanıyor ve böyle yıllar sonra bir bakıyorsunuz işin ikinci sezonu var. Herkes daha fazla yaş almış falan. Allah Allah, niye böyle oldu diyor. Öyle çalışıyorlar çünkü. Hiç aceleleri, evet, hiç yok yani. Önemli bulmuyorlar. Hadi yetişelim gibi bir şey yok. Biz sezonu çektik, bitirdik. Slava'dan bir mail geldi. Sevgili dostlar, size de bir yılbaşı hediyesi yolluyoruz. Bir teaser yolladılar. Biz şimdi dedi tatile gidiyoruz dedi. Ekip kayboldu. 6 ay sonra müzikler bestelenmiş, onları yolladılar falan. İşi çektikten 1,5 yıl sonra Cannes'da, MIPCOM'daydı, fuardaydı iş. İşte 2 yıl sonra Los Angeles'ta, Soho House'da 2 bölüm izleme galası oldu falan. Hani bana garip geliyordu o yıllarda.
1: Evet, çok normal ya. Herkese gelir. Harika. Funda'cığım, hadi bir şarkı daha dinleyelim.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler. Güzel oluyormuş böyle hareketli şarkılar.
2: Evet, bildiğim bir sektör.
1: Evet.
2: Ama zor bir sektör.
1: Evet.
2: Büyük bir cesaret işi değil mi?
1: Evet. Yani hele bir de belirli bir yaştan sonra bunu yapabilmek gerçekten çok kolay değil. Ama şunu anlıyorum, içinde olduğum, hani içindeyim ve gerçekten şarkıları yapmak, o süreçler çok kolay bir şey değil. Hani normalde siz yönetiyorsunuz işte, yönlendiriyorsunuz ama kendiniz yaptığı zaman gerçekten çok zor. Hani o çok heyecanlı, stüdyo aşamaları çok kolay değil. Ben bir konservatuar mezunuyum ama ne kadar konservatuar mezunu da olsam müziğin içinde devamlı şarkı okumanız gerekiyor. Devamlı o işin içinde olmanız gerekiyor. Öyle çok kolay değil stüdyoda şarkı okumak. Çok zor. O yüzden bence her köşesi önemli tabii ki bir prodüksiyonun yapılan şey. Çok büyük bir emek var. Ya sanatçılarım ben her zaman anlıyorum. Çünkü müziğin içinde olduğum için onların yapmış olduğu her iş benim için kıymetli. Ben de şimdi onlar da bana destek veriyorlar. Hoşlarına gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi bazılarına şey gelebilir. Ya işte bu saatten sonra niye yapmış? İşte zaten işi var. Aynı sektörün içinde niye? Hayır. Ben istediğim bir şeyi oluşturabilecek yaştayım ve çok severek yapıyorum. Hiç kimseyi de dinlemem bu bölümde ve devam da edeceğim. Çok keyif alıyorum. O yüzden de inşallah güzel olacak her şey.
2: Hep hayalin miydi?
1: Esas çok böyle hayalim değildi. Hani böyle çok büyük böyle hayalim olup da illa ben, çünkü arka planda olmayı da seven bir ruhum var. Faydalı olmayı seven bir ruhum var. İnsanlara gerçekten hani kendime yapılmış gibi çalışma sistemim böyle. Çünkü onlar çok kıymetli. Onlar da hani onlar da bir şey yapıyorlar ve ben onun bir parçasıyım. Onların aracısıyım. O yüzden bilmiyorum. Kolay değil. Onların da yaptığı iş, benim de yaptığım iş. Ama çok böyle işte hayalimdeydi, ben şöyle yapacaktım falan, hiç öyle bir modda değildim. Yani oraya gittiğimde de mesela şunu görüyorum. Onlara bence daha çok emek göstermişim ben. Kendimi o kadar göstermiyorum.
0: Zor bir dönemdeyiz şu anda. Ben evet. Şimdi gençleri özellikle buraya aldığımda hep şöyleler. İşte cuma gecesi gece işte bir de öyle bir şey oluyor. Niye bilmiyorum. Evet. 24'te işte giriyor yayına dijitalde. Ve sabaha kadar oturuyorlarmış. Kaç tabii. Kişi tıkladı, kaç kişi
1: tabii
0: yaptı.
1: Tabii ki.
0: Yani şey, bir de öyle bir dönemdeyiz ki bence ne hangi film, hangi dizi ya da şu tutar, bu tutar denemeyecek hiçbir konuda, hiçbir iş. Yani kitap dahil bu çok satar denemeyecek bir dönemdeyiz. Çünkü
3: öyle.
0: Hiçbir garantisi yok. İnsanların şeyi çok değişti yani. Hı hı. Zevkleri ya da ne bileyim her şeyi değişti.

0: geçti herhalde.
1: Tabii ki.
0: O yüzden hiçbir şey şu anda tutarlı kimse bilemez değil mi hocam yani?
2: Bence öyle ya. Değil mi? Öyle şey yok ki. Aslında bir matematiği normalde yok, var ama bu matematik bugün artık kurulamıyor.
0: Kurulamıyor. Evet,
2: yani
0: evet,
2: dünya farklı ve her gün değişiyor her yani. Gün değişiyor. Şartlar her gün değişiyor. Evet. Değişkenlik gösteriyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Sağ olun.
2: Misafir ettiniz.
3: Çok keyifliydi sohbet.
0: Evet, böyle bırakmıyoruz. Senden şimdi reklama gitmeden önce bir şarkı alıyoruz.
4: Seve seve.
5: Aynı kitabımı okuduk. Kelimeleri aynama duyduk.

0: harcıyor. Büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. İndirimlerin son gününde hadi uygulamaya.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri

0: Bunları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.

0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yanda şemsiyelerle yüresim geldi. Harikasın.
1: Hoş bulduk.
2: Evet. Çok sevdiğimiz bir çift bizimle birlikte.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Evet, ayağınıza sağlık. Niyetimizle geldiniz.
1: Niyetinizle davet ettiniz.
0: Evet, harika.
3: Teşekkür ederiz.
0: Pozitif aramcılık yapalım. Hanımefendiden başlayabiliyorum. Bir de iki tane çok güzel şarkı çıkartmış.
1: Evet. Evet.
3: Teşekkür ederim.
2: O hepimizin çok bildiği Sinem Hoca. Bugün bizimle birlikte.
3: Sinem Hocama teşekkürler diye bir tek vardı bir ara.
0: Evet.
3: Evet vallahi evet, oldu hocam. Uzun yıllar.
2: Hem de ne uzun yıllar.
3: Çok uzun tabii. Hala devam ediyor ama o bir furyaydı yani Sinem Hocama teşekkürler evet. diye bir. Evet evet. Çok güzeldi.
0: Peki evet şarkı. Hep istediğiniz bir şey miydi? Daha önce ben bilmiyorum. Yapıyor muydunuz? Yani Sinem Hoca oldunuz diye bırakmış mıydınız? Tekrar mı döndünüz sahalara? Ne oldu?
3: Hayır, şöyle oldu aslında. Çok uzun yıllardır sahnelerinde eşlik ettiğim çok önemli isimler evet. vardı. Hepsine geri vokal yapıyordum. Sevgili Ajde Pekkan, sevgili Kenan Doğulu, sevgili Gülşen. Çok büyük keyifle çalıştığım isimlerdi. Kendi sahnelerimi de yapıyordum. Neden bir şarkı yapmadık? O dönem zaten hep sahnedeydim ve tek dileğim şarkı söylemekti. Onu da zaten yapıyordum. O yüzden keyfim çok yerindeydi. Son zamanlarda ama çok da böyle hadi yapalım, ne olur yapalım diye ekip arkadaşlarımla böyle birbirimizi iyice gaza getirip evet ya hadi yapalım dediğimiz bir dönem oldu bu dönem. Yani denk geldi diyelim. Yine sahnede severek söylediğimiz isimlerin şarkılarından kendi düzenlemelerimizle dinleyicilerimize şarkılarımızı
2: neden bu iki şarkıyı seçtik peki ilk önce? Biz Sıla'dan Kenar Süsü, evet. Gülşen'den Aşktan Sabıkalı değil mi?
3: Evet, evet. Neden bu iki şarkı? Çok özel, yani spesifik bir nedeni yok açıkçası. Dediğim gibi sahnede de canlı performans esnasında sevdiğimiz şarkılardı bunlar. Çaldığımız, söylediğimiz şarkılardı. O yüzden önceliği bunlara verdik diyelim.
2: Niye bu kadar beklemişim dediniz mi peki? Çıktı şarkılar.
1: Ben dedim. Ben niye bu kadar beklemişim dedim yani.
3: Artık. Değil mi? Benden çok yakınlarım bunu söyledi. Tabii ki şarkıları dinledikten sonra bireysel tanışmadığım ama artık dinleyicimiz olan kişiler söyledi. Evet biraz geç kalmış oldum aslında ama zararı neresinden dönsem kârdır. Şimdi buluştuk sonuçta.
2: O şarkıyı buluşturmak nasıl bir heyecan?
3: Değişik bir karın ağrısıymış. Onu fark ettim. Yani o gün böyle acaba nasıl tepki alacak? Acaba dinleyenler tabii ki herkesi memnun edemeyiz. Herkesin zevkine uygun bir şey yapamayız. Ama acaba çoğunluğa hitap edebilecek miyiz? Ya da yani bunu mu yaptınız diyecekler mi diye bir ufak karın ağrısı yaşamadım değil. Çünkü hani o Sinem Hoca durumu olduğu için azıcık böyle omuzlardaki yük fazla oluyor. Ama ben de bunu yaptım, böyleyim. Hadi dinleyelim, beraber eleştirelim tarafıyla girdik yola.
0: Bir de Sinem Hocalığınızı yapmışsınız. Yani şarkılar sanatçıların okuduğu şarkılar gibi değil. Yani sıfırdan şarkı gibi olmuş. Bir üzerinde bir emek var, oynanılmış. Evet. Yani bir şeyler yapılmış. Herhalde içiniz rahat etmedi değil mi?
3: Yani şöyle. Orijinal hallerini de çok seviyordu.
0: Yok kötü anlamda söylemedim ama, ben zaten. Bir evet. şey katayım üstüne.
3: Evet
0: bir...
3: evet. Düşündük. Aranjörümüz sevgili Birkan Şener gerçekten günler, geceler, haftalar boyunca güzel bir kafa patlattı bu konuya. Beraber çalıştık. Çok şey denedik. Yani şöyle mi yapsak, burasını böyle mi yapsak? Şu enstrümanla mı solo çalsak? Hayır hayır bu enstrümanla solo mu çalsak falan diye bayağı bir uğraştık. Hem bizim içimize sinsin hem de şarkılarını bize emanet eden kişilerin de içine sinsin diye. Onların da hani gönlü olsun tabii ki insanların duygularını kattığı şarkıları seslendireceğiz. Ay bu ne olmuş böyle demesinler diye gerçekten bayağı bir uğraştık. Güzel de oldu. Yani içimize sindi. Keyifle çıkardık.
2: Kaan beğendi mi?
3: Kaan Kenar Süsü'nde mutlu ama Aşktan Sabıkalı'yı dinlerken ilk bir ağladı. Evet. O yüzden onu bir daha açmadık.
0: Niye?
3: Duygulandı bilmiyorum. Onun öyle bir tuhaf bir durumu var. Bazen yani çok küçükken de atıyorum iki tane ninni dinledik. Bir tanesine takılıp onu duyunca ağlamaya başlardı. O yüzden böyle bir duygusal tarafı var ya. Bazı belki armoniler onu daha çok duygulandırıyor. Evet o
0: çok
3: yüzden.
0: Çok hassas bir çocuk o zaman. Evet. Çok değişik. Çok
1: yani. Vallahi hassas bir.
2: Bir de babaya soralım.
3: Benim tarafımda biraz öyle bir şey var ama Sarp'la.
1: Dün okulda Kaan'dan almaya gittim ben. Bence aşktan sabıkalık Kaan'da bambaşka bir şey. Yani sınıf arkadaşı Defne ile annesi de çıktılar okuldan ve Defne'yi gördü. Baba delireceğim galiba dedi. Bence aşktan sabıkalık Kaan'a başka bir şey ifade ediyor.
0: Çok iyi. Evet,
1: anlamadığından değil, gayet iyi anladığından.
3: Demek ki duygulanmış bir şeyleri hatırlayıp herhalde çocuk.
2: O şeyler yaşamış. Yaşında bir yaşanmışlık var.
3: Nasıl bir yaşanmışlık? 5 seneye neler sığdırdı
0: evet
3: acaba?
0: Evet ya. Evet. Maşallah.
3: Vallahi.
0: Evet Serp Agis, dizileri filmleri bir kenara bırakalım. Şu anda tiyatro konuşacağız.
1: Evet
0: diye
1: ne güzel.
0: Değil mi? Çünkü oyun var.
1: Evet oyun
0: harika
1: var.
0: Harika. Nasıl gidiyor? Leyla Tanlar'a tiyatro.
1: Evet.
0: Değil mi? Süper.
1: Leyla Tanlar çok hem dostum, arkadaşım hem çok beğendiğim bir oyuncu. Onunla sahnede olmak çok büyük bir haz, keyif. İki kişilik bir oyun oynuyoruz. Kerem Deren'le Çisil Hazal Tenim'in yönettiği bir oyun. Max Wolf Friedrich oyunun yazarı. Broadway, Off of Broadway'den Broadway'e kadar yükselmiş bir oyun. The Job ismi. Biz de oyunun ismini Türkçeleştirmeden kullandık. Ki genelde ben pek haz etmem böyle şeylerden. Fakat Job'ın tam olarak iş değil karşılığı oyunda. İngilizce'de birkaç karşılığı olduğu gibi tam Türkçe'ye çevrildiğinde oyunun anlamından sapma yapmaya başladı. O yüzden oyun dedik ki Job olarak, The Job da değil, Job olarak kalsın oyunun adı. O yüzden öyle bıraktık. Fakat özellikle ben çağdaş oyunlarda yani bir klasik oynamıyorsak, bu Shakespeare olur, Chekhov olur vesaire, isim kullanmayı çok yabancılaştırıcı buluyorum artık. Bugünün dünyasında. Yani günaydın Jane, merhaba Michael falan dendiği zaman bir oyunda beni daha başında oyun biraz uzaklaştırıyor kendinden. Dediğim gibi bir klasik değilse eğer, yeni yazılmış bir oyunsa. Bizim oyunumuzda da mesela bu iki kişilik olduğu için ve bir psikiyatrist ve onun seansına gelmiş bir danışanın hikayesi olduğu için isimleri kullanmaya gerek duymadık. Dolayısıyla çok daha evrensel bir hale geldi. İzleyenler de bunu Türkiye'de de yaşanabilir bu olay gözüyle daha rahat izleyebilir oldu. Çok seyirlik bir oyun. 55 dakika tek perde bir oyun. O da beni çok ilgilendiriyor artık. Ben iki perde oyunların bile, yeni yazılan iki perde oyunların fazla uzun olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar benim subjektif şahsi fikirlerim.
0: Yok, genel bir korukların yani. 70 dakikayla sınırlanmalı diye öyle bir düşünce var.
1: O hale geldik. O biraz da ne yazık ki de bir taraftan. Yani hayat bizi biraz ona döndürdü. Yani odağımız, odaklanmamız neredeyse 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuğun odaklanmasıyla aynı saniyelere indi. Yani şunlar, bunlar, 30 saniyelik, 1,5 dakikalık videolar, o kısa sürede bir şey anlatabilme hali bizi sinemanın geldiği nokta ki bence daha büyük etkisi olmuştur. Bir koltukta oturup stabil bir sahnede oyuncuların performansını izlemek adına biraz yorar oldu uzun oyunlar. Dediğim gibi bu çok subjektif bir şey. Şimdi duayenlerden zılgıt yemeyeyim. Benim şahsi fikrim bu. Oynamak istediğim oyunlarda böyle oyunlar. Kısa 55-70 dakika arası oyunlar. Oyunumuzda çok çağdaş bir oyun. İş yerinde yaşadığı mobbing ve yaptığı işten ötürü artık ruhsal bir çöküşe girmiş birinin, bir kadının destek alması gerektiğine karar veren patronlarının evet yönlendirmesiyle kendi araştırdığı ve bulduğu bir psikiyatriste gitmesiyle başlayan ve bir seans kadar süren bir oyun. Ben de psikiyatriste oynuyorum. Leyla da psikiyatriste gelen danışanı oynuyor. Büyük keyifli oynuyoruz. Henüz daha 3 temsil yapabildik. Tadı damağımızda kaldı. Ama önümüzdeki sezona
0: devam
1: evet, uzun süre devam etmesini istediğimiz bir
0: çalışma oldu mu öncesinde? Bir psikiyatrist, bir psikologla sohbet ve biraz altyapı yaptınız mı?
1: Olmaz olur mu? Ya benim 12 yıllık bir altyapım var bununla ilgili. danışan tarafından. ya hem oyuncu olarak hem metropol de, oyuncu olmaya gerek yok. Bence metropolde yaşayan herkesin destek alması gerekiyor hayatta kalmak için. Bu anne olur, baba olur, arkadaş, dost olur, bir klinik psikolog olur, bir psikiyatrist olur ama birilerinden destek almak lazım. Çünkü İstanbul gibi bir metropolde yaşamak kolay değil. Ne yazık ki. Dolayısıyla oyuncu da olduğum için, daha önceden böyle bir tecrübede yaşadığım için 12 yıllık bir birikimi aslında ben de sahneye koymaya çalışıyorum.
2: Güzel. Psikiyatrist olabilir miymişsin?
1: Çalışsam olurmuşum. Yani okusam. Zaten oyuncu olmasaydım müzisyen olmasaydım psikolog, klinik psikolog olmayı ya da psikiyatrist olmayı çok isterdim.
2: Şimdi aynı zamanda bir de YouTube'da bir projen var.
1: Evet.
2: Tümünü

0: Ünlüler tanır beni.
1: Evet, tüm ünlüler tanır beni.
0: Nereden çıktı bu isim?
1: İsim benim aklıma geldi. O da şuradan, aslında önce konsept aklıma geldi. Gene bir arkadaşımla sohbet ederken, bizim bilirsiniz işlerimiz bazen 2 sezon sürüyor, bazen 6 bölümde bitebiliyor. O 6 bölümde iş bittikten sonra bir sonraki sezona kadar bekliyor oluyorsunuz. Ya tiyatro yapıyor oluyorsunuz, ya bir hobiniz varsa onunla ilgileniyorsunuz. Benim bir hobim yok. Benim oyunculuk dışında yapmayı bildiğim bir şey de yok. Ve bir arkadaşım dedi ki böyle olmaz. Yani oyunculuk yapmadığında depresyona girersin bir şey yapmazsan. O yüzden bir hobi bulmalı. Dedim ki yok, hiç mi yok? Hiç yok. Yani bir hobi arayışına girmemi önerdi. Sonra ben bunu acaba bir aynı zamanda projeye dönüştürebilir miyim dedim. Şaka bir kenara, ya tüm ünlüler tanır beni ismi aslında şuradan geliyor. Çok fazla projede, çok fazla işinde başarılı, işiyle ünlü arkadaşlarım oldu. Ve her projeden bir iki dost mutlaka hayatımıza artık kattık. Hala devam eden dostluklar bunlar. O dostlarımla onların hobilerini tecrübe edeyim. Belki birini satın alırım dedim yani. Hani belki birini sahiplenirim. Oradan çıkan bir fikir. Arkadaşlarım da sağ olsunlar, beni çok severler, katılan her arkadaşım için ya da katılacak olan her arkadaşım için söyleyeyim. Kırmadılar. Dediler ki biz varız, sen varsan. Bizim hobimiz bu. İşine yarar mı? Her hobi işime yarar. Hepsiyle onların ilgilenmekten keyif aldıkları hobilerini tecrübe ediyorum. Ve bunu YouTube'da bir içerik olarak yayınlıyorum.
2: Çok güzel.
1: Çok da keyif alıyorum. Çok.
0: Şu ana kadar beğendiğin bir hobi çıktı mı kendine?
1: Çok beğendiğim ama hiç yapamayacağım hobiler var.
2: O da güzel bir şey.
1: Yani ama şunu söyleyebilirim, mesela at binme korkum vardı benim. Ben 2 projede at bindim. İkincisinde bir günde 2 defa attan düştüm ki o tehlikeli 2 düşüştü yani. Sonra bir korku sardı beni. Aras Bulut İnemli ile çektiğim bölüm o korkumu üzerimden attığım bölümdür. Tekrar at binmeye başladım.
2: Arasının hobisi atla binmek miymiş?
1: At binmek ama atla engel atlamak. Artık o at konusunda...
3: O bayağı ilerletmiş.
1: Evet, bayağı ilerletti işi.
2: Şey, İngiltere'deki şeyler gibi böyle. Şöyle.
1: Gibi, tabii. Yani tam teçhizat. At sahiplendi diyeyim, bir atın bakımını üstlendi. O atla beraber zaman zaman çalışıyor. Keza Barış Arduç da. Yani Barış'la daha sonra bir bölüm çekeceğiz ama... O da binmeyi sever. Çalıştı da uzun süre bir projede. At konusunda çok ehil. Tolga Sarıtaş 4-5 enstrüman çalıyor mesela. Bunu, şu tarafı da işin çok hoşuma gidiyor. Katılan arkadaşlarım aynı zamanda göstermek istedikleri meziyetlerini gösteriyorlar. Yani bugün Tolga Sarıtaş'ı duyduğunuz zaman harika bir oyuncu olması bir kenara, aksiyon filmlerinde ya da dizilerinde çok başarılı olması bir kenara, bir rockstar rolü geldiği zaman belki kasta ilk akla gelen isim olmayacakken, şimdi benim programımı gören biri ilk akla gelen isim haline getirebilir.
2: Çok mu müzik aleti mi çalabiliyor?
1: En az 4 enstrüman çalıyor.
3: Çok güzel şarkı söylüyor.
1: Evet.
2: Çok güzel.
1: Taner Ölmez de.
2: Taner Ölmez'i biliyorum, onu dinledim sahnede.
1: Evet. İnem Hocam, özür dilerim.
3: Rica ederim.
1: Taner Ölmez'de şarkı söyledim mesela yani. Hatta onu Sinem'e de dinledim.
2: Bence senin hobin olabilir. Bir enstrüman ve şarkı söylemek. En azından belki yardımcı olsun. Düet yaparsanız.
1: Ya daha ayrılma yapmıştım. Sebebimiz olabilir.
3: Yo, daha önceden yapmışlığımız var kısa. Bir var. Dakikalık yine O Ses Türkiye'de yılbaşı programında,
1: evet,
3: yapmıştık.
1: Evet, doğru. Bir düetimiz var.
3: Bir enstrüman.
1: Oğlumuza hatıra, evet. Bir düetimiz. Evet. İnşallah niceleri olur yani.
3: İnşallah.
0: Sinem Hocam anlattığı kadar kötü mü peki?
2: Evet, ben o sesi beceriksiz mi?
3: Yani hani kulağı var, evet. Ama bayağı çalışmamız gerekiyor.
1: Şu kulak herkeste 2 tane var.
3: Ya ama bayağı bir çalışmamız gerekiyor. Belki ama enstrüman çalmak için daha hızlı bir yol kat etme durumu olabilir. Şarkı söylemek çok başka bir şey ya.
1: Değil mi? Ben genç yani, mi gösteriyorum acaba? Bu yaştan sonra enstrüman öğrenmek biraz zor geliyor bana.
3: Yani tabii ki bir virtüöz olamazsın belki ama böyle büyük de konuşmayayım. Olan da vardır bu yaştan sonra başlayıp şimdi
1: bir konuşma yapmış olmayayım.
3: Ama mutlaka kendini mutlu edecek kadar, bir şarkıda tabii. Kendine eşlik edecek kadar yol kat edebilirsin. Onu demek istiyorum.
2: Ya, önce de gençsin ki bu arada. Da benim tanıdığım bir sürü iş adamı falan var. Bağlamaya sonradan gittiler. Şu an çok iyi bağlama çalıyorlar evde.
3: Tabii.
2: Yani.
3: Hani hobi olacak
2: gidip
3: sonuçta.
2: Gidip de statta konser vermene gerek yok. Yani sonuçta kendi dediği gibi.
3: Doğru.
2: Mutlu olabilecek
1: ama
2: şekilde.
1: Ama ben şey, ya belki Sinem müzisyen olduğu için işte Birkan Şener bas gitar virtüözü benim.

0: için yani, ya da Cengiz Tural davul da benim için bir marka. Şimdi ben onları dinlediğim zaman bambaşka bir keyif alıyorum. Oyunculukla ilgili de müzisyenlikle çok benzer tarafları var olmakla beraber, bir müzisyen oynayacağım zaman Sinem'den şunu biliyorum mesela, bas gitaristler kayıtta sabın üstünde oturur diyor bana. Niye diyorum? Çünkü bası çalarken sap en çok oradan hisseder, yakın olmak ister. Şimdi diyorum ki ben bir gün bir bas gitarist oynarsam, bir stüdyo kaydı sahnesi varsa sabın üstünde oturayım. Konser evet, ben de bunu konuşup hani çok o konuda Sinem'den şey öğreniyorum. Dediğim gibi virtüöz arkadaşlarından, müzisyenlerden çok şey öğreniyorum. Onlardan öğrendiğim şeyi oyunculuğa çevirip oyunculukta kullanmaya gayret ediyorum. Bu kadarı benim için harika.
1: Bence bu da güzel ama bu bile çok önemli bir şey.
0: Çok önemli. Bence tabii de çok önemli.
2: Bahsettiğin harika isimler tabii çok küçüklükten itibaren evet, hani bu yola çıkmışlar. Ama bence
0: hani, bizim de vücudumuz tabii, enstrümanımız. Evet. Sesimiz, şarkı söylemesek de sesimizi kullanma
2: şarkı
0: şeklimiz.
2: Şarkı ses tonu çok güzel
3: evet,
2: bu arada.
3: Çok güzel. Evet. Ben onu merak ettim. Çok ses tonu bu kadar güzel olup nasıl şarkı söyleyemiyor?
0: Çok farklı şeyler.
2: İşte ikisinin yani...
0: Söyle ve beyin ikisini...
2: Hayır öyle değil tabii ki ama.
0: Toparlayamıyorum
2: yani çok güzel bir ses rengi. Dediğim gibi yani duyuyor ama... İkisini bir araya getirip şarkıyı söyleyebilmek için birazcık teknik bilmek gerekiyor ve çalışmak gerekiyor.
0: Evet. Bence her işte öyle çalışmak gerekiyor. Olur. Yani beni koyun bir dönerin önüne, verin elime bıçağı, ben onu kesemem yani. Çalışmam gerekiyor. Bana diyorlar ki işin çok zor. Temmuz'da döner kesmek daha zor bence yani. Hmm. Benim işimden.
1: Doğru, her işin kendine evet göre şey.
0: Mutlaka. Tabii. İşini iyi yapmak isteyen herkes için yaptığı iş zor iş zaten.
1: Aynen öyle. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Hep onu söylüyorum. Hep onu örnek veririm. Ya bu sizin orada çöpçüler çok büyük para kazanıyormuş. Biz de falan. Ya adam onu işte kulağında kulaklık var. O zaman Walkman vardı. Walkman'ı evet var kulağında falan. Öyle yapıyor ama sevdiği için yapıyor. Onu kendi eğlenceli hale geliyor. Hı-hı. Yani o yüzden küçümsemiyor. Yani o işini severek ya ne yaparsan yap, hep onu söylüyorum. Ben herkese söylüyorum. Zaten bunu ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Yaptığın işi seveceksin ya da yapmayacaksın. Bu kadar net.
0: Bir de Almanya ya da plastik atık başka bir çöpte
1: benim öteki... zamanımda o yoktu da yani.
0: Ha, yani biz de çünkü hani daha zor bir iş Almanya'dakinden galiba.
1: O da ayrı bir durum. Evet. Şimdi evet, şarkı zamanı.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Hadi oh, yaşasın. Tamam. Evet. Söyleyeyim.
1: Aştan sabıkalı hazırmış. Gelsin.
2: Tamam. Okey peki.

0: Çok teşekkür Sayın ediyorum.
1: Hocam harikasın.
2: Harika.
1: Bizim bu sesi daha çok duymamız lazım bence.
0: Ben teşekkür ederim.
2: İnşallah. Ben duyuyorum. Değil mi?
1: Siz düşünün diyorsun.
2: Oluyor mu öyle evde?
3: Hayatta söylemez.
4: Eve iş getirmiyorum.
2: Güzel. Evet, düşünsene evet. Hadi olmuyor. Bir şarkı söyle evde filan. Nasıl
4: ortama
2: olacak?
4: Ortama gidince oluyor ama evde pek evet, olmuyor. Evet. Beraber iyi müzik dinliyoruz ama.
2: Evet.
4: Evet.
2: Dinleriz.
4: Bol bol müzik dinliyoruz.
5: Nasıl tanıştınız diyecektim.
2: Sinem çalışıyordu. Ben de bir arkadaş grubumla onun grubunu dinlemeye gitmiştim. Ben önce Sinem'in işini yapış şekline hayran kaldım. Yani Sinem'i tanımadan önce. Sonra ara verdiler. Tanışmak istedim. Gittim işte tebrik ederim. Çok güzel bir ilk kereydi program için falan dedim. Çok teşekkür ederim dedi. Döndü önüne. Ben de kaldım ve gittim masama yani. Sonra o grubuyla Yol Project, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok kıymetlidir çünkü bizim evet. tanışmamızda önemleri.
5: Yol Project'in ekibinde misin?
4: Evet.
2: Öyleydi.
4: O zaman öyleydim. O zaman... Biz ekibi Orçun'la beraber çalışıyordum.
2: Sonra ben bütün ekibi eve davet ettim Sinem'le tanışmak için. Bir tek Sinem geldi.
4: Çok iyi. Evet. Bir tek ben gitmedim.
2: Biz 9 adam mangal yıkıp sohbet ettik sabaha kadar, saçma sapan. Sinem de yok. Ben hani onlarla çok yakın dost olmak zorunda kaldım.
0: Çok güzel.
2: Hep bunun şakasını yaparım. Zekili Orçun abi kardeş. Şimdi artık Orçun'un çocuğu da Yol Project'in bir elemanı oldu yani.
4: Evet,
2: müzisyeni
4: evet,
2: oldu. Buna tanık olmak bile benim için muhteşem bir şey. Çok kıymetli bir aile bizim için. Benim adıma en azından Sinem'le tanışmama vesile olan onlardır yani.
5: Çok güzel. Ya, evet. Niye gitmemiştin? İşin var mı yoksa bilerek
4: İşim
5: mi?
4: İşim vardı. Hayır. Yani tamamen denk geliş.
2: Ya benim gibi bir sürü insan gidip yani. Tebrik etmiştir Sinem'i ve tanışmak istemiştir.
4: Yani Sinem de öyle biri değil yani. Evet, böyle bir duvar örmek gerekiyor. Herkes tabii ki bir negatiflikle gelmiyor ya da bir kötü niyetle gelmiyor tabii ki ama sahnede olduğunuz zaman çok da bir sürü insan tabii ki gelip sohbet evet, etmek evet, istiyor. Evet, evet. O yüzden ben de hani mutlaka bir mesafe koymaktan yanayımdır. Evet. Sarp da onu ilk günden görmüş oldu.
2: Evet.
4: Tatmış oldu.
2: Tabii.
1: Zaman yollar nasıl kesişti?
4: Yine bir konser sahne
2: ben
4: sonrasında.
5: Her hafta git tebrik ediyordu.
4: Yani dördüncü, beşinci konserimiz sahnemizin sonrasında böyle artık Zekilerle iyice ahbap olmuşlardı. Bir yere davet edildik ve sahne sonrası hep beraber gidince ilk defa aynı ortamda oturmuş olduk. O gün tanıştık.
2: Evet.
4: Bir ay, bir buçuk ay sonra falan hani.
1: Bayağı koşturmuş peşinden.
2: Çok koştum. Çok. Bayağı yani bir ay az bir zaman değil aşık biri için hiç. Şey yapmayın, o böyle 10 yıl gibi geçiyor yani.
1: Hiç aklında evlilik yokmuş.
2: Yoktu. Yok yani yoktu ama bunu diyen her erkek senesinde evlenmiştir yani. Benim öyle oldu yani.
4: Özellikle bunu yanındaki sevgilisine diyen erkek.
2: Evet evet.
4: Direkt hani düşünce olarak değil de direkt sevgilisine bunu belirten erkek.
2: Evet ama. Yani bilmiyorum belki genelleme olacak yani ama biz erkekler evlilikten bir kısmımız evlilikten çok uzak durmaya çalışır ve bunu başarır da yani. Bir kısmımız da kolpadan ben evlenmek istemiyorum deyip senesinde evlenir benim gibi yani. Yani hiç o konuda da böyle ağır bir duruş sergilediğimi söyleyemem.
5: Bu arada evlilik teklifi içinde böyle yine sporla alakalı bir şey mi olmalı diye düşündüm.
2: Ben Fenerbahçeliyim.
5: Evet.
2: Ve çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Eşim de Fenerbahçeli.
5: Nasıl?
2: O yüzden ikimizin en büyük ortak nokta şimdi Kaan. O zaman Fenerbahçe'yi de en büyük ortak noktamız yani. Sanat diyemem çünkü yaptığımız her şey de sanat değil, neticede bir sanat eseri de değil. Fenerbahçe maçında evlenme teklif etmek benim için hoş bir anı olacaktı. O yüzden maçta evlenme teklif ettim. Evet, tribünde.
5: Billboard'da görünce görüntüyü ne yaptın? İlk ne hissettin?
4: Aşırı şaşırdım çünkü biz o hafta zaten bir yüzük takacaktık aile evet. arasında. Yani beraber karar verdiğimiz bir durumdu. Böyle bir teklif geleceğini gerçekten beklemiyordum ve çok

0: da güzel planlanmıştı. Hiç bana çaktırılmadı.
1: Aile arasında derken 15 bin kişiyle.
0: Evet.
2: İlker Arana'da değil mi?
3: O ondan haberi yoktu. Evet, evet.
0: Bayağı bizim tribündeki herkesi öpmüş de olabiliriz. Ondan Covid de yoktu tabii. Evet. Tebriklerle. Evet. Beklemiyordum hiç. Ve şu, önce anlamadım. Adım yazıyor mu? Benim Sinem ben mi yani falan diye bir bayağı bir baktım. Sonra baktım Serp yerde. hayatım falan diye böyle. Birazcık bir ufak şok olma oldu yani. O videoyu izlediğimde suratındaki o ifade şok olduğunu görüyorum yani.
3: Sakatlandım evet. Falan sanmış o
0: bakın,
3: yani.
0: Şunu
3: falan yapsak oyuncu değişikliğine gidiyor.
0: Gerçekten. Hiç beklemiyordum. Çok da tatlı bir anı oldu.
3: Evet, çok güzel bir anı oldu bizim için.
4: Bir anda konserler, bir anda dizi, tiyatro. Nasıl vakit ayırıyorsunuz birbirinize?
0: Evet, işte zor soru.
3: Zor soru ama yani hakikaten Allah yardımcımız oluyor. Çünkü 9-6 çalışmak daha zor bence. Evet. Özellikle çocuğunuz varsa 9-6 çalışmak çok daha zor. Çünkü o çocuk zaten 7'de falan kalkıyor ve 8'de uyuyor. Yani çocuğunu görebilen, 9-6 çalışan bir baba günde 1-2 saat çocuğuyla vakit geçirebiliyor. Bizim işlerimiz öyle olmadığı için, yani çalışma saatlerimiz esnek ve değişken olduğu için biz evladımızla dilediğimiz kadar kaliteli zaman geçirebiliyoruz. Ayrı ayrı da geçirebiliyoruz. Ailecek de yani bazen işte ben 10 gündür Van'daydım. Çok sevdiğim yönetmen abim Cemal Şan'ın yeni filminde başrolünde Sedef Avcı ile Fikret Kuşkan'ın oynadığı Söyleyemediklerim filminde bir rolüm vardı. 10 gün onlardan uzak kaldım. Tabii ki bu bir özen doğuruyor. Bunun güzel tarafından bakmaya çalışıyorum. Büyük bir hasretle eve geliyorum. Bir gün boşluğum vardı. Hemen atladım eve geldim. O bir gün eşimle çocuğumla zaman geçirip ertesi gün sette tekrar geri döndüm. Ben bunu hep olumlu tarafından bakıp güzelliğiyle özlemenin ve kavuşmanın verdiği hazın güzelliği tarafından bakmaya çalışıyorum yani.
1: Peki böyle özenle daha doğrusu planladığınız ve kesinlikle uymaya çalıştığınız bir düzen var mı? Yani ne olursa olsun birimiz olacak ya da ne bileyim işte şu saatte hepimiz olacağız ya da şöyle yapacağız dediğiniz bir şey oluyor mu? Hmm. Var mı? Kaan 5 yaşına gelene kadar bunu düzenli kullandığınız bir zaman bir şey oldu mu?
0: O kadar böyle birbirimize direttiğimiz kesin şunu yapmalıyız, şu gün şunu yapalım, evet. Bu saatte bunu yapalım diye bir şey hiç yapmadık. Kaan'ı da hiç o şekilde o kadar kural çerçevesinde büyütmemeye de çalışıyoruz. Hani o da bir birey ve onu da vücut saatiyle özgür bırakıyoruz. Ama
3: ya bu 12'lerde uyuması anlamına gelmiyor tabii ki. Yani
0: ya hiçbir şeye zorlamadık yani onu da.
3: Kendi uykusu geliyor.
0: Evet, aynen. Benim uykum benim dinlenmem gerek artık diyor ve gidip uyuyor. Allah'tan öyle bir çocuk yani.
1: Ne güzel.
0: Kaan'ın karne gününde benim konserim vardı Ankara'da. Dedim ki Sarp ne olur ne yap et o gün sen İstanbul'dasın, en azından sen yanında ol. Çünkü ben mecburum, şehir dışına gideceğim, bir uçağım var ve başka bir alternatifim de yok. Mesela bu kadar önemli bir şeyse onu koordine etmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında günlük hayatımızda hiç o konuda birbirimizi sıkmıyoruz. Biraz da oluruna bırakıyoruz. Hani bir şekilde
1: bu da güzel, değişik bir şey.
0: Oluyor yani.
1: Oluyor bir şekilde.
0: Evet, her
3: ama
0: şey yolunda
3: özen,
0: gidiyor.
3: Ya, ben kendi adıma şuna çok özen gösteriyorum. Eğer ailecek evdeysek akşam yemeğinde sofraya biz beraber otururuz. Hı hı. Yani öyle ben sehpada yiyeyim, ben odamda yiyeyim, ben şurada yiyeyim. Ben ondan çok hoşlanmıyorum çünkü sofrada olup telefonsuz, televizyonsuz, işte bir şey, iPad'siz neyse işte o tabletsiz birbirimizin gözünün içine bakarak eğer öyle bir imkanımız varsa o sofra yemek masası olmaktan çıkıp sofraya dönüyor benim için. O zaman benim için çok kıymetli oluyor. Ona Sinem de ben de eğer çalışmıyorsak buna özen gösteriyoruz. Yaz tatillerinde de genelde Ağustos'un başıdır bizim planımız ama benim setim olursa ben gene gel git yaparım. Sinem'in ama genelde uygun olduğu zaman o zaman oluyor.
0: Evet, çoğunlukla öyle yapıyoruz aslında. Biz bir şey karar verdiysek de gidiyoruz bir yere ya da evde bunu planladıysak da belirli saatlerde nöbetleşe kayboluyoruz. Sete gidiyor.
3: Evet.
0: Geliyor, devam ediyoruz. Ben bir ufak konsere gidiyorum, geliyorum, devam ediyoruz. Artık böyle hani benim çok fazla şehir dışı ve yurt dışı konserim oluyor. Ama o kadar alıştık ki bu düzene

0: bizi hiç rahatsız etmiyor.
1: Çocuk da buna alıştı.
0: Evet, tabii.
1: Bu öyle oluyor. Yani yapmacık bir şey olmadığı zaman gerçek hayatın için öyle de alışıyor.
0: Evet.
1: Sonunda
0: çok çünkü doğru. Ona doğdu zaten. Yani Kaan çok küçük bebekken de ben onunla gidiyordum konsere. Onu uyutuyordum. Ondan sonra sahneye çıkıyordum ve o da bence ona şimdi sadece şey diyor artık, hani büyüdü ve bir fikri var ya. Anne bugün daha hızlı söyle şarkıları, hani çabuk gel gibilerinden, ya da bugün daha hızlı çalış anne, hani bitsin hemen işin, uyku saatimde eve gel gibi düşünceleri ve yorumları var.
2: Kaan'ın yeteneği var mı müziğe?
0: Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi eşlik etmeyi seviyor ama bireysel olarak net böyle hani şuna yeteneği var diyebileceğim kadar analiz etmedim. Ama bir şeylere eşlik ederken çok yakını eşlik ediyor. Yani hem ritmik olarak hem de ses olarak çok yakınında. Marş söylemeyi çok seviyor. Evde Fenerbahçe marşları, 10. yıl marşı, İzmir marşı, böyle durumlarımız var.
3: Ya, ne güzel, harika.
2: Anne babasının ünlü olduğunun farkında mı?
4: Ya yok, değil. Hiç, yani beni zaten ekranda da sahnede de görmedi.
0: Evet.
4: Daha da var görmesine bence.
1: Ya, özellikle açmıyorsunuz.
4: Evet. Yok, hayır. Ya zaten oyunculuk mesleğini ben televizyon dizilerinden öğrenmesini istemem. Tiyatrodan bilmesini, tanımasını isterim. O yüzden de tiyatroya götürdüm. Ben işte bak burada bu akşam oyun oynayacağım. Burası seyirciler dolacak bu akşam, burası seyirci koltukları. Ben de burada sahnede olacağım. Hepsini anlattım, gösterdim. Onları biliyor. Kendi de tiyatroya gidiyor. Ayda bir en az mutlaka bir tiyatro oyunu izlemeye gidilir bizim ailede. Kaan için özellikle çocuk oyunlarına. O yüzden tiyatronun ne olduğuna ve benim oyuncu olduğuma hakim ama beni sahnede ya da televizyonda izlemedi.
1: Zaten daha şu anki oyunda zaten, bu şu anki oyunda da bayağı erken zaten.
4: Şu zaten almıyoruz. Yani benim oğlum da olsa kimin olursa olsa 5 yaşında o oyunu almıyoruz.
1: Çok güzel bir şey söyledin. Her ay bir tane oyunu, her ay bir tane iyi bir tiyatro çocuk oyununa götürebileceğim bir durum var mı şu anda? Yani iyi mi oyun?
4: Yok, hepsi iyi değil. Her yetişkin oyunu da iyi değil.
1: O da kesin. 5
4: oyundan.
1: Çocuk oyunlarla ilgili bir sıkıntı var ya. Çocuklar sonra bir daha küsüyorlar. Tiyatrodan anlayıp korkuyorlar, ediyorlar.
4: Evet. Orada sinem aslında şu anlamda benden daha iyi bilir. Pedagojik formasyon olması gerekiyor o oyuncuların aldıkları eğitimde. Yani çocuklarla ilgilenme diplomaları olması gerekiyor. Bu ehliyetleri olması gerekiyor. Bu ehliyet yoksa çok yanlış şeyler yapılabilir. Ama çocuk oyunu dahil, yetişkinler için olan oyun dahil olmak üzere söyleyeyim. 5 oyundan biri iyiyse bence tiyatro iyi durumdadır.
3: Yani. Güzel.
0: Yani çocuk tiyatrolarında bir de şöyle bir şey, çok kısa oluyor zaten. Yarım saati geçmiyor bile. Bir de çok interaktif yapıyorlar. Hmm. Çocuklar böyle hani zaten oyunun içinde mutlaka bir rol alıyorlar. Öyle bir hani onları alalım. Konsantrasyonları çok kısa olduğu için. Biz de hani açıkçası tiyatroyu şunun için de götürüyoruz. Orada o oturmayı öğrenmesi, sıra beklemeyi öğrenmesi. Gerçekten bunları orada tecrübe ederek öğreniyor çünkü. Tabii. Birazcık da onun için götürüyoruz. Çok da güzel oluyor.
4: Tabii tabii, bizim için evet, de çok güzel oluyor. Çünkü tiyatro aslında oynandığı kadar değil. Yani zaman olarak da bir günlük bir ailenin bir aktivitesi. Evden çıkmak, öncesinde yemek yemek, oyuna gitmek, oyundan sonra dışarıda bir soluklanmak, oyun hakkında biraz sohbet etmek. Yani aslında kişinin, ailenin 5-6 saatini alan bir aktivite tiyatro yani.
0: Hele ki çocukla.
4: Evet.
0: Evden çıktın, girdin 5 saat.
4: Evet.
2: Tabii. Şimdi dışarıda yanına hayranların geliyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Kaan'ın tepkisi ne oluyor o zaman?
4: Ya ben çok fazla öyle mahallemin dışına çıkan biri değilim. Çocuğumla özellikle yani. Çok meşhurların oturduğu bir mahallede de oturmuyorum. Esnaf da arkadaşım. Dolayısıyla hiç yaşamadım böyle bir şey. Yani esnaf benimle arkadaş olduğu kadar Kaan'la arkadaş. Dolayısıyla yani hiçbir bana mesleğimden ötürü benimle bir ilişki kurmadı ve kurmuyor. Ben meşhur olmadan önce de aynı esnafla muhataptım çünkü. Yani.
1: Ya öyleymiş. Ben şimdi dün akşam çalışırken gördüm. Doğdum büyüdüm mahallede de oturmaya devam ediyormuşum.
4: Evet, devam ediyorum.
1: Bu özel bir nedenin var mı?
4: Çok seviyorum Kadıköy'ü. Bir de ben

0: Önce kentsel göç Avrupa yakasına, İstanbul'a olan kentsel göç. Çünkü çocuktum, babam işe Avrupa yakasına giderdi, eve Anadolu yakasına gelirdi. Yani iş hep Avrupa yakasıydı, ev hep Anadolu yakasıydı. O yüzden iş bulmak, iş derdine düşmüş herkes İstanbul'a göç ediyorsa Avrupa yakasına bir gider. Genelde Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy'de, işte Göztepe, Suadiye, Çift Havuzlar civarı, babaanneden, dededen kalan evlerde oturan torunlar işte daha fazladır. Belki bunda geçmişin sayfaya yeri olmasının etkisi de vardır. İşte eskiden İstanbul dediğimiz şey sur içi. Yani bugünkü gibi değil. Bugün yeni yeni kentler kuruluyor İstanbul'un içinde yani. O yüzden çok değişti her şey. Ben doğup büyüdüğüm mahalle Göztepe Mahallesi. Hala aynı Göztepe Mahallesi'ndeyim. 5 sokak arayla gidiyorum, geliyorum, yer değiştiriyorum. Ama işte oranın esnafı olsun, arkadaşlarım olsun. 46 yaşındayım. En eski arkadaşımla 42 yıldır omuz omuzayım. Yani bu çok bulunur bir fırsat değil, bulunur bir güzellik değil. Böyle 10 kişilik bir grubumuz var. O grupta oyuncu bir tek ikiz kardeşimle ben varız. O yüzden bizi hayatta tutan, beyler kendinize gelin, yaptığınız iş bir meslek. Yani şuna bir kapılmayın diyecek insanlar var. Allah bunu dedirtmedi onlara, biz de dedirtmedik yani. Ama başımıza böyle bir saçmalık gelse, kendinize gelin oğlum, saçmalamayın diyecek bir dost çevremiz var. Bunu da o mahalleye borçluyuz gene yani.
1: Sen de oraya kabul
0: gördün. Kadıköy'lü aslında.
2: Ben Kadıköy'lüyüm.
1: Zaten ama her şey denklem. Fenerbahçe'li, Kadıköy'lü. Her şey denklem. Zaten bence denklem orada.
2: Ben de Kadıköy'lüyüm. Acıbadem'de büyüdüm. Fark etmiyor. O yüzden evet, çok aşırı yakın ve çok da sevdiğim bir yer aynı zamanda.
1: Çok güzel.
2: Büyüdüğüm yere de çok yakın. O yüzden hiç dert olmadı.
3: Evet. Harika. Bir şarkı daha alalım mı?
1: Evet.
2: Tabii olur. Söyleyeyim. Kenar Sısı.
1: Sevgili Sıradan Kenar Sısı.
2: Evet. Evet.

0: Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim. Çok sağ olun.
0: Bu da harika olmuş.
1: Ay, teşekkür ederim. Bir tane daha geliyor şimdi. Bir 15-20 gün sonra hemen.
0: O kimden? Söylemiyor muyuz? Sürpriz olsun.
1: Ama yine çok sevdiğiniz, çok çok özel bir yorumcu ve besteci. Gerçekten çok keyifle söyledik onu da.
2: Kendi şarkını yapmayı düşünüyor musun?
1: Öyle bir niyetimiz de var. Ben çok söz yazabilen biri değilim. Bu
2: öyle
1: konuda yeteneğim
2: sıfır
1: yok.
2: Şarkı
1: evet, öyle bir niyetimiz var. Denediğimiz birkaç özel, yine çok sevdiğiniz isimlerden birkaç beste var. Demolarını yapıyoruz. Eğer içimize sinerse hem karşı tarafın hem bizim, onları da
2: harika,
1: söyleyeceğiz.
2: Ne güzel, harika. Ortak şarkınız var mı? Söylemeye anlamında değil, sevdiğiniz.
3: Aklım çıktı bir anlam.
0: Söyleyelim mi diye.
2: Yok, ortak şarkınız yani. Merak ettim hangi şarkı acaba. Olur ya insanlar.
3: Olur ya. Yani Mehmet evet. Erdem olur ya bizim
1: ilk dans şarkımızdı.
3: Evet, ilk dans şarkımız.
1: Daha doğrusu Ajda Hanım'dan, Ajda Pekkan'ın Olur Ya şarkısını yeniden düzenlemişti Mehmet.
3: Ama o şarkıyı evet. dinlediğimizde biz Sinem'le artık beraberdik ve birbirine çok aşık bir çift olmaya başlamıştık yani. Mehmet de sağ olsun kırmadı düğünümüzde. Benim arkadaşımdır aynı zamanda. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. İlk dans şarkınızı ben söyleyeceğim kardeşim gelip dedi.
1: Evet.
3: Geldi söyledi. İlk dans şarkımız Olur Ya'ydı. Öyle bir noktadan girdiniz ki. Yani.
0: Tam evet. denk geldi.
3: Vallahi.
2: Harika, çok güzel.
3: Bizdeki yeri ayrıdır yani.
0: Evet. Romantik bir çiftmişsiniz.
3: Yani bilmiyorum, romantizm bence kişiye göre değişen bir şey yani. O yüzden buna nasıl cevap vereceğimi bilemedim.
1: Yani hani genel böyle klasik, atıyorum mum ışığında yemek yiyip birbirimizin gözünün içine bakarak bir romantikleşme değil, ama ikimize özel böyle...
3: Ya şu vardır, özür dilerim ama Sinem'in bir konser öncesi mesela ben unutmuştum, Sinem bana geçen hafta fotoğrafını çekip gönderdi. Ben bir not yazıp göndermişim. Sinem onun fotoğrafını evet. çekip gönderdi. Benim için çok romantik bir andı o an. Yazdığım şeyin benim için edebi bir değeri yok ama Sinem'de saklanabilir olması benim evet. için çok romantik bir şey. Daha geçen hafta onu yolladığında evet. çok etkilenmiştim.
1: Benim için çok özel bir konser vardı ve o konserde tam çıkmama 2 dakika kala Sarp'ın notu geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ve beni o kadar mutlu etti ki Umut. Böyle onu saklamıştım. Sonra onun ilk set günüydü. İşte ki fotoğrafını çekip ona yolladım.
2: Işte, evet. Bu romantik, bu güzelmiş.
1: Evet.
2: Harika.
3: Romantikmişiz.
2: Evet.
1: Galiba öyleyiz değil mi?
2: Ya aslında şey, normal olması gereken her şey anormal algılanıyor ve her şey çok böyle şey oluyor ya. Siz de Kaan'cınızı devlet okuluna vermeye karar vermişsiniz ama bu olay oldu.
3: Bilmiyorum. Olay mı oldu? Niye olay oldu?
2: Öyle çok konuşuldu. Evet. Yani şöyle bir şey var. Durumunuz mu yok? Yardım edelim. Hep yani. Yok, yok,
1: yok, aa bakar mısın? Nereye varmış olaydı?
2: Şaka bir yana da. Yani nasıl oluyordu? Aslında gayet de olması gereken. Yani olması gereken de herkesin yapması gereken.
3: Her yani ailenin kendi vereceği.
2: Ünlü olunca yani kolejlerde yani en ünlü okulları falan yurt dışları hep öyle bir durum var. Tabii. Ya şimdi çocuklar büyüyor, biz İngiltere'ye yerleşiyoruz. Çocuklar büyüyor, biz işte Amerika'ya gidiyoruz. O yüzden de herhalde sizden de öyle bir şey bekleniyordu.
1: Yani benim bu konuyla ilgili ilk günden beri, daha Kaan çok küçükken de aynı şeyi söyledim. Sarp, benim ilk kuralımı söylüyorum. Okul eve yakın olacak. Eve yakın olacak. Çocuk servisi hava karanlıkken binmeyecek. Eve çok yakın bir yere gidecek. Biz ikimiz deli gibi çalışıyoruz. Anneanne dede onu okuldan alabilecekler. Hani biraz böyle açıkçası benim tutturduğum bir durum vardı. Lokasyon durumu. Onun dışında da Kaan bu seneyi, o zaman herkesi rahatlatıyorum. Tatta 4 yaşta özel okula gitti. Biz onu deneyimledik. Ne yaptı derseniz, hamur yaptı. Tabii ki işte ne bileyim, çiçek ektiler işte falan filan gibi şeyler.
3: Okul öncesi.
2: Yani, yabancı okul öncesi. Dil öğrendi 2-3 kere.
1: Evet. Aynen. Bu yıl özel okula gitti yani. Şimdi bize dedik ki o okul taşınıyor başka bir yere ve gidemeyeceğiz yürüyerek. Bir okul kaldı geriye. O da burasıydı. Burası çok köklü ve mezunu çok tanıdığımız olan ve Kaan'ın yine o okuldan gidecek sınıf arkadaşlarının da olduğu bir okul. Duygusal olarak arkadaşlarıyla olsun, evimize yakın olsun dedik ve
4: bir yardıma ihtiyacımız olmadan çocuğumuzu ikametgahta tutunca yazdırabildik çok şükür. Öyle oldu açıkçası.
3: Ya benim için şeyin de önemi var. Yani ben kendimde bunun avantajını gördüğüm için söylüyorum. İki şey söyleyeyim hatta. Bir tanesi mahallede yaşayan arkadaşlarımın çocuklarıyla okuyor olması.
1: Evet.
3: Okuldan sonra tekrar mahallede bir yerde oturup sohbet edebilir olmaları, sosyalleşebilir olmaları benim için çok kıymetli. Sadece okulda başlayıp okulda biten bir arkadaşlıktan ziyade. Bahsettiğimiz şey ilkokul. Bir meslek eğitimi aldığı bir yer değil. Yaşadığımız muhit Kadıköy. Okullar belli zaten yani. Okulda alabileceği eğitimin kalitesi de gayet ortada. Dolayısıyla hiçbir mahsur görmeden gönül rahatlığıyla devlet okuluna gitmesini arzu ettim ben de. Özel okulda dediği gibi bir de Sinem'in yani 1,5 saatini yolda geçirip 1,5 saatli dönmesi, 3 saat serviste bir çocuğun zaman geçirmesinin onda yaratabileceği, bizim çocuğumuzda yaratabileceği tahribatı ben göze alamam. Yani hele ilkokul için.
1: Çok
3: yani
1: küçükler
3: üniversite
1: ya.
3: İçin başka bir ülkeye de gidebilir benim çocuğum canı isterse. O yaş zaten kendi karar vereceği bir yaş. Aynen öyle.
1: Şu an bizimle daha çok vakit geçirsin ve mutlu büyüsün. Derdimiz o aslında. Bize yakın olsun. Yani şunu biliyor olması çok güzel. Kaan'ı biz şimdi okula götürüp getirirken şunu diyor, anne okul ne kadar yakın. O bence onda bir rahatlık oluşturuyor. Yani biliyor ki 5 dakikada birbirimize ulaşabileceğiz. Yani bu daha önemli bir duygu bence.
4: Çok güzel.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın, sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Melih abla dayım nerede?
1: Vallahi bilmiyorum ki anacığım nerede. Sami gitti. Feride desen gitti, hiç gelmiyor.
2: Ya Halim abi de kayboldu zaten.
3: Ya bu hacet macet olmasın.
1: Ya bu nasıl bir hacet? Hacet olur. Hacet bu kadar uzun sürer mi ya?
4: Aa. Yenge nereye?
1: Ben gideceğim, bir bakacağım.
4: Sen otur, ben bakarım.
1: Hayır, sen otur, ben bakacağım.
4: Yenge.
1: Ali otur hele. Aa, Safi vır vır vır. Aa. Ali.
4: He.
1: Bir de babamla barışsak.
4: Ne?
1: Bak şimdi ev kurtuldu, ablamlar iyi. Bebek de geliyor. Babamla da barışsak her şey yoluna girecek değil mi?
4: Girecek, girecek he.
3: Gönder.
5: Çocuklar. Hey Allah'ım ya. Ya nasılsın?
6: Selim abi.
5: Ha, Peri kızım. Halim. Ya siz, biriniz Feride, biriniz Halim. Siz nasıl?
3: Sanma, söyleyecektik.
5: Ne vakit? Ne vakit oldu da söyleyecektiniz?
6: He? Abim çok değil.
3: Şeyden beri.
5: Ne?
1: Sami. Hayırdır, ne toplandınız?
6: Ablam yok.
1: Feride. Ne oluyor gülüm?
6: Ablam biz demin...
5: Ya şey bu, ben hacet gidireceğim de bir yer bulamadım. Tuvaleti bilen kimse yok. Ben Allah'tan Halim biliyorum işte, beraber gittik.
4: Evet.
1: Ha, sen Feride.
6: Öyle ablam, ben de. İçtik içtik tabii suları sonra. Sami.
5: Bak hadi, hadi Meryem, toparlanalım gidelim. Akşam olmadan. Hadi Halim.
4: Evet.

0: İyice ol. Ha? Hadi yavaş yavaş toplanın hadi.
1: Evet çocuklar, yolumuz uzun hadi.
2: Tamam.
3: Furkan, siz nasıl döneceksiniz?
4: Biz aynı otobüs.
1: Uçurtmayı bari bırak.
4: Ne varmış benim uçurtmamda? Taktı sen de benim uçurtmaya ya.
1: Ya pikniğe mi geldik, mitinge mi, belli değil. Başımıza bir bela. Daha bir şey söylesene.
0: Ya tamam, ver o uçurtmayı, koyun arabaya, mahallede alırsın. Ben.
4: Ya abi ya.
0: Tamam bırak. Uçurtma.
5: Maço.
0: Sami abi ne oldu, siz ne yaptınız?
5: Hadi gidiyoruz.
3: Bir hacettir gidiyor Ali. Merto, işin varsa dayın götürsün, bak yolda çok zor oluyor.
6: Mertcan gidecek misin ablacığım?
3: Hadi dayın götürsün, dayın bütün hacet yollarına hakim.
7: Gel oğlum gel.
4: Dayı ben götürürüm, sen daha yeni gittin.
7: Yok gideriz biz.
1: Abla. Şu sepeti siz alın, bizim arabada yer yok.
7: Ben yardım edeyim, dur.
4: Onlar benimle geliyor.
3: Niye Sami?
4: Peri kız ile sen bizim arabayla dönüyoruz.
3: Niye işte, biz Halim'le gidiyorduk.
4: Yok Melihan, yok, beraber dönüyoruz. Sen, Yiğido, Eda, siz Halim abinizin arabayla.
5: İyi tamam.
4: Hadi oğlum.
0: Sen bırak.

0: Saffet'in iki kızı bir oğlu, bizim Zafer'in de iki oğlu var. Yani vallahi mutluluklarına diyecek yok. İnsan isteyince oluyor.
1: Yok, istemişler ki olmuş. Allah mutlu etsin.
2: Anneanne.
0: Efendim kızım.
2: Mertcan'a piknikten dönmüş müdür?
0: Bilmem.
2: Arasana.
0: Olmaz.
2: Niye? Bir daha Cabbar amcalara gitmeyecek miyiz?
0: Cabbar amcan niyetini belli etti. Allah onu da mesut etsin. Beni de.

0: risk yapacak bir şey yok Halim. Resmen yakalandık yani. Dua et de ablam duymasın.
1: Ya zaten duymayacak bu Feride.
0: Usurlu bir şekilde bizden duyması başka misal. Ya Samim abim Allah korusun pat diye söylerse ha ablam kıyameti koparır.
1: Ay tövbe.
2: Feride ay hey. Böyle bir şey olamaz.
0: Halim ablam çağırıyor. Vallahi sesi titriyor, kesin öğrendi.
1: Dur Feride, bensiz gitme.
2: Feride!
0: Oğlum nasıl gitmeyeyim, çağırıyor vallahi, cayır cayır bağırıyor.
1: Ya kızım ben seni tek başına bırakmam, gitme.
0: Sen abim söyledi herhalde.
2: Feride!
0: Geliyorum ablam. Hani ben gidiyorum, başka çare yok. Vallahi hakkını helal et. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Allah'ım sabır ver ya Rabbim.
0: Ablam.
3: Feride. Gülüm. Bu ne?
0: Ablam vallahi ne desen haklısın yani ben.
3: Gülüm sen beni tanımıyor musun? Allah aşkına sen beni tanımıyor musun?
0: Tanımaz olur muyum ablam, kurban olayım, tanıyorum tabii ki de.
3: Ben sana kaç defa söyledim Feride? Kaç defa söyledim?
0: Ablam ben sana söyleyecektim de.
3: Anacığım bu kutular burada ne işi var? He?
0: Ne kutusu ablam?
3: Ne kutusu? Gülüm ne kutusu olacak? Yemek kutusu bak. Yemek kutuları, tabaklar aşağıda, tencereler yukarıda. Ay mutfağım darman duman olmuş.
0: Ablam Allah belamı versin ki ben dokanmadım.
3: He sen dokanmadın, ben dokanmadım. Kim dokandı Feride?
0: Babam yalnızdı ama bilmiyorum ki.
3: Kül bastı.
0: Aa babam yaptı acaba yağsız yerinden?
3: Pilav.
0: Ay, hiç fikrim yok.
3: Allah!
0: Ablam!
4: Ya gözümüzün önünde bunlar tiyatro çeviriyor. Bu garibin Mel ya. Merak içerisinde diyor. Bu kızın nesi var? Bu kızın nesi var?
5: Abi.
4: Oğlum bunlardan biri Halim. Öbürü peri kızı ya. Ya bunların biz ağabeyisi değil miyiz? Bunların üzerinde bizim hakkımız, hukukumuz yok. Bunca zaman yok bunlar kardeştir, yok bunların aralarında bir şey olmaz. Ya bizi resmen aptal yerine koydular ya.
5: Abi ne yapsınlar?
4: Ne demek ne yapsınlar? Aliço bana Halim'i müdafaa etme kardeşim.
5: Ederim abi. O çocuk üzülmüyor mu? Ya onlar için kolay mı oldu sanıyorsun?
4: Ne bildin? Lan bak Aliço bir şey biliyor da bana söylemiyorsa.
5: Abi.
4: Abiyi mabiyi bırak. Bana sen cevap versene. Senin bu işten haberin var mıydı yok muydu?
3: Baba nasıl İkbal yemek yaptı yani?
6: Basbayağı yaptı işte.
3: Hayır babam ne işi var onun benim mutfağımda?
6: Ya var işte. Bir de senden izin mi alacak?
3: Baba Allah aşkına söyle. Ben giderken sana yemek bıraktım mı bırakmadım mı?
6: Zeytinyağlı ıspanak kökü. İkbal pambuk gibi et kızarttı bana, et.
3: Kızartır babam. Et kızartır. Hatta İkbal onun üstüne kaburga da doldurur. Senin sağlığın İkbal'in umru değil ki.
6: Melia.
3: Hayır ben de şunu anlamıyorum. Biz kapıdan çıkıyoruz, İkbal bacadan giriyor. Nereden biliyor yani İkbal bizim pikniğe gittiğimizi?
6: Sen onu mastikçiye sor.
3: Mastikçiye?
6: Mastikçi.
3: Hay babacığım vallahi pes yani. Gökyüzünden taş yağsa onu da Sam'e bağlayacaksın, pes.
6: Siz gidiyorsunuz diye İkbal'i eve davet etmiş.
3: Samim.
6: Samim.

0: Ya sen nasıl bir kardeşsin Haliç öyle? Hadi onlar bir halt etti, hadi onlar birbirine aşık her neyse. Sen niye beni kandırıyorsun, abini kandırıyorsun ya?
1: Ne deseydim abi?
0: Nasıl ne deseydim ya Samim, abi sana bir soru soruyor. Doğrusu neyse onu söyleyeceksin ya.
1: Abi nereye?
0: Gidip konuşacağım.
1: Kimle?
0: Halim'le.
1: Ya abi ortalığı karıştırsın ya.
0: Ya hadi bırak ya.
1: Ya sen mi abi? Of.
2: Ay ne oluyor?
1: Heh, hiç.
3: Oğlum sen yardım et. Sen yardım et ya Rabbim ne olur.
0: Meryem kusura kalma ama bir hususi durum var.
2: Samim Allah aşkına benim lafımı bir bölme.
0: Yok bölmeyeceğim de sen devam et.
2: Ya ortalık darman duman olmuş ki yine en son benim haberim oluyor.
0: Bak sana yeminle söylüyorum ben daha yeni öğrendim.
2: Ya sen bırak Allah aşkına, yok ben yeni öğrendim bilmem ne.
0: Meryem.
2: Ya kadını davet etmiş ben yeni öğrendim diyor ya.
0: Kim? Hangi kadını da?
2: Akbar. Sen pikniği haber ettin bu kadına değil mi?
0: Meliha.
2: Samim ettin mi etmedin mi?
0: Ettim.
2: Heh anacığım bir kere de arkamdan iş çevirme ne olur ya. Hayır yani bir kere de bana bu işin doğrusunu söyle Samim. Her şey olmuş bitmiş gene benim en son haberim oluyor. Ha sonra gelmiş diyorsun Meliha sana bir şey sor. Bunu mu söyleyeceğim bana?
4: Ali ne oluyor söylesene.
1: Seyhan sorma. Zaten birazdan öğreneceksin. Kıyamet kopacak.
4: Niye kızdı şimdi Samim abi?
5: Ya nasıl Samim abiyle konuşmaya gittin?
4: Bilmiyorum Halim, bir hırsla çıktı.
5: Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
4: Ne yapacağız?
5: Atla gel.
6: Nereye?
5: Bize.
4: Halim.
5: Ya Ferdi Allah aşkına adamlar yatıya gitti diyorum. Sokak ortasında konuşacak zaman değil ki. Atla gel bize. Bir kafamızı toparlarız. Ha Ferdi?
4: Tamam. Ya Allah'ım ya, Allah'ım ya Rabbim ne olur yardım et ya. Aptal Feride, aptal. Lan neden parkın ortasında öpüşüyorsun? Ah ya, ah.
2: Ya senin benim anamla ne alıp veremediğin var?
0: Ya Meryem ne alıp veremediğim olacak ya?
1: Samim abi bir iki dakikan var mı?
0: Tamam geliyorum Alç.
1: Abi hemen.
0: Meryem.
1: Yenge kusura bakmazsın değil mi?
2: Yok kusura bakmam, zaten biz bunu konuşacağız, bu böyle kalmayacak yani.
0: Neye çağırdın beni?
1: Bir şey yok, yengeden kurtarmak için yaptım.
0: Aferin Aliç, aferin oğlum. Bakalım yengem benim bu işi bildiğimi öğrensin. Beni o zaman kim kurtaracak?
1: Abi nereye?
0: Halime.
1: Niye?
0: Ya sen çekil önümde.
1: Abi dur. Ya şimdi gideceğim de orada kıyamet kopacak. Bir kere Gülen'den var, Saime teyze var.
0: Ya yok ben arayacağım, aşağı inecek konuşacağım.
1: Ara mı?
0: Niye aranan?
1: Sabah konuşursun.
0: Aliç o.
1: Ya abi bu saatte gideceğinde ne olacak?
0: Hala ne olacak diyorum oğlum ya.
1: Ya abi olan olmuş, sabah akşam ne fark eder? Bir gece bekle, yarın sabah konuşursun. Gece gece kıyamet koparmanın ne anlamı var ya?
7: Geliyor.
2: Ha baba.
7: Bacın nerede?
2: Babacığım Feride'nin üst sokakta bir arkadaşı var. Kız birazcık rahatsızlanmış, ona bakmaya gitti.
7: Ne işi var bu saatte sokakta? Çağır gelsin.
2: Tamam baba.

0: bir de buna pamuk gibi diyor. Vallahi et değil bu, kayış kayış. Oy. Halim, 5 dakika kalıp gideceğim ha.
1: Ya tamam Ferdet, tamam, merak etme. Çıkar şu ceketini.
0: Annenler?
1: Ya dedim ya, anamlar Kevser teyzeye yatıya gittiler işte.
0: Halim, ya sen mavi pat diye söylerse?
1: Ferda.
0: Bak, ablam öyle sakin durmaz, kurban olayım. Yani çıngar çıkartır, biliyorum.
1: Çıkarsın.
0: Ne demek çıkartsın Halim?
1: Biz demedik mi bu dünya batsa beraber batacağız diye?
0: Batacak mıyız?
1: Batalım. Seninle olduktan sonra dünyanın üstte bir altıda.

0: Allah'ım yarabbim yenge, sanki kendisi artist de bir de böyle konuşuyor.
1: Kızım sus.
0: Ya yenge, ağrıma gitti diyorum.
1: Kızım ayıp. Anan yaşında kadın, ne bağırıyorsun bas bas?
0: Dutsuz dutsuz konuşuyor, anladın mı?
1: Yürü Allah'ım yürü.
2: Yarın gideceğiz.
3: Gideceğiz.
2: Meli ablam, Cabbar ağam, kim varsa söyleyeceğiz.
3: Seyhan.
2: Seyhan.
3: Halim, bak pişman olacaksan.
2: Ferda.
3: Kırılmak gücenmek yok Halim, açık açık söyle.
2: Ya sen ne diyorsun kızım? Ben seni bulmuşum. Ne diyorsun sen, ne pişmanlığı anam babam? Sen benim hayatımda başıma gelen en güzel şeysin.

0: bilmiyor, yengeciğim açılmıyor işte. Hadi çalsana kapıyı. Halil!
1: Cesaret etmezsiniz.
0: Halil!
1: Yok, geldilerse mani gibi kaçmış.

Benim kadın kafanı daş düzmem seni.

0: Yasin, açsana kapıyı ya.
1: Ya açamıyorum. Tutukluk yaptı. Tutukluk.
0: Ben buna bir omuz atayım mı?
2: Neye?
0: Ya o kapıyı, ne olacak Allah Allah? İki tıklık canı var zaten.
1: Allah cezanı versin. Nereden çıktın sen başıma sen benim? Allah cezanı versin. Tamam, açıyorum.
0: Hayır Allah aşkına kapı saat aç oldu. Niye açmıyorsun kardeşim? Hiç söylenme, zaten senin yüzünden döndük.
3: Anacığım, siz hani Kevser teyzelerde yatıya kalıyordunuz ya.
0: Kalacaktık ama Gülendem abla Kevser'i çıldırttı. Kim? Ha, 40 yıllık arkadaşım bizi kapıya koydu.
2: Allah aşkına, yani sanattan anlamıyorsa senin arkadaşın, ben ne yapayım yenge?
0: Gülendam.
2: Ya ne Gülendam'ı ya? Kadının dediklerini bir duysam Allah aşkına halim yani. Her türkü söyleyenden sanatçı mı olurmuş? Benim kendime ait bir türküm var mıymış?
0: Haklı. He, haklı. Sen ne 40 saattir kapıyı açmışsın?
1: Tutukluk yapıyor, bu kapı tutukluk yaptı.
0: Çalışıyor.
1: Anacığım benim uykum var çok fazla, ben hadi iyi geceler yatıyorum.
0: Tamam oğlum, hadi iyi geceler, yat. Hadi yat bakalım, yat.

0: Selim abi yapma şunu ya.
1: Ben gideceğim.
0: Halime. He. Abi daha demin ne konuştuk?
1: Ya usturuplu konuşacağım. Gidip de kimseye ayağa kaldıracak halim yok. Sen merak etme. Kıyamet miyamet kopmayacak.
0: Ya kopar.
1: Aliço.
0: Sen Gülen'den bilmiyor musun ya? Şaptörün'de yandı bu kadın ya. Adana'dan felaket diye getirdiler bunu. O kadının olduğu yerde mutlaka bir aksilik olur.
2: Babam bu sütü.
3: Sağ ol kızım. Benim gözüm görmüyor. Şuna bir bak bakayım. Arayan soran olmuş mu?
2: Yok baba. Beklediğin telefon gelmemiş. Ya baba ben bir konuda konuşacağım. Bir daha da bu mevzuyu açmayacağım.

0: tamam mı?
1: Melia.
0: Babam bak hiç mi için sızlamıyor Allah aşkına? 40 yıllık anacığım yan başında.
1: Senin anan benim 40 yıllık karım. 10 katın hukukum var benim Refika'yla. Dünkü çocuk gelmiş bana laf mı örgütecek?
0: Baba.
1: Sakın ha. Benim işime karışayım deme. Haydi

0: Alo.
1: Alo. Canım benim, Feride ben ablam. Şeyma'nın durumu pek iyi değil. Ben bu gece onda kalacağım.
0: Kimi?
1: Şeyma.
0: Feride anlatayım, Allah aşkına bağır birazcık. Abi anlaşılmıyor.
1: Ablam Şeyma.
2: Durum diyorum çok iyi değil. Ben o yüzden
1: bu gece yanında kalacağım, tamam mı? Ablam?
0: Feride. Çocuk gibi kovaladı desem inanır mısın?
1: Kim?
2: Babam gülüm, kim olacak? Ya kovaladı diyorum ya.
0: Ya kadın gelmiş benim mutfağım darman duman etmiş.
2: Babamın bunca yıllık bütün yemeğini o kadın pişirdi.
0: Sanki babam her hasta olduğunda o kadın ona bakmış gibi bana karışma diyor. Buna inanabiliyor musun Feride?
1: Ablam Şeyma'nın durumu ne olacak?
0: Tamam kal orada, kal tamam.
1: Tamam. Sabah gelirim, tamam mı?
0: Tamam, bak Feride geç kalma gülüm. Kitikleri yetiştireceğiz, tamam mı?
1: Tamam, merak etme ablam, hadi.
3: Ali.
4: He?
3: Yarın gidiyoruz değil mi?
4: Ne?
3: Yapma hayatım, kaç kere söyledim.
4: Hamilelik kursu.
3: Evet.
4: Aşkım ya. Ben gelmesem.
3: Niye?
4: Ya hamile olan sensin. Ben niye kurs görüyorum ki yani?
3: Yanımda olmak için.
4: Tamam bak yanındayım. Değil miyim? Buradayım bak. Ya bunlar vallahi bak eskiden kurs mu varmış ya? Hani Cappara, benim dedem falan masaj dersleri mi almışlar? Bunlar tüccar saçma sapan şeyler ya.
3: İyi tamam.
4: Ha.
3: Çek elini.
4: Tatlişko. Ya ne oldu şimdi ya?
3: Sen bu çocuğu istedin mi?
4: Ya istedim, ne alakası var şimdi onunla bunun?
3: Niye şimdi beni yalnız bırakıyorsun?
4: Oh. Git kursa bunları şey yapacaklar. Onu şey yaptım ben.
1: Bittik biz Ali. Bittik. Sen abime yakalandık yetmedi. Bir senin evde basılmadığım kalmıştı. O da oldu şimdi ha.
4: Basılmayacağım Feride.
1: Nasıl basılmayacağım Ali? Ben nasıl basılmayacağım? Sizinkileri çağırdı Gülendam abla, Saime teyze. Ben onların yüzüne nasıl bakacağım şimdi?
4: Allah'ın cezasını vermesin.
1: Ali.
4: Parmağımızın ucuna basa basa çıkıp gideceğiz. En fazla yarım saat. Anam zaten duymuyor. Gülendam desem bir horladı mı yer gök iner. Biz o gürültüden kaçar gideriz. Kimsecikler fark etmez.
1: Emin misin Ali?
4: Evet. En fazla bir saatte evdeyiz Feride.
1: İnşallah ya. İnşallah.
5: Yatmıyor musun sen daha?
6: Ben biraz beste çalışacağım yenge.
5: Kızım git yat. Ne bestesi bu saatte?
6: Ya çok zoruma gitti yani. Benim acilen bu besteyi bitirip o Kevser'e yollamam lazım.
5: Ha, katmeri lüple lüple sonra beste yapacağım.
6: Yok öyle yani, böyle karnım kazındı böyle. Birazcık bastırsın diye yani.
5: Kızım insan ekmeğin ucunu yer. Bastırsın diye koca katmer yenir mi?
6: He, biraz da sen yesen ya fındık.
5: Allah Allah. Allah Allah.

0: Hadi bakalım, uyu artık. Bugün çok yoruldum.
1: Abla.
0: Ne?
1: Bugün anneler günü mü?
0: Hafta sonu. Niye?

0: öğretmenimiz anneninizle ilgili resim yapın dedi.
1: Yaptın mı?
0: Yok, sınıfta yapacağız. Sen annemi hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum tabii. Sen hatırlamıyor musun?
0: Biraz. Yani hatırlıyorum da bazı şeyleri değil. Biraz unuttum. Sence kızmış mıdır?
1: Annem mi?
0: Hı. Artık rüyalarıma da gelmiyor.
1: Gelmesin. Annem hep bizim yanımızda Mertcan. Senin onu ne kadar çok sevdiğini öyle iyi biliyor ki.
0: Gerçekten mi?
1: Tabii. Biz onun çocuklarıyız. O senin aklında, içinde ne var ne yok hepsini biliyor. Sen öyle onun ufak tefek birkaç şeyini unuttun diye annem sana asla kızmaz. Sakın üzülme.

0: Rei. Ondaq. Ondaqa sonra qalplan kükrəyəcək.
1: Güləndəm abla.
0: Hə, top atsan duymaz ondan sonra. Nə şölə gül ya. Mən səni sırtımda taşırım gərəki səfərdə. Sənin yüzün solmasın, sən üzülmə.
2: Ne var?
3: Ya kuzum bir aç da teybimi alayım ya.
2: Teyb mi?
3: He, ses kayıt cihazı orada dolabın içindedir. Aç da alayım canım benim. Ya utanma, kısa paçalı pijamanla seni ilk defa görecek değiliz herhalde. Boy attın herhalde ha?
1: Pijama mı?
0: Ya o kısa değil Feride, açalım göstereyim mi?
3: Ne dedin?
2: Ne kadar da tatlısın sen dedim ha?
0: Oh.
3: Bu akşam besteyi yapayım, ilk paramla sana pijama alacağım.
1: Serkan hadi kapatmam gerek.
4: Yollamıyorum kızım seni, yollamıyorum.
1: Niye?
2: Çünkü işte yollamıyorum. Ne yapacaksın ki Amerika'da ya? Ya sen bensin.
4: Ne yapacaksın Eda?
1: Kapatıyorum.
2: Tamam.
1: Tatlı geceler.
2: Işığını söndür.
1: Nasıl?
2: Söndür. Işığını söndür. Bekliyorum.
1: Neredesin ki?
2: Sokaktayım. Nerede olacağım? Camı yıktık, duyan yok.
1: Furkan.
2: Biz öyle gidemiyoruz hemen. Bak, hemen öyle gidemiyoruz işte.

0: halim.
1: Ballı börekli yarim benim. Nananam katmer gibi kıvırır yerim nananam.
2: Sen bana abla desen de.
3: Halim, kapıyı kilitledin mi?
0: Kilitledim. Şu uğursuz uyuyana kadar bekleyelim.
3: Valla pek uyuyacağı benzemiyor ama.
0: Ecinli o ecinli. Sen yat şöyle bakayım yatağa. Hayır yere değil, yatağa benim yatağa.
3: Halim.
0: Hadi kızım.
2: Şşş.

0: Günaydın.
1: Günaydın Haliço.
2: Hadi hazır mısın?
3: Ya Seyhan ya.
2: Gitmiyor muyuz?
1: Hayırdır ya?
3: Abi hamilelik kursu ders vereceklermiş.
1: Ha, sen mi doğuracaksın?
2: Doğum için Samim abi. İşte nefes tekniği falan bilmediğimiz şeyler gelmesin mi?
1: Gelsin gelsin ya. Ne demek gelmesin, git.
2: Herkes çift olarak katılıyor.
1: İyi, hadi hayırlısı Haliço.
4: Günaydın.
3: Günaydın, günaydın.
4: Günaydın, iyi dur. Geç, nerede kaldınız?
2: Mertcan, hadi ablacığım, hadi, hadi.
1: Hadi siz geçin, kahvaltınızı edin. Benim bir işim var, gidip geleceğim, tamam mı?
3: Abi nereye?
1: Halime.
3: Bu saatte.
1: Haliço, sana da saat beğendiremiyoruz ha. Saati mati yok. İşler sarpa sarmadan gideyim, öğreneyim şu işi.
3: Ya abi ya.
1: Bak hala abi diyor. Dün akşam ne dedin sen buna? Gitme dedin, durdun. Ama bunun cabbarası var, meleyesi var. Bu çocuklar bir cahillik etmeden nedir, ne değildir diye öğreneceğim ya. Hadi.

0: Dursun dursun, aman beter olsun. Allah korusun, nerede yürü, hadi yürü.
1: Nefes almıyor.
0: Almasın, almasın, tık nefes kalsın. Tövbe estağfurullah. Feride kızı uyartacaksın.

0: Halim? Oğlum?
1: Ay, galiba Salim'e teyze gördüm.
2: Yüz be kızım, görse seslenir diye.
1: Seslendi zaten.
2: Yok, yok, yok, yok.

0: efendim.
1: Siparişleriniz hazır. Evet, ben bütçeyi de hazırladım, ayarladım güzelce. Öğleden sonra takdim edeceğim size. Nereye getireyim efendim?
0: Biliyorum.
1: Oldu. Haydi görüşmek üzere. Hadi iyi günler.
2: Melia.
1: Babam hayırdır böyle sabah sabah nereye?
2: Pehlivanı mektebe bırakacağım.
1: Sen mi bırakır baba?
2: Ya hacet yok. Özledim zaten keratayı. Haydi alasmadık.
1: Yine gidecek, o kadını görecek. Artık yapacak bir şey yok.
3: Ay bu ne ya, ya bu ne ya? Ama bu kadın benim mutfağımı vallahi mahvetti,
4: Zübeyir.
5: Cumali neresin bu oğlum?
4: Bir iki saat işim var, ustam gelirse idare et ha.
5: Ne işi?
4: Fotoğraf çekimi.
5: Çekim mi?
4: He, kartpostal bastıracağız Gönendem ablama.
5: Oğlum bu menajerlik işi başına bela açacak ha.
4: Ya açmaz sen, idare et ustam gelirse. Hadi görüşürüz.
5: Ey Allah'ım.
6: Kıyamet koparsa kopsun Feride. Ben seni artık bırakmam. Biz cinayet işlemedik. Kimsenin kılına bir zarar vermedik ki.
7: Yalan söyledik Halim.
6: Ya söyledik.
7: Ablamı aptal yerine koyduk. Sen mi abimi kandırdık?
6: Ya kandırdık Feride de. Keyfimizden değil. Milleti üzmeyelim diye yani. Yalan mı diyor?
7: Yok. Doğru da. Ne bileyim Halim ya. Hey! Halim?
5: Salma abi.
7: Nereye gidiyor sence Halim?
6: Bizim sokağa döndü.
7: Ne var sizin sokakta Halim?

0: Bizim ev var.
1: Halim, kurban olayım, gidip Saime teyzeme sakın söylemesin.
0: Yok, söylemez Ferda, niye söylesin ya?
1: Gülendam. Gülendam'a söylemesine de gerek yok. O sen biliyorsun zaten dünya üzerinde ne kadar Türk varsa hepsini yetiştirir.
0: Tövbe de Ferda, dur bakayım, tövbe de. Sen mi abi?
2: Dede ben okula giriyorum.
3: Ya dur hele. Nedir bu acele?
2: Ders başlayacak.
3: Ya başlasın. Allah Allah. Arkadaşın yok mu?
2: Yaman mı?
3: Asu.
2: Ha, sınıftadır herhalde. Dede.
3: Peki Feyyo. Haydi girmek yerine.

0: Günaydın Cabbar Bey.
1: Günaydın. Hayırdır? Yalnız mısınız?
0: İkbal'in bir işi vardı da benden rica etti.
1: Öyle mi?
0: Sizin haberiniz yok mu?
1: Yok. Nedir?
0: Programa katılacak İkbal.
1: Ne programı?
0: Programı. Nihayet yalnızlığı bitecek.
1: Ya nereden çıktı bu şimdi?
0: Yalnızlık Allah'a mahsustur Cabbar Bey. Morali çok iyi, hiç merak etmeyin. ATV'yi seyredin, izleyin değil mi?
2: Vallahi bir kalemde silip attı ha.
3: Yok, atmaz ablam, atar mı?
2: Yok be gülüm, vallahi bana çok ağır geliyor ya. Bak 2 gün sonra anneler günüdür. O annemin kemikleri o mezarda sızım sızım sızlıyor. Bak bu 2 günde kadın gelmiş babamı böyle parmağında oynatıyor vallahi.
3: Senin yüzün niye düştü Seyhan?
2: Ha? Mami hiç ablam işte öyle aynı şeyler.
3: Yani babam değildi.
2: Ali mi?
3: Ya bir hamilelik kursuna gidelim dedim ben. 2 gündür etmediği laf kalmadı abla.
2: Niye gülü?
3: İşte yok erkekler gider miymiş işte, yok eskiden hamilelik kursu mu varmış. Ya tamam, olmayabilir eskiden, şimdi var. Ha, merak ediyorum yani, ne olur benle gelsen, ölür müsün?
2: Yok anacığım, o gelir ya.
3: Yok gelmiyor.
2: Bak şimdi biz şu kitrinki siparişlerini Sami'yle bırakacağız ya. Siz de gelin, hem yolda birazcık konuşuruz, laflarız falan.
3: Ay, belki siz de gelir bakarsınız.
2: Yok anacığım, benim ne işim var hamilelik kursunda?
3: Ay niye be abla?
2: Bak Seyhan, o Sami'den çekiniyor, erkek ya. Ha şimdi biz yolda bir güzel konuşuruz Ali'yle. Artık Ali'ye ver coşkuyu, ver coşkuyu. Artık değil kursa, fezaya yolla sandırmaz.
3: Ablam,
2: sen bana
3: ablam,
2: güven.
3: Ablam. Ay.
4: Şimdi bak çocuklar.
5: Abi. Bir acayip bir şeydir oldu yani. Vallahi biz de anlamadık. Çok direndik. Allah şahittir, olmasın dedik, olmaz dedik. Lakin gönül ferman dinlemiyor işte sen. Dinletemedik yani.
6: Sema abim, biz aslında söyleyecektik de yakınlarımızın canını yakmak istemedik.
4: Abi biliyorum, istemediniz, istemezsiniz ama şimdi...
5: Lakin birbirimizden vazgeçmeyiz. Ölürüz de bundan sonra vazgeçmeyiz Sami abi.

0: Alo?
1: Alo?
2: İhbar Hanım. Ben Cabbar.
0: Cabbar Bey, dün akşam aramışsınız, duymamışım.
2: Doğru mu Zafer Hanım'ın dedikleri?
0: Program mı? Vallahi doğru. Siz niyetinizi belli ettiniz. Mukadderat. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun.
2: İkbal Hanım.
0: Vallahi Cabbar Bey, kusura bakmayın, ben telefonu kapatmak durumundayım. Çünkü beni içeriden çağırıyorlar. Geliyorum Kamil Bey. Şimdi birazdan sahneye çıkacağım. Tabii damat adayları gelecek, seçim yapılacak. Ya şimdi ben bunları neyse size niye anlatıyorum ki? Kusura bakmayın, hadi iyi günler efendim.
2: İkbal Hanım, kapatmayın. İkbal.

0: Şimdi ben halden anlamayacak bir adam değilim çocuklar.
1: Öyle abi.
2: Bize yani sen anlarsın ama abi.
0: Anlarım da halim. Biz sizi kardeş biliyorduk oğlum. Hele böyle gizli saklı. Olmaz böyle şey.
2: Abi kolay değil işte biliyoruz.
0: Tamam değil de ama siz de bir şeye kalkışmışsınız yani. Yalan. Şimdi Meliha'ma yazık değil mi? Seyhan'a yazık değil mi? Ne oluyor ne bitiyor yani hiç olmazsa bunların. Bunu bilmek hakları yani.
1: Haklısın abi.
0: Ne olacak?
2: Abi sen bırak.
0: Halim.
2: Biz söyleyeceğiz.
0: İyi gelin söyleyin o zaman haydi.
2: Öyle tek tek olmazsan var.
1: O ne demek Halim?
2: Ferda. Akşam hep beraber bir yemek yiyeceğiz.
1: Yemek mi?
2: He. Yani öyle bir seferde söyleyelim diyorum. 100 kere öleceğimize bir sefer ölürüz daha iyi ya.
0: Bak şimdi Halim o kadar insanı bir araya toplayacaksın.
2: Ne bileyim sanma. Vallahi kararımız kesin ha Ferda.
1: Tamam.
0: Bu iş bu akşam hallolacak.
2: Hallolacak abi söz.
3: Tamam Zeynep abla. Ben senden haber bekliyorum. Görüşürüz.
0: Ne diyor?
3: Hiç. Başvuru yapılmış. Bir de referans mektuplarını gönderecekmiş.
4: Sonra?
3: Sonra bilmiyorum. Bir testten söz etti bir de bir cevap bekleyecekmişiz.
4: Çok güzel abi. Yani gidiyorsun.
3: Yiğit.
4: Ne var?
5: Yiğit sen bir gelsene ben.
4: Niye?
5: Gel gel gel.
4: Bayağı Amerika.
3: Afrikan başlama ne olur.
4: Yok başlamıyorum ya. Başlamıyorum tamam ben. Fikrimi söyledim. Ne yapıyorsun okuldan sonra?
3: İşim var.
4: Ne işin var?
3: Ya bir işim var işte.
4: Johnny ile ders mi çalışacaksın?
3: Yoo.
4: Ne işiymiş bu o zaman ya? Heda Hanım öyle gizli mizli.
3: Annemle babama gideceğim Furkan. Pazar günü anneler günü ya. Ben de ziyaret etmek istiyorum tamam mı?
6: Evet çocuklar, annenize söylemek istediklerinizi resimde çizebilirsiniz. Ama öyle sakın güzel çirkin diye düşünmeyin tamam mı? Çünkü sizin vereceğiniz resmi anneniz mutlaka sevinecek. Sen ne yaptın Ercan?
7: Anneme.
6: Gökyüzüne çizin ha. Elini tuttun kim? Kıvırcık saçlı biri galiba.
7: Melih abla.
6: Çok güzel olmuş Mertcan'cığım. Devam et.
8: Evet Bilal Hanım çok güzel. Evet bana bakıyorsunuz. Evet hafif bir gülümseme lütfen.
9: Bir dakika bir dakika. Ablam ne oldu?
10: Ay yani konsantrasyonum bozuldu Cumali.
8: Niye?
10: Sanatçı insanız aslanım yani her şeyden etkileniyoruz. Sen bana bir döner kap da gel. Heh.
9: Döner.
10: He. Döner. Enerjim düştü.
9: Ablam çıktı dışarı hava dönerden ne istedi?
8: Evet makyaj da bozulacak.
10: He. O zaman bana o şeyden alsanıza bir içecek vardı.
8: Enerji içeceği.
10: Heh. Hadi ondan kap gel koçum hadi.
9: Ablam çıktı dışarı hava al diyorum sabahtan beri bakkal bize çalıştı zaten Allah'ını seversen ya.
10: Ben de sana enerjim düştü diyorum Cumali. Poz veremiyorum diyorum. Yani Allah aşkına sanatçını mağdur mu edeceksin?

0: menajerliğini bil. Lütfen, haydi.
1: Yani bir girip bakacağız abi.
2: Ne, hamilelik kursuna?
1: Evet Samim abi, ablamı da götüreceğim, göstereceğim.
3: Anacığım vallahi şimdi artık böyle olmuş. Yani bu modern anneler bu kursa gitmeden hayatta doğurmuyorlar yani. Öyleyse Seyhan'ımın da hakkıdır. Ay değil mi Ali?
4: Öyle yenge.
2: Artık Seyhan'la girersiniz Meryem.
3: Sam yok, babasız olmuyor. İllah billah babayı da istiyorlar. Doğru mu Ali?
4: Yenge doğru da yani.
3: Ne olur gelsen.
4: Ya Seyhan ne işin var benim kursta ya?
3: Ya Ali bak şimdi. Allah size bir mucize vermiş ya. Dünyalar tatlısı bir bebek, evlat. Hayır insan var. Vallahi ömür boyu istiyor da kavuşamıyor. Hayır ne olacak yani şimdi bir kursa gitse?
2: Geliriz ya Meryem. Sen yeter ki canını sıkma. Senin için fezaya bile gideriz ya.
1: Ablam ne oldu, döndü mü?
3: Yok, 6 ay gelmiş. Sabah gel dedi. Yok.
5: Akşam için herkese haber vereceğiz işte.
1: Babam.
5: Ya yok. Ağam sen mamle aynı ortamda olmaz.
1: İyi peki, o zaman ona sonra söyleriz.
5: He. Ya ne bileyim işte, bir lokanta ayarlarız. Hep beraber bir yemek.
1: Peki Halim nasıl söyleyeceğiz biz? Şimdi bayram değil, seyran değil, ne diyeceğiz?
5: Ya şu şeyi bahane etsek.
1: Neyi?
5: Voleybol maçı kaybettik ya.
1: Ne kaybetmiş Halimciğim, sen düştün, maçta bitti.
5: Ya ne düşmesi Feride Allah aşkına, topları gülle gülle vurdu suratıma düştüm ya.
1: Ay tamam Halim, tamam.
5: Tamam işte, erkekler kaybettik diye hanımları yemeğe götürüyoruz deriz.
1: İyi peki, olur.
5: Ne bileyim, bir lokanta ayarladık bu böyle. İşte artık akşam herkese söyleyeceğiz.
1: İnşallah Halim, inşallah.

0: başlayabiliriz. Buyurun şöyle ortaya doğru alalım sizi.
1: Şey hemşire hanım, biz Meliha ile...
2: Seyhan söylesene hanımefendi.
3: Gelsin.
0: Efendim oturun lütfen. Bulduğumuz yere oturacağız artık, öyle yer beğenmek yok.
1: Meliha.
2: Sami artık bir sevaptır işledik. Bunun gerisini getireceğiz yani.
1: Neyin gerisini getireceğiz?
4: Hemşire hanım, burada yer var, böyle geçebilirler mi?
1: Aliço.
0: Beyefendi oturursanız başlayacağız.
4: Buyurun buyurun Sami abi, lütfen buyurun.
2: Hadi.
4: Ben biraz öne alayım bunu, Sami abinin soracakları olur. Gel abi.
0: Bağdaş buyurun oturabilirsiniz.
2: Hadi Sami'cim.
4: Geç geç Sami abi.
0: Bağdaş buyurun oturun. Evet. Bugün bebeğimizin ilk bakımı, banyosu ve bebeğimizi elimize aldığımız ilk günde bizi nelerin beklediğiyle ilgili konuşacağız.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, sen bize yüzümüzü kara çıkartma ya Rabbim. Biz sadece birbirimizi sevdik, bir günah işlemedik ki. Şu geceyi alnımızın akıyla bir halledelim. Vallahi mahallenin bütün çocuklarını doyuracağım. Hayır, olmasa da doyururum ama Allah'ım ne olursun sen bizim yüzümüzü kara çıkartma kurban olduğum. Bak Halim de burada sana yakarıyor. Ne olur Allah'ım, her şey istediğimiz gibi şöyle güzel hayırlısıyla bir halle olsun. Sen bize güzel günler nasip eyle ya Rabbim.
5: Amin.

0: Evet. Bebeğimiz doğdu. Hastaneden eve döndük. Fakat hastanede melekler gibi uyuyan bebeğimiz eve döndüğümüzde durmadan ağlamaya başladı. Ne yapıyoruz?
1: Hastaneye geri götürüyoruz.
0: Daha ilk günden hastaneye götürürseniz işiniz zor.

0: Bravo Ali, bravo.
1: Espri yaptım, espri.
2: Ali Bey, bebeğimiz ağlıyor ve anne baba olarak ne yapmalıyız?
1: Bunu ben bilmiyorum, yani siz söyleyeceksiniz.
2: Buyurun.
3: Şimdi hocam, önce bebeğin karnı aç mıdır, tok mudur? Bir onu kontrol ediyoruz.
2: Çok güzel, başka?
3: Diyelim ki bebeğin karnı tok çıktı. O zaman altını ıslanmış olabilir. Sonra mesela tekrar kucağımıza alıyoruz onu. Mesela gazı olabilir, kucak istiyor olabilir. Eğer kucak istiyorsa bebeği hemen kucağımıza alıyoruz. Böyle böyle tatlı tatlı onu böyle sallıyoruz ve kulağına çok güzel ninelerimizi söylüyoruz.
2: Bravo. İsminiz neydi?
3: Benim Meliha.
2: Meliha Hanım, sizi böyle alabilir mi?
3: Nereye alacağım?
2: Şöyle ortaya alalım. Diğer anne adayları da sizi duysun istiyorum.
3: O zaman geleyim.
2: Meliha Hanım, tecrübeliyiz galiba. Kaçıncı bebek?
3: Yok, benim çocuğum yok.
2: İlk olacak o halde. Meliha Hanım, bebek nasıl yıkanır? Bir de genç annelerimize bunu göstermenizi rica edebilir miyim sizden?
3: Tabii ki, hemen gösteriyorum.
2: Buyurun.
3: Şimdi öncelikle bebeğimizi güzelce yüzü koyun bir biçimde kolumuzun üstüne yatırıyoruz.

0: Vallahi bitti ha.
1: Bitti.
2: Anam ben de bittim. Ben de.
3: Abla şunu al sen.
2: Sen de bunu al. Cumali hadi yavrum ödemeyi yap.
0: Ödeme.
2: He. O kadar fotoğraf çektirdik yani, halkla ilişkilerdir, menajerliktir. Bunu da ben halledecek değilim herhalde.
0: Abim ne kadar?
4: 250.
2: Ne oldu, para mı çıkışmadı?
3: Abim şunu al sen.
4: Gerisi?
2: Ya aslan bunun yeri yurdu bellidir yani. Ver Cumali dükkanın adresini.
0: Abla.
2: Ya versene koçum. Arkadaş geldiği zaman da bir fasulye ikram edersin.
0: Abim burada dükkanın adresi yazıyor. Fotoğrafları teslim edene kadar parayı getireceğim. Bir sıkıntı olursa biliyorsun zaten adresi.
4: Şahap ustanın yeri.
2: Geldiğin zaman bir de yanına şalgam istersin. Yalnız tatlıyı oradan yeme. Onun yakınlarında bir yerde abla, bir künefeci var.
0: Yürü ablacığım hadi.
2: İyi günler. Çiçeğimi al.

0: Hadi abicim, seni bekliyoruz.
1: Geldim.
2: Hazır mısın?
0: O ne elindeki?
1: Hediye.
2: Yiğit, bir dayımı arasana.
0: Tamam.
2: Gel bakalım, biz de senin şu üstünü başını bir düzeltelim. Bugün önemli bir gün. Hı?
0: Alo dayı. Ha, biz hazırız, çıkıyoruz. Ha, tamam. Tamam, oldu. Hadi bay bay.
2: Ne diyor?
0: Orada buluşacağız.
3: Melih abla?
0: O da geliyor.
2: Hadi bakalım. Hırkanı da giyelim.
0: Hadi hadi hadi.
4: Seyhan, gelelim mi biz de?
5: Yok, gerek yok hayatım. Ablamla gider geliriz biz.
2: Sanmış şurası.

0: Trajan dikkat et.
1: Tamam hayat.
0: Bak bu müşteri kimse. Gel dersen geliriz ha.
1: Hacet yok.
0: İyi tamam, biz burada bekliyoruz.

0: Sen abi iyi misin?
1: İyi değilim Aliço ya. Ben Meliha'ma ne yaptım ya? Onu en sevdiği şeyden nasıl mahrum ettim Aliço? Meliha gibi bir kadın. Ben nasıl bir evlattan mahrum ettim ya? Yük olsun bana ya.
0: Öyle demesin mi abi ya?
1: Yok, evleneceğim Aliço bak. Akşam değil şimdi halimler açıklasın. Yarın ilk işim gideceğim, teklif edeceğim. Meliha'mı daha fazla bekletmeyeceğim.

0: Asbe.
1: Mel Hanım, yüzünüzü gören cennetlik.
0: Azmi Bey, bakın biz buraya...
2: İş için geldiniz, biliyorum.
3: Nasıl?
2: Müşteri benim.
0: Hayda. Ya Aziz Bey, Allah aşkına bu kaçıncıdır ya?
2: Büyük bir ziyafet düzenliyorum Mel Hanım. Adanalılar gecesi.
0: Peki Aziz Bey, sen bize niye kendi adını vermiyorsun?
2: Aziz desem gelecek miydin?
0: Gelmeyeceğim.
2: Bu nefis yemeklerinden yapacak mıydın?
0: Yok, yapmayacağım.
2: Bak, bu işten en çok zararlı çıkan benim. Yeğenim evden kaçtı. İşim gücüm durdu.
0: Abla hadi. Beni alakadar etmez Aziz Bey. Adana geleceğini kendin düzenle. Benim yalanla dolanla işim yok.
2: Mel Hanım, sen Adana'da del misin?
0: He, Adanalıyım.
2: Aynı toprak.
0: He, aynı toprak. Bırak Seyhan, aynı toprak da. Bazen topraktan değişik bir şeyler de çıkıyor. Bunlar da Aziz Bey'e ikramımızdır. Hadi afiyet olsun.
1: Mel Hanım. Mel Hanım.
4: Kardeşim, şimdi 7 tane büyük, 3 tane çocuk var. Çocuklardan ikisi biraz daha büyük.
3: Genç.
4: He, yani genç.
5: Tamam efendim, masanızı ayırıyorum.
4: Kardeş, bak bu yemek bizim için hayat memat meselesi. Allah aşkına bir aksaklık olmaz.
5: Olmaz efendim, siz merak etmeyin.
4: Eyvallah aslan kardeşim, sağ olasın. Heyecanlı mısın?
3: Heyecan mı Halim, ölüyorum.
4: Ben de öleyim Ferda. De dönüş yok artık.
3: Yok.
4: Dua et.
3: Ay ne duası? Sabahtan beri hatim indirdim ben.
4: Dua et, burası bizim mutluluk yuvamız olsun Ferda.
3: Olacak Halim, inşallah olacak.
4: Olacak Ferda, olacak. Hadi gel. Hadi.
6: Vay alçak ya, bak hala karşına çıkıyor ha Meryem.
0: Ya boş versen de, bırak.
7: Ama sen iyi demişsin yenge.
3: Ablam konuşunca Aziz abinin yüzünü bir görecektiniz, kıpkırmızı oldu.
7: Aslan yenge be.
6: Ya, ben bilsem bırakır mıydım seni ya? Öyle katarin katarin dediniz de gittiniz.
0: Gülüm gittik de cevabını şak diye verdik, hiç merak etme.
7: Semmi abi, bizi şöyle müsait bir yerde.
0: Ali?
7: Ha, Semmi abinin bir işi var.
6: Şöyle bırakıyorum ha.
7: Tamam abi.
0: Ne işimiz var?
6: Ya bir yere gideceğiz Meryem.
0: Nereye gideceğiz?
7: Hadi akşam görüşürüz.
6: Yemeği unutma.
7: Tamam.
0: Ne yemeğidir bu?
7: Hadi hadi Seyhan, hadi.
0: Anacığım bir şey söyleyeyim.
7: Hadi görüşürüz.
0: Alas mı aldık, hadi. Hadi güle güle canım benim. Sami, Allah aşkına söyle bak. He? Moralim düzelsin, nereye gidiyoruz? He? Aman. Hep bir heyecan.
8: Sevgili Samim abim. Çok sevdiğim Meliha ablam. Çocuklar. Ali.
3: Seyhan.
8: Seyhan. Bu akşam burada çok önemli bir açıklama yapmak için toplandık.
3: Nedir?
8: Ya Ferda dur, acele etme, söyleyeceğim.
3: Tamam Halimciğim, şimdi bunu soracaklar. Misal yani madem prova yapıyoruz, ne zamandan beri diyecekler. Ne diyeceksin?
8: He. Şöyle işte o akşamdan beri yemek yediğimiz hani Galata Kulesi'nin orada.
3: Ha.
8: He.
3: Halim olmaz, o zaman Ali'yi yakarız.
8: Ya Ferda onu yakma, bunu yakma, onu yak. Biz nasıl anlatacağız? Ben yakmışım zaten anam babam.
3: Vallahi onu bilmem de Halim.
8: He.
3: Bu akşam bittiğinde üstümüzden öyle bir yük kalkacak ki.
8: Kuş gibi olacağız değil mi?
3: Vallahi artık kaçmak yok, saklanmak yok, yalan dolan yok.
8: Bütün dünya bizim.
3: Bizim vallahi Halim.
9: Çocuğumuz olacağını öğrendiğinde ne yaptı biliyor musun?
8: Ne yaptı?
9: Böyle eskiden beri ne kadar topladığı bebek eşyası varsa hepsini serdi önüme. Anne olmak isterdi hep. Böyle büyüyünce ne olacaksın diye soranlara anne olacağım dermiş.
7: Bak bu Meliha yenge.
9: Annemden çok ablam baktı bana. Böyle korusun, kollasın, birinin gözünün içine baksın. Şimdi böyle bazen yatağa yattığımda bir vicdan azabı çekiyorum. Niye anne olmak ona değil de bana nasip oldu diye.
7: Seyhan.
9: Yok öyle Ali, öyle. Yok, o daha çok hak etti.
7: Tamam. Meliha yengenin de çocuğu olur. Zaten bizim çocuğumuz oluyor işte. Onun da çocuğu değil. Ha?
0: Sami bura nereye Allah aşkına?
6: Birazdan anlayacağım Meliha.
0: Ay sabahtan beri anlayacaksın, anlayacaksın.
6: Ya biraz sabret gülüm.
0: Allah Allah.
3: Milli abla, hoş geldin.
0: Hoca yanık, hoş bulduk gülüm, hoş bulduk. Eda, Yiğit, kurban olduklarım, siz ne yapıyorsunuz burada?
10: Seni bekliyoruz.
0: Beni? Sami.
11: Anlat bakalım Yiğit'o.
12: Melih abla, burası annemin en sevdiği yerdi.
10: Bazen bizi de getirirdi.
11: Çocuklar, bugünü seninle geçirmek istedim ben ya.
9: Olsun Melih abla.
0: Sağ ol, kurban oldum. Çok teşekkür ederim.

0: bu dert benim.
1: Nenem. Ne ediyorsun ha kızım?
0: Hayranlarıma fotoğraf imzalıyorum yenge.
1: Ver bakayım şunu bana. Ey Allah'ım ha. Bayılıyorsun ha icat çıkarmaya.
0: Aa, öyle deme yengeciğim. Yani yarın öbürsü gün isteyen biri olur. Ay, vereceğiz yani, bu bizim işimiz.
2: Anacığım hadi bakalım.
1: Heh, hazırım oğlum.
0: Oo, Halim kardeş damat gibi giyinmişsin.
3: He oldum.
0: Açılacak mı?
1: Gülendam kızım, o ne biçim laf? Melih Hanımlarla birlikte gidiyoruz. Zapır sapır konuşma. Halim.
3: He canım oğlum.
1: Ya ne işim var benim voleybol yemeğinde falan ya?
3: Anacığım geleceksin, beraber olacağız.
1: Gülendam.
0: Yengeciğim ben sana dedim ki evde kalıp beste yapmam lazım. Hadi size iyi eğlenceler.
3: Yap. Aferin. Hadi.
1: Oğlum çekiştirme. Düğüne mi yetişiyorsun?

0: içeride.
1: Ay ablam, evi türbeye çevirdin ya, şu hale bak.
0: Gülüm anacığıma az bile bak, önümüzdeki pazar anneler günüdür. Şeytan diyor ki atla bir şeye, koş Adana'ya, ananın kabristanına git.
1: Ablam ne gerek var, maşallah burası kabristan gibi zaten, şuradan iki su dökeriz tam olur ha.
0: Feride.
1: Ablam benim asıl korktuğum, babam bu resimleri gördükçe daha da soğuyacak ha valla.
0: Bak ondan da sabahtan beri ses yok, telefonu da kapatmış.
1: Sen not bıraktın mı, yazdın mı?
0: Ya, yazdım, adres falan da yazdım da. Hey, ay gülüm benim vallahi hiç keyfim yok ya.
1: Ya niye be ablam?
0: Anacığım böyle istiyorum ki can canlı fotoğrafını asayım, böyle ona bakayım.
1: Ay o ne fındık kurdu ya.
0: Ay hepsi be gülüm, edası iyiydi. Vallahi kendi çocuğum olsa ben bu kadar severim.
1: Ama onlar da seni çok seviyorlar abla.
0: Candır vallahi, onlar candır. Ay çok seviyorum.
1: Hadi geç kalıyoruz, sen Mavi'yi bekletmeyelim.
0: Ay Feride.
1: Abla ya ne olur kırma beni. Hem sana da değişiklik olur, hava alırsın biraz. Hadi gözünü seveyim. Kız güzelsin, güzel hadi.
2: Yok ben ona bakmadım, şöyle bir üstten şey.
3: Lan göbeğini içeri çek. Çek çek çek çek. Bak bak hale bak. Düğmeler kavuşmuyor.
4: Melih abanın kurabiyelerine biraz ara vereceksin abacığım.
5: Niye?
3: Oğul ye ye ye oğlum ye. Can boğazdan gelir ye.
6: Ya dayı ne yemeği bu?
3: Oğlum voleybol oynadık ya, hanımlara yenildik.
4: E o zaman iyi bir yere gidelim.
3: Ha gideceğiz şimdi, Halim abiniz ayarlıyor. Nerede Ali Çö, nerede?
5: Ali abi.
4: Hah, Ali. Ali.
6: Anneler günün kutlu olsun.
4: Ya teşekkür ederim.
6: Ya ben bugün kursta eşeklik ettim, affet. Dünyanın en güzel annesine.
7: Hoş geldiniz.
6: Dalat burada mı?
7: Dalat Bey mi?
6: He. Dalat Bey. Çağır aşağıya.
7: Peki Öz Bey. Öz abi.
6: Hah. Hoş geldiniz ama.
3: Hoş bulduk halim.
5: Yapıştırık. Hoş geldiniz.
8: Merhabalar halim.
6: Hoş geldin, hoş geldin.
8: Merhabalar.
0: Halim nedir bu böyle gülüm düğün gibi?
6: Vallahi inşallah hayırlısı olacak ablacığım.
8: Melih Hanım.
6: Efendim hoş geldin. Halim abi maçın rövanşını alacağız değil mi?
3: Alacağız iyidir.
6: Bunlar hala hoş geldiniz. Biraz sakin ol, sakin. Biraz tuvalet mi yapsak?
8: Tuhaf oldu.
0: Vallahi bilmiyorum ki Saime Hanım. Biz dün maç yaptık, voleybol. Herhalde onun şerefine bu yemek.
9: Ya dünden beri iyice acayip oldu yani.
0: Yok be, bir şey yok Halime.
9: Vallahi Seyhan kendini kurtardı. Ama benim halim o gün bugündür iflah olmadı.
6: İnat ediyorsun Dalat.
7: Etmiyorum Aziz abi.
6: Oğlum bak, evim parkım var. İşin yerinde. Bu kıtırık otelde çalışacağım ben olacak.
7: Sürekli bir iş değil. Kafamı toplayana

0: arkadaş.
1: Hala kafamı toplayacağım diyor ya. Canını sevdim. Bak, anam perişan. Senin anan beni günde 50 defa arıyor. Senin bize kastın ne?
0: Azize abi.
1: Bir iş yapacağız. Arsaya imza bile vermiyorsun. Ne istiyorsun abinden Talat?
0: Hiçbir şey.
1: Hiçbir şey.
0: Evet, arsa da umurumda değil.
1: Volkan, getir oğlum evrakı. Getir, umrunda değilmiş. Talat imzalayacak.
0: Bir şartla imzalarım.
1: Bir şartla.
0: Evet.
1: Söyle lan. Ne istersen söyle.
2: Firdevs, iyi misin?
3: Ay, midem bulandı Eda'm. Sinirden. Ya anlatılarsa?
2: Yok, nereden anlayacaklar?
3: Kalbim duracak ya. Bir aksilik olmaz inşallah.
2: Ya yok Feride abla, hiçbir şey olmayacak.
3: Şu geceyi bir atlatsak Allah'ım, hadi ya.
2: Gel.
0: Ya bu iş ne kadar zor işmiş anam babam ya.
4: Zor zor halim, çok zor iş, çok.
0: Sanma ben ne diyeceğim, ne konuşacağım şimdi burada, ben bilmiyorum ki.
1: Ya bir kere de söyle. Ha.
4: Bak sen bir de, ondan sonra rahatlayacağım. Kuş gibi rahatlayacağım.
0: Kuş gibi değil mi Sanma?
1: Sabah kalktığında bu iş bitmiş olacak.
0: Bitmiş olacak değil mi? Kuş gibi olacağım, evet. Ya ne bileyim şimdi, orada Melih ablam var, çoluk var, çocuk var, fıç fırık var ya, ben ne diyeyim?
1: Tamam tamam. Yok Ali, Allah aşkına şakanı sıratmışım ya, yapma diyorum ya.
5: Oğlum Talat, çatlatma. Talat.
0: Evra imzalamamı istiyorsan sen de Samim abiden özür dileyeceksin.
4: Hadi afiyet olsun.
6: Buranın yemeği de güzelmiş ha halim.
0: Güzeldir anacığım, hadi afiyet olsun bakayım.
3: Halim yesene gülüm.
0: Yiyeceğim ablacığım. Önce bir konuşayım.
4: Ya Halim abi, ne konuşacaksın ki?
0: Çok önemli bir şey konuşacağım hiç.
6: Bak ben dedim, bu oğlanın hali hal değil.
0: Anacığım.
3: Halimciğim hadi artık konuş bak, çatladık meraktan.

0: Evet. Özür dileyeceğim. Bu kadar insana yaptıkların için. Volkan. Ver oğlum kağıdı. Ver. Yattı mı?
1: Hadi Halim abi.
2: Ne söyleyeceksin?
3: Hadi oğlum.
0: Yanlış mı?
2: Hadi.
0: Canca.
2: Ay haklısın abi. Ben de merak ettim şimdi. Abla sen ne diyecek biliyor musun?
4: Burada bulunmamızın sebebi.
0: Heh, başlıyor.
4: Halim. Konuş. Sanma abi. Neliye ablam, canım anam, çocuklar, Ali, Seyhan. Burada şunun için toplandık. Biz, yani ben ve...
5: Neliye!
2: Baba, dedem geldi.
1: Çaparan.
5: Ne ediyorsunuz siz burada?
2: Hiç babam.
1: Oğlum hayırlı akşamlar, buyur.
0: Oğlum buyur. Al sen.
5: Otur sen. Kusura bakma Sayın Hanım.
3: Ne demek, hoş geldiniz.
6: Gel şuan. Benim kardeşim. Çevirme.
0: Dur sen.
4: Oğlum yeter.
6: Kayıbım.
4: Yeter de oğlum.
7: Aklım çıktı Zafer.
8: Vallahi deli adam diyordu ya.
7: Ay resmen stüdyoya bastı.
8: Senin de bari elde gönlün yokmuş kardeş. Hadi gidelim deyince bir daha da bakmadın.
7: Ay canım, gitmemek mümkün mü? Tutmuş böyle sıkı sıkı elimden.
8: Aşık ayol, aşık.
7: Kulağına ne dedi?
8: Ay Zafer sen de. Aşk olsun. Aramızda gizlimiz saklımız mı var? Söyle.
7: Ay tamam söyle.
5: Meliha.
9: Babam, Halim tam bir şey söylüyordu.
5: Halim mi?
0: He ağam. Müsaade edersen ben lafımı bitireyim. Madem buraya kadar gelmişsiniz. Diyordum ki yani. Burada hep beraber toplandık.
5: Ya çok iyi etmişsiniz.
0: Sağ olasın.
5: Ben de sizin hep beraber burada bulduğum için çok sevindim.
9: Niye babam?
5: Ben bir karar verdim.
9: Karar.
0: Oğlum.
5: Ya dur hele.
0: Oğlum nasıl bir karardır bu?
9: Evet babam, hayırdır, ne oluyor?
5: Evleniyorum.
9: Ne? Kimle?
5: İkbal Hanım'la.
9: Baba.
5: Be. Hepiniz uydunuz işte. Sonunda söyledim.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Evleniyorum.
1: Ne? Kimle?
0: İkbal Hanım'la.
1: Babam.
0: Oh be. Hepiniz uydunuz işte. Sonunda söyledim.
2: Bak Meryem, şimdi biraz duralım, sakin ol. Bir dinleyelim, bir duralım şurada ya. Bir sakinleşelim, nedir anlayalım.
1: Ya ne duracağım Allah aşkına, ne duracağım Samit ya. Başıma bu kadar belayı açtıktan sonra.
2: Kim açtı senin başına bu kadar belayı?
1: Kim açtı? Sen? Allah Allah. Yok büyük hanıma haber verin. Haydi büyük hanımı eve çağır. Yok büyük hanımı davet et. Bak olaylar bu raddeye geldiyse bunun bir sorumlusu var Samim, o da sensin.
3: Ablam bir sakin ol. Gel şöyle gıdını bir koyalım, şunu rahatla.
1: Feride bırak Allah aşkına, sinirden gıdım kaldı.
2: Meryem bak şimdi.
1: Feride hele bana bir taksi bul haydi.
3: Ablam ben şimdi taksiyi nereden bulayım? Gir içeri de konuş şunlarla.
1: Yok ben gelmiyorum.
3: Babama ne diyeceğiz?
1: Ya sen konuş.
3: Ablam ben ne konuşacağım?
1: Ya Feride sana bana taksi çağır mı dedim, laf anlat mı dedim ya.
3: Ablam kurban olayım yapma ne olursun.
2: Meryem bak bekle beni, beraber gideceğiz.
3: Ablam kurban olayım ne olursun.
2: Ya kızım nereye gidiyorsun?
3: Ablam.
2: Ya oldu. Hayda.
4: Da. Bitmişti.
1: Sana ne?
4: Seyhan.
1: Ne Seyhan?
3: Babam bekle ben de seninle geleyim.
0: Hacet yok, dön evine.
3: Eve mi gidiyorsun, nereye gidiyorsun sen?
2: Ağam hele sen biraz daha kal. Bak şimdi Meryem'in canı sıkıldı, bir tatsızlık çıkmaz.
3: Baba.
2: Al birini vur ötekine ya. Kimse laf dinlemiyor.
4: Sen abi durum.
2: Ne durum, durum bu durum.
4: Ya tam söyleyeceğim, dilimin ucuna geldi. Kusamda kaldı laf yani.
3: Ne yapacağız Halim?
4: Ya bilmiyorum Ferda, bilmiyorum yani.
1: Ali gider misin?
4: Seyhan benim ne suçum var ya?
2: Ya çocuklar gidişmeyi bırakın. Aliço sen git çocukları toparla. Garipler orada rehin kaldılar oğlum. Hadi.
4: Seyhan.
3: Seyhan ne oldu gülüm?
1: Yok bir şey ablam, boş ver.
4: Sana be. Olacak benim durum Allah aşkına.
2: Durum. Vaziyet bu işte. Durum.

0: Ben de bu kadar erken beklemiyordum Zafer. Ya dediğim gibi sen kalk gel.
1: Ay, resmen stüdyoyu bastın.
2: Kaçan balık büyük olur kardeş. Gördü tabi aslan gibi Bahriyeli'yi.
0: Aman Bahriyeli de öyle sindi kaldı. Nerede o, nerede Cabbar Bey? Ay aslan gibi kükredi ayol, kükredi.
2: Haber çıktı mı?
0: Şimdi şu anda kızlarla konuşuyor.
2: Hayırlısı olsun. İnşallah bir aksilik çıkmaz.
0: Ay niye çıksın canım? Cabbar Bey kimseye pabuç bırakmaz. Cabbar Bey. Ay şimdi heyecandan bayılacağım.
2: Aç.
0: Alo.
3: İkbal Hanım. Hayırlı akşamlar. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim, siz?
3: İyi. Kızlarla konuştum.
0: Konuşmuş. Evet Cabbar Bey, ne dediler?
3: Şimdi telefonda yakışık almaz. Geçerken alayım, baş başa görüşürüz. Oldu. Geliyorum. Sağ ol.
2: İkbal.
0: Geliyor.
2: Bu saatte mi? Bey coştu ayol.
0: Vallahi coştu. Yani saçım başım üstüm perişan.
2: Telaşlanma, ben sana yardım ederim kardeş.
0: Kızlarla konuşmuş.
4: Ne dedi?
0: Telefonda olmaz, yüz yüze anlatacağım dedi. Ay Zafer, kötü bir şey olmasın da.
2: Kötü bir şey olsa kapıya kadar gelip seni alır mı canım?
0: Almaz değil mi?
2: Hayır, bu iş bitti İkbal. Hayırlı olsun. Adam çok telaşlı. Hani kapıya dayanmadan önce gel.

0: tane. Karadır kaşların, ferman yazdırır. Ananın kaşı da beyaz ama fermanı yazdırmış herhalde Halim kardeş.
1: Gülendam.
0: Ne var, yalan mı? O ne teke o, azgın.
2: Bu nereden biliyor?
1: Aradı, siz dışarıdayken konuştuk.
0: Millet aya, sen yaya. O azgın teke bile işini bağladı. Sen burada pel pel dur.
2: Sus ya.
1: Yahu üstüne gitme. Çocuğun kısmeti yoksa ne yapsın? Öyle değil mi oğlum?
0: Erkek var önündekini görmez. Erkek var dağları deler, kadın alır yani.
2: Bak ablacığım, sabrediyorum sabrediyorum ama senin sonu kötü, haberin olsun.
1: Hadi oğlum hadi.

0: Ne var Sami?
1: Meryem yapma etme, gel aşağıya.
0: Ya gelmeyeceğim.
1: Meryem.
0: Sami sen bekle, Cebbarhan gelsin, o sana hemen açar kapıyı. Siz artık bundan sonra bir etle tırnak, bir can ciğer kuzu sarması, öyle bir şey oldunuz yani.
1: Ya ne sarması Meliha, adamı çıldırtma.
0: He, büyük hanımı da alırsınız yanınıza artık. Siz bir tarafa, biz bir tarafa.
2: Ablam.
0: He.
2: Açsam mı acaba kapıyı? Adamcağız akşam akşam sefil oldu, kurban olayım.
0: Feride Allah aşkına çık git odana, yoksa ben seni yollayacağım, artık burama kadar geldi ha.
3: Geliyorlar.
4: Mertcan gelmez ablacığım, korkma.
3: Ya ama Eda abla çok kızdı.
1: Niye?
3: Arkadaşım da anneannesi olduğu için. Yemekte gözlerini böyle açtı.
4: Mertcan. Sana kızmadı ablacığım, saçmalama.
1: Abi helal olsun Cabbar amcaya. Böyle yemekte tak diye söyledi ha.
4: Yiğit.
1: Ne yiğit? Aç bu Eda.
3: Gerçekten mi?
1: Hı.
4: Mertcan hadi yatağa.
3: Yani İkbal Hanım dedemin yavuklusu mu oldu?
1: Ha. Yavuklu mu?
3: Dedem öyle diyor.
4: Hadi. Hadi yatağa. Seyhan abla duyacak, şimdi göreceksiniz.
1: Hadi hadi.
5: Ya Seyhan'cığım aşkım, bir tanem, siz yengeyle biraz abartmıyor musunuz bu durumu ya? Tamam biraz ani oldu ama Cabbar'a kaç yaşında adam?
2: Ali.
5: Hem belki aşık oldu, sevdi.
2: 2 günde.
5: Olamaz mı?
2: Kadın akıllı Ali. Evlilik programına çıkmış, tutturdu nikahtan nikah.
5: Ya fena mı olur? Belki adam yalnızlıktan kurtulur ya. Belki aşk meş de vardır. Cabbar'a aslan gibi adam ya. Biz bunu anlamayacak insanlar mıyız? Gönül bu, ferman dinlemiyor.
6: Yahu kaçalım diyoruz, her Allah'ın günü yakalanıyoruz. Hani çıkalım dedik.
7: Cabbar'ımın evleneceği.
2: Ortalık karıştı Halim. Ablam sinir küpü, çatkıyı da çattı kafaya. Vallahi bir de bizi duyarsa.
5: Ya duyacak Feride. Allah'ın emri, duyacak, yarı söyleyeceğiz.
2: Halim sekteyi kalpten gider diyorum ablam.
6: Ya Feride Allah aşkına, ben de kalpten gideceğim artık, yeter sıkıldım.
5: Feride.
2: Buradayım.
7: Ya güzelim benim, öyle boynunu büküp berde üzme.
5: Tamam, ben halledeceğim her şeyi. Sen bana bırak, sıkma canını. Tamam mı?
2: Çok seviyorum seni Halim.
5: Ben de seni çok seviyorum Ferdi. Ben de.
2: İyi geceler.
5: Hadi hayırlı akşamlar. Hadi.
8: Halep.
6: Ay Allah canını almasın anacığım ya.
5: Vallahi ödüm koptu kız, ne kedi gibi süzülüyor öyle içeri.
8: Bir sıkıntın var sanki ha oğlum?
5: Yok.
8: Ya Halim. Ya iyice tuhaf oldun ha.
5: Tuhaf mı?
8: Yalan mı? Akşam ne kadar mutluydun. Bir de şimdi haline bak.

0: Vallahi hayır demeyeceğim, sağ olun. Cafer Bey, nasıl geçti yemek?
1: İyi.
0: Yani bir aksilik olmadı ya.
1: Yok.
0: Ha, iyi kabullendiler. Çok şükür. Yani bir terslik olacak diye çok korktum. Yani diğerleri neyse de biliyorsun Melih Hacım biraz hırçın.
1: Sen ne ettin?
0: Konuştuğumuz gibi, yani ben bizimkilere söyledim. Tanışmak için sizi bekliyorlar. Geleceksiniz değil mi? Yani Cabbar Bey, kararınızdan caydıysanız.
1: Ben kararımdan caymam. Geleceğiz dedim, geleceğiz.
0: Yani

0: bulmuş ablam taş.
1: Ay Feride nasıl bir kulun? Geyiği buldun işte orada.
0: Dur.
1: Of. Hayır zaten böyle birkaç kişi toplandık. Tam böyle iki lokma bir şey yiyeceğiz. Hop gene bir şey patlıyor.
2: Ay ablam dur şöyle bir rahat bırak kendini, kurban olayım.
1: Ay Feride, Halim de Galip'im hazırlanmış gelmiş.
2: Yok önemli değil.
1: Hayır ne diyecekti o acaba?
2: Halim?
1: Ha.
2: Bilmem, o da işte babam konuşunca kaynadı gitti.
1: Yok o çocuğun bir derdi var Feride, benim içime doğuyor o.
2: Sen Mavi de hala aşağıda.
1: Ay girsin zaten, kadını babamın üstüne saldı.
2: Bir baksan ya ha.
1: Feride.
2: Ay ben acık kındıracağım.
0: Dayı.
3: Ha kızım.
2: Ya saat çok geç oldu, gelmeyecek misin?
3: Gelmeyeceğim. Melih ablan aşağı inmedikten sonra gelmeyeceğim.
2: Hava buz gibi oldu. Donacaksın, üstüne bir şey getireyim.
3: Donacağım.
0: Ya bak hala donacağım diyor ya.
2: Ablam tamam üstüne gitme.
0: Samim.
3: Ha Melih.

0: Maslekçi.
1: Buyurun.
0: İkbal Hanım'dan bana çok yardımım oldu.
1: Yok ağam, bir... Ben bir şey yapmadım, bir yanlış anlaşılma olmuş.
0: Yanlış mı? Ya kim haber etti İkbal'in kaburga dolması sevdiğini? Pikniğe gittiklerinde Cabbar ağama göz kulak ol demedin mi?
1: Ağam işte.
0: Ya haydi uzun etme. Sağ ol.
2: Yavaş yavaş Seyhan. Ya Cabbar ağa evleniyor, sen bana kızıyorsun ya.
3: Seyhan açsana kapıyı.
4: Açmayacağım.
3: Seyhancığım aşkım.
4: Açmayacağım.
3: Ya aç, odama gireceğim.

0: Nej, vad jobbar du så det, ja? Alo.
1: Alo abla, benim Cumali. Şifreli konuşalım, ustam duymasın sakın ha.
2: Tamam mı?
0: He tamam.
1: Ablam, mekandayım.
0: Ha, neresi?
2: Beyoğlu
1: Türkü Bar.
0: Güzel. İyi katmer yapıyorlar mı?
1: Çok iyi ablam.
0: Katmere talep?
1: Ablam hem nasıl. Mekan full dolu. Yarın çıkıyorsun.
0: Yarın ha? Gülendam. Yengeciğim az bekle. Şimdi aslanım tabii iyi güzel çıkarız da kaç katmer veriyorlar?
3: Kızım insaf, kiminle konuşuyorsun bu saatte?
0: He tamam canım benim, tamam. O zaman yarın gelir bir tadına bakarız. Hadi iyi günler, hadi.
3: Kızım ne katmeri bu saatte?
0: Ya yengeciğim.

0: yok. Ben alakası yok. Bir arkadaşım böyle katmere pek meraklıdır da.
1: Allah Allah.
2: Ya yenge, bak çok güzel işler olacak ablacığım.
0: Yarın benim günüm olacak. Bak katmerler havada uçuşacak, havada.
1: Ay, hadi git yat, hala katmer diyor ya. Hala katmer diyor.
0: Hala katmer diyor.
1: Hala katmer.
3: Bizim bahtsız bedavi var ya.
4: Erol abi.
3: O Erol benden daha bahtlı. Ulan bir evlenme teklif edeceğim. Halimler yetmiyormuş gibi bir de kalktı cappara çıktı başıma ya.
4: Abi o işte hile var. Cappara son anda atak yaptı.
3: Atak yapsın atak. Bana ne, benim günahım ne?
4: Ne yapacaksın?
3: Ne yapacağım Aliço? Cabbara'nın elini tutacak halim yok.
4: Hayır, evlilik meselesi.
3: Yarın ortalık durulsun, gideceğim teklifimi yapacağım. Kessin. Yap şunu Aliço ya. Bu da açılıp açılıp kapanıyor ya.
4: Tamam, bakıyorum abi işte.
3: Ay Allah'ım ya. Ay Allah'ım ya.
5: Artık kurabiye de yapmaz.
6: Ay yapar bir tanem, yapmaz mı?
5: Ama çok kızdı.
6: Ablacığım sana kızmadı.
0: Babama kızdı o, babama.
6: Hadi uyu artık, gececini. Ben sana masal anlatayım mı?
5: Evet.
6: Şimdi yum gözlerini hadi.
5: Gerçekten sabah kadar yanında mı yatacağım?
6: Hı? Gideyim mi?
0: Bak hemen uyumazsan gider ha.
6: Yum. Şimdi bakın. Bir varmış bir yokmuş. Bir tane gezegen varmış. Bu gezegenin etrafı...
7: Vallahi anacığım bizi affetmeyecek ama artık bir fetten kadındır çıktı. Elimiz kolumuz bağlandı haferdi.
0: Vallahi öyle oldu ablam.
8: Melia.
7: Efendim baba.
8: Hazırlan, bugün İkbal Hanımlara gidilecek.
7: Niye?
8: Ya gelininle kızıyla tanışmaya.
7: Babam acelemiz ne? Yani babacığım Allah aşkına bir oturup konuşsaydık yani. Günler torbaya mı girdi?
8: Gidilecek dedim, gidilecek. Duydunuz mu?
7: Duyduk babam, duyduk.

0: gideceksin can.
1: Dayı.
0: Oğlum gidip bir bakacaksın. Melih ablanın siniri geçmiş mi geçmemiş mi?
1: Geçmedi.
0: Merto. Oğlum onun siniri zaten bana.
1: Seyhan ablanın.
2: Seyhan ablan da bir akşamlık geldi. Bir daha da bırakmam.
0: Hadi can can. Hadi benim güzelim. Hadi ciğerim. Kukuriku. Ulan.
2: Hadi.
3: Abla.
4: Yok, bu böyle olmayacak Feride.
3: Ya nasıl olmayacak işte, babamı duydun yani, gidip tanışacağız.
4: Yo, hiç de gidip tanışmayacağız.
3: E ne diyeceğiz?
4: E demeyeceğiz bir şey.
3: Ay ablam.
4: Yok, gidiyoruz Feride.
3: Aa, nereye?
4: Bilmiyorum, artık bulacağım bir yer.
3: Ablam bir dur, bir sakin ol, öyle hemen karar verme.
4: Feride gülüm bak, ben o kadının evine gitmem.
3: Ya tamam, gitmezsen gitme de şehri de değiştirmeyelim ama.
4: Ya bak, Seyhan'ın yeri yurdu belli. Allah aşkına, senin kimsen var mı? Yok, benim de yok. E tamam.
3: Canım benim.
4: Feride bak, benim kararım kesin. Benle geliyor musun, gelmiyor musun? Ha geliyorsun, tamam işte.

0: Trendam.
1: Bu olmayacak.
0: Ne olmayacak?
1: Bana yeni kostüm lazım.
0: Niye?
1: Sahne kostümü yengeciğim.
0: Kızım sen delirdin mi?
1: Hadi yürü yürü gidiyoruz.
0: Kızım nereye?
1: Sahne kostümü almaya haydi.
0: Tövbe.
2: Ya ne demek gidiyoruz Feride?
3: Vallahi bilmiyorum Halim.
4: Bu babamın olayından sonra işte ablam gitmeye karar verdi.
2: Nereye ya?
3: Orası daha belli değil
4: ama kararı kesin.
2: Allah. Tövbe. Feride yürü konuşacağız.
4: Nasıl konuşacağız Halim? Ablam barut fıçısı gibi. Hay bir de biz söylemeye kalkarsak şimdi gitmeye karar verdi. Vallahi bütün hırsını bizden alır yani.
2: Ya alacaksa alsın Feride. Bundan fenası daha ne olacak ki?
4: Halimciğim kurban olayım ya ne olursun.
2: Ya tamam Feride.
5: Vay Cappara'ya bak ya. Herkese nasıl çıktı yani?
6: Tabii abi öyle olacaksın.
5: Kızım İkbal Hanım evlilik programına katılmış.
0: Ne diyorsun ya?
5: Bak bence biz de bu yoldan yürüyelim. Teyzeme bak ya. Sen hala Amerika'ya mı gitsem diye düşünüyorsun.
6: Ya açmayın şu Amerika konusunu. Abi Furkan nerede?
7: Çok teşekkür ederim ablacığım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Evet.
6: Kaldırın pankartları. Kaldırın.
5: Furkan. Ne yapıyorsun?
6: Kampanya yapıyorum Eda. Amerika'ya hevesli gençler için kampanya yapıyorum. Beyin göçüne son.
5: Sen delirdin mi artık?
6: Delirdim. Bu gençlerin hepsini bilinçlendirmeniz lazım. Düzgün tut. Ne yaptın? Düzgün tut. Okullarımıza sahip çıkacağız.
7: Bence haklı.
6: Bence de haklı. Bu güzel sözlerini imzayla taşlandır kardeşim.
7: Tamam.

0: Ferde'yi alıp gidecek.
1: Nereye gidecek?
0: Ya bilmiyorum Sami, bilmiyorum. Çantaları toplamaya başlamış.
2: Vallahi niyeti bozuk.
1: Hayda ya, olmaz öyle şey.
0: Abi ben durumu açıklayacağım.
1: Hangi durumu açıklayacaksın?
0: Ferde'yle biz işte.
1: Sakın öyle bir şey yapma.
0: Sami abi gidiyorlar, söylemezsek bittik.
1: Yahu söylersen ben bittim oğlum.
2: Niye?
1: Niye diyor ya? Bu dünyada sizden başka sevdalı yok mu? Bir sen mi zor durumdasın?
2: Kim?
1: Ben.
0: Ha.
1: Evleneceğiz Halim, bak Melih'e sakinleşsin, gideceğim, teklifimi yapacağım ya.
0: Ya hepiniz bugünün beklediniz Sami abi. Bir ortaya çıkalım dedik, iş toplu düğüne çevrildi vallahi ya.
1: Bak hele sakın ağzını açayım deme. Ben gideceğim, Melih'e evlenme teklif edeceğim. Teklifimi yapana kadar sakın sesini çıkarma.
0: Abim yapma ya.
1: Beni duyuyor musun Halim?
3: Bozarcının şahidi Şıracı. Bu kaburga dolması işini Sami haber vermiş. Duydun değil mi Feride?
4: Evet ablam.
3: Hayır, zaten bu Sami ile babam, konu ben olunca can düşman, konu İkbal Hanım olunca maşallah can ciğer kuzu sarmaz.
4: Hı hı.
3: Sen neye baktın gülüm?
4: Efendim?
3: Diyorum neye bak Feride, bak sen çantanı da hazırlamadın. He? Bak sen gelmeyeyim, ben gelmeyeyim diyorsan.
4: Yok.
3: Hayır, istersen kal. Yani ben İkbal'i hazmedebiliyorum diyorsan sen kal.
4: Ablam ne alakası var? Ben öyle bir şey demedim.
3: Tabii gülüm, git bugün şu rekasıyla da tanış.
4: Ne tanışacağım ben onunla ablam, Allah aşkına?
3: Vallahi bilmiyorum ama Feride, sen bu işe benim kadar üzülmüyorsun gibime geliyor. Çok üzülüyorum.
4: Ablam üzüldüm, üzülmez olur muyum? Senin kadar belliydi mi, değil mi o? O kadar.
3: Kapıya bak.
4: Tamam.
3: Tamam.
5: Biz imzalamak istiyoruz.
6: Ver gülüm, ver.
7: Nükleere de karşıyız.
6: Helal olsun sana. Çarşı nükleere de karşı. Öncelikle beyin göçü. Kardeşim yalnız lütfen. Evet, evet.
7: Furkan.
6: Ver gülüm.
7: Bak başımıza iş falan açılmaz.
6: Açılmaz kardeşim. Halkın desteğini arkamıza almış. Gençler bilinçleniyoruz artık.
7: Diyorsun.
6: Diyorum.
4: Gidelim güzel kızım.
6: Hadi ben derse giriyorum. Bak. Bir sürü fıstık gibi okul var.
4: Furkan.
6: Ya ne? Darüşşafaka burs veriyor. Bak sen söyle, ben senin yerine gideyim başvurayım. Eda sen akıllı kızsın. Herkes seni kabul eder ki.
4: Niye böyle yapıyorsun?
6: Niye mi? Niye mi? Gitme istiyorum. Ayrılmayalım istiyorum. Suç mu? Lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
0: Ne yapacağımı şaşırdım Ferde. Bir tarafta biz, öbür tarafta Sami abi.
4: Ablama şey mi teklif edecekmiş?
0: He, düğün mevsimi açıldı. Bir biz kavuşamıyoruz.
4: Ah Halimciğim ya.
0: Fıttıracağım vallahi Ferde ya. Yemin ediyorum ki fıttıracağım yani. Doluya koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor.
4: Olan bize oluyor, biz gidiyoruz.
0: Bırakmam.
4: Nasıl bırakmayacaksın Halim?
0: Çare yok. Sami abi çiğneyeceğiz biraz.
4: Halim?
0: Ya Sami abi çiğneyeceğim, ya seni kaybedeceğim Ferde.
4: Yok olmaz.
0: Ferde, Sami abim anlar. Başka çaremiz yok. Gidip konuşacağız.
4: Olmaz Halim, Sami abiyi çiğneyemeyiz. Onun üzerimizde hakkı büyük, çok ayıp olur.
0: Ya ne yapacağız ya?
4: Sen bana bir şans ver, ben halledeyim.
0: Ferde ya.
4: Ablamla konuşacağım, ben halledeceğim Halimciğim. Durduracağım ben onu vallahi.
0: Maliye ablam bakıyor. Ya nereye? Sensiz gitmez.
1: Ya gidecek ya büyük hanımı isteyecek. Başka çare yok.
0: Allah'ım yarabbim ya. Ne güzel, dün akşam hallolacaktı bu iş ya. Nasıl bir anda karıştı böyle?
1: Karışır ciğerim, karışır. Abim bir adım atacak ki artık dünya birbirine girer.
0: Ne yapacaksın?
1: Ne yapacağım? Meryem'den önce davranacağım. O gitmeden ben teklifimi edeceğim.
0: Nasıl?
1: Bekleyeceğim. Bunlar evden ayrılırken pat çıkacağım karşısına.
0: Çık abi.
1: Yolunu keseceğim Aliço.
0: Kes abi be.
1: Ne olacaksa olsun Aliço. Ben teklifimi edeceğim.
0: Aslanım.

0: Delikanlı, bu mu bu mu?
1: Vallahi amca, önemli bir yere gidiyorsan.
0: Önemli ya.
1: Düğün, dernek gibi mi?
0: Tanışma, hazırlık, düğün sonra.
1: O zaman bence bunu alın, bu daha ciddi gösterir.
0: İyi ya, bu olsun.
2: Yıldırım, şöyle arkaya bir ilave koyayım. Şöyle bir topuz mu yapsaydık, böyle çok harcı alem oluyor.
3: Yok İkbal Hanım, gayet şık. Resmi bir yere gidiyorsunuz neticede.
2: İstemeye geliyorlar ayol, istemeye.
3: Sizi.
2: Damadın tarafıyla bizimkiler tanışacaklar.
3: Oo, baştan söyleseydiniz ya. O zaman şöyle arkaya krepe falan yapalım.
2: Yap vallahi Yıldırım, krepe yap, şuralara lülük attır. Ama elini çabuk tut, evde daha çok işim var. Hadi.
3: Hay hay.
2: Sar sar sar sar sar.
4: Ama hoş geldin.
5: Hoş bulduk Süper.
4: Çay vereyim mi?
5: Yok yok, verme. Zaten sinirlerim bozuk. Cumali yok mu ya?
4: Dışarıda usta. Neredeyse gelir.
6: Hayırlı işler.
7: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldin kardeş.
7: Arkadaşınızın birkaç fotoğrafı vardı, onları getirdim. Cumali Bey'i de aradım ama ulaşamadım. Kalan borcu rica etsem.
6: Ne borcu ya?
7: Fotoğraf.
6: Yok kardeşim, bizim fotoğrafla falan işimiz olmaz ya, bir yanlışlık olmasın. Bu ne?
7: Gülendi Hanım, şarkıcı.
6: He, onu anladık, tamam.
7: Menajeri sizin kartınızı verdi. O da burada çalışıyormuş. Ödemediğim problem olursa gelirsin dedi.
6: Cumali.
7: Evet Cumali Bey.
6: Menajer ha? Kardeşim, nedir bu menajerin borcu?
7: 250 idi. 100'ünü verdi, 150 kaldı.
6: Kusura kalma kardeşim, al sen bunu. Sağ olasın.
7: Size de sağ olun, iyi çalışmalar.
8: Ustam. Hadi be babam, hadi be babam.
9: Feride.
8: Efendim ablam.
9: Ben bir karar verdim gülüm.
8: Evet.
9: Gebze'ye gidelim diyorum. Birkaç günlüğüne.
8: Gebze mi?
9: He, hani bu Fidan abla vardı ya, Tahsin amcanın kızı. Gidelim onun yanına. Şöyle bir kafayı toplayalım diyorum ha.
8: Olur ablam.

0: Ooo Cumali gel oğlum gel gel ya. Oğlum vallahi. Gel bakayım sen gel. Vallahi ne kadar gurur duydum seninle. Ya vallahi billahi. Daha düne kadar fasulyeyle nohurdu ayırtmıyordu. Bu ne kadar hızlı yükseliş oğlum.
1: Estağfurullah usta.
0: Yüksel, yüksel, yüksel ya. Hesaplarda Halime. Halim başka derdi yok değil mi? Herkesin üstüne geldiği yetmiyor. Bir de sen gel.
1: Ustam.
0: Şimdi bak kırma beni. Madem sen artık bir menajer oldun, çok mühim bir adamsın. Sen ne işin var oğlum fasulyecide değil mi?
1: O nasıl söz ustam?
0: İçim kaldırmıyor oğlum. Hadi bakayım sen şöyle bir yürü git de senin yolun açık olsun Cumali.
1: Nasıl yani ustam?
0: Kovuldun dur Cumali! Çıkın lan önünü ceketin! Çıkın!
1: Ustam!
0: Ustam bulsam deme! Zaten canım burnunda bana yardım edeceğin yerde! Çabuk! Nankör! Çekil git! Yürü git yoksul gömbesin seni! Menajermiş! Zaten canım burnunda benim! Seni tergâh tipsiz! Menajermiş! Saçımın menajeri!
2: Evet son imzalar artık bunlar! Son artık! Ablacığım beyin göçüne son! He ben almayayım diyorsunuz!
3: Furkan!
2: Müdür bey!
3: Oğlum ne yapıyorsun sen burada?
2: Hocam! Eda Alacan! Okulumuzun medarı iftarı, kızı Amerika'ya gönderiyorlar.
3: Bak oğlum hemen topla pılını pırtını. 5 dakika içinde toplamazsan izinsiz eylem yapmaktan asıl seni içeri yollarlar görürsün.
2: Hocam biz...
3: Hadi! Hadi hadi! Hala hocam diyor yahu! Allah Allah!
4: Selam.
2: Aleyküm selam. Ne baktın hocam?
4: Enteresan olmuş.

0: Ablam oradan mı gülüyor?
1: Tek başına oturuyor.
0: Hayır, daha fazla yalnız kalmaz şimdi, büyük hanım bekliyor ya.
1: Kadın aklına koyduğunu yapıyor ama ablam.
0: Vallahi yaptı Feride.
1: Evleneceğim dedi mi? Dedi. Evlilik programına da çıktı.
0: Yılan çünkü.
1: Yılan da. Peki biz ne yapıyoruz ablam? Babamı götürüp ellerimizle teslim ediyoruz ha.
0: Gülüm, şimdi olan olmuş yani.
1: Ya ne olmuş ablam? Ne olmuş, kurban olayım ha? İmza atıldı mı?
0: Yok, daha atılmadı da.
1: Hah, belli ki İkbal'ın bastırmış. Babamın laf söyleyecek kimsesi yok mu? Şimdi bizim babamız sahipsiz mi?
0: Yok değil de.
1: Şimdi çıkıp gideceğiz. Gidelim, tamam. Ama yarın çok geç olacak. Bak ben sana söyleyeyim.
0: Feride.
1: İtiraz edeceksek şimdi edeceğiz. Bu işi durduracaksak şimdi durduracağız. Yoksa çok yanarız ablam. Bak ben sana söyleyeyim.
0: Ne yapacağız Feride?
1: Ne yapacağız biliyor musun? Meydanı hanıma bırakmayacağız. Bizi mi davet ediyor? Gideceğiz. Bir güzel gideceğiz. Göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman?
2: Furkan, ne oldu eylemci arkadaş? Gidiyor musun?
3: Gidiyorum, evet bak. Beyefendi seni bekliyor zaten Eda Hanım.
2: Ne yapalım?
4: Talat abi desene şuna.
5: Selam, ne haber?
3: İyidir. Senden ne haber?
5: Hazır mısın?
2: Ne?
5: İngilizce çalışacağız.
4: Ne İngilizcesi ya?
5: Amerika'ya gidiyormuşsun.
2: Yok yani.
3: Gitmiyor. Gitmiyor Amerika'ya.
5: Gitmiyor musun?
2: Hayır, yani daha bir şey belli değil demek istedim.
3: Ya Talat abi. Bak, sana saygı duyduk falan iyi tamam da sen bu mevzuyu biraz uzattın galiba.
5: Sen neden karışıyorsun?
3: Ne diyorsun lan sen?
5: Sana ne oluyor?

0: Dostun var mı usta?
1: Yok Süper, yok. Sağ ol.
0: Daha iyisin değil mi usta? Sinirin geçtiyse Cumali'ni çağırayım mı usta?
1: Çağırma. Çağırma, bırak kalsın dışarıda.

0: misin? Bak kovdu vallahi kovdu ya.
1: Ya sinirli adam. Vallahi geçen siniri.
2: Baba.
3: Hazırlanmadın mı sen daha?
2: Yok, ben hazırlanmadım.
3: E haydi sallanma.
2: Babam, sen de bizi şu kadın için çiğnedin ya.
3: Melia.
2: Ama tamam yani, madem onun ayağına gidilecek, ben de seninle gelirim, tamam.
4: Çok şükür Allah'ım, çok şükür.
3: Ya e haydi o zaman.
2: Madem geliyorum baba, bir şartım var.
3: Neymiş?

0: Allah.
1: Eda.
2: Furkan gider misin? Yalnız kalmak istiyorum.
1: Ya Eda.
2: Furkan.
1: Ya tamam bir sus. Özür dilerim. Hayvanca davrandım. Tamam.
2: Ben daha karar
1: ya, vermedim. Ya tamam gideceksin işte. Bal gibi Amerika. Gideceksin tabii. Kabul ederlerse koşa koşa gideceksin. Ama ben seni bırakmam.
2: Nasıl?
1: Bırakmam. Ben de geleceğim.
2: Amerika'ya.
1: Amerika'ya. Geleceğim. Dünyanın öbür ucuna kadar geleceğim.
2: Nasıl geleceksin?
1: Bilmiyorum. Sponsor alacağım. Onu düşündüm aslında. Bak şimdi buradan bir şilebe atlarım, Küba yaparım. Küba'dan da Amerika'ya sekerim. Olmadı yüzerim. Yüzerim, iyi yüzerim. Yüzerim. Bir yolunu bulacağım ben ya.
3: Masa üçün tas kebabı hazır mı?
4: Tas kebabı hazır. Gelsin usta. Ben kaçtım. Büyük bir işim var. Vakit geldi.
5: Tamam ustam.
4: Dükkanda bir sorun yok. İnşallah iyi haberlerle yarın kavuşacağız. Haydi. Alo.
6: Ne oldu? Sesimi alamadın mı Samim?
4: Yok Meryem, aldım. Estağfurullah da dün akşamdan sonra...
6: Heh, dün akşamdan sonra çok önemli bir gelişme oldu Samim.
4: Meryem.
6: Yok gülüm, korkma. İkbal Hanımlara gidiyorum.
4: Kim?
6: Kim mi? Ben, Feride, babam ve bu ilişkinin mimarı olarak sen Samim.
4: Mimarı mı?
6: Kaburga dolmasını haber ederken öyle demiyordun.
4: Ya Meryem yapma, benim ne alakam var ya?
7: Bilakis.
6: En çok seninle alakası var Sami.
4: Meryem.
7: Sami bak bir işi başlattı.
6: Şimdi benle geleceksin. Artık anca beraber kanca beraber, tamam.

0: Valla annemdeki de iyi cesaret he. Sen koskoca Bahriyeli'yi bırak, 2 gün önce tanıştığın adamla nikah.
1: 2 günlük değil ki Fitnat ablam. Damat Mertcan'ın dedesi.
0: Ha o dedeyse dedeliğini bilecek o zaman. Ne işi var bizimkinin peşinde? Şimdi kaynanamdır, saygım büyük. Ama onda da hata var bak. Nedir, kimin nesidir bilip bilmeden.
1: Öğreneceğiz artık.
0: Bahriyeli aslan gibiydi aslan. Silivri'de 2 tapu, sırf o dükkanın kirası yeter ha.
2: Hande! Ay, yetiştim kızım.
1: Gel anneciğim.
2: Ay ay ay ay, her şey hazırlamışlar.
1: Fitnat ablam börekleri çıkardı. Biz de misafirlerden bahsediyorduk.
2: Ay Fitnat, gözünü seveyim. Yani misafirlere ters davranma.
0: Yok anacığım yok, biz merak ettiğimizi soracağız, o kadar.
2: Kızım,
0: şimdi bunlar bence işi biraz emri vakiye getiriyorlar. Bence biraz ayıpları var.
2: Fitnat!
0: Ya tamam, yani biz de saf değiliz. Gelsinler, öğreneceğiz.
2: Kimle soracağım?
3: Tamam, vallahi babamın derdine düştük. Catering siparişini unuttuk.
1: Tamam oğlum, her şey hazır, bitti.
3: Bak bu etlerin de terbiyesi bitmek üzere. Hemen bunları artık mangala koyacaklar, pişirecekler.
1: Ablam bir aksilik çıkmadan hayırlısıyla şuraya bir gidip gelelim de. Sen Mavi ne dedi?
3: Geliyor.
1: Ha? Ay ne alemsin ya sen. Ne yapacak orada babamın karşısında Allah aşkına?
3: Vallahi ben bilmiyorum Feride. Kaburga dolmasıdır, aşure tatlısıdır, işbirliği yaparken iyiydi. Artık ben anlamıyorum. Onlar düşünsün. Aha bak bugün durmadı. Samimse söyle, bizim işimiz bitti.
1: Tamam. Halim.
4: Ferdem, Melih ablamı çağır, konuşacağım.
1: Olmaz, biz ne konuştuk?
4: Ya çağır, konuşacağım, artık bitsin.
1: Tamam Halim, ben hallettim.
4: Neyi hallettin?
1: Ablamla konuştum, ikna ettim. Biz şimdi kız istemeye gideceğiz.
4: Kız mı?
1: Yani kız dediğim İkbal Hanım.
4: Ya Ferde, ben sabahtan beri öldüm bittim ya.
1: Ay vallahi bu ablam siparişleri unutmuş, catering'i. Benim de aklım gitti.
4: Gitmiyoruz mu yani?
1: Gitmiyoruz, her şeyi hallettik Halim.
4: Ya Ferde ya.
3: Sami. Sami. Ay.
4: Ha yok, Melih abla benim.
3: Halim hoş geldin, nasılsın?
4: Hoş bulduk, sağ olasın, iyiyiz, işler ne olsun. Ben de haberleri alınca anam dedi git bir bak.
1: Saime teyze.
3: Ay Halim, kusurumuza bakmasın. Akşam öyle bir afır tafır ayaklar.
4: Yok estağfurullah ya, ne demek. Dedi Halim git bir bak. Öyle.
3: He sağ olsun canım, çok sağ ol.
4: He.
5: Abi bu ara en çok bu gidiyor. Rengi iyi, kumaşı kalite.
6: Daha parlak olanı var mı bunun?
5: Yok. En parlağı bu.
6: Şimdi biz bunu bar aleminde giyeceğiz de.
5: Giyersin abi. Rahat taşır seni. Bir giy bak.
6: Fiyatı ne kadar bunun?
5: Sen beğen. Bir şeyler düşünürüz.
6: İyi tamam.
7: Tata. Vallahi harika oldu.
8: Yenge.
7: Çok değil mi kızım?
8: Yok anca.
7: Gülendam, sabahtan beri sokaktayız. Kız helak oldum hadi.
8: Yengeciğim yani kolay değil, sahneye çıkacağım.
9: Bunu beğendiyseniz elimde aynı model bir elbisem daha var.
8: He simli mi?
7: Kızım.
9: Bir getireyim görün.
8: Heh, hadi canım benim.
7: Gülendam, başımıza taş yağacak.
9: Allah aşkına yengeciğim, niçin başımıza taş yağsın ya?
7: Sahnede güller yağacak, güller. Kızım sahne deyip durma, bir duyan olacak. Halim'in kulağına giderse ikimizi de öldürür.
8: Hiçbir şey olmaz.
7: Hey, ay, ay.
8: Vallahi bu daha bir abiye. Yengeciğim sen burada bekle, ben bunu bir deneyip geliyorum.
10: Abi hani yengenin önünü kesiyordun, yüzüğü takacaktın?
11: Takacağım.
10: İkbal Hanım'a gidiyorum diyorsun.
11: Mecbur, gitmeyince ne yapacağım? Melih'e tutturdum.
10: Cappara?
11: İşte bir tek ondan ümidim var, o beni yanına almaz.
10: İnşallah.
11: Bindik bir alamete, gidiyoruz bir felakete. Ali Ço, bu ne ya?
10: Bizim televizyon abi, tamirci yapamamış, geri getirdim.
11: Aman ha, bak Cancan akşam tutturur.
10: Ben yapacağım, sen merak etme.
4: Hadi o zaman, kaçtım ben.
11: Ah, Kamber de gelmiş.
10: Halim ne arıyor?
11: Ne bileyim ya, işte gelmiş ki ortalığı biraz daha karıştırayım ha.
10: İyi şanslar.
9: Canım benim, sağ ol. Benim çantamı al falan alayım. Hadi.
4: Hadi abi.
12: Hadi. Ceyhan. Ortalık karıştı.
9: Niye, ne oldu?
4: Semih abi İkbal Hanım'ı istemeye gidiyor.
9: Ne? Benim haberim yok.
4: Aşağıda bak.
12: Melia.
9: Hasan.
12: Sen beni bu işten azat et.
9: Sami.
12: Melia, tanımadığım insanlar.
9: Allah Allah, böyle bir şey olabilir mi ya? Maşallah babam da İkbal Hanım da seni dillerinden düşürmüyor. Sami billah, Sami billah.
12: Benim Cahbara'nın yanında gelmem yakışık almaz Melia. Adam beni öldürecek.

0: İsterken niye yanına alsın?
1: Bastırcı.
0: Buyur ağam.
1: Mela'ya söz verdim. Gelebilirsin.
0: Emrin olur ağam.
2: Peri kızı gidiyoruz.
3: Öyle oldu abi.
4: Selam.
5: Talat Bey.
4: Ne oldu?
5: Anlatayım.
4: Aziz abi.
5: Gel oğlum. Gel. Geç öyle oturak gel.
6: Geldiler.
0: Burası mı?
1: Evet.
3: Sen evi biliyor muydun baba?
1: İkbal Hanım'ı bırakmıştım da.
3: Yeri güzelmiş.
0: Hadi, hadi Meryem, hadi.
3: Vallahi dakikler anneciğim.
6: Ay, öyledir. Cabbar Bey sahneye şaşmaz.
7: Perma'lı kim?
6: Meryem.
7: Allah Allah, bu devirde kaldı böyle Perma.
3: Canım belki kendi saçıdır.
6: Ya bırak, meçte yaptırmışsın. Fıtnat. Canım sana ne kızın saçından? Bana bak, karışayım deme ha.
8: Bak oğlum, sen benim kanımsın. Böyle ayrı gayrı olmaz.
4: Hayza, ben diyeceğim dedim.
8: Ya sen o lafı dedikten sonra ben sana 100 lira bakmazdım ya. Anam bir yandan, senin anan bir yandan. 2 gündür bende takat bırakmadılar. Tamam, istediğini yapacağım.
4: Özür dileyeceğim Samim abiden.
8: Sen şu otelden ayrıl, Samim'i bırak. Ben de istediğini yapacağım.
4: Hadi be koçum, çalış. Akşam Mert'in çizgi filmi var. Hadi.
3: Ali.
4: Ha?
3: Samim abi ne yapacak?
4: Bilmiyorum Seyhan. Keyfinden değil, yenge çağırmış.
3: Belki babamı vazgeçirmek içindir.
4: Cappara.
3: Evet. Yoksa Samim abinin işi ne?
4: Sana bir şey demediler mi?
3: Yok ya, ben hamileyim diye her şeyi saklıyorlar benden. Ne diyecekler aileye?
4: Bilmiyorum Seyhan. Yani Cappara Samim abiyi kabul ettiğine göre bu iş ciddi. Bas bakayım şunu. Yok yine. Tamam bırak.
3: Sağ ol.
7: Afiyet olsun.
3: Sağ ol kızım.
6: Cafer Bey. Kızım gelinim.
8: Bizim kızları tanıyorsunuz.
6: Tanıyorum. Bir de 3 numara var. Bebek bekliyor.
3: Öyle mi? Hayırlı olsun.
7: Siz?
4: Ben Meryem Nabil.
3: Sözlümdür kendisi, 20 yıllık.
7: He. Şimdi Meryem Hanım, biz açık konuşmayı seven insanlarız.
3: He, biz de evet.
7: Kaynanamdır ama annem gibi severim. Hı. Fakat duymuşsunuzdur, bir Bahriyeli vardı Silivri'de, 2 tapu gösterdi.
3: Fitnat.
7: Yani insan bilmek istiyor, durumunuz nedir? Babanız Bahriyeli'yi tartacak mı? Annem rahat edecek mi?
3: Kızım Fitnat, vallahi bilmiyorum ki Fitnat. Ama dur bir babama soralım. Babam, sen hanımefendiye tapu bildiriminde bulundun mu?
8: Meryem. Ay.
6: Canım, bunların ne önemi var?
7: Var annem, var dünya hal.
3: Yok Allah'a şükür babamın durumu iyidir yani. Sonuçta sıkıntı olmaz.
6: Cafer Bey, soğuk bir şey, meşrubat gibi alır mıydınız?
1: Sağ ol, istemem.
3: İkbal Hanım, ben istiyorum, bir bardak su istiyorum. Üstüne içeceğim, lütfen.

0: Bu akşam Hacı Muhalle.
1: Bu akşam ablam. Anlaşma hazır. Senin dışında iki türkücü daha gelecek. Ama müşteri bizi bir tutarsa.
2: Tutar tabii canım evelallah. Bak internet yıkıldı.
1: Ablam prodüktörler de geliyormuş. Pınakçı mınakçı beğendi mi?
2: Allah.

0: Allah'a hayatı kurtulur ha.
1: Senin de aslanım, aslan menajerim benim, senin de.
0: Ya benim işler biraz karışık ablam.
1: Sebep halin mi? Bak Saime yengem ant verdi.
0: Yok ya, o değil.
1: Değil de ne? Bilmeyecek diyorum aslanım.
0: Ablam iş işten geçti. Artık bilse de fark etmez, bilmese de.
2: Cappar Bey, pehlivan nasıl?
3: İyi maşallah. 10 numara 10.
2: Pehlivan Samim Bey'in yeğeni.
4: Sizin torun.
3: Evet.
5: Sen kardeşinle mi sözlüsün ablam?
2: Fıtat.
5: Annem birinin torunu öbürünün yeğeni.
3: Yok yok, bizim durum biraz karışık.
5: He, o belli.
4: Hanımefendi, biz kocaman mutlu bir aileyiz.
5: Ya gelen giden belli değil.
4: Kızım,
5: kafamız karıştı. Şimdi hadi biri yüklü. Bu kız da genç, güzel, yakında evlenir. Ama mecbur büyük abla başına kalacak.
3: Ya yok canım, olur böyle şey? Allah Allah, hiç iyi, estağfurullah.
5: Abim 20 yıldır sözünü tutmayan bu saatten sonra hiç tutmaz. Olan anneme olacak vallahi.
2: Kızım yeter.
6: Kalkın gidiyoruz.
4: Hay hay babam.
2: Ay Cappar Bey.
6: Çocuklar tanıştılar. Biz daha sonra konuşuruz İkbal Hanım.
2: Ama böyle olmadı bu. Ateş alır gibi.
7: Bari bir çikolata alsaydınız.
8: Aldım ben.
4: Feride.
3: Hadi Perkis.
5: Yine bekleriz.
4: Vallahi hiç boşuna bekleme. Fıtnat.
2: Güle güle.

0: Of, nerede kaldı bunlar? Hı.
1: Sen sakin ol biraz, tamam. Gelecekler.
0: Olamıyorum sakin filan. Aa.
1: Ne oldu?
0: Tekme attı.
1: Ha.
0: Ha, valla.
1: Anladı tabii, babası televizyonu tamir ediyor.
2: Ay. Ya o Sitnat denen kadının elinde oyuncak ettin ha baba.
3: Meryem.
2: Yok samim yani, şimdi kadın gelin değil, tapu kadastro memuru.
4: Vallahi geçmiş olsun ha.
2: Yok vallahi verilmiş sadakamız varmış yani. Ay bu insanların içine girilir mi?
5: Ya bundan da mı gireceğim? Evlenecek olan benim. Karışma.
6: Sana ne be kızım? Ha? Sana ne? Yok. İlle burnunu sokacak.
7: Ben senin iyiliğin için söyledim annem.
6: Ya ne iyiliği? Ha ne iyiliği? Gül gibi adamı kaçırttın bana.
4: Yapma anne ya. Yine tansiyonun oynayacak.
6: Yaman Hande. Her yerim oynuyor benim şimdi.
7: Gül gibi adam Bahriyeli'ydi. Bahriyeli. Seninki tek mi? Yandaki parmalı ne olacak?
6: Sana ne? Ha sana ne? Evlenecek olan benim.
7: Bunların gözü bizim malımızda. Onun için geldiler. İlişkiler de çarpık anacığım. O adam damat değil, bir şey değil. Yok anam yok. Böyle aile bize uymaz.
4: Ne? Anne.
8: Ya o fotoğrafçı da iki gün sabredememiş ha. Yani bir kağıt bir resim nedir bu kadar para tutan?
9: Ablam o kadar kızdı. Bir kere bile kovmamıştı ustam. Ben Adana'dan onunla beraber geldim. İşi gücü bırak. O benim abim yani. Babam, canım.
8: Ya gene alır aslanım. Ama senin artık yolun başka. Bak sanat camiası arkanda. Varsın seni garson olarak almasın. Hem sen o dükkana koskoca menajer olarak döneceksin. Ha?
1: Abi.
10: Gel hadi, çok gel.
4: Samim abi ne oldu, o işmiş bozuldu falan bir şey söylediler mi?
1: Bozuldum bilmem ama Seyhan Hanım, o gelin oldukça var ya, bu iş zor. Of.
9: Yengeyi bastırdı ha.
1: Abi bastırdı, ne bastırmam. Don don don don konuşuyor kadın.
4: Ablam altta kalmaz, onu bile bile yapmıştır.
1: Nerede bu ya, nerede bu ya?
9: Sen ne arıyorsun ya?
1: Yok yok.
9: Ha, önemli bir şeyse.
1: Önemli bir şey de dur bakalım, bulacağız Aliç'i. Şunlara bir daha bakalım.
2: Görgüsüz, buralara kadar bilezikler takmış.
4: Görgüsüz işte ablam yani. Halinden anlamadın mı?
2: Fitnat.
4: Utanmasa sana kız kurusu diyecekti. İçinden dedi, ben anladım.
2: Feride.
4: Onun ayıbı gülüm, aldırma.
2: Hayır, ben orada onun ağzının payını verirdim de.
4: İyi ki vermedin, sen

0: Bozmadın ablam, helal olsun.
1: Ya babam da görsün baksın, bize kimleri müdafaa ediyor bir baksın.
0: Gördü gördü gülüm, gördü. Sen hiç merak etme.
1: Hadi Feride, kitrink bekler hadi.
0: Yetişir yetişir, arabaya koyduk mu bitmiştir.
1: Aa, bu kim?
0: Bilmem, bakayım ben.
1: Dur sen yemekleri al, ben bakıyorum.
0: Sami?
2: Gel benimle.
0: Nereye?
2: Soru sorma işte, gel.
0: Yok gülüm, dünyalar kadar catering siparişi var.
2: Kemal Bey getirsin şoför.
0: O bugün izinlidir ya.
2: Ha, nereye ya?
3: Bu yaşa geldik. Çocukları yetiştirdik. Tam rahat edeceğiz derken.
4: Yine ederiz Cabbar Bey. Evlenen onlar değil ki biziz.
3: Ya öyle de, evlat işte. Onların gönlü olmadan olmuyor.
4: Canım, anlaşamıyorlarsa onlar düşünsünler. Yani herkesi memnun etmeye kalkarsak yandık. Yani bir ömür geçse yine bir araya gelemeyiz. Ne oldu Cabbar Bey? Vaz mı geçtiniz?
3: İkbal Hanım.
4: Bakın Cabbar Bey, hayatta iki türlü insan var. Bir mutlu olmak isteyenler, diğerleri de mutlu olmak istemeyenler. Mutlu olmak istiyorsan olursun. Eğer mutlu olmak istemiyorsan bahane bol. Ben mutlu olmak isteyenlerdenim. Şimdi size soruyorum. Var mısınız, yok musunuz?
3: Varım. Sana varım dediysem varım.

0: İyi oldu be Halim. Ablam biraz sakinleşir.
1: Vallahi bir de Antepli gelin çıktı ha başımıza.
0: Ay fitnat. Ablamın can damarına dokundu resmen.
1: Hay Melih ablam ya.
0: Neyse en azından o iş halloldu.
1: He. Bak Sam abiler de buluştuğuna göre artık engel kalmadı Ferde.
0: Kalmadı aşkım.
1: Dönünce konuşacağız. Bak itiraz istemiyorum ha.
0: Tamam konuşacağız.

0: Sağ ol kardeşim.
1: Rica ederim.
0: Sana ada çay söyledim Meryem. Sinirin yatsın.
2: Sami Allah aşkına, işimiz var, gücümüz var. Babam desen firardadır. Allah aşkına, yani biz şimdi buraya niye geldik?
0: Niye geldik?
2: He böyle alelacele.
0: Acele değil Meryem. Geç bile kaldık.
2: Neye geç kaldık? Bu ne Sami?
0: Aç bak.
2: Sami.
0: Ya aç be hele. Bak ondan sonra konuşalım.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

0: Ali.
1: He.
0: Ablamlar nereye gitti?
1: Samim abinin bir işi var.
0: Ne işi?
1: İsabet öğreneceksin.
0: Söylesene.
1: Güzel bir iş, güzel.
0: Allah Allah.

0: sizler de aralarında görmekten kıvanç duyarlar. Babası Cabbar Yalçın, babası Şevket Altın.
1: Dün davetiyemiz.
0: He, dün davetiyemiz.
1: Eski tarihi sildim.
0: Samir.
1: Yerine yenisini yaz. Yarın, öbür gün, ne zaman istersen. Yakın bir tarihe yaz ama olur mu? Tek isteğim bu.
0: Samir, şimdi sen bana aşık.